0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül 2026. Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de artık milli araya giriş yaptık bu hafta. Şu ana kadar 9 karşılaşma oynandı ve bu karşılaşmalar sonucunda da lider değişti. Haftaya lider giren takım Galatasaray olmuştu. Fakat Trabzonspor deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyet dün Ahmet'in kendi evinde kazandığı karşılaşma, ki Beşiktaş önünde Ahmet çok iyi bir başlangıç yaptı mücadeleye. 2-0'lık skorla üstünlüğü buldu. İkinci yarıda Beşiktaş geri dönmeye çalıştı. Fakat o geri dönüşün sonunda Salih yaptığı hatayla birlikte gole sebebiyet verdi. Nübel'in de tabii orada bir katkısı var. Ahmet tekrar iki farklı üstünlüğü buldu. Son bölümde Ahmet 10 kişi kaldı. Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Farkı 1'e indirdi ama puan için yeterli olmadı. Beşiktaş eğer puan alabilseydi milli araya lider gitmeyi başaracaktı ama Ahmet bunu başaran takım oldu. Ahmet de ligin yeni ekibi bildiğiniz gibi ve iç sahada şu ana kadar 4'te 4 yaptılar. İç sahada Trabzonspor'u, Başakşehir'i ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Ahmet gerçekten onlar açısından tarihi bir sezon başlangıcı oldu diyebiliriz. Dün Ahmet'in attığı goller de, özellikle 2-2 gol görülmeye değerdi. Orban'ın şutu, Diasaba'nın şutu. Nübel'de ceza sahası dışından iki pozisyonda kalesinde golü gördü. Ahmet oyun olarak da tabii daha iyi gözüken tarafta ilk yarıda şüphesiz. Ama ikinci yarıda skorun da belki etkisiyle beraber Beşiktaş biraz daha fazla baskı kurdu Ahmet kalesinde ama olmadı Beşiktaş'ın istediği. Tabii hakem kararlarından şikayetçi Beşiktaş tarafı. Maç sonu Serdal Dal'ın da açıklamaları oldu. Özellikle ilk yarıdaki Vlahovic pozisyonu. Beşiktaş o pozisyonda penaltı bekledi, kırmızı kart bekledi. Ama hakem Ali Şansalan faulü Ahmet Deyin'e verdi. Maç sonu programlarda da o pozisyon bayağı bir konuşuldu. Biz de maçla birlikte elbette tartışmalı pozisyonları da konuşacağımızı söyleyelim. Dün aynı saatte oynanan diğer maçta Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldılar. Göztepe maçın başında Arda Okan Kurtulan'la öne geçti. İkinci yarıda Rize geri döndü.

1960'ta Olavoyin ve 80'de Doğu Karlu'nun golleri geldi ve 90 artı 4'te de Efkan'ın penaltısıyla Göztepe kendi evinde bir puanı kurtarmayı başardı. Günün ilk seansında ise yine iki maç oynandı. Fenerbahçe Eyüpspor önünde tarihinin en farklı lig galibiyetini aldı. 8-0 kazandı Fenerbahçe mücadeleyi. Vedat Muriç attığı 4 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk golde de penaltıyı aldıran isimdi. Vedat Muriç Greenwood penaltıda golü attı. Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve son gol yine Greenwood'dan geldi. Fenerbahçe 8 farklı kazandı. Eyüpspor'da ise Özhan Pulat görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu da kararı kabul etti ve Eyüpspor'da milli arada yeni bir teknik direktör gelecek. Arayışlar çoktan başlamıştır. Asensio uzun bir zaman sonra maç kadrosunda yer buldu. Fakat skor ve Asensio'nun durumu hani oynamasına çok yani skor müsaitti de kendi durumu pek müsait değildi. O yüzden tercih edilmedi. İsmail Kartal da eğer maç sıkıntıya girse 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Ama riske girmeyince oynatmadık ifadesini kullandı. Aynı saatteki diğer maçta Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Cardozo 45'te attığı golle Erzurumspor'a galibiyeti getirmeyi başardı. Bu pazar gününün fikstürünün sonuçlarıydı. Cumartesi gününe gidecek olursak burada da haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıydı. Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör Thomas Reis ilk maçında Galatasaray'ın önünde 4-0'lık bir galibiyet aldı. Trabzonspor maçı adeta golle başladı. Henüz 4. dakikada Galatasaray duran top kullanırken kendi kalesinde bir pozisyon gördü. Salah bomboş. Karşı karşıya da Uğurcan Çakır'ı avlamayı başardı. Ve ilk yarı boyunca da Galatasaray bir türlü istediği oyunu ortaya koyamadı. Trabzonspor etkiliydi. 39'da yine Salah sahnedeydi. Onun asistinde Savio'nun plasesiyle fark 2'ye çıktı ve 44'te yine Galatasaray savunması bir hata yaptı. Ve o hatayı da değerlendiren isim Muhammed Salah oldu. Devreye 3-0'lık skorla önde girdi Trabzonspor. İkinci yarıda Galatasaray ilk yarıya nazaran tabii daha iyiydi. Daha fazla pozisyon buldu ama yeterli olmadı. Trabzonspor ilk neredeyse atağında 80'de ikinci yarıda Salah'la bir kontra golü daha buldu ve 4-0'lık skorla Trabzonspor mücadeleyi kazandı. Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma içerisinde kırmızı kart gördü. Lezli Ukoçukwu da oyuna sonradan girmişti. Yaptığı sert müdahalenin ardından o da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ki girdikten sonra nispeten etkili gözüken isimlerden biriydi Galatasaray'da. Ama şimdi o kırmızı kartla birlikte bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Cumartesi günü aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada da Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etmeyi başardı. 5-0'lık Ahmet yenilgisinden sonra Nuri Şahin bu galibiyette bir kredi kazandı. Başakşehir'de Şomurodov gollerine devam ediyor. Bu maçta da 2 gol attı. Diğer goller Skovolsen ve Selke'den geldi Başakşehir adına. Kocaelispor 2 Gaziantep 0 cumartesi gününün bir diğer sonucu. Kocaelispor'da Berkan Kutlu ve Ace ile 2-0 kazandı. Açıkçası kaleci hatası tabii ilk golde çok büyük Kocaelispor. Onu değerlendirdi. Berkan öne geçti ki ilk yarı boyunca Antep daha etkili gözüken taraftı ve Ace'yi de iyi bir golle Kocaelispor'u 2 farklı galibiyete taşıdı. Kocaelispor da evinde gerçekten bambaşka bu sezon 3 maç gol yemeden kazandı. Üçünü de Amed'i 2-0, Samsun'u 1-0 ve Gaziantep'i de 2-0 mağlup etti. Şimdi milli ara dönüşü Beşiktaş deplasmanına gidip Göztepe'yi kendi evlerinde konuk edecekler. Çorum 1 Alanyaspor 2 haftanın bir diğer sonucu. Bu karşılaşmada da goller ikinci yarıda geldi. Alanya Makuta ile öne geçti 67'de.
76'da Ramirez'in golü 1-1 ve 78'de oyuna henüz yeni giren Arda Ustaoğlu'nun golüyle Alanyaspor kazanmayı başardı. Haftanın açılışında da Kasımpaşa Konyaspor mücadelesi vardı. Haftanın golsüz biten tek maçı oldu. Taraflar 0-0'lık skorla birer puanla sahadan ayrıldılar. Artık milli araya gittik. Şu an milli aradaki puan tablosunda da Ahmet 13 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puandaki Galatasaray ikinci. 12 puanlı iki takım var. Beşiktaş averajda 3. Kocaeli Spor 4. basamakta. Alanya Spor 11 puan oldu. 5. basamakta milli araya girdi. 10 puanlı 4 takım var. Fenerbahçe 6, Trabzonspor 7, Kasımpaşa 8 ve Rize Spor da 9. basamaktalar. 8 puanlı Antep 10. 7'şer puanlı 4 takımdan Çorum 11, Başakşehir 12, Gençler Birliği 13 ve Erzurumspor da 14. sırada. Küme düşme hattının hemen üzerinde 15. basamakta Konyaspor var 4 puanda. Aynı puandaki Samsun 16. Göztepe ligde galibiyet olmayan tek takım. 3 beraberlik 3 puanla 17. ve son basamakta da yine 3 puanlı -14 averajlı Eyüp Spor bulunuyor. Eyüp'ün tek galibiyeti var bu sezon. Onlar da ilginçtir. O galibiyeti Alanya Spor karşısında aldı ki Alanya Spor az önce bahsettim. 11 puanla 5. Eğer Alanya Eyüp'ü yenmiş olsaydı ki diğer sonuçlar tabii ki değişebilirdi ama 14 puanla milli araya lider bile girebilirdi. Alanya Spor'da o maçla birlikte büyük bir fırsat tepti diyebiliriz. Şu ana kadar Süper Lig'de en çok gol atan takım Fenerbahçe. Dünkü 8-0'lık skorla birlikte Fenerbahçe 16 gole ulaştı. Onu 15 gollü Ahmet ve 14 gollü Beşiktaş takip ediyor. En az gol yiyen takım şu aşamada Kocaeli Spor. 6 haftada 4 gol gördü Kocaeli kalesinde. Ondan sonra da Trabzonspor ve Kasımpaşa geliyor. Galatasaray ilk 6 haftada 10 gol gördü kalesinde. Tarihinde sanıyorum bundan kötü gol anlamında bir sezonu var Galatasaray'ın. Ki puan tablosunda ilk 10'daki takımlar arasında en çok gol yiyen takım Galatasaray. İşin savunma kısmı sıkıntılı. Bu haftada 4 gol birden gördü Galatasaray kalesinde. Diyelim 7-11 özeti Süper Lig üzerinden yaptık. Avrupa çapında da tabii haberler var. Milli takımla ilgili haberler var ama bugün tahminimce maçlarla programı bitiririz. Tartışmalar da var. Diğer gündemlere yarından sonra daha geniş vaktimiz olacak. Şimdi şarkı, reklam arası, sonra Ahmet Beşiktaş maçında buradayız.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Süper Lig'de 6. haftada oynanan öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız uzun uzadıya. Mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızda açık 0538 052 1487. Ali abi günaydın, iyi haftalar.
1: Günaydın, sana da iyi haftalar. Herkese iyi haftalar. Hoş geldin sen de.
0: Teşekkürler, hoş buldum. Beklemiyor muydun beni?
1: Ne?
0: Beklemiyor muydun?
1: Neyi beklemiyordun?
0: Benim beklemiyordun böyle sanki öyle bir
1: yok canım,
0: tatile olur, çıkarım, olur şey. Çıkarım gibi.
1: Yok yok, hayır, hiç.
0: Yakın zamanda seni göremeyeceğiz gibi.
1: Evet, bu hafta son.
0: Bu hafta son.
1: Ondan sonra bir izin.
0: Bir hafta mıydı?
1: Bir hafta.
0: Gelecek hafta bizi Genco abiyle baş başa bırakacaksın.
1: Evet, yani Allah yardımcınız olsun tabii. Uzun bir hafta olacak herkes için.
0: Uzun bir hafta olacak. Milli ara, milli maçlar, cuma ve pazartesi. Kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmalar, Kocaeli ve Bursa'da oynayacağız. Konu gündem olur tabii, milli takım. Tercihler de bayağı aslında enteresan. Birazdan yani birkaç gün
1: bir de iyi maçlar olduğu için bu milli ara seviye yüksek olduğu için daha keyifli olur. Ama daha keyifli bir şey var. Süper Lig'in bitmesine 28 hafta kaldı.
0: Evet.
1: Onu unutmayalım. Yani pazartesi neşemiz o. 28 hafta kaldı sadece. Çok çabuk neşeliyiz. İlerliyor.
0: Gerçekten bugün çok neşeliyiz.
1: Vallahi ben neşeliyim.
0: Herkes çok neşeli tahminimce. Çok tartışmalı yine bir hafta oldu. Hakem kararları, açıklamalar, hoca eleştirileri. Tabii Galatasaray cephesinde daha çok hoca konusu. Ama
1: çok değişen bir şey yok ya. Yani geçen seneden ne farklı ya da ondan önceki senelerden ne farklı. Zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sezon olacağını herkes biliyordu. Bence oralarda hani ötekini beklemek çok şey oluyor, iyimserlik oluyor.
0: Öteki derken hocaların hani, güvende olduğu mu?
1: Efendim ne?
0: Hocaların güvende olduğu
1: böyle. Yok, hani bu tartışmalardan sıyrılan bir lig ya da bu tartışmaların daha az yaşandığı bir ligin mümkün olmadığını artık herkes biliyor bence. O yüzden ben çok garipsemiyorum. Normal. Hı hı.
0: Peki düne dönelim. Ahmet Beşiktaş Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki farklı mağlubiyetinden sonra milli araya Galatasaray'dan başka bir takımın lider gireceği kesinleşti. Ahmet galibiyetinde Ahmet, beraberlikte ve Beşiktaş galibiyetinde Beşiktaş milli araya lider olarak girecekti. İki takımın önünde de çok büyük bir fırsat vardı. Tabii ki Beşiktaş şampiyonluğun güçlü adayı olarak ve sezona da bence dört büyükler arasında en iyi giren takım olarak bu maçın favorisiydi. Bu maçı kazanıp ya da en kötü, hadi Ahmet zor bir deplasman, bunu bu sezon içerisinde gösterdiler. En kötü beraberlikte o liderliği alabilir diye düşünüyordum ama pek öyle bir maç olmadı. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş maça girmekte, Ahmet'i püskürtmekte, rakip yarı sahaya yerleşmekte, rahat rahat top çevirmekte, pozisyon bulmakta bir hayli zorlandı.
1: Neden?
0: Ahmet'in yoğun baskısı. Ahmet çok iyi baskı yaptı. Ön tarafta çok sert oynadı, çok fiziksel oynadı. Her oyuncusu, yani mesela Furkan, Diasaba, o merkez üçünün iki parçası. Normalde Diasaba hani biraz kilo fazlası olan bir oyuncu. Furkan hani yıllardır takip ediyoruz. Böyle enerjisini sonuna kadar kullanabilen bir oyuncu değil. Daha çok teknik becerisiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Onun da maşallah var. 90 artında çizgiye kadar adam kovalıyordu Furkan. Yani ne yaptıysa artık. Bence hani tribün atmosferi, hocanın katkısı bayağı istekli bir takım yaratmış Besni Kaşı. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş da çözemedi. Pasta çıkmayı çözemedi. Uzun oynadı, çözemedi. Beklerle çıkmaya çalıştı, olmadı. Poku'yu hiç kullanamadı zaten. Poku felaket bir maç çıkardı ilk yarıda. Hiçbir istediğini yapamadı.
1: Ne kadar kötüydü değil mi?
0: Poku felaketti hani her anlamıyla. Hani bir olumlu hareketi var mıydı bilmiyorum. Bir ceza sahasına koşu yaptı. Onda da offside'ım diye bıraktı. Ki orada Poku'nun hatası değil tabii. Olaytan geç verdi de. Offside'da değildi galiba.
1: Değildi.
0: Hani orada bile yanlış karar
1: tek
0: verdi.
1: Tek bir tane şey verdi. Bir tane Orkun'a şut için bir pas verdi, o kadar. Yani sahada kaldı şey içerisinde, süre içerisinde tek o hareketi vardı. Başka gerçekten hani uzun süredir bu kadar kötü bir oyun bireysel anlamda yoktu. Onu da görmüş olduk.
0: Evet, yani Poku beklenti olan bir oyuncu. Sağ kanada geldiğinde bayağı havada el attı. Hani fiziksel olarak İtalyanlı'nın oynatacağı oyuna uygun atlet bir oyuncu. Çerni'den farklı bir profil deniyordu ama dün hani onu hiç kullanamadı Poku. İlhan bölüm bölüm çalımlar attı. Kart da gördürdü rakibine yanlış hatırlamıyorsam Krasniç'i ama onun kanadı da öyle çok etkili değil. Yani fiziksel olarak bence baş edemedi Ahmet'le Beşiktaş. Ben onu görüyorum ilk yarıda. Sen ne görüyorsun?
1: Ya ilk yarıda senin söylediklerini zaten herkes gördü. Yani Beşiktaş kabul etmek gerekir ki biraz da Marsilya maçında kalmış.

0: şimdi Ahmet'in iç sahadaki bu oyunu sürpriz mi?
1: Değil.
0: Zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey bekliyordu, değil mi? Yani Ahmet'le iç sahada oynarken bir baskı olacağı, bu baskıya fiziksel olarak karşılık vermek gerektiği, eğer baskıyı kıramıyorsanız da çok arkada eveleyip gevelemeye gerek olmadan topu uzun vurmak gerektiği açık. Ha, Beşiktaş'ın yediği goller bence çok ekstra goller. Yani iki şutta olağanüstü şutlar. Bir tanesinde zaten Salih'in kaptırdığı bir top var. Pozisyonun başlangıcında. Ama ne olursa olsun iki tane çok ekstra şutla Beşiktaş geriye düştü. Hani o şutların xG'si çok düşüktür. Ama bir de Ahmet'e hani skor üstünlüğü verdiğinizde işte Bale, Diasaba, Orban, hani çok kısa süreler içerisinde sizin kalenize inebilecek oyuncular ki onu da çok fazla yapamadı bence Ahmet. Yani maçın genelinde Beşiktaş'ın arkada verdiği boşlukları düşün. Savunmada yaptığı riski düşün, aldığı riski düşün. Gene Ahmet az değerlendirdi. Yani ikinci yarıda iki tane pozisyon var. O şekilde. Ama ilk yarıda goller dışında Ahmet o işi çok yapmadı, yapamadı. Fakat Beşiktaş açısından ben işte genelde bunu zaman zaman senle dile getiriyoruz. Hocalar söylüyordu zamanında. Maçın içinde kazanmaya çalıştı Beşiktaş. Yani biraz mental ve fiziksel olarak bu deplasmana yeteri seviyede gitmemiş. Ben onu gördüm.
1: Peki daha farklı, hani daha az yorgun olduğu bir maçta tabii daha farklı mental olarak,
0: Ya iki o ikili
1: fiziksel olarak.
0: mücadelelerde zaten anlıyorsun. Hani ikili mücadelelerde Ahmet'in sert oyunu vardı. O sert oyuna zaman zaman karşılık veremeyen, işte zaman zaman hakemin kararları. Ama ne olursa olsun o sertlikle mücadele karşılık vermediğinizde ve oyunun da bazı doğrularını yapmadığınızda, şimdi rakip sizden daha fazla ısırıyorsa o zaman işiniz çok kolay değil futbolda. Şimdi Beşiktaş aynısını Marsilya yaptı. Yani Marsilya maçında baskı yiyen taraf Marsilya'ydı. Maçın belli bölümlerinde o nasıl Marsilya karşılık veremediyse Beşiktaş da Ahmet'in baskısına karşılık veremedi. Ama bence daha fazla uzun oynamalıydı Beşiktaş. Çünkü Ahmet'in o baskıyı zaten uzun süre sürdüremeyeceği belli. Yani şimdi Diasaba'ya bakıyorsun. Yani maşallah. Hani neredeyse veteran görüntüde. Fizik olarak. Furkan, senin söylediğin gibi yani mesela Furkan ve Diasaba'nın olduğu bir merkezde ben Beşiktaş merkezi vermez diye düşünüyordum karşılaşma öncesinde.
1: Aynen. O yüzden pasta da çıkabilir diye de düşünürsün. O
0: Ama
1: bloğu
0: artık yani
1: aşabilir
0: presi
1: diye
0: yedikten
1: düşünürsün.
0: sonra daha fazla uzun deneyebilirsin. Çünkü o baskının bir süre sonra aynı şekilde devam etmeyeceği ortada. Ama Ahmet açısından ne iyi oldu? Tabii o baskıyı yaparken iki gol bulmaları onlar açısından harika oldu.
1: Aynen, Orban'ınki çok ekstrem bir şut. Diasaba'nınki daha tabii yerden gidiyor, köşeye gidiyor. İlk golde bilmiyorum, Nübel'e çok bir şey yazmadım ama ikinci gol sanki Nübel'in kurtarabileceği, yani bugüne kadar gösterdikleri, yoksa o da tam direkt dibine gidiyor, yanağlara gidiyor, iyi bir yer.
0: Yani,
1: Ama Nübel'den bekliyorsun yani.
0: valla bunu söylediler. Hatta girişte şirketin girişinde, Sarı'nın girişinde bizim güvenlikteki arkadaşımız Sezer de söyledi. İkinci golü Nübel'e yazarım dedi ama hani topun gittiği yer sonradan izleyince artı yerde sekmesi o da bence çok ekstra bir şuttu.
1: Yok, şut dediğim gibi öyle ama hani Nübel geçen yıl çıktı ya istatistiği. Tamamında 2 gol yemiş ceza sahası dışından. Dün 2 gol ceza sahası dışından geldi tek maçta. Hani ilkine dediğim gibi çok diyecek bir şey yok ama ikincisi Nübel'in yaptığı ekstraları düşününce bu sezon Nübel'in hani kurtarabileceği bir top gibi düşünüyorum.
0: Kurtarılamaz diyemem tabii.
1: Yani.
0: Yani öyle bir şey diyemem ama iki şutta çok ekstra, çok güzel goller oldu.
1: Diğer pozisyonda da ikinci yarıda yenen golde de bilmiyorum Salih'e mi yazarsın, tabii kaptıran Salih, ama Nübel'in de oradaki riskli tercihiyle birlikte gol geldi. Yani Nübel de bu maç için en kötü karşılaşmasını oynadı diye
0: Yani
1: düşünüyorum. Bugüne
0: Nübel de
1: kadar
0: öyle, Salih
1: gösterdikleriyle.
0: de öyle. Bana
1: Salih de.
0: sorarsan. Olaytan da öyle.
1: Zaten Laytan
0: Uzun bir süre sonra.
1: çıktı hemen.
0: Yani Beşiktaş merkezde
1: Rıdvan çok işte Poku
0: çok şey beklediği oyunculardan hiçbir şey alamadı. Yani şimdi takım olarak zaten böyle tek tek isimleri saydığında performanslar beklentilerin altında kaldığı noktada zaten işin daha da zorlaşıyor. Şimdi Beşiktaş'ta

0: maçta oynandı Vlahovic'e karşı. O zaten Pocu'yu söyledik. İlhan da bence o da biraz Marsilya maçında kalanlardandı. Yani İlhan'ın da öyle çok iyi oynadığını hatta iyi oynadığını düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Zaten geriye ne kaldı? Kimi söyleyeceksin?
1: Stoperler ve sağ bek herhalde saymadık.
0: Yani mesela Emirhan oyuna girdi. Emirhan'ın da enteresan bir şeyi var. Bazı toplarda hani zaten ilerideyken top rakipte artık rakibin o alanı şey yapacağı belli, değerlendireceği belli. Pat diye böyle kendini öne atıyor. Offside de olmuyor ama kendi bulunduğu alanı iyice boşaltıyor. Rakibi yakalama imkansız hale getiriyor. Yani o balenin pozisyonunda kendini ileri atması aynı şeyi Marsilya maçında da yaptı bir kere. O da çok büyük bence bir fundamental hata. Yani orada mesela ne yapmaya çalışıyor Emirhan? Anlamış değilim. Hani ya çıkarsın offside'ı bozmaya çalışır. Çünkü ilk yarıda mesela Rıdvan yaptı onu. Bir öne hamle yaptı. Rakibi offside'da bıraktı. Orban'dı. Onu Rıdvan yaptı. Yapacaksan öyle yapman lazım. Savunma oyuncusu olarak. Yani risk alacaksan o şekilde yapacaksın. Yani Emirhan kendini öne atıyor. Rakibe yaklaşması mümkün değil. Rakip hala 3 metre önünde. Öteki rakiple de arasındaki 6 metre farkı 12 metreyi çıkartıyor. Yani yakalama ihtimalin varsa da ortadan kalkıyor. O da çok enteresan yani. Marsilya maçında da oldu dediğim gibi. Bu maçta da oldu. Yani şimdi böyle bir deplasmanda bireysel performanslar işte az önce saydığımız gibi olursa ve maçı maçın içinde yakalamaya çalışırsan ikinci yarıda kolay olmuyor. Bir de işte 3 tane de gol yedin. Şimdi kötü oynarsın, bir gol yersin. Bir golün telafisiyle 3 golün telafisi arasında fark var. 2-1'de momentum Beşiktaş'a geçecekti. O çok net belliydi ikinci yarının başında. İkinci yarının başında Beşiktaş'ın golü bulduğu dakikada iyiydi, değil mi? Gayet iyi bir dakikada buldu.
1: Tabii 50 kaç? 55.
0: 55.
1: 55'te
0: 55'te
1: 2-5.
0: skoru 2-1'e getirmişsin.
1: 59'da
0: evet.
1: 3-1 olmuş.
0: Ondan sonra tam momentum sana geçmiş. Bir hata, hatta işte Nübel artı Salih'e yazmak lazım dediğin gibi. 3-1'den sonra zaten 3-1'den sonra dikkat et uzun süre Beşiktaş şey oldu yani demoralize oldu. Pek oyun ortaya koyamadı. Ondan sonra işte ikinci golle beraber tekrar oldu ama zaten o zaman da çok işten geçmişti.
1: Nübel'in o pasında Salih'e attığı şunu düşündüm. Busquets'le ilgili bir röportajdı sanıyorum. Pası öyle bir atıyor ki hani oyuncunun zaman zaman sağına zaman zaman soluna, bu şu demek hani sağına doğru atıyorsa diğer taraftan bası geliyor. Hani oyuncu o şekilde yönlendiriyor attığı pasın hizasıyla. Dün Nübel çok böyle merkeze doğru attı. Salih'in tam böyle sağ kanadına atacağı şekilde ama Furkan da o açıdan prese geliyordu. Nübel de biraz sanki diğer tarafa o baskıyı görüp atsa, bu arada öbür tarafa atsa gerçekten o presi kıracak ve çok dengesiz kalacaktı Beşiktaş. Yani Furkan da risk aldı taraf seçerek orada. Ama Nübel çok fark edemedi, sezemedi herhalde. Düz bir pas attı Salih'e. Bence ufak detaylar tabii bunlar ama Busquets'te okuduğum için çok hoşuma gitmişti. Yani o baskıya göre pasın yönünü değiştiriyor oyuncuyu atarken, takım arkadaşını atarken.
0: Salih'le alakalı olarak çıplak gözle izlediğimde hatırlarsan şunu söylemiştim. Çevre kontrolünü mükemmel yapan bir oyuncu demiştim. Yani topu almadan önce mutlaka iki kere bakıyor sağına soluna. Salih'i bu duruma düşürüyorsa zaten pasta bir sıkıntı vardır. Öyle söylemek gerekiyor. Çünkü şimdi orada birebir baskı ayrı bir şey. Birebir baskının yanında Ahmet'li oyuncu sayısının fazla olması da ayrı bir şey. Hani farz et birebir kaptırdı topu Salih. Salih belki tekrar yakalayabilir. Belki Furkan adımını atamayabilir, topu kaptırabilir, iyi süremeyebilir, iyi açı bulamayabilir. Ama etraf o kadar kalabalıkken hani Nübel'in yapması gereken orada uzun vurmak. O riske gerek yoktu. Çok da pahalıya patladı Beşiktaş'a.
1: Evet, yani o gol maçın kaderini belki değiştirdi. Dediğim gibi sonrasındaki bölüm için öyle bir pozisyonu da
0: Yani
1: Beşiktaş'ın
0: uğraştı
1: yaratabildiği
0: Beşiktaş ama
1: yok.
0: işte basit top kayıpları gördün. Ondan sonra tabii Ahmet de bayağı gömüldü. O gömüldüğü noktada Beşiktaş'ta bir hareketlilik gerekiyordu. İşte bir çalım gerekiyordu. Çok kaliteli bir pas gerekiyordu. O kaliteli pas işte Meretti'den geldi. Yani Meretti'nin pası çok çok iyiydi. Beşiktaş'ın attığı ilk golde öyle bir şeye ihtiyacın vardı. Şimdi ondan sonra çıkmadı. Yani mesela top Çenli'ye geliyor. Çenli çalım deniyor. Topu kaybediyor. İlhan Rıdvan tarafı kaybetti. Raşit'e girdikten sonra aslında sol tarafta sağ ayağıyla bir iki tane deneme yaptı.
1: Evet, o
0: İçeri girdi.
1: kalecinin çeldiği, Lafon'un parmakların ucuyla çeldiği gol olabilirdi
0: Evet.
1: 87'de.
0: Yani o tarz şeylere ihtiyacın oluyor o kadar kalabalıkta. Yani ya çok hareketli olacaksın ama orada da alan dar olduğu için hareketlilik

0: De tabii doğal olarak. Yani savunma arkasına bir anda koşman falan çok mümkün değil. Önemli olan çalım ya da ikiye birler yapabilmek. O da çok az gelince zaten kitlenen bir oyun oldu. Orada da bir iki işte Ahmet pozisyonu kaçtı.
1: Evet, Ahmet de maçın en net pozisyonları oldu. Orban'ın karşı karşıyası ki Emirhan yine orada yok. Emirhan'ın bölgesi bomboş. Agbadu yetişmeye çalışıyor. Onda Nübel başarılıydı. Diğer pozisyonda Bale'nin sol
0: Evet.
1: çaprazdan karşı karşıya kaçırdığı pozisyon ki orada da Umut Meraş'ın çok iyi bir pası var ama Bale de hızıyla onu asiste çevirebilirdi, yapamadı. Umut da yine maçın iyilerinden birisiydi. Yani Ahmet'te bakarsan hani Furkan, Umut Meraş öyle çok şu an büyük takımlara gidecek oyuncular değil ama Ahmet özelinde Ahmet'in oyun anlayışı içerisinde gayet iyi gözüktüler. Faydalı gözüktüler. Ben en çok herhalde Bale'yi beğendim dün Ahmet'te.
0: Tabii çok,
1: Bale çok
0: yani herkes çok
1: enerjik.
0: mücadele etti ama Bale'ye de katılıyorum. Bale tabii mücadelenin yanında bir de kalite koyabiliyor ortaya.
1: Hatta şunu düşündürdü tabii çok tabii tek bir maç izledik doğru düzgün Poku'yu da hani Poku yerine Bale'yi alsa Beşiktaş daha iyi olurmuş dedim ama bu tabii çok sığ bir yorum. Yani tek
0: Ya
1: maç üzerinden zor da. Bale'yi
0: Poku
1: ben geçen sene de beğendiğim için.
0: herhalde normalde bu kadar kötü bir performans sergilemezdi. Artık hazır mı değildi? Mental ve fiziksel olarak ne oldu tam olarak bilmiyorum ama hakikaten böyle alt lig seviyesinde bir görüntü çizdi ortaya. Normalde belki İtalyano 30'da falan alsa kimse çok fazla bir şey demezdi
1: Demezdi.
0: açıkçası. Onu yapmak istemedi. Ama yani gerçekten çok acemice işler yaptı bütün maç boyunca. Zaten hani takım olarak gününde değilsin. Bir de bir kişi eksik oynayınca iş daha da zor hale geliyor. Bunu neden söylüyorum? Hani gene o goller olabilirdi. Gene iki gol olabilirdi ama Beşiktaş mesela ilk yarıda gol atsa bir tane. İş daha farklı bir noktaya gidebilir ikinci yarıda. Ama Ahmet için de şimdi ne kadar önde karşılaşmada o kadar direnç artıyor. Çünkü taraftar çok büyük bir itici güç. Ondan sonra işin ucunda kendisi aslında 4'te 4 yapmak, şimdi 4'te 4 yaptı Ahmet ama Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Yani bu şu an ligdeki en kaliteli 5 kadronun 3'ü.
1: Şampiyonluk yaşamış 3 kadro.
0: Evet, yani onları mağlup etti. Dolayısıyla oradaki motivasyon, oradaki direnç artıyor önde olduğun sürece. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela Beşiktaş dün Ahmet karşısında skor olarak öne geçebilseydi, o zaman Ahmet açısından çok zor olurdu. Çok tam tersi olabilirdi karşılaşma. Yani Ahmet'in öyle bir dengesi var bence. Ahmet öne geçtiği zaman çok tehlikeli bir takım ama geriye düştüğü zaman işi biraz zor çözebilecek bir takım. Çünkü mesela Orban çok böyle hani ekstra duvar olan, ondan sonra çalımı olan bir oyuncu değil. Direkt böyle boş alana ihtiyacı olan, direkt sprinte ihtiyacı olan. Dün golü çok ekstraydı ama genel olarak profil öyle. Orada İşte tamamen Bale ve Diasaba'nın ayağına bakan bir takım haline geliyor. Dün yani beklerine de bakınca bekleri de işin içine kat. Öne geçtiği zaman fark yaratabilecek bir takım görüntüsünde.
1: Peki bir araya gidelim. 7.37 aradan sonra da maçı hatta tartışmalı pozisyonları da konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.41 saatlerimiz Ahmet Beşiktaş mücadelesini konuşuyoruz. Beşiktaş bu sezon ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. İlk resmi maçı dün oynamış Ahmet karşısında. Bu da tabii Beşiktaş açısından iyi bir tablo değildi. İlk yarıda hani ben de notlar alarak izliyorum karşılaşmaları. Beşiktaş'ın pozisyon olarak söyleyebileceğim tek notum ve Orkun'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş. Onu direkt kaleye gönderdi. Bir tanesini, iki tane serbest vuruş vardı. Beşiktaş onları da ilk yarı çok iyi kullanamadı, duran topları. Birinde kaleciye gitti. Hani Lafon zorlanmadı. O var. Bir de Vlahovic'in penaltı beklediği pozisyonu tabii konuşuruz. Başka da yok Beşiktaş'ın.
1: Yani çok iyi iki açı serbest vuruş kullanmak için. Fakat gol olma ihtimali direkt serbest vuruşla çok ekstra vuruşlara ihtiyacın olan iki açı. O yüzden Orkun bence ikisini de harcadı.
0: Birinde de Rıdvan kullandı sanıyorum yine oraya yakın bir topu. Yani o da
1: orada,
0: olmadı.
1: Orada orta yapılması gerekir. Ya da bir organizasyon yapılması gerekir. Yani direkt kale belki şeyi düşünmüş olabilir. Hani kaleciden seker öyle bir şey. Orası o kadar kalabalık. Bunun gibi bir şey düşünmüş olabilir ama yani oradan tekrar söylüyorum. Çok çok ekstra vurmanız lazım bir gol çıkarabilmeniz için.
0: Zaten diğer denemesini daha sert vurdu. Onda da isabeti bulamadı. Kalenin bayağı yanından gitti top.
1: Hadi bir tanesini denedin. Öteki en azından mutlaka orta olarak kullanılmalıydı. Çünkü duran top golü bulduğun zaman farkı yaratabiliyorsun. Marsilya maçı nasıl koptu? Üçüncü gol duran top. Kornerden Beşiktaş bir kafa vurdu. Golü attı. Maçı kopardı. Bitti.
0: Beşiktaş'ın duran topları son bölümde etkiliydi. O da işte kimisi pasla kullanılır. Aşisa'nın kaçırdığı Lafon'un yine çıkardığı 3-2'den sonra pozisyonlar vardı ama ilk bölümde Beşiktaş pek etkili kullanamadı. İşte ilk yarıda neredeyse pozisyon bulamadan Beşiktaş devreyi bitirdi. Tartışmalı pozisyonlar da tabii en çok konuşulan pozisyon o dediğim pozisyon. Vlahovic'in pozisyonu. Pozisyon aslında hani Beşiktaş'ın bir pozisyon yok ortada. Top Ahmetli Bates'in kontrolünde. O kalecisini bekliyor anladığım kadarıyla. Kalecisi çıkıp alsın diye. Kaleci çıkmıyor. Bates de Vlahovic'in hani çok ufak müdahalesiyle çok kolay kendini yere bırakıyor. Devamında da Vlahovic'i engelliyor. Vlahovic şutunu çekiyor ama işte düşüyor bir taraftan da. Hakem Ali Şanslan da o pozisyonda birçok hakemin yapacağı gibi savunma oyuncusu lehine kolay bir düdük çalıyor ve Ahmet vuruşuyla başlanıyor.

0: ben de açıkçası izlediğimde hani Blažević'in oradaki temas öyle faul gerektirecek bir temas değil kesinlikle. Ama hani diğer Blažević'in pozisyonda da tabii ki Bates'in yaptığına göre daha sert bir müdahale var ama hani o da verilmese verilmez diye düşündüm. Verse bir şey diyemezsin ama vermese de bir şey diyemezsin gibi geldi. Biraz gri bir pozisyon gibi düşünmüştüm. Ama maç içerisinde ve maç sonunda hakem yorumcuları çok netti bu pozisyonda. Ben aksiyorum. Görmedim. Trio'da da 3'te 3 hatalı bir karar olarak değerlendirilmiş. Penaltıyla birlikte kırmızı kart olması gerektiği söylenmiş. Ama hani VAR devreye girmedi mesela pozisyonda. Bu sezonda Taylor'ın en son o bilgilendirmesini de gördük. Yani kamuoyundaki hakem yorumcuların aksine görüşler oluyor. Bu karşılaşmada da İspanyol bir VAR vardı. O yüzden o da devreye girmedi ve öyle gitti pozisyon. Sen ne düşündün?
1: O pozisyonda çok net bir şekilde Bates sarıldıktan sonra, o sarılmanın penaltı olduğunu düşünmüyorum ama vücut ağırlığını Blažević'in üzerine veriyor. Üzerine verdikten sonra da ayaklarının üzerine düşüyor. Yani iyi bir vuruş yapmasını engelliyor vücut ağırlığını Blažević'in üzerine vererek. O yüzden bence çok tartışma açık bir şey değil bu. Karar değil. Kaçtı.
0: Peki VAR nasıl vermiyor? İspanyol VAR?
1: Hakem gördü diye vermedi herhalde diye düşünüyorum. Hakemin kararı diye bıraktı diye düşünüyorum.
0: Valla yani. Hakem şeyi de gördü bu hafta. Batuhan Kolak Leslie'nin pozisyonunu da direkt 2 metre yanında görüyor. Hı. Yani hiç önünde kimse yok.
1: VAR... Aynı VAR mı Mert?
0: Aynı VAR.
1: Aynı VAR hakemi
0: tabii,
1: değil mi?
0: Aynı VAR. Birebir aynı VAR.
1: Bilmiyorum, ben şimdi tekrar açtım.
0: Hani o gördü sonra... olmuyor abi. Görse bile eğer siyah beyazı göremediyse çağırıyor. Siyah beyaz hata olduğunu düşünüyorsun.
1: Demek ki siyah beyaz olduğunu düşünmedin. Ne diyeyim şimdi?
0: Ben de
1: bilemem ki.
0: Çağırmayınca ben de öyle yorumladım. Hani siyah beyaz değil. Hani çünkü penaltı diyen çok çıkardı.
1: Ben ilk izlediğimde ondan sonra senin gibi düşündüm. Çok bir şey yok diye düşündüm. Ama tekrar izlediğin zaman tekrar söylerim. Açın bakın pozisyona. Yani Bates sarıldıktan sonra ondan sonra vücut ağırlığı Blažević'in üzerine geliyor ve ayaklarına geliyor. O zaman iyi vuruş yapmasını engelliyor. Avantajlı olan oyuncuyu engelliyor. O yüzden yani çok tartışmaya açık olmuyor.
0: İşte orada da acaba hani üzerine düşüyor ya, Blažević ilk etapta kendini kolay mı yere bırakıyor da o yüzden üzerine düşüyor oyuncu Bates. Öyle mi sezdi hakem acaba?
1: Yani şimdi hakem adına konuşamam Mert. Ben kendi gördüğümü söylüyorum. Bates ağırlığıyla sol ayağının üzerine düşüyor Blažević'in. Ve Blažević'in iyi bir vuruş yapmasını engelliyor.
0: Yok, şunu soruyorum. Blažević zaten düşerken mi üzerine düşüyor Bates, yoksa Blažević ayakta dik ama Bates üzerine yıkılınca mı Blažević düşüyor? Anlatabildim mi?
1: Anlatabildin de orada zaten artık Blažević ne yapacak? Yani adam üzerine doğru geliyor. Herhalde düşmeye başlayacak. Yani o da bence şey değil. Eğer on üzerinden düşündüyse o da doğru değil. Yani son pozisyonu, son 1-2 saniyesine bakmak gerekiyor. Son 1-2 saniyesinde bence tüm ihlal orada gözüküyor. Orada çıkıyor. Ama artık ne düşündüyse hani bilemiyorum. Hı hı. Çünkü şimdi senin söylediğinden yola çıkarsak eğer bunun öyle bir hata olduğunu düşünüyorsa çağırması lazım. Demek ki bir sebepten düşünmedi ama bilemem. Hı hı. O sebepten mi, bu sebepten mi? Ama ben izlediğim zaman tekrar söylüyorum, yani ben normalde biliyorsun bu ikili mücadelelerde çok şey yapmıyorum. Ama sen vücut ağırlığınla oyuncunun üzerine düşüp bir de oyuncunun iyi vurmasını engellersen o noktada artık ne yapacaksın? İkili mücadele değil benim söylediğim. Hani onu çekiyor. Çünkü beline sarılmasıyla beraber hani o Blažević'i durdurabilecek bir şey değil ama o da dengesini kaybediyor. Zaten böyle sırtı dönüyor. Hani şeye de ne derler, vücut açısı değişiyor. Açısı değiştikten sonra da artık Blažević'in sol ayağının üzerinde. Hı hı. Forma numarası Blažević'in sol ayağının üzerinde. O kadar değişiyor vücut açısı. Hı hı. O yüzden ben hani öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii burada Alişan Salan'ın da bu tarz pozisyonları daha iyi süzmesi gerekir.
0: Evet, yani pozisyonla ilgili genel kanı zaten senin aktardığın gibi hakem yorumcularında da Beşiktaşlarda da. İtalyano mesela maç sonu pek hani bu pozisyon üzerinde durmak istememiş. Bize de bir penaltı verilebilirdi. Ama demiş aynı zamanda hakem hem bizler için hem onlar için de düdük çaldı. Bence bu maçta hakemi konuşmaya gerek yok. Şu anda maça bakmalıyız. Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz ikinci yarı iyi oynadık. Onlar da bizim kötülüğümüzü iyi kullandılar ve iyi bir oyun ortaya çıkardılar.

0: Ancak bence bugün başrolde hakem yoktu diyor. Vincenzo İtalyano, Başkan Serdal'ı daha farklı konuştu karşılaşma. Sonunda daha sert ifadeler kullandı.
1: Başkanın daha sert konuşması normal. Çünkü Alanya deplasmanı, bu deplasman. Rakip, iki rakip de 10 kişi kalacak. Artı Erzurumspor maçında verilmeyen goller. Ve hafta sayısı 6. Doğal olarak başkan teknik direktör gibi konuşmaz, konuşmaması da lazım. Fakat Ali Şansalan'la alakalı olarak şuna katılır mısınız yoruma? Maçın başında Ahmet'in sertliğine izin verdi ikili mücadelelerde. Ahmet skoru aldıktan sonra da taktik ayaklarını Beşiktaş'tan yana kullandı.
0: Sertliğine izin verdi derken, yine hani, 9'a 3'tü faaldir Ahmet. Daha fazla faal yapmıştı ama yine işte çaldı yani.
1: Kart vermedi, şey yapmadı.
0: Kart vermedi diyebilirsin.
1: O sertliğe izin verdi bence. Maçın sertliğine izin verdi. Ahmet skoru aldı. Skor aldıktan sonra baktık ikinci yarıda taktik ayakları Beşiktaş'tan yana döndü. Ben öyle gördüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Benim gördüğüm oydu yani. Mesela Ahmet cephesi de hakemden şikayetçi. Beşiktaş da hakemden şikayetçi.
0: Tabii o Ahmet'in şikayetçi olduğu noktayı ben de anlamadım. Maçın bu kadar fazla uzaması, o kadar uzayacak bir şey yoktu bana da kalırsa, ama Ahmet ondan şikayetçi, başkanı.
1: Mesela orada konuşur. Gol olsa, o bölümde gol olsa bugün kıyamet kopmuştu. Bak, kıyamet kopmuştu çünkü kıyamet Ahmet tarafından koparılmayacaktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor tarafından koparılacaktı. Niye bu kadar uzadı maç? Çünkü liderlik el değişecekti. Lider Beşiktaş olacaktı 3-3 olsa. Ondan sonra sen bak gör kıyamet. Yani Ahmet ayrı şey yapardı, sesini yükseltirdi ama Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzonsporlu taraftarlar da bu maç niye bu kadar uzadı diye şey yaparlardı. Ya böyle, hani bizim ligimiz böyle. Bunlardan bağımsız bir şey konuşman, bunlara girmeden günü tamamlaman mümkün değil. Böyle yani.
0: Krasniç, o da ilk yarıda bir sarı kart gördü. Gördüğü karttan sonra da hakem Ali Şansal'ın dibinde o meşhur İngilizce ifadeyi kullandı net şekilde ekranlarda.
1: Eli kolu değinmedi.
0: Yansıdı ki itirazların ikisi de, bundan önceki bir faalde de çok itiraz etti kart görmedi. Onda da haksızdı, bunda da haksızdı. Dediğin gibi devam etti de el kol, işte o ifade. Hakem bir şey yapmadı. Hani o konu en son nereye bağlandı hatırlamıyorum. Zaman zaman çıkıyor bu konu. O ifade kullanıldığında kart mı, kırmızı kart mı, kırmızı kart gösteren hakemler oldu.
1: Ya hadi, geçmişte. Hadi duymadı diyelim. Eli kolu görmek istemedi mesela. Bakmadı oraya. Çünkü atamazsın ilk yarıda. O kadar cesaretli değilsin Ali Şansalan olarak. Yani orada kartı verdin. Oyuncu çok net bir şekilde ekrana geldi. İki defa elini kolunu kaldırdı. Devam etti o hareketlere. Ali Şansalan bakmadı oraya. Bakmamayı tercih etti.
0: Ama Ali abi, sen de zaman zaman şunu düşünüyorum. Mesela bazen çok aradığında da çok arıyor oluyor. Bakmadığında da bakmadığı oluyor.
1: Ya, şimdi ikinci söyleyeceğim o olacaktı zaten. İkinci söyleyeceğim olacaktı zaten. Şimdi eğer orada hani oyuncunun sakinleşmesini bekleyip ondan sonra hani onu çok görmeyip biraz böyle görmezden gelerek oyuncu sahada tutabilirsin. Öyle yaptı zaten. Diğer tarafta kartı gösterdi. İkinci elde atabilirdi mesela oyuncuyu. Haklı mı olurdu, haksız mı olurdu, çok hakkaniyetli olur muydu? Bilmiyorum yani, işte oyuncu yaptı iki kere böyle elini kaldırdı, söylendi, ondan sonra döndü gitti mesela. Çok zor. Hakem hocalarına bırakmak lazım. Ben bu tarz pozisyonlarda o sinir anında işte oyuncunun atılmasından pek şey yana değilim. Bana çok ağır kararlar geliyor. Ama bir taraftan da işte o hakemin otoritesini sarsma şeyi var ya, muhabbeti var ya. Hani herkese karşı, bütün oyunculara karşı, tribünlere karşı falan hakemin otoritesini sarsıyorlarmış falan oyuncular. Doğru, sarsıyorlar. O da tartışılıyor, konuşuluyor. Bilmiyorum ona ne demişler.
0: Valla onunla ilgili triyodan bir yorum önüme düşmedi açıkçası. O pozisyonun bir kırmızı kart olmalı mıydı, o ifade en azından, ya da
1: işte öyle onu verirsen o zaman her böyle şey yapana kartları yapıştırman gerekir. Hani böyle 12 sarı kart, 2 kırmızı kartla çıkabilirsin bir karşılaşmada. Fakat hani hakemleri zaten vücut dili, kart kullanımı, ondan sonra oyuncuyu sakinleştirme. Mesela oyuncunun adı neydi? Çok pardon.
0: Krasniç.
1: Krasniç. Mesela Krasniç'i uyarmadı. Dikkat ettin mi? Mesela Krasniç çok sinirli. Yani Krasniç'i çekse, dese ki bak agresifsin, sakin ol biraz daha. Ondan sonra kart gösterebilirim. Belki biraz daha oyuncunun şeyini yapacak. Faul çalıyor mesela. Belli yani adam böyle şey hani bomba gibi patlayacak yani. Biraz bence o da hakemliğin iyi taraflarından bir tanesi onu yapması. Ya da kartı gösterirken yanına çağırıp hani biraz da açıklayarak böyle oyuncuyu sakinleştirerek kartı gösterse. Orada bir 5-10 saniye ayırsa mesela oyuncuya. Farz et 5-10 saniye ayırdı. Ondan sonra kartını gösterdi. Büyük ihtimalle o el kolu yapmazdı.
0: Peki pozisyonları tartışıyoruz. İlk golden önce Salih'e bir faul var mı? Salih'in kaptırdığı
1: Yok.
0: tarafta rakibiyle bir
1: Bence yok.
0: çarpışma oluyor. Zaten öncesinde kayıp, sonra kayarak çarpıyor. Ben de bir faul olduğunu düşünmüyorum. Şimdi penaltı tekrarı ekranda. Penaltı ilk şut olduğunda 94. Penaltı atıldığında 97. Kartlar verildi işte. Tartışma çıktı. Hadi 98'de 98-30 ya da bakalım 98-30'da maç başlıyor. Yani 2,5 pardon 4,5 dakika ama 2 dakika vardı zaten bitime. Yani ne ediyor? 100,5
1: Hesapla bakalım mühendis bey.
0: 100,5'da bitmesi lazım karşılaşmanın.
1: Kaçta
0: Kaçta
1: bitti?
0: bitiyor? 104 dedi Ahmet Başkan'ı. Ben tam dakikasını hatırlamıyorum ama zaten hissettiğimiz diyor, çok uzattı. Hakem onu matematiksel olarak da tahminen bayağı uzattı yani bir iki
1: Şanslı gol
0: dakika.
1: olmadı bak. Tekrar söylüyorum. Gol olsa bugün o lisans alan var ya şu konuştuğumuzun 25 katı falan konuşulurdu.
0: Aynen öyle.
1: Gol olsa. O bakımdan şanslıydı.
0: Bir araya gidelim 7:56 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım net, sigortamnet.
3: Radyo Spor. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz. Asıl tartışmalı bir diğer pozisyon var. Ondan hiç bahsetmedik. Kırmızı kart pozisyonu. Ahmet'in gördüğü Sisse ikinci yarıda Muhammed Halil yerine oyuna girdi. Muhammed Halil de ön tarafta en sırıtan oyuncuydu Ahmet de net şekilde. Sisse'yi sağ beke attı. Krasniç'i sağ öne attı. Krasniç bu sezon izlediğim maçlarda çok benzerini yaptı. Ahmet hocası onu sağ bek başlatıp sağ öne alıyordu. Krasniç de ilk yarıda da bilmiyorum dikkat ettin mi? Zaman zaman Bale'nin önünde topla buluştu. Bale böyle beki tutar pozisyonda, Krasniç ileri gider pozisyondaydı. Ben izlediğim maçlarda hep çok etkilendim onun bindirmesinden, hızından. Dün de beğendim. Hani kırmızı kart görebilirdi, o ayrı. Ama Sisse'nin ikinci sarı kartına zaten diyecek bir şey yok. Ben ilk sarı kartı biraz ucuz geldi açıkçası. Çok kısa zaman aralığında gördü. 78'de ilk sarı kart, 84'te ikinci sarı kart. İlkinde bir topa müdahale etti. Sonra devamında böyle bir ayağını savurdu ama dedim ki bana ucuz geldi ilk sarı kart. Trio doğru demiş ilk sarı karta da. Yani benim yorumum ilk sarı kart ucuz, ikincisi zaten diyecek bir şey mi yok. Sen?
1: İkincisi de zaten basıyor. İlkinde de katılıyorum sana da, o da sarı kart yani. Hani verilebilir bilmiyorum. Mi? Verilebilir. Verilmeyebilir tamam. Mi? Verilmeyebilir.
0: Aynen.
1: Vallahi bilmiyorum yani, işte her pozisyon böyle incik cincik sonuna kadar tartışılıyor. Ama genel performanslarda da pek bir şey yok. İlerleme yok. Hakemlerle alakalı olarak.
0: Beş Nikasi Ahmet hocası maç sonu kırmızı kart görmüş. Zaten maçın sonu kaldı mı bilmiyorum. Ben biraz çok az kaldım. Kaldığım anda da direkt olarak hakem Üstün yanına böyle çok büyük bir sinirle gidiyordu. Biri hemen tuttu. Ama o tutmanın yeterli olmayacağı açıkçası görülüyordu. Sinirlenmiş, o da fazla uzatma verilmesi. Oradan kırmızı kart gördü bir sonraki maçta. Takım başında olamayacak. Tabii yani haklı şey olarak itirazında, özünde de itirazını gösterme biçimi. Orada da hakem yapacağı pek fazla bir şey yoktu. Yani kırmızı karta giden bir itiraz vardı. Onu söylemek lazım. Peki karşılaşmayla ilgili Beşiktaş gerçekten büyük bir fırsat tepti bu arada. Hı-hı. Hani lider olma, milli arayı liderlik koltuğunda geçirme fırsatı. Ama olmadı Beşiktaş açısından da. Bilmiyorum bu maçtan nasıl bir sonuç çıkmalı Ali abi sence Beşiktaş adına? Yoksa hani bir daha perşembe pazar maç yapmayacak zaten bu takım deyip ve Ahmet deplasmanı özelinde düşünüp, ama Ahmet zaten zorlu bir deplasman, kimler işte kaybetmedi ki deyip hani yol kazası olarak görülecek bir maç mı, yoksa geleceğe dair böyle soru işaretleri yaratan bir maç mı oldu sence?
1: Yol kazası değil zaten bu maçı, milli ara öncesi pazar günü oynayacağın belli, Marsilya maçında çok efor harcayacağın, o eforla beraber fiziksel anlamda belli bir düşüşün olacağı, konsantrasyon konusunda da problem yaşayabileceğin, artı Ahmet'in de işte iyi seyircisiyle beraber agresif olacağı belli. Her şey belli. Her şey kitabına uygun gitti zaten karşılaşmada. İşte hakem kararları senin lehine olabilir, senin aleyhine olabilir. Gene kritik bir anda senin aleyhine bir karar var. Ama bunu da değiştiremezsin. Bu noktada Beşiktaş aslında yeni bir takım olmasının da bazı dezavantajlarını yaşıyor. Beşiktaş daha yeni kuruldu. Yepyeni bir hocası var. Yepyeni bir anlayışı var. Arada maçlar kaybedecek tabii. Ama daha çok çalışması gerektiğinin ortaya çıktığı bir karşılaşma. Yani sen futbolda perşembe gecesi zirvedesin. Pazar gecesi istediğin noktada değilsin. Yani yerlerde de değilsin tabii ki de. Bir avantaj kaybettin ama. Zirvedeki rakibin kaybetmişken ondan sonra sen kazansan lider olacaksın. Bu ciddi bir avantaj, ciddi bir özgüven de getirir sana. Ama işte neyi anlıyorsun? Daha çok çalışman gerektiğini. Daha çok çalışman gerektiğini. Buradan bir şey çıkartırsa Beşiktaş, ki İtalyano'nun yaklaşımı o şekilde. Hani bu maçı artık geride bırakıp daha çok çalışmamız gerekiyor mealinde şeyler söyledi karşılaşma sonrasında. Oyuncular da buradan bir şey çıkarması gerekir kendileri adlarına. Çünkü Beşiktaş daha 7 tane Avrupa sonrası maç oynayacak. Eğer turu geçerse 2 tane daha eklenecek ona. Daha yolu uzun. Sezonun yolu uzun. Sezonda işte lig sana bazen böyle fırsatlar sunacak. Sen değerlendireceksin. Bazen değerlendiremeyeceksin. Liderlik fırsatı gene gelecek Beşiktaş'ın ayağına. Orası kesin. Lig Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, hatta Trabzonspor'a da o fırsatı verdi. Bak işte Ahmet kendi şanslarını iyi değerlendirince milli araya lider girdi. Kim derdi ki hani böyle kadrolarla beraber 6 hafta sonunda ilk milli araya Ahmet lider girecek diye. Her yani bahis açılsa kimse oynamaz. Bir de fikstürüne bakarsan. Tabii. Hani Ahmet'in bir de fikstürüne bak yani. Başakşehir'le oynayacak, Beşiktaş'la oynayacak, Trabzon'la oynayacak. Sen bu fikstürde oynar mıydın? Oynamazdın. Ama futbol böyle. Sana o şansı veriyor. Şansları kullandığın kadar ilerleyebiliyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın hani karalar bağlayacak bir durumu yok. Ama kendini de tam olarak olmuş, artık bu takım oldu, artık bu takım en iyi takım diye niteleyecek bir durumu da olmaması gerektiğini Beşiktaş'ın görmesi lazım böyle karşılaşmalarda. Çünkü bak biraz o seviyeden aşağı indin mi hemen bir mağlubiyet geliyor. Alanya'da biraz indi Beşiktaş. Bak mağlubiyet geldi. Zalgiris'te önemsemedi maçı, mağlubiyet geldi. Burada istediği mental ve fiziksel seviyede değildi, hemen bir mağlubiyet geldi. Bu ne anlama geliyor? Henüz sen yeni takım olmanın verdiği işte dezavantajla deplasman oyunlarını iç saha oyunlarına yaklaştıramadın. Deplasmanda zorlanıyorsun. Deplasmanda da o seviyede olabilmen lazım ya da o seviyeye yaklaşman lazım. Kimse deplasmanda iç sahadaki gibi olmuyor ama o aradaki makasın açılmaması gerekiyor. O yüzden Beşiktaş buradan ders çıkarmalı. Ders çıkarmalı. Daha fazla çalışmalı.
0: Bir önceki maça göre 3 kişilik bir rotasyon yaptı yanılmıyorsam İtalyano. Stoper, sol bek ve kanatta tabii.
1: Poku'yu.
0: Poku'nunki biraz mecburiyetti. Çünkü Çerni bir önceki maç kramp sebebiyle oyun dışı kalmıştı. Durumu da çok belli değildi. Onu oynatmaması anlaşılabilir. Dün Çerni üzerinden neden oynatmadın diye bir eleştiri olmadı.
1: Yok.
0: İtalyano'ya.
1: Zaten İlhan'a mecbur.
0: Evet, Rosas sakat.
1: İlhan'a mecbur. Merkeze dokunmadı. Merkeze dokunmasına da zaten gerek yok. Vlahovic'i var. Sol bekte o hattarı zaten Marsilya maçının en kötüsüydü. Rıdvan'ın oynaması son derece normal. Stoperler de zaten yapıyor. Sağ beki de sağ bek, kaleci de kaleci. Evet. Yani rotasyonuyla alakalı bir sıkıntı yoktu. Evet. Seçimleriyle alakalı bir sıkıntı yoktu. Aynen. İkinci yarının başında 3 oyuncu değiştirmesi de iyi bence. O da doğru yaptı. Yani orada da çok fazla beklemeden. Çünkü ilk yarı artık böyle bir deplasmanda 2-0 geride bitmişken artık o 3 değişikliği yapman lazım. Minimum 2 zaten yapardı. 3 tane tercih etti. Miret de oyuna olumlu katkı verdi. Bence Çerni de zaten Poku kadar istese de kötü olamazdı. Hani onlar da olduğu kadar, yansıdığı kadar. Hatta işte son bölümde artık maç 3-1 iken Salih'i stopere çekip Ohu atıp direkt 4-4-2'ye dönmesi de olumluydu. Onu da doğru yaptı bence. Artık orada ne yapacaksın? Yani 3-1, ha 4-1. Ama işte 3-2'ye getirdiğin anda eğer erken getirebilseydi şey de vardı. Beraberlik şansı da vardı. Onu da doğru yaptı bence. Yani gidip şimdi orada Vlahovic'i çıkartıp Ohu alsa yani hiçbir anlamı yoktu. Orada risk alması gerekiyordu. Riski de bence doğru aldı. Ben genel olarak hamleleri çıkardığı 11 çok şey yapmam. Eleştirecek bir şey bulamadım açıkçası.
0: Yani dünkü tek kazanım işte Mretti'nin kendini göstermesi oldu. O da hani Orkun'un dinlendireceği maçlarda net şekilde gözü kapalı kullanılacak. Olaytan'ın yaptıklarını yapabilir mi? Tabii o bir farklı profil. Miretti pek öyle atlet bir oyuncu değil ama oyuna da bayağı akıl koyan, aynen, teknik kapasitesi
1: bir hareketli bir oyuncu. O da hoşuma gitti. Yani böyle benim merkezde kendini boşa çıkartan ve pas istasyonu olan oyuncular hoşuma gidiyor. Topu beklemek yerine o hareketliliği verdi. Hem sol kanada da bayağı deplase oldu. Sol kanatta da oyuncu fazlalığı da yarattı. Oraya Beşiktaş gitti yani. Miretti ile gitti, Rıdvan'la gitti, Raşitsa ile gitti. Zaten üretim genelde oradan geldi. O bakımdan da faydalıydı. Evet, yani bu maçın Beşiktaş adına kazanımlarından bir tanesi Miretti performansı denilebilir.
0: 8-0-8 birkaç dinleyici mesajı okuyayım maçla alakalı. Ondan sonra da reklama gideceğim. Reklamdan sonra da Fenerbahçe-Eyüpspor maçıyla devam ederiz. Kerem Bey demiş ki İtalyano hakem konuş,

0: Yok, özlemişiz dedi. Bir başka mesaj Mesut Bey'den. Vallahi Gencebay'ı tebrik etmek lazım. Ta ilk hafta dedi Ahmet içeride herkesi yener, deplasmanı bilemem diye. Gerçekten öyle Gence abi, ölen bir aksilik olmazsa gelecek, ettikte konuşuruz ama bu öngörüsü vardı daha ilk maçlar sonunda. Şu ana kadar ona uygun gidiyor Ahmet. Şu anda Süper Lig'de hani dört büyüklerin atmosferini bir kenara bırakırsak sonra Ahmet geliyor. Hani Göztepe eski Göztepe değil. Dün bir baktım, merak ettim hani full kapasite olur mu? Tabii Rize maçı sonuçta bir büyük maç değil ama tam kapasite değildi. Bayağı karşı tarafta sol taraf bayağı boşluklar. Dikkat çekiyordu Göztepe tribünlerinde. Göztepe'de öyle bir şey yok şu anda. Başka kimi konuşuyorduk biz? Süper Lig'de Kocaeli'ni konuşuyorduk ama şu Ahmet'in tribünüyle kıyaslanacak bir tribün. Yani Bursa olur, o da alt ligde zaten.
1: Yok, Kocaeli'de doldurduğu zaman Kocaeli de çok iyi bir tribün. Ama işte Kocaeli'nin maçına baktım. Orada da gene dolu değildi. Kocaeli de büyük maçlarda şey yapıyor. Tabii Ahmet de sezon içerisinde ilerleyen haftalarda nasıl ne kadar tribünleri dolduracak onu görmek lazım.
0: Bence ilk sezon olduğu için
1: Dolar mı diyorsun?
0: dolar. Kocaeli'de de Göztepe'de de biraz şey, o artık hani biz buraların takımıyıza döndü, o birliktelik, alt liglerdeki birliktelik devam etmiyor.
1: Doğru diyorsun.
0: O yüzden Ahmet de bu sene bence olur full. Seneye onlarda da bir geri çekilme olur.
1: Ama doğru yani, hani senin söylediğin tespit doğru. Onun dışında öyle çok bir şey yok. Ön plana çıkartabileceğin tribün yok. Tabii Başakşehir tribünden ayırmak lazım. Her zaman ayrı bir havaları oluyor Başakşehir tribününün. Onu ben her zaman ayrı bir yere koyuyorum. Başakşehir kadar olamadılar tabii yani.
0: Bir mesaj okuyayım. Hakan Bey'den gelen, hakemin maçı gereğinden fazla uzatmasının nedeni bence Beşiktaş'a karşı duyduğu suçluluk duygusu demiş. İlk yarıda vermediği pozisyonun etkisinde mi
1: Ya
0: kaldı?
1: şimdi neden uzattığını tam olarak hani anlayamadık, o kadar
0: Bir
1: uzattığını.
0: dinleyici mesela
1: Ne
0: uzatmanın
1: demiş?
0: başında bir sakatlık pozisyonu vardı diyor Vlahovic'te.
1: Tamam.
0: 1,5 dakika
1: Yani
0: kadar.
1: hepsini eklesen de o kadar olmuyor aslında.
0: Yani.
1: Ama tekrar söylüyorum. Bir düşünün. Ya gol olsaydı. Ya gol olsaydı. Ya Ali Şansalan çok çok zor durumda kalacaktı.
0: Bakıyorum mesajlara dinleyicilerimizden.
1: Bir arada bir şut geldi. Kalecinin ayağına çarpan top var ya. Değil mi?
0: 3-2'den tabii Raşit San'ın
1: Aynen.
0: pozisyonu. Kaleciyi ayağıyla çıkardılar
1: Kalecinin
0: fon.
1: ayağıyla çıkardı. O pozisyonda geldi yani.
0: Aynen.
1: Hani mesela Raşit'sa ne bileyim daha sert vursa, böyle kalecinin hani ayağının dibinden giden toplar vardır ya böyle. Hafif dışa doğru falso olup pat diye girer içeri böyle. Tabii Raşit'sa onu yapamaz da. Gene de hani mesela diyorum. O gol olsa of. Ben bugün gelmezdim valla. Ali Şansalan konuşulurdu. Başka hiçbir şey konuşulmazdı.
0: Yani 3 ihtimal var demiş bir dinleyicimiz.
1: Ne demiş?
0: 1, yabancı var hakemleri futbolu bilmiyor. 2, yerli hakemler bilmiyor. 3, planlı kaos isteniyor demiş. Valla dün İspanyol vardı
1: Ya penaltı
0: karşılaşmada.
1: pozisyonu için söylüyor.
0: Penaltı kırmızı kart Vlahovic pozisyonu için söylüyor. Hani orada varla anlaşamama durumu pek olası değil. Hani Ali Şansan İngilizcesi sorunlu bildiğim kadarıyla. Çok iyi değil. Zaten o yüzden FIFA olamamıştı en başta. Ama dün yabancıları çekip uyardı birkaç pozisyonda. Hani temel şeyleri
1: Yok
0: var.
1: canım ondan.
0: Orada anlaşamama
1: Zaten
0: durumu
1: avar var
0: olmaz.
1: yani.
0: Yerli bir avar var. Aynen onu diyecektim ikinci olarak. O yüzden öyle bir anlaşmazlık olmaz. İspanyol var. Tercih etmedi. Bu arada dün Fenerbahçe maçı çok erken 3-0'a gelince maçı izlemeye devam ettim ama telefondan da Atletico Madrid Real Madrid maçını açtım. O maçın da ilk yarısı acayip sıkıcıydı. Yani çok düzenli şey yapamasam da hissiyatım, hani spikerlerin ses tonundan Aykut Aydın'la Engin Kiale vardı. O maçın hakemi de anladığım kadarıyla bir FIFA hakemi değil. Verilen hakem. Avrupa maçı yok adamın kariyerinde.
1: Bakalım.
0: Ben sabah baktım, sen de istiyorsan bir kontrol et.
1: Baktıysan
0: Ben
1: tamam, beni
0: baktım.
1: tekrar baktırma.
0: Son 2 senede falan öyle bir Avrupa maçı yok adamın. Bizim Ferhat Gündoğdu aklıma geldi. Hani bizim maçlarda da Yasin Kol mesela veriliyor. FIFA hakemi değil. La Liga'da bilmiyorum böyle bir şey uygulama oluyor muydu hep? Biz yakından takip etmediğimiz için mi
1: Çok
0: bilmiyorduk
1: onu
0: ama.
1: görmüyorduk çünkü genelde oradan örnekledikleri için. Hani La Liga'dan, Premier Lig'den, İtalya Serie A'dan örnekliyorlar. Olsa duyardık.
0: Evet, bu hakemin de zaten Mourinho bir hafta önceden belliydi diyor. İlk defa böyle bir şey oldu diyor. Normalde 24 saat kala açıklanırdı diyor. Maç öncesi de şüpheleri varmış. Maçtaki kararlar da bayağı tartışmalı bu arada. Gördüğümü bilmiyorum. İlk yarıda bir

0: verilmeyen bir kırmızı kart var Atletico'ya ki o bayağı tartışmaya. Adamın Valverde'nin bacağı kırılıyordu neredeyse pozisyonda. Kırmızı kart çıkmadı. İkinci yarıda da o suçluluk psikolojisi deyince aklıma geldi. O pozisyondan etkisinde mi kaldı hakem
1: Daha hafif
0: bilmiyorum.
1: pozisyonda mı atmış?
0: He?
1: Daha hafif pozisyonda mı attı?
0: Karşı karşıya pozisyonda Heisen faul yaptı. Penaltı oldu ama topla oynama niyeti olmadan çekerek faul yaptı. Kırmızı kart vermesi gerekiyor hakemin. Sarı verdi penaltıyla birlikte. VAR uyardı. Yani sen sarı verdin de bu oyuncunun topla oynama niyeti yok. Kasti bir hani müdahale elle çekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gel izle dedi. Kırmızıya döndürdü mecburen. Hani direkt kırmızıyı veremedi mesela orada hakem. Oradan aklıma geldi suçluluk deyince. Orada da aynı şeyi ben düşündüm. İki yadaki pozisyonların etkisinde mi
1: Ya
0: kaldı?
1: kalıyorlar etkilerinde
0: Acaba hakem
1: kalıyorlar.
0: de
1: Yani
0: direkt kırmızı çıkaramadı diye Real Madrid
1: etki altında
0: görecekti.
1: kalmayan hakem zaten üst düzey hakem oluyor, elit hakem oluyor. O yüzden ben söyledim ilk yarıdaki ve ikinci yarıdaki bence bir değişim vardı Ali Şansalan'ın maçı yönetmesinde.
0: Olmuştur. Mehmet Ünlü, Beşiktaş bu sezon Avrupa maçlarında hem oyun hem skor olarak pik yaptıktan sonra lige konsantre olmakta mı zorlanıyor yoksa bir güç boşalması mı yaşıyor? İçeride Zalgiris'i farklı yendi. Alanya'da hem oyun hem skor kötüydü. Marsilya'yı sürklase etti. Ardından Amed'e yenildi. Avrupa ligi Beşiktaş'ı çok zorlayacak gibi demiş. Mesela buradaki fikstürde Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı neye denk geliyordu? Önünde sonunda bir şey yoktu o zaman Fenerbahçe'nin. Mesela o maçın da önünde bir maç olsa bu tabloda o maç da daha farklı bir senaryoda
1: Ya
0: gelişebilirdi.
1: olabilir, olabilir. Tekrar söylüyorum, Beşiktaş yeni takım. Hani Beşiktaş taraftarı da eğer bu takım tamam oldu derse Beşiktaş taraftarı da hata yapar. Bunlar olacak. Zaten bunları daha az yaşadığınızda üst düzey takım oluyorsunuz. Şampiyonluklar o şekilde geliyor. İşte bunlardan ne öğrenebildiği Beşiktaş'ın nasıl ondan sonra tepki vereceği önemli. Yani bundan sonra Beşiktaş Avrupa'da iyi bir zafer kazandı mesela. Lige döndü. Birilerinin birbirini hatırlatması gerekiyor. Ahmet maçını hatırlıyor musunuz beyler diye. Zaten hatırlatacaklardır da. O bilinçle beraber işte zaten daha yüksek bir, daha iyi bir takım haline geliyorsun. Bunu zaman gösterecek. Beşiktaş bunu koturabilecek mi, koturamayacak mı diye. Ama dün tekrar söylüyorum. Şöyle bir Beşiktaşlı taraftarlar düşünsünler. Hani Beşiktaş'ta en çok sezon boyunca en iyi oynayan iki oyuncu Salih ve Olaytan dün iyi oynamadı. Orkun uzun süre maça giremedi. Bir oyuncusundan neredeyse yoksun oynadı değil, yoksun oynadı gerçekten. İlhan Marsilya maçının starı. İlhan bile gününde değildi. Şimdi zaten geriye ne kaldı işin hücum tarafında Beşiktaş'ta? Yani merkez üçlünün 2,5'u performans gösterememiş maçın genelinde. İki kanadın istediğin gibi işlemiyor. İki kanadın tek kanada düşmüş. Yani normal. Bunu bir sonraki karşılaşmada örnek veriyorum. Yani gününde olmayan oyuncu sayısını 2'ye 3'ye çekersen kotarabilirsin böyle deplasmanlarda. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani dün Ahmet'in attığı goller çok ekstraydı. Onu da unutmayalım. Yani her zaman da o goller olmaz. O da bir şanssızlık oldu Beşiktaş açısından. Ama sonuçta gol mü gol. Bir de işte Vlahovic'in penaltı pozisyonunda belki 10 kişi kalsa oradan bir şansın olabilir. Ama bunlar Beşiktaş'ın maça yaklaşımını, maça girişini, maça giremeyişini bahane olarak ortaya koymamalı. Yani Beşiktaş da eğer maç sonunda ya işte bizim Vlahovic'le penaltımız verilmedi, o yüzden mağlup olduk'a getirirse işte o doğru bir teşhis olmuyor bence. Beşiktaş o ana kadarki oyuna bakmalı. O ana kadar niye 2-0'a geldi? Beşiktaş niye oyuna giremedi? Neden istediklerini yapamadı? Oraya kanalize olursa Beşiktaş kendi için daha iyi olur kanaatindeyim. Dediğim gibi bunu zaman gösterecek. Hep beraber göreceğiz.
0: 8-18 araya gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe Eyüpspor maçını konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerde

0: Sen yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: At yarışı.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.22 saatlerimiz Fenerbahçe-Eyüpspor maçıyla devam ediyoruz. Dün 17 seansında gündüz diyebileceğimiz hani aydınlıkta bir karşılaşma oynandı. Büyük takım taraftarlarının aslında sevdiği saatler. Benim dün gördüğüm de 17 seansında olması karşılaşmanın pozitif şeyler okudum benim önüme düşen yorumlarda.
1: Çok affedersin bir araya gireyim. Biraz filmi geri sarayım. Hem penaltı hem kırmızı kart olmuyor bilginize demiş bir dinleyici. Ne demek istemiş?
0: Atletico Madrid maçındaki örneği verdim ya. Atletico Madrid pozisyonunda penaltı oldu. Sarı kart verdi ama kırmızı kart olması gerekiyordu. Toplu oynama niyeti olmadığı için oluyor.
1: Hayır, sanki bunu bilgisi... genel bir kural gibi mi söylemiş?
0: Hayır, öyle çıktı ya bu kural. Topa müdahale niyetin varsa penaltı yaptırırken kırmızı kart olmuyor. Sarı kart.
1: Tamam, bunu biliyoruz.
0: Tamam. Dinleyicimiz bunu sanki her
1: genel kuralmış gibi söylemiş,
0: evet,
1: değil mi? Tamam.
0: Yani,
1: o yanlış biliyor
0: istisnası
1: yani.
0: İstisnası var tabii ki. Her penaltıda kırmızı kart olmaz diye bir şey yok. Evet. Toplu oynama niyetin varsa, ayakla bir topa müdahale yapmak isterken penaltı yaptırıyorsan doğru. Kırmızı kart olmuyor ama tutup çekersen, önündeki rakibi itersen, toplu oynama niyetini göstermezsen hem penaltı olup hem kırmızı kart da olabiliyor. Aynen. Nitekim dün
1: İki haftada hapis.
0: Brezilya'daki sakatladığın oyuncunun sakatlık süresi kadar ceza almıştı. Onlar da bilmiyorum konuşulur belki ileride de bu oluyor. Yani dün doğru bir uygulamayla vardı, hakemi uyardı. Hem penaltı verdi hem kırmızı kart verdi pozisyonda. Yani onu bilgi olarak ben söyleyeyim. O zaman sen geri sardın. Bir dinleyicimiz de maçla alakalı, uzatmayla alakalı aslında Ali Şansa'nın doğru oynattığını söyledi. Ben de şimdi tekrar kontrol edeceğim. Biz mi acaba fazla şey yaptık?
1: Yazan dinleyici mi? 90. dakikada hakem uzatma gösterdiğinde bir sakatlık oldu.
0: Evet, 1,5 dakika kadar oyun durdu.
1: 1.37 oyun başlamadı. Hı-hı. Penaltı pozisyonu 90+4 oldu. Golün olması 90+8. Maç 101'de bitti. Hakem doğru oynattı demiş.
0: Aynen.
1: 14 şimdi... dakika uzatma olmadı demiş.
0: Hı. Aynen, ona bakacağım. Şimdi
1: tamam.
0: Todd'dan yayını da açtım. Maçın kaçta bittiğine bakayım. Çünkü Ahmet Başkan evet 104. dakika dedi. Ben hani o dediği için doğru kabul ettim. Ben kaçta bittiğini hatırlamıyorum karşılaşmanın. Ama hı, hissiyat olarak ben de aynı hissiyattaydım. Maç gereğinden fazla uzadı diye düşünen taraftaydım. Şimdi çok kısa hemen dakika 101'i de bulacağım. Şu an dakika 101'e geldik.
1: Tribünleri konuşurken demiş.
0: Maç bitmiş bu arada, evet.
1: Dinleyicimiz, Erzurum tribünlerini yok saymamalısınız. Bir başka dinleyici, Beşiktaş'ın her maçı baskı tempo yaparak oynama şansı yok. Set oyunuyla topa sahip olarak yaslanan rakipleri açmak için Asensio veya Talisca tarzı bir oyuncuyu Ocak ayında takıma katması lazım, hı, diye böyle bir şey gelmiş.
0: Ya bu arada maçın bitiş düdüğünü çaldı Ali Şansan maçın tekrarını canlı, hı, izliyorum da ekranda süre yok. Ekranda süreyi koymamışlar da tamam, 101 civarı.
1: Bir başka dinleyici Fenerbahçe taraftarıymış. Bu sonuçlar bize yaradı demiş. Bana şeyi sormak istemiş. Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncu Trossard olsa ya da acaba maç farklı bir şekilde bürünür müydü?
0: Valla onu soracaktım da vazgeçtim. Bu bürünür tabii ki. Trossard'sız Beşiktaş'ta, Trossard'lı Beşiktaş aynı değil. Yani Trossard burada top tutamayan Beşiktaş'ta top tutabilirdi. Beşiktaş'ı rakip yarı sahaya biraz daha fazla yerleştirebilirdi. Biraz daha hani belki yine o sertlikte sinecekti Trossard'a bilinmez. Ama ilana göre daha fazla top tutardı yani.
1: Aynen. Dönelim Fenerbahçe maçına.
0: Evet, Fenerbahçe erken bir saatte öyle bir giriş yaptım. 17 seansı gündüz gözüyle karşılaşmayı büyük oranda takip etti Fenerbahçe taraftarı. Ve öyle bir başlangıç oldu ki ilk bölümde zaten maç olmaktan çıktı açıkçası. Benim de konsantrasyonum düştü maçı izlerken. Az önce de paylaştım. Normalde hiç yapmayacağım şey son dönemde ne maçı izliyorsam tek onu izlerim. İkinci maçı açmam. Ama maç öyle hissettirdi ki yani 3-0'dan sonra yok yani bu maçtan bir şey çıkmayacak. Eyüpspor geriden pasa çıkmaya çalışıyor. Büyük takım gibi oynamaya çalışıyor ama öyle bir şey yok. Yani ne hücumda ne savunmada. Yok yani adamlarda. gidişatı belliydi karşılaşmanın. Ben bu arada yine ana ekranda bu maçı izledim ha, onu da söyleyeyim. Ama konsantrasyon düşük izledim. Real Atletico maçı da diğer tarafta, onu takip ettim. Ve gerçekten hani Fenerbahçe ile ilgili şu eleştiri yapabilirim karşılaşmada. Fenerbahçe'ler son dönemde tabii takımdan çok eleştiriyorlar. Bu maçta da eleştirecek nokta herhalde şu olurdu. Maç niye 8-0'da kaldı? Süper Lig'in rekorunu nasıl kıramadı Fenerbahçe? Bence öyle bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe'nin rahat 12-13-0 yenebileceği bir rakip. Yani kalecisiyle, oyun anlayışıyla.
1: Kaleci ikinci yere çıktı.
0: Evet, 46'da Emre Bilgin girdi. Emre de ilk şutu yedi. O da tam köşeye gitti. Ama sonra tabii iyi kurtarışları oldu. Emre ilk kaleci Moldovan'a göre.
1: Moldovan felaketti.
0: Çok daha iyi göründü. Ama Fenerbahçe'li oyuncular da iyi şutlar da attılar. Savunma da lay lay lo. Eyüp'te yani gerçekten Moldovan, nasıl bir benzetme yapacağım bilmiyorum da.
1: Sassuolo ve Oviedo yapmış yani. Hı-hı. Rakip Bükreş. Rapid Bükreş'ten sonra. Ama dün felaket bir ilk yarı oynadı.
0: Yani genel takım felaketti yani.
1: Evet.
0: Atletico Madrid kalecisi bu arada. Atletico Madrid'den alıyor Eyüp.
1: Kaleci. Öyle mi?
0: Tabii Atletico Madrid'den bonservisli. Bonservis
1: Atletico
0: Madrid'den.
1: O zaman herhalde dün çok kötü bir günündeydi. Hı-hı. Ya Fenerbahçe için hani bu karşılaşmayla alakalı olarak öyle çok teknik taktik konuşacak bir durum yok açıkçası. Eyüp'ün tabii zayıf bir rakip olduğunu biliyorduk. İşte maç öncesi sen iddiada ilk yarı skoru 2-0 yazmışsın.
0: Ya valla çok pişman
1: rahat bir
0: ya.
1: İlk yarı beklediğin için. Ben de Fenerbahçe ilk yarıdan ilk yarı önde kapatır, gol de yemez yazdım. Çünkü Eyüp bundan önce oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde mağlup olurken gol atamamıştı. 10 kişi kalan bir rakibi karşısında

0: Yoksa biraz daha böyle düşük tempolu işte rutin bir galibiyet mi olacaktı? Oydu bence beklenti. Yani bence o şekilde herkes televizyon karşısına geçti. Eyüp'ten sürpriz bekleyen yoktu herhalde. Biraz deli olmak lazımdı Eyüp'ü biraz inceleyip bakınca. Zaten kadro değeri olarak da, oyuncu profili olarak da ligin en mütevazi takımı Eyüp. Artı zannedersem Fenerbahçe'nin Eyüp'le de bir şeyi var. Eyüp'e de pek böyle şey bakmıyor, sempatik bakmıyor.
1: Bakmıyor Murat Özkaya'dan kaynaklı
0: Evet,
1: ama Murat
0: Fenerbahçe.
1: Özkaya da şu an sahibi değil. TMSF'deymiş.
0: Evet ama o hani bir ara bir galiba şeyin oynadığı dönemdi değil mi? Halil Akpınar'ın oynadığı dönem o bayağı bir o Eyüp müydü? Pendik miydi? Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama
1: Eyüptür.
0: bir Kadıköy'deki bir maçta bayağı bir sert oynamıştı Eyüp. Oradan da bir şeyi vardı. Fenerbahçe'nin bence bilenmiş bir tarafı vardı. Ama hani işte yüksek tempoyla mı oynayacak sorusu bile 7. dakikada bitti. Yani 7. dakikada maç 2-0'a gelince artık ondan sonra tempoyu ne kadar yükseltmene gerek var? Ne kadar kendini parçalamana gerek var? Ondan sonra zaten goller ilk yarıda yağmur gibi geldi. İlk yarı 5-0 bitti. İkinci yarıda da aslında çok erken 47'de
1: 2-0.
0: 6-0 oldu.
1: Ha,
0: 55'te
1: 55'te.
0: 7-0 oldu. Ondan sonra ben bir şey itiraf edeyim. Eyvah dedim Beşiktaş'ın rekoru gidiyor. Ben istemedim Beşiktaş'ın tabii rekoru gitsin.
1: Metin Tekin isterken sen niye istemiyorsun? Metin Tekin de üzerimde baskı var falan bir şeyler demiş.
0: Valla
1: Gördüğümü bilmiyorum da.
0: Metin Tekin'i de çok severim. Üzerindeki baskı kalsın isterim yani Metin Tekin'in. Ama ben istemedim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak 10-0 rekoru kırılsın Beşiktaş'ın. Ama 55'te 7-0 olunca rekor gitti dedim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra o gözle izledim ben de karşılaşmayı. Yani dediğin gibi senin hani maça bakıp diğer Fenerbahçeli taraftarların maça bakıp tek söyleyebileceği neden rekor kırılmadı? Bir ara Fenerbahçe taraftarı da tezahürat yaptı.
1: 10-10-10
0: 10-10 diye
1: diye.
0: tezahürat yaptı. Onlar da istediler. Onlar da farkındaydı rekorun çok rahat bir şekilde kırılabileceği. Kırılmadı. 8-0 yeterli oldu Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla hani bu karşılaşma için öyle çok bir şey söylemeye gerek yok saha içiyle alakalı olarak. İsmail Kartal'ın ihtiyacı vardı. Fenerbahçeli taraftarların ihtiyacı vardı. Fenerbahçeli oyuncuların ihtiyacı vardı. Hepsi de istediğini aldı dünkü karşılaşmada. Mason Greenwood'un özgüveni morali yükseldi. Vedat Muriç tavan yaptı. İrfan Can'ın bir gole ihtiyacı vardı. O golünü attı. Lukaku belki hani burada biraz daha erken belki oyuna dahil edilip Lukaku'nun da biraz ritim bulması gol atacağı gollerle sağlanabilirdi. Aslında
1: Pozisyonlara girdi yani.
0: pozisyonlara girdi. Pozisyonları değerlendirmedi. Belki ona gitmemesinde Lukaku'nun da bir payı olabilir. 69'da girdi oyuna. 20 dakika hani uzatmalarla beraber 3 dakika uzatma verildi. 23 dakika. Gene şeydi.
1: İki pozisyonu vardı
0: Vardı.
1: Lukaku'nun.
0: Dolayısıyla hani Fenerbahçe için milli araya çok huzurlu girmeyi sağlayacak bir galibiyet oldu. Bunun yanında tabii Galatasaray'ın Beşiktaş'ın mağlup olması, makasın daralması dört büyük kulüp arasında yine Fenerbahçe için çok güzel bir hafta sonu oldu. Lig rekoru değil mi Fenerbahçe'nin?
1: Lig rekoru.
0: Lig rekoru
1: En
0: 8-0.
1: farklı galibiyet.
0: Lig rekoru 8-0. Böyle de bir rekor oldu. Dediğim gibi çoğu yani yönetimin de bence ihtiyacı vardı. İsmail Kartal'ın çok fazla vardı. Oyuncuların vardı. Şimdi rahat bir milyara geçirir Fenerbahçe. Ligde de makas açılmadığı için, dengeler değişmediği için, yani şu an herkes birbirine çok yakın olduğu için, Fenerbahçe için şu noktada kaybedilmiş bir şey yok gibi gözüküyor. İşte bundan sonra da Fenerbahçe oyununu daha yukarı çekmeye çalışacak ama hani Eyüp maçı ile ilgili saha içerisinde fazla girmiyorum. Girmeye gerek yok çünkü.
1: Öyle bir maç
0: Öyle
1: değildi.
0: gerçekten öyle bir maç değil.
1: Bu Eyüp'le Beşiktaş sezonun ilk karşılaşmasını oynadı. Çok temposuz 1-0'lık bir galibiyet
0: Evet.
1: gelmişti Beşiktaş'ta. Yine kalede Moldovan. Bir kanatta Mihalak, Abdullah ileride.
0: Ama biliyorsun bu takımlar ilk golden sonra kolay çözülen takımlar. Yani o direnci gösterdiği direnci maç 0-0 gittikçe maçın içinde kaldıkça arttırabiliyorlar, yükseltebiliyorlar. Savunma sertliği artabiliyor, direnci artabiliyor. Beşiktaş o karşılaşmada çok hareketsizdi, çok temposuzdu. Öyle olunca gol gecikti Beşiktaş adına. Yani Eyüp'ün direncini bir türlü istediği seviyede kıramadı Beşiktaş.
1: 25'te 60 Beşiktaş golü ama.

0: Hı.
1: Ondan
0: Sonra
1: sonra da o
0: 1-0
1: şekilde
0: kalmış.
1: pozisyonlar vardı ama çok bir şey değişmedi. Zaten Eyüp'ün o karşılaşmada Beşiktaş kalesine şutu var mıydı? Hiç neredeyse gitmemişti. Ben gittim o maça.
0: Hı.
1: Tribündeydim ben o maçta.
0: Bakalım hemen
1: Bak bakalım.
0: istatistiğini söyleyeyim sana. 4 şut bir isabet.
1: Evet, bir isabetli şut da kapatmıştı. Yani XG olarak da çok düşüktü zannedersem.
0: 0.09'a 1.28
1: Düşün bak,
0: Beşiktaş.
1: 0.09.
0: Hı
1: O
0: hı.
1: kadar düşük.
0: 4 şutta.
1: Yani hücum tarafında hiç yoktu. Ama bu karşılaşmada hani ilk gol penaltı, ikinci gol hemen sonrasında gelince zaten dağılıp gitti Eyüp.
0: Ama bu kadar dağılıp gitmesi de anormal, yine de erken iki gol yese de bu kadar amatör gözükecek kadar, hani Süper Lig rekoru
1: Katılıyorum.
0: kırılabilir denecek noktaya gelmesi de sadece erken yenen iki golle bence açıklanacak bir şey değil. Ben şey düşündüm. Hani bu takım başka sıkıntılar mı yaşadı içeride de? Hiç reaksiyon gösteremedi çünkü, yani ikinci yarıda da.
1: %100 haklısın. %100 haklısın.
0: Çünkü bu
1: Bir şeyler
0: Eyüp
1: olabilir.
0: geçen yılda benzer şartlarda mücadele ederken az farklı mağlubiyetler alıyordu. 1-0'lar, bir 3-0'lık, şimdi tekrar baktım Antalya maçı var. Galatasaray 5-1 kaybetmiş. Ama taş gibi takımdı ve kadro kalitesi de büyük ihtimal geçen yıl ve bu yıldan daha kötüydü.
1: Büyük
0: Bu yıl
1: ihtimalle.
0: bu takımda yine fena oyuncular yok bence bireysel olarak, ama bir şey eksikti dünkü karşılaşmada. Özcan Hoca da zaten hemen bıraktı mesela. Bir de Eyüp'ün böyle üst üste böyle mağlubiyetleri de yok. Hani mağlubiyetlerinin skorları bir önceki hafta 2-0, 3-0, 2-1 kazanmış, 1-0, 1-0 kaybetmiş. Hani Eyüp kalitesindeki bir takım için çok anormal değil, ama bir anda 8-0'a çıkıyor ve hani 12-13 olsa kimsenin şaşırmayacağı bir karşılaşma bu makas. Ben de o yüzden 2-0 dedim ilk yarı. Yani Fenerbahçe de öyle çok gümbür gümbür değil, biraz belki bir ayaklar gitmez kendi evinde. Eyüp de belli bir direnç gösterir. Hani gol atamaz ama 2-0 kalır diyor. Bir anda 5 olunca başka bir sıkıntı var herhalde diye
1: Olabilir.
0: düşündüm.
1: Olabilir. Yani
0: Onu da bilemeyeceğiz tabii de.
1: ona hiçbir itirazım yok.
0: İşte Vedat için iyi oldu. Opong mesela bu maçın tabii test edilmek için iyi bir karşılaşma değil, ama böyle çok hızlı hareketli bir oyuncu izlenimi verdi. Yani orada Ake ve Skriniar'dan daha çok atletizm koyacak oynadığı bölümde. O bence etkileyiciydi Fenerbahçe açısından. Hani Miretti nasıl Beşiktaş'ta fark yarattı, Opong da bence bir taraftar en azından gördü nasıl bir profile sahip olduğunu. Onu göstermesi açısından bence iyiydi Opong'un başlangıcı. İşte İrfan'ın dediğin gibi sen gol attı, güzel bir gol. O kendini
1: Gol çok
0: gösterdi ki.
1: kaliteliydi.
0: Evet,
1: Gol
0: yani
1: çok
0: Guendouzi de
1: kaliteliydi.
0: bu arada uzak tarafa gösterip yakın, direkt
1: Evet.
0: İrfan Can hiç iç tarafa bakmıyor, uzağa bakıyor. Hop, yakın tarafa. Arda Güler bunu çok iyi yapar. İki oyuncu da yaptı. Kaliteli goller geldi. Olumsuz olarak da hani ben şakayla karışık niye rekor kırılmadı dedim. Şimdi gerçek bir şey söyleyeyim. Bir dinleyici de yazmış. Ama herkes herhalde benzer düşünüyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun yine performansı. Yani bu kadroda, bu oyunda ben yine izlerken Kerem çok olumsuz anlamda hani pas tercihleriyle sırıttı karşılaşmada. Top kayıplarıyla.
1: Doğru. Doğru ama Kerem'in daha iyi olması için zannedersem herhalde böyle 3-4 tane iyi maç çıkarması gerekiyor. Kerem'de de bir özgüven eksikliği var, orası kesin. İkinci golü attırdı.
0: Evet, çok iyi bir pastı o.
1: Çok iyi bir pastı. Ama biraz kendi gol atması lazım. Biraz daha sahaya özgüvenli çıkması gerekiyor. Onun için de 3-4 tane iyi maça ihtiyaç var. O maçlar gelmedikçe Kerem'in performansı da bu şekilde devam eder. Haklısınız. Yani o izlediğin zaman bir uyumsuzluk olduğu var takımın geneliyle.
0: Bir araya gidelim. 8.38, aradan sonra mesajlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 8.41 saatlerimiz şimdi Fenerbahçe-İpspor maçıyla alakalı gelen mesajlara biraz bakalım. Ben demiş bir dinleyicimiz, bir oyuncuya bu kadar çok torpil, bu kadar tolerans tanınmasını kabul etmiyorum diyor Kerem Aktürkoğlu konusu için. Kerem o yaşadığı sakatlıkla birlikte iki maç oynayamadı. Oğuz o karşılaşmalarda forma şansı buldu. Gayet de iyi değerlendirdi. Fakat bir derbi maçındaki sıradan performansıyla birlikte tekrar formasını Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı Oğuz Aydın. Tabii bu kararlar tartışılır. O oyuncular performans vermediği müddetçe. Bir taraftan Kerem'in işte maliyetini, yıllık ücretini düşündüğünde Kerem artık bir yıldız oyuncu aslında. Ve yıldız oyuncuları kesmek de öyle kolay bir şey değil. Onu da hocalar da ısrar ediyorlar, ederler. Kerem'de de İsmail Kartal şu anda net şekilde ısrar ediyor. Yani onun oynaya oynaya performansının düzeleceğini düşünüyor büyük ihtimalle. Ritme ihtiyacı olduğunu düşünüyor. O yüzden de tercih ediyor ama eleştiri açık bir konu. Performans vermediği müddetçe Oğuz da iyi şeyler gösterirse Kerem'in oynaması daha çok tartışılır. O yüzden Kerem'in performans vermeye ihtiyacı var şu haliyle. Dün bir asiste tamamladı Kerem mücadeleyi. Hadi olabilir. Bazen böyle bol gollü maçlarda skora etki edemeyebiliyorsun ama belki iyi gözükerek onu telafi edersin. Nasıl mesela, hangi maçta konuştuk? Vlahovic özelinde Marsilya maçında 4 gol atıldı. Vlahovic'in golü yok. Ama Vlahovic çok iyi bir maç çıkardı. Onu diyebiliyorsun oyun içindeki aksiyonlarıyla. Kerem'de onu da diyemiyorsun. Kerem'in de o yüzden daha fazlasını gösterme ihtiyacı var. Ben Meti Tekin'in söylediği şeyi yanlış anlamışım. Benim anladığım gibi değilmiş. O da rekor bizden gidecek diye bir endişe duymuş.
1: Aynı endişe yaşamışız yani.
0: Evet, evet, birebir aynı endişeymiş. Ben ters diye düşünmüştüm. Senin hatırladığın da Eyüp maçı değil, Pendik Spor.
1: Evet evet, zaten Arda Dere'de kaldım ya söylerken de.
0: Aynen, sen de bir Pendik mi? İki takım da bu arada yakın zaten şey olarak da, sahiplik olarak da çok, hani hep birbirinden oyuncu alıp satan takımlar, karıştırılması da çok normal. Onu öğrenmiş oldum.
1: Şeyi de hatırlayamadım bir ara, hani Pendik kaç sene önce Süper Lig'deydi, hangi sezon desen şu an onu bilmiyorum mesela.
0: Ben de bilmem canım.
1: Hani iki sene önce mi, üç sene önce miydi?
0: Sallarım ama tutmaz.
1: Ben de sallarım da hani bilmiyorum, bazen böyle unutuyorum gerçekten.
0: Vedat Muriç'e mi dün maçtan sonra gollerin sıralamasını söyleyebilir misin ezberden diye sormuşlar. Vedat Muriç de sanıyorum saymış.
1: Saymış mı?
0: 8-0'daki golleri saymış. Yani bazısının hafıza farklı çalışıyor. Pendik mesela bu şeyi çok, en çok şeye hastayım ya. Bu 92-93'te ön tarafımızda şu sponsor vardı. Şu formayı görüyorlar mesela. Bir forma geliyor ekrana. Bu 92-93. Hmm. Sende de var o zaman zaman Beşiktaş formasında. Yani. Sen maçlarda mı oluyor senin?
1: Ama şöyle.
0: Ben o formayı bilene hastayım ya. Bu 88-89'da giydiğimiz diyor mesela.
1: Herhalde onda özel bir ilgi var. Özel bir ilgi. Formalara karşı özel bir ilgi olması
0: tabii başka
1: lazım.
0: Başka türlü tutamaz aklında. Evet.
1: Yani normal değil o.
0: Ama çok özeniyorum. Hoşuma gidiyor yani.
1: O güzel bir şey tabii. Diyor. Güzel bir şey.
0: Bu 2001-2002 çünkü biz o sezon işte sponsorumuz şuydu ama yok ondan çıktık buna geçmiştik falan, bir de detay veriyorlar. Enteresan yani. Takdir
1: çok,
0: ediyorum.
1: Çok başarılı.
0: Çok takdir ediyorum.
1: Mesela senin de kardeşin var. İşte benim de kardeşim var. Şimdi mesela bir şey anlatıyor. Çocukluğumuzla ilgili bir anı anlatıyor. Ya bende o anı hiç yok Mert. Sıfır. Hı hı. Hani sanki o anı ben yaşamamışım gibi. Anlatıyor, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bakıyorum böyle boş boş.
0: Haberin yok.
1: Mesela.
0: Sen de iz bırakmamış işte.
1: Babam da öyle. 200 sene önceki hikayeyi anlatıyor mesela. İsimlerle falan, yeriyle böyle gittiği şeyi anlatıyor. Bana dün sorsan zor. Yani zor çıkar. Bazı insanların işte ilgi duydukları ya da kendi yapısıyla alakalı herhalde, hafızasıyla alakalı, senin dediğin gibi hatırlamaları çok farklı düzeyde. Bak sana söyleyeyim, ben hiç yok. Hani bir yerden yakalarsın değil mi? Aa, hatırladım şimdi falan. Hani anlatıyor, evet. Anı bitiyor. Ben hala boş gözlerle bakıyorum. Sanki Mert Elam yaşamış yani o günleri gibi.
0: Ama çok normal ya. Yani senin için demek ki o kadar etki bırakmamış ki.
1: Tamam da benim için ne etki bırakmış kardeşim, bir şey de hatırla ya.
0: Hayır.
1: Değil mi ya? Ya formayı hatırla, ya ev pendiyi hatırla, ya anıyı hatırla. Bir şey hatırla yani.
0: Senin de vardı canım, çok hafızandan silinmeyen şeyler.
1: Ki var da sen daha işte, sayısının daha şey olması lazım.
0: Sende de bak, o geçmiş maçlar sende çok iyi. Lazım. 80'ler, 90'lar.
1: Tamam.
0: Sen oradaki sezonları falan iyi biliyorsun bence.
1: Tamam, onları iyi biliyorum. Dediğim gibi o şeyin geniş olması lazım biraz daha yani. Hani megabyte olarak kısıtlı kalmışız.
0: Tabii ya, o kadar fazla yükleme
1: Ben onun
0: yapınca.
1: daha artık, çünkü herkes bir şeyleri iyi hatırlıyor sonuçta,
0: Tabii
1: anladın mı? Hani
0: herkesin ilgi alanına
1: herkesin
0: göre.
1: hatırladığı bir şeyler var. Ama bazı insanlar çok daha geniş bir yelpazede hatırlayabiliyor. Benim anlatmak istediğim o.
0: Manisa'dan
1: Ben
0: Koray
1: o
0: Bey.
1: aralar fotosentez yapıyormuşum herhalde. Anladığım o yani. Boş duvara bakıyorduk herhalde.
0: Manisa'dan Koray Bey, Eyüp maçı hiçbir şey ifade etmiyor. Bu maçı referans almak büyük hata yaptırır. Fenerbahçe'nin kökten bir oyun değişikliğine ihtiyacı var. Ancak onu yapacak hocası yok maalesef
1: Şimdi bu
0: demiş.
1: maçı tabii ki İsmail Kartal da biz Eyüp'e 8 tane attık çok iyiyiz diye analiz etmeyecek. O da neyin ne olduğunu farkında ama Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu kabul edelim. Yönetiminin de ihtiyacı vardı. İsmail Kartal'ın da ihtiyacı vardı. Oyuncu grubunun da ihtiyacı vardı. Taraftarın da ihtiyacı vardı. Bunu o şekilde alacaktır Fenerbahçe camiası. Yoksa kimse havaya girmiş değil. Eyüp'e 8 tane gol attı diye Fenerbahçe uçup kaçmadı. Hani sosyal medya paylaşımı da yapmadı. Yani Fenerbahçe'nin 8 tane gol attık diye. Öyle bir durum yok ortada. Herkes farkında. Ama bazen böyle galibiyetlere ihtiyaç vardır. Kafanı kaldırmak için, bir özgüven tazelemek için. Artı bir de işte Galatasaray ve Beşiktaş da kaybedince Fenerbahçe için mükemmel bir milyara giriş oldu.
0: Evet, şu an 3 puanlık bir fark var
1: Tabii
0: Galatasaray ile
1: nedir yani 3
0: Fenerbahçe
1: puan?
0: arasında. Lider Ahmet, o da 3 puanlık fark var. Tek maç ve yakın zamanda da milyara dönüşünde 3. maçta bir derbi. Fenerbahçe Rize deplasmanına dönecek. Dik için söylüyorum sadece. Alanya'yı konuk edecek ve Galatasaray deplasmanına
1: Şimdi bak şöyle
0: gidecek.
1: açıklayalım. Galatasaray Trabzon'u yense iki takım 6 puan farkla derbiye gidecek. Derbiye kadar puan kaybetmediklerini düşün. Galatasaray yendi 9 puan. Felaket senaryosu Fenerbahçe için. Şimdi aynı senaryoda Galatasaray'ı kaybetsen dahi 6 puan. Böyle çok anormal bir şey yok. Anormal bir durum yok.
0: Yok.
1: Öyle öyle bakmak lazım.
0: Yalnız milli aradan dönüşte de hem lig fikstürü hem bir de Avrupa fikstürü de yoğunlaşacak. Derbi öncesi bir Slavia Prag mücadelesi. Ondan önceki hafta içi bir Aston Villa deplasmanı. Üst üste 2 hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak iki takım da, tabii Galatasaray'da. Ve üzerine bir derbi karşılaşması
1: Aston
0: olacak.
1: Villa'yı bu hafta izledim Tottenham deplasmanında. Senin Manzabi de oynamaya
0: Attı.
1: başladı.
0: Golünü attı, gördüm.
1: Golünü de attı. Aston Villa tabii sezona kötü başladı ama
0: İlk galibiyetini aldılar.
1: aynen toparlanıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de kazandılar. Toparlanıyorlar. Zor maç tabii yani Aston Villa deplasmanı zor karşılaşma olacak. Nicholas Jackson bile güzel gol attı yani. Daha ne diyeyim
0: Hadi ya.
1: artık vallahi.
0: Hamburg'dan Osman dinleyicimiz,
1: Bir
0: isim
1: dakika, Hamburg'tan Osman diye bir şey olmaz. Hamburg'tan Mehmet Ünlü olur.
0: Hamburg'da, bir de bir başka dinleyici daha varmış.
1: Hamburg'tan tek temsilcimiz var. O da Mehmet Ünlü. Lütfen eyalet değiştirsin. Şehir değiştirsin.
0: Peki, temsilcilik vermiyoruz kendisine.
1: Aynen. Fahri konsolosumuz Mehmet Ünlü.
0: İsmail Kartal'ın Lukaku ve Kerem'e yeterince şans verdiğini düşünüyorum. Hakan

0: Hakan Çağrı Baltay'ı kadroya dahil edip biraz da genç bir oyuncuya şans vermeli. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Olmaz diyoruz tabii.
0: Değiş. Ha,
1: Dinleyicimiz
0: olmaz.
1: çok romantik bakmış.
0: Lukaku'yu hazırlamak
1: Aynen
0: zorunda
1: öyle. Aynen
0: Fenerbahçe
1: öyle.
0: teknik heyeti.
1: Bütün olay o zaten.
0: Ona da işte bir lig maçında şans verdi ilk 11'de. Gaziantep maçıydı. Bu maçta da Vedat'ı erken çıkarıp ben acaba çift forvete döner mi dedim. Skora rağmen hani çift forvetli bir sistem. Çünkü İrfan Can oynuyordu. Asensio'yu da almadı. Olabilirdi. Tercih etmedi. Vedat'ı aldı. Vedat da 4 goldeydi yani belki 5-6 böyle bir rekora gitmesi için tutabilir diye düşünüyordum. Yapmadı. Tercih meselesi. Ama Lukaku'yu oynatıp hazır hale getirmek durumunda Lukaku'ya iyi bir yatırım yaptı Fenerbahçe ve ondan da beklentisi yüksek. Şu anda Lukaku'yu kurtaran durum biraz da Vedat'ın iyi performansı.
1: Tabii.
0: Yani Vedat da sallansa ya da o sakatlığı beklenenden uzun sürse yönetimin yani onun alacağı eleştiri yönetimin üzerine alacağı eleştiri çok daha fazla olurdu. Şu hali hazırda alıyor zaten ama daha da fazla olurdu. Vedat Lukaku'dan çok daha hazır, diri, daha faydalı gözüküyor.
1: Yani Lukaku'nun kendi içinde bulunduğu şartları da unutmamak gerekiyor. Geçen seneki yaşadığı ağır sakatlık, yaşı, ondan sonra fiziki durumu. Ama Lukaku'yu kenarda bırakarak ben tamam sana bir maçta 90 dakika şans verdim. Öteki maçta 20 dakika şans verdim. Senden olmuyor diyemezsiniz Lukaku'ya. Dememeniz de lazım zaten. Onu da dile getireyim. Öyle olduğu noktada Lukaku sezonun bir noktasında Fenerbahçe'nin işine yarayacak performansı ortaya koyacaktır. Ama bunun için de işte bu tarz kullanılması gerekiyor yani. Maçlarda Lukaku girecek. O mücadeleyi ortaya koyacak. Zaten Lukaku o mücadeleyi ortaya koyuyor her maçta, dikkat edin. Ama henüz işte o klasik ritminden uzakta. O da görülüyor. Bu milli ara eğer iyi değerlendirirse milli ara dönüşü Lukaku için de daha iyi konuşabiliriz. Daha iyi olabilir.
0: Lukaku'nun milli takıma gitmesi de Fenerbahçe için iyi olabilir. Ve orada daha konsantre antrenmanlar
1: Tabii.
0: yapıp Fenerbahçe'de biraz tatil gibi olacak. Yani milli ara uzun. İstanbul'da çalışanlar bilmiyorum ne kadar konsantre çalışırlar
1: Sonuçta
0: ama.
1: 4 tane resmi maç var. O dediğin gibi motivasyonu daha yüksek olacak kesin.
0: Şans da gelir yani.
1: Tabii gelir.
0: Dünya Kupası'nda da bayağı şans buldu.
1: Aynen.
0: İlk 11'de çıktı bu arada Lukaku. Dünya
1: Bir
0: Kupası'nda
1: maçta
0: bir maç
1: çıktı, evet.
0: çıkmış
1: Bir maç
0: olması lazım
1: çıktı.
0: ve geri kalan hepsinde oyuna girdi. Günaydın herkese demiş dinleyicimiz. Bu maç moral maçıydı. Şu da belli oldu. İkili orta saha 3 tane 6 numara olmaz diye yazmış. Bu karşılaşmada zaten rakip Eyüp'ken İsmail'i de tercih etmek Gündüz'ü ve Kante'nin yanında çok iddialı olurdu. İrfan Can'ı özel olarak hazırladığını söyledi İsmail Kartal maç sonu. İrfan Can da hani çok iyi miydi tartışılır ama Kerem kadar da öyle göze batmadı. O yüzden fena değil diyeyim.
1: İrfan Can da aynı. İrfan Can da aynı. Yani belki Lukaku gibi sakatlık yaşamadı ama performansı yüksek değil. Performansın yükselmesi için oynaması, ritim kazanması, işte böyle gol atması gerekiyor. Anca öyle o da belli bir şey yapabilir. Noktaya gelebilir. Şimdi taraftarın oradaki bakış açısı bence pek pozitif değil. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi oyuncu oynadı, kötü oynadı. Bir daha forma giymesin. Öyle bir dünya yok. Yani işte Asensio'yu görüyorsunuz. Bak dünkü maçta bile, o kadar rahat karşılaşmada bile hala riske edilmeyecek bir sakatlık. Hala çekiniyor yani. Mesela ben şunu düşündüm. 10 dakika alır herhalde dedim Asensio'yu. Rahat rahat böyle. Maç 8-0, son 10 dakikada alır herhalde diye düşündüm. Ona bile gerek duymadı. O riski bile almadı. Demek ki hala bir aması var sakatlığın. Çünkü biraz da bence medya baskısıyla, kamuoyu baskısıyla ittirildi.
0: Kadroya konu evet.
1: Oyuncu ittirildi. Hani normal değil çünkü. Fenerbahçe Asensio'nun ne yapacağını yazdı açıklamayla ya. Kısmi antrenmanı çıkacak, takımla beraber çalışacak, maç kadrosunda olacak. Bir şey demedi Fenerbahçe. Son 12 dakikada oyuna girecek demedi yani o açıklamada. O yüzden biraz ittirildi o. Ama belli ki işte ittirildiğini zaten buradan anlıyorsun. Yani o riski almadı. Almaz mısın Asensio'yu? Asensio'nun tam girmek isteyeceği maç. Oynamak isteyeceği maç. O yüzden de Asensio hani daha bu durumdayken İrfan Can'ı direkt böyle gözlerini kapatamazsın. Yani İrfan Can kötü oynuyor, hiç oynamasın. Başka alternatifler olabilir. Başka alternatif arayabilirsin ama İrfan Can'ın da oynaması lazım. Yani İrfan Can da süre alması lazım. Örnek veriyorum işte Greenwood'u konuştuk. Mesela Greenwood'la başlayalım.

0: kaldın merkezde. İşler Greenwood'la istediğin gibi gitmedi. Greenwood'u orijinal pozisyonuna, İrfan Can'ı yedekten içeri. Yani İrfan Can'a kapıyı kapatmak demek, Lukaku'ya kapıyı kapatmak demek, Fenerbahçe o zaman ara transferde gene 5 oyuncu alması lazım.
1: Tabii şu an bu ara transfere kadar da öyle bir lüks yok zaten. Bu
0: Yok
1: takım
0: işte ama.
1: sınırlı bir takım. İrfan Can'a da ihtiyaç var. Lukaku'ya da ihtiyaç var.
0: Herkese var.
1: Herkese var.
0: Herkese var.
1: Bartu'ya bile belki ihtiyaç olacak orta sahada. 8.55 bir araya gidelim. Hadi abi, aradan dönüşte de Trabzonspor Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
7: Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz, Fenerbahçe-Eyüpspor maçını konuştuk konuşabildiğimiz kadar. Şimdi Trabzon-Galatasaray maçına birazdan geçiş yapacağız.
1: Bu arada bizi sevgili Fatih Demirkol dinliyormuş. Buradan kendisine de selamlarımızı iletelim.
0: Selamlar.
1: Spor medyasındaki en beyefendi insanlardan biri kendisi. Hafıza konusu onda da aynıymış. Doktoruna sormuş. Doktoruna da demiş ki eğer beyne yoğun şekilde ezberlenmesi ya da kontrol etmesi gereken veriler yüklenirse uzun geçmişleri siliyormuş. İlginin yoğun olduğu yakın geçmişe odaklanıyormuş beyin. Doktor arkadaşı böyle söylemiş. O da demiş ki sanırım günlük yoğunluk ya da çeşitlilik buna sebep oluyor demiş. Evet, bu olabilir ama keşke olmasa.
0: Yani çok doğal bir şey bence de, keşke olmasa, dediğin gibi daha çok şeyi akla
1: Twitter ve Instagram'da gördüklerimiz eğer anılarımızı siliyorsa ya da bazılarımızın anılarını siliyorsa vay halimize diye düşünüyorum. O iyi bir şey değil. Hoşuma gitmedi yani.
0: Peki buradan sonra vaktini azaltacak mısın?
1: Hayır, devam.
0: Bak işte.
1: Kedi videosu
0: o zaman ne anladın bu işten yani?
1: Kedi videosu izlemeye devam.
0: Bu bilgiyi öğren.

0: Ne yaradı bize? Uygulamayacaksak.
1: Valla çok bir şey yaramadı ama yapacak bir
0: Uygularsın
1: şey yok.
0: ya.
1: Hepimizin şeyleri var. Zaafları
0: Zaafları.
1: var. Bu arada bu şey hoşuma gidiyor benim. Hani insanlara soruyorlar ya telefon rehberinizdeki en ünlü isim kim? Ondan sonra acaba biz dinleyen en ünlü insan kim?
0: Dinleyen en ünlü
1: Dinleyen.
0: insan.
1: Mesela Fatih Demirkol mesaj atınca aklıma geldi. Ondan sonra bir ara biz program yaparken burada Rıdvan Dilmen aramıştı. Biz canlı yayındayken.
0: Ha, canlı yayına bağlandı.
1: Yani canlı yayındayken. Ondan sonra içeride Vedat mı vardı? Vedat benim kulağıma şey dedi. Rıdvan Dilmen bağlanmak istiyordu.
0: Kamera şakası mı?
1: ben de baktım böyle ne diyor bu adam diye. Ondan sonra Rıdvan Dilmen bağlandı. İşte bizim bir konuyla alakalı olarak yorumlarını yaptı. İşte ben de dinliyorum sizi falan dedi. Ama bu nereden baksan yani 12-13 senelik hikaye. Bayağı eski. Acaba kim dinliyor gerçekten şey olarak en ünlü insan kimdir acaba yani? Onu merak ediyorum.
0: Valla ben de bilemiyorum ama
1: Senin
0: bizi
1: mesela telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?
0: benim geçen bir baktık ya buna. Elmander çıktı mesela.
1: Kim?
0: Elmander, Juan Elmander. Galatasaray'da eski
1: Ne
0: futbolcu.
1: alaka
0: Ne
1: ya?
0: alaka değil mi? Ben de ne alaka? Bir şey için
1: Galatasaray
0: gelmişim.
1: adasında mı şey yaptınız? Karşı karşıya geldiniz.
0: Yok bir şey vardı hani bu ajans sporla ilgili bir şey miydi böyle ona mı ulaşacaktık? Onu görmüştüm. İşte
1: İyiymiş.
0: Ali Şafak Öztürk şimdi bakıyorum.
1: Ben baktım,
0: Antalya'da
1: bende öyle biri
0: eskiden.
1: yok ya.
0: Sen sevmiyorsun o tarz şeyleri bir de
1: Aynen.
0: genel olarak.
1: Bende öyle biri yok.
0: Ben de
1: Hani
0: valla
1: bana sorsalar o soru bayağı üzücü olur. Mert Elam derim.
0: ben de Ayhan Akman çıktı mesela.
1: İyiymiş.
0: Böyle
1: Aynen
0: yani bu
1: hiç.
0: arada tanıyorumdur da böyle görüştüğüm böyle sıcak bir temas halinde olduğum bir
1: Bir de
0: ünlü
1: ondan
0: yok.
1: sonra şey diyorlar mesela şu an arasan açar mı?
0: Açmaz. Mesela ona
1: Onun
0: girdi
1: da
0: çünkü.
1: olması lazım.
0: Yok öyle bir şey yok
1: Değil mi?
0: yani.
1: Öyle bir şey olması lazım. Yani hem ünlü olacak hem de aradığın zaman açacak. Aynı zamanda şeyi de hoşuma gitti. Bir tane daha var böyle. Şu an diyor telefonu açacaksınız. Birini arayacaksınız ama kesin açması lazım. Açarsa şu kadar para vereceğim diyor. Onu biliyorsun değil mi?
0: Yok görmedim.
1: Yani kesin açacak birini araman lazım. Biri polisi aradı, helal olsun, aldı parayı.
0: Oo. Çok akıllıca.
1: Aynen. Direkt polisi aradı.
0: Aa.
1: Polis açtı, aldı parayı. Kapa
0: Vay.
1: parantez, dön maça.
0: Hiç aklıma gelmezdi bu arada. Müthiş bir zekaymış. Maça dönelim. Maç ne maçı? Trabzonspor Galatasaray haftanın mücadelesiydi. Trabzon ev sahipliğinde Thomas Rice'ın da 3 antrenmanda ancak takım hazırlayabildiği bir mücadele. Yani bu bayağı bir eksiklik tabii Trabzonspor açısından. Ben hafta içi vurgu yaptım. Kolay değil yani. Kendinizi futbolcu yerine koyun. Fatih Tekke ile başlıyorsunuz. Bambaşka bir isim geliyor. Ekibinden de değil. Hüseyin Çimşir 2 maç. Onun idaresi, onun antrenman teknikleri, onun tercihleri. Hop Hüseyin Hoca da gidiyor. Bambaşka biri. Yine ekipte de yok bu arada Hüseyin Hoca. Yine ekip tamamen değişiyor. Yardımcısı da değil. Thomas Reis geliyor ve Thomas Reis da hani ne kadar farklı dokunuş yapabilir? Ufak belki birkaç yapar diyorduk. Yine ufak yaptı. Ama bence hiç beklenmedik değişiklikler yaptı. Sen de maç önü yazında gördüm. Benimkinde de sen onu açudan galiba. Ben de Aral'dan bir gol olabilir dedim. İki oyuncu da tercih etmedi.
1: Yani iddiası olsun bize para vermek istemiş.
0: Salah da gol bulur
1: Ya
0: dedik.
1: şöyle söyleyeyim. Genco Salah gol atar yazmış.
0: Evet.
1: Sen Salah ya da Aral
0: Aral dedim.
1: demişsin. Ben de Salah ya da ben
0: O
1: Salah onu açıp görünce inanamadım zaten.
0: bir 50 küsürdü oranı.
1: 1.54 oranı vardı. Hani Trabzonspor gol atacaksa Salah ya da onu açıyor aynı şeye koyduğu için iddia. Dedim ki para vermek istiyorlar herhalde. Başka bir açıklama çok başka bir şey yazacaktım maçla alakalı. Hiç aklımda o yoktu ama Salah'la onu açıyor bir arada görünce
0: Ben
1: bunu
0: de.
1: yazmam gerekiyor dedim artık.
0: Ben de direkt gördüm. Ben önce Genco abininkini görmüştüm o Salah gol atar diye. O iddialı geldi. Hadi dedim riski böleyim. Aral da atabilir falan. Oranı da biraz daha yüksekti onu açığa göre. Onu tercih ettim.
1: Biz yedekte kalacak oyuncuları seçmişiz ikinci
0: Evet ama
1: alternatif
0: hiç
1: olarak.
0: beklemiyordum. Peki sence neyi düşündü Thomas Saiz? Bence şunu düşündü. Daha atlet bir takım sahaya çıkarayım. Yani onu açıyor. Hantal, Franculino diri bir oyuncu. Hem baskı yapabilecek hem geriye çekildiğinde hızlı hücumlarla rakibi vurabilecek bir oyuncu. Saviolo o da Aral'a kıyasla daha geniş alanda daha etkili bir oyuncu. Dikine gidebilecek bir oyuncu ki bu maçta da etkinliğini gösterdi. Direkt olarak atletizme gitti. Ve orta sahada da Melih Kabasakal'ı tercih etti. Bak aslında 3 dokunuş oluyor. Farklı olarak Hüseyin Hoca'dan. Hüseyin Hoca mesela Ozan'ı oynatıyordu. Rice Ozan değil Melih'i tercih etti. Melih'in tercih sebebi de işte o Salah'ın savunmada veremediği katkıyı orta sahadan alabilmek. Orta sahayı biraz daha dirençli tutabilmekti. Melih de iyi maç çıkardı. Frank Urino öyle çok göze batmadı ama hani Salah zaten bu kadar iyi oynarken ona eşlik etse yeterdi etrafındaki oyuncular. Onlar da görevlerini çok iyi yerine getirdiler. Tercihleriyle, oyun planıyla Trabzonspor'da Thomas Reis daha ilk karşılaşmadan sınıfı geçmeyi başardı. Bu da bir herhalde ön gösterimdi sezonun geri kalanı için. Mi yoksa Galatasaray maçına özel mi olur?
1: Valla sezon için ön gösterim olamaz diye düşünüyorum. Nasıl bir daha hangi rakibe karşı bu kadar direkt oynayacak? Öyle bir direkt oyun tercih etti ki ve karşılığını da aldı ki, yani bundan sonra Trabzonspor'a rakipler bu kadar alan verir mi? İçeride dışarıda mutlaka olacaktır sezon içerisinde ama bence bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden bu maça özel böyle bir planlama yaptığını, o planlamanın da Galatasaray'ın yani efsanevi bir taç atışıyla sağ dizilimi var. Ekmeğine çok büyük yağ sürdü Trabzonspor'un ilk golde. Ondan sonra o gol geldikten sonra da zaten Trabzonspor topun arkasına geçip hep anları kovaladı. Onları da buldu. Hatta 2-0 olmadan çok önce Salah o ceza sahası içerisindeki çalımla sağ ayağıyla vurduğu topta da 2-0'ı bulabilirdi. Franculino ile beraber yine 3-0 olabilirdi. Çok çok net pozisyonlar. Ama hepsi direkt oyun. Ya top kapmayla giden ya da bir pasla hücumcuları hareketlendiren oyunlar. Saviola bu oyunda bence çok etkili olabileceğini gösterdi. Franculino tabii ki Onaçı'ya göre çok daha hareketli. Fiziksel olarak da daha güçlü. Ama bir de tabii yani öyle bir Salah izledik ki o 1-2-3 sezon önce Liverpool'u şampiyon yaptığındaki Salah gibi bir Salah'tı. Olağanüstü oynadı. Yani her hareketi, her topa dokunuşu buram buram, kalite kokan, oyun zekası kokan, yetenek kokan ve ne düşünüyorsa da sahada gerçekleştirebilen bir futbol efsanesi izledik. Trabzonspor Salah'ı alırken herkes bir acaba dedi, biz de acaba dedik. İşte yok transfer politikasıydı, verilen maaştı. Acaba maaş dengesi ne olur? Ondan sonra Salah yok Trabzon'a uyum sağlayabilir mi? Dedik. Adam yaylalardan inmiyor. Şimdi şaka bir tarafa ama ya olağanüstü bir bireysel performans vardı. Şimdi bu kadar kaliteli bir oyuncu da böylesine üst düzey bireysel performans ortaya koyunca 3 gol bir asist ne demek ya Galatasaray karşısında. Gerçekten olağanüstüydü. Salah'a Fabinho da müthiş eşlik etti. Evet. Yani o da neredeyse tek başına orta sahayı parselledi. Burada tabii hani Fabinho'nun müthiş oyunuyla beraber tabii ki Melih de ona yardım etti. Kabul. Ama Galatasaray'ın daha fazla düşünmesi lazım. Tek oyuncuya nasıl orta sahayı verdi diye bence. Tek oyuncu derken topla oynayan tek oyuncu Fabinho'ydu. Yani Melih'in topla işi olmadı. Neredeyse maç boyunca. Fabinho savunma görevlerini yaptığı gibi top dağıtımı konusunda da o da neden yıllarca Liverpool'da oynadığını gösterdi. Yani işte zaman zaman konuşuyoruz. Oyuncular maliyetleri, ondan sonra yaşları, ama bu tarz kaliteli oyuncular da o kaliteyi sahaya yansıttıklarında inanılmaz büyük fark yaratıyorlar. Yani iki tane oyuncu Trabzonspor'da maçı Galatasaray'dan aldı. Trabzonspor'a verdi resmen. Hani Fabinho öyle oynamasa inan maç Trabzonspor için daha zor olurdu. Yani Salah'ın zaten bu performansı hani 10 üzerinden 10. 9.9 değil. 9.99 değil. 10 üzerinden 10. Salah'ın performansı. Ama Fabinho da öyle bir patronluk yaptı ki orta sahada. O da Trabzonspor'u çok etkiledi. Benim anlayamadığım değişiklik maç 3-0 Dakika 59 onu Açur'un girmesi. Yani Thomas Rice herkes övdü. Ben bu değişikliği anlamadım. Yani Onuachu merkezileşip kanatları mı hareketlendirecekti? Çünkü Trabzonspor 3-0'dan sonra niye Galatasaray'ın üzerine gitsin? Çok adamla. Onuachu gitti geldili bir oyunu kaç kere oynayabilir? Hani iki kere kontraya çıktın. Üçüncü de Onuachu'nun zaten koşamayacağı belli. Yani orada normali Salah'ı merkeze atıp kenara Aral'ı almak değil miydi? Yani Saviolo, Salah, Aral gibi böyle bir öyle bir üçlüyle Trabzonspor çok daha rahat etmez miydi diye düşündüm. Hiç anlamadım Onuachu değişikliğini ve Onuachu zaten hani maçta hiç etkili olamadı o girdikten sonra. Yani ki Saviolo'yu da 73'e kadar oyunda tuttu. Yani Salah zaten sen ne diyorsun? Salah'ın savunma zaafları için Melih'i oynattı diyorsun. Ama Salah zaten serbest oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın arkası 50 metre, 60 metre boş. Onuachu'nun ne işi var? Haksız mıyım bilmiyorum.
0: Yani kısmen haklısın.
1: Yani Salah orada olsa, Salah oralarda dolaşsa zaten yani acayip bir tarafta Sabiolo, bir tarafta Aral'la beraber. Yani daha da farkı böyle anormal bir şeye getirebilirdi Trabzonspor. Aklıma şu geliyor. Onuachu'yu da çünkü şey demiş maçtan önce. Hani ne kadar adil kararlar verdim bilemiyorum ama 11 seçiminde böyle bir 11 tercih ettim. Acaba Onuachu'yu kaybetmemek için mi? Onuachu'yu da işin içine katmak için mi? Skorun rahatlığıyla beraber yaptı ama eğer öyle yaptıysa da bence teknik direktörlük hatası gene. Çünkü maç Onuachu'yu çağıran bir maç değildi. Orada Thomas Rice'ın ben puanını kırdım. Hı hı. Yani başlangıç planı uygulaması harika olsa da tekrar söylüyorum anlayamadım. Onuachu 60. dakikada neden oyunda? Elinde Salah gibi, fişek gibi gidebilecek bir oyuncu var. Aral var. Bir de Saviolo var.
0: Dakika 57'de şöyle bir not almışım. Saviolo ve Franculino eli belinde Galatasaray hücum yaparken yürüyorlardı. Savunmaya takibi yapmadılar.
1: Tamam.
0: Ben iki değişiklik kenarda hızlı görünce Saviolo ve Franculino çıkacak diye düşündüm. Nitekim Franculino'yu çıkardı ve Saviolo'yu sağda tuttu. Muçi'yi mi çıkardı?
1: Muçi'yi çıkardı. Mesela Muçi Ozan Tufan okey. Muçi Ozan Tufan okey. Ona hiç itirazım yok. O bence çok iyi değişiklik. O güzeldi.
0: Ama burada da Franculino'yu çıkarıp Onuachu alma sebebi mesela o dakikaya kadar ikinci yarıda Trabzon top tutabildi mi? İlk yarıdaki gibi uzun da oynasa, yerden de oynasa Trabzon'un bir etkinliği yoktu.
1: Top tutsun diye aldı diyorsun.
0: Tahminimce Onuachu en azından Franculino'ya göre biraz daha fazla top tutar. Biraz daha yerleşip Salah'ı işte Saviolo'yu kaçırabiliriz diye düşünmüş olmalı.
1: Evet hani yani merkezleşecek, olarak. Topu tutacak, kanatlara servis yapacak.
0: İlla kendisinin kaçması değil de etrafındakileri evet. Kaçırması diye düşündüm ama o da olmadı tabii. Yani Onuachu da öyle bir etkinlik de olmadı. Bir şey düşündü muhakkak ama sahaya istediği oranda yansımadı.
1: Ama yani neticede tabii bu şey bir eleştiri, ufak bir eleştiri. Bu kadar kısa sürede taktik olarak ve oyuncu seçimi olarak istediklerini yaptı, istediklerini de aldı. Hı hı. O bakımdan tabii ki çok iyi bir ilk teknik direktörlük sınavı. Bir de kime nasip olur ilk maçında 4-0 Galatasaray'ı mağlup edeceksin. Evet. Kolay iş değil yani.
0: Valla kadro tercihi biraz evet dediği gibi. Çok emin ne dedin sen az önce ne dedim maç öncesi?
1: Hata yapmış olabilirim dedi. Yapmış çok olabilirim. Adaletli olmamış olabilirim dedi.
0: Mesela Filik'in de bu haftaki maçtan sonraydı sanıyorum. Kalede Szczęsny değil Livakovic'i tercih etti.
1: Evet.
0: Garcia'nın sakatlığında. Bir önceki maç Szczęsny'ydi. İçgüdüsel olarak onu tercih ettiğim gibi bir şey dedi Filik. Hani çok bunu açıklayamıyorum ama doğru bunun doğru olduğunu hissettim. Onu tercih ettim dedi. Belki burada da onu açığı yedek bırakmak Franculino hani bir şey düşündü bir şey geldi. Thomas Saysa ve sağda da zaten haklı olduğunu gördük. Onuachu ile bilmiyorum aynı oyun olur muydu? Belki goller olurdu ama savunmada belki daha zafiyet gösterebilirdi Trabzonspor. Trabzon'da
1: bir de bence direkt formülü şey üzerine kurmuş. Yani Galatasaray topa sahip olur. Üzerimize gelir. Üzerimize gereken ölçüyü kaçırır. Biz de yani şeylerle yumruklarla Galatasaray'ı indiririz diye baştan yapılan bir plan var bence. Hı hı. Ve Galatasaray gerçekten de

0: hani anlaşılmaz şekilde taca ben hala inanamıyorum. Yani Galatasaray'ın taştaki dizilimine, ondan sonra Şalay'ın o vuruşuna, Yunus'un o vuruşuna pek anlam veremiyorum. Galatasaray dakika 90+8 olur. Maçı kazanmak zorundadır. İşin ucunda kupa vardır, liderlik vardır, şampiyonluk vardır. Hani öyle bir dizilim hadi dersin. Ama onun dışında 3. dakikada niye öyle dizilir bir takım? Bu neyi gösteriyor? Bence konsantrasyonu gösteriyor Galatasaray'da da yani. Oyun konsantrasyonunun oyuncularda düşük olduğunu gösteriyor. Sonuçta birilerinin birilerini uyarması lazım. İlla bu teknik direktör üzerinden de okunacak bir şey değil. Yani orada birilerinin uyanık olup sen geride kal, çıkma. Taş atıyorsun ya 4. dakika. Çok garip gelmedi mi size? Salah kaç metre sürdü topu? Sonra çıktı Pierrot'su. 85 metre mi ne? Gitmiş. Top sürdü yani. Dakika 3-4. Hani amatör takımın yapacağı bir hata. O şey dizilimi. Ama bana şunu hatırlatıyor. Tekrar söylüyorum yani. Burada direkt teknik direktör taç atışında 11 kişi yükleniyoruz demez. Sağda da oyuncuların birbirleriyle konuşup sağına soluna bakıp o şekilde bir sağ iç organizasyonunu sağlaması gerekirdi Galatasaray'a.
1: Taçlar zaten standart organizasyonlar. Yani taçla ilgili sürekli bir briefing vermiyordur herhalde biz kullanırken.
0: Tabii,
1: yerleşimimiz
0: tabii,
1: bellidir.
0: Tabii,
1: Şalay, tabii. Son adam işte solunda Jakobs olur ya da Jakobs kullanan oluyor genelde. İşte kimse
0: Yunus tutuyor genelde geride.
1: Yani Yunus'u tutuyordur. Onların dizilimi bellidir. Burada Salah yine bu arada geriden koşarak başlıyor. Bu arada en ileride de değil en başta. O koşuya da kimse eşlik etmiyor. Mustafa'nın da tekte verdiği olağanüstü bir pasta var. Bu arada Mustafa'nın da hakkını verelim. Orada Galatasaray hiç buna hazırlıklı değil belli ki. Salah biraz hafife almış gibi. Salah o boşluğu, o koridoru vererek. Salah da hani maşallah iki golde de olağanüstü dokunuşlar. Dripling konusunda.
0: Evet, evet. O yüzden dedim 10 üzerinde 10. Hakikaten öyle.
1: Yani ilkinde de açıyı Uğurcan iyi kapatır gibi oldu. Ama vuruş çok iyi. İkincisinde sağıyla son dürtüşü, soluna doğru alışı uzak köşeye plase, o da olağanüstü. Yetişen olamadı Muhammed Salah'a.
0: Topu bir 85 metre sürün bakalım koşarken. Tabii. Dokunuşlarla top nereye gidiyor? Açılar nasıl kayboluyor? O kadar zor bir şey. Dediğin gibi mükemmel tek dokunuşlarla pat pat pat.
1: Kalitesini ortaya koydu. Attırdığı goldeki pas da bence müthiş şiddette. Tam Saviolo'nun plase atacağı bir pas verdi. Saviolo da klas bir gol attı. Diğer golde de Davinson'un zaten kaptırdığı top. Üst üste hatalar Galatasaray savunmasından. Ve Galatasaray da hani önde basayım dedi mesela karşılaşmada. Önde baskıdan da bir şey çıkmadı mesela. Trabzon ya beklere doğru yönlendirdi ya uzun bayağı vurdu. Zaman zaman Salah geldi merkezden top çıkardı.
0: Onana iyi kullandı.
1: Onana çok pas.
0: Bayağı iyi kullandı.
1: Attı zaten adamın alameti farikalarından biri. İyi oyun kuruyor. İyi uzun paslar da attı boşluklara. Galatasaray'ın o presinde bypass etti Trabzonspor. Akıllı bir oyun yani. Hem savunma anlayışı, presi kırma anlayışı. Baştan sona Rice, Okan Buruk'u mat etti. İkinci yarıda da hani 3-0'dan sonra
0: hatırlarsın geçen sene de Galatasaray'ı konuşurken burada defalarca söyledik Anadolu takımları için. Özellikle Galatasaray deplasmanına giden Anadolu takımları için. Yani uzun vurmak ayıp bir şey değil. Galatasaray karşısında Galatasaray maç başlangıcında diriyken topla çıkmaya çalışmak delilik. Yani neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Adamlar şey gibi üzerine geliyor. Ne derler? Hani bütün ordu gibi üzerine geliyorlar senin. Orada bir şey ispatlamana gerek yok. Uzun vurmak ayıp bir şey değil. Yeter ki onun işte Trabzonspor gibi organizasyonu yap. Eğer yerden çıkabiliyorsan ne ala. Zaten yerden çıkabilirsen harika bir şey. Ama o pres, yiyeceğine o presi uzun vur. Uzun vurduğun zaman da en azından hani dönenleri toplama şansın olabilir. Eğer tabii oraya da bir niyetin varsa, bir şeyin varsa, planın varsa. O yüzden hani Rice'ın planı oydu. Bir de tabii öyle bir gol atınca tam da istediği şeye de döndü oyun. Onu da söylemek gerekiyor. Yani bu da şans. Çünkü mesela 0-0 böyle başladın. Direkt oyunu planlıyorsun. Gol atan Galatasaray. Ondan sonra işler çok zor senin için. Ondan sonra sen her şeyi değiştirmek zorundasın. Ki Galatasaray özgüvenli. Yani Galatasaray bugün herhangi bir deplasmana gittiğinde bir dakika ben neredeyim konusunu çok fazla düşünmüyor. ne biliyorsa onu oynamaya çalışıyor Galatasaray. Öyle olunca top Galatasaray'da, Galatasaray pas yapabiliyor. Galatasaray pozisyona da girebiliyor. Şimdi 1-0 iken Sané'nin girdiği bir pozisyon var mesela. Kale karşısında çerçeveyi bile tutturamadı Sané. Yani Galatasaray gol atabilir.
1: Jakobs'la yine Onana'nın
0: Jakobs'la, evet. Orada da 1-0 değil mi?
1: 1-0.
0: 1-0 orada da. O yüzden hani Galatasaray golü atsa senin için daha zor. Ama bazen işte böyle şey de olacak. Hani işler senin istediğin gibi gidecek. İşler hep Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Thomas Reis'in planladığı gibi gitti.
1: 9:20 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 81.790 dolardan işlem görmekte. Fiyat kendini tekrar 80.000 doların üzerine attı ve orada da kısa vadeli bir kalıcılık sağlamış durumda. TL olarak da 3.962.000'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

9.24 saatlerimiz Trabzonspor Galatasaray maçını konuşuyorduk. Galatasaray'la alakalı şimdi bu maçta 4 gol yedi Galatasaray kalesinde. İlk

0: 6 maç sonunda yediği gol sayısı toplamda 10'a çıktı. Uğurcan Çakır bu karşılaşmada, o da bir etki bırakamadı. Kalesine gelen toplarda kurtarış yapamadı değil mi? Uğurcan karşılaşmada kurtarış yapamadan maçı bitirdi. Galatasaray'ın da tarihinin 66-67'den sonraki en bol gol yiyerek başladığı sezon olmuş. İlk hafta 6 hafta itibariyle. O dönem 11 gol. Bu 6 maçta 10 gol Galatasaray. 19 isabetli şutta 10 gol gelmiş. Kurtardığından fazlasını yiyen bir Uğurcan Çakır var. Bu maçta tabii
1: son resmi maçlarla ilgili de güzel bir istatistik vardı. Hı hı. Tabii ki şu an Twitter'da kimin yazdığını hatırlayamadım ama eğer hatırlayabilirsem ona da bakar söylerim. Son resmi karşılaşmalarda böyle 15-16 maç civarında bir şey alınmış. O kadar geriye gidilmiş. Galatasaray'ın yediği gol sayısının ortalaması neredeyse 2'ye yaklaşmış. Ve gol yemeden tamamladığı maç sayısı da 3 zannedersem. Yani Galatasaray'ın aslında takım savunması geçen senenin sonundan itibaren sanki biraz SOS veriyor gibiydi. Uğurcan bir fark yaratmıyor şu an. Bireysel hatalar oluyor. Artı Galatasaray'ın merkezi de, orta saha merkezi de eskisi kadar kemik değil. Eskisi kadar güvenli değil. Öyle olunca belki oyun anlayışını da eklemek gerekebilir. Değil mi? Hı hı. Riskli oyun anlayışını. Hepsi bir araya gelince Galatasaray tabii çok gol yiyen bir takım haline geldi.
0: Bu maçta yine Batukov'u tercih etmedi orta sahada. Yunus Akgün'ü, kanatlarda da Sané ve Leao'yu tercih etti. İleride Deniz attı. Barış Alper Yılmaz'ı yedek bıraktı ki son haftalarda Barış Alper üzerinde de çok büyük baskı vardı oynamaması konusunda. Biraz taraftarın genel isteğine de uydu gibi gözüküyor Okan Buruk ama şey konusunda, yani Sané Barış konusunda. Ama Batukov'u bir kez daha kullanmaması enteresan değil mi? Yani Batukov da yedekten gelerek mi alışacak Galatasaray'a? Fazla sürmedi mi o süreçte?
1: Haklısın. Yunus'la alakalı maç sonunda 10 numara pozisyonu ve Yunus'u eleştirdiklerini gördüm insanların. Yunus'un 10 numarada istediklerini yapamıyor. Sunu bayağı bir anlattılar. Oyuncu profiliyle alakalı olarak. Hatta bunu
0: Muhsin Ertuğrul'un tweetini de gördüm. Sen ondan da bahsediyorsun değil mi?
1: Aynen. Muhsin Hoca da bahsetmiş. Ben ondan başka görmüştüm. Sonra sanki ben onları okuyormuşum gibi bir de bana Muhsin Hoca'nın tweetini önüme düşürdüler. O da o konuyu yazmış. Oyuncu profiline odaklanıyor.
0: Evet.
1: Muhsin Hoca orada. O tabii teknik adam gözüyle bakıyor. Çok daha farklı bir gözle bakıyor. O yüzden dikkate değer hemen Muhsin Ertuğrul Hoca'nın Twitter hesabından o analizi görebilirsiniz. Güzel bir analizi Galatasaray'ın merkeziyle alakalı olarak.
0: Telefon rehberimde var Muhsin Hoca.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Röportaj yapmıştım zamanında.
1: Çok güzel.
0: Ajans bu arada.
1: Çok da kibar, çok beyefendili o da.
0: Hatta geçen bu arada galiba yukarıda Kent Ormanı'nda gördüm.
1: Öyle mi?
0: Yürüyordu. Hani anlık gördüm. Çok emin olamadım. Bir şey de demedim. Orada yürüyordu.
1: Belki gene karşılaşırsın.
0: Karşılaşırsa sohbet ederiz belki. Sorarım.
1: Hatta orada Batrakov'u da anlatmış hoca.
0: Tabii. İlkay ve Batrakov üzerinden biraz.
1: Aynen. Batrakov'un da yani o pozisyonda Yunus'tan neden daha başarılı olabileceğini de oyuncu profili olarak açıklamış. Olabilir. Yani çok fazla tabii itiraz edeceğim bir durum yok. Ama Okan Hoca Batrakov'u neden oynatmadı sorusunun bir cevabı da yok bende. Ya da neden oynatmıyor? Neyini eksik görüyor mevcut oyunculara göre? Tam bilmiyorum. Çünkü mesela Barış'tan da daha erken vazgeçebilirdi. Değil mi? Hı hı. Hani sen dedin ya biraz taraftarın istediği gibi oldu. Ama hani Barış'taki formsuzluk yeni değil. Yani sezon başından beri Barış, hatta belki geçen sezonu bile ekleyebilirsin, istenilen seviyede değil. Daha erken olabilirdi. Herhalde Batrakov artık forma giyecek ama bir taraftan da İlkay'ın böyle tamamen silinmesi de Galatasaray açısından tabii pek hayırlı değil.
0: Evet, İlkay'ın maaşı da galiba maçtan sonra bayağı konuşulmuş. Eşinin
1: açıklaması
0: sosyal
1: var.
0: Medya paylaşımı olmuş.
1: Bana sormayın diyor yani.
0: Hocaya sorun diyor neden oynatmadığını.
1: Biz diyor fedakarlık yaparak geldik buraya. Siz paradan bahsediyorsunuz.
0: Aynen.
1: Ama daha iyi teklifleri İlkay değerlendirmedi geldik diyor. Demek ki İlkay'ın bir sıkıntısı var. Yani eşi direkt böyle bir şey yaptıysa bize değil

0: İşte Sané için de benzer şey söyleniyor ya. İstediği pasları alamıyor aslında. Sané kötü değil. Etrafı işte oynatamıyor onu. Etrafı kötü. Ya da hoca oynatamıyor Sané'ye uygun oyun. Hani Sané'de bakınca sıkıntı var. Ama Okan Buruk'un da oynatamama durumu olabilir. Onlar tabii sorması gereken şeyler.
1: Ya Galatasaray'ın set oyununda istediklerini yapamadığı gerçek. Hele Osimhen gibi çok ekstra bir santraforda olmayacak. Ekstra derken neyi ekstra söylüyorum? Yani Osimhen öyle mücadelelerin içine giriyor ki olmadık yerlerden gol çıkarmalar, pozisyon çıkarmalar, top kapmalar, top kapmanın neticesinde pozisyon yaratmalar. Şimdi o parçayı Galatasaray'dan söktüğünde herkes Trabzonspor önünde Galatasaray sete hücum ederken bir şeyi gördü. Neyi gördü? Merkez tıkalı Galatasaray'da. Merkezden Galatasaray'ın rakibini delme ihtimali düşük gözüküyor. İş kanatlarda sürekli birebirlere kaldı. Birebirlere kalınca işte bir tarafta Sané, bir tarafta Leao. Çok güzel. Harika. İkisi de 30 yaş altı. İkisi de milli takım oyuncusu. İkisi de yetenekli oyuncu. Ama hep birebir. Hep birebir. Hep birebir. Belki görmüşsünüzdür. Leao'nun maç sonu bir editini yapmışlar. İşte pozisyonları alıyor. Ondan sonra pozisyonu nasıl değerlendirdiğini editlemişler. Aşırı top kaybetmiş. Yani maçı izlerken de ya biraz fazla kaybetti diye düşünüyorsun ama ondan sonra hepsini beraber izleyince kaç kere çalım denemiş, kaç kere kaybetmiş topu.
0: Sanen'in tek haneyken Leon'un 22-23'tü galiba top kaybı
1: Evet
0: sayısı.
1: evet yani üstte
0: Öyle bir
1: beraber
0: fark.
1: izleyince böyle inanamıyorsun. Ama şimdi kanat oyuncusunu evet birebir bırakmak iyi bir alternatif futbolda ama her hücumun birebirlerle gelişmesine de imkan ve ihtimal yok. Yani o zaman karşınızdaki bekin çok kötü bir bek olması lazım. Kademeli savunma olmaması lazım. Çünkü ben seni geçeyim, senin arkandan biri daha geliyor doğal olarak. Yani orada trafiğe tıkılıyorsun sen. Çalım yeteneğin olsa dahi. Orada kalabalıklaşıyor takımlar. O yüzden takımın çok rakip takımın çok kötü gününde çok acemi oyunculardan kurulu olması lazım. Böyle kanat oyuncusuna bu kadar yüklendiğin noktada. O da olmadı bu karşılaşmada. İşte öyle olunca Galatasaray'da tabii bazı dişliler dönmüyor. O yüzden de Galatasaray'da merkezin biraz daha ağırlığını koyması gerekiyor. Merkez nasıl ağırlığını koyar? Merkezden şut atabilirsin. Merkezden şut çıkar. Merkezden ikiye birler çıkar. Merkezden kanada etkili top çıkar. Yani kanat oyuncunu ve bekini çizgiye indirmek her zaman için bir opsiyondur. Yarım alanları kullanmak gene merkezde oyuncunun sağa sola deplase olmasıyla yapılabilir işler. Ayrıca merkezden direkt olarak ceza sahası içerisinde koşular. Ama Galatasaray şu an işte taraftarlarını memnun edecek o oyunu oynayamıyor. O yüzden de tabii tartışmalar da devam ediyor. Şimdi normal değil Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki görüntüsü. Yani o saha içi diziliminden tut yapılan bireysel hatalara, hücumdaki kitlenmeye artı işte skorun bu şekilde yüksek olması normal değil. Yani Galatasaray'ın kabul edebileceği bir olay değil bu. O yüzden de tabii Galatasaray taraftarı mutsuzluğunu dile getirdi maç
0: Mesela
1: sonrasında.
0: Osimhen yok Galatasaray'da. Diğer tarafta da Onana yok. En rahat gole gidebilecek oyuncu. Hani bilmiyorum şartlar eşit der misin ama Galatasaray'da Sané ve Leao gibi iki yıldız kanadın var. Maçta öyle bir etki bırakamıyorlar ama Trabzon'un yıldızı Salah. Tek başına maçı alabiliyor. Mesela bugüne kadar hani Sané'nin öyle alabildiği maç kaç tane var?
1: Ya da bu kadar etkili
0: Bu
1: oldu.
0: kadar etkili olduğu. Gol olmasa da hani etki olarak herhalde 2-3'ü geçmez Sané'nin Galatasaray kariyerinde. Leao da şu anda o etkiyi vermekten uzak gözüküyor ki o da kaleye biraz uzak çizgide oynamayı tercih ediyor. Salah daha çok merkeze giriyor. Gole daha yakın bir oyuncu. Bu da Galatasaray için tabii bir soru işareti. Kadro kalitesi olarak Trabzon önünde bir kadro. Bireysel yetenek olarak ama oyun olarak hiç yani ikinci yarı Deniz çıktı, Barış girdi, bir şey değişti mi? Trabzon daha az çıkabildi ama onun haricinde hücumda çok bir şey değişmedi.
1: Yok.
0: Galatasaray'da. Batrakov girdi. Yani öyle çok hücum zenginliğinde değişen bir şey olmadı Galatasaray'ın. Leste biraz fark yaratıyor girdiği iki maçtır bence. Ama yine o da kırmızı kart gördü. Bir sonraki maç kullanamayacak onu. Okan Buruk. Onun açısından da talihsiz yani. Belki Saran'ın yerine

0: sonraki lig maçında ya da Avrupa maçlarında değerlendirebilir. Avrupa'da hala değerlendirebilir. Orada cezası olmadığı için. Ama basit bir kırmızı kart gördü. Yani o görmeyecek bir pozisyonda. Doğru pozisyonlu bir şey demiyorum da görmeyebilirdi. Gereksiz bir müdahale.
1: Kırmızı kart atlatır. Önemli olan oyuna girdikten sonra senin dediğin etkiyi devam ettirmesi. Evet. Çünkü açıkçası sezon başında pek o havayı vermiyordu. Şimdi biraz daha o havayı olumlu yönde değiştirdi. Demek ki biraz daha beklememiz gerekecek. Yani bu milli arayla beraber mesela Batrakov da daha iyi olabilir. Batrakov milli takıma seçilir herhalde, değil mi?
0: Tabii. Seçilir. Onlar da maç yapıyor Ruslar.
1: Rusya'nın zaten bir tane maçı vardı. Nijerya maçı vardı galiba. Hmm,
0: sen söylemiştin, bakmıştın. Hmm.
1: Bakmıştık ona. Ama ne olursa olsun hani biraz daha o oyunculardan Galatasaray katkı almaya başlayacak. Ama takım olarak da organizasyon olarak da yani Galatasaraylı taraftarların haklı olduğu konu artık 4 senenin sonunda bu kadar teknik direktör istikrarına sahip olan bir takımın biraz daha yıldızlardan bağımsız bir oyun gücünün olması gerekir. Bu haklı bir eleştiri. Çok uzun süre çünkü. Yani bu 5. sezon ve hep başarılı. Ama Galatasaray'da yıldız sistemi işlemediği zaman Galatasaray'ın sonuç almayı bırak sahada kötü gözükmesi. Şimdi Galatasaray iyi oynar. Ekstra bir Salah performansı görürüz. Trabzonspor kazanır. Ayrı hikaye. Ama Galatasaray'ın saha içerisinde istediklerini hemen hemen hiç yapamadığı bir karşılaşmada böyle mağlup olması ayrı bir hikaye. Ondan sonra da tabii taraftar bence doğal olarak dönüp diyor ki hani Okan Hoca nerede sistem? Çünkü Leao topu alsın, birebir gitsin. Sane topu alsın, birebir gitsin. Oradan bir şey çıkarsa çıkar. Ya da Osimhen sahadayken bir şey çıkartırsa çıkartır. Çıkaramazsa canımız sağ olsun durumu olmaması lazım. Benim gördüğüm Galatasaray taraftarları o konuda haklı. Artı Okan Buruk yine maçta çok fazla tartışılan bir figürdü. Onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bir tane gene şey çıktı, video çıktı. Yaklaşık 2 dakikalık bir video. O 2 dakikalık videoda Okan Buruk işte sarı kart ve kırmızı kart gördüğü anlar. İşte çizgi ihlali yapıyor falan filan. Şimdi o videoda herkes tabii başka yere odaklandı. Benim de aklıma şu takıldı. Gene benim aklıma takılan nokta, ya Okan Buruk Mert maç oynanırken yaklaşık 2 dakika boyunca yardımcı hakemle kavga halinde. Ama bir taraftan da maç oynanıyor. Yani maç devam ediyor. Şimdi 2 dakikanı sen yardımcı hakemle yok çizgiye bastım basmadım faul değildi diye harcarsan soruyorum size, oyunu iyi analiz etmesi mümkün mü teknik direktörün?
0: Değil.
1: Ben işte buna çok takılıyorum.
0: Orası yok işte.
1: Okan. Yani insanlar buna takılmıyor. Yok Okan Buruk haklı, yok şöyle, yok haksız, yok atlıyor zıplıyor. Ben orada değilim inanın. O tartışmaya geçtim. Ama size sorduğum soru şu. Yani 2 dakika boyunca izledim videoyu. 2 dakika boyunca yardımcı hakemle tartışma halinde. Bak haklı ya da haksız değil. Ama bir teknik direktör 2 dakikasını bir pozisyon için yardımcı hakem harcıyorsa ya maçı doğru analiz etmesi bence imkansız. Bence imkansız. Hatta yani İrfan Hoca da katılıyor. Artık yani İrfan Hoca da kalkıyor kulübeden, dördüncü hakemin yanına gidiyor, bir şeyler söylüyor, geri geliyor, tekrar gidiyor, geri geliyor. O da meşgul yani Okan Buruk yüzünden. Yani ben ona, İrfan Hoca'ya güveniyorum Galatasaray'da. Analizi o yapacak diye. Okan Buruk'u sakinleştirecek diye. O da mecbur herhalde müdahale etmek zorunda hissediyor kendini. Bakın bu sadece bir pozisyon. Yani bunun başka pozisyonları da var. Okan Buruk her maçta kendi konsantrasyonunu bu kadar dağıtıp tamamen yardımcı hakeme ya da orta hakeme bir şeye girecekse olanları nasıl analiz edecek de nasıl karar verecek de nasıl doğru değişikliği yapacak da Galatasaray oradan bir kenardan teknik direktör katkısı görecek. Bence asıl soru bu. Okan Buruk'la alakalı olarak. Atlaması, zıplaması, bağırması, çağırması zaten problem de. Ama daha büyük problem bence pek bakılmayan konu.
0: Peki bir araya gidelim. 9.40 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.42 saatlerimiz, programın son bölümünde iki teker bölümünü yapacağız. MotoGP'de bu hafta sonu Avusturya'da bir yarış vardı. Artık MotoGP'de de sezonun bitimine az bir yarış kaldı. Heyecan da çok gerçekten yüksek orada. İki pilot puan puana girmişlerdi son yarışa. Şimdi birisi tekrar öne çıktı. Ama oradaki yarışı da ben merakla takip ediyorum. Birazdan Mehmet Ali Selişik'ten de hafta sonunun bir özetini alacağız. Ona bağlanana kadar da Galatasaray cephesinden yine haberlerle devam edeyim. Okan Buruk kırmızı kartı gördü. Ve kırmızı karttan sonra da Bein'in muhabiri Nezih Akşener'in maç devam ederken Bein Sports Haber'e canlı bağlandığını öğrendik. O da Okan Buruk'la sıcağı sıcağına konuşuyor ve Okan Buruk'tan duyduklarını canlı yayında aktarıyor. Okan Buruk hakeme kötü bir söz söylemedim demiş. Hakaret etmedim. Pozisyonu sordum, bana sarı verdi. Neden sarı gördüm diye sordum hakeme. Sonrasında beni direkt oyundan attı. Herhangi bir hakaretim veya kötü sözüm yoktu dedi. Bu aktarımdan sonra bir muhabirinin ortalıkta yangın yerine döndü. Dün Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Hani Okan Buruk'u aklama çabası gibi düşünüldü bu bir muhabirin, ki daha önce ben de çok gördüm, hatırlamıyorum böyle bir şey. Maç devam ederken kırmızı kart gören bir hocanın açıklaması paylaşılsın. Böyle bir yangın çıktı. Sen ne düşündün ilk seferinde?
1: Ben ne düşündüm? Bein haberde oldu değil mi olay?
0: Tabii. Yani Bein'in maçı.
1: Sonra izledim. Kaydı izledim. Kaydı izledikten sonra düşündüğüm az önce senin söylediğindi ne yazık ki.
0: Aklama çabası mı?
1: Ya öyle, yani öyle bir anlatmış ki Nezih, belki tam ifade edemedi. Ya da istediği tarzda, üslupta ifade edemedi arkadaşımız. Ama tekrar izleyin. Resmen hani Okan Buruk'un sözcüsü gibi kırmızı kartı bir aklama çabası hissediliyor anlattığı bölümde. Anlatmaya çalıştığı bölümde diyeyim. Şimdi Bein'de dün de tabii bu konuşuldu. İşte Güntekin Onay da bunun bir habercilik olduğunu söyledi. Oradan savundu. Doğal olarak tabii ki savunacak. Başkası için olsa başkası için de yapılacak derdi. Ama tekrar bir o iki dakikalık şeyi izlediğiniz zaman orada bir sanki çaba olduğunu hissediyorsun. Anlatırken bir çaba olduğunu ya da bana öyle geçti ya da çoğu kişi öyle geçti ki zaten bu kadar yangın çıktı. Ondan sonra yok işte şeye uygun mu, yönetmeliğe uygun mu değil mi? Onların tartışması geldi. Hüseyin Özkök şeye girdi. Devreye girdi o konuda.

0: normal değildi. Hani çok böyle bir, nasıl söyleyeyim, mesela onun bir haber değeri olması için belki o şekilde aktarmamak gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. Yani çünkü hep şöyle oldu işte. Okan Buruk hakeme bir şey söylemediğini söyledi. Okan Buruk bir şey yapmadığını söyledi. Okan Buruk bir şey yapmadı. Hep böyle, anladım. Hani Okan Buruk bir şey yapmadı, bir şey yapmadı, bir şey yapmadı. Belki çok kısa geçmesi gerekirdi. O uzayınca hani kelimeler belki ağzından istediği gibi çıkmadı. Ama direkt hissettirdi oydu ne yazık ki arkadaşımızın. Belki sadece şunu diyebilirdi. Okan Buruk'la konuştuk. Okan Buruk bir küfür olmadığını söyledi dese belki daha şey olabilirdi, anlayışla karşılayabilirdi insanlar. Ama iki dakika boyunca bir şey çabası var sanki, böyle hani Okan Buruk'u koruma kollama çabası var gibi gözüktü ve kıyamet de koptu.
1: Yani ben öyle çok büyük bir şey gibi gelmedi izlediğimde de. Hani muhabir sonuçta, Bİ'nin de herhalde yayın politikası böyle dönem dönem değişiyor. Bu sene biraz daha böyle
0: sağ içinden
1: farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Daha çok canlı yayın sağ içinden yapmaya çalışıyorlar. Maç sonu, maç önü vesaire. Ben herhalde bu seneye özgü bir değişiklik oldu. Böyle sıcağı sıcağına Bİ'nin habere bağlanıp, ki bu sezon daha önceki maçlarda da olmuş. Maç devam ederken muhabire bağlanıp böyle yorum aktardı ya da bilgi aktardığı şeyler olmuş. Habercilik olarak da kötü bir refleks değil bana kalırsa da. Okan Buruk'a sormuş, Okan Buruk da söylemiş, o da aktarmış. Ama dediğin gibi belki daha kısa tutması, yani özünde bence yaptığının bir yanlış yok. Uzatması bu kadar fazla, uzatması herhalde.
0: Yani orada dikkat edin, cümle kuramıyor zaten. Bayağı zorlanıyor.
1: Evet, evet.
0: Olayı anlatmakta. Aslında basit bir olay yani. Evet. Okan Buruk'la konuştum. Okan Buruk bir ihlal olmadığını söyledi. Hı hı. Bunu söyleyecek, geçecek. Ama iki dakika boyunca böyle bir savunmaya geçme refleksi hissediliyor.
1: Evet,
0: istenmese de belki. Belki
1: evet,
0: istemese
1: öyle bir
0: de.
1: Niyeti olduğunu da ben düşünmüyorum. Ama işte böyle bir yangın çıktı. Bakalım yansımaları nasıl olacak. Dün Güntekin Anay da canlı yayında tabii muhabirini savundu. Okan Buruk da bu sezon hazırlık maçında da kırmızı kart gördü. Bu karşılaşmada da oldu. İki değil mi? İki kırmızı kart oldu.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de
1: sınırda.
0: Hani normalde dil bilinse orada da sakata gelecekti.
1: Aynen. Uçlarda yaşıyor. Bu hafta bir de...
0: Uçlarda yaşıyor.
1: Yani uçlarda yaşıyor.
0: Sınırlarda dolaşıyor.
1: Valla uçlarda yaşıyor Okan Buruk. Bu hafta Levent Tüzemen de o da bayağı bir eleştiri getirmiş. Yönetime de yakın bir isim. Yönetimden de artık o eski desteğini kaybettiğini söylüyor Okan Buruk. Zaten bunu aslında söylemek için alim olmaya da gerek yok. Dışarıdan da hissediliyor ama Levent Tüzemen daha yakından takip eden bir isim. Okan Buruk'un da bakalım sezonu nasıl geçecek? Her sene bir istifa furyası oldu kendisiyle ilgili. Onu da zaman içinde göreceğiz. Diyelim 9.48 saatlerimiz. Şimdi İki Teker bölümünde Mehmet Ali Selışık'la bu hafta sonunki Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Elf Motor Yağları İki Teker'i sunar.
1: Evet, İki Teker bölümündeyiz. Mehmet Ali Selışık şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Mehmet Ali Selışık, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
4: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi MotoGP'de bu hafta sonu Avusturya yarışı vardı ve Avusturya yarışında da liderlik tekrar Jorge Martin'e geçti. Jorge Martin yarışı kazanamasa da değil mi, şu anda Marc Marquez'le puan farkı oluşturmayı başardı. Marquez de yarışı podyumun dışında bitirmek durumunda kaldı. Acosta yarışı kazanan isim oldu. Sen yarışla ilgili neler söylemek istersin ve bu liderlik mücadelesi gerçekten son haftalarda da bayağı konuşulacak gibi gözüküyor.
4: Öyle gerçekten, çünkü Avrupa sezonunu sezonun son iki roundu hariç artık noktalıyoruz. Bir Asya turu gelecek işte, iki hafta sonra Japonya, oradan sonra Endonezya, Avustralya, Malezya falan derken enteresan yarışlar bizi bekliyor. Sabahın erken saatlerinde bizi bekliyor yarışlar. Öncesinde Marc Marquez bir kez şampiyonu liderliğine yükseldikten sonra arkasına dönüp bakmaz diye düşünüyorduk ki puan eşitliğiyle şampiyonu liderliğine yükselmişti, galibiyet fazlasıyla. Ama burada arka lastikle ilgili problem yaşadığını gördük. Cumartesi günü sprint yarışındaki orada da puanlar verildi. Pazar günü frenlerle ilgili ciddi problemler yaşamış. yarışın sonunu zor getirmiş, hatta öyle söyleyelim 5.'ye bile yine iyi puan kazandık diyordu. Jorge Martin de sağ kolundaki kompartman sendromuna rağmen, ki yani karpal tünel sendromunun motor sporları versiyonu öyle söyleyebiliriz. Gazı açtığı yer özellikle o bilek hareketinden dolayı uzun yarışta problem yaşayabilir diye düşünüyorduk. Fakat gayet iyi bir iş çıkardı. Zaten cumartesi günü Pedro Acosta'nın lider giderken düşmesiyle bir de sprinti kazanmıştı. Kazanılabilecek maksimum puanlara çok yaklaştı. 37 total puandan 32'sini kazandı. Ve puan farkını açarak buradan ayrılıyor. Normal şartlarda pek beklemediğimiz bir durumda eldeki verilere baktığımızda. Çünkü Marc Marquez formda ve Ducati'nin en iyi olduğu pistlerden bir tanesi burası. Buraya geliyor. Jorge Martin en iyi motosiklette olmasını beklemediğimiz, bir adım geride olmasını beklediğimiz, üstüne bir de sakatlık problemi yaşayan bir sürücüydü. Fakat işte sporda her zaman tahmin ettiklerimiz olmuyor. Acosta'nın galibiyeti de oldukça enteresandı. Çünkü çok uzun zamandır kariyerinin ilk galibiyetini arıyor MotoGP'de. Çok büyük bir yetenek olduğu için gelir gelmez bile kazanabilme ihtimali vardı. Bir başarısızlık söz konusu değil aslında. Belki kendi çıtasını çok yukarıya koymasıyla alakalı. Ve dün düştü. Dün değil daha doğrusu. Cumartesi günü düştü. Ve pazar günü kutlamasını düştüğü yerde aynı şekilde motosikletini yatırıp motosikletten atlayarak yaptı. Motor sporları MotoGP yeni bir yıldız kazanmıştı zaten ama o da ilk Grand Prix'sini hem Red Bull'un hem de KTM'in evinde Red Bull Ring'de ve Avusturya'da elde etmiş oldu. O açıdan da yani takımın şeyi için de güzeldi. Önümüzdeki yıl Marc Marquez takım arkadaşı olacak tabii. Onu da söylemek lazım.
1: Peki benim bir şey dikkatimi çekti. Bu MotoGP sayfasına girdim. Jorge Martin'in bu sezon sadece bir yarış zaferi mi var? Marc Marquez'in 5 gözüküyor.
4: Evet, bu sene çok istikrarlı Jorge Martin. Normal şartlarda şampiyonluğa gittiği yılda bile inişli çıkışlı, çok kazanıp çok düşen bir profil çiziyordu. Bu sene tam tersi. Şampiyon olduktan sonra herhalde sporun önemli kısımlarında var. Bireysel sporlarda daha fazla var. Biraz daha böyle bir istikrar, olaylara daha farklı, daha geniş bir pencereden bakabilme geliyor sanıyorum. Hakikaten şampiyonluk etkisi oluyor. Formula 1'de Norris'te de görüyoruz çünkü onu.
1: Peki sezonda bu kadar az yarış zaferi alıp şampiyon olma rekoru, acaba öyle bir rekor çıktı mı, konuşuluyor mu?
4: Hani var, bir... yakın zamanda var.
1: Var mı? Yani MotoGP için normal yani.
4: MotoGP için de normal değil ama o denk gelebiliyor olabiliyor. Çünkü şeyi söyleyeceğim, normal bir sezonda yok yakın zamandaki. Pandemi yılında Joan Biri sezonun sonuna doğru elde ettiği bir galibiyette şampiyon da var. Yarış kazanmadan şampiyon olanlar bile var böyle. MotoGP'nin tarihinde 125 de var. İşte Süpersport Dünya Şampiyonası da var. NASCAR'ın kamyonet serisi de var falan. Birkaç seride toplam motorsporları tarihinde bir 7-8 şampiyonluk var. Formula 1'de de bir yarışta iki yarışta şampiyonluk elde edenler var. Yine çok eskilerde, o günümüzde çok mümkün değil yani.
1: O garip geldi şimdi istatistiklere bakarken.
4: Öyle bence de yani bir galibiyetle şampiyonluk zirvesinde olmak istikrarın ne kadar öne çıktığını da gösteriyor.
1: Tabii yani Marc Marquez 5.
4: Sakatlıklar falan da var.
1: Doğru, sakatlık etkisi. Marc Marquez'in 5, Bezekin'in yine 4 yarış galibiyeti gözüküyor ama şu anda Martin'in
4: 4 galibiyeti var. Hatta onların 3'ü de sezona başlarken 3'ü arka arkaya, bir önceki sezondan da kalan bir serisi vardı. Ya böyle başlarsa alıp götürür diyordum. İşte her hafta bu böyle devam ederse şöyle olur diyordum. Tersi devam ediyor. O da bizi şaşırtmaya devam ediyor yani şeyde, motor sporları.
1: Bu Bezeki tokat atan arkadaş mıydı?
4: Evet, aynen öyle. Arkadaşımız değil, o yüzden kendisinden sürücü diye bahsediyoruz. Çok sempatik, sevdiğim isimlerden bir tanesi olabilme ihtimali vardı. Ama artık o yüzden kendisi çok eleştiriyor. Yani muhtemelen ders çıkartmıştır ama yani koskoca bir yetişkin profesyonel sporcunun ders çıkarmak için böyle bir cendereden geçmesine gerek yok bence.
1: Doğru.
4: O yüzden biz de aynı şekilde sizin kadar şey yaptık, eleştirdik.
1: Eyvallah. Peki son olarak toprak için yine çok iyi bir hafta sonu olmadı herhalde. Onunla
4: ya
1: toparlayabiliriz.
4: Aslında Yamaha'dan beklentimiz çok yukarıda değildi. Burası Yamaha'ya hiçbir zaman tam anlamıyla uymuş bir pist değildi. Üstüne şu anki Yamaha yani herhangi bir pistte tam olarak uyabilecek ve rekabetçi olabilecek bir yerde değil. Sıralama turlarında Quartararo çok iyi olmasına rağmen o da puan barajının dışındaydı. Hiçbir Yamaha puan alamadı. Toprakta o yüzden biraz elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Tek turda yine istediği şekilde lastiği çalıştıramadı. Mizano'da olduğu gibi. Fakat toprak için bizim için gururlandıracak bir durum vardı. 9'da 10. viraj yani son 12, son 2 viraj arasındaki tribünlerde bir kısmı toprak Razgatlıoğlu tribünüydü. Orası kendi taraftarlarımızla hatta yani yurt dışından gelen yabancı toprak Razgatlıoğlu fanlarıyla ve Türk bayraklarıyla doldu. O açıdan güzeldi. Türk sporları açısından bakıldığında orada sadece toprak değil, deniz de bizi Moto2'de temsil ediyor. O yine sağlam bir yarış çıkardı. Kariyerinin, daha doğrusu bu senenin en iyi sıralama turlarıyla 12. başladı. Yarışı da 9. bitirdi motosikletin el verdiği şekilde. Üstelik önümüzdeki yıl için Moto2

0: tekrar kalmak için bir anlaşma imzaladı. RW Racing'e geçecek. Onun da geleceği belli oldu. Çünkü Grand Prix Padon'da kalamama ihtimali vardı. Yani Superbike'a, Supersport'a geçme ihtimali vardı. Toprak'la aynı yerde o da kalmaya devam edecek. Yani biraz daha hep geleceğe yatırım diyoruz. Bir de üstüne şunu da söyleyeyim. Son olarak not olarak düşelim. 850 cc Pirelli lastikleriyle aynı zamanda 2027 motosikleti için bugün bir test yapılıyor Spielberg'de, Avusturya'da. Toprak'ta Yaman'da motosikletini test edecek sürücülerden bir tanesi olacak. Yine yani resmi sonuçlar, fotoğraflar, görüntüler normal şartlarda basına kapalı bir test olduğu için yayınlanmayacak ama mutlaka bir şeyler sızacaktır. Önümüzdeki haftalar içinde Yamaha en azından 2027'ye nasıl hazırlanıyor? Bu çektiğimiz eziyetin bir karşılığı olacak mı? Biraz onu da görebileceğimiz bilgileri sanki bugün akşam edineceğiz gibi duruyor.
1: Peki Mehmet Ali Saçık, teşekkür ediyoruz yorumların ve aktardığın bilgiler için. Tekrar iki hafta sonra görüşmek dileğiyle.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Hoşçakal.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
5: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 9.59 ya. İlk kez 9.59'da girdik ha. Ha şu an 10 oldu. Saatlerimiz 10.00'ı gösterirken yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram.

0: Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Öyle mi? Tamam, o zaman hemen bir Karadeniz'e gidelim. Nurgül Hanım hatta diyorsan, futbolcudan Nurgül günaydın bizlerle beraber. Günaydın Nurgül, nasılsın? Karadeniz'de havalar nasıl?
1: Günaydın, günaydın. Teşekkür ederim. Şu anda imkanım olsaydı Salah Yaylası'na gidecektim.
0: Vallahi Salah Yaylası oldu değil mi orası? O şeyin üstü.
1: Yani
0: Kaya'yla Salah yazmışlar galiba değil mi Nurgül?
1: Yani tabelamıza koymuşlar. Salah taşı Salah Yaylası'na gider. Her türlü yönle bahsediyorum.
0: Bir dakika. Salah taşı Salah Yaylası'na
1: Salah
0: gider.
1: Salah Yaylası'na gider.
0: Tabelalar var şu anda.
1: Yani
0: dünyada Salah konuşuyor ya. Onu da söyleyeyim. Dünya şu anda Salah konuşuyor.
1: Kesinlikle çok, evet. başka
0: üç gol bir asist ya. 3 gol bir asist.
1: 3 gol bir asist. Yani 4 buluştu 4 topun 4'ü de isabet.
0: Marka gazetesi demiş ki aslanı yerle bir etti derken gol de Galatasaray'ın tahtını sarstı. Bilk de tek başına parçaladı yorumlarında bulunmuş.
1: Kesinlikle yani Salah gerçekten çok başka bir şey. Ben zaten senede yayına ilk bağlandığımızda hatta Salah'ın transferinde şunu söyledim. Tabii ki Trabzonspor özelinde yani Türk futboluna bir armağandır Ertuğrul Doğan'ın. Gerçekten şimdi ben maç sonrası paylaşımlara bakıyorum. İşte Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Anadolu'daki bütün takımlar, herkes video paylaşıyor Salah'la ilgili olarak. Yani onun keyfine varıyorlar. Salah'ı izlemenin keyfi de çok başka. Yani özellikle o işte üçüncü gol, birinci gol zaten hemen bizim önümüzde ilk yarıda. Üçüncü gol, topu alıp gidişi, bilmiyorum o hız, hani demişlerdi ya.
0: İlk goldeki işte bazıları ya.
1: Hani bazıları demişti ya. İşte 34 yaşında bundan sonra ne yapar? Trabzonspor çok güzel bir videolu paylaşım yaptı.
0: Gördüm videoları. Paylaşımları.
1: Yani oradaki bu hani nasıl yetişeceksin ki? Çok da güzeldi bence o. Tabii ki sporun içinde bu var. Ben bunları söylemekten imtina etmiyorum. Niye? Trabzonspor Konya'ya mağlup oldu. İşte Karadeniz müzikleri açtılar statta. İşte ne oldu sağa, ne oldu böyle. Olabilir yani, bunu hoşgörüyle karşılamak için mağlup olduk. Ve açtılar Karadeniz müziğini. Eğlendiler Konya sporlar. Ahmet'te de aynısını yaşadık. Trabzonspor mağlup olunca işte müzikleri açıp bizim kendi müziklerimizle eğlendir. Biz de dediğim gibi Trabzon insanı da hoşgörülüdür gerçekten o anlamda. İşte temel fıkralarını biliyorsunuz. Kendi kendisiyle fıkra yazıp eğlenebilen belki de tek yöre insanı Karadeniz insanıdır. Karadeniz fıkrası bu toplumun içinden çıkmıştır. Karadeniz fıkraları. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'nın oradaki o şey esprili, onun da içinde olduğu o esprili paylaşım bana göre çok güzeldi. Çoğu insan da güldürdü. Zaten Beşiktaş'ta sanırım yapmıştı daha önce benzer bir şey. Bunlar futbolun güzellikleri aslında.
0: Evet, dünya Salah'a konuşuyor dedik. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Trabzonspor Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor Salah'ın 3, Sabiha'nın golüyle 4-0. Böyle bir sonuç bekliyor muydu maçtan önce Nurgül? Ya yani bir 4-0 yani, bir sonuç bekliyor muydun?
1: 4-0 açıkçası deselerdi hani olabilir evet, ama ben 2-1 3-1 olabilirdi yani ona evet, ama tabii 4-0 da gerçekten hani herkesin de çok belki tahmin edemeyeceği bir skordu. Hani taraflara soruyorsunuz, taraflar çok daha duygusal bakıyor. Ben de maçın röportajlarımda hep söylediler. İşte 4-0 alacağız, 3-1 alacağız. Taraflar içinde çok rahatlıkla söylenebilecek bir ifade, ama tabii biz gazeteci olduğumuz için biraz daha belki temkinli, skor tahmini açısından söylüyorum. Belki 3-1, 2-1 falan diyebilirdik. Çünkü saha içinde belki de en net biz şahit oluyoruz bazı anlara. Ama tabii yeni hocayla açıkçası bence Gençler Birliği maçı da içeride düşündüğüm zaman çok çok büyük bir sürpriz olmadı belki Galatasaray. Biz hep şunu dedik, kulüp başkanı da onu söyledi. Yeter ki hak eden kazansın, hakemin konuşulmadığı bir maç olsun. Niye olmasın? 5-0 da olabilirdi. Aslında bu maçın hakkı bana göre 5-0'dı. Trabzonspor belki hangi yorumcu tam hatırlamıyorum ama iyi oynadı, ama yani, çok iyi oynadı. Biraz daha iyi oynasaydı 5-6-0 da olabilirdi yani.
0: Evet, Ertuğrul Doğan maçtan sonra açıklamalarda bulundu. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Sahada gördünüz verin arkadaşım dedi. Gözlük dağıtsınlar dedi. Öyle bir tekmeyi vermeyince ne olur dedi Ertuğrul Doğan. Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla ilgili neler söylersin sevgili?
1: Yani evet, özellikle Galatasaray Örgün. Teknik Direktörü Okan Buruk'la alakalı sanıyorum. O bir de Trabzonspor'da hangi futbolcuydu? İşte oradaki pozisyonla alakalı, Galatasaraylı oyuncunun kırmızı kart gördüğü pozisyonla alakalı.
0: Sabit Sane ile Ozan işte, Turan'la Ugo Çuku. Leslie'nin hareketi.
1: Evet, orada ama gerçekten şunu söyleyeyim. Bakın yani bir Trabzonspor muhabiri olarak değil de çok net söyleyeyim. Arkadaşlarla da konuştuk orada. Yani foto muhabiri arkadaşlarla, Galatasaraylı muhabiri arkadaş da vardı yanımızda. İsmini söylemeyeyim. O da gülerek karşılık verdi bize. Sana sonra yayında söylerim. Ya Trabzonspor'la ilgili aleyhte bir pozisyon olunca o kadar hızlı, ışık hızıyla kartı çıkarıyor ki hakem. Yani inanamazsınız. Haliseler içerisinde o sarı kartı anında çıkarıp, hani tırnak içinde söylüyorum, kaba olmasın, yapıştırıyor yani. Ama Galatasaray'la alakalı mesela baktığımız zaman maç içerisinde işte VAR'a gidiyor, şöyle duruyor, bakıyor, gidiyor, tekrar o pozisyon olduğu yere gidiyor. Yani böyle sanki o kartı çıkarmamak için böyle bir zaman geçirmeye çalışıyor. Biz bunu orada söyledik. Yani gerçekten bir futbol severi olarak saha içerisinde hani Trabzonspor olduğu zaman tak diye çıkarıyor kartı, yapıştırıyor. Ama Galatasaray olduğu zaman sanki bunu vermekten imtina ediyor böyle. Hani çok hakem böyle zul duyuyor hani derler ya. Onu dediğim gibi orada bir Galatasaray arkadaşa da söyledik. O da gülümseyerek, yani gülerek, hatta kahkaha atarak şey yaptı. Yani öyle değil mi gerçekten dedik. Bu bir haksızlık hangi takım olursa olsun yani. Hakemin o cebinden kartı çıkarmak sanki ona şey geliyor, eziyet geliyor. Ertuğrul Doğan da bana göre açıklamalarında çok çok haklıydı. Ben şunu da söyleyeyim. Okan Buruk hocamı hani severiz. Evet. Hani Türk futbolunda gerçekten Galatasaray'a çok şeyler katkılar sağladı. Ama yani bir hoca da bu kadar insanlardan tepki almak için mi yapıyor bunu? Ben gözlemledim. İlk yarı mesela Okan Buruk hocanın olduğu taraftaydık biz, işte Trabzonspor atak yaptığı taraf. Yani bir teknik direktör 50 dakika boyunca, bakın 50 dakika diyorum. İkinci yarı geçtik, işte karşıdan da gözlemledim 10 dakika, 15 dakika. 50 dakika boyunca elinde sürekli havada ve kart işareti, hakeme kart çıkar diyor. Yani her pozisyonda hakemden kart istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Her pozisyonda eli havada ve hakemden kart istiyor Trabzonspor'a. Ya maç boyunca bunu yaptı ya Okan Hoca. Yani maç boyunca yapmadı pardon. Çünkü kırmızı kart görmüştü o son bölümde. Ama dediğim gibi yani
0: çıkınca kadar bir süre içerisinde diyorsun değil mi? Çıkınca
1: kadar. Yani evet, oyunda oldu. Ben kendim bizzat diyorum. Bakın 50 dakika neredeyse her pozisyonda eli havada ve kart işareti yapıyor. İşte hakeme kart çıkar diyor. Yani sürekli Trabzonspor'a kart çıkar. Yani buna gerçekten can dayanmaz ya. Ben bir gazeteci, bir foto muhabiri olarak şimdi ben Okan Hoca'yı da fotoğraf çekiyorum ama yani bunu yapmaktan artık vazgeçmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde sanıyorum Sinan Engin de büyüğümüz, kendisi onunla bir konuşmuş. Neden böyle maç içerisinde bu kadar hareket etsin? İşte kendimi tutamıyorum, unutuyorum falan demiş ama artık bununla ilgili bilmiyorum. Bir terapi mi alır ya da bir kendini bir şeye mi çeker? Yani bunu yapmaması lazım. Çok da tepki alıyor artık. Ertuğrul Doğan'da maç sonrası işte hakemlerle alakalı konuşunca ceza yiyor. Geçen canlı yayında dedi artık bazı sorulara temkinli yaklaşmak zorunda, ceza yemek istemiyorum dedi. Çünkü takımının önemli bir maçı var. Maç öncesinde de ceza yemek istemedi. Ama bana göre çok doğru yerlere vurgu yapıyor Ertuğrul'dan. Çok da doğruydu. Hani Trabzonspor 4-0 yendi. Evet yendi, hakkıyla yendi. Sonuna kadar hakkıydı. Hiçbir bana göre bir şaibe de yoktu bu maçta. Ama bunu da yapmak zorunda bu açıklamayı. Çünkü bunlar yaşandı maç içerisinde. Ertuğrul'dan açıklamalarını dediğim gibi yani ben bunu, yani bugün Trabzonspor istemiyorsa yarın bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için de geçerli bunlar.
0: Valla yani. Dinleyiciler bazıları kupon yapmışlar. Günaydın Aygüm'e, ben dahi 4-0 beklemem. Salah 2 gol atara oynadım. Bilseydim hat-trick yapar oynardım demiş. Ciddi de para kazanmış yani. Harbi ciddi evet. Para kazanmış. Tebrik ediyoruz. Savic'in kırmızı kart için ne diyor hanımefendi? Sadece Galatasaray kartları konuşuyor. Savic'in pozisyonu için aynısını söyledi zaten. Savic sana mücadelesinde de Savic'in de kırmızı
1: zaten.
0: Kart.
1: O yani kırmızı. Ben, o yani da. O da evet. Ben evde de konuştum. Bakın bunu hatta.
0: O da kırmızı dedi zaten.
1: Hatta ben evde de konuştuk bunu. Dedim ki pozisyonun hani tekrarını falan gece çok geç geliyoruz biliyor saygınız pek izleme
0: Biliyorum.
1: şansım olmadı. Çok da yorgundum gerçekten inanılmaz bu büyük maçlar çok yoruyor bizi. Yani hem maç önü maç sonrası biz basın toplantılarına kaldığımız için saat 1-1.5 civarlarında eve gelebiliyoruz. 2.5-3 gibi de ancak yatabiliyoruz. O yüzden o pozisyonu da sordum konuştuk evet yani o pozisyonda da verilmeliydi. Yani biz eğriye eğri doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilen insanlarız. Orada da verilebilmeliydi ama ha maçın gidişatını etkiledi mi ya da işte maçın skoruna ya Galatasaray o günü kötüydü. Yani sabaha kadar oynasaydı Trabzonspor o maçı yine o farkla kazanırdı. Maçın geneline baktığımız zaman ben hakemin özellikle yani takdir haklarını kullanırken işte böyle bir şey hissediyorsunuz hakemde. Ama Trabzonspor
0: vücut dilinden hissediyorsun diyorsun vücut dilinden ya, anlıyorsun.
1: Kesinlikle hissediyorsun.
0: Kısa bir ek Casume Sizoki ondan sonra araya gidelim. Kimmiş son 65'te yazan dinleyicimiz Murat Safran diyor ki Aygün abi şunu söylemek istiyorum. Biz iyi oynamadık. Zaten Trabzonspor bizden daha iyi oynadı. Sadece o pozisyondan bahsediyorum demiş. Kırmızı kart pozisyonu işte şeyin söylediği yani, pozisyon. Evet. Deminki pozisyon. Evet, kısa bir ara aradan sonra Nurgül.
1: Biz orada şunu da söyleyeyim. Tabii ki de eleştiriyoruz. Yani Trabzonspor basını olarak, Trabzon basını olarak tabii ki de eleştiriyoruz yani. Sen kaptansın ve takımını öyle bir maçta öyle bir pozisyonla yani sen 12'de bırakabilirdin. Doğru. Ve yani canlı bomba deriz yani futbolu. Aynı yani canlı bomba gibi bir şey
0: çok,
1: yani.
0: Çok sinirliydi Sarışık fark ettim. Kısa bir aradan sonra Nurgül Günay'da sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın'a sohbetimiz devam ediyor. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Fenerbahçe'nin 8-0'lık farklı galibiyeti, Galatasaray Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla birlikte zirve arasında önemli bir hafta yaşandı ama şunu söyleyeyim Nurgül, sen de katın mı bilmiyorum ama Eyüp hakikaten çok kötü takım ya.
2: Yani bu sene Rizespor yani. hatırladığım kadarıyla 10 kişi Eyüp'ü mağlup etmişti. Yani Eyüp bu sene gerçekten inanılmaz kötü.
1: Çok
2: yani
1: kötü
2: ya. Bilmiyorum, transfer yapabildiler mi? Çok açıkçası oralarda bilmiyorum ama yani.
1: Yok.
2: Ama Fenerbahçe'nin de tabii moral olarak böyle bir galibiyete de ihtiyacı vardı.
1: Moral anlamda ihtiyacı var ama bu tabii, onu hep tabii söylüyorum. Yani bu skoru çok abartmamak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Günaydın abi, günaydın abi. Keyfimiz yerinde. Ahmet Spor gümbür gümbür devam ediyor. Tebrikler Ahmet Spor demiş. Mersin'den Metin'e sevgilerimizi iletim. Ahmet'e tebrik edelim ya Nurgül. Ahmet'ten yani oradan 3 büyüklerin yani 4 büyüklerin puanı alması biraz zor gibi gözüküyor.
2: Valla en zor deplasman. Ben de söyledim. Beşiktaş maçını izledim. Şu anda Türkiye'deki en zor deplasman neresi derseniz Ahmet deplasmanı. Diyarbakır şu an çok zor bir yer. Ben gittim gördüm, gerçekten taraftarı yani inanılmaz bir baskı kuruyor. Çok takım da yani baktığımız zaman geçtiğimiz sezon işte sanıyorum işte küme düşen Antalya'dan bir oyuncusu var. Ama transferleri iki tane isim var ki onlar da Sabah'yla o golü, ilk golü atan oyuncu. Bir de attıkları goller de çok güzel. Gerçekten yani gollere de baktığımız zaman jeneriklik çok güzel goller atıyorlar.

0: Sadece şunu gözlemledim ben. Trabzonspor sanıyorum şu ana kadarki diğer maçlara çok bakamadım ama Trabzonspor 1-0 öne geçtiği zaman Ahmet'te orada bir taraftarda böyle bir durgunluk, suskunluk oldu. O anda Trabzonspor 2'yi bulabilseydi bence Trabzon galip gelirdi. 2-1 mağlup oldu Trabzonspor. Ama orada da tabii Fatih Hocam
1: Fatih Hocanın ittiği maçta değil mi o?
0: Evet yani orada biraz 1-0'dan sonra takımı biraz geri fazla yasayınca, daha doğrusu takım tamamen geri yatınca o maç gitti. Yani 1-0'a siz güvenip de öyle bir deplasmanda bana göre bu riski göze almamalıydınız. Eğer dediğim gibi 1-0'ın ardından Trabzonspor 2-0 bulabilseydi oradan Trabzonspor galip çıkabilirdi. Ama orada bana göre teknik taktik bir hata vardı ve ne yazık ki birbirinin hemen ardından Trabzonspor ikinci golü de yiyince maçı da kaybetti. Beşiktaş dün ikinci yarının sonlarında ben baktım ama yani çok zordu o maçı çevirebilmek. Çünkü o kadar çabuk reaksiyon verdi ki 2-1'i bulunca Beşiktaş hemen üçüncü golü buldu Ahmet ve orada çok da bana göre çok hızlı bir reaksiyon verdi taraftarıyla birlikte. Şu anda dediğim gibi en zor deplasman, gerçek manada söylüyorum.
1: Necip Bey'e ben katılmıyorum. Sevgili Nurgül de katılmıyor. Savic'in hareketi sarı kart diyor da yok. Yani sarı kart, o kırmızılı kart
0: yok,
1: işte.
0: Yok, sarı kart değildi.
1: O sarı kart değildi.
0: Yani evet, yani kırmızı konuşulan insanların da yani sosyal medyada konuştuğu, evet.
1: Arkadaşlar Nurgül zaten Savic'in pozisyonla ilgili kırmızı diyor. Niye hala kartla ilgili konuşmuyor diyorsun. Zaten söyledi yani, yayın başında aynısını söyledi sevgili Nurgül, günaydın. Kırmızı yani, olduğunu defalarca söyledi. Bir daha söyle de dinlesinler içlerinden bazıları.
0: Hayır yani zaten Trabzonspor taraftarı da zaten tepki gösteren de var. İşte Savic'in o hareketi yapmış olması bile. Evet hakem hani sarı kart, kırmızı kart yani çok şey bir pozisyon aslında. Ama dediğim gibi kırmızı kart gösterilseydi de tepki olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet, Ertuğrul Başkan'ın bakıyorum şöyle şeylerine. Ya şunu anlamıyorum Nurgül. Dün işte Ertuğrul Başkan bir gün önce konuştu. Dün Sayın Serdar Adalı konuştu. Hala MHK Başkan'ın görevde olmasını ben hala anlamış değilim.
0: Yani bilmiyorum yani MHK Başkanı ile alakalı herkes konuşuyor ama sanıyorum yayınları izlemiyor ya da her şeye kulağını tıkamış vaziyette. Yani
1: MHK Başkanı mı diyorsun? İzlemiyor diyorsun.
0: Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben bu kadar takımların canını yakıp da bu kadar duyarsızlığın kalabilmek yani çok büyük maharet işi bence. Yani bilmiyorum ya da kulüp başkanlarının artık Kulüpler Birliği nezdinde de hani birlikte bir hareket edebilme şansı
1: Kulüpler
0: var mı?
1: Kulüpler Birliği'nin ben pek aktif olduğuna inanmıyorum ya. Yani ben Kulüpler yani, Birliği çok sözünü geçiren bir şey birlik olduğuna inanmıyorum. Söz geçirme
0: yani
1: anlamında.
0: Sözünü geçirme anlamında değil de şöyle yani sezon henüz başı olduğu için tabii daha çok canı yananın daha çok sesi çıkıyor şu anda ama ilerleyen dönemlerde ne olur ne biter belki biraz daha sert açıklamalar yapılabilir gelebilecek olan kulüp başkanlarından gelebilecek olan şey de çok önemli, tepkiler de çok önemli. Ben biraz daha zaman geçtikten sonra biraz daha bu anlamda somut adımlar atılabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, Nihat Kahveci'nin Salah'ı Messi'ye benzetmesiyle alakalı neler söylersin? Nihat Kahveci yorumlarını yapıyor ya YouTube'da da.
0: Evet, evet. Yani bir şey söyleyeyim. Yani ben her şey yakışır diyorum. Güzel olan her şey yakışır. Yani şu anda da bana göre biraz benzerlik arz ediyor. Niye diyorsun? Çünkü bu şekilde böyle bir istekli, arzulu oynayan bir yıldız oyuncu. İşte hani ben Avrupa'da değilim havasında da değil yani. Salah işte Türkiye Süper Ligi'nin de ne kadar sert, ne kadar zorlu bir lig olduğunu bana göre geride kalan haftalarda anlamıştır. Çünkü Trabzonspor'un gittiği deplasmanlarda da ne kadar zorlu maçlar oynadığını kendisi de oynayarak yaşadı. Ama bu şekilde bir mücadele ortaya koyması, takımı sahiplenmesi, özellikle ben takım içerisinde arkadaşlarla olan diyaloğunu da çok takdir ediyorum. Çok da sevilen bir oyuncu. Golden sonrasına ben çok bakıyorum mesela. Salah'la ilgili takım arkadaşlarının hemen tamamı tek tek gelip bireysel anlamda hepsiyle sarılıyor, hepsi tebrik ediyor, hepsiyle de çok güzel fotoğraflar veriyor ama yani aidiyet hissiyle beraber takımdaki bu performansı bana göre Messi'ye benzetilmesi çok normal, çok da doğal. Ben Salah'ın

0: Falan her şeyin çok yakıştığını düşünüyorum.
1: Hakikaten bir adam geldi, Trabzon'da her şeyi değiştirdi. Öyle diyeyim ben sana, salı anlamında söyleyeyim.
0: Tabii canım, çok şey değiştirdi. Trabzon şehrine bakın, dün Galatasaray maçı, hatta kapalı gişe ilk defa dedim belki de bu kadar tıklım tıklım dolan bir tribünler. Hani bazı derbi maçlarda işte ara ara boşluklar görebiliyorduk. Yani oluyordu. Ama şimdi Trabzonspor mağlup oldu. Konya'da geldi işte ama Galatasaray maçında ben yine belki olmasaydı Salah yine ara ara boşluklar olabilirdi. Taraftar biliyorsunuz, Trabzonspor taraftarı böyle çabuk sinirlenir, kızar, takımına küser. İşte gelmiyorum ya da totem yapıyorum. Ama bu maç öyle bir maç değildi.
1: Ama
0: Belki
1: bu
0: de...
1: şeyden sonra böyle olmaya başladı ya Nurgül. Kalecinin transferinden sonra biraz daha ipler koptu Trabzon'la Galatasaray arasında.
0: Yani yok. Ben öyle olduğunu
1: Katılmıyor
0: düşünmüyorum.
1: musun?
0: Ben bu şehirde yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Çok insanla da sohbet ettiğimiz hep insanlar şunu söylüyor. Yani işte Trabzonspor Galatasaray'a futbolcu veriyor, onlara futbolcu yetiştiriyor ama bu çok rahatsız ediyordu insanları. Yani futbolu bilen, gerçek manada futbolla yatıp kalkan bir şehir burası. Gerçek söylüyorum. İnsanlarla konuştuğumuzda herkesi çok rahatsız eden bir söylemdi ve hiç kimsenin de hoşnut olmadığı bir durumdu bu. Kimsenin onaylamadığı, tasvip etmediği. Yani Trabzonspor dört büyük takımdan bir tanesidir ve hiçbir takımın altyapısı değildir. Hiçbir takıma da futbolcuyu yetiştiren bir kulüp değildir. Sadece kendine futbolcu yetiştiren bir kulüptür. Futbolcu profesyonel olarak işte kendisi ayrılmak için gelir kulübüne bunu iletir. İşte daha önce biliyorsun Fenerbahçe'ye de Trabzonspor'dan çok sayıda oyuncu gitti.
1: Evet.
0: Hatta bununla ilgili biliyorsun şampiyonlukların kaçtığı sezonlarda da bunu
1: Doğru.
0: yaşadı
1: Doğru.
0: Trabzonspor. Yani o zaman belki de en fazla Fenerbahçe işte Ali Kemal Denizli'den tutun işte
1: O günlere
0: Abdullah
1: ap
0: Erdemler'e,
1: olarak
0: o günlere
1: baktığınızda
0: kadar
1: kadar. Hı.
0: o zaman Fenerbahçe'nin altyapısı mıydı yani Trabzonspor? Değildi yani. Nasıl o zaman öyle değilse bugün de öyle değil yani. Hiçbir zaman da olmadı. Trabzonspor'un işte Selçukların, Burakların Galatasaray'a gidip de işte Galatasaray'ın şampiyon olduğu o sezonlarda Trabzonspor yani oyuncuları zoraki gidip de kulübe vermedi. Hiçbir zaman da onlar için o oyuncuları yani alıp da kulübünde o seviyelere getirmedi. Oyuncuların da tercihidir. Ben öyle düşünüyorum. Ya yani bu söylemden en çok şehirdeki insanlar hep rahatsızdı. Ve Galatasaray konusunda da ben bir duruşları vardı diye düşünüyorum. Çünkü ben sürekli bu şehirde insanlarla görüşen, onlarla konuşan, şehrin nabzını tutan bir insan olarak söylüyorum. Ha, Uğurcan Çakır'ın transferi belki onun biraz daha farklı olmuştur.
1: Olmasını
0: Yani
1: sağladı değil mi?
0: çünkü Trabzonspor'dan iyi bir gelir elde etti. Evet. Ama ben burada hatta şunu da söyleyeyim. Ulaş Zemir'e buradan selam gönderelim. Onun da çok güzel bir ifadesi var. Hani sanki Trabzonspor bütün transferlerini Uğurcan Çakır'ın
1: Gelir
0: transferlerinin
1: parasından
0: gelirle
1: gelmiş gibi.
0: yapmış gibi. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya da yok yani. Ya işte siz işte Uğurcan Çakır'ı bize sattınız, o parayla bütün transferleri yaptınız. Sala alakası yok yani. Gerçekten böyle bir şey mümkün de değil yani. Onunla alakalı değil. Uğurcan Çakır gitmek istemiştir. Trabzonspor'da önünü açmıştır. En doğru şeyi yapmıştır. Elde edebileceği en iyi geliri elde etmiştir. Yani niye milli takımın kalecisi sonuçta baktığımız zaman işte Uğurcan Çakır, niye Trabzonspor hani bedavaya mı verecekti Uğurcan Çakır'ı da? Yani işte bugün işte çok büyük para. Yani bu normal bir şey. Bu kulüpten yetişti. Bu kulüpte Uğurcan Çakır oldu. Yani Uğurcan Çakır o para sonuna kadar da Trabzonspor kulübünün hakkıydı yani. O yüzden hani sadece o transferle mi, ama o transferde tabii bazı kırılganlıklar, kırılmalar yaşanmadı da değil. Yaşandı. Belki Uğurcan Çakır'ın belki ailesinin orada da biraz dahli var diye düşünüyorum. Çünkü şehir burada ailesine de biraz kırgın
1: Eşi
0: ve
1: galiba,
0: kırgın.
1: eşi bir şeyler mi açıklamıştı galiba, öyle bir şeyler mi hatırlıyorum, ben mi yanlış hatırlıyorum ya?
0: Yani
1: Değil mi? Ben bir şeyler hatırlıyorum ama.
0: eşinin açıklaması yani sanıyorum belki eşinin tarafında ailesinin mi
1: İstanbul'a
0: burada
1: gelmek isteklerinin çok daha
0: yani
1: fazla olması
0: öyle
1: değil
0: bir
1: mi?
0: şeyler ben tabii açıkçası o konuda çok net bir şey söylemek istemiyorum çünkü kendim kulağımla işitmediğim bir şey de
1: Doğru,
0: hani ya da
1: doğru.
0: bana söylenmeyen bir şey varmış gibi söylemek istemiyorum ama eşinin ailesinin dahil olduğu yönünde tabii çokça şeyler söyleniyor işte eşinin ailesinin eşinin abisinin Galatasaraylı olduğu ve
1: onların bir şeyler
0: kulüpte, evet. Ama babası, eşinin babası bir iyi bir Trabzonspor
1: evet.
0: Hatta ben bir İstanbul seyahatinde eşinin babasıyla rastlamıştım Trabzon'daki havalimanında, hatta sohbet etmiştik eşinin babasıyla. Yurt dışında Belçika'da sanırım yaşıyorlardı. Trabzonspor retrosu giyilmişti hatta üzerine. Bir sohbet etme fırsatımız olmuştu. Ama abisi sanıyorum bir Galatasaraylı. Abisinin hatta orada fotoğrafları paylaşılmıştı. İşte onların sürekli dahil var. Bir de çok çabuk işte Trabzon'dan gitmeden çocuğuna işte Galatasaray forması giydirmesi, oradan gelen hediyelerine paylaşmaları.
1: Bir de böyle, böyle bazı resimler vermesi de tepkiye yol açtı,
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, daha şehri terk etmeden yani bunu yapması da biraz taraftarın tepkisine sebep oldu. Hani daha bir git yani bu şehirden, bir git önce, git ayrıl, sonra işte orada biraz zaman geçir, vakit geçir falan şeklinde tepkiler oldu. Tabii onların hepsi bir biriktiler. Trabzon şehri bu konuda çok hassas biliyorsunuz. O yüzden taraftara bir şey diyemiyorsunuz o konuda. Onlar da tepkilerinde kendilerine göre tabii ki haklı. Ama tabii karşı tarafında bu hassasiyeti en iyi bilen insanlar olması gerekiyor. Yani onlar da madem ki bu şehirde yaşadı, tabii Uğurcan eşi Trabzonlu değil. Gümüşhaneli bildiğim kadarıyla. Belki o hassasiyeti çok düşünemeyebilir eşi. Trabzon insanı kadar hassas olamayabilir ama bu şehirde uzun yıllardır yaşıyorsunuz, bu şehrin taraflarını çok iyi tanıyorsunuz, o hassasiyeti tahmin edebilmeliydi, o hassasiyeti gösterebilmeliydi, o tepkileri en azından çekmemek adına. Ama çokça konuşuldu gerçekten, ailesi çok konuşuldu ama Uğurcan Çakır kendisi çok bir şey konuşmadı. Sanıyorum birkaç paylaşım yaptı maçlardan sonra. Yani
1: çok durgundu Uğurcan ya Nurgül. Yani evet, çok durgundu. Yani. Maçta da çok
0: yani
1: durgundu.
0: Trabzon'a gelince genelde öyle oluyor. Ama Trabzon yani mecbur öyle, taraftarın tepkisini daha fazla çekmemek adına. Ama taraftar da maçta ben küfür falan hiçbir şey duymadım. Sadece top ayağı.
1: Tepkiler vardı. Tepkiler vardı.
0: Sıklandı işte öyle deriz yani şeyler.
1: Tepki gösterildi.
0: Evet.
1: Aygün Bey diyor, dinleyici Reşat Kulaksız diyor ki Salah 3 gol, 3. gol attıktan sonra formaya çıkar. Yalnız biraz sanki göbek yapmış, bizim Karadeniz yemeklerini yemiş galiba diyor. Ne diyorsun? Reşat Kulaksız diyor.
0: Yok. O ona hiç katılmıyorum. Hatta onu sorduk.
1: Ha, sordunuz mu?
0: Kesinlikle çok dikkat ediyor. İnanılmaz derecede çünkü onun çok gerçekten çok farklı, inanılmaz bir kas kütle yapısı var. Fotoğraflardan da görüyoruz. Hatta şey çıkardığı zaman, formayı çıkardığı zaman orada herkesin de yorumunu okudum ben. Yani o kaslar o şekilde, özellikle o göğüs ortasındaki kasını nasıl o hale getirdiğini sorgulayanlar bile var. Ve ben hatta sordum, kesinlikle ve kesinlikle yemeklerine, diyetine inanılmaz dikkat ediyor. Hatta kahvaltıya gittikleri bir mekan var Trabzon'da.
1: Senin söylediğin bir mekan. Senin
0: kahvaltıya gitmiştik. Evet, oraya kahvaltıya gitmiştik. Ben oradaki çocuklara da sordum. Kuymak yedi mi ya da yürü, yok dedi. Salatalık, domates ve özellikle kendisine sadece yediği şeyler çok dikkat etti. Yağlı hiçbir şey
1: yemiyor diyorsun.
0: Yaklaşmadı bile. Evet.
1: Sevgili Nurgül, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Yani 21 günlük milli bir ara
1: var. Milli aramız var.
0: Herkese belki kendi ölçeğinde ilaç olacak bu milli ara.
1: Evet.
0: Sakat oyuncusu olan dönecek. Eksikleri olan tamamlayacak. Trabzonspor açısından bana göre çok önemli. Çok aslında belki de en iyi Trabzonspor'a gelecek. Çünkü Thomas Reis'in işaret ettiği bazı sıkıntıları var Trabzonspor'da. Özellikle 60 ve 70. dakikadan sonra bazı oyuncuların yorulduğunu gözlemlediğini söyledi. Onlar da tabii takıma biraz daha fiziksel anlamda yükleme gerektiği yönünde algıladık. Orada o eksikleri de çalışarak gidereceğiz dedi. Bu 21 günlük önemli ama milli takımlara da gidecek epey oyuncu var. O oyuncuların dönmesiyle birlikte Trabzonspor'u güzel değerlendireceğini düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkürler Nurgül, yayınımıza bağlandığın için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hattımızda futbol aranan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik ters köşeyi reklamına giriyoruz. Araya giriyoruz. Aradan sonra tabii ters köşesi tüm hızıyla devam edecek. Ne olacak? Serdar Akçar bizlerle beraber olacak. Hafta sonu oynanan maçların pozisyonlarını değerlendireceğiz. Programın devamında da Süleyman Alp bizlerle beraber olacak. Tuğba ile ilgili mesajlar geliyor. Hacı Bayramoğlu bağlanacak mı diye. Tuğba yarın bağlanacağını söyleyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın

0: avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
3: Serdar Akçer'le Var Odası.
4: Var Odası.
5: Evet, Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz ama tabii mesajlar da yağıyor. Sevgili Serdar Akçer hocamız biliyorsunuz FIFA'da uzunca bir süre hakem eğitmenliği yaptı. Eski Süper Lig hakemi. Hocam o yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın,
6: hoş
5: nasılsınız?
6: Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum herkese.
5: Aygün abi seni severek dinliyoruz. İşlerimiz inşallah rast gider demiş. Sana iyi yayınlar diliyorum demiş. Bayrampaşa'dan Cengiz. Onlar da klima işi yapıyor. Teşekkür ediyoruz diyelim. Hemen hızlı hız hocam. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. Batuhan Kolak maçın hakemi. Gilmermo Cuadro Fernandez de VAR'da görev yapıyor hocam. Çok fazla bir pozisyon göremedim hocam ama isterseniz hızlı hızlı şöyle bir dakika 32'de bir Abdülkerim'in Bardakçı'nın bir elle oynama pozisyonu var hocam. Ne diyorsunuz bununla ilgili?
6: Hocam şöyle söyleyeyim, bu pozisyonda çok fazla tartışıldı. Umut Bağdan atak olur.
5: Evet.
6: Umut Bağdan atak olmaz burada. Onu söyleyeyim. Çünkü top ne Trabzonsporlu oyuncunun kontrolünde, bir de topun gittiği yer taç hattına doğru, çizginin dışına doğru gidiyor. Yani orada yakalasa bile bir Umut Bağdan atak hemencecik geliştiremeyecek bir durumda. Ama bu bir elle oynama, çünkü el doğal konumda değil. Sadece faal yeterlidir. Sosyal medyada çok konuşuldu.
5: Evet, çok konuşuldu hocam.
6: Bu konu niye verilmiyor falan diye. Her elle oynama sarı kart demek değil.
5: Dakika 35, hakem Trabzonspor oyuncuya faul yapıldı dedi. Ne diyorsun pozisyonla ilgili?
6: Ya hocam,
5: çok hakem, komikti
6: bak,
5: ya.
6: Bu hakem, ya burada şöyle bir sıkıntı oldu. Çünkü Batuhan Kolak daha gencecik bir hakem. Bu sene FIFA kokart takmaya çalışıyor Futbol Federasyonu. Antalya bölgesi, ben de tanıyorum kendisini. Onu da söyleyeyim, babası da hakem çünkü. Eski futbolcu, eski hakem babası da.
5: Babası kim? Eski futbolcu dedin. Kim?
6: Hemen bakacağım. Kendisi bir ara Antalya Spor'da U17'de futbol da oynadı Batuhan Kola. Sonra hakem oldu. Futbol anlayışı diğer hakemlere göre bir tık daha iyidir ama şimdi bu tip maçlarda bu heyecan vesaire var ya, bu heyecan vesaire olduğu anda çevre kontrolü yapmadı. Çevre kontrolü yapsa maç içinde kesin 3 tane avantaj pozisyonu var. Ya top zaten Trabzonlularda kalmış. Galatasaray'ın 6-7-8 tane oyuncusu o anda Trabzon ceza sahası içinde. Avantajı bıraksan 2-2-3-2 gibi bir pozisyonda kalacaklar. Yani devam ettirmek yerine, takım yararını düşürmek yerine faulü verdi. Çünkü çevre kontrolü yapmadı. FIFA hakemi olmak istiyorsa bunlardan vazgeçmesi lazım. Bu pozisyonda bile bir beden dili kullanımı var. Evlere şenlik ya. Sizler daha olmadınız. Bir Fırat Aycınus değilsiniz. Bir Bünyamin Gezer değilsiniz. Kusura bakmayın. Futbolcu öyle ayağınıza filan çağırmaya kalkmayın, gelmez. Kalp göstermek zorunda kalırsınız. Ondan sonra da kendi başınıza iş açmış olursunuz kendi kendine.
5: Dakika 70 ve dakika 84'te iki pozisyon var hocam. Tabii ben Savic'in pozisyonuyla ilgili sizin merak ediyorum. Savic Sané mücadelesi, o pozisyon çok da fazla tartışmaya mal verdi. Hatta ya, açıklamalar da var bununla ilgili. Neler söylersin
6: hocam? Savic'in pozisyonu hocam. Bak, Savic'in pozisyonu çok net bir kırmızı kart. Niye kırmızı kart söyleyeyim, hemen anlatayım. Siz gergin bacakla ileriden hız alıp, güç alıp, aşırı kuvvet kullanaraktan o gücü, kuvveti rakibinize gergin bacakla, özellikle de ayakkabının çivileri rakibin kaval kemiğine gelecek şekilde gelirseniz ve orada bir tam temas yaparsınız. Bak, geçen haftaki Torreira'nın pozisyonundan farkı bu. Torreira'nın pozisyonu sıyırma şeklindeydi. Bu sıyırma şeklinde değil. Burada tam temas var. Burada Sané hatta şunu yapıyor. Sané akıllı bir futbolcu. Darbeyi alıyor, acıyı hissediyor. Ayak zaten geriye giderken biraz daha kaldırıyor ki azaltabilmek için kendi acısını.
5: Evet.
6: Çekmeyi büyük bir ihtimalle, tahminim şu. Gidiyor yardımcı hakem. Sané'nin kendini ayağını takınmasını karıştırdı. Onu herhalde ya burada eski çok az diye.

0: aslında, ama bu etki bizim başımıza bela olacak. Yayından sonra sana özelde bir paylaşımım var. Burada şimdi söyleyemiyorum.
1: Bir dakika. Bana mı? Sen sosyal medyada
0: sana, sana özel, sana sadece sana özel bir paylaşımım olacak. Çünkü sen Fenerbahçelisin. Sana özel de bu Mert Müldür'ün pozisyonuyla ilgili bir şey paylaşacağım.
1: Ha okey. Tamam. Ne diyorsun bununla ilgili? Kırmızı kart diyorsun değil mi?
0: Hocam kırmızı kart. Yani net bir kırmızı kart. Tamam. Burada bir yardımcı hakemin de devreye girmesi gerekiyordu. Ha. Zaten
1: VAR'ın devreye girmesi hakem... gerekir mi diyecektim. Sen girmesi yani, gerekiyor.
0: Girmesi gerekiyor. Şu, bak bu hakem, İspanyol hakem, nerede biz bunu anladık biliyor musun? Burada sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yedi. Amerika'da maçından aynı hakem var. Orada çok çok inceledi. Pozisyonlar uzadı hatta, dikkat edersen. Bayağı hakem oldu. Beklemek zorunda kaldı. Sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yedi.
1: Bir 14 dakika uzadı maçı ya zaten değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben.
0: Ya öyle. Birazcık işte orada biraz fazla uzama var ama neyse.
1: Dakika 84. Ozan Tufan Leste mücadelesi var hocam. O da hocam,
0: Agovuç mu? Öyle bir ismi. Ben
1: Leste Agovuç'u diye geçiyor hocam. Leste Agovuç.
0: Yani, Ozan'a yaptığı hareket dedim. Savic'in yaptığı hareketin bir tek benzerini yapıyor. Sonuçta dize doğru yapıyor. Gene gergin bacakta yapıyor. Gene çiviler rakibi oturmuş, tam oturmuş vaziyette yapıyor. Hakem de burada sarı kartı bıraktı. Bak hocam, bizim Türk hakemlerinin bir kanseri var. Bu kanserden kurtulmaları lazım. Artık nasıl, kemoterapi mi görecekler, hakemi bir şey yapacak bilmiyorum ama bu VAR'a bırakalım abi pozisyonundan artık vazgeçmeleri lazım.
1: Katılıyorum. Sonuna kadar
0: ya
1: katılıyorum.
0: Bu VAR'a bırakalım abi, VAR'a bırakalım abi. Bak bu sene UEFA çıtayı yükseltti. VAR her şeye girmeyecek dedi. Bizimkiler hala gözünün, şimdi Fenerbahçe maçı gelince orada daha bomba var zaten.
1: Dakika her birdeki pozisyon değil mi? Dakika birdeki
0: evet,
1: pozisyon.
0: Yani her pozisyonu VAR'a bırakalım abiye dönüyorlar.
1: Ama burada VAR'a bırakalım abi yapmadı. Önündeki pozisyonu resmen görmedi Kadir Sağlam. Şimdi ben
0: ya
1: söyleyeceğim.
0: Bak burada da mesela pozisyonda sarı kart çıkartıyorsun. Ya arkadaş, şimdi ben şunu anlamıyorum. O
1: evet
0: zaman,
1: ya sarı kart çıkarttı sonra
0: faul. Bak faulü değerlendirememek ayrı bir şeydir. Olayı çözememek ayrı bir şeydir. Şimdi sen niye pek o zaman faul çaldın? Neyi değerlendirdi faul çaldın?
1: Doğru.
0: Neyi değerlendirdi faul çaldın? Doğru.
1: Fenerbahçe Eyüpspor, Fenerbahçe 8-0 kazandı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, French Karako vardı görev. French Karako vardı görevi. Dakika 1 hocam.
0: Macar hakem bu arada.
1: Macar. Macaristan'dan 8 kez maça, 8 galiba. Öyle demin böyle bir istatistik gördüm.
0: Biz seviyoruz Macaristan'a. Eski Türk devleti diye onları da seviyoruz. Ondan oluyor.
1: Ben şimdi onun patlağı bulacağım hocam. Ben onu kenara ayırdım hatta da bu akşam televizyonda konuşuruz.
0: Unutekan onunla ilgili bir şey paylaştı, bir takip edersen.
1: Evet, bir yerde gördüm çünkü, ona bakarım tekrar. Hocam dakika 1, Vedat Muriç yerde kaldı. Ne diyorsun?
0: Ya hocam bak, bir kere ayakkabısı çıkıyor. Topuğa bastığın o kadar net bir kanıt var ki ayakkabı çıkıyor ayağında. Yani topuğa basıyor, ayakkabının topuğu çıkmış oluyor futbolcu. Ayağından ayakkabısı çıkıyor. Ve bu hakeme 1 metre. Ya, hakemin önünde pozisyon. Bir kere hakem şunu bir düşünse algılayacak. Ya Vedat zaten topla oynayan oyuncu. Hiç defans oyuncusunun topla topla alakası yok. Bir oyuncu topu kurtardıktan sonra ayağından ayakkabı niye çıkar? Bir buna bakmak lazım. Ayakkabının çıkması tek başına bir kriter değildir. İşte hemen diyecekler, o senin de ayakkabısı çıktı filan. Ya orada basma yok, orada çıkma ayakkabıdaki şeyle bu aynı değil. Burada net bir şekilde topuğa basmayı görebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Orada kanıtı gösteremiyorsunuz. Ayakkabı çıkmış ama kanıtı gösteremiyorsunuz.
1: Hocam mesafe de 3-4 metre biliyor musun hakemin?
0: Ya diyorum ya, önünde pozisyon diye. Yayın hemen önünde duruyor. Evet. Yani yaklaşık olarak 4 metre 3 metre neyse. Aynen. Orada. Şimdi burada hep şu var hocam, bak hep çözemediğimizi VAR'a bırakalım, VAR devreye girsin. Çözemiz. Ya arkadaş, çözmek için sahadasın. İşimiz bu.
1: Burada peki offset var mı?
0: Bak. Asıl sorun o. Bence var. Çünkü niye?
1: Ama şimdi, sen diyorsun ki offside'de de çizgi çizdiği zaman inanmamız lazım. Teknoloji diyoruz.
0: Tamam hocam. Olayı anlatayım. İzin ver, olayı anlatayım.
1: Buyurun efendim. Buyurun.
0: Bu yarı otomatik offside sisteminde vücudun, oyuncularının vücudundaki 29 tane parçayı baz alıyor.
1: Evet.
0: Biz bunlara ekstremiteleri baz almak diyor. Şimdi futbolcular birbirlerinin böyle üst üste oldukları zaman, yani üst üste düşmüşlerse eğer, hangi oyuncunun hangi ayak hangi oyuncuya ait, hangi krampon hangisine ait olduğunu bu sistem çözemiyor. Şimdi burada pozisyonu gösterebilen bir tane kamera açısı var. O da maç sırasında gelmedi. Maçtan sonra geldi. Kale arka ilk kamerası. Orada Kerem'in ayağı Gündüz'ü tarafından top vurulduğunda Kerem'in ayağı rakip kaleye ikinci savunma oyuncusundan daha yakın durumda. Ama bunu

0: yarı otomatikten yapın, ister crosshair'dan yapın, hiç fark etmez. Bu crosshair dediğimiz manuel çizim, manuel onu da söyleyelim. Oradan da ispatlayamazsınız çünkü iki oyuncunun ayağı üstü çıldırıyor. Ama Kerem'in ayağı daha yakın. Onu görüyorsunuz ama üst üstele.
1: İz düşüm olabilir mi? Hani bazen öyle oluyor.
0: Ama onu hocam ispatı nasıl yapacaksın? Çizmen lazım değil mi? Demiyorsun, sorun burada. Çizemediğin için zaten oradaki şeyi kaçıyor. Offside pozisyonu kaçıyor. Yoksa ben bunu gözle görüyorum. Evet, diyorum ki offside bu pozisyon. Çünkü Kerem'in ayağı kalecinin ayağına daha yakın durumda. Kaleci sondaki defans oyuncusu. Bize o yere düştüğü, Kerem'in üstüne düştüğü oyuncunun referans almamız gerekir. Ona göre daha yakın. Ama bunu ben ancak gözle söyleyebiliyorum. İspat edemiyorum. Video yardımcı hakemlerin ispatlama zorunluluğu vardır. Burada ne crosshair'da ne de yada otomatik offside sisteminde bunu ispatlayamayacakları için büyük bir ihtimalle devreye girmediler. Ha, fark ettiler, fark etmediler, onu bilmem. Onu var kayıttan dinlemek lazım.
1: Dakika.
0: Ama sen itibariyle bu bir offside idi. Ama bunu ispatlama şansınız yok.
1: Doğru. Dakika 38, Gendüzü gol öncesi faul var mı hocam? Gendüzü'nün gol öncesi
0: hocam,
1: dakika 38.
0: Gendüzü'nün gol öncesi bir faul var. Çünkü hakem avantaja bıraktı pozisyonu. Faul var. Hakem zaten kendisi tespit etti. Dedi ki burada bir faul var ama oyuncu gidiyor. Bundan dolayı avantaj işareti yaptı. Atak başlangıç fazı bu değil. Hakem avantaj işaretini yaptıktan sonra bu Eyüpsporlu oyuncu topla 2-3 hamle yaptı. Pası kötü verdi. Pas Fenerbahçelilerde kaldı. İşte atak başlangıç fazı orası. Zaten atak başlangıç fazı içinde değil olay. Ondan dolayı da herhangi bir sorun yok. Hakeme göre de zaten faulü tespit etti. Avantaja bıraktı. Avantaj gerçekleşti. Oyuncu avantajı kullanamadığı için zaten bu atak başlangıç fazında bile olsa buna video yardımcı hakem müdahale etmiş.
1: Sen şey izledin mi Atletico Madrid Real Madrid maçını?
0: Yok, izlemedim.
1: İşte arkadaşlar öyle sorular da geliyor da bununla ilgili pozisyonu hocamıza atarsanız şeyden Twitter hesabından, hocam orada yorum yapsın.
0: Hocam şunu söyleyeyim.
1: Çünkü dün çok maçlar, arka arkaya maçlar vardı biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Ondan
0: yani
1: dolayı
0: ben de izlemedim. 17-20 onu arada onu izleme şansım
1: yok. Yani biz de izleme. Ben de izlemedim. İzlemedim maçla ilgili yorum yapamam.
0: Ama şu var, hani benim sistemim biliyorsun evde, sen yazdığını biliyorsun. Ben de kayıt altında hepsi, dönünce bakarım.
1: Olmasa bile pozisyonla ilgili Twitter hesabından hocamız Serdar Akçar hocamız takip edin arkadaşlar Twitter'dan. Pozisyonlarla ilgili zaten konuşuyor. Dakika neyi sordum ben en son? 38'i mi sordum sana?
0: Yani 38'i sordum.
1: Sordum ha. Dakika 45 artı 1 Fenerbahçe'nin elle oynama nedeniyle bir penaltı beklenen soracağım.
0: Göğüse mi geldi, kola mı geldi?
1: Omuza mı geldi belli değil.
0: Çok net belli değil ama nereye gelirse gelsin. Kola da görse bu bir elle oynama değil. Çünkü elle oynama ihlali değil. Oyuncu kendisini geriye çekiyor, korumaya çalışıyor elini. Topun nereye temas ettiğinin çok önemi yok ama bu kamera açılarından da bunu bilmiyoruz. Yani o belki göğüse geldi, belki kola geldi. O da çok net değil. Ama bana göre zaten geriye çekme var.
1: Günaydın. Hollanda'dan Yasin Kazan. Sizi severek dinliyorum. Hocamızı da severek dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Seni sevmeyerek dinliyorum. Hocamızı severek dinliyorum demiş. Bak, beni sevmeden dinliyormuş.
0: O zaman daha çok teşekkür edeyim ben.
1: Saviç kırmızı kart gösterse hakem sonuç böyle olmazdı. Sonuca etki yapmıştır diyor Musa Yiğit Kayseri Saviç'e. Ne diyorsun? Sonuca çok büyük etki yaptı mı sence?
0: Ya bence yapmadı. O kadar değil. Şimdi bir Ahmet maçı gibi değil. Onu konuşacağız biraz sonra. O daha farklı. Şimdi burada 4-0'lık bir skor var. 10 kişi kalsaydı süre olarak, dakika olarak da baktığınızda böyle çok da maçın başları vesaire değil. Onu da söyleyelim yani. 35. dakikada olan olayla kaçıncı dakikadaydı o pozisyon, tam olarak bir anda notlarıma da bakayım hemen, bana da yanlış söylemeyeyim, 70. dakikadaki olan bir olay aynı olmaz.
1: Torreira'nın Kemal Bey diyor ki şu an kırmızı kart yoksa Savic'in pozisyonu temizdir. Yani Torreira'nın da bir maçta bir pozisyonu vardı.
0: Evet, Torreira'nın pozisyonunu bakın şöyle algılamanız lazım. Şimdi bende bir güç var. Ben bu gücü rakibe transfer edeceğim. Transfer ederken geldiğim bacak ve çivileri kullanacağım. Ama benim transfer ettiğimde o oyuncunun rakibinin ayağında benim ayağımın belirli bir müddet kalması lazım. Şimdi Torreira'da kalmıyor. Torreira'da sıyırıp geçiyor. Yani Torreira'daki diyelim ki 9 şiddetinde bir güçle geliyor diyelim. 9 şiddetindeki gücü oraya vurduğunda sıyırdığı için 7 olarak hissedilir sıyırıp geçende. Ama bu Savic'inkinde Savic'te ayak kalıyor.

0: ayağın kaldığını hissediyor. Oyuncu kendini sakatlamamak için ayağını geriye doğru atıyor.
1: Evet, doğru. Olarak. Doğru.
0: Yani bir eline sakatlansın istemez mi oyuncu?
1: Doğru. İyi yayınlar Kırklareli'den Ferşat. Trabzonspor'ta Aygüner maç oynanırken dakika 87'de yayıncı kuruluşun muhabirinin yayına girip Okan Hoca'nın açıklamasını söyledi. Bu nasıl yayıncılık? Nerede görülmüş diyor. Ne diyorsun bununla ilgili hakikaten?
0: Ya hocam bunu söyleyeyim. Şimdi talimatlar farklı bir şey. Etik farklı bir şey. Şimdi bunları iyi ayırmamız lazım. Talimatlar anlamında burada bir sıkıntı yok. Ha, yayıncı kuruluş şunu diyebilir. Ya ben gittim hocayla şey alanı haricinde. Şimdi normal şartlarda.
1: Şimdi ben şunu söyleyeyim hocam arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben de sahanın içindeyken yani dışarıdayken cezalı olan çok kişiyle konuştum. Açık ve net söyleyeyim.
0: Konuşursun hocam, onu diyecektim.
1: Yani onu ben televizyona vermedim ama ertesi gün gazetemde manşet oldu. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Yani şu olur, habercilik anlamında yapabilirsin. Evet. Şunu yapmış olabilir. Biz normal şartlarda bir oyuncu veya bir antrenör ihraç edildiğinde, teknik ihraç edildiğinde soyunma odasına giremiyor. Orada bizim bir alanımız var, oraya giremiyor. Tribüne çıkıyorlar. Hatta maçtan sonra da flash interview dedikleri, o hani basınla oldukları röportaj yaptıkları alanlara da giremiyor. Ama şu bir gerçek, kulübüne çıkmış ya da bir kendisine ait içeride bir olaya gitmiş, orada da muhabirle bu muhabbeti yapmışsa kendisi, o ayrı bir şey. Yani onu netleştirmek lazım. Ha, bana göre UEFA'da şu da var. UEFA'da bir hoca ihraç edilmiş de olsa toplantı, basın toplantısına katılabiliyor. Bence oradaki maddenin değişmesi lazım.
1: Ha, bizde iki maddenin değişmesi gerekiyor diyorsun. Doğru anlıyorum
0: değil mi? Ben de bizdeki maddenin. Hoca anlatsın derdini ya. Hoca ihraç edildi. Maçta ihraç edildi. Maçtan sonrasını bağlamıyor ki. Anlatsın derdini. Niye ihraç edildiğini anlatması lazım.
1: UEFA'da bu değişti mi hocam?
0: UEFA'da galiba bu sene değişti olması lazım. Hocalar katılabiliyor diye biliyorum ben. Hmm. Flash interview'ı bahsetmiyorum. Maçtan sonraki o basın toplantısından bahsediyorum.
1: Şimdi yavaş yavaş da şeye geçmek istiyorum. Müsaade ederseniz hocam. Beşiktaş maçına geçmek istiyorum. Ahmet Spor tip faaliyetler Beşiktaş maçı. Ahmet maçı 3-2 kazandı. Ali Şansalan hareketleri hoşuma gitmedi benim. Bakışı, edişi hocam. Onu da özellikle size sormak istiyorum. Guillermo Cuadro Fernandez de VAR'da yer alıyor hocam. Dakika 13. Gol öncesi Salih'e bir faul var mı hocam? Ne diyorsun?
0: Ya yok, burada Salih ikili mücadelede. Bir mücadeleden çıktı zaten. Kendisi de mücadeleden kurtuldu. Sonra dengesini kendi kaybediyor gidip rakibe. Giderken ayağını yan basıyor. Çime doğru sol basıyor. Dışarı basıyor. Dışarı bastığında dengesi bozuluyor ve düşüyor. Bu faal vesaire değil. Bu mücadele. Yani futbolda bunlar olur. Düşmesinin sebebi o mücadele değil. Düşmesinin sebebi çime yan basma. Oradan kaynaklı.
1: Dakika 25. Muhammed Kahil sarı kart gördü. Ne diyorsun bu kartla ilgili?
0: Ya çok basit bir bence şey. Kart
1: mı?
0: Biz de şunu bir anlamak lazım. Her tutma eşittir sarı kart demek değildir. Tutmanın sarı kart olması için bizim iki tane ana unsura ihtiyacımız var. Birincisi umut bağdan atan engellenmesi gerekiyor. İkincisi de aşırı ısrarlı abartılı şekilde bu işin yapılmış olması lazım. Tutmanın hani artık ben tutuyorum, sen gitmeye çalışıyorsun, ben ya, bu tutmaya devam ediyor. Tuttu bıraktılar değil, tuttu bıraktılar normal faaldir. Hakemler burada Türkiye'de biraz bunun için abarttığı bu sahafta. Böyle her tutma faal, her tutma faal gibi gelmeye başladı. O zaman peki sarı kart olmayan tutma ne? Sarı kart olmayan tutmanın şeyi yok. Yani siz bunu sarı kart olarak her bu tutmaları görürseniz.
1: Şimdi biz Ahmet'in arkadaşlar ben öyle bir yayında öyle bir şey yapmadık. Selamünaleyküm Aygün Bey, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Ahmet Medet Durdu. Beşiktaş taraftayım. Ahmet Beşiktaş maçta Ahmet'in galibiyetini çamur atmamıza gerek yok. Ha pardon. Adamlar tertemiz bizi yendiler. Bizim Avrupa dönüşü yorgunluğumuz belliydi. Ahmet tertemiz 3 puan aldı. Helal hoş olsun demiş dinleyicimiz. Ahmet çok zor deplasman. Ben sana söyleyeyim hocam. Yani takımlar açısından çok zor deplasman. Hakikaten iyi oynuyor. İyi de transferler yapmış Ahmet. Dakika 36 hocam. En çok konuşulan konulardan birisi Vlahović ceza alanında yerde kaldı. Ben şimdi bu pozisyonla ilgili görüşümü söyleyeyim. Bence net penaltı.
0: Benim
1: görüşüm. Tabii sana. Ki. Buyurun hocam.
0: Öyle orta sahayı sıntısını geçmeye kalkarsa hakem sonuç buna gider.
1: O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Reklama tamam, gidelim. Reklamdan sonra bu pozisyonu konuşacağız arkadaşlar. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla

0: ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, FIFA eski hakem etmeni ve aynı zamanda eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçar hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam hemen o pozisyonun dakikasını tekrar hatırlayayım. Dakika 36, Vlahovic ceza alanında yerde kaldı. Hakem hücum faul verdi. Ne diyorsun?
10: Hocam şimdi hakem bir kere pozisyona çok uzak. Çünkü orta saha çok yavaş geçti. Bunun bir kontra atak yedi derler yani böyle. Evet. Tam kontra atak yiyor hakem. Şimdi Vlahovic'in pozisyonunda olan şu. Bunu en iyi kim görür biliyor musun? Senin yardımcı hakem görür. Burada yardımcı hakem hakeme gerekli bilgiyi veremiyor. Çünkü Ahmet sportif faaliyetlerdeki Batet şunu yapıyor. Oyuncuya bir dönüyor, bakıyor nerede diye. Bir daha bakıyor. Sonra kollarını açıp topa gitmesin diye önünde bir yavaşlama yapınca Vlahovic oyuncuya çarpıyor. Şimdi bu çarpmayı hakem faal olarak değerlendiriyor. Zaten bu çarpmayı hakem faal olarak değerlendirdi. Bir temaslı ihlal var. İtme midir değil midir? Burada VAR devre dışı kaldı. Çünkü bu hakemin sorumluluğuna girdi bu dakikadan sonra. Hücum faul olarak değerlendirildi. Hiç şey değerlendirmesi o da farklılaşır. Şimdi topa gitmek isteyen kim? Vlahovic. Vlahovic topa giderken bu önüne geçilmesine rağmen yandan hala hiçbir şey yapmadan geçiyor. Bakıyor ki Ahmet sportif faaliyetler oyuncusu bir türlü gidemiyor oyuncu. Bunu anladı. Takıyor kolunu, sağ kolunu. Oyuncunun bacağını da aşağı indiriyor. Evet. Hatta Vlahovic düşerken bir de topa son anda bir can havliyle bir vuruşu
9: doğru,
10: var.
9: Evet, doğru.
10: Kötü bir vuruş var. Yani o da zaten şunu gösteriyor. Oyuncunun nasıl bir şekilde topa vuramadığını, nasıl bozulduğunu gösteriyor dedi. Şimdi bu pozisyon normalde penal. Ha, top için mücadele yok çünkü kolla yapıyor bu hareketi. Top için mücadele olmadan yaptığı için de bu bir bariz gol şansı ve kırmızı kart olur. Penaltı olsa da kırmızı kart kalıyor top için mücadele olmadığında.
9: Hı-hı.
10: Burada dakika 35. Dakika 35'te siz bir penaltı verin. Maç 2-0 bu arada. Bir penaltı vereceksiniz. Bir de rakipten bir kişiyi eksikleyeceksiniz. Şimdi maçın seyri bana göre burada komple bir değişti. Çünkü daha 35. dakikadayız. Beşiktaş şanssız. Beşiktaş Alanya'da biliyorsunuz 8. dakikada Toran Saat'a bir Osman Tokat'ı vurdular. 18'de evet. Oğun şeyi oldu. Geçen hafta Erzurum maçında Çerni'nin bir golü olmayan faal diyerekten gitti. Bir Agbadu'nun eline top temas etmediği halde bizi ispatlanamayan görüntüyle bir atak başlangıç fazından dolayı gitti. Şimdi Beşiktaş kötü hakem performansları yaşıyor. Beşiktaş başkanı da çıkıyor, açıklama yapıyor. Ya arkadaş, bu MHK başkanını götüremiyorsanız artık açıklama yap.
9: Bence de konuşmayın abi.
10: Ya bence artık Hacı Osmanoğlu'nu götürün. Bak onu da söyleyeyim. Yani baktınız olmuyor. MHK başkanını götüremiyorsunuz. Ya ilk Aralık, Haziran'da seçim var. Şimdi o zaman Hacı Osmanoğlu'nu götüreceksiniz. Bu kadar basit. O ondan vazgeçmiyorsa siz Hacı Osmanoğlu'ndan vazgeçin. Hacı Osmanoğlu eğer Ferhat Gündoğdu'dan vazgeçtiremiyorsanız bu kadar kötü hakem performanslarına rağmen hatta yabancı gelen eğitimcinin İFOB'un talimatlarına rağmen bizi farklı şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Gene Fenerbahçe maçı Mert Müldür pozisyonu. Sana onun için maçtan sonra yayından sonra bir şey atacağım dedim. Buna rağmen oluyor olaylar. Tamam siz eğer MHK'yi değiştiremiyorsanız, hakemlik sistemini değiştiremiyorsunuz. O zaman Futbol Federasyonu'nu değiştirin Sayın Serdar Hanım. Bu kadar net.
9: Pozisyonla ilgili düşünceni bir daha alalım. Çünkü bazıları diyor ki ne dedi hocam diyor. Sen diyorsun ki penaltı ve kırmızı kart. Penaltı ve kırmızı kart.
10: Penaltı ve kırmızı kart.
9: Bazen hani bu pozisyonlarda sarı marı da veriyorlar bazen hocam.
10: Ya hocam yanlışa yanlış diyoruz. Doğruya doğru diyoruz. Şimdi ben şimdi bu pozisyonda hakem yanlış sarı kart verdi. Ben ne diyeyim ki? Bazen gol şansı var. Top için mücadele olmayan bir pozisyon. Bu kırmızı kart. Penaltı.
9: Aygün abi yayınlar. Serdar hocamı sorar mısın? Bütün takımlara Ferhat Bey tarafından faul yapılıyor. Başkanlar şikayetçi ama kart görmüyor. Neden demiş. Zaten onu söyledi şimdi Serdar.
10: Ben söyledim. Ben artık federasyonun değişmesi gerektiğini anlıyorum. Onun değil.
9: Neymiş iyi yayınlar. Yardımcı hakemlerin 2-2,5-3 metre offside pozisyonları bile bayrak kaldırmıyor. Vara bırakması oyuncu sağlığı için çok tehlikeli hal almaya başladı demiş.
10: Ya vara bırakma değil o bayrağı geciktirme.
9: Bayraklı geciktirme o farklı bir şey yani.
10: O farklı, o var tekniğinde olan bir durum, o farklı bir şey.
9: Gelelim, bunu soracağım arkadaşlar, bu su hikayesini sonra. Hadi tamam, 36'ya geleyim. 36. dakika, bu dinleyiciden gelen soruyu söyleyeyim. Hemen sonu, Kazım Bey, Kazım Sarı'ya sorusu bu. Ahmet maçına 36 dakikada Beşiktaş baskı kurmuşken Ahmet kalesi önünde sulama sisteminin çalışmaya başlaması, canımız ciğerimiz MHK başkanı olması gereken Serdar Akçar hocamızın yorumu nedir diyor, ne diyorsun?
10: Hocam bir kere Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmak istemiyorum. Teşekkür ederim bu iltifatları. Ben istemiyorum onu da söyleyeyim. Yani ben MHK'yi hiç zaman düşünmedim. Ben eğitimci olarak kalmayı her zaman tercih etmişimdir kendim. Şunu söyleyeyim. Yani büyük tahminimi söyleyeyim. Bir ziraat yüksek mühendis olarak da bunu söyleyeyim. Bu otomatik sulama sistemlerinde bir zamanlayıcı var. Büyük bir ihtimalle o zamanlayıcıda bir sorun oldu. O zamanlayıcı devreye girdi. Çünkü stadyumun yarısının yarısı çalışmadı ya. Ve bir anda bunlar böyle anında açılmıyor biliyorsunuz. Teker teker havaya kalkmaya başladılar. O basınçla alakalı bir durum. Ona da müdahale edene kadar. Ya ben şeyi tahmin etmiyorum. Yani birileri bunu kasıtlı yaptıysa zaten orada bir temsilci var. Futbol Federasyonu temsilcisi var. Bununla ilgili araştırmayı yapacak. Yani diyecek ki bu niye devreye girdi? Efendim işte bakın biz burada basınç saatinle alakalı bir sorun yaşadık. Teknik problem yaşadık. Ondan oldu. Tamam bu ayrı bir şey. Ama bu bilinçli yapıldıysa bununla ilgili onun raporunu bildirip Futbol Federasyonu'na iletmek zorunda. Onu da söyleyelim. Yani temsilci gitmiş midir rapor yazacağını, temsilci konuyu araştıracağını sence unutmayın.
9: Sence temsilci maça gitmiş midir?
10: Gitmeme şansı yok. Temsilciler 3 tane maçta temsilci oluyor hocam.
9: Tamam da hani diyorlar ya evden izleme, evden izle falan.
10: Gözlemciyle temsilci karıştırma. Gözlemci hakemi izler hocam. Bak gözlemciler hakemi izler.
9: Temsilciler de genellikle şey izler.
10: Maçın içindeki, yani maçtan öncesi, maçı ve maçtan sonrasının bütün oradaki işte her türlü görevin tam olarak layıkıyla yerine getirip getirmediğini kontrol eden tüm stat'tan sorumlu federasyon adamı olan kişi, oradaki düzeni sağlayan kişi o.
9: Dakika 73 Beşiktaş Batez'in eline çarpan topla penaltı bekledi diyoruz.
10: Bu penaltı değil, kapalı kol, kapalı kola çarpıyor. Herhangi bir penaltı durumu söz konusu değil, onu söyleyelim.
9: Dakika 84 Çizse kırmızı kart gördü.
10: Ya Çizse önce bir 78'de bir yoğunluklu tackle yapıyor. Hatta orada ikinci bir aksiyon yapıyor. İkinci kez bir tekniğe vuruyor. Hakem sarı kart göstermiyor. Yani sarı kartım var. Gidip şimdi toptan sonra kayaraktan gelip de adamın ayağının üzerine basarsan ikinci sarı kartı görürsün. Kırmızı kart da doğru. Burada herhangi bir sıkıntı yok.
9: Orada kaleci de sarı kart gördü değil mi o pozisyonda? Ahmet'in kalecisi.
10: Yok o gol şeyden sonra, golden sonra.
9: Golden sonra mı görmüştü?
10: Tabii, orada bir...
9: Ahmet'in kalecisi son dakikada da bir sarı kart görmeli diye Ramazan Bey bir mesaj atmış da o pozisyona.
10: O 94'teki penaltı pozisyonu.
9: Elde oynama nedeniyle var müdahalesi olan pozisyonda. Onu diyorsun. 94'e gelelim o zaman hocam. 94 elde oynama nedeniyle bir var müdahalesi oldu.
10: Elde oynama net. Bak tekrar söylüyorum. Gene sağ olsun bizim hakemlerimiz önü açıkken gene vara attı topu. Vara bıraktılar. Merkezde olmayı bir türlü öğrenemiyorlar. Olmaları gerekiyor ama olmuyorlar. MHK'de bunlara bir yaptırım uygulamadığı için de devam ediyor bu şekilde. Kol açık, vücuttan genişlemiş, bariyer oluşturmuş, engellemiş topun gidişini. Net bir penaltı elle oynamadan dolayı, elle oynama ihlalinden dolayı. Burada video yardımcı hakem de doğru şekilde girdi ve bir şekilde size penaltıyı gösterdi. Gitti, izdi zaten pozisyon penaltı. Ondan sonra işte golden sonra top için kavga ettiler biliyorsun. Orkun'du galiba orada kavga eden.
9: Evet Orkun'du.
10: Baktı, arka arkaya da. Ondan sonra da kartlar geldi. O delikleri olur büyük bir ihtimal.
9: Vlahovic'in pozisyonunu sorduk arkadaşlar. Vlahovic'in pozisyonunu demin sorduk ya. Anthony Taylor Mert Müdür pozisyonu ilgili yoruma ne demişti ki diyor bir dinleyicimiz. Anthony Taylor şey dedi. Anthony Taylor faul yok dedi orada.
10: Mert Müdür bak hocam faul yok demesi ayrı bir şey. Faul yok demesini kabul ederim. Kabul edeceğim de. Kurum açıklaması bizim federasyonun sayfasından YouTube kanalından yapılan açıklamanın metninde sorun var. Diyorlar ki hareket dikkatsiz hareket. Şimdi dikkatsiz hareket dediğiniz anda pozisyon

0: benden aldı demektir. Oyun kurallarına göre. Şimdi bir kere sonuç, dikkatsiz hareketlerde UEFA diyormuş ki etkiye bakın. Mert Müldür topa kafayı vurdu. Onun için etki yok. Ya bunu sorduk işte oyun kuralları yazan kuruma. Gelen cevabı seninle paylaşacağım ne olduğunu. Burada paylaşamıyorum. Paylaşacağım sana
1: şimdi
0: gelen
1: anlaşalım. Cevabı. Ama ben onu yarın yayında söylerim.
0: O senin bileceğin bir şey. Ben söyleyemem.
1: Akşam 22 ile 23.30 arası MK Haber TV'de olacağız arkadaşlar. Serdar Hocam da saat 22 ile 23.30 arası bizle beraber olacak. Bir aksilik olmazsa orada hocama sorarım onu.
0: Ya orada mesela ben buna kızıyorum hocam. Bak geçen sene de bu yabancı eğitimciler MHK'yi korumak için manipüle ediyor oyun kurallarını. Ya yapmayın bak. Hatayı hata değil. Nasıl o kalktı Osimhen'in penaltısında video yardımcı hakem müdahalesi hatalıydı. Buna penaltı verilmez dediniz. Ya Mert Müldür için de bunu söyleyin. Bana göre o hareket dikkatsiz değil. Kontrolsüz. Çünkü o voleyi vurduğunuzda bir güç harcarsınız. Mert zıplamamış olsa karnına gelir o. Ya onu da söyleyeyim. Burada hani pozisyonları incelerken biraz böyle hani oyun kurallarını bozmak. Ben oyun kurallarının bozulmasına çok karşıyımdır. Yani bozmayacaksın. Çünkü 3 gün sonra referans yapıyorsun. Referans yaptığın zaman başka pozisyonlar geldiğinde bu sefer kıvıracak, yer ödeyecek ve dansız dönecek. O çok kötü bir şey yok.
1: Antalya'dan Aslan diyor ki, Aslan Bey diyor ki TFF Başkanı MHK Başkanı değiştirsin diyorsunuz da şunu unutmayın. TFF Başkanı orada tutan kişi MHK Başkanı'dır diyor. Oo, bu da çok enteresan bir mesaj.
0: Onu bilmem.
1: Bilemeyiz biz onu. Onu bilemeyiz.
0: Ben sadece kulüplere şunu diyorum. Şimdi bugün gene işte Ertuğrul Başkan biliyorsun maçtan önce galiba A-Spor'da mıydı? Katıldığı programda bir şekilde MHK ile ilgili ve hakemlerle ilgili demeçlerini söyledi.
1: Maçtan sonra da söyledi. Serdar Adalı da dün konuştu maçtan sonra.
0: Dün Serdar Adalı da konuştu. Hatta oraya referans verdi. Ertuğrul Başkan çünkü aynı zamanda kulüpler birliği başkanı referans verdi. Şimdi ben şunu söylüyorum. Kulüpler eğer Merkez Hakem Kurulu'ndan bu kadar şikayetçiler ve herhangi bir aksiyon alamıyorlarsa yapacakları tek şey kalıyor. Federasyonu değiştirmek. Bu kadar net.
1: Onu da değiştiremiyorlar. Hocam son soru da şeyden gelsin. Ankara'dan Kadir Bey'den gelsin. Ahmet maçında dışarıdan bir sürü insan bilesiz içeri girmiş. Buna bir ceza gelir mi? Yaptırımı nedir diyor.
0: Hocam bunu ispatlamaları lazım. Çünkü
1: görüntüler vardı hocam ben de gördüm. Tırmanarak içeri girenler vardı.
0: Temsilcinin işi.
1: Hayır, görüntülerde ben gördüm hocam. Dışarıdan içeri doğru tırmanarak giriyorlardı taraftarlar.
0: Hocam stadyumlarda biliyorsunuz yerler konusunda içerideki koltuk sayısı kadar içeri girmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Eğer bunu rapora yazdıysa özellikle de o merdivenler var ya merdivenlere oturan moturan olduysa bunlar rapora gelir ceza alırlar. Ama şunu söyleyelim dün akşam gerçekten Ahmet şu anda lider gerçekten çok güzel bir futbol.
1: Çok iyi futbol oynuyor hocam. Ben çok beğeniyorum.
0: Gerçekten çok baskılı oynadı. Onun hakkını vermek lazım. Tabii ki ondan sonra son 10 dakikada özellikle kırmızı karttan sonra da iyice defansa çekilmesini anlayabiliyorum. Normal.
1: O da normal hocam.
0: O normal ama ben şunu söyleyeyim. Ben hala şu noktayım. Ya hakemler oyuna müdahale etmesinler ki takımlar ağız tadıyla kendi hak ettikleri o muhteşem galibiyetlerinin tadına varabilsinler. İşte şimdi bak ne oldu? 35. dakikadaki pozisyon tartışılır hale geldi. Maçın seyri değişir miyim diyorum.
1: Doğru. Doğru. Senin dediğin doğru. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Sevgili
0: hocam,
1: Serdar Aksoy
0: hocam. Hocam akşama görüşmek dileğiyle. Hepinize çok çok saygılar.
1: Kendine çok iyi bak hocam.
0: Milli maçlarda görüşmek dileğiyle.
1: Evet hocam, milli maçlarda bol bol görüşeceğiz. Pozisyonları konuşacağız. Evet, hattımızda eski FIFA hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Aksoy hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum sana ve tüm dinleyenlere.
1: Evet, düne dönmek istiyorum. Böyle bir skor bekliyor muydun? Yani ben açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe kazanır ama böyle 8-0, 9-0, 10-0 veya 7-0, 6-0 falan filan böyle söyleselerdi. Yani ne diyorsunuz falan derdim. Ama belki Lukaku girmeyip Vedat devam etseydi fark daha da fazla olabilirdi gibime geliyor. Böyle bir skor bekliyor muydun? Kadroyu nasıl buldun sevgili Süleyman Arat? İrfan Can çok farklı bir pozisyonda oynadı. Neler söylersin?
2: Evet, bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim ki maç başlamadan önce yanımda beraber oturduğum yani 40 yıllık dostum Serdal Kalaycıoğlu ile beraberdik. Bana abi maç kaç biter dedi. Fenerbahçe en az 5-0 kazanır dedim ben ona. Eyüpspor'un yani gerçekten gücünü ve oynadığı futbolu görebiliyordum. Alt lig takımı benim gözümde.
1: Aynen Eyüp, evet maalesef.
2: Evet, buranın takımı değil bence çok. Yani şimdi niçin Süper Lig'de onu da anlayamıyorum. Mesela bakıyorum yani tamam Süper Lig'de olursun fakat lig yani alttan yetiştirdiğin veyahut da yetenek avcısı olarak büyük çok takımdan bulduğun 3 tane

0: 4 tane Türk gencini bu takıma monte edersin. Bunlarla mücadele edersin. Herkes seni takdirle izler. Ve der ki işte Türk futboluna 4 kişi kazandırdı. 4 oyuncu belki küme düştü ama 4 tane genci de Türk futboluna hediye etti der. Ama hiçbiri yok yani. Bakıyorsun yani kariyerinde çok büyük başarılar elde edememiş yabancı futbolcuların bulunduğu buraya maaş için gelmiş oyuncular. O yüzden de ligde başarılı olması mümkün değil. Dolayısıyla teknik adamını da üzdüler. O da çok idealist bir teknik adam. Gerçekten onun adına da üzüldüm ben. Çünkü sahada varlık gösteremeyen, oyuna kendini vermeyen oyuncu topluluğu vardı dün. Neticede çok fazla eleştiri bilim. Edi Budu belli olan, mali yapısı belli olan bir kulüp şu an Eyüp. O yüzden de anlayışla karşılamak lazım. Fenerbahçe tarihi bir skor aldı. Tarihinde en fazla galibiyeti elde etti. Öyle ya da böyle o takıma karşı veya bu takıma karşı. Tarih bunu yarın öbür gün yazacak. Şimdi en fazla yani 50 yıl sonra da eğer 9-0 olmazsa Fenerbahçe tarihinde bir başka maç. Hep bu maç hatırlanacak. En farkı kazandığı maç diye. Senin de dediğin gibi eğer biraz daha Fenerbahçe asılsaydı, biraz da şanslı olsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık rekorunu kırma şansı avucunun içine kadar geldi aslında ama Fenerbahçe onu tepti. Çünkü bak, kaç senedir o maça gitmiştim ben, 10-0'lık maça oradaydım, basın tribünden izlemiştim. Beşiktaş Adana Demirspor.
1: Adana Demirspor maçı. Hı.
0: Evet. Ama işte o tarihi hala rekor kırılamadı. Metin Ali Feyyaz'ın gol diyorlar. Onlar attı bütün golleri zaten. Dün akşam Fenerbahçe bu fırsatı yakaladı. Bu rekoru egale etme veya geçme şansını yakaladı ama değerlendiremedi. Fenerbahçe kadrosu bence hepimizin tahmin edebileceği bir kadro olarak çıktı. Fakat yine İsmail Kartal en çok tartışılan, Fenerbahçe tarihinde belki de en çok tartışılan teknik adam. Yani konuşmasıyla tartışıldı, yabancı futbolcuları telaffuzuyla tartışıldı, giyimiyle tartışıldı, her şeyle tartışıldı, teknik kadrosunun yetersizliğiyle tartışıldı. Tüm bu tartışmalara rağmen İsmail Kartal kendi tarihini yazmaya devam ediyor. Biliyorsun attığı goller ve kazandığı puanlarla 99'la Fenerbahçe'ye yeniden gelme kredisini zaten cebine koymuştu. Hatta birkaç defa daha gelme kredisini cebine koymuştu. O krediyle geldiği için Fenerbahçe'de bir Gençler Birliği mağlubiyeti aldı. Yerden yere vuruldu. Ama o takımı Şampiyonlar Ligi'ne sokmayı başardı. Dün de 8-0'lık galibiyeti hediye etti Fenerbahçe taraftarlarına. Yani bir yılda 3 tane tarihi hamle olmuş oldu. Dolayısıyla da İsmail Kartal sessiz derinden en çok ezilen, en çok eleştirilen teknik adam olmasına rağmen yine de şu an için başarıyla ilerliyor. Yani tabii beraberlik mağlubiyetler geldiği zaman yine yerden yerine vuruluyor, vurulacaktır da. Ama o yine işini yapıyor, yoluna devam ediyor. Ben bu sevgili Aygün, şimdi birçok yorumcunun, birçok gruplarda Fenerbahçelilerin yani bu işte bunların olduğunu, futbolun içinde bunların olduğunu, düşüşe olduğu zaman takıma sahip çıkmaları gerektiğini gibi yazıları okuyorum ama inanın bunları çok sahte buluyorum yani. Çünkü Fenerbahçe fikstür belli, gidişat belli, takım bocalıyor. Asensio gibi çok önemli bir 10 numarası yok ve onun yedeği yok. Öyle ya da böyle. Şimdi Okan ayrı bir konu. Konuyu başka bir yana saptırmadan devam edelim. Yani bunca sakatlığa, bunca eksiğe rağmen Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne giren bir takım, ligde zirveye yaklaşan bir takım olarak gördüğümüz zaman saygı duymamız gerektiğini de anlamamız lazım. Ben Gaziantep maçında hiç beraberlik beklemiyordum. Onu da kazanmış olsaydı şu an liderdi. Yani şunu demek istiyorum ki Fenerbahçe bu Eyüp maçını oynarken Galatasaray'ın Trabzon maçını oynayacağı ve Beşiktaş'ın Ahmet deplasmanına gideceği belliydi. Oralardan da mağlubiyetle dönme ihtimallerinin kuvvetli olduğunu her katıldığım platformda, doğru, televizyon programında, radyoda anlattım. Sana da anlattım. Dolayısıyla da hiç şaşırmadım ama şimdi ben bunu söylüyorum ama abi bakıyorum ki o teknik adamı Aslan, Aziz Yıldırım Aslan, İsmail Kartal'ı yerden yere vuran, forvet oyuncularını yetersiz bulan herkes şimdi Fenerbahçe'ye sahip çıkıyor. Aslanlar kaptanlar diyor. Yani gerçekten bunu, futbolun bir cilvesi bu gerçekten. Galibiyet varken herkes yanında, yenilgi veya beraberlik anında herkes saldırıyor. Bu Fenerbahçe'nin 12 yıl şampiyonluğu hasret kalmasının getirdiği bir travmatik bir olay bence. O yüzden de aslında taraftarları bir yandan kızıyorum, bir yandan da haklı buluyorum. Çünkü bunu daha önce Beşiktaş 15 yıl şampiyon olamayarak, Galatasaray 14 yıl şampiyon olamayarak yaşadı. Trabzonspor'da aynı şeyi yaşadı. Her maç öfke kusuyordu biliyorsun. 30 seneye geçmişti. Tam hatırlayamadım kaç sene olamadığını ama.
1: 32 sene bile.
0: Onlar da çok uzun süre şampiyon olamadı. Bunlar travma yaratıyor tabii taraftarlar üzerinde. Bir beraberlikte, bir mağlubiyette, hatta maç sırasında bir geri pasta, Hatta maç

0: aslında bir hatalı pasta bir anda tersine dönebiliyor bütün insanlar ve büyük öfkeler kusabiliyorlar. Bunlar anlaşılabilir şeyler, futbolun içinde olan şeyler ama biraz daha insaflı, biraz daha toleranslı olması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Şöyle yapalım sevgili Süleyman, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Spor yazarı sevgili Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Sevgili Süleyman abim, sporun bu ligde neden ayıbı neden olduğunu herkes biliyor demiş sevgili dinleyicimiz. Kimmiş hemen sonu 73'te biten Bursa'dan Ali kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Gelen sorular var. Aygün abi, Süleyman Bey'e çok selam. Bu 8 golü galibiyet biraz olsun Fenerbahçe nefes aldırır mı? Biraz olsun moralleri düzeltir mi? Rize maçında farklı bir galibiyet gelir mi diyor. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
0: Vallahi ben yine aynı söylediklerimi söyleyeceğim. Bir tek burada sadece Gençler Birliği maçında yanıldım ben. Bir seri olarak bahsettim. Roma'yı ya berabere kalır ya da yener dedim. Aynı şekilde onu bildim. Bunun yanı sıra Antep'i deplasmanda yener demiştim ki orada yanıldım. Bir beraberlik geldi orada. Eyüpspor'u yener, Trabzon Galatasaray'ı yener, Ahmet'le Beşiktaş'ı yener demiştim. Eyüp de karşısında Fenerbahçe galibiyet alır, milli araya rahat girer demiştim. Milli aranın dönüşünde bu yüksek moralle Rize'yi deplasmanda yener, onlardan Alanya'yı yener evinde ve ardından da Galatasaray maçına çıkar. O Galatasaray maçı da büyük ihtimalle her şey olabilir. Neticede bir derbidir. Galatasaray da yener, Fenerbahçe de yener, berabere de biter, her şey olabilir. O yüzden de benim düşüncem hep buydu. Aynı düşüncelerde ısrar ediyorum. Bir tek yanılgım, Antep maçında galibiyet garanti demiştim ben kendi zihnimde. Ama orada bir beraberlik geldi. İnanılmaz derecede kötü oynadı Fenerbahçe. Tabii ki yani olabiliyor, futbolun içinde düşüşler, inişler, çıkışlar olabiliyor. Bunları anlayışla karşılamak lazım ama o günün koşullarında insanlar bunu tabii anlayışla karşılamıyor haklı olarak. Futbol biraz da insanları irite ediyor bazı sonuçlar. Onu da anlayabiliyorum çünkü dediğim gibi az önce 12 yıllık bir şampiyonluk özlemi var Fenerbahçe. Taraftarı çok kırılgan, çok duygusal. O yüzden de hemen çökebiliyor ve geri dönebiliyor. Bunun olmaması için seri galibiyetler, başarılar lazım. O da Türkiye Ligi gibi çok değişken bir ligde, çok mücadeleci, sert bir ligde çok kolay olmuyor açıkçası. Yani eskiden görürdük öyle 10 maç, 15 maç hiç yenilmezlik serisi, gol yemezlik serisi.
1: Doğru.
0: Bu artık olmuyor yani. Güç dengeleri yavaş yavaş. Ligin zirvesine bakın. Kocaeli Spor'u görebiliyoruz orada değil mi? Rize Spor'u görebiliyoruz.
1: Ahmet lider şu anda. Ahmet lider şu anda.
0: Yani değil mi? Yani evet. O yüzden de ligimizin daha sert ve daha kırılgan olmayan bir lig haline dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani ben her zaman güçlü takımların, şehir takımlarının bu Süper Lig'de olmasından yanayım. İşte bak Kocaeli Spor geldi, nasıl renk getirdi değil mi? Her maçı dolu, her maçı full. Şimdi önümüzdeki yıl Bursa Spor gelecek. Bursa Spor da çok büyük renk katar Süper Lig'e. Bunun yanı sıra böyle şehir takımları olursa, yani taraftar olmayan 50 kişi 100 kişinin maçı izlediği takımlar Süper Lig'e gerçekten yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. O yüzden de bence ilgililerin de bir takım, ne bileyim bilemiyorum, bir kota mı gelir, bir takım kurallar mı gelir, ne bileyim bir takım uygulamalar mı gelir bilemiyorum ama taraftar çok önemli. Yani bir kente bir takım gittiği zaman oraya hayat getiriyor. Örneğin bak Beşiktaş Diyarbakır'a gitti. Yüzlerce taraftar gitti ki daha fazla gidebilirdi. Zaman içinde o da olacaktı. Orada şimdi kebaplar yeniyor, ciğerler yeniyor. Şehir geziliyor, müzelerine gidiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir kültür alışverişi. Futbol aynı zamanda sadece sahada oynanmıyor. Yani o şehre de hayat getiriyor. O şehre de mutluluk getiriyor. Dolayısıyla

0: takımlarının olması bence ülkeye çok daha iyi bir noktada bir güzellik getirir diye düşünüyorum.
1: Aygün Bey günaydın, ben Nihat Çetin. Bizler İsmail Kartal'ı hobi olarak eleştirmiyoruz. Gençler Birliği gereksiz rotasyon, Beşiktaş maçı sıfır oyun. Bazen bazı oyunculara takıntılı derecede oynatması vesaire, bence ben de isterim başarılı olmasını diyor dinleyicim.
0: Tabii ki, ama daha ne olsun, saydıklarımız çok sert eleştiriler. Neticede bir teknik adam o, bakın yani çok beğenilen Vincenzo Italiano da rotasyon yapıyor değil mi? O da kaybedebiliyor ya mesela. Aynı şey Alanya maçında mesela kaybetti, dünkü maçı kaybetti. Bence dünkü maçı İtalyano kaybetti ve Nübe'nin hataları Beşiktaş'ı yaktı. Benim düşünceme göre seyrettiğim maçta o şekilde düşünüyorum. Çünkü her teknik adam hata yapabilir. Her teknik adamın bu hatalar sonucunda ortaya çıkarttığı, mükemmele en çok yaklaştığı kadro ve en çok yaklaştığı taktik varyasyonu onu başarıya götürür. Hatalar olmasa zaten bu için nirvanasına ulaşamaz teknik adamlar. O yüzden de onları anlamak lazım. Mesela ben olsaydım dünkü maçta Perşembe akşamı çok yorulan Beşiktaş kadrosuna ciddi rotasyonlara giderdim.
1: Rotasyon yapardım diyorsun.
0: Ama o zaman da kaybedersen bu sefer neden rotasyon yaptın diye seni atarlar. O da bir gerçek. Ama işte bu şekilde bakmak lazım. Yani teknik adam bunları düşünecek, riskleri alacak ve o aldırışların sonucunda gelenden muhasebesini yapıp en doğruya ulaşacak.
1: Şampiyon Fenerbahçe'nin diyor, yani Alex'i diyor Greenwood oldu diyor dinleyicimiz. Sonu çift sıfırla biten kimmiş? Caner Bey, katılıyor musun? Fenerbahçe'nin yeni Alex'i Greenwood oldu diyorlar.
0: Biz çok erken tabii onu söylemek için, ama tabii ki Greenwood gelirken de söyledik, bu ligin kralı olacak dedik. Hatta Osimhen'in tacına ortak olacak dedik. Gol krallığı anlamında demiyorum yani. Çok beğeniliyor ya Osimhen, herkes tarafından idol gibi oldu, böyle bütün Fenerbahçe Osimhen gibi bir golcü arıyor mesela. Beşiktaş Osimhen ayarında bir golcü arıyor. Herkese bir şey, rol model oldu ve yol haritası oldu. O manada Greenwood'un gençliği, enerjisi, önünün ne kadar açık olduğu ve Avrupa'daki değeri, onu ligimizin en kaliteli oyuncusunu yapacak diye söylemiştim zamanında. Ona doğru ilerliyor, üzerine koya koya gidiyor. Biraz geciktirdi tabii, ama formunu bulması zaman aldı, ama şimdi her maç daha iyi oynuyor. O yüzden de bizi haklı çıkarttığı için seviniyorum tabii ki bir yandan da. Genç oyuncu, yaşadığı bir şanssız vaka olmasaydı bugün Türkiye Süper Ligi'nde onu göremezdik zaten. Premier Lig'de izliyor olacaktık. İngiliz milli takımında izliyor olacaktık, ama kader onu buralara kadar itti. Çok genç, çok hatalar yaptı tabii ki, ama burada bence her şeyi yeniden sil baştan yapıp birçok şeyini düzelterek, dünyaya bakışını da düzelterek, bence dünya futboluna yeniden Greenwood hediye edilecek Fenerbahçe tarafından.
1: Zaten bugün baktığımız zaman demin onunla ilgili bir haber gördüm. Manşetlerde Fenerbahçe'nin yıldızları Vedat Muriç ve Mason Greenwood. Avrupa'da evet. Manşetlerde 8-0'lık tarihi maçı konuşuyor diye haberler var bugün. Çoğu internet sitelerinde, ne diyorsun?
0: Vallahi öyle, çünkü 8-0'lık dediğim gibi Eyüp güçsüz takımmış, alt lig takımıymış. Bunların hiçbiri konuşulmaz yarın öbür gün 8-0'lık. Bakın Avrupa bunun detayını bilmediği için gol rekoruna bakıyor o da ve o yüzden çok değerli buluyor 8-0'lık. Öyle ya da böyle çok önemli. Bakın bu belki de averajla şampiyonluğa sebep olacak, bilemiyoruz. Belki bir oyuncunun gol krallığına sebep olacak. Belki de bir takımın kötü avarajı yüzünden düşmesine sebep olacak. O yüzden küçümseyemeyiz, kenara atıyoruz yani. Tarih bunu yazacak. Yani 20 yıl sonra kimse bilmeyecek Eyüpspor'un o sene çok formsuz ve kötü olduğunu, o Fenerbahçe karşısında 0-0 döküldüğünü. Zaten 0-0 dökülmese skor 8-0, 9-0, 10-0 olmaz yani. O yüzden de bence tarih her zaman hatırlar bu tür skorlara.
1: Lukaku ile ilgili düşüncen ne?
0: Vallahi ben hala Lukaku'nun iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir dünya yıldızı. Yani formsuz, çünkü bu yaşta ve bu kiloda bir oyuncunun form tutması zaman alacak. Biz de bir yıl sakatlıktan geçti. Bir yıl tamamen sakatlıkla geçti. Bu sene de Fenerbahçe'ye geç geldiği için sezon başı kampını da yaşayamadı. O yüzden ona çok hak veriyorum aslında dönüşüyle ilgili. Ama Allah'tan Vedat Muriç var. O yüzden de aratmıyor. Vedat Muriç'i dün konuştuk basın tribününde arkadaşlarla. Şimdi onu Rize'den Fenerbahçe'ye geldiği günden beri tanıyorum tabii ki. Top yaylasına gelmişti gece yarısı. Ona gidip otelimizden pijamalarla çıkıp böyle apar topar onu Topuk Yaylası'na kampa katılışını çekmiştik. Konuşmuştuk. Sorular sormuştuk. Kendisi benim zaten hemşehrim. O yüzden de ayrı bir sevgim var. Ama şimdi çok değişmiş. Çok olumlu yönde değişmiş. Yani Serie A'da oynaması biraz başarısız geçti orası, ama La Liga'da uzun süre kalması burada bir sürü şeyini değiştirmiş. Bir kere çok daha güçlenmiş. Şimdi nerede durabileceğini biliyor. Eskiden Fenerbahçe'de yani maçın 60-70. Dakikadan sonra biraz duraklardı, gerilerdi, gücü düşerdi. Onun böyle gözlerinden anlardın güç şey olduğunu, yorulduğunu. Şimdi öyle değil. Çok daha, yani güç şeyini dağıtıyor ve zamana yayabiliyor. O yorgun Vedat Muriç'i artık görmüyoruz yani. Bakın geldiği sene Fenerbahçe'den Avrupa'ya gitti ama o sene son 10 maç hiç yoktu sahada mesela. Çünkü yılı yorgun bitirdi. Ama şimdi öyle bir Vedat Muriç değil. Kendini çok çok geliştirmiş. Çok büyük arenalarda oynadığı için, iyi teknik adamlarla çalıştığı için, iyi antrenmanlar yaptığı için ona çok yaramış. Ve Fenerbahçe'ye çok yararlı olacak, çok doğru bir transfer olduğunu gösterdi.
1: Denizli'den Emre diyor ki, Süleyman abi sorar mısın, Lukaku özel bir diyet uygulanıyor mu? Diyet programı.
0: İnan bilgim yok ama tabii Fenerbahçe profesyonel bir dünya kulübü. Yani bakın orada diyetisyenler var. Hiçbir şeyi boş bırakacaklarını zannetmiyorum. Ama Lukaku her zaman böyle kiloluydu, her zaman böyle iri yarıydı biliyorsunuz. Geçmiş görüntülerine bakın isterseniz.
1: Ama hareketlerde bir kısıtlama var yani, dönemiyor edemiyor, onu da söyleyelim yani.
0: O antrenman ve şeyle alakalı. Sakatlıktan çok uzun süre sakat olması. Bakın Talisca sığ gibi oyuncu ama Arabistan'dan geldi. Fenerbahçe'ye adaptasyonu 6 ay sürdü. Biliyorsun her pozisyonda kendini yere atıyordu değil mi? Hatırlıyorum. Oradan 1,5 yıl, 2 yıl az antrenman yapmış. Yani haftada 2 kere çalışıyor Arabistan'daki takımlar veya 3 kere. Şunu hatırlayamadım ama 3 antrenman yapıyorlar galiba. Öyle hazırlanıyorlar. Ligleri çok sert değil, mücadeleci değil. O yüzden durarak oynanıyor. Şimdi Talisca buraya geldiğinde 6 ay geçti Fenerbahçe'ye randıman vermesi. Şimdi Lukaku'yu düşünelim. 1 yıl sakatlık geçirmiş. Takımda oynamamış. Bunun yanı sıra kontratı geç yapıldığı için Fenerbahçe'nin hazırlık kampına katılamamış ve çok büyük geride kalmış yani. Kendisi bile zaten Konya maçının çıkışında bize dedi ki %60 seviyede oynuyorum şu an demişti. Bence o sırada %40'lardaydı. Şimdi %50'ler civarına yaklaştığını söyleyebilirim. Belki bu milli ara ona yarayacak ama önünde ve bu kadar formda Vedat Muriç varken, bu kadar formda Greenwood varken çok fazla alternatif var İsmail Kartal'ın elinde. O yüzden de ne kadar zaman sonra forma bulur bilemiyorum ama özellikle ben ligin ikinci yarısından sonra Lukaku'nun Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok büyük katkı vereceğine kalben inanıyorum. Çünkü onun geçmişini biliyoruz yani, ne kadar önemli, ne kadar büyük bir dünya yıldızı golcü olduğunu biliyoruz. O yüzden de bu melekelerin unuttuğuna hiç inanmıyorum ben. Zaten bakın 8 tane yabancı dil bilen, 9. da Türkçe'yi öğrenecek olan bir adam, bu kadar kaliteli, yüksek okul mezunu, dünyada tatmadığı kariyer başarısı kalmamış, Belçika milli takımının en fazla gol atan oyuncusu olmuş. Yani böyle bir karakterli, bu böyle bir eğitimli, böyle bir kaliteli adamın buraya paramı alıp yan girip yatarım diye geleceğini hiç zannetmiyorum. O yüzden elinden gelen gayreti gösterecektir. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin kozlarından biri olacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Son soru Ederson olsun. Ederson'daki çıkışı neye bağlıyorsun? Ederson.
0: Yani Ederson geçen sene çok formsuz ve moralsiz bir sene geçirmişti. Bu taraftar baskısında çok böyle özellikle
1: sosyal medya özellikle
0: yönelik hakaretler falan, onlar da tuzlu bir veri olmuştu. O da yani biraz sert mizaçlı bir oyuncu. Bunlara eyvallah demedi yani, itiraz edildi, itler gerildi ama bu sene yönetim sahip çıktı, zamanla onu alıştırdı, hemen kaleye koymadı, yedire yedire yani Fenerbahçe kalesini devraldı ve şimdi tabii kurtardıkça kaleci devleşir, herkes övdükçe yüzünde gülücükler açar. Dün Mixon'da gördüm mesela, arkadaşlarıyla şakalaştı. Yani bunlar hep önemli şeyler. Şimdi şeyi dün Asensio'da da gördüm ben. Sen bunu sormadın ama onu da söyleyeyim. Asensio dün oynamadı ama Mixon'dan çıkarken gülücükler dağıtıyordu. Özellikle Vedat Muriç televizyon kameralarına röportaj verirken arkasından geldi, onu gıdıkladı. Oysa hepsi topu bundan 2-3 maç önce Mixon'dan çıkarken suratı bir karıştı. Bizim tarafımıza doğru bile bakmıyordu. Duvara bakarak geçiyordu. Herkesin ona Matador, El Matador diye sesleniyor oradaki genç gazeteci arkadaşlarımız. Onlara hep şakalaşarak, gülerek cevap verirdi. O morali bozuk olduğu dönemlerde duvara bakarak geçiyordu. Ama şimdi o da gülmeye başladı. Yani başarı geldikçe, seri yakalandıkça, zirveye yaklaşıldıkça insanlar güler, yüzünde moralleri artar, yüzlerinde çiçek açar ve bunun yanı sıra da oynadıkları oyun daha güzelleşir, performansları daha da artar. Bunu peki, anlayabiliyorum. Ederson'da da aynı durum var.
1: Sevgili Süleyman, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Son olarak ekleyeceğim bir şey.
0: Milli ara tam böyle rayına girdi her şey. Tam böyle herkes iştahla futbolu seyredi. Milli ara çok zamansız geldi sanki.
1: Milli ara evet.
0: Nasıl geçecek onu ben bekliyorum. Allah'tan milli takım inşallah bizim neşemizin devam etmesini sağlar ve keyifle bu arayı değerlendiririz. Yoksa futbol severler sıkılır diye düşünüyorum. İnşallah bu Peki. 20 gün renkli ve güzel geçer.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.
1: Sağ ol. Evet, attığımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkanı istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: Reklam.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Umran Oto Ekspertiz. Şampiyonlar.
10: son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam

0: hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Reklam.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.

0: Herkese merhaba, ben Ufuk Çakır, Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız herkese. Yeni haftada bol şans diliyoruz ki güzel programların olduğu bir gün var bugün. Bursa ve Şanlıurfa yarışları var konuşacağımız. Bursa'yı başta konuşacağız, Metin Avacı ile konuşacağız. Metin abi merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar, iyi haftalar olsun herkese, bol şanslar.
0: Evet abi, hepimiz herkese, tüm yarışsever dostlara bol şanslar diliyoruz. Dün abi beraberdik yine yayında İstanbul için. Özmen Bey demiştik. Özmen Bey bizi yanıltmadı. Kazandı ve Triple Crown'u yaptı. Veli Efendi koşusunda kazandı. Nasıl gördün abi atı? Yeni bir şamp yani artık kanıtladı kendini de. Bu Turbo gibi, Kafkaslı gibi bir efsane olur mu?
1: Bence olabilir çünkü son zamanlarda iyi atlar veren atlara bakıyor, aygırlara bakıyoruz. Özellikle benim bu sene Afrika Ender çok hoşuma gidiyor. Bunların içinde yani böyle Triple Crown'ı yapacak, ardarda arda böyle seri birincilikli yapacak son zamanlarda böyle bir safkan çıkmamıştı. Sanıyorum yavrular da aynı şekilde Özmen Bey gibi çok kaliteli yavrular alacağız. Yarışın buluştuğumuz gibiydi. Yani düzlükte bir arada hep beraber koştukları anda rakiplerine üstünlük sağlayabilecek o güç, o performans bu
0: Var,
1: safkan da var.
0: var. Babası Turbo'nun kanlarını böyle resmen şeye
1: Evet. Evet.
0: taşıyor.
1: Bir tek burada Karamanoğlu zorlayabilir diye düşünüyorduk. İkide iki yapabilir, diğerleri gibi
0: Geçen
1: dedik.
0: sene de kazanmıştı, onu da konuşmuştuk.
1: Aynen
0: Evet.
1: ikinci şey oldu. Zorlayabilir dedik ama çok fazla zorlamadı
0: Yok,
1: bence. Yani
0: zorlayamadı.
1: gücü o kadardı.
0: Evet.
1: Yarış derece olarak baktığımda belki bir rekor çıkar mı diye konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Ama biraz daha böyle yarışın inşaatı ağır gittiği için beklenen derece olmadı. Eğer süratli bir isim olsaydı, yarışı süratlendiren bir isim olsaydı belki rekor bile çıkabilirdi. Ama ben yine Özmen Bey'den ilerleyen yarışlarda mesafe pist rekorları bekliyorum. Çok çok kaliteli bir isim. Ya o kadar uzun mesafeli zaten bir yarış öncesinde de koştuğu uzun mesafeli yarışta son 850 koşmuştu. Yani o kadar uzun
0: Evet,
1: mesafeden gelip
0: olmasına rağmen.
1: 850 yapıyor. Yani müthiş. Dolayısıyla her an pist rekorları bekleyebiliriz Özmen Bey'den.
0: Evet, Özmen Bey'e ve ekibine, jokeyine başarılar diliyoruz. Bundan sonraki yarışlarda da yeni bir şampiyon doğdu gibi görünüyor. Baba Turbo, anne de Özgünen, ya Özgünen kanından geliyor. Normal sonuçlar, iyi bakım zaten 6 milyon bedelle Anadolu Tarım İşletmesi satışından alınmıştı Safkan. İnşallah daha güzel yarışlarını ve daha iyi, kendisi kadar koşan yavrularını görürüz diyelim. Hemen Bursa'ya geçelim abi. 12 safkan var birinci koşta. Akçivi, Hüma Petra, Ekülü 1 ve 10 numara safkanlar ve AGF'de de Akçivi %42 almış. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Ben de Akçivi'den bugün iyi bir birincilik bekliyorum. Ben de ilk sırada. İkinciliği gayet iyi. Derece olarak da iyi. Daha ikinci yarışıydı üstelik. Bugün daha iyi koşacaktır. Ama 5 numaralı Lavekar'ın da ben bugün rakip olabileceğini düşünüyorum. Özellikle son koşusundan önce kısa vade yarışta bir paralı galop yapmıştı. Öncesinde 1.19'luk bir ikinciliği vardı ki her an kazanabilecek duruma geldiğini göstermişti o yarışta da. Sonra kısa vade yarışı ölçü almıyorum ama son yarışında da beklediğim yarışı koşmadı. Bugün belki Akçe'yi bir tık eksik koşarsa Lavekar da kazanabilir. 1.5 geçmeyi düşünüyorum. Geniş oyunlar içinde 7 numaralı Aysel Hatun, 11 Nilüfer, 12 Zuhal Yıldız'ını önereceğim sürpriz isimler olarak.
0: 1-5 öncelikli iki isim dedik, Akçivi, Lavekar, daha sonra yazarsak 7-11-12. Geldik hemen ikinci koşuya. Satış iki koşusuna 6 safkan var. I Love Speed %55, Azakop %31, ikisi ayırmış gitmiş abi. Görüntü itibariyle de performansa itibariyle de öyle gözüküyor. Ne diyorsun sen, değişik bir atın var mı yoksa bu iki atla mı
1: Yok,
0: geçeceğiz?
1: ben de 1-2 ayırmayacağım. Her ne kadar bir numara biraz daha önde olmuş olsa da Azakop'un da son yarışları I Love Speed'in dereceleriyle yakın, çok yakın. Bence bugün onu zorlar diye düşünüyorum. Tabii ki bir adım önde olsa da I Love Speed. Risk almak isteyen tek yazabilir. Ama son kazandığı yarışta bir de kilo, 2 kilo daha düşük koşacak. Bunda bir avantaj olacağı için zorlayabilir. Garanti almak istiyorsak 1-2 yazalım. Diğerleri çok zor.
0: 1-2 yazdık, ikinci koşuyu geçtik. Üçüncü koşu handikap 15, ikinci Altıgayan'ın başlangıç ayağı 1800 metrede Çim'de. Yine burada bir ekürü, Tek Ömer ve Kara Gürgen var. 5 ve 13 numara safkanlar. AGF şu anda son yarışını kazanamıyor olsa da 4 numaralı daha öncesinde. Nurettin Şen üzerinde kendi ailesinin atı. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?

0: Ben burada bir cazip bir isimle başlayacağım ki benim bugün ilk koşmasını beklediğim bir isim ve sürpriz de olacağını düşünüyorum. 11 numaralı Emsaller'le başlayacağım. Bu safkan benim takibimdeydi. Son yarışlarında özellikle tabela dışı kaldığı yarışlara bakıyoruz. Yani 1700'de 53 koşabilen 5. olduğu yarış olsun. Daha sonra 2 tane 9'unculuğu var. Koşu dereceleri kazanan isimlere yakın. Ve o gün de üzerinde çok çok acemi aprantiler vardı. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. En son artık aprantilerden sonra Tugalıcı'yla start alacak. Son koşunda da zaten 4. olurken 1.54 koşmuştu. Bugün 52 kilo. Enes Atlamaz bence çok başarılı bir apranti. Bugün iyi bir yarış bekliyorum. Emsallerden bir sürpriz bekliyorum. Onunla başlayacağım. Daha sonra 3 numaralı Mahçiçek, daha yoncası 4 numaralı, 8 numaralı Çubuklu, 2 numaralı Çukurova Efesi. Benim şanslı gördüğüm isimler. Biraz daha geniş oyunlar. Hatta burada 1 numaralı Dildim, 9 numaralı Esrabo'da takibimizdeki bir isim. Bugün Tugayo'nu tercih edilmiş. Bu bir yerde patlama yapacak bu Esrabo ama bilmiyorum. Bugün mü olur, bir sonraki yarış mı olur? Son olarak şablonunda son yüzük şablonunda olmayan bir isim daha. 13 numara Karagürgün de ilk koşuşlar duyumunu aldım. Sürpriz arayanlar onu da ekleyebilirler.
1: Evet, bugün öncelik 11, 3, 4, 8, 2 dedik 5 safkan ama ilaveler 1, 9, 13 şeklinde geçtik 4. koşuya. 4. koşu handikap 17, 1300 metrede koşulacak, 14 safkanın katılacağı zorlu bir handikap 17 yarış. Kilo farkları var, 60 ile 52, yani yaklaşık 8 kilo en ağırla en hafif arasında bir fark var. Nevzat Avcı da bu 11 numaralı Raymond Babit'in üzerinde son yarışını kazanmıştı. Safkan kısa vade 6 kazanmıştı. Ne diyorsun abi burada? Ben 11 numarayı başlatıyorum. Başta onu sana sorayım dedim. Kimleri tutuyorsun sen burada?
0: Ya bende de ikinci at zaten. Ben 5 numara Kıvardemi birinci at olarak önereceğim. Ama hemen arkasında bende de 11 numara Raymond Babet ciddi rakip olacaktı. Şöyle bakarsak Kıvardemi'nin kazandığı yarışa gayet de çok başarılı bir yarış yaptı Enes Atlamaz'da. O gün operasyon gibi çok çok kalite bir isim yarışı yüksek AGP'li ismini geçmişti. Rahat da kazanmıştı. Kısa mesafede 2,5 boy fark yapmıştı. Bugün üzerinde Vedat Abiş gibi çok usta bir jokey var. Yani Enes Atlamaz'dan sonra böyle bir usta jokeyle çok rahat bir koşması zaten normal. Ama 11 numaralı dediğimiz gibi Raymond Babit de ciddi rakip olacaktır. Keza burada 2 numaralı Işılsan Melina, 8 numaralı Mikea, 4 numaralı Taşlı Klop da bu ikiliyi zorlayabilecek isimler, yeri olanlar 2-8-4'ü eklesinler.
1: 5-11 öncelik dedik ama 2-8-4 yine yazılabilecek isimler, kupona eklemekte fayda var. Zor bir yarış, handikap 17, kilo farkları da var. Ters bir sonuç çıkabilir. Meydana geldik, 5. koşuya geldik. Burada da 1200 metrede 10 numaralı Kalemli Şah koşmayacak. Ve 11 safkan kaldı abi. Kimi tutuyoruz, kimi yazıyoruz?
0: Banko tercihini burada kullanacağım. Altınmalı Yalnız Aşık'ı son yarışında ikincilik yaptı. Aslına bakarsan o yarışta bile kazanıp meydandan çıkabilirdi. Virajdan öncesinde birkaç defa tampon yedi. Kalabalığın içinde kaldı. Tampon yiyince geri çek kaldı. Virajı en gerilerde döndü hemen hemen. Daha sonra ciddi bir şekilde düzlükte aksiyonları çok iyiydi. Geldi ama öndeki safkanla arada bayağı bir mesafe vardı. İkincilik de yetindi. Hatta o zorladığı rakipler bayağı bir 5-6 boyda fark attı ikincilik için. Bence bugün grup daha uygun, rakipler daha uygun. O yarışını tekrarlarsa Yalnız Aşık kazanır, meydana veda eder diye düşünüyorum ve banko olarak kazanıyorum.
1: Evet, Okan Gökçe'nin devamlı bindiği 2 yaştır da Okan Gökçe biniyor. Yine 3.'ye biniyor ve bugün de kazanacak dedik Yalnız Aşık. Son yarışındaki şanssızlıkları yaşamazsa birinciliğin en güçlü adayı bankomuz oldu 2 altılı içinde. Kısa vade 9 yarışa günün 6. koşusu, ilk altılının bitirdiğimiz ayağa geldik. 1400 metrede 10 safkanın katılacağı yarışta Deniz Kasırgası Fikret abi ekürü, toplam AGF'leri 57'ye yaklaşmış. Sen nasıl bir sıralama yaptın abi burada?
0: Evet, benim de sabah görüşmelerimde bu safkan için kazanır görüşünü aldım. Benim de birinci attım Deniz Kasırgası. Bugüne kadar koştuğum son 5 çim yarışına kazanmış. Bir tanesinde ikincilik yapmış. 6 yarıştan bir tanesi ikincilik olan seri birinciliklerin bir yerde şampiyonatlar gibi istikrarlı ve çok iyi koşuyor. Bugün de çok şanslı. Sağdan da güveniliyor. Ben de zaten ön planda önermişim ama ben burada bir numaralı Zincir Koparan grup 2 kazanmış çok kalite bir isim olduğu için ciddi rakip olur diye düşünüyorum. Çünkü Deniz Kazakası bugüne kadar bu kadar ciddi rakiplerle koşmamıştı. Yine 9 numaralı Trilya Kartalı ve

0: destekli olan Serhun Efe Bursa Vali Kupası ikinci ve üçüncüsü olan grup ikinci üçüncüsü çok kaliteli isimler. Eğer Deniz Kasırgası bekleme yarışını yapamazsa 1-9-8 devreye girer diye düşünüyorum. İş kalmak isteyen 4'ü tek yazar değilse 1-9-8 de yazarak bu ayakta rahat bir yarış seyredebilir.
1: Evet, Deniz Kasırgası 1.50 sabit kayanı var şu anda. En yakın Trilya Kartalı 5 lira. Çok ön planda Metin Abacı ya Safkan'ın tek yazalım dedi ya 4 tek ya da yanına 1-9-8 ilavesiyle sürprizi burada arayalım dedi. İlk altılıyı öyle bitirdi. 7. koşu Maiden 1200 metre çimde Acar Çocuk ve Domaniç Bey'i ekürü 1 ve 4 numara Safkanlar. Dağınık bir AGF görüyorum, çok rahat yazılmış, kimse burayı azata indirememiş. Sen nasıl bir sıralama yaptın abi?
0: Evet, bu bölümden Maiden diğerlerine nazaran daha zorlu. Ben de aynı şekilde görüşüm. Ben burada 3 safkana yer verdim. 3 numaralı Alkuş Bey, 7 numaralı Asur Bike ve 4 numaralı Domaniç Bey ekürlerle beraber. Bu 3 safkandan biri kazanır, Maiden'a veda eder diye düşünüyorum. Bunun dışında at yazmaya kalkarsak herhalde hepsi demek gerekecek. Diğerleri hepsi birbirinden farklı değil çünkü.
1: Evet, ben de içinden çıkamadığım ayaklardan biri Metin Avacı burayı 3-7-4 dedi. 3 safkanla ekürüyle birlikte 4 safkanla geçti ve geldik kapanışa abi. Bursa'nın kapanışı handikap 15 yarış 1500 metrede koşulacak. 3 numaralı Silent Touch, 10 numaralı Lupin'le ekürü, 5 numaralı Enhedu Ahna Bondless Glory ile 9 numaralı safkanla 5 ile 9 da ekürü. Senin sıralaman nasıl oldu burada?
0: Evet, ekürlerin bence ikisi de çok şanslı. Lupin de çok şanslı. En az Silent Touch kadar. Silent Touch'a geçen Ali Yıldız binmişti. Bugün o ekür sürebiliyor. Ama Deniz Kasırgası için gelen Ayhan Kumşun burada Silent Touch'a da biniyor. Oldukça şanslı. Ben ilk rakip olarak Şahir'e diyeceğim ki Şahir iki yarıştır 60 kilosikletlerle koşuyor. 23 ile ikincilik yaptı, ardından 24 ile kazandı ama 60 kilolardaydı. Bu kez 54 kilosiklet var. Belki artı 2 olur, 56 olur Mustafa Çık. Ama yine de 22'lerde koşar 1400'e ki bu da 1500'ü 29'larda koşması demek oluyor. Belki daha da iyi derece çıkarabilir. Silent Touch'ın ilk rakibi Şahir olacaktır. Burada 4 numaralı Sirena ve 5 numaralı Enhuduana benim sürprizle önereceğim 2 safkan olacaktır.
1: Evet, 2 safkan öncelik. 2 safkan 3 numaralı Silent Touch'ın rakibi Şahera. Mustafa Çekti Şahera, Şeyda Ercan ekürüsü. Ama at yazarsak 4 ve 5 numaralı safkanlarda diğer ihtimaller Sirena ve Enhuduana diğer ekürler yazılabilir dedik. Burayı da 4 safkanla, maksimum 4 safkanla geçtik. Abi ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum sana bugün. Hem Bursa hem Şanlıurfa zor yarışlar bizleri bekliyor.
0: Evet, ben de bizi dinleyen bütün dostlara bol şans diliyorum. İnşallah bugün kazanacakları gün olur.
1: İnşallah. Evet, Metin Avacı ile Bursa'yı konuştuk ki değerlendirdik. Zor bir yarış programı vardı karşımızda Bursa'da. Bursa bu ara çok zorlu oluyor zaten. İzmir'in çimleri Bursa'ya taşındıktan sonra Bursa yarışları hem kalabalık hem de zorlu yarışları karşımıza çıkarıyor. Şanlıurfa'da ise pistin yenilenmesi, pistin durumu işleri birazcık daha zorlaştırıyor ve Şanlıurfa'yı da en iyi bilenlerden biri Serkan Çömez'le konuşacağız. Dün Serkan Çömez'i Adana'yı değerlendirdik. Yine güzel tahminler verdik. Bugün Şanlıurfa'da çok daha zorlu bir programda Serkan Çömez bizlerle birlikte olacak ve görüşlerini aktaracak. Onun da fikirlerini alacağız. Şimdi telefona bağlandığında hemen size onu da aktarmış olacağım. Hattaymış Serkan. Serkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ufuk abi, haftanın ilk gününden, son gününden bıraktığım gibi bundan da birlikte başladık.
1: Kapanışı yaptık, açılışı da yaptık.
2: Evet, Adana'da dün güzel bankolarımızı içeri attık, bankolarda sorun yoktu. Hatta çok önemli detaylar da verdik ama altılı ganyanda muvaffak olamadık. Ama dediğimiz gibi bu iş artık altılı ganyandan çıktı. Sabit ihtimalli bahislerdi.
1: Evet.
2: Tabi abi dün Yellow Samet Erkuşkin'in notunu söyledi, çok cazipti. Doktor Neco'yu söylüyordu herkes ama dediğim gibi hiç kaybetmezmiş Doktor Neco'da abi. Yani bir dakika yarışa
1: onu o zaman kazanacağı zaman da biz de tek olur inşallah. Yani biz bir dahakine tek yazarız da kazandırırız inşallah diyelim. Hemen Şanlıurfa'ya geçelim, 10 dakikamız var çünkü. 8 safkanın katılacağı bir yarış. 8 koşulu programın ilk koşusu şartlı 3 koşu 2 yaş İngilizler 1200 metreler kumdalar. Ne diyorsun, nasıl başlayacağız Urfa'ya?
2: Bankoyla başlayacak abi. Tercihimizi hayatın ilk yarısında Kocaeli'de ayağının çabukluğuyla bir anda 3 boya çıkartıp farkı rakiplerinin yanına yaklaştırmadan

0: kazandıktan sonra 3 aylık ara sonrası Kocaeli'nde yine ön tarafta numara almak istedi ama Mustafa Çiçek bir türlü o tempoyu kuramamıştı. Beklentilerin gerisinde kaldı. Buraya geldi. Hazırlıkları iyi. Ben bir numaralı Line Esmer'in rakiplerine göre daha iyi başlayacağı yarışta Starter Lig'de ön tarafa gelip sert temposuyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ben de net şekilde banko olacağım.
1: Bir Line Esmer banko Ferit yardımcıyla Şanlıurfa'daki ilk yarışında çıktığı gibi kazanır. Dedik yanına kimseyi yazmadık. Geldik ikinci koşuya, Maiden'a. Ve 1200 metre kumda koşulacak bir yarış. 15 safkan var. 4 numaralı Beg Doğan'la 12 numaralı Gökay Kız ekürü koşacaklar. Bilden Can'da %43 çıkmış AGF'de. Maiden'dan en sonunda çıkacak mı? Ne diyorsun?
0: Ben 15 Ülfet Şeker'ini başta öneririm abi. Çünkü son yarışında ön taraflara kolay geldi ama Sami ısrar etmedi. Bugün kapalı gözlük takısını starta kadar kapalı gözlük de alacak herhalde, kör gözlük alacak abi. Evet. Baktığımız zaman bu bağlamda ben 15 numaralı Ülfet Şeker eğer önlerde erken yerini alırsa kazanmaya yakın görüyorum. Rakip hanesinde son şart 3 mücadelede iyi rakiplerin yanında 300 numaralarda bir trafik sorunu yaşadı ama 2 numara Bilden Can bu rakipleri geride bırakacak izlenimi verdi bize. 15-2 çizgi çekiyorum abi. 3 numara Prim Özel son yarışında kıpırdadı biraz. 800 numaralı Yurda Bakcan, baba açıklı olan galobunu çok beğendim. Ve 14 numaralı Mercan Ana duyumdur. İyi koşması bekleniyor, onu da son sıradan yazdım. 15-2 çizgi 3-8-14 benim buradaki sıralamam.
1: 15-2 çizgi 3-8-14 senin 15 bile cazip %3'lerde ki Mercan Ana duyumun da %1 bile olmamış. 0,93 şu anda artacaktır o büyük ihtimalle. Şu sabitine bakayım, merak ettim, Mercan'ın sabiti 50 liraymış, güzel. 50 lira.
0: Mehmet Emin Doğan kendisi hazırladı, kendisi biniyor. Kendilerinin atı. Bu isim Ankara'da beklentilerin gerisinde kalmıştı. Bugün kapalı gözlük ilavesiyle start alacak. Etkili bir yarış bekliyorum bundan. Önemli bir sürprizin zaten.
1: Evet, 50 lira sabiti var zaten. Geldik 3. koşu, handikap 15 koşu. 2. altılı burada başlayacak. Geçen hafta birinci altılıyı bilen olmamıştı aslında, ikinci altılı yolunu dağıtmışlar yanlışlıkla ama bir 5 milyon da buraya ekleyecek United Racing, onun için hani devirli altılı, 5 milyon devirli altılı diyelim, burada başlayacak.
0: Ben iddia ediyorum o programda eğer o bisküviti atmasaydık bence
1: o şey neyse onu dur. 10 numaralı Dark Sol'la 13 numaralı Dark Rain ekürü koşacaklar. Ne diyorsun, 13 safkan katılacak, kimleri tutuyorsun?
0: Ufka burada net bir öne gidecek, hamle yapacak bir isim yok ama Dark Grey ve Dark Soul, bunlar ön taraflara erken gelebilen isimler. Ben özellikle Dark Grey'in buradaki hazırlıklarını çok beğendim. 52 kilo sikleti ve avantaj sağlayacaktır. Bugün eğer ön taraflarda erken yerini alabilirse koşuyu lehine çevirebilir. Önemli bir sürpriz de yapabilirler. 9 numara Pat Pat'ın son yarışındaki genel performansını beğendim. Sert rüzgar bugünün bana göre ilk ayaktaki en büyük favorilerinden biri olabilir. Bu pist iyi koşuyor. İhsan Katarlar'da daha önce bir araya gelmişti. 55,5 kilo sikletle avantaj sağlayacaktır. Yine önlere yakın gidebilecek bir isim. İlan Dereli Ferit Yardımcı'yla 7. starttan çıkacak. Hiç kazanamadılar ama onlar da hep ikincilikler elde etmişlerdi. Onu da ilave ettim. 13-9-8-7 öncelikli isim olacak ama geniş kurgular sonlarda etkili gelecek. 11 numara King Boreas. 3 numaralı Miracetti bu pistte etkili koşuyor. 5 numaralı Serreş ve 6 numara Blackstone deyip abi 13-9-8-7 çizgi 11-3-5-6 şeklinde burayı kalabalık geçeceğiz. Günün en zor yarışlarından birisi.
1: Günün en zor yarışına 13-9-8-7'yi ilk 4 safkan, sonra da ikinci bölümde de 11-3-5-6 olarak verdik. Geçtik hemen 4. koşuya ve Maiden'a. Maiden'da 15 safkan var, Serkan söz sende.
0: Özellikle burada çok etkili koşmasını beklediğim bir isim var ki o da 7 numara Royal Ashley. İnanılmaz iyi hazırlıklarla geliyor. Bugün özellikle ön taraflarda erken yerini alır. Yusuf Cengiz de bu ismi tazdik yapacaktır. Annesi Alanza inanılmaz bir pedigriye gidiyor. Oralara girmeyelim. İlk sıra onu yazdım. 1 numaralı Recep Paşa üst üste istikrarlı yarışlar koşuyor. İsa Katar'ın ısrarı devam ediyor. 11 numaralı Çetrin son yarışlarındaki genel performansı Ferit Yardımcı'nın da tercihiyle 3. sıraya yazdım. 9 numara buz kraliçesi yine özellikle Zaptan'ın tercihleri önemli. Birçok ismi çalıştırıp bunu tercihlemesi kıymetli bir veri olacaktır. Onu da yazdık ve son hafta 5 günde Işık Alp geçen hafta kazanması beklenilen bir isimdi. O da tabelanın son sırasında Adana'da yer aldı. Bence bugün o da şanslı olacaktır. 7-1-11-9-5 benim buradaki sıralamam abi.
1: 7-1-11-9-5 safkanla geçtikten sonra 5. koşuya geçtik abi. Bu çok kalabalık yarışlar. Burada da 15 safkan var. Şartlı 4 yarış. 1300 metrede Haç'ın favori, favori olmayı da hak ediyormuş gibi bir şey var, görüntü var. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Özellikle 13'lü var. Şimendi Fer'den çok etkili bir yarış bekliyorum. 1300 staff makinesi viraj üzerine kurulacağı için içeriden seri isimler ön tarafları erken hamle yapacakları için şansı yüksek olacak. 13'lü var. Şimendi Fer'i ilk sıraya yazdım. Yine ön taraflarda erken yerini alacak bir kul var avantajı. Atlantik bile kısa mesafelerin etkili ismi ihmale gelmez. Daha sonra 11 numaralı Haç'ım aradan sonra bir yarış gördü ve 13 aradan sonraki yarışıyla ikinci yarış arasında bence yeterli olacaktır. Uygun siklesi ve rakiplerine göre daha o 95 handikap puanıyla açıp 2. sırada olacak. 5 numara Gold Power son yarışında iyi. 15 kulvar dezavantaj yaratabilir ama yine de yazmakta kalite kalitedir dedik. 13-9-11-5 çizgi. 3 numaralı Atrax bu pistte iyi koşar ve My Six Distance önde tempo yükseklere binerse sonda etkili gelecektir. Onları da son sıraya ilave ettim abi. 6 isim.
1: Evet, burayı da 6 safkanla yazdık. 6 safkan geçtik. 13-9 13-9-11-5 başta, daha sonra 3 ve 2 geldik 7. koşuya, Maiden'a. Maiden'da yine 15 safkan kaydolmuş. Yaz Meltem'i 10 numaralı safkanda Ferit'le AGF'nin ilk sırasına çıkmış. Sen kimleri tutuyorsun?
0: First Print yarışı değil mi abi bu? 6. koşu.
1: 6. koşuda mıyız? Evet ya, First Print evet. Yarışındayız. Ben 5 şartlı 5 yarıştayız. 3 yaşlı İngilizler, 1200-2000 metre kumdalar. First Breed favori İshak Yavuz'da. Kimleri tutuyorsun bu yarışta?
0: Önde Ninja ve Syndication Eagle Bora'nın ön taraflar derken hamle yapacağı yarışta. Onları hemen yakın takip edecek. Bu pisti çok iyi ve jockey ile uyumlu First Breed sıraya yazdım. Yine sonlarda etkili gelecek ve rakiplerini elinden kaçırmazsa son yarışın kesinlikle ölçü almadığım ki aprantisiyle uyumsuz olduğunu düşündüğümden bugün daha etkili bir jokeyle start alacak. No Steam mi? İlk çift rakibi olacaktır. Yine önlerde bugün rakiplerine göre iki kulvar avantajıyla son yarışını yapması halinde 5 numara Ninja devreye girebilir. Çok geniş kurgularda Margaret'san ekleyebilir bu pistte. Kazandığı tüm yarışlar bu pistte olduğu için bu pisti farklı koşuyor. 4-6-5 çizgi 2. Benim buradaki sıralama
1: 4-6-5 öncelik, sonra yazarsak 2. Şimdi Maiden'a geldik. Şimdi 1200 metre kumda 15 safkanın katılacağı Maiden'dayız. Kimleri yazıyoruz burada? Baktığımda cazip bir tekim var.
0: Evet. 15 numara Urfa güzelim. İlk sıraya yazacağım. Taşlamış kız annesi çok seriydi. Seri pedigrisi var. Bunu ilk sıraya yazdım. Hazırlıklarında iyi olduğunu öğrendim. Rakip annesinde ateş atar diyeceğim. Azak senin söylediğim gibi tercih kıymetli. Bugün kulaklık takısı çıkartılıyor. Ön taraflar derken yerini alacaktır. 15-2 öncelikli olsun. Eğer kullarından etkilenmezse Adana'daki yarışı bana göre fena değildi. Tabela dışı kalsa da çünkü bir yerlere kadar mücadelenin içindeydi. Adizlar'ı da yazmak istedim. 15-2 çizgi 1 benim burada kısıtlamam.
1: Evet, 15 numaralı Urfa güzelimle başladın. %2.42 AGF ile şu anda çok cazip durumda. Sabit ihtimalli oyunlara bakıyorum. 25 lirada sabiti var. Bugün hep
0: düşük,
1: düşük mü 25 lira? O da güzel. Bize 25 lira bile düşük. 15 Taksim 2 başta, sonra yazarsak 1. Geldik kapanışa. Kapanış şartlı 3 koşuyla 2000 metre kumda yapacağız. Ve 18 safkanın katılacağı yarıştayız. Kapanışı nasıl bekliyorsun? Kimleri tutuyorsun?
0: Yani ben özellikle burada ön tarafta Debdebe ve Aktaş Beyli'nin tempo yapacağı yarışta iyi yerini alacağını düşündüğüm 9 numara Targutay'ın ilk kez bir araya gelecek jockey ile kazanmasını bekliyorum. Özellikle Targutay son yarışında kıpırdadı Diyarbakır'da. Ama Targutay'ın bir detay vereyim ki en iyi koştuğu pist Şanlıurfa pisti, 36 kez katılıp burada 7 kez kazandı. Bu pistte farklı koşuyor. Özellikle son işinde de ben Targutay'ı beğendim. Akışlı görüntüyle 47-29 yapmış. Bence iyiydi görüntü olarak. Eğer ki kalabalık gruptan etkilenmez, önlerde erken yerini alırsa sonlarda kazanan taraf olur. Tek rakip önerim ikili bahis için. O da 5 numara Debdebe. Rakiplerinden daha dirençli kalacaktır ön tarafta. Targutay'a bir tek o zorlu anlar yaşatır. Ben diğer rakiplerinin onların yanına yaklaşamayacağını düşünüyorum. Ben de Targutay Banko ikili

0: bahis yönünden 5 numara debdebe diyeceğim abi.
1: Ve 9 numaralı Targutay bankosuyla Şanlıurfa'yı kapadık ve bugün de böyle oldu. Güzel bir program var, zorlu bir program var.
0: Ortak
1: oynanacak bir program var özellikle ona.
0: Yani United Racing herhalde haftaya da devredebilir.
1: Devredebilir evet, bu yarışta devredebilir diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Teşekkür ederim Serkan. Şanslı yanında olsun. Evet, Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Fotoğraf Finiş'teydik. Bursa ve Şanlıurfa'yı konuştuk. İkisi de çok zorlu programlar. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
10: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
9: Şampiyonla Son Düzlük'te.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefonu attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda bugün önemli konuklarımız olacak. Programımızın saat 14'e kadar geçeceğini paylaşalım. Saat 14'e kadar Anadolu Ateşi programında sizlerle birlikte olacağız. Planladığımız bağlantılar var. Aksilik olmazsa hattımızda ilk konuğumuz Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü olacak. Osman Özköylü'nün ardından Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Ardından Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik, planladığımız bağlantılar arasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal da hattımızda konuklar arasında yer alıyor. Anlık bir gelişme yaşanırsa, konuk sayımız artarsa bunları da paylaşacağım. Süper Lig ve 1. Lig'e ara verildi. Milli ara sebebiyle 2 hafta boyunca maçlar oynanmayacak. Bunu da paylaşmış olalım. Milli araya girerken Süper Lig'i lider olarak bitiren takım sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Ames Spor oldu. Ames Spor dün sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Çok önemli pozisyonlar vardı karşılaşmada. Ames Spor iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz haftaki yayınlarımda da söylemiştim. Ames Spor'u deplasmanda mağlup etmek zor demiştim. Nitekim dün karşılaşmaya ilgi oldukça fazlaydı. Kapalı gişe oynandı. Ames Spor Diyasaba ve Orban'la 2-0 öne geçti. Karşılaşmada 3-1 olduğu sırada, karşılaşma Ames Spor'un üstünlüğü olduğu sırada 4-1, 5-1 de olabilirdi. Bunun da altını çizelim. Ames Spor'un gollerini sevgili dinleyenler, Orban ve Diyasaba ve Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise sevgili dinleyenler, hemen paylaşalım sizlerle. Beşiktaş'ın golleri ise Vlahovic ve Orkun Kökçü'den geldi. İlk 7 hafta itibariyle Ames Spor'un topladığı puanı da paylaşalım. Ames Spor ilk 7 hafta itibariyle 13 puan topladı. Şu anda 13 puana sahip 2 takım var. Ames Spor ve Galatasaray. Beşiktaş'ın puanı 12, Kocaeli Spor'un 12, Alanya Spor'un 11, Fenerbahçe dün Eyüpspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Puanını 10'a yükseltti. Milli aranın ardından ligin daha çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Aradaki puan farkları birbirine çok yakın. Bunun da altını çizmiş olalım. Ames Spor'la ilgili birçok soru var. Yorumum merak ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Ames Spor deplasmanından 3 puan alan takım şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Diyasaba ve Orban son haftalarda performansı yükselişli olan isimler. Diyasaba zaten Ames Spor'un sevgili dinleyenler geçtiğimiz yıl birincilikte elde ettiği şampiyonlukta da ciddi bir pay sahibiydi. Bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Gollerine devam ediyor. Sivas Spor'dan kendisini futbol severler hatırlayacaktır. Gelen mesajlara göz atalım. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Hüseyin Mecit yazmış. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar Salim abim. Hayırlı sabahlar tüm konuklarına selam olsun. Derfin Yunus Nane abiye de selam olsun. Bugün benim çocuğumun doğum günü, Merve'nin doğum günü. Nice mutlu yıllara diyorum. Biz de Hüseyin kardeşimizin çocuğu Merve'nin doğum gününü kutlayalım. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dileyelim. Galatasaray taraftarı olarak Trabzonspor'u yürekten tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar hak ettiler. Rabbim hepimizin işini gücünü rast getirsin. Rabbim her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Batıkan'a da selamlarını göndermiş. Batıkan da selamını aldı. Teşekkür ederim güzel mesajın için Hüseyin. Hüseyin Mecit Radyospor'un müdavimlerindendir. Sağ olsun, her yayınımızda da mesaj atar, güzel dileklerini paylaşır. Benim de kendi adıma yaptığım en güzel dualardan birisidir. Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Kendimiz iyi olabiliriz ama karşımızdaki insanın iyi olması onun elinde. Bundan dolayı da sadece dua edebiliriz ve seçici olabiliriz. Teşekkürler Hüseyin güzel mesajın için. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Instagram üzerinden gelen mesajlar vardı. Hemen onları da kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Radyo Spor dinleyenlerinden Turgut Bey güzel bir mesaj atmış. Teşekkür ederim Turgut Bey mesajınız için. Çok çok sağ olun. Sabah okudum mesajınızı. Çok çok sağ olun. Konuklarımıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Aksilik olmazsa ilk bağlantımız Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır.

0: Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması. Sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. Güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü. Osman Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Salimcim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam öncelikle hayırlı olsun, Antalya Spor'da yeni bir dönem göreve geldiniz. İlk maçta da Antalya Spor sahasında Vanspor'u 3-0 mağlup etti. Hem Antalya Spor tercihiniz hocam, hem de dünkü galibiyetle ilgili yorumunuz nedir?
1: Antalya Spor zaten lig kültürü olarak Süper Ligi çok fazla yaşayan, orayı özümsemiş çok önemli bir şehir takımı. Gerçekten zaten Antalya Spor tesislerine girdiğiniz zaman o Süper Lig havasını, o Süper Lig takım ambiyansını çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Yani ben bu duyguyu burada yaşadığım, gördüğüm, gerçekten o hissiyatı almak çok farklı bir duygu. Bütün kulüp, çalıştığımız kulüpler hepsi çok değerli. Bu potansiyelinin farkına vardığımız için, bunu hissettiğimiz için, takımın oyuncu kadrosunun potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüğümüz için burada iyi işler yapabileceğimizi, Antalya Spor'la beraber güzel başarılar elde edebileceğimize inanarak bu tercihi yaptık ve bundan da son derece memnunum. Tabii ki belli sıkıntılar olacak. Başlangıç süreciyle, ligin başlangıç süreciyle geldiğimiz nokta arasında bir takım sıkıntılar yaşanmış sonuçsal olarak, ekonomik olarak, ama bunların hepsini çok rahatlıkla, kolaylıkla çözebilecek bir kulüp Antalya Spor. Çok güçlü bir yapıya sahip. Bizim yapmamız gereken şey öncelikli olarak saha içindeki problemleri düzeltmek, oradaki sıkıntıyı

0: çözmek, oyuncuları mental olarak daha da yukarıya çıkarmak, kazanılacak maçlarla beraber inşallah bunu çok daha kolaylaştıracağımızı düşünüyorum ki dün bu açıdan çok önemli bir maç oynadık. Çünkü kendi sahasında son 3 maçının 3'ünü de kaybetmiş bir Antalyaspor vardı. Tabii oyuncular üzerinde bu bir baskı oluşturuyor. Seyirci bu konuda biraz tepkili, haklı olarak onlar da güzel şeyler bekliyorlar bu takımdan. İnşallah dünkü galibiyetin verdiği o enerjiyle, moralle önümüzdeki haftalara çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıp inşallah güzel sonuçlarla, güzel başarılarla Antalyaspor'u tekrar üst sıralara çıkarmak için gerekli mücadeleyi yapacağız.
1: Hocam, şimdi bir milli ara var. Teknik direktör değişikliği de, siz yakın dönemde göreve geldiniz. Milli arayı nasıl geçireceksiniz hocam? Çünkü bu milli ara da uzun bir ara. Bir kamp programı planlıyor musunuz?
0: Biz zaten kendi şehrimizdeyiz. Herkes Antalya'ya geliyor ama biz kendi tesislerimizde ki çok mükemmel bir tesislere sahibiz. Yani burada emeği geçen bu tesisi Antalyaspor'a kazandıran gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız çok çok iyi. Bu anlamda tabii bu süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor. Takımımızın çok büyük sorunları yok. Sadece mental bazı sorunlar var veya saha içerisindeki organizasyonla alakalı, oyun sistemiyle alakalı bir takım değişikliklere tabii biz kendi oyun anlayışımızı takıma yansıtmaya çalışacağız. Bu tabii biraz zaman gerekiyor. Dünkü maç tam anlamıyla bizim istediğimiz gibi geçti mi bunu tabii ki kabul edemem. Belli bölümlerinde istediğimiz gibi oldu. Belli bölümlerinde biraz daha işin savunma tarafında iyi olmaya çalıştık. Ama her geçen gün, her yaptığımız antrenmanla beraber alışkanlıkları değiştirerek yeni oyun sistemiyle alakalı oyuncuları bu işin içine sokmaya çalışıp bu sistemimizi, adaptasyonu hızlandırmamız gerekiyor. Onun için de şimdi oyuncularımız bir dinlenme sürecinden geçecekler. Ondan sonra yoğun bir antrenman süreci olacak. Bu süreç sonunda bir hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Arkasından tekrar lig haftasında çalışmalara başlayacağız tekrar.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü sohbetimiz sürüyor. Osman hocam, milli aradan sonra deplasmanda Boluspor, ardından iç sahada Kayserispor maçı. Bu iki maç özelinde neler söylersiniz hocam? Çünkü birincilik öyle birlik ki peş peşe galibiyetler elde ettiğiniz zaman direkt playoff hattında ve ilk ikide yer alabiliyorsunuz. Şu anda da playoff hattıyla aranızdaki puan farkı 1.
0: Tabii ki artık bundan sonraki süreçte kaybedilen puanların telafisi için çok daha fazla dikkatli olmamız ve iyi oynamamız gereken bir süreçte olacağız. Öncelikle Bolu deplasmanında kazanmak için hazırlanacağız, kazanmak için oynayacağız. Çünkü Antalyaspor bu ligde kadro kalitesi en yüksek takımlardan bir tanesi. Alınan sonuçlar belki bu kaliteyi biraz gölgelemiş olabilir ama biz o kaliteli kadronun potansiyelini ortaya çıkarmak için, oyuncuları daha bu işe inandırmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Bolu maçıyla başlayan süreçte, 3 maçlık süreçte deplasmanda kazanılacak bir maç, Kayseri maçı için bize çok ekstra bir motivasyon olacak. O döneme kadar eksiklerimizi mümkün olduğu kadar gidermeye çalışacağız. Kayseri Spor gibi güçlü bir takım karşısına da çıktığımızda sahada kazanmak için oynayan bir Antalya Spor olacak inşallah.
1: Hocam, son olarak taraftara mesajınız nedir?
0: Şimdi tabii ki Antalyaspor'un çok ciddi bir taraftar potansiyeli var. Yani ben geldiğim günden beri sürekli mesajlar geliyor. İşte sosyal medya hesaplarımıza çok fazla takip isteği geliyor. İnsanların çok gerçekten ilgisi var. Çok memnun olan da var, eleştiren de var. Bunlara saygı duymak lazım ama biz o taraftar grubunun sevgisini, desteğini yanımıza tekrar çekmemiz gerekiyor. Biraz sen geçen seneden takımın düşmüş olması, lig düşmüş olması onlara biraz üzmüş, etkilemiş. Bu sene başında alınan sonuçlar bu üzüntüyü daha da arttırmış. Biraz takımdan uzaklaşmışlar. Ama inşallah kazanılacak maçlarla onları da tekrar işin içine çekip, onların da heyecanını yükseltip hep beraber hem takım olarak hem taraftarlar olarak birlikte hareket edip güçlü bir Antalyaspor ortaya çıkarmaya çalışacağız.
1: Hocam, gelen mesajlar da var. İzmir'den Tanju Bey yazmış. İsmim Tanju. Trabzonsporlu olarak Osman hocamı çok severim. Her zaman başarılı olmasını isterim. Bizdeki yeri ayrıdır. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım kendisine demiş. Güzel dileklerini iletmiş hocam.
0: Sağ olsun.
1: Onun dışında bakıyorum hocam. Mustafa Demirkaya size başarılar dilemiş. Yol açık olsun Osman hocanın demiş. Birçok bu minvalde mesajlar var hocam. Güzel dilek mesajlar var. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun hocam. Allah utandırmasın.
0: Sağ ol Salim'cim. Çok teşekkür ediyorum. Allah
1: razı olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Selamlar, saygılar hocam.
0: Sağ olun. Saygı bizden. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ydü. Osman Özköylü yönetiminde Antalya Spor ilk maçında Van Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Ümit Hoca ile birlikte de Sakarya Spor'u konuşacağız. Sakarya Spor kendi grubunda şu anda lider durumda. Bunu da paylaşmış olalım. Dün Sakarya Spor deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Puanını 9'a yükseltti. 3 maçta 3 galibiyet. Atılan gol sayısı 8. Yenilen gol sayısı 3+5 avarajı var. Kontrol ettiğimde grubun en çok gol atan takımı Sakaryaspor. 3 maçta 3 galibiyetle başladılar. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan hattımızda Ümit Bozkurt olacak. Ümit Bozkurt'la birlikte Sakaryaspor'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız Ümit Hocam?
2: Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. 3 maç 3 galibiyet. Dün de deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ettiniz. Neler söylersiniz hocam?
2: Tabii ki bizim sezonla ikinci lige düşmüş bir travma yaşamış bir Sakarya Spor'u anlaşarak başladık. Bir tane bile oyuncumuz yoktu ve çok ciddi bir borç yükü vardı. Önce transferlerimize başladık. O transferlerin hazırlık sürecini geçirdik. Kulübümüz 70 milyonluk bir borç ödemesiyle transfer yasağını kaldırdı ve sezona az olan iyi giriş yapmak parolasıyla hazırlandık. Çok hazır olmamakla birlikte fiziksel ve takım oyunu anlamında maçların kazanarak gitme felsefemiz vardı, düşüncemiz vardı. Şükür Allah'ın da yardımıyla onu gerçekleştirdik. Şu anda lige ilk giriş yapmış olduk. Ve dünkü maçta hakikaten sistemli oynayabilen, 90 dakika oyunda kalabilen, rakiplerini zorlayacak bir takım olduğunu zaten analizlerimizde gördük. Bunu da oyuncularımıza yansıttık. Fakat ilk yarı rakip bize göre daha üstün oynadı oyunu. Oyun üstünlüğü biraz onlardaydı. Toparlandık. Ama daha sonra golü yedik. İkinci yarı biraz daha tempomuzu artırınca kaliteli ayakların da devreye girmesiyle maçı kazanmasını bildik.
1: Hocam kutluyorum. Çok çok sağ olun. Yayınımıza da bağlandınız, kırmadınız. Dikkatimi çeken bir nokta hocam. Grubun en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen takımısınız. Bunun da altını çizelim.
2: Evet.
1: 3 maçta 3 galibiyet, 8 gol attınız, yediğiniz gol sayısı 3, lidersiniz şu anda. Grubunuzda da zorlu takımlar var. Grubun güç dengesiyle ilgili neler söylersiniz hocam?
2: Grupta hakikaten hem yönetim olarak hem camia olarak, yönetimsel ve camia ve kadro olarak hakikaten kaliteli bir kadro, grup, güçlü grup. Keyifli bir grup. Tabii burada futbol severler için bir avantaj. Şimdi burada bence hala herkes yarışma için pozisyon alma araçlarında. Onun şu anda araçlarında. Lig bence 5. 6. haftadan sonra daha da hızlanacaktır. Daha da kızacaktır. Biz 3'te 3 yaparak iyi bir avantaj elde etmiş olduk. Şöyle, en azından oyunsal ve fiziksel tam oturmamamıza rağmen böyle bir avantaj elde ettik. Dediğim gibi grup gerçekten zorlu. Herkes yarışın içerisinde olmak isteyecektir. Ama bence takım olarak, camia olarak, ekip olarak ayakta kalabilen ve sadece kendi takımıyla ve işiyle ilgilenen takımlar dağılmadan ipi görüşecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Dün benim de dikkatimi çekti. Samet Bey yazmış. Hı hı. Salim abi selamlar, iyi yayınlar. Dün sosyal medyada okudum. Ümit hocamızla kardeşi Serdar hocamız ikisi de takımlarını liderliğe taşıdılar. Abi kardeş bu kadar başarılı olmanın sırrı nedir? Duygularını alabilir miyiz demiş. İstanbul'dan Samet Bey yazmış. Dün de ben karşılaştım hocam. Beyaz grup ve kırmızı grupta lider takımlar Sakaryaspor ve Elazığspor. Evet. Sakarya Spor Teknik Direktörü sizsiniz. Elazığ Spor Teknik Direktörü de Serdar Hoca. Serdar Bozkurt Hoca. Serdar Hoca da bizi dinliyorsa selam olsun. Geçtiğimiz hafta yayınımıza bağlanmıştı. Nasıl bir duygu hocam?
2: Valla bunu anamızın duası diyelim.
1: Evet.
2: Öyle diyelim. Anne duası diyelim buna. Tabii şöyle Serdar, bizim futbolculuktan bir geçmişimiz var. Serdar Hoca futbolculuğu var, profesyonel hoca. Ondan sonra akademi olarak ilerledi. Benden teknik direktörlük olarak daha fazla zamanı var. Tabii bizim için, ailemiz için çok değerli bir, şu andaki durum, gurur verici bir durum ailemize de. Ama tabii burada iyi başladık. Çünkü camialar bize güvenen, bizimle anlaşarak bize güvenen yönetimleri en azından şu ana kadar mahcup etmedik. Bu tabii ki en azından şeye de, bizim futbolumuza da renk veren bir olay. Kardeşin teknik direktörlük yapması ve şu an itibariyle lider durumda olmaları. Ama tabii burada bugünün liderliğinin çok bir önemi yok. Aslında finişte lider bitirmek. İnşallah ikimiz de o finişte lider olarak bitiririz, birinci olarak bitiririz. Duygularım bunlar.
1: Hocam, Sakarya Spor, ifade ettiğiniz gibi az önce, geçtiğimiz yıl travmatik bir şekilde birincilikten ikinci lige düştü. Siz de kampta da, kamp döneminde de sizinle de konuşmuştuk, sohbet etme imkanı bulmuştum. İyi bir kamp dönemi geçirdi. Şehir ve taraftar kenetlendi. Hocam, bu travmayı kısa sürede nasıl atlattınız? Çünkü çok zordur playoff finalinde kaybeden ve küme düşen takımlar için bir sonraki yıl adapte olmak. Camia takımlarında net bir şekilde bunu görebiliriz.
2: Ya şöyle, biz yönetimle anlaşırken elbette ben kulübün içerisine girdiğimde o duvarlara dahi hakikaten yansımış bir travma hali, bir üzüntü hali, bir umutsuzluk hali vardı. Burada biz önümüzde bakmamız gerektiğini, hayatın devam ettiğini, hayatta inişler çıkışlar olabileceğini, sonuçta bu sektör bir eğlence sektörü olduğunu, ama az sonra Sakaryaspor gibi Türk futbolu büyük yıldızlar yetiştirmiş bir kulübün varlığının devam etmesi olduğunu, bunun için de bugün ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bayağı bir istişare ettik, sohbet ettik, yenilendik. Sonuç itibariyle bence gerçekten az olan, mesela 70 milyon gibi bir paranın ödenmesi, bugün 70 milyona takımlar bütçe ayırabiliyor, orta sıradaki takımlar. Borcun ödenmesi, Sakaryaspor'un biliyorsunuz ki süperden çok ciddi düşüşler yaşayıp artık tarihe karışmış kulüpler var. Sakaryaspor'un önce bunun olmaması adına bunun önünün kesilip daha sonra ayağa kalkması adına o hamleler çok önemliydi. O 70 milyon borç ödendi ve çok kısa bir zamanda bir tane bir oyuncumuz yoktu. İnceledik, sık dokuduk, bir takım oluşturduk ve bu takımın bir hazırlığı oldu. Ve bu takımla şu an itibariyle hala oyun ve fiziksel tam oturmamış olmasına rağmen lige iyi bir giriş yapmış olduk. Şu andaki durum itibariyle gidişatımız çok şükür iyi.
1: Hocam, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Milli ara var ama milli arada İkincilik ve üçüncülük devam ediyor. Bunun da altını çizmiş olalım hocam.
2: Evet, devam ediyoruz.
1: Gelecek hafta hocam İstihada rakibiniz Kütahya Spor. Kütahya Spor'da şampiyonluk potansiyeliyle kurulan takım. Ardından deplasmanda Kırklareli Spor maçı var hocam. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Arıt Kaya Dibi ile eşleştiniz. Bunu da hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. Evet. Neler söylersiniz hocam bu periyotla ilgili?
2: Tek tek bakıyoruz. Hafta hafta bakıyoruz biz. Çünkü öbür oynanmayan maçları ya da başkalarıyla oynayacak maçları gündeme getirmeye gerek yok. İhtiyaç da yok.
1: Evet.
2: Yani o yükü almaya da gerek yok. Evet. Hakikaten çok değerli futbolculardan kurulu. Yönetim olarak yeni bir yapılanma içerisinde olan, ondan sonra teknik olarak gerçekten değerli. Futbolcular olarak Kalkeri Sporcu'dan kurulmuş bir ekip Kütahya Spor. Evet, lige şu an itibariyle iyi başlangıç yapmadı. Ama bizim maça tamamen bir ayağa kalkma maçı olarak geleceklerdir. Bu onların bakış açısıdır. Ona da saygı duyarım. Ama biz kendi kulvarımızda

0: tamamen gündem geçmiş geçmişte kaldı. Çok fazla gelecekle de ilgilenmeden tek gündemimiz Kütahya maçı.
1: Hocam peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefler nelerdir?
0: Ya tabii şöyle Ziraat Türkiye Kupası'nda her tura geçmek isteriz biz. Her turu geçip turlar geçildikçe rakipler zorlaşacaktır. Hem gücümüzü görme hem sonuçta bu bir bu sektörde, bu eğlence sektöründe Sakaryaspor olarak madem böyle bir maçlar oynayacak, bu maçlarda da gidebildiğimizce kadar gitme bizim için her maçı, her turu geçme hedef olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunu yönetimimizle daha oturup sohbetini de yapamadık. Çünkü dediğim gibi gündemimiz çok çok yoğundu. Ve şu anda o kupa maçları geldiği anda yönetimimizle birlikte oturur. Bunun da istişaresini yapar. Ama benim şu andaki ilk görüşüm, Sakaryaspor camiası her maçını almak ister. Burada da her turu geçmek ister.
1: Hedef hangi lig olursa olsun zaten hocam. Hangi lig olursa olsun hedef potansiyelli bir takım ve en uç noktadır camia olarak ifade ettiğiniz gibi. Hocam çok teşekkür ediyorum Ümit hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim, rica ederim. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda sizlerle de paylaşalım. Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'tu. Sakaryaspor'u konuştuk, hedeflerini konuştuk. Maç maç baktıklarını ifade etti. Dinleyenlerimizle de tekrardan paylaşalım. Beyaz grup ve kırmızı grubun lideri Sakaryaspor ve Elazığspor. Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt. Elazığspor'da ise teknik direktör Serdar Bozkurt. Her iki takım da 3'te 3 yaparak başladı lige. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız var. Planladığımız bağlantılar var. Sizlerden gelen soruları bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Dinleyenlerimizden Semih Özbakıcı yazmış bizlere sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Semih Özbakıcı yazmış. Adana'dan Karataş'a gidiyorum. Karataş'tan Adana'ya gidiyorum. Yolda sizleri dinliyorum. Selamlarımı sunuyorum demiş. Bizden de Semih Özbakıcı beyefendiye selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Yazancımnet, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
3: Reklam. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
3: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hocayı istemiyor.
3: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu. Volkan hocam, hoş

0: geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, Adana Demirspor
1: evet.
0: Çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Puan silme
1: evet.
0: cezaları, genç
1: evet.
0: oyuncularla, 17-18 yaşındaki oyuncularla mücadele
1: evet.
0: veriyorsunuz ve 3 haftada 4 puan çıkardınız.
1: Evet.
0: Takımı da devraldınız hocam sezon başında. Kısa bir kamp
1: Evet.
0: dönemi oldu. Ardından
1: Evet.
0: Isparta Spor'u deplasmanda mağlup ettiniz. Ardından lider Elazığ Spor'a iç sahada 2-0 mağlup oldunuz. Ve son hafta deplasmanda Şanlıurfa Spor'la 1-1 berabere kaldınız. Neler yaşanıyor hocam Adana Demirspor'da? Ben bunları merak ediyorum. Neler aktarırsınız?
1: Ya şimdi mesela az önce girizgah yaptım. Biz göreve 6 Eylül'de lig başladığını düşünecek olursak 20 Ağustos gibi, 20-21 Ağustos gibi başladık. Yani maç haftasını saymazsak bir 10-13 günlük zamanımız vardı.
0: Evet.
1: Tabii bu süreçte sen de çok iyi biliyorsun, gayet iyi biliyorsun. Temmuz ve Ağustos sıcağında Adana'da kamp yapmak çok zordur yani. İnsanlar
0: evet.
1: bırakın antrenman yapmayı.
0: Sokağa çıkamazlar.
1: Dışarı çıkmazlar. Yani imkansızlıklardan, şartlardan dolayı maalesef çocuklar burada kamp yapmak zorunda kaldılar. Biz de bu ortamı gördük. Biz bunu bahane olarak kabul ettik zaten geldiğimizde. Tabii ne yapabiliriz ile alakalı çok çabuk davranmamız lazımdı. Sağ olsun oynayacağımız oyunla alakalı, sistemle alakalının dışında bazı şeyleri çocuklara ikna etmek lazımdı, açık konuşmak gerekirse. Bu da nedir? -48'le lige başlayan bir takım düşünün.
0: Evet.
1: Yaş ortalaması 19.1 galiba. 19.1
0: evet.
1: Onu düşünün. Artı 4-5 futbolcumuz 16 yaşlarında, lise çağında, lise sıralama olması lazım çocukların çoğunun. Ki öyle zaten. Düşün, bunları bir şekilde ikna etmemiz lazım. Kulübün içinde bulunduğu o mali ve ekonomik açıdan, o dar boğazdan, onun dışında bunları sahaya ve maça ikna etmek lazım. Sağ olsun biz bunları konuştuk, anlattık. Önceliğimiz bu oldu açıkçası, öyle söyleyeyim size. Sonuçta bir şekilde bu çocukların bir oyun aklı, bir oyun anlayışı var. Biz onlara sadece biraz etki, biraz dokunuşlarla beraber sezona girdik. Ya çok şükür Isparta maçını değerlendirecek olursak iyi oynadık, öyle söyleyeyim. İyi mücadele ettik, iyi koştuk. Oyun ve skor lehimiz olduğu zaman çocuklar biraz da coşkulu ve enerjik oluyor. Onun gücüyle beraber ki çok bir 10 gün çalıştık oynayacağımız oyunla alakalı. Ona çok güzel adapte oldular. Geri bildirimler çok güzel oldu. İkna oldular, öyle söyleyeyim size. Yani sonuçtan bağımsız, takım içinde bulunan bağımsız. Bizim işimiz bu. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü her zaman her yerde söyledim. Senin aracında söylemek istiyorum. Adana Demirspor'un geleceği bu çocuklar. Şimdi kötü düşer. Yani bu ligde kalırız kalmayız. Yeni sezonla alakalı yine bunlara devam edeceğiz. Ben Adana Demirspor takımı bunlara devam edecek. Bizim çocukları hep diri tutmamız lazım, canlı tutmamız lazım. İşin içerisinde olması lazım devamlı. Onun vermiş olduğu özgüvenle maçı kazandık. Elazığ maçı, ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Beyaz grubun, yani bizim grubun en güçlü takımı. Hem mali açıdan hem oyuncu kalitesi açısından sen de çok net takip ediyorsundur. Biliyorsundur.
0: Evet.
1: Üstelik yaptılar. Biz belli bir dakikaya kadar maçı tuttuk. Öyle söyleyeyim. 50 küsüre galiba. 51-52'de gol yemiştik. İlk golü yemiştik. Ha, oyun anlamında çocuklara da bunu söylediğim için çok net söyleyebilirim size. Bizim Elazığ'da yapmak istediğimiz o fizik anlamda koşu kalitesini anlamında yapmak istediğimiz her şeyi yani Elazığ bize karşı yaptı. O anlamda bir abandone olduk, öyle söyleyeyim size. Maçı bayağı bir ciddiye aldı çünkü Elazığ bizim maçı. Çok ciddiye aldı çünkü bir hafta önce kazandığımız Isparta maçı onları yani biliyorsun bu tür şeyler hani içinde, bizim içinde bulunduğumuz durum, takımın durumu falan vesaire. Şampiyonla oynayan bir takım kaza maçı olmasın düşüncesiyle bayağı ciddi aldılar maçı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar bence yani onlar da. Çünkü çok pozisyona girdiler, pozisyon verdik. Yani istediğimiz oyunu oynayamadık açıkçası, öyle söyleyeyim. Urfa maçı da tam tersi, oyun anlamında, mücadele anlamında, çocukların gelişimi anlamında, girdiğimiz pozisyon anlamında gayet olumlu güzel bir maç oldu. Puan da aldık, öne de geçtik zaten. Maçın sonlarına da bir yani son 15-20 dakika 3 tane net pozisyonumuz var. Gol atabilirdik. Atamadık. Ben 3 haftalık periyotta bu anlattığım senaryo doğrultusunda gayet memnunum çocuklardan. Yani böyle devam eder etmez tabii bilmiyorum. Çünkü sen de bahsettin takım içinde bulunduğu durum. Bu sadece bizle alakalı değil. Biz elimizden gelen

0: yapıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Biz hep işin içerisindeyiz, biz bırakmayacağız zaten mücadelemizi. Ama sadece bize de yetmiyor. Sen de biliyorsun yani, sadece futbolcu ve teknik adam da yetmiyor. Birçok sorunlar var, birçok sıkıntılar var. Çocukları tabii buraya motive etmek ayrı bir psikolojisi bu işin. Onun dışında Adana'da sen de takip ediyorsundur, biliyorsundur yani.
1: Evet.
0: Burada süreci şu anda. Bazı insanların da küsmüş olan Adana Demirspor'un birçok iş insanı var. İş adamı var. Onların tekrar, onların da bu işin içerisine girmesi lazım. Onların da uyanması lazım artık yani. Sonuçta tamam, geçmişte bazı hatalar, bazı yanlışlar yapıldı. Artık o geçmiş geçmişte kaldı. Artık önümüze bakmamız lazım. Çünkü Adana Demirspor'un geleceği yani bu, bakıldığında. Yoksa yani kapatıp gidelim mi dükkanı? Sonuçta bu çocuklar mücadele veriyor. Biz de mücadele veriyoruz. Mücadele sadece biraz ortak olsunlar istiyoruz, o kadar. Yani şu an için yani gayet iyi gidiyor yani oyun anlamda. Biz mesela sonuçları aldıkça, ben hep çocuklara şunu söylüyorum. Çocuklar diyorum, sonuçlar diyorum çok önemli değil. Sonuç çok önemli değil. Sonuç bir şekilde önemli bizim için. Bizim için önemli olan sizin oyununuzun gelişmesi, sizin gelişiminiz. Ki onu da görüyoruz zaten, gözlemliyoruz. Bayağı bir mesafe kaydedildi o konuda. Sonuç bizim açımızdan sadece şöyle, şu anlamda önemli. Bu uyuyan insanları tekrardan bu işin içine sokabilir miyiz? Tekrardan bu insanları kazanabilir miyiz? Adana Demirspor'a sahip çıkarlar mı? O anlamda sonuç. Onun dışında bak, inan yani az çocuklarını tanıyorsun. Bu çocukların gelişimleri, çünkü bu Adana Demirspor'un geleceği bu çocuklar. Bu çocukların gelişimleri gelecek anlamında, Demirspor'un geleceği anlamında çok önemli. Daha önemli. Sonuç dediğim gibi sadece burada uyuyan bir grup var. Dışarıda kalan bir grup var. Bir şekilde bilmiyoruz sebeplerini. Bu onları tekrardan içine sokabilir miyizin dışında hiç önemli değil bence, sağ sonucu. Mücadele, emek ve gösterdikleri enerji benim için daha önemli yani.
1: Hocam, şehirde ifade ettiğiniz gibi bir ölü toprağı var. Bu Adana Spor 3. Lig'de, Adana Demir Spor ve Adana Demir Spor'la birlikte Adana FK 2. Lig'de. Yaz Gücü Sigorta Adalet 3. Lig'de. Yani Menderes Bey, Levent Bey kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Adana Spor ve Demir Spor'da, Adana Spor yani sahipsiz bir durumda. Adana Demir Spor'da taraftarlar elinden gelen çabayı sarf ediyor. Hatta ben biliyorum da taraftarlar kendi arasında aylık 5000 TL topluyorlar ve bu 5000 TL ile birlikte kulübe bağış yapıyorlar aylık. Herkes bir iaşı olarak çaba sarf ediyor. O ücretlerle birlikte Adana Demir Spor deplasman masrafları karşılanıyor.
0: Konaklamalarımız yol falan vesaire, bunları o şekilde karşılanıyor. Yani sağ olsun Ertan Başkan ve yönetimi de bize birçok şey yansıtmadan ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu konuda yani onlara teşekkür etmek lazım yani. Ama zor işte şartlar, şimdi bir konaklama değil. Şimdi şöyle bak olaya. Şimdi biz bu haftadan sonra Menemen'e gideceğiz.
1: Evet.
0: Nasıl gideceğiz? Belli, otobüsle mi gideceğiz? O belli değil. Döneceğiz. Biliyorsunuz çarşamba günü büyük bir ihtimalle olur maçımız. Hakkari'ye gideceğiz, kova maçına. Bu da zaten ayrı bir şey. Adana Demirspor Hakkari'yle işte falan vesaire. Bu da ayrı bir konuşulması gereken bir konu ama işte oraya gideceğiz, geleceğiz. İşte sonra Soma'yla oynayacağız yine. Bir, yani bunların hepsini bir hafta yapacağız. Bir haftada normal şartlarda eğer herhangi bir gelişme olmazsa, normal şartlarda biz nasıl söyleyeyim, bir haftanın yaklaşık 2 günü yolda geçtik. Öyle söyleyeyim. 2 gün yaklaşık. Yani bu şimdi tamam, bu çocukları motive ediyoruz. Bu çocukları bir şeye ikna etmeye çalışıyoruz da sonuçta bunlar da insan yani. Bunlar da duyguları olan, hisleri olan, aileleri olan, yani ne bileyim, bir hayatı olan insanlar yani. Motor değil, robot değil bunlar yani. Bunlar da yani, bunlar bizim için etken. O yüzden diyorum, dediniz ya ölü toprağı var. Adana Spor keza öyle. Eskiden de böyle sıkıntılar yaşadı. Sen çok iyi biliyorsun Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, bu bölgeyi, Koray'ı sen çok daha iyi biliyorsun. Eskiden de böyle sıkıntılar oluyordu. Ama bir şekilde bunlar son gün, birkaç gün önce falan bir şekilde para bulunuyordu. Ekonomik güç bulunuyordu ve halloluyordu. Ama şu anda geçmiş dönemde maliyetler çok yüksek olduğu için, futbolcu maliyetleri, maliyetler çok arttığı için ister istemez bu sefer FIFA devreye giriyor. Bizim amatör futbolcu yapmak, transfer yapmak hakkımız bile yok biliyorsun.
1: Evet hocam. Böyle bir söz yani. Konusu. Yani amatör transfer evet. Hakkı dahi yok.
0: Aynen. Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna herhangi bir şeyi yok ama FIFA'dan geliyor bu yaptırım bize. FIFA'dan geldiği için amatör bile yapamıyoruz yani. O yüzden diyorum yani bu ölü toprağı artık atılsın. Çünkü Zara kim oluyor? Adana Spor'a mı oluyor? Demir Spor'a mı oluyor? Hadi Adana FK olsun, Levent Başkan olsun, Adalet Gücü, Menderes Başkan bir şekilde herhangi bir borçlu şu anda. Şu an bu sene için söylüyorum ya. Yani. Onlar da şikayet. İşte Adana'nın sessizliğinden, Adana'nın işe girmemesinden, işte atıyorum ister yani açık konuşmak gerekirse birçok yerde top oynadık, antrenörlük yaptık. Siyaset de bir şeyin içerisindedir. Ama maalesef Adana'da giremiyor bir türlü. Maalesef yani. Olan Adana futbolunda oluyor, Adana sporunda oluyor yani. Benim düşüncem bu. Ben böyle bakıyorum yani olaya. Yani o yüzden küsmeyin artık ya. Bırakın yani. Şu çocukların emekleri var. Adana Spor'a çocukların emekleri var. Demir Spor'a çocukların emekleri var bu işin içerisinde. Allah aşkına bırakın yani. Bırak küsmeyin. En azından yani bir tane çıkamıyor mu ya? Bu çocuklara atıyorum yol masrafı, konaklama masrafı neyse artık yani. Yok mu yani? Uyanın artık yani. Olan Demir Spor oluyor ya. Koskoca Çınar. Olan Adana Spor oluyor. Koskoca Çınar. Adana'nın Türk futbolunun en büyük isteme Çukurova'nın, Akdeniz'in en büyük iki tane takımı şu anda yok olma aşamasında yani. Kıyıdayız yani. Öyle söyleyeyim. Artık yani o küskünlükler, darılmalar falan mesela bir tane geçmişte kaldı onların. Bunun önümüze bakmamız lazım. Yoksa yok olacak kulüp. Daha mı olacak yani? Soruyorum sana. Yok olsa daha mı olacak?
1: Evet.
0: Mersin örneğini biliyorsun. Hatay örneğini biliyorsun. Geçmişte. Evet. Yani bilmiyorum yani bu konuda biraz
1: mesela hocam güzel bir mesaj var dinleyenimizden. İsmini de paylaşalım.
0: Tamam.
1: İyi yayınlar Adana'dan. Ben Adana'dan bir demirsporlu olarak yazıyorum. İsmim Murat. Eskiden küme düştüğü zaman takımlar kötü futboldan sonra küme düşüyordu. Biz evet. Takımımıza yine sahip çıkıyorduk ama şimdi başkalarının yiyip içtiğini cebini doldurup gittiği bir takım için ben ve birçok arkadaşım Adana Demirspor için hiçbir şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Ne zaman borçlar kapanır? Borçları yapanlar kapatır. O zaman biz yine Adana Demirspor'da futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanımıza sahip çıkarız diyor. Birçok kişinin hocam düşüncesi bu şekilde. Murat Bey gibi düşünüyor. Siz de yok olup gitmesin diyorsunuz. Ciddi bir mücadele örneği veriyorsunuz.
0: Anlatmak istediğim işte bu. Aslında şu anda sahip çıkılması lazım bu çocuklara. Diyorum ya Adana Demirspor'un geleceği bunlar ya. Adana Demirspor'un geleceği hiçbir zaman ben şimdi geçmişle alakalı konuşmak istemiyorum da. Hiçbir zaman Balotelli olmadı yani. Belhanda olmadı, Nani olmadı hiçbir zaman Adana Demirspor'un geleceği.
1: Evet.
0: Ya ne bileyim o da İstanbul olmadı yani. Ya ne bileyim o dönemdeki futbolcu grubu olmadı Adana Demirspor'un geleceği. Her zaman böyle bak. Arkadaş çok güzel bir şey söyledi mesela. Ama işte oradan yola çıkıp bu şekilde tepki koymak bence yanlış. Geçmişte dedin ya, o mesajdan önce söyledin ya. Geçmişte bazı şeyler çok kolay halledilebiliyordu. Ama o zamanlar işte yabancı fazla yoktu, yıldız futbolcu çok fazla gelmiyordu, maliyetler çok düşüktü. Bir şekilde arıyordun yani. Türk futbolcusunu arıyor. Biz de yaşadık bunlar futbolcumuz döneminde.
1: Evet.
0: İşte biz de mesela atıyorum herhangi bir takımla mahkemelik olduk. Bizi aradılar transfer yasağıyla alakalı. Hocam izin verir misin? Veririz dedik. İşte takım yok olacak. Şimdi yani bu ya Murat arkadaşım, Murat da değil mi arkadaşım?
1: Murat hocam.
0: Ya Murat da bu şekilde bütün arkadaşlara soruyorum. Şimdi Adana Demirspor yok olsa çok mu daha iyi olur? Tek sorusunu sordum. Yani sadece bunu soruyorum ya. Diyelim ki Adana Demirspor şöyle bir şey var. Geçmiş yapılan, ben bunu hep söylüyorum. Geçmişteki günahın tövbesini bu şartlardan beklememek lazım yani. Şimdi geçmişte bir hata yapıldı. Bir şey yapıldı. Onlar yok şu anda. Onlar geri de dönemezler. Öyle söyleyeyim size. Geri dönmeler de dönme şansları da mümkün değil bence yani.
1: Evet.
0: Şimdi soruyorum ben o arkadaşlara, o gruba soruyorum yani. Adana Spor, Adana Demirspor kapansa, yok olsa çok mu iyi olacak yani? Şu anda sahip çıkmak lazım ya. Zor durumda sahip çıktığın zaman gerçek Demirspor'lusun. Bence.
1: Evet.
0: İyiyken herkes senin yanında olabilir. Ben o dönemlerde çok iyi biliyorum. Bundan 3-4 sene önceki dönemlerde biliyorum yani. sıraya girilmiyordu. Maça girmek için, görmek için, gelmek için, gitmek için, konuşmak için sohbet sıraya giriliyordu yani.
1: Evet.
0: Hesaplama dönülüyordu yani. Ama geldiğimiz nokta bu. Kapatalım o zaman, biz de mi onun gibi düşünelim? Onlar gibi düşünelim. E biz niye o zaman mücadele veriyoruz? Bu çocuklar niye mücadele veriyor o zaman?
1: Evet.
0: Kapatalım o zaman. En basit ne yapalım? Kapatalım dükkanı. Takımlar düşsün. Başka bir isim adı altında tekrardan yapılıyor zaten. Yapılmadı mı bunlar? Var. Başka bir isim adı altında lige devam edelim. Yakışır mı Adana Demirspor'a? Böyle bir şey yakışır mı?
1: Hocam gelen bir mesaj daha var. Evet. Onu da okumak istiyorum. Dinleyenimiz tamam. Yazmış. İsmini de paylaşalım. Bayram Bey yazmış. Salim evet. Bey, Volkan Hoca'yı tebrik ediyorum. Trabzonspor taraftarı olarak Adana evet. Demirspor'a çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Kendisi Fatih Terim'le görüştüler mi? Fatih Terim'in bir desteği olacak mı diyor hocam. Bir dönem yok, gündeme de gelmişti.
0: Yok, o Adana, yani ben kendi şahsen görüşmedim kendisiyle de. Bir ara bundan
1: Ertan Bey'in görüştüğünü ben biliyorum hocam.
0: Ben onları çok bilmiyorum ama görüşüldüğünü biliyorsun. Gündem Bey'e basına da yansıdı, biliyorsun. Sosyal medyada çıktı yani. Geçen sene galiba görüşüldü.
1: Evet
0: yani,
1: hocam.
0: Net seviyede görüşüldü. Nasıl görüşüldü onu bilmiyorum yani. Biz de üzülüyoruz tabii. O da sağ olsun arkadaşımız benim Trabzonsporlu kimliğimi de bildiği için o da destek oldular yani bize. Öyle söyleyeyim size. Yani şunu anlatmak istiyorum. Kocaeli Spor niye öyle bir şey yapmadı? Bursa Spor niye öyle bir şey yapmadı? Yaşadılar yani bunlar. Eskişehir şu anda yaşamanın eşiğinde. O da öyle. Aynı şekilde. Yani kapatalım mı? Çözüm kapatmaksa, dirilebileceksek yapalım bunu. Ama çözüm o değil. Burada bir emek var. Burada bir çaba var. Burada bir çocukların vermiş olduğu bir nasıl söyleyeyim, Adana Demirspor'un hani diyoruz bir mottomuz var, şeref meselesi. Şerefini kurtarma adına, bu armağanın şerefi adına, renklerin şerefi adına mücadele var. Onu görsünler ya, geçmişi unutsunlar. Onlardan ricam bu. Onu görsünler sadece. Bir çocukları evet. Görsünler yani.
1: Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Uzun yıllar Fatih Hoca'nın ekibinde yer aldınız. Fatih Tekke
0: evet.
1: Hoca'nın.
0: Evet.
1: Trabzonspor haricinde bütün Trabzonspor haricinde bütün gittiği yerlerde birlikteydiniz.
0: Evet.
1: Teknik adam olarak yayınınıza devam ediyorsunuz. Fatih Hoca ile bir görüşmeniz oldu mu ayrıldıktan sonra?
0: Yok, ondan ya birkaç defa görüştük ilk ayrıldığımız dönemde. Zaten ben onunla konuşmuştuk. Artık yani belli bir süreden sonra artık kendi yapmak istediğimi söylemiştim zaten. Ondan sonra bir süreçte yani çok konuşmadık açıkçası, öyle söyleyeyim yani.
1: Evet.
0: Görüşmedik, konuşmadık. Yani o dönemden bu döneme çok fazla değil, hiç görüşmedik, öyle söyleyeyim. Yani.
1: Evet.
0: Açık olmak gerekirse yani.
1: Çok yani. Teşekkür ediyorum Volkan Hocam. Değerli vaktinizi ayırdınız. Görüşmek üzere. Mücadeleniz için de tebrik ederim. Hoşça kalın hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğiniz için.
1: Rica ederim hocam.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyenler, aklımızda konuğumuz Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu'ydu. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde önemli konu ve konuklarımızla biz buradayız. Bekliyoruz sizleri de.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promotürk Derneği'nin

0: için promosyonshow.com.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
4: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
5: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
6: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi Bursa'da gündüz gece ise Şanlıurfa programlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bursa'da 8 koşu var. Gündüz yarışlarında 3. koşuyla birlikte. Altılı Gayan 15.30'da start alacak. 8 numaralı Çubuklu. Gördüğü yarışlardan sonra 53 kiloda Sayın Barış Karagöz'ün safkanı kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 1 numaralı Dilhum, 2 numaralı Çukurova Efesi, 3 numaralı Mahçiçek ve 4 numaralı Dağ Yoncası rakipleri olarak değerlendiriyorum. Hatta 11 numaralı Emsalli Eri de tercih edebilirsiniz. Sıralamam 8, 1, 2, 3, 4 ve 11. İkinci ayakta 8 numaralı Mikia ekip arkadaşlarımın ısrarla söylediği isim. Yarış süratli gideceği için açıkçası ben 11 numaralı Raymond Babit ve 2 numaralı Işılsa Melina'nın da tercih edilebilir safkanlar olduğunu düşünüyorum. 8, 11 ve 2 numaralı isimleri ikinci ayakta ön plana çıkartıyorum. Ancak zor bir koşu, sürpriz açık bir koşu tuttuğunuz isimler varsa burada ekleyebilirsiniz. Üçüncü ayakta 4 numaralı Fatih'in aslanı. Ekip arkadaşlarımın da güvendiği bir isim. Ben de güveniyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. Altılı Ganyan 4. ayağında 4 numaralı Deniz Kasırgası. Bugün Ayhan Kurşun'la çok şanslı. 9 numaralı Trilya Kartalı ile birlikte değerlendireyim. Dikkate almanızı da tavsiye ediyorum. 4. ayak 4-9. 5. ayakta 2 numaralı Akrep Yürek. Sevgili arkadaşım antrenör Hakan Demirbaş bugün bu safkandan daha iyi bir yarış beklediğini söyledi. 3 numaralı Alkuruş Bey'i. Ekürülerden 4 numaralı Domaniç Bey'ini dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra 7 numaralı Ahsur Bike, 6 numaralı Tarhanoğlu ve 10 numaralı Yol Dere Güzeli ki geçen haftada bahsetmiştim bu safkan iyi koşacak diye. Son ayağa baktığımızda ise 7 numaralı Lady Begüm benim favorim. Daha sonra 10 numaralı Lupin özellikle ekürü safkanların içerisinde Lupin Silent Touch'la birlikte tercih edilebilir. Silent Touch'ta formda Ayhan Kurşun var. Lupin'de Ali Yıldız var. Kilo avantajlarıyla birlikte ekürüleri ikinci sırada değerlendirebilirsiniz. Onunla birlikte 6 numaralı Hilda son

0: yarışını kazandı. 4 numaralı Sirena, 9 numaralı yine bir diğer ekli Bambus Glory'yi de tercih edebilirsiniz. Sıralamam 7, 10, 6, 4 ve 9 şeklinde. Bu şekilde Bursa programı için analiz ve yorumlarımızı tamamladık. İlerleyen vakitte Şanlıurfa programında görüşünceye dek hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Nedim Küçük yazmış. Nedim abiye de selamlarımızı yollayalım. Sevgili Salim, iyi yayınlar. Sizin radyonuzdan çağrımdır. Sadece Adana Demirspor üzerinde değil, bu tarz durumda olan şehir takımlarına iş insanları en azından deplasmana gidip gelme ulaşım masraflarını karşılasınlar. Bu genç çocukların futbola olan aşkı ve sevgisi azalmasın. Günahsız sporcuları bu durumdan koruyalım demiş. Çok güzel bir mesaj. Nedim abiye de çok teşekkür ediyorum. Radyo Spor'un müdavim dinleyicilerinden birisi. Çok çok sağ olsun. Güzel bir mesaj. Gençlerin futbola bakış açısı değişmesin. Gençlere sporu ve futbolu sevdirelim. Birazdan hattımızda konuğumuz olacak demiştim. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikte. Ramazan Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız.
1: Estağfurullah.
0: Hocam, dün deplasmanda dinleyenlerimizle de paylaşalım. Deplasmanda önemli bir galibiyet aldınız. İnegöl Spor'u mağlup ettiniz. Ondan önceki haftada bay geçtiğinizi paylaşalım hocam. Haftayı maç oynamadan geçirmiştiniz.
1: Evet.
0: İki haftada 4 puan hocam. Neler söylersiniz?
1: Evet. Biz tabii lig başlayalı 3 hafta oldu. Fakat bizim bir hafta bayımız olduğundan dolayı 2 maç oynadık. İlk maçımızı içeride Seyit'le oynadık. Yani genç bir takımız. Yeni kurulan bir takım. Birbirini yeni tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. Kulübün belirli bir vizyonu var. O vizyon doğrultusunda kurduğumuz bir takımdık. İlk maçta aslında çok da net bir görüntü verdik. Oyunun %80'inde üstün olan taraf olarak oynadık. Golü bulduk. Gol sonra arkasında şanssız bir gol yedik. Beraberlikle sonuçlandı. Sonra bir bay haftasından sonra tabii yine gol maçımız vardı. Deplasmanda oynayacağımız. Ritmimizi biraz daha arttırdık ilk maça göre. Dün oynadığımız oyunda oyunun birinci dakikasından son dakikasına kadar çok üstün bir oyun oynadık. Çok farklı bir skor da alabilirdik. Özellikle ikinci yarı rakip kırmızı gördükten sonra. İyi bir takım olma yolunda gidiyoruz. Şu an için her şey yolunda gibi gözüküyor. Geliştirmemiz gereken hem fiziki kalitemizi hem oyunumuzu, daha da ileri yatacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an için her şey pozitif bir şekilde devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik, sohbetimiz sürüyor. Hocam, milli arada ikincilik ve üçüncülük maçları devam ediyor. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bu hafta sonunda ise, pazar gününde ise rakibiniz Ankara Gücü hocam.
1: Evet.
0: Önemli bir maç.
1: Evet, önemli bir maç. Rakibimiz aslında istediği gibi başlayamadı lige. Onların bir transfer yasağı var biliyorsunuz. Fakat içeride çok değerli, çok kaliteli oyuncuları var. Birlikte oynama alışkanlığı edinmiş oyunculardan kurulu bir takım Ankara Gücü takımı. Çok değerli bir teknik adamları var. Kolay maç yok. İkinci lig gerçekten de çok farklı bir lig. Biraz daha oyun kalitesinin yüksek olduğu bir lig. Üçüncü lige göre. Herkesin kendine göre bir oyun planı, bir fiziksel kalitesi, yapmak istedikleri var. Biz bence çok mesafe kat ederek yolumuza devam ediyoruz. Yani Ankara Gücü maçı da sertlik açısından da oyun anlamında, taktiksel açıdan da güzel bir maç olacak. Keyifli bir maç olacak gibi görünüyor. İçeride oynamanın avantajını yakalamak istiyoruz kendi sahamızda. Galip geldiğimiz zaman özgüvenimizi biraz daha yukarı çekeceğiz. Daha emin adımlarla gideceğiz. Hem kendimize hem de rakiplerimize de bir mesaj vermiş olacağız. O anlamda keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım, inşallah, umarım istediğimiz gibi bir maç oynarız. Kazanan taraf biz oluruz.
0: Hocam, şehir Karacabey ilçesinde futbola ilgi nasıl?
1: Karacabey ilçesi küçük bir ilçe. Ama futbol çok seviliyor. Tabii ki birkaç yıldır kulübün içinde bulunduğu yapı aslında çok böyle kolej takımı.

0: havası var ama o hedefe oynama tutkusundan biraz uzaklaştığı için seyirci biraz kendini geri çekmiş. Ama ne olursa olsun ilk maçtan bize hissettirdiler. Serik maçında gelen bir taraftar grubu vardı. O grup bize gerçekten de çok ciddi bir destek verdi. E tabii şimdi deplasmanda kazandık. İçeriye geldiğimizde biraz daha seyirci artacak diye düşünüyorum. Yani biraz aslında aldığımız sonuçlarla doğru orantılı bir şekilde seyirci sayısı da artarak devam edecek. İnsanlar ama futbolu çok seviyor, benimsiyor. Güzel bir atmosfer var. Güzel, küçük bir şirin bir tadımız var. Bu hafta da inşallah Ankara Gücü maçıyla hem de galip gelmiş bir takımın havasıyla inşallah güzel bir şekilde dolduracaklar tribünleri.
1: Hocam bir de şunun altını çizmiş olalım. Karacabey Belediyespor üst liglere oyuncu satışı yapan bir kulüp. Birçok evet. oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor ve bu oyuncular üst liglere gidiyor. Birincilik Süper Lig'e transfer oluyor. Bu yönüyle neler söylersiniz? Hem yarışmacı hem de geliştirici bir kulüp.
0: Tabii. Şimdi biliyorsunuz başkanımız Ekrem Senal. Ekrem Senal başkanım bu konuda gerçekten de çok ciddi bir mesai harcıyor. Türk futboluna genç oyuncular yetiştirme konusunda önemli iki kulübü var. Bir de Bursa Yıldırım kulübü var. Şimdi sezon başı itibariyle Bursa Yıldırım kulübünden Muhammed Emin Bektaş gibi bir oyuncuyu Kasımpaşa'ya verdiler. Arkasından Güneş diye bir oyuncumuz vardı. Bandırma ile anlaşıldı. Sonrasında Sebat'a verdiler çok ciddi bir bonservis bedeliyle. Yine aynı şekilde Karacabey Belediyespor'dan stoper bir oyuncumuz vardı. Iğdır FK'ya gittim. Yani buradan gerçekten de çok önemli futboluna katkı sağlayacak oyuncular çıkıyor. Ekrem Başkan bununla ilgili de zaten kendi vizyonunu ortaya koyuyor. Dünkü maça baktığımızda mesela İnegöl maçına baktığımızda 2002 ve üstü 2003, 2004, 2005 doğumlu 7 tane oyuncuyla ilk 11'de oynadık biz. Yani kadromuzun içerisinde sadece 4 tane ilk 11'in içerisinde 4 ya da 4 tane yani yaşlı statüsü demeyeyim ama tecrübeli olarak oyuncumuz vardı. Bu anlamda da biz bir yandan o oyuncu yetiştirme vizyonunu devam ettirmek istiyoruz kulübün stratejisi anlamında. Bir yandan da sonuç alıp iyi oyun oynayıp sonuç almak istiyoruz. Gerçekten de buradan çok takip edilmesi gereken hem Bursa Yıldırım'dan hem Karacabey'den çok önemli oyuncular, çok değerli oyuncular var. İlerleyen yıllarda adından söz ettirecek oyunculara sahibiz. Sezon içerisinde bunları zaten yaşayacağız. Onların gelişimine katkıda sağlayacağız. Sezon sonunda yine buradan en az 2-3 tane üst liglere transfer yapılacağını düşünüyorum.
1: Hocam sizin adınıza kamp dönemi nasıl geçti?
0: Kamp dönemi çok verimli geçti. 3 etap kamp yaptık. 2 etap Karacabey'de. Bir etapta Bolu'da bir kamp yaptık. Tabii yeni bir takım olduğumuz için çok fazla mesai harcadık. 7 tane hazırlık maçı yaptık. Bu hazırlık maçlarındaki görüntümüz gerçekten iyiydi. Her geçen gün biraz daha yürümemiz arttı. Bence pozitif bir kamp dönemi geçirdik. Bunun da meyvelerini inşallah sezonda almaya devam edeceğiz. Şu an için ilk 2 haftada güzel sonuçlar aldık. Bakalım önemli olan devamının gelmesi.
1: Peki hocam ana hedef nedir bu sezon? Çünkü puan farkı da çok fazla yok hocam. Playoff atlayıcı aranızdaki puan farkı sadece 1. Ve ya şöyle, bir haftayı da bay geçtiğinizi söyleyelim. Grup 17 evet, takım olduğu için.
0: Tabii daha çok yeni. İlk 3 hafta biz tabii 2 maç oynadık. Şu anki puan farkları işte içinde bulunduğumuz durum çok bir referans olmayacak bizim için. Bizim öncelikli hedefimiz şu. Bu ligde kalıcı olmak. Kalıcı olurken de iyi futbol oynamak. İnsanların bize saygı duymasını sağlamak. Yani sezon bittiğinde biz insanlar bizimle ilgili şunu söylesin istiyoruz. Karacabey takımı gerçekten de bir oyun planı olan, mücadeleyi asla bırakmayan ve dikkate alınması gereken bir takım sözlerini kendimiz için konuşturmak istiyoruz. Tabii ki yapabileceğimizin en iyisini yapmak için buradayız. Fark yaratmak istiyoruz. Oyuncu grubu, kulüp, biz hocalar. Şu ana kadar da her şey iyi gidiyor. Ama dediğim gibi ilk fotoğraf değil her zaman son fotoğraf önemli ama hedef olarak net bir hedef söyleyin derseniz bizim hedefimiz bu sene bu grupta kümede kalmak.
1: Peki hocam Ramazan Çelik'in kariyer planlamasında hedefi nedir? Uzun yıllar Süper Lig'de yardımcı antrenörlük yaptınız. Ardından 3. Lig'de önemli başarılar elde ettiniz ve şu anda da 2. Lig'desiniz. Adım adım ilerleyen bir Ramazan Çelik var. Sizin hedefler nelerdir hocam? Kariyer planlamanız.
0: Tabii yardımcı antrenör olarak üst liglerde çok uzun yıllar çalıştık. Buralardaki edindiğimiz deneyimleri teknik direktörlüğümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Üçüncü ligde bence kendi adımıza önemli işler yaptık. Kendi adımıza teknik adamlıkla ilgili bir şeyleri kanıtladığımızı gösterdik. İnsanlara kanıtladık bunu. Fakat tabii üçüncü ligde yaptığınız başarı üst ligler tarafından

0: çok referans alınmadığını düşünüyorum. Bu anlamda da sezon başı itibariyle bir karar verdik. Hani bir üst ligde şartları iyi olan, çalışma şartlarından bahsediyorum, bizim potansiyelimizi yukarıya çekecek bir kulüp aradık. Burası da öyle bir kulüp. Burada tabii ki bir şey göstermek istiyoruz. Üçüncü ligde yaptığımız başarının benzer başarılı şekilde bir şeyler göstermek istiyoruz kamuoyuna. Tabii ki buradan da sıçrayıp üst liglerde çalışmak istiyorum. Ben de uzun yıllar Süper Lig'de yapabilirsem bir hayalim daha var. Yurt dışında da çalışmak istiyorum. Ama tabii bunlar bir anda olmuyor. Adım adım gitmek lazım. Şu ana kadar tabiri caizse sindire sindire gidiyoruz. Umarım istediğimiz o düşündüğümüz kalbimizden geçenleri de yaşarız.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ben de nasip olursa Karacabey'de gelip bir maç izlemek istiyorum hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bekliyorum en kısa zamanda her zaman. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, konumuzu sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ramazan Çelik'ti. Çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Bölgesel Amatör Ligi konuşacağız. Yeni ismiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ni konuşacağız. Hattımızda da konuğumuz Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş. Halit Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Merhabalar.
0: Teşekkür ederim. Gaziantep şehrini Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde temsil edeceksiniz. Geçtiğimiz sezon playoff finalinde Arabanı mağlup etmiştiniz ve adınızı Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne yazdırdınız. Bu sezon hedefler nelerdir? Şehit Kamil de Gaziantep'in en büyük ilçelerinden birisi. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Teşekkürler yayınınız için. Şimdi birinci hedefimiz şampiyonluk, yine şampiyonluk. Bununla ilgili yani şöyle, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapıyoruz. Futbolcularımız mutlu. Bizler mutluyuz. Güzel bir aile ortamı yine kurduk. Önemli olan bunu başarmak zaten önce. Şampiyonlar giden yollarda aile olmak çok önemli. Sizlerin de malumudur. Böyle devam edeceğiz inşallah.
0: Peki Sayın Başkan, grubunuzla ilgili neler söylersiniz? Lige katılım ücreti vardı. Bu ücreti ödediniz.
1: Evet.
0: Bu da ciddi bir ücretti. Bunun da altını çizmiş olalım. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
1: Ya bu konuda çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Yani içimizdekiler bir kısmı olan insanları üzüyor, bir kısmını sevindiriyor.

0: aslında bir hak verdiğimiz noktalar da var, hak vermediğimiz noktalar da var. Özellikle bu yatırılan parayla ilgili. O yüzden çok fazla konuşamıyoruz. Yani sessiz kalmayı tercih ediyoruz bu konuda. Özellikle bu parasal konularda.
1: Peki Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi lige katılım bedelini ödediniz ve bu bedel de çok ciddi bir bedel. Futbolcu ücretleri de yüksek durumda bulunduğunuz ligde. Bununla alakalı neler söylersiniz?
0: Ya şöyle,
1: nasıl bir takım oluşturdunuz? Yani, buyurun Sayın Başkan.
0: Yani kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. En güzelini yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten yani yanımızdaki futbol severi olan insanlar, bizi seven insanlar bizimle birlikte bu yola çıktılar. Yönetimimiz çok böyle fedakarlıklar yapıyor. Ama şu bir gerçek, yani bakan değil, amatör spora destek verin dediği halde biz amatör sporda çok bir destek görmüyoruz yani. Biz Gaziantep'te belediye takımı olmadığımız için çok fazla bir destek görmüyoruz. Her şeyi kendi imkanlarımızla yapıyoruz. En küçük bir destek aldığımız yerlerde bile zaten aynı desteklerden bahsediyorum. Onlarda bile çok böyle sorunlar yaşıyoruz. Hatta bana belediye destek verecek. O vereceği desteği herhalde bir 6 ay bekleyeceğim. Sonra verecek. O da beni geriye atıyor. Daha beter bana zararı oluyor. Yani. Bunları daha artık dile getirmekten çekinmiyoruz. Çünkü hiçbir destek almıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bize destek verenlere buradan sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizim yakın çevremizdir. Onlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
1: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Sayın Başkan şunu da sormak istiyorum. Nasıl bir takım evet. oluşturdunuz ve ciddi bir ücret, yani ciddi bir ücret dönüyor ligde?
0: Öyle. Şimdi biz dedik kendi çevremizde bu bütçeyi ortaya getirdik, getiriyoruz. Oluşturduğumuz takım üzerinden bütçe konusu şöyle, yani biz kendi çevremizde bütçeyi ortaya getirdik. Oluşturduğumuz takımda profesyonel liglerden aldığımız adamlar olsa da kendi amatör ligden, yani bar liginde oynamış, şampiyon olmuş oyuncularla anlaştık. Yani şu andaki size bahsetmek istiyorum, yani Türkiye genelinde takım yapan gerçekten çok kaliteli takımlarla iki maç yaptık. Burada duydunuz mu bilmiyorum.
1: Evet Sayın Başkan, hazırlık maçlarını da güzel bir şekilde geçirdiniz.
0: Çok güzel, ben de izledim mesela. Yani gerçekten çok etkiliyiz ve çok iyi bir takım kurmuşuz. Çok memnun oldum. Bir iki takviye daha istiyor mu? Hocayla istişare yapıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra artık önümüzde hiçbir engel olmayacağını düşünüyorum. Yani takım futbolcular olarak kariyerli, kaliteli, çok güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum.
1: Peki Sayın Başkan, manevi destekten bahsettiniz. Taraftarın ilgisi oluyor mu? Şampiyonluk maçında da ciddi bir katılım vardı. Taraftarın ilgisi vardı.
0: Evet. Şimdi taraftarımız, her zaman söylediğimiz gibi bizim kırmızı çizgimiz. Taraftarımızı çok seviyoruz. Onlarla bir bütünleşmemiz oldu. Çok seviyorlar bizi. Ve futbolun ruhunu tekrar ortaya koyduğumuz için bundan dolayı da memnunlar. Biz de onlardan memnunuz. Onlardan hiçbir beklentimiz yok. Sadece destek vermelerini istiyoruz size. Yanımızda olmalarını istiyoruz. Tam aksine biz de onlara kendi desteğimizi, bir taraftarla bir kulübün nasıl böyle iç içe olacağını ortaya koyacağız, göstereceğiz bunu. Kendimizi bu şekilde serdirdik taraftarımıza.
1: Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Değerli vaktinizi ayırdınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş'tı. Bölgesel Amatör Lig'e de değindik programımızda. Bölgesel Amatör Lig'de de çok ciddi ücretlerin harcandığını paylaşalım. Çok ciddi ücretler harcanıyor. Lige katılım bedeli de 3 milyon TL civarında. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizlerden gelen mesajları bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor hattımız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal olacak. Mesut Hoca ile birlikte Süper Ligi ve 1. Ligi konuşacağız. Birazdan hattımızda konuklarımız arasında Mesut Bakkal yer alacak. Bir dinleyenimizin sorusu vardı. Mesut Hoca'ya bağlandığında bu soruyu da ileteceğim kendisine sevgili dinleyenler. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum. Instagram üzerinden gelen birkaç mesaj vardı. Kontrol ettiğimde Instagram üzerinden gelen mesajları. Mustafa Özdemir yazmış. Teşekkür ederim güzel dilekleri için. Çok çok sağ olun. Instagram'dan kontrol ettiğimde Semih Bey'e selamlarımızı göndermiştik. Kendisine teşekkür ediyorum. Sercan Aydın'a teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Mesut Bakkal. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hani merhaba, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
1: Evet hocam. Uzun zaman oldu hocam. Mevsim değişti.
2: Ahmet'ten sonra biraz ara verdik ama şimdi iyi çok şükür.
1: Evet. Hocam son maçta ayrılmıştınız. Çok ciddi de emek sarf ettiğiniz bir takımda. Hem ikincilikten birinci lige yükselişinde hem de birincilikten süper lige yükselişinde. Az önce dinleyenimizden de bir mesaj geldi. Ben duyuru yapmıştım sizin bağlanacağınızı. İdris Bey yazdı. Hem Galatasaray'ın hem de Ames Spor'un taraftarıyım. Hocam Ames Spor'u değerlendirsin demiş. Mesut Hocam'a sorar mısınız demiş. Ne dersiniz hocam? İlk 7 hafta itibariyle Süper Lig'de lider Ames Spor Galatasaray'la aynı puana sahip, 13 puanda. Siz şehri yakından tanıyorsunuz. Ames Spor camiasını yakından tanıyorsunuz. Neler söylersiniz hocam?
2: Çok güzel bir soruyla başladı. Teşekkür ediyorum. Aslında dinleyicinizi de kırmak istemem ama ben Amel'e biraz kırgınım ya.
1: Neden hocam? Yani
2: yorumla yapmak. Çünkü o şampiyonluk bizim hakkımızdı yani. Yani son maçtaki yaptıkları. Çünkü ben ilk sefer şampiyon yaptım orayı. Şimdiki olan maçlarında dahi yani söyleyebilirim. Biraz gönlüm kırık işin açıkçası. Bunu net söylüyorum yani.
1: Ama hocam çünkü taraftar sizi çok seviyor.
2: Ben de çok seviyorum orayı. Taraftarla ilgisi yok. Yani taraftar yok. Son maça gelmişiz. Ben gittiğimde 4 puan gerideydik. 6 galibiyet 5 beraberlik aldık. Ayrılacağız dediler. Mağlubiyet yokken bir tek Bandırma'da 10 kişi kaldık, yenildik. Yani son maça giderken. Ya bu yapılmaz. Ya bunu ben bir belirteyim. Çünkü maç şimdi bir iki cümle söyleyeceğim. Yani gönlüm kırık, yalan değil. Ya İki sefer şampiyon. O takım yine yani bunu biraz çok özür dilerim söylüyorum sanırım. Yani yine ben şampiyon yaptım yani. Gittim de yerlerdeydi. Yani ikinci seferde de aynı şekilde. Büyük emeğimiz var. Ben emeğe saygısızlık olduğu için çok kırgınım. Yani bunda ilk defa
1: senin programında söyledim. Hocam kişilere, camiaya değil.
2: Hayır, camiaya değil. Tabii ki yani. Tabii ki. Yani orada son maçta şampiyonluk maçına giderken olur mu öyle şey ya? Ya bir de yani ben çoğu şeyi zaten Ahmet'in camiasını ve taraftarı çok sevdiğim için bir şey söylemem zaten çok fazla. Yani demem ama yakışmadı yani. Bana yapılan yakışmadı bence. Maça gelince de yaptıkları, çünkü şöyle söyleyeyim size. Ahmet'in geldiği nokta liderliğindeki şeyi küçümseme anlamında değil ama savunma anlamında bu kadar hata yaparsanız, yani bu galibiyetler veya mağlubiyetler mağlubiyetler kaçınılmaz. Bakın top oynama orantıları %30'a %70 Beşiktaş'ta. Yani bu kadar zayıf başlarsanız, bu kadar dirensiz başlarsanız zaten bu şekilde oynayan bir takım var. Çıkarken mesela hadi 2-1 gidiyor, 2-1 gidiyor maç. Çıkarken o top kaptırma ne ya kaleciden verilen? Ben buna bir anlamıyorum zaten Salim ya. Geriden oyun pas yapacaklarmış. Al baskıyı yedi, 3 oldu. 3 olmasa berabere kalacaklar. Belki de maç Beşiktaş şu anda lider olacak. Bakın bir daha söylüyorum. Ahmet'in şu andaki geldiği nokta küçümsen anlamında değil. Ama maç izliyorum ben. Ha, çok koştular, çok mücadele ettiler. Bunun olacak zaten. Bu ligde oynuyorsanız bunu yapacaksınız tabii. Ama bakın Furkan çok güzel bir şey söyledi. Topsuz oyunda çok iyi, stresi var. Bunu biraz da oyuna geçeceğimiz zaman yapmamız lazım dedi. Yani oyun oynama anlamında yani rakibi sadece durdurmaya değil de biraz da oynama anlamında şu anda topla sürekli oynayan bir takım var. Ha, liderler mi liderler? Zaten bakıyorsunuz yani inanılmaz şekilde.

0: içinde hatalı goller var. Yani şimdi mesela birinci gol, ikinci gol yedikleri, üçüncü gol hep çıkarken ya orta sahada baskı, hiç faul falan yok. Ama şunu söyleyeyim sanırım, yani bu Ahmet maçından girdik. Devam edeyim ben.
1: Tabii ki.
0: Mesela bak penaltı. Bu bir şey yapılan. Vahovic miydi? Evet. Vahovic'e yapalım. Vahovic'e yapılan şey penaltı. %100 kırmızı kart penaltı. %100. Maç gidip orada kırmızı kart olsa o maç gelecek 2-1'e veya işte yani ondan sonra atılır atılmaz bilmiyorum. Ama korner bir tane atmış. Bakıyorum önümde şeye. Amel'in attığı korner sayısı bir tane. Beşiktaş'ın 10 tane. Atılan gollere bak. Bak küçümsemiyorum. Ama oyunun şöyle bir şablonu çıkarttığımız zaman yarı sahada oynayan, hele ki izlerle, hele ki kontratakta da bu kadar pozisyon verirseniz de, hatta beşlik olurdu, altılık olurdu. Tabii ki. Altı olurdu. Benim anlamadığım bir şey var şimdi. Bu hafta milli takım arasına giriyorsunuz. Ya niye oynatmıyorsunuz siz stoperi sağ taraftaki, şimdi bakıyorum notlarıma, oyuncu, ya niye oynatmıyorsunuz abi? Ya bu bir rotasyona gidiyoruz. Geçen hafta şeyde kupa maçında şahane oynayan bir takım dinlendirilir mi? Önünüzde iki hafta maç yok ha. En sonradan oyunu alıyorsunuz, toparlamaya çalışıyorsunuz ama yok. Ben şöyle söylüyorum. Şimdi bu hataları bir yerli hocalar yapsa var, tefe koyarlar. Hiç kusura bakmasınlar yani. Tefe koyarlar. Ya önünüzde maç yok, maç. Yani önünüzde milli maç yok. Bırak adam oynadığı kadar oynasın ya. Kerni, Emirhan. Değil mi? Oynamadı. İkisi de oynamadı. İşte şey maçının Salim çok iyi oyuncularıydı. Kupa maçının. Çok iyi oyuncularıydı. Oynamadılar. Onun için Ahmet'in başarısını küçümsemiyorum ama yani ben orada çalışan birisi. İnşallah daha iyi olurlar ama ben de burada Beşiktaş'ın oyuna zayıf başlaması. Kendi hocaları da söyledi. İnanılmaz derecede zayıf başladı. Hiç üretemedik dedi. Nasıl olur diye başladım. Çünkü herkes akşamdan beri dinliyorum Salim. Şu noktaya değiniyorlar. Beşiktaş Ahmet takımı oynadı. Tempolu oynadı. Yakın oynadı. Nasıl oynayacak abi? Avrupa'ya gittiğimiz zaman aynı şekilde oynuyorlar. Nasıl oynayacaklar? İnanılmaz derecede bence geçerli bir futbol oynadılar. Rahatsız ettiler, döndürmediler, baskı yaptılar, kazandılar, gole gittiler. Uzaktan iki tane gol attılar falan. Yani yaptılar. Ne yapacaklar? Türkiye'deki olmayan şey bu. Alacağız, oynayacağız. Rakip alacak, oynayacak. Öyle bir futbol var mı? Al işte. Bakın, Ahmet bunu toplama kadrosu bu sene yeni transferleriyle yaptı, lider oldu. Abi bunu aslında şu anda baktığınız zaman iyi kadrolu takımlar aynı şekilde oynasa farklar o zaman ortaya çıkacak. Akşamdan beri diyor ki Ahmet yakın oynadı, darbeli oynadı. Efendim söyleyeyim şey, faul, 25 tane faul yapmış Ahmet. 4 tane Beşiktaş yapmış. Tek farkları bu. Yani ne yapmış? Top Beşiktaş'a geçtiğinde baskı yapmış, topu kazanmak için yakın oynamış. Bu da şu andaki günümüzün futbolu için geçerli en önemli kriterlerden bir tanesi. Yani top rakipteyken iyi oynama. Top rakipteyken iyi oynayan Ahmet şu anda ligin zirvesinde, bu kadar. Attıkları golle cihaz arasına girmediler ya, uzaktan attılar ya. Uzaktan attılar ya. Yani ikinci yarı işte koptular, bir iki tane pozisyon var. Beşiktaş çıkarken kaptır. Kaleci pas versin, kaptır. Ne olacak sonra? Bir de bir pas yapar. Baskıyı gördü, bir şaşırıyorlar. Onun için ben Ahmet'i tebrik edeyim. Ama bu da bir yani yüksek tempo ve temaslı oyunun sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Tabii ki tebrik. Ama ben kendime, ama bir daha söylüyorum. Cami olarak değil ama kişiler olarak hakikaten gönlüm kırık. Yani kırığım yani. Yani hakikaten kırığım. Onun için bu maçı istersen bu şekilde bitireyim Salim.
1: Hocam ilk 7 hafta tamamlandı Süper Lig'de. İlginç sonuçlar da var. Bunun da
0: ben de bakıyorum Salim. Evet. Ben önünde de açık.
1: Evet. Neler nereden başlayalım? İlk 7 hafta itibarında mesela lider Ahmet Spor 13 puanı var. Puan ortalaması, yani Galatasaray'ın 13. Puan ortalamasına baktığımızda 2 bile değil ortalama. Ligin seviyesiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Efendim?
1: Ligin seviyesiyle ilgili. İlk size neler vaat etti? Her maçı.
0: Valla şöyle söylüyorum. Birkaç tane maç haricinde, yani mesela dünkü maçıydı, Beşiktaş maçı.

0: Kocaeli 12 puanlı zaten. Beşiktaş. Kocaeli'yi bu arada unutmayalım. Çok iyi bir istikrarla gidiyorlar. Kasımpaşa daha mağlup olmadı Emre Hoca'yla mesela. Erzurum yenilmesine rağmen ikinci galibiyetini aldı. Burada baktığınız zaman bence şu andaki, yani dünkü maçın sonuçlarından sonra işte Galatasaray maçı ve Beşiktaş maçı, lig biraz oturdu ve iyi gidiyor şu anda. Bence biraz daha bundan sonraki milli takım arasından sonra daha da kızışacak gibi.
1: Hocam zaten milli aradan sonra direkt takımlar bu süreçte kamp da yapacaklar, bunu söyleyelim. Uzun bir ara var, yaklaşık 3 haftalık bir ara var.
0: Niye bu kadar oldu Salim acaba?
1: Hocam yani, Uluslar Ligi'nde maç yoğunluğundan dolayı. Bunun sebebi bu hocam. Uluslar Ligi'nde ciddi bir maç yoğunluğu var.
0: Dün akşam bayağı bir ara verilecek.
1: Dün akşam zaten oynanan maçlardan sonra ara verildi. Yani 20 Eylül'de araya girdi takımlar.
0: 9'unda tekrar başlıyor.
1: 9'unda tekrar başlıyor Galatasaray Kasımpaşa maçıyla. Uzun bir ara hocam, bunu da söyleyelim.
0: Çok uzun bir ara, iyi değerlendirmek lazım. Şimdi yani izin de veremezler. Zaten milli takıma gidenecekler, dinlenecek. 2-3 günlük aradan sonra belki de tekrar başlanacak falan falan.
1: Normal. Yani bunun gibi hocam, siz de ifade ettiğiniz gibi normalde ilk hafta ara veriliyordu. İkinci hafta başında başlıyordu maçlar. Yani evet. İkinci haftanın cuma günü başlıyordu. Şimdi üçüncü hafta başlayacak.
0: Bu ara iyi değerlendiren, iyi başlayacaksan. Çünkü şöyle, neden? Ben bunu başımızda yıllardan beri çalışan birisiyim. Böyle bir aralarda yabancı oyuncular durmuyor milli takıma gitmeyen. Herkes izin istiyor sana. Eğer bu konuda o takımlar bu getirdiğin noktanın farkında olmayıp da bir haftalık falan bir izin verirlerse işleri çok zor. Yani çok zor. Yani normalde iki haftalık arada bizden bir hafta izin isteyen oluyordu ya. Şimdi herhalde giden bir 10 gün gelmez Salim. Yani çok problem yaşıyorlardı. Ben bu geldiğiniz noktada forumda takım sayısı bayağı bir oldu. Yani bayağı bir çıktı. Bunun lig temposunun düşmemesi, ama düşeceğine de eminim ya. Düşer diye düşündüm. Özellikle ilk maçlar. İlk maçlar. Ama şu puan sıralaması, şöyle önümde bakıyorum. Ta Çaykur Rize'ye kadar, 10 puana kadar herkesin bir iddiası var yani. Herkes iddialı gidiyor. İstersen bir Trabzon maçına falan geçelim.
1: Yani geçelim. Hocam çok güzel bir maçtı. Maçın adamı olarak hocam Salah'ı gösteriyoruz ama isterseniz hocam Trabzon maçına geçmeden önce kısa bir ara verelim mi? Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından Trabzonspor'u konuşalım hocam. Galatasaray galibiyetini.
0: Tamam.
1: Teşekkürler hocam anlayışınız için.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mesut Bakkal sohbetimiz sürüyor. Hocam, Trabzonspor çok önemli bir galibiyet elde etti. Salah hat-trick yaptı. Saviolo bir gol attı. Golün asisti de dinleyenlerimizle paylaşalım. Muhammed Salah'a aitti. Neler söylersiniz hocam bu maçla alakalı? 4-0'lık önemli bir galibiyet.
1: Evet. Sancım, çok güzel bir maç. Önceki Trabzon'u tebrik edelim. Tabii hocayı da tebrik edelim, yeni hocasını. Yani geldiği zaman iki tane oyuncuyu oturttu biliyorsunuz yani. Ona şöyle falan oynatmayınca top yere indi. Yani Salah kurgulu oyunu tercih etti. Topu yere indirmeyi tercih edince de olanlar oldu. Şimdi ona şöyle kenarda tutulması ne oldu? Orta yapma savurganlığını bir defa bıraktılar. Yani çabuk atağa, dikine atağa gitmeye çalıştı. Yani kanatlara inip inmemeleri önemli değildi.

0: direkt gole gitmeleri önemliydi. Tabii burada ilk golde Galatasaray'ın yardımını da unutmayalım yani. Çünkü uzun alanda taş kullanan Galatasaray, Uğurcan hariç tam kadro Salah'ın arkasında kaldı ya. Ve Salah attığı attığı iki golde en az 70 metre, en az bak 60 garanti de 70 metre dribling yapıp gollerini attı ya. Bak bu böyle bir şey yok. Yani bu arada sırada yılda birkaç sefer kendi takımlarımızda veya 5 senede bir yakalandığımız oluyor da böyle yakalanma olmaz. Çünkü zaten bunu istiyor adam. Mesela açık alan bulduğu zaman driblingle. Diğeri normal koşuyor, toplanama yetişemiyorsun. Nerede yetişeceksin Abdülkerim zaten? Mümkün değil. Ve 70 metre bu. Bu sen önde baskı yapabiliyorsun. Öndeki baskıda işi bitiremedin mi Galatasaray, işi çok zor. Arka taraf. Allah muhafaza. Dönen toplar hele. Ama tabii burada Fabio'yu da unutmamak lazım. Ön libero'daki. İnanılmaz oynadı yani. Bence tamam. Salah büyük oynadı. Büyük işler yaptı. Zaten bunları hep yapan bir oyuncu. Ama orta sahadaki baskılarda ve çabuk diken. Hiç oyalanmadılar. 1-2 öne. 1-2 öne. Hoca böyle istemiş. Hoca bunu herhalde kendi de söyledi. Hatta ama burada bir parantez açabilir miyim Torreira'ya?
1: Tabii ki hocam.
0: Bu beni çok etkiledi. Mesela maçtan sonraki konuşması ben dedim ki helal olsun buna. Biz dedi mağlup olduğumuz zaman bile dedi buraya çıkıp dedi gerekenleri söylememiz gerekiyor dedi. Ama dedi bunun üstesinden gelecek bir oyuncu ve çok güzel bir konuşma yaptı. Çünkü şöyledir. 4 tane yedikten sonra buraya çıkıp da her babayı konuşturamıyorsunuz yani. Yani maç biz bir defa buna
1: hocam genellikle genç oyuncular falan yollanıyor öyle durumlarda.
0: Evet sen de farkındasın Salim. Ama Torreira çıktı. Biz bu sorumluluk bizde dedi. Biz bunu böyle yaptık dedi. Ve bunu dedi telafi ederiz dedi. Telafi ederiz dedi. Gelelim taştan atılan bir taştan kendi kararında golü yedi Galatasaray. Atılan taçtan. Taç atıyordu. Yani belki çok nadiren görünür. Orta sahadan dikin atılan topta. Dün bir de defalarca seyrettim. Trabzon kendi orta saha yayının en az 3-4 metre gerisinden çıkıyor Salah. En az. Evet. Bir tane bari ya Abdülkerim. Ya biriniz durun ya. Bir taneniz bari arkada kalın abi. Yani stoperlerin biri. Biri taç atıyorsa biri önüne alır yani Salah'ın. Salah'ın önüne bir attılar. Bu maç gitti. Bu tabii. Şimdi mesela Osimhen olmadan oynamıyorlar diyenlere bence haklı çıkarıyorlar. Yani o demek ki bütün lider işteki sahadaki coşkuyu veren o, öndeki baskıları yapan o, yüklenen o, gol atan o, yaptıran o demek ki. Maç boyunca da bu sürdü gitti zaten. Bir de buna Galatasaray'ın şu andaki en büyük zaaflardan bir tanesi savunma zaafları eklenince yani bu fark ortaya çıktı. Şimdi Galatasaray'ın bu maçtaki tutarsız oyunu devam edince bence her anlamda dağıldı ya. Tabii. Yani ikinci golde 50-60 metre dribling şansı verdiler. 50-60 metre. Net. Alman hocanın 11 değişikliği büyük bir şey söyledi. Ben burada hata da yapabilirim dedi ama yaptım dedi. Yani çünkü oyuncuya baskılı oyunda Santfor ona şöyle gidemezdi bu ataklara. Net. Suratlı adamlarla çıkmayı düşündü ve gitti. Önce şimdi Fabian'ın çok iyi oynadığını söylemiştim. Ama Galatasaray baskı yapıyormuş gibi yapıp kaybettiği anda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyor. Aslında bu maçları biraz abartıyoruz Salim ama aslında her maç bu tempoda bu şekilde geçmesi gerekiyor. Çünkü büyük yatırımlar yapılıyor. Büyük futbol beklentileri var. İşte biraz önce verdiğim bir örnek var Salim. Hani yüksek tempo ve rakibe yakın oynadı. Herkes bunu söylüyor. Ahmet için. Hani bu kadar transfer yapan, bu kadar üstün oyuncular bunlar da yapacaklar. Bakın orta sahada ikinci bölgede

0: kazanılan her top, dikilen her top Galatasaray'ın kalesinde pozisyon adına fark oluyordu. Onun için haklı galibiyetle hem Trabzon maçı hem Ahmet maçı bu hafta seyrettim en iyi maçlardan bir tanesi, iki tanesi. İkisi de zaten daha da fazla atabilirdi. Ama bunlar birisi 4 gol yerken işte birisi 3 gol yerken niye yediklerini hesabında iyi yapsınlar. Yani iyi yapsınlar, tamam atan tebrik ederim ama yiyen de bu kadar da hata yapılmaz yani. Bunu da söyleyeyim Salim'ciğim.
1: Evet. Hocam 4-0'lık önemli bir galibiyet. Ben maç öncesinde orta sahalar belirleyici olacak demiştim. Fabinho'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor hocam.
0: Evet, net söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Zaten çok kaliteli bir oyuncu.
1: Mesela hocam sağ bekleri değerlendirebilirsiniz.
0: Evet.
1: Monaco'da zaten sağ bek olarak ilk kez oynamıştı.
0: Evet. Ama ben sana söyleyeyim, inanılmaz bir oynadı. O baskılar, o atağa çıkışlar falan, o yönlendirme. Yani aslında bu iki gün olmasına rağmen bu şekildeki mentalin, çünkü Galatasaray baskı yapacağını bilen bir hoca, bu hoca geldi dedi ki biz nasıl, ve bir de çok enteresan da bir şey söyledi biliyor musun? Dedi ki oyuncularla paylaştım ne yapmamız gerektiğini dedi. Öyle bir şey söyledi. Hani sahadaki içeride, çünkü bunu biz zaman zaman yaparız. Hani konuşuruz. Nasıl rahat ediyorsunuz, nasıl oynuyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor falan diye. Çünkü taktik bir ortaklıktır. Ve bence beraber ortaya koydukları şekil, işte Fabio'yla, işte yanındaki 3 tane orta sahayla ve Salah'la, süratli adamlarla inanılmaz bir fark ortaya çıktı. Onun için senin dediğin gibi Salah, ben zaten maç içinde de söyledim. Bir grupla beraber söyledik. İnanılmaz bir önlü bro dedim. İnanılmaz oynuyor. İnanılmaz oynuyor dedim. Ama Trabzon'da pek kötü yoktu. Herkes iyiydi ya. Çok istekliydi. Haklı galibiyet aldılar yani Salim.
1: Hocam gelen mesajlar var. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey tekrardan iyi yayınlar. Mesut Hocam'a selamlar. Salah'ın bu maçı özel maçın yıldızı demek doğru olmaz. Attığı 3 golde biz bir yıldızı bir adım öne taşıdık. Salah bir Galatasaray taraftarı olarak gıptayla baktım. Başlı başına yıldız. Zaten bir de Okan Hoca'yı hoca gözüyle Mesut Bakkal nasıl değerlendirir? Futbolculardan daha çok kart görüyor. Hoca bize kenarda oyuncusunun sesini duyuracak, taktik verecek hoca lazım. Yoksa Trabzonspor ilk defa yenmiyor Galatasaray'ı. Mesut Hocam'a tekrardan selamlar demiş. Ne dersiniz hocam bir teknik direktör olarak? Yaşça da büyüksünüz Okan Hoca'dan.
0: Ben şöyle söylüyorum. Ya bir defa Okan'ın başarılarını hani ortaya koydu. 4 yıl üstte şampiyonluk, her yıl şampiyonluk falan. Yani bu çok basit görünecek bir şey değil yani. Hani, tamam ben taraftarlarımız kendi düşüncelerini ortaya koyabiliyor ama aynı başarıyı, aynı işleri yabancı hocaları yaptığı zaman yere göre sığdıramıyoruz. Peki kimler geldi geçti buradan işte. 4 sene, bu 5. senesinde. Belki Galatasaray bu sene yine şampiyon olacak. Yani belki takım iyi. Daha ona 13 puandalar ve ikincisi avarajla. Mağlup oldular ama ben Okan hem futbolculuğunda hem de hocalığında çok sevdiğim bir kardeşimiz. Başarını da takdir ediyorum. Ya bu 4 sene Türkiye Süper Ligi'nde işte şampiyon olacaksınız, kupaları alacaksınız, şampiyon ligde oynayacaksınız. Yani lütfen biraz daha lütfen azıcık sağduyulu yani yapmayın. Yapmayın yani bu kadar oralarda oynamak, oralarda yapmak kolay basit değil. Yani işte bu aldı geldi 4. 5. yıl bu sene de ortaya koyacak. Ha o kendi bilir. O kendi çalışmak ister, devam eder etti onu bilir ama şu anda ligimizin en başarılı hocalarından bir tanesi. Yani bunu kimse inkar edemez. İki, kenardaki agresifliği için çok bir cevap vereyim. Kendim de biliyorum. Kenarda agresif olurum niye agresif derler. Olmazsınız niye olmuyorsun derler falan. Bunun gibi. Oyunda yaşıyor. Bilmiyorum olayların ne olduğunu bilmiyorum. Atılmasının olduğunu, neden olduğunu bilmiyorum. Eğer hakem de atıyorsa haklı kararları da vardır diye düşünüyorum. Yani kolay kolay öyle hoca atılmaz kenardan. Vardır. Şimdi çok ince kurallar geldi. Yani çizgiyi ihlal ediyorsunuz. Yani bilmeden dışına çıkıyorsunuz. İkinci ihlalde atıyor falan. Bayağı böyle oldu. Onun için lütfen kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yani

0: gerçekten çıkalım. Yani mesela İsmail için de öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Efendim söyleyeyim, hiç yeni ligisi yok. Al şimdi 8 tane dün gol attı. Şimdi iyi hocam oldu. Yani o zaman kötü de şimdi mi iyi oldu? Yani bu biz kendi devrimimizde Aziz Başkan'ın dediği gibi o kadar güzel bir konuşma yaptı ki şeyde maçtan sonra. Ama ne zaman kendi evlerimize sahip çıkacağız? Ne zaman çıkacağız ya? Ben bunu anlatamıyorum ya. Al 10 puanı var, 13 puan liderim var. Yani ne istiyor insanlar bilmiyorum ki. Yani illa şey mi olacak yani? Abramovic mi yoksa işte Çevşenko mu olacağız yani? Yani isimden mi değişik olacak? Okan almış şeyi götürüyor Galatasaray'ı. İsmail o kadar şeye rağmen ya kimseye bir şey beğendiremiyorsunuz abi. Hiç kimseye. İnanma hiç kimseye bir şey beğenemiyor. Çünkü şöyle bir ortam var. Eleştiri olduğu zaman insanlar çok hoşuna gidiyor. Yani şey, ya bir dakika bir sabredin. Adam Marsilya'dan puan aldı. Şampiyon Ligi'ne ilk defa yıllar sonra. Kaç yıl sonra kalmıştı Şampiyon Ligi'ne? O bu küçümsenecek bir şey mi ya? Ya lütfen biraz sabır ya. Azıcık biraz sabır ya. Aldın 8 tane attı. Ne oldu? Ha? Doğru bence kadro. Kesti ortasadan, üçlü ortasadan İrfan Can'ı koydu. İşte o fark geldi ortaya. Tamam Eyüp öyledir böyledir ama antrenmanda bile 8 gol atamazsınız. Antrenmanda dahi sadece 8 gol atamazsınız. Evet. Onun için küçümsenecek bir şey değil. Yani ben onun için lütfen rica ediyorum dinleyen dinleyicilerimize, işte spor severlere lütfen kendi değerlerimize sahip çıkalım ya. Ya çıkalım. Yani yapmayın. Hepsi oldu götürüyorlar. Bırakın çalışsınlar. Yani zaten gideceği zaman kendileri de ne yapması gerektiğini bilir yani. Bilir. Ama ben şöyle söylüyorum. Yani özellikle işte hani Okan'ı sordukları için yani lütfen başarılarını küçümsemeyin. Yani küçümsemeyin. O kadar ucuz değil bu işler. Benden bu kadar sadece söyleniyorum.
1: Peki hocam gelen teklifler var mı? Son olarak Ahmet Spor'daydınız. Sezon başı hatırlıyorum.
0: Sezon başı vardı. Birkaç tane vardı.
1: Teklifler vardı ama çalışmayı tercih etmediniz.
0: Yok, biraz dinleneyim dedim. Çünkü ben hakikaten şeyde hiç beklemediğim bir şey oldu benim ya Ahmet'te. Yani son çok hevesi gitmişim. İki sefer şampiyon yapan bir hocayım. Yani hem alt dikten çıkardı kendi orada. Çünkü 16 galibiyet 5 beraberlik ve bana ayrılalım dediler. Sebepleri çok şey de ben ona girmek istemiyorum. Yani daha fazla yaralamak da istemiyorum.
1: Hocam ben yani bilirsiniz doğru neyse onu yazar. Teyit etmeden haber girmeyen bir yapıya sahibim. Hı-hı. Sizi de yaklaşık 10 yıldır tanırım. Hı-hı. Size son maç öncesinde kadroyu biz yapalım tarzında dediler. Bir dayatma oldu mu?
0: Dediler.
1: Yani o zaman benim kaynaklarım güvenilir doğru. Kaynaklar.
0: Yani doğru. Ben şimdi yalan söyledim. Önümce liste bunlar oynayın dediler. O zaman siz dedim birini getirin.
1: Evet. Anladım hocam. Ama evet. Sizin hiçbir şekilde.
0: Yapmam ki yani böyle çalışacağıma çalışmam ki. Yani çalışmam böyle yapacağıma.
1: Yani çalışmam. Siz buradaki yayınlarda da yapmış
0: olabilirsiniz. Yani ben bunlar oynayacak. Bunlar
1: kişileri tabii yani. Eleştiren insansınız.
0: İstişare edebilirsin. İstişare edebilirsin. Yani konuşabilirsin ama önüne bunlar önce oynaması olmayacak dediğin zaman iş değişiyor. Tabii.
1: Evet.
0: Tabii değişiyor yani. Ama bu konudaki onlara bu şeyi cesareti veren ne acaba? Yani anlamıyorum ben.
1: Meslektaşlarımız mı?
0: Bilmiyorum artık yani nedir bu nedir yani ben hiç kimseye suçlama anlamında değil de nedir bu yani.
1: Bir ara hocam sizin serzenişiniz de olmuştu yayınımızda pro lisans olaylarıyla ilgili lisanssız antrenörlerle ilgili.
0: Ya işte demiştim yani burada kalmak için kendinizden ödem vermeyin bu koltukta oturmak için. Ben bunu panellerde de söylüyorum. Yani o koltukta oturmak için akşam kafaya yastığınızı koyun rahat yatın abi. Ödem vermeyin. Abi tartışalım bak. Transferi tartışalım, oyuncuyu tartışalım. Oyunu tartışalım ama yani kalemi eline alıp da tahtada ben bunu böyle böyle olması gerektiği olmaz öyle bir şey. Yani olmaz. Olmaz. Tabii. Onun için şey yani söyleyiver şöyle doğru bir ya. Ya doğru bir yani. Bunu ben evet. Öyle hocalık yapacağıma yapmam. Hiç yapmam daha iyi. Yapmam ya. Yapmam ve şey anlattı. Zaten ben onları şampiyon yapmıştım. Yani olmuştu zaten onlar.
1: Evet.
0: Tabii tabii olmuştu. Onun için öyle bir şey olay yaşadık. Ama bundan sonra hangi takımda olursun yine müsaade etmem yani. Etmem yani. Ama inşallah başarılı olurlar. Evet. Sayıncığım.
1: Hocam var mı gelen teklif peki?
0: Var birkaç tane var da bakalım ya. Birkaç tane var Salim. Bakalım.
1: Çok teknik direktör değişikliği yaşayan kulüpler de var. İkincilik, birincilik ve Süper Lig'de.
0: Bakalım ya hayırlısı ya. İnşallah bizim için ne uygunsa olur ya Salim. İnşallah.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ ol Salim, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli vaktinizi ayırdınız hocam. Görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyorum hocam.
0: Estağfurullah. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'dı. İlk kez Aves Spor'dan ayrılma sebebini de yayınımızda açıkladı. Sağ olsun, şeffaf bir şekilde açıkladı. Süper Lig'i değerlendirdik kendisiyle. Milli aradayız. Bunun da altını çizelim. Milli takımımızın 3 tane önemli maçı var. Cuma günü Kocaeli'de rakibimiz Fransa. Pazartesi günü Bursa'da rakibimiz İtalya. Ardından da deplasmanda rakibimiz Belçika. 3 önemli maç. Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyorum. Saatlerimiz de 13.54'ü gösteriyor. Yavaş yavaş toparlayıp yayını da bitireceğim. Bugün önemli konuklarımız vardı sevgili dinleyenler. Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü bizlerle birlikteydi. Antalya Spor'u konuştuk kendisiyle. Ardından Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte oldu. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikteydi. Bölgesel Amatör Ligi de konuştuk. Yeni ismiyle Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ni de konuştuk. Şehit Kamil Karşıyaka Spor Başkanı Halit Ataş bizlerle birlikteydi. Ve son bölümde ise Mesut Bakkal'la, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'la Süper Ligi değerlendirdik. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mertelam, Ali Erim ve Gence Boran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam net. Radyo Spor.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Alan. Bugün Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Yoğun bir maç haftası geride kaldı. Bugüne maç kalmadı. Milli araya girdik. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün bizde de Avrupa'da da karşılaşmalar, lig maçları sona erdi. Tablolar netleşti. Puan tablosu. Milli araya lider giren takımlar, formda giren takımlar belli, yaşananlar belli. Bunları Genco abiyle konuşacağız. Haftanın devamında da tabii milli takıma biraz bakacağız. Gündem böyle. Genco abinin de keyfi yerinde çok şükür. Genco
1: yerinde abi, yerinde.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk herkese. İyi haftalar diliyorum.
0: Evet, iyi bir başlangıç oldu.

0: programa keyiflisin, mutlusun. Genel olarak da öyle misin?
1: Ya aslında değilim. Çok da keyifli değilim ama
0: ufak mutluluklar lazım hayatta.
1: Ufak mutluluklar lazım, evet, yoksa hakikaten bu hafta hiç keyifli değilim.
0: Çekilir gibi değil yani, ufak şeylerden de mutlu olmayacaksak.
1: Ya ne kadar negatif bir futbol haftasını geride bıraktık. Ya bugün sabah uyandığımda televizyon izlerken kendi kendime dedim ki ya biz sporu böyle bir keyif aracı olarak, hadi keyfin de biraz üzerine çık böyle, bizde biraz daha böyle o spor takip sevgisi biraz normal boyutların üzerinde olmayan, olmaması gereken bazı önceliklerin de önüne geçmesi olabilir bazı insanlarda, ama bizde bu çok yüksek seviyede. Ve yani bugün sabah televizyon izlerken Twitter'ı falan açtığımda ne Galatasaray taraftarı memnun, ne Beşiktaş taraftarı memnun, ne Fenerbahçe taraftarı memnun, ne Trabzonspor memnun, bütün ne Diyarbakır memnun, hiç kimse memnun değil. Ve gerçekten bak, ben normalde ya Türkiye Ligi'nde hiç hakem konuşmam, sokakta görsem tanımam derdim, hala sokakta görsem tanımam. Ama yani ben mesela bugün hakem konuşulmadan, ben kendi adıma hakem konuşmadan geçemem ben bugünü. Yani Sané'nin kırmızı kart verilmeyen pozisyonu, Okuçukwu'nun pozisyonunu hakemin görmemesi,
0: görüp de verememesi ya.
1: Görüp de verememesi.
0: Gördü çünkü.
1: Galatasaray Trabzon maçında karşılıklı, hı hı, iki tane inanılmaz hata. Fenerbahçe maçında birinci dakikada hakemin vermediği ve çok iyi görmüş gibi topa diye işaret yaptığı, topla hiçbir alakası olmayan, yani dediği oyuncu topa vursaydı top kendisine doğru gelmesi gerekirken top 90 derece öbür oyuncunun vurmuş olduğu açıyla o tarafa gitti. Onu vermemesi. Fenerbahçe'nin attığı golden önceki Eyüpsporlu oyuncuya yapılan faulün verilmemesi ve VAR'ın devreye girmemesi. Ve en bombası, unuttuğum mutlaka vardır ama en bombası Vlahovic'in pozisyonu. Ya artık kör müsünüz? Yani bir tane böyle bariz hata kabul edersin. Hadi Türkiye'nin standardı çok kötü. İki tane, üç tane hata kabul edersin Mert, ama bu ne ya? Biz burada sporun nesini konuşacağız yani? Ya Vlahovic'in pozisyonunu görmemesi ve VAR'ın devreye girmemesini bana hiçbir kuvvet anlatamaz. Ya bak, çok önemli bir yayın kuruluşu olmasak neler söyleyeceğim ama söyleyemem. Buranın bir sorumluluğu var. Ama bunu bile söyleyerek artık ben bu ligle ilgili falan ne düşündüğümü ifade etmiş olayım. Hiç olacak iş değil yani. Bana kimse hiçbir şey anlatmasın. Hiçbir takımın taraftarı da beni bu söylemden dolayı şunu unuttun, bunu unuttun diye eleştirmesin. Hepsine söyledim şimdi işte. Fenerbahçe lehine verilmesi gereken penaltının verilmemesi, Eyüpspor'un attığı şey, Fener'in dördüncü golden önceki Eyüpspor'lu oyuncuya penaltı, Sané'nin pozisyonu, orada tam temas yok deniyor. Orada tam temas olsaydı zaten 3 yerinden falan kırılacaktı Leroy Sané'nin ayağı. Bak, 2 yerinden değil 3 yerinden falan kırılacaktı. Leroy Sané'nin futbol hayatı bitecekti. Okuçukwu'nun olayı ve Vlahovic'in olayı. Ya bunu süzemiyorsan ve VAR bunu vermiyorsa, ya kusura bakmayın ama ya ben bu ligde temizlik bilmem ne falan hiç hijyen aramam yani.
0: Vallahi pozisyonlarla ilgili haklısın, genel yorumlar senin dediğin gibi. Yalnız burada mesela VAR'ların hepsi de bildiğim kadarıyla yabancıydı. Mesela Galatasaray maçında Sané'yi uyarmaması, Sané'nin pozisyonu Savic açısından uyarmaması, İspanyol VAR'ın sorumluluğunda olan bir durum, uyarmadı. Dünkü Beşiktaş maçında yine o İspanyol VAR vardı. Vlahovic pozisyonunda uyarmadı. Yani yerliler zaten çok eleştiriliyor. Ama gelen yabancı, ki İspanya'nın yabancısı, İspanya'nın VAR'ı, i̇şte o da uyarmadı.
1: Daha da komplo teorisi kurmayayım.
0: Ama işte abi, tamam, oraya da kurabilirsin. Kur'an da vardır büyük ihtimalle. Onlar da talimatlı denebilir değil mi? Yani öyle yani. Bir şey diyeceksin gelen yabancı VAR'lar konusunda da. O zaman zaten hiçbir türlü biz

0: kimseye güvenemeyeceğiz.
1: Valla ben gerçekten bu yaşadığımız futbol haftasından sonra ya ben istifa falan beklerim.
0: Peki sen Madrid derbisini izledin mi? Kestirmeden sonra. Oradaki tartışmalı pozisyonu ya da pozisyonları gördün mü?
1: Şeyi gördüm.
0: Verilmeyen kırmızı kartı mesela. Valverde'nin bileğine yapılan.
1: Jude Bellingham vardı değil mi işin içinde?
0: Bir tanesinde Jude Bellingham, Romero'yla pozisyon. O yine daha iyi. Mesela şu pozisyon, şimdi videosunu izleteyim görmediysen diye. Atletico'lu oyuncunun Kangingli'nin Valverde'ye yaptığı pozisyon. Kıracak gibi böyle bileği yamuluyor adeta Valverde'nin. Evet. Hakem zaten bir kart galiba veriyorsa da sarı kırmızı için var uyarmıyor mesela bu pozisyonda. Mourinho da bayağı isyan etmiş.
1: Ben şeyi gördüm. Hangi pozisyon oldu bunu görmemiştim. Tek zannediyordum. Bellingham pozisyonu zannediyordum. Gene şeyle çıkmış. Printini alıp pozisyonu.
0: Tabii tabii. İki pozisyon işte. Printini alıp kağıdını almış. Çıkmış. Diğer pozisyonda da aslında kafa kafaya böyle topa müdahale var iki oyuncudan. İki taraflı. Sonra Valverde'nin ayağı Bellingham'ın bileğine doğru basıyor. Talihsiz bir müdahale. Bilmiyorum kırmızı gerekiyor mu ama ilk başta topa müdahale ediyor. Romero o tartışılabilir. Diğer pozisyon. Bir de ikinci yarıda penaltı verdi. Doğru şekilde Atletico Madrid lehine fakat Heysen'i atamadı. Sarı kart verdi. VAR uyardı. Bu sarı değil kırmızı diye mesela. O da çok fahiş bir hata. Bu hafta İspanya'da da tahminimce hakem kararları konusunda
1: zaten ben
0: oynadı.
1: Sabah uyandığımda şeydi. Real Madrid başkanı ya kendi adına ya kulübü adına bir şey yapmıştı. Hani aynı bizdeki görmeye çok alışık olduğumuz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir kulüp açıklaması, bir birey açıklaması olarak Perez bir açıklama yapmıştı. Hı-hı. Okumadım. Dedim ya zaten bize benziyor Real Barça olayı da dedim. Geçtim. Ama bir açıklama vardı sabah.
0: Vardır Real Madrid'de. Sonuçta bir derbi kaybetti ve onlar da lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde milli araya girdiler. Bizde de tam tersi. Son yılların aksine çok yakın bir şampiyonluk mücadelesi. Şu anda birinci Ahmet'le 9. Rize Spor arasındaki puan farkı sadece 3. 6 hafta sonunda. Bu son yıllarda hiç alışık olmadığımız bir tablo. Güzel de bir tablo bence hani şey olarak. Ya, bütün hakem kararlarından bağımsız. İşte,
1: tablo olarak nefis ama yani şimdi bak diyorum ya bir tane iki tane hani ligimiz bizim çok fecaat durumda diye hakem hatası konuşacak olsak tamam ama yani bunlar konuşulduktan sonra ya da bunlar yaşandıktan sonra ligimizin birincisiyle 18. arasında 8 puan fark 7 puan fark olması hakikaten bir şey ifade etmiyor. İnsanın siniri bozuluyor. Yani insanın gerçekten siniri bozuluyor.
0: Niye sinirin bozuluyor peki senin mesela bu kadar?
1: Bu kadar da hata olmaz ki.
0: Mesela benim bozmadı o kadar.
1: Ya Mert bu kadar da hata olmaz ki ya. Bu kadar da büyük, bu kadar sayıca fazla hakem hatası aynı anda olmaz ki. Ya seviyemiz yerlerde. Ya o... Merkez Hakem Kurulu Başkanı mı istifa edecek? İngiliz hakem hocası birinin kulağını mı çekecek? Ne yapacak? Yani dediğim gibi ya bizim maçları yerlerken varken falan değil. Bizim hakemlerimizi toptan bir eğitime sokulması lazım. Böyle bir sene maç falan yönetmemesi lazım.
0: Tamam katılıyorum. Yabancı getiriyoruz var. Onlar da hata yapıyor. Ne yapacağız genç abi? Uzaylı mı getireceğiz artık? Hani baktın şeyde Avrupalılar da olmuyor. Çünkü bu sene getirdiğin bütün yabancılar da neredeyse.
1: Ya ama
0: sıkıntılı.
1: Bu sene var çok bu seneki varlar çok hatalı varlar.
0: Tamam denk gelebiliyor demek ki.
1: İşte geldi ama işte bizde böyle denk geldiği zaman da çok masumane düşünmüyor insan. Çok masumane düşünmüyor. Ülkenin içinde bulunduğu bazı durumlar da var.
0: O zaman
1: da tartışmaya çok açık.
0: Şu an hiçbir şey çözüm değil senin gözünde yani. En doğru şey de bir
1: şu an
0: şüphe
1: bir
0: uyandırıyor sana.
1: Şu an bir çözüm yok. Şu an Türk hakemleri maç falan yönetmesin.
0: Aziz Yıldırım'ın dediği gibi bir yıl ara mı verelim? Maçlar,
1: futbola mı?
0: Futbola işte.
1: Ya o olmaz. O imkansız bizim. Yani bizde Türkiye olmaz. Bizim ülkemizde şey olmazsa, futbol olmazsa politika biter. Bak yani futbol bizde o kadar kuvvetli ki yaşanan politik olayları bastırıyor. Bizdeki futbolun gücü bu. Dolayısıyla futbol bittiğinde değil bu hükümet Türkiye'de var olan hiçbir hükümet 3 ayını göremez. Hiçbir hükümet göremez yani ülkede yaşananlardan dolayı.
0: Peki sen de bunun tabii olmasını istemeyen biri olarak mesela

0: Sen de önce hakem değil de saha içini konuşsan, sen de hakemle girip bu kazana odun atmış oluyorsun bir taraftan. Aslında istemediğin şeyi bir taraftan güçlendirmiş olmuyor
1: Ya
0: musun
1: oluyorum
0: sence?
1: ama ben
0: Engelleyemiyorsun, bunu anladım zaten. Çok yakılmışsın da.
1: ya kesinlikle şu hakem standardının kabul edilebilir bir hakem standardı olmadığını düşünüyorum ve buna çok acil bir önlem, dediğim gibi yani hakemler bir sene maç falan yönetmeyecek. Yani neyse bunun prosedürü, bir şey yapılacak. Ben bunu görmek isterdim. Ben bununla ilgili sorumlu biri olsaydım, benim istifa etmem bir şey değiştirecekse ben istifa ederdim. Ama ben birilerinin koltuğunu değiştirmem lazım, o koltuk sahiplerini değiştirmem lazım diyorsam, bir değil 15 kişinin koltuğunu değiştirirdim.
0: Peki şu ana kadar kulüp başkanlarından İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya çağıran bir tabi Dursun Özbek bir ara yaptı. Şimdi onun da arası düzeldi. Kimse olmadı. Mesela senin ilk düşündüğün şeylerden biri İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla olmaz mı? Yani Ferhat Gündoğdu'yu çünkü ısrarla tutuyor. Üçüncü sezonu. Üçüncü tam sezona başladı Ferhat Gündoğdu'yla ve artık kulüp başkanları İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etmiyorlar. Bu hafta da ne Serdar Adalı'dan ne Ertuğrul Doğan'dan buna yönelik bir açıklama gördük. Zaten Galatasaray'dan kimse konuşmadı. Fenerbahçe'de de Oğuz Çetin konuştu ama öyle bir şey demedi diye hatırlıyorum. Niye kimse peki İbrahim Hacı
1: Vardır
0: Osman'ı
1: onun bir
0: istifaya
1: sebebi.
0: davet
1: Mutlaka
0: edemiyor?
1: onun bir sebebi vardır yani. Onun bir sebebi vardır.
0: Çünkü onu koruyup işte çok emek harcıyor, çok iyi niyetli, Ferhat Gündoğdu'ya güven ama Ferhat Gündoğdu kötü, tukaka oluyor. Yani kimse o tepedeki isme bir şey demiyor. Bugün yayıncı kuruluşu muhabirine çok rahat herkes tabiri caizse sallıyor. Kulüpler açıklama yapıyor. Geçen günlerde Tahir Kum üzerinden yine işte Beşiktaş'ın açıklaması oldu. O kişileri bulduklarında herkes yükleniyor. Futbolun tepesindeki isme bir kelime yok. Ben de bunu garipsiyorum mesela. Hani sen hakemlere takılıyorsun ki kararlarla ilgili ben de haklısın bir şey demiyorum. Ben de buna takılıyorum. Niye bir açıklama yok? Hala Ferhat Gündoğdu, Ferhat Gündoğdu. Da İbrahim Hacı Osmanoğlu neresinde
1: Valla işte
0: mesela
1: bir
0: bu işin?
1: şeyler dizayn mı ediliyor bilmiyorum ki. Ya bu kadar hatayı kimsenin ses çıkarmaması.
0: O zaman hiçbir şey demesin kimse. Ferhat Gündoğdu'yu da bir şey denmesin. İbrahim Hacı Osmanoğlu denmiyorsa
1: Ben diyeyim bari.
0: ha sen de işte sana o
1: Ben
0: yüzden
1: diyeyim
0: pas
1: bari
0: attım.
1: işte. Ben diyeyim bari.
0: Sana o yüzden o
1: Kimse
0: pası attım.
1: demiyorsa ve bunun bir sebebi varsa ben diyeyim bari. Yani ya Beşiktaş maçının hakemi bu kadar kötü bir maç yönetemez ve böyle nasıl bir özgüvenle maçı bitirdi, nasıl böyle bir, ya zannedersin ki Dünya Kupası finalini sıfır hatayla yönetmiş, bir gurur, bir böyle bir özgüvenle böyle düdüğü çaldı falan filan. Yani böyle ben bittim ya onun yerine. Ben bittim ya maçta. Bir de bak, büyük hatalar var, bir de bir sürü de küçük hata var. Bir sürü de küçük hata var yani. Ama maçı öyle bir bitirdi ki, vah, helal olsun dedim ya hakeme. Helal olsun dedim yani. Ne kadar müthiş bir özgüvenle bitirdi bu kadar hataya rağmen yani.
0: Sana da helal olsun. Sezon başında daha ilk haftadan sonra Ahmet için bir yorum yapmıştın. İç sahada işte kaç maç oynayacak? 17 maç böyle 13 galibiyet falan bitirebilir diyordun. Şu ana kadar 4'te 4
1: 4'te 4.
0: ve yendiği takımlar da hani Trabzon, Başakşehir
1: Evet.
0: ve Beşiktaş. Ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımdan 3'ünü net galibiyetler aldı Ahmet.
1: Ama çok da ekstra goller attı Beşiktaş maçında. Yani bilmiyorum, kaleciye de hata payı biçen var ama ya ben mesela ilk golde kaleciye hata
0: Yok ilk golde ben hiçbir şey
1: ben
0: demem.
1: yani demem.
0: İkinci golde sabah dedim biraz.
1: Belki çok güzel yere gitti top ama belki daha iyi yer tutabilirdi ama ilk gol çok acayip bir yere
0: Yok.
1: gitti top yani.
0: İlk gol kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Üçüncü golde de hatası var. Salih'in kaptığı
1: Aa
0: bir
1: tabii,
0: toptada
1: üçüncü golü ben Salih'e değil kaleciye yazarım.
0: kalecinin hatası yani Salih'in de bence var ama o hataya zorlayan da biraz Nübel'in pası oldu. Nübel
1: Evet.
0: pek gününde değildi. Ama Ahmet de mesela ilk yarı boyunca Beşiktaş'ı hiç oynatmadı. Yenici abi.
1: Evet
0: Yani
1: evet.
0: Beşiktaş'ın ilk yarıda pozisyon diyebileceği bir organizasyon çıkmadı.
1: Ama işte Mert, ilk maçta ben gördükten sonra burada yayında dedim ya, yani bu takım kendi evinde, yani bak biz futbolu yıllardır takip ediyoruz. Bu sadece Ahmet'te böyle bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Yani işte yıllar önce İspanya'da Zaragoza böyleydi. Bir ara Valencia böyleydi. İtalya'da Catania bir ara böyleydi. Kendi evinde mümkün değil, mağlup edilemez. Çok çok zor mağlup edilen bir takımdı. Ya yani bunun böyle çok çok örneği var. Ligimizde de var işte. Antep bir ara böyle çok kuvvetli oldu.
0: Şu an Kocaeli mesela, onlar da

0: sezon evinde gol yemeden 3'te 3 yaptılar. Yani, geçen sene onun da ilerisi.
1: Dolayısıyla hani ben o futbolu, o oyuncu yapısını ve taraftar desteğini tabii ki görünce ya dedim ki bu sene o takımlardan birini çok büyük bir ihtimalle göreceğiz dedim. Kendi evini kalesi gibi kullanacak bir takım göreceğiz dedim ve evet o açıdan ben de mutluyum. Ama dediğim gibi yani ya bu sabah böyle artık tersimden mi kalktım ne yaptım Mert bilmiyorum öyle ya televizyon programına baktığımda bir hakem programı bir tane karşıma çıktı. Sané'nin pozisyonu hatalı. Ukuçukwu'nun pozisyonu hatalı. Muriç'in pozisyonu hatalı. Dördüncü gol hatalı. Ya Vlahovic pozisyona bak gelemedik bile. Ya Vlahovic pozisyonu siz ne dediniz? Ben umarım ayrı fikirde değilsiniz. Yani topu savunmaya çalıştı. Kalecisi alsın diye Lafont. Kaleci alsın diye. Kaleciyle anlaşamadı. Kaleci çıkamadı. Vlahovic adamı geçti. Bu adam beni geçiyor diye tuttu, çekti, indirdi, vururken üzerine atladı ve hakem aleyhte faul verdi ya. Ya insaf eyleyin ya. İnsaf eyleyin. İnsan bir özür diler ya. Ya City United maçında bir hakem hatası oldu. Özür dilediler. United'tan özür diledi. Kimse sorumlusu. Ya bizde bir açıklama bile yok. Üzerine örtbas etmeye falan çalışıyorlar. Ya olacak iş değil gerçekten.
0: Orada şöyle bir fark var galiba Genco abi. Açıklamayı her zaman değil o örnekte olduğu gibi çok fahiş durumlarda yapıyorlar. Mesela Premier Lig'de de var kullanımında hatalar oluyor ama her hatada bu maçtaki gibi açıklama yok bildiğim kadarıyla.
1: Doğru hani, tabii.
0: Siyah beyaz bazısı tabii, gri tabii. Diyor bazısı net diyor mesela. Burada
1: bir Tottenham
0: da,
1: Arsenal maçında gol verilmemeliydi birbirlerini çok, yanlış anladılar.
0: Onun gibi şeyler de açıklama yapıyorlar.
1: Evet evet.
0: Bu tarz hani bazen bazı yorumculara göre mesela ben pozisyonu izlediğimde maç esnasında olabilir dedim hani. Abarttı Vlahovic gibi düşündüm yani o an sıcağı sıcağına. Mesela ben çok üzerinde durmadım ama maçtan sonra bütün hakem yorumcuları senin düşündüğün gibi söylemişler. Ama mesela Anthony Taylor'da bir önceki açıklamada o Mert Müldür pozisyonunda herkes penaltı derken mesela Anthony Taylor var müdahalesine gerek yok dedi o bilgilendirme videosunda. Bu pozisyonla ilgili yine çıkacaktır açıklaması. İşte sana göre bana göre olabilir o yüzden... bizde
1: ama
0: bir açıklama
1: bak işte bu sana
0: olmuyor.
1: Göre bana biri değil. Lafon'da savunma oyuncusu anlaşamadı. Ben pozisyonu ilk gördüğüm an dedim kırmızı kart bitti bu iş dedim. Dönüyor maç dedim. Kırmızı kart dedim. Abi baktım öbür tarafa faul çaldı hakem ya gözlerime inanamadım. Lafon'la kaleciyle anlaşamadı savunma oyuncusu.
0: Tabii.
1: Topu alsın diye bloke etmeye çalıştı Vlahovic'i. Bu çok oyun içerisinde bir hamle. Fakat Lafon çıkmayınca Vlahovic onu geçti. Geçilince de gol yiyeceğiz diye adam yapmadığını bırakmadı Vlahovic'e ve hakem gitti. Öbür tarafa faul çaldı ya. Ya sen bunu süzemiyorsan hakemlik yapma ya kusura bakma yani. Ve sen bunu süzemeyen hakeme hakemlik veriyorsan en tepedeki insana da yani sen de kusura bakma yani. Ben de eleştiririm tabii ki böyle.
0: Evet, bugün Genco abi tersinden kalkmış kendi dediği gibi. Reklama gidelim. Aradan sonra biraz daha keyifli konularla madem Genco abinin de biraz modunu değiştirelim.
1: Tamam,
0: keyifli konularla
1: hadi.
0: Devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz, biraz daha güzel şeylerle devam edelim dedim. Gerçi söyleyeceğim güzel şey Genco abi için pek güzel olmayabilir. Salah'ın performansı Galatasaray karşısında.
1: Yok, muhteşemdi.
0: Galatasaray'ın 4-0'lık mağlubiyetini getirdi ama gerçekten muhteşem bir performans. Yayına girmeden de Ahmet Selim Kul'un bugün HT Spor'daki yayınından bir kesit paylaşmış. Onu gördüm. Biliyorsun yaylaya çıktı Salı, evet, hafta içerisinde. Onun oturduğu, poz verdiği kayanın önünde bayağı kuyruklar oluşmuş, insanlar fotoğraf çekmek için.
1: Hatta bir karton koymuş galiba Salı'nın oturduğu kaya diye. Yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir şey gördüm.
0: Olmuştur.
1: Ben. Yani öyle bir fotoğraf gördüm.
0: Neler çıkacaktır. Ahmet Selim de demiş ki yani yakında Trabzon'un göbeğine bir Salah piramidi dikilirse şaşırmam demiş. Gerçekten Salah'ın vaat ettikleri inanılmaz. Bu kısa Trabzonspor kariyerinde ki en önemli maçlardan birinde adam 3 gol attı. Bir de asist yaptı. Maça tek başına damgasını vurdu. Senin Premier Lig'den tabii çok uzun yıllardır takip ettiğin, beğendiğin bir isim. Şu an Trabzon'da kaldığı yerden devam ediyor. Hatta bile daha bile iyi son sezonda.
1: Valla ben Galatasaray-Trabzon maçında iddia yazımda hiç Galatasaray-Trabzon'a girmedim. O kadar emindim ki Salah'ın performans yükselteceğini. Salah gol atar.
0: Onu gördüm ben.
1: Hatta kendime de kızdım, niye ki gol atar demedim. Çünkü ben Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın en kuvvetsiz anının bu olduğunu da biliyorum. Aynı Sporting Lisbon maçındaki gibi Trabzon'da deplasman, zor bir deplasman, Galatasaray'ın üzerine gelecek bir takım. Osimhen'in yokluğundansa Lemina'nın yokluğu orta sahayı daha yumuşatarak Trabzon'un daha kolay Galatasaray kalesine geleceğini en iyi bilen kişi benim. Ha, bunu bildiğim halde gittim Salah'a bir gol dedim. Ha, geldi mi geldi. Hayatımın en kolay bahislerinden biri geldi bu,
0: evet,
1: arada. 3 dakikada geldi. Bayağı da teşekkür geldi ama kendi kendime dedim ki keşke 2 yazsaydım. Bazen de risk almak gerekir ama ben Salah'ın...
0: Sen bu arada en çok risk alanlardan birisin. Kendine haksızlık etme. İddia.com'da senden çok
1: Oran
0: risk
1: olarak,
0: alan...
1: değil mi?
0: Oran olarak senden ötesini ben görmedim. Yani sonra Ali abi gelir. Sen en şeysin o konuda yani. Hakkını yeme kendini.
1: Eyvallah, teşekkür ederim. Ya orada da şimdi Salah'ın performansı tabii inanılmaz. Şimdi bak gene hatta tweet attım maçtan sonra. Yani Ağustos ayının sonuna kadar Mykonos'ta ondan sonra short mayosuyla, tişörtüyle oradan oraya gezerek tatil yapan Salah 1,5 senedir Galatasaray'da oynayan Sané'den çok daha verimli oldu. Yani oynadığı 5-6 maçla Sané'nin 1,5 senesi aynı benim için. Yani adam ayak içi plase vuruşun kitabını yazmış. Biri de bana diyor ki Sané sanki öyle pozisyona girdi de atamadı mı? Ya bana Sané'nin vurduğu, yani kaçırdığı pozisyonu savunuyor bir Galatasaray taraftarı. Ben de dedim ki Sporting Lisbon maçına bak dedim, daha en yakın. Yani ayak içiyle nereye vurdu?
0: Bu maçta
1: ne kadar
0: ceza yayında buldu bir şut, yine yandan avuta vurdu.
1: Salah 3 tane ayak içi topa vurdu, 3'ü de gol oldu ya. Yani bugün beni mutlu edemezsin.
0: Yani iyi bir şey açayım.
1: Yani oradan çünkü lafı Galatasaray'a getiririm. Okan Hoca'ya getiririm.
0: Daha yani, dur. Daha oraya gelme. Salah'ta kalalım.
1: Salah'ta kalalım. Sana Salah yaptım ama.
0: Güzelliği biraz.
1: Salah. Çok bekliyordum Mert. Tamam, biraz frenliyim. Çok bekliyordum Salah'tan öyle bir performans. Bekliyordum. Hiç şaşırmadım. Çünkü adam gerçek bir profesyonel. Orada yani Salah Ağustos ayının sonuna kadar tatil yaptı derken amacım negatif bir şeye vurgu yapmak değil. Adam nasıl bir profesyonel? Ağustos sonuna kadar tatilini yapıp böyle gelebiliyorsun lige.
0: Biz bu arada paylaştığı tatil fotoğraflarını görüyoruz da adamın onun haricinde neler yaptığını bilmiyoruz. Belki çok sıkı çalışıyordu.
1: Tabii olabilir.
0: Gün içerisinde bu varsayım tabii ki. Ya olabilir. Da vücudu belki çok yatkın, bir anda ritme girebiliyor mesela. Galatasaray'da da bir türlü biliyorsun Okan Buruk yeni gelenler hiç hazır değil ki, kulüp takımından gelenler için söyledi. Salah'ın takımı da yoktu yazın.
1: Ya, Okan Buruk...
0: Neyse ben seni biraz şey yaptım.
1: Okan Buruk zamanında hazır olan, iyi olan bir futbolcu var mı acaba? Mesela İlkay'ı artık sormak isterim ben, İlkay'ı. İlkay Galatasaray'ın futbolcusu değil, sanki iyi niyet elçisi.
0: Öyle şu an.
1: Sporting Lisbon maçı bittiği zaman kaptanla merhabalaşıyor. Salah'la öpüşüyor, sarılıyor. Yani elçi. Galatasaray'ın elçisi. İlkay Gündoğan. Barcelona maçı bittiği zaman herkesle sarılacak Ya işte ne tabii. Güzel Galatasaray'da böyle bir kulüp çocuklar, bize 5 attınız ama gelin bir gün İstanbul'a, beklerim eşimle birlikte falan, öyle bir biri oldu. Buradaki kızgınlığım İlkay'a değil, İlkay'ı 1,5 senedir hazır etmeyen Okan Buruk'a. Artık birini hazır et ya hocam, biri de hazır olsun. Her şeye itiraz, kırmızı kart, sarı kart, her şeye. Ama hiçbir oyuncu hazır değil, her oyuncu kötü geliyor. E kötü gelen oyuncuyu iyi yapmak teknik sektörün görevi. Nerede İlkay bunca zamandır? Yani Osimhen'in o kendi inanılmaz vücut yapısı ve fiziksel kuvveti olmasa Galatasaray muhtemelen bu şeye de sahip olamayacak. Yani adamın kendi özelliğinden dolayı ve belki de kendi çalışma performansından dolayı. Mesela Galatasaray'da öyle şey de öyleydi ya. Bir bek oyuncu vardı. Müthiş kendi kendine çalışırdı böyle balkonunda falan. Çok da Instagram kullanırdı.
0: Yakın zaman Nagatomo mu?
1: Nagatomo ha. Hmm. Nagatomo nasıl çalışırdı hiç dikkat ettin mi? Gördün mü? Instagram'da ben takip ederdim.
0: Samuray ya. 40 yaşına kadar zaten hala oynuyor.
1: Samuray adam işte Dünya Kupası'nda kadrodaydı, evet. 40 yaşında Japonya'da. Adam resmen samuraydı yani. Nasıl çalışıyordu balkonunda? İş yok, gücü yok. Evine geliyor balkonda bir tane bir sistem bulmuş ya da kendi geliştirmiş kendi vücuduyla ilgili. Yarım saat 40 dakika her gün balkonunda çalışıyordu. O müthiş bir manzarası vardı evinin. Ya öyle şeyler olunca Galatasaray'da birileri o performansını düşürmüyor. Yani neyse Okan Hoca'nın yani geldi gitti. Ben tahmin ediyordum artık. Daha fazla Galatasaray'a bir şey veremeyeceğini tahmin ediyordum Okan Hoca'nın. Ve bir spor müsabakasında, bir sportif bir olayda birinin gitmesi artık tamam teşekkür ederim demek kötü bir şey değil ya. Kötü bir şey değil yani. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak daha iyisinin olabileceğine inandığım için Okan Hoca'ya teşekkür ediyorum 4 senenin sonunda ve yeni bir hocanın gelmesini istiyordum. Yani durum ortada. Galatasaray şampiyon olur olmaz önemli değil ama şu anda hiçbir Galatasaraylı mutlu değil. Trabzonspor maçında. Ya Osimhen'siz Galatasaray Osimhen'i bu sene almadı ki. Osimhen yok. Aa hay Allah Galatasaray Osimhen'siz çok kötü oynuyor. 2 senedir Osimhen Galatasaray'da ve Osimhen'siz bir tane B planı olmaz mı bir teknik direktörün Mert? Yok. Yok. Tamam Osimhen çok özel bir oyuncu ama bir tane de B planı olur artık yani. Sen sezonun burada hem Okan Hoca hem yönetime yani transferleri lig başladıktan sonra yaparsan Trabzon'dan 4 değersin 5 değersin. Ve bakalım Barcelona'dan kaç yiyecek Galatasaray? Yani ben milli araya dua ediyorum ki belki Barcelona'nın ritmini bozar biraz 3 hafta. İlk defa böyle bir ara oluyor. Ama Galatasaray'ın da ritmi bozulacak. Ama önemli olan ritmi olan takımın ritminin bozulması. Ritmi olmayan takımın bozulsa ne olur?
0: evet bugün Genco abi formda gidiyorsun. Maşallahım var. Galatasaray formsuz, Okan Buruk formsuz. Sen formdasın. Evet, şu an yanıyorsun. Ne sorsam da senden yorum alsam diye düşünüyorum. Genelde tabii olumlu şeyleri ikinci bölümde öne çıkarayım dedim ama iş tabii dönüp dolaşıp Okan Buruk'a gelecekti. Ve Okan Buruk'un da gerçekten hani şu tabirim herhalde çok yanlış olmaz. Biraz suyu ısınıyor fazla şekilde. Levent Tüzemen, Aspor yorumcusu. O da maç sonu yayınında bayağı iddialı şeyler söyledi. Bilmem hiç önüne düştü mü? Benim önüme düştü.
1: Ben gördüm de anlamadım.
0: Hani o üç arkadaşın da gezme dışarılarda işte daha çok Kemerburgaz'a vakit ayırır.
1: Bilme isimler mi onlar? Ben inan bilmediğimden dolayı.
0: Ben de bilmiyorum. Ben de öyle magazin hani takip etmiyorum.
1: Ha işte ben de hiç
0: fikrim yok. Tamam. Ama hani
1: aynı yerde o zaman.
0: Net şeyler hani bilgiye dayalı üç arkadaş öyle sen ben söyleyemeyiz. Hani bu bilen birilerinin söylemesi lazım. Yönetimden bazı isimlerin mutsuz olduğundan Okan Buruk'tan bahsetmiş. Daha bu sezon ikinci kırmızı kart hazırlık maçında gördü. Şampiyonlar Ligi'nde görebilirdi. Bu maçta da zaten gördü. Ki hani neden gördüğünü anlamamış Okan Buruk. Onu anlıyoruz. Maç içerisinde bir muhabirin aktardığı bilgiye ve İrfan Saranoğlu'nun açıklamasına göre. O da çok tartışıldı bu arada. Hadi sana bir tartışma. Daha bir muhabirinin maç devam ederken Okan Buruk'un açıklamasını paylaşması konusunda ne düşünüyorsun sen? Fenerbahçe Beşiktaş açıklama yayınladılar. Hoşlarına gitmedi. Aklama çabası olarak düşünüldü.
1: Şimdi orada şöyle bir ikilemdeyim. Bence yayıncılık olarak çok iyi bir hamle. Avrupa'da ve Amerika'da işte ben Dünya Kupası'nı Amerika'da izledim ve muhteşemdi. Oyuncularla, onlarla, bunlarla NBA'de sağ kenarı röportajları hatta maç oynanırken bile yapılıyor. Fakat burada benim anladığım kadarıyla kızılan Ama benim hala yönetmenlik şeyde bilmediğim Hüseyin Özkök'ün
0: Yok
1: de
0: yok bir şey
1: şeyini
0: yok
1: okudum
0: ya.
1: ama kırmızı karttan sonra bir açıklama

0: sahaya muhabir girerdi sakatlandığında. Neyin var, iyi misin? Tekme nerelere geldi falan diye sorulurdu. Ha, bu da abartıydı. Bu yasaklandı UEFA tarafından ama sağ kenarı flash röportajlar yasaklanmadı. Ha, beyin bunu yapmıyordu. Ama belki bu seneden itibaren yapmaya başladı. Tamam, maç çok birçok kitle için manidar oldu. Ve pozisyon da manidar oldu. Ama dediğim gibi belki 3 hafta sonra İsmail Kartal'la, İtalyano'yla falan konuşulduğunda bu çok da büyütülecek bir şey değil bence ama ben oraya çok takılmadım. Ya bir de Okan Hoca ben neden atıldığımı anladım dese ne olacak, anlamadım dese ne olacak? Hakem raporunda yazmayacak mı? Okan Hoca'nın söylediği ben hiçbir şey anlamadım ya dediğinde şey mi olacak bu? Hafifletici unsur mu olacak? Ceza verilecek yine.
1: Tabii ki.
0: Ya, ya da şey mi diyecek gözlemci ya da hakem? Ya hakikaten Okan Hoca bir şey dememiş. Ben de açıklamasını duydum. Ben yanlış anlamışım. Onu mu diyecek? Hayır. Hayır, bu ceza yine alınacak. Ama bence şey anlamında, yayıncılık anlamında güzel çağatlatan bir şey bu. Çünkü dediğim gibi yani son 1-2 yılda olan bir şey de değil. Yani NBA finallerini kaç yıldır, ne finalleri? NBA yıllardır takip ediyorum ben. Sabonis falan oynuyordu. 90'larda NBA takip ediyorum. O zaman bile 90'ların sonunda bile sağ kenarı röportajı anında oluyordu sıcağı sıcağına. Bizde olmuyordu. Ha, beyin bunu yapmaya başladı. Savunsun bunu beyin. Ve bu olayın da büyümemesi için de beynin bunu daha sık yapması lazım. Şimdi Okan Hoca'da iş kalırsa ben diğer herkese hak veririm. Okan Hoca'da bu iş sınırlı kalırsa herkes haklı derim.
1: Bu arada bundan sonra zaten kalması mümkün değil.
0: Kalmamalı.
1: Ama oldu ya, biri kırmızı kart gördü, İtalyano mesela. İtalyano muhabire konuşmak istemeyebilir. Mesela o gün herhangi bir canlı yayında açıklama çıkmazsa bu sefer
0: açıklama yapmadı desin.
1: Heh, o olabilir.
0: Onu demek zorunda. Orayı boş geçemez. Diyecek ki İtalyano hocam çıkarken kendisiyle röportaj yapmaya çalıştık.
1: Öğrenmeye çalıştık.
0: Konuşmak istemedi.
1: Konuşmak istemedi.
0: Diyecek ki
1: evet. Ancak öyle kurtarır.
0: Bu yangın sönecek.
1: Aynen. Onu yaparlar artık. Yani bu saatten sonra Fenerbahçe Beşiktaş açıklama yapmış Okan Buruk konusu üzerine. Anadolu takımları maçlarında da kırmızı kart gören için muhabir bir yorum almak durumunda kalacak. Yani o kesin. Bence o konuda da sıkıntı çıkmaz. Peki bir araya daha gidelim. 14.36 aradan dönüşte. Bugün mesajlarınıza pek bakamadık. Mesajlarınıza devam edelim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.37 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam etmek istiyorum. Senin hani genel bugünkü konuşmaların dinleyiciye bayağı geçmiş gelen mesajlar. Hani altına imza atarım, Genco abi haklı, onu bile çıldırttıysanız falan. O minvalde yorumlar görüyorum çok.
1: İyi, sevindim.
0: Aleyhte bir şey görmedim. İzmir'den Turan, Okan Hoca oyuncuları hazır etsin diyorsunuz. Acaba kendi hazır mı? Diye bir mesaj göndermiş kısa ve öz. Genco'ya söyleyebilir misiniz? Salah Türkiye dışında başka ligde ne kadar başarılı olurdu? Bu performansı bizim ligimizin temposuzluğuna örnektir. Demiş, böyle bir mesaj göndermiş.
1: Yani buna çok katılmayabilirim. Hı hı. Salah,

0: çünkü oynuyor yani hani.
1: Hı hı.
0: Ama Galatasaray karşısında tabii Galatasaray'ın da gerçekten çok zayıf bir anına denk geldiğini de söylemek lazım. Ama işte bunu affetmiyor Muhammed Salah. Sen bunu affetmezsin.
1: Hı hı.
0: Ve Galatasaray'ın çok zayıf anında olmadığı anda da hat-trick yapmazdı ama bir gol atardı yani.
1: Salah'ın ilk golünde taçtan Galatasaray golü yedi.
0: İnanılır gibi değil.
1: Orada ben bugün hani sabah yayından sonra tekrar bir izledim. Birkaç kere pozisyona baktım. Normalde Yunus'la sanki adam adam eşleşmiş. Yunus'un umurunda değil Muhammed Salah. Yani hiç koşusuna başlıyor Salah. Yunus hiç takip bile etmiyor. Salah zaten topu uzaklaştırmak için biraz öne çıkmış. Arkası bomboş. Ve sonra Salah'ı geçenlerde yine hangi karşılaşmadaydı? Kocaeli maçındaydı herhalde. Acay'ın soldan kaçırdığı pozisyonda ben şunu demiştim. Salah'ı yetişemiyor topa. Salah topsuz koşuyor. Acay topla dribling yapıyor. Yetişemiyor. Burada yine aynısı oldu. Salah topla koşuyor. Salah topsuz. Yine farkı kapatamadı Salah. Yani bilmiyorum. Solda ya, da belki
0: orada
1: bıraktı.
0: Birkaç tane hata var. Bir defa daha maçın nasıl 3. dakikasında bir duran top organizasyonunda rakip takımın oyuncusu 65 metre önceden senin kalecinle karşı karşıya kalabilir. Yani bu baskının amacı ne? Hani zannedersin ki Dünya Kupası çeyrek final 90+3. dakika kalecine izin vermemiş teknik direktörün ama topyekun herkes ileri çıksın bu son duran top şansımız dizilişi yaptı Galatasaray. Normalde bu tip duran toplarda takımın en hızlı oyuncusu kimse kontratağa karşı ya mesela Liverpool'da Frimpong'tur bu.
1: İşte Galatasaray'da Sacha Boey'di bir ara.
0: Galatasaray'da Sacha Boey'di. Yani en hızlı deparcın, en hızlı depar atanın kimse o böyle bir durumda karşılaşmadı. Çünkü bak hakikaten talihsiz bir olay yaşadı Galatasaray. Ona çarptı, buna çarptı falan. Daha top kimde belli değilken Trabzonsporlu oyuncunun öyle bir önüne düştü ki Davinson Sanchez, Abdülkerim yani sırtını dönemeden Muhammed Salah da koşusuna başlamıştı. Adam akıllı, sezdi. Belki bu top benim önüme gelir diye. Çünkü top ortada kaldı bir süre. Oradan Trabzonsporlu oyuncu da bir vurdu. Daha kimse arkasını dönmeden işte orada pozisyon olarak senin en hızlı oyuncunun böyle bir ihtimale karşı en arkada bu deparı yapacak oyuncuya karşı durabilmek için yerini alması lazım ama öyle bir oyuncu yoktu. Hı-hı. Sen Yunus dedin.
1: İşte Yunus'a Şalay'dı en gerideki oyuncular ama hiç çok öndelerdi yani. Çok önde kaldılar. Bir de şey mükemmel değil mi ya? Salah'ın ilk golde de ikinci attığı o deparlı golde de topu hiç ayağından açmadı.
0: Evet.
1: Yani şey kontrolünü kaybetmedi. Yok, açtı top, tabii ki bilinçliydi hepsi.
0: Top sürme becerisi muazzam.
1: Yani her dokunuşu Salah'ın muazzamdı Muhammed evet, Salah ki evet. Çok zor bir şey çok kolay gösterdi. Normalmiş
0: kesinlikle
1: gibi. Yani orada kaç futbolcu ayağından açar, topa vuramaz mesela. İlk golde yani açıyı
0: kapatıyordu. Ritmini kaybeder. Hı-hı. Rakip takım oyuncusu yetişir sana.
1: İkisine de olmadı.
0: Yani top sürerken top sürmeyen oyuncuya yetişilmemesi o işi ne kadar iyi yaptığını, ne kadar güzel doğru yaptığını gösteriyor.
1: İlk golde de böyle açısını daralttı Uğurcan ama orada da bir kendini sağa atıp plaseyi vurdu. Son ana kadar bence ne yapacağını hissettirmedi. İkinci gol o attığı driplingde attığı golde de sağ ile son dokunuş yapıp solunu açması kendine böyle bir adeta asist yaptı böyle plaselik
0: evet.
1: Topa son dokunuşuyla birlikte. Yani çok zor şeyleri çok basit gösteriyor Muhammed Salah. Yaptığı asist yine Savio'ya bence oradaki pasın şiddeti olağanüstüydü. Salah'la ilgili tek olumsuz olarak söyleyebileceğim şey bugüne kadar duran top kullanımı. Duran topları bence çok etkili kullanmıyor Muhammed Salah. Onlarda da fazla inisiyatif alıyor. Ama şu ana kadar ben etkili bir duran top kullanımı hatırlamıyorum Muhammed Salah'tan. Genelde olumsuz şeyler kaldı aklımda ama onun haricindeki her şeyi işin hücum tarafında mükemmele yakın yapıyor. Eskişehir'den bir dinleyicimiz yazmış. Genco abi al Eskişehir'e gel bir çiğ börek yiyelim siniri geçsin.
0: Olur.
1: Çiğ börek geçirir mi? Severiz de hani çok geçirir mi emin olamadım. İyi bir çiğ börek belki geçirir de. Ben hiç yemedim Eskişehir'de çiğ börek.
0: Ben de.
1: Gittim Eskişehir'e. Ama saçma bir diyet dönemindeydim. Yemedim. Yanındakiler yerken.
0: Ben Eskişehir'den hep tren vasıtasıyla teğet geçtim.
1: Durmadın.
0: Durakta
1: durdun. Yani durdakta durdun, devam ettin.

0: Bakalım mesajlara. Mehmet Ünlü, Genco abiye bir bardak soğuk su verin, benim hesabıma yazın demiş, gülmüş. Beşiktaş'a yüklü mü oynadın diyenler çıkmış. Ne bu sinir, ondan mı acaba kaynaklı?
1: Olur mu, bilen bilir benim hep Ahmet'e oynadığımı.
0: Yani
1: demek ki hiç takip etmiyorlar. Ahmet evet. Trabzon'da Ahmet'e oynadım. Ahmet Başakşehir'de Ahmet'e oynadım.
0: Vlahovic'in pozisyonu çok abartıyorsun bence diye bir yorum gelmiş. Hakem gerçekten kötü maç yönetti, orası ayrı diye eklemiş aynı dinleyicimiz.
1: O zaman şöyle ekleyeyim ben de. O kadar çok üst üste hata oldu ki buna da artık o tepkiyi gösterdim ama tepkim belki fazla, fakat düşüncemin yanlış olduğunu asla inanmıyorum. Kesinlikle hakem hatası vardı orada.
0: Çibörek kurtarmaz, balaban köfte de yiyin demiş Emrah Bey gönderdiği mesajda. Öyle gözüküyor. Galatasaray'da en hızlı olan oyuncu atışını kullanıyordu Jakobs. Yediğimiz ilk golde hiçbir oyuncumuz yetişemezken Muçi salak gol vuruşu yaparken bizim ceza sahamızdaydı demiş. Galatasaray'ın evet şu an en hızlısı Jakobs. Gerideki en hızlısı tabii ki. Önde Sané ve Leao var ama onları i̇şte, geride tutmuyor.
1: Touch'tan da böyle bir şey yaşayacağını düşünmezsin. İşte kornerde falan son adamını dikkat edersin duran topta, ama taştan böyle bir şey yaşayacağını düşünmezsin. Hı. Ve hakikaten yaşandı orada çok, bir daha yaşanmayacak işte, yaşandı bir kere ama olacak iş değil yani, 65 metre boş kalması
0: bir daha yaşanmayacak diyorsun da benim az önce paylaştığım Acı'yı Şalay pozisyonu Kocaeli maçındaki galiba yine benzer bir duran topun devamı. Yetişemiyor, Acı'yı soldan karşı karşıya kalıyor, korner miydi taç mıydı serbest vuruş muydu hatırlamıyorum. O da galiba böyle bir şeyin organizasyon, yani Galatasaray hücuma derken geride eksik yakalandı. İki oldu yani.
1: Ya o zaman
0: üst üste bu bir kronikleşebilir
1: işte
0: yani.
1: İşte o zaman işte biri görecek, diyecek ki ya hocam şu maçta bunu yaşadık, bu maçta bunu yaşadık. Yani iki ayrı maçta iki kere aynı pozisyon yaşanması ve böyle birinin gol olması ve birinin de bilmiyorum gol mü olduğu ama yani böyle pozisyona izin verildi nihayetinde. Ya kızacaksın ya. Kızacaksın değil de uyaracaksın. Kızacaksın ya çocuk gibi. Uyaracaksın yani.
0: Tabii önlem alacaksın bir daha olmaması için. Bursa'dan Ali, 34 yaşındaki Salah yetişemedi Abdülkerim. Milli maçta Fransa forvetleri karşısında vay halimize diyorum.
1: Ama o demiş. Şimdi bu bilinen bir şey. Yani Abdülkerim'in çok süratli bir stoper olmadığını biliyoruz. Hatta ta ben ilk Højlund ile koştuğu pozisyonda koruma polisi gibi yanında koştuğunu, yani hatta Højlund topu sürerken uzaklaştı Abdülkerim'den, böyle eliyle itmeye falan çalıştı, pozisyonu bozmaya çalıştı. Öyle o 2-2 biten o Letonya mı Estonya takımı mı, ona karşı da Galatasaray yediği golde aynısı yaşandı. Yani zaten mesela Galatasaray taraftarı stoperde Abdülkerim değilsin istiyorsa bundan dolayı istiyor mesela. Yani bu mesela kötü bir şey değil. Takımının bir alandaki bir zayıflığını gördüysen daha iyisini isteyebilirsin. Abdülkerim yaptıklarından dolayı teşekkür edersin. Hatta tam da bu yüzden bak gelişimi istersin. Gelişim niye oluyor biliyor musun? O şansı alıyorsun. 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Şampiyonluk parasını alıyorsun. Şampiyonlar Ligi giriş parasını alıyorsun. Sponsorlara karşı güçleniyorsun. O zaman dersin ki benim 4 sene önceki stoper bütçemle şimdiki stoper bütçem arasında fark var. Ben 4 sene önce Abdülkerim ile oynamak zorundaydım ama kazandığım şampiyonluklardan ve paradan dolayı Abdülkerim'e teşekkür edeyim, Abdülkerim'i göndereyim ya da onu yedeğe alayım, Abdülkerim'in bize yaşatmayacağı bu olayı yaşatmayacak bir stoper alayım. Mesela golcün yok, daha iyi bir golcü alayım. 10 numaran yok, daha iyi bir 10 numara alayım. Çünkü eline bu fırsat geçiyor. Yani işte kulübü yönetmek tam da budur. Elindeki imkana göre en iyiyi almaktır. En iyi imkan orada Abdülkerim'se, kazandığın paradan dolayı Abdülkerim'i yollayıp hızlı bir stoper alacaksın. Hava toplarına hakim bir stoper alacaksın falan filan. Abdülkerim ayaklarına daha hakim. Ama hava toplarına hakim bir stoper alacaksın. Hızlı bir stoper alacaksın. Böyle böyle takımını geliştireceksin. O yıllar içerisindeki yaşadığın sorunları görerek. İşte budur tam sportif kulüp yönetmek ve başarı kovalamak.
0: Ama onun şu an alternatifi Bitşia, bu da 1.95'lik görece ağır bir başka stoper. Hani hız olarak

0: Mal kadroyu
1: Abdülkerim'den
0: bak,
1: daha iyi olmadığı konuşuluyor. Genel yorum öyle.
0: İşte kadroyu ben kurmuyorum. Ben karar vermiyorum ama ben işte burada Galatasaray taraftarının en azından belli bir kısmının sesi olduğunu düşünerekten, burada bir sorumluluğumuz var hepimizin. Galatasaray taraftarının, Fenerbahçe taraftarının, tweet okuyorum. Niye okuyorum? Ne istediklerini görmeye çalışıyorum. İsmail Hoca'yı mı istiyorlar? 10 numarada İrfan Can'ı mı istemiyorlar? Onu dile getiriyorum ve kendi fikrimle harmanlıyorum. Ben de Galatasaray taraftar olarak Abdülkerim, teşekkür ederim. Çok iyi işler yaptı ama artık gidebilirsin. Yani ya da kalmak istiyorsan yedek
1: Evet.
0: olarak kalırsın. Ama bize Hoynut maçındaki yaşadığımızı yaşatmayacak. O 2-2 biten deplasmandaki Şampiyonlar Ligi maçındaki yaşattığını yaşatmayacak. Salah karşı, ya adam mim yapıldı ya. Motosiklete biniyor, yetişemiyor. Hani ağırlığı ile ilgili. Ya bu bilinen bir şey nihayetinde. Onun cevabını öyle vereyim ama işte kulüp böyle yönetilir. Kulüp böyle daha ileriye gider. Bütçen kuvvetleniyor. Sen hala aynı savunmayla duruyorsun. Hala Osimhen'in yedeğini doğru düzgün bulamıyorsun. Eldeki oyuncuları yukarı performansa çıkaramıyorsun. Hocanı değiştirmiyorsun. İlla burada sorumlu Okan Hoca değil. Yönetim. Ben yönetime de kızarım.
1: Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Sen Sané transferinde pek sıcak değildin ama
0: Hiç değildim.
1: Leao transferinde biraz daha pozitif bakıyordun. Bu maç Leao'yu da gördün, Sané'yi de gördün ki Leao felaket top kaybı yaptı
0: 23'müş.
1: Karşılaşmada. Sané'nin tek haneydi, sabah söyledim de.
0: Ama 23 çok istisna. Ben gözlerime inanamadım.
1: Onun,
0: yani çok top kaybetti dedim ama 23 nedir ya?
1: Onun performansını ne kadar bireysel, ne kadar Okan Buruk'un sistemi üzerinden okuyorsun? Geleceğe dair bir öngörün var mı şu aşamada?
0: Hayır, şöyle. Hala Leo ile ilgili Sané'den daha olumluyum. Leo hiç hazır değil ve oynayarak hazır duruma gelecek. Dolayısıyla tabii bu kadar sorumluluk almamasını mesela söylerdim ben. Ya bak Leo, hazır değilsin, anlıyorum, çok çabalıyorsun ama 23 top kaybı. Yani o performansa sabret, zamanla geleceksin. 4 hafta 5 hafta sonra o çalım atamayıp sinirlendiğin, pas atamayıp sinirlendiğin olaylar daha da azalacak. Çünkü fizik gücüne, teknik kapasiteni daha yukarı seviyeye zamanla çalışarak çıkacaksın ve dolayısıyla bir anda her şeyin gelişmesini sağlamaya çalışma. Bunu yaparken bize zarar veriyorsun derim. 23 top kaybı, ya bir maç ya Barcelona falan bir maçta 23 top kaybı yapmaz totalde. Takım halinde yani. Tahmin etmiyorum 23 yapacağını.
1: Yapıyordur abi. Ya onun konuda iddialı konuşma bence.
0: Orada ya Barcelona çok... Barcelona sadece. Barcelona hani çok az
1: tamam.
0: Şey yapıyor. Sırf Barcelona. Herhangi futbol takımı değil.
1: Tamam.
0: Ama orada Sané ile ilgili neden negatiftim? Çünkü ben Sané'yi çok beğenen bir futbol severdim. Fakat Sané'nin aklında futbol bitmişti. Yani Alman milli takımında da çok kötü oynuyordu. Oynadığı kulüplerde de bitirici vuruşları faciaydı, pasları çok kötüydü. Öyle değildi. 20'li yaşlarında Sané öyle değildi. Hala aslında çok yaşını almış, başını almış bir oyuncu değil ama ya bir şey var Sané'de, bir doymuşluk var, bir şey var ve o yüzden Sané'nin kesinlikle Galatasaray'a gelmesinin doğru hamle olmayacağını inandığımı söylemiştim. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. 3-5 maç dışında haklı olduğumu düşünüyorum ki Sané'ye verilen para ile aldığın hizmet karşılığına ben okeyim diyen varsa hiçbir şey diyemem. Ben ama eminim ki Sané'ye verilen paranın 1/4 fiyatına Sané kadar katkı sağlayan onlarca açık oyuncu bulurdum ben yani.
1: Sané ile ilgili ben acaba bazen haksızlık yapıyor muyuz diye düşünüyorum. Şöyle ki Okan Buruk acaba ya da takım onu uygun şekilde kullanamıyor mu diye. Sonuçta tek başına Sané üzerinden de sadece Sané üzerinden okumak da bence eksik. Ama orada da sonra şuraya dönüyorum. Mesela Klopp 44 oyuncu arasında almadı Leroy Sané. Yani belli bir kalitesi var ama mesela niye almıyor Klopp? Geçen yıl da Sané bir süre alınmadı. Ekim ayından sonra galiba tekrar milli takıma seçilmeye başlamış
0: diye. Bir çıkış yakaladı Galatasaray'da da ama
1: tamam.
0: Çok kısa.
1: Evet, çok kısa. Hani sorun Galatasaray'da değil, Almanya'da da bu oyuncuyla ilgili bir şey mi biliniyor? Hani bir mental olarak bir sıkıntısı mı var? Takım oyununa bir katkısı mı yok? Hani onlar da çok İyi bakmıyorlar gibi Leroy Sané'ye.
0: Vallahi dediğim gibi Galatasaray'a ben gelmeden önceki son 1,5-2 senesinde Sané'yi her izlediğimde bu oyuncuya ne olmuş diyordum. Her izlediğim maçında Sané'ye ne olmuş diyordum. Bu adam topa vurmayı mı unutmuş diyordum. Yani bunu onlar da görüyordu tabii. Ya ben bir maç izledim şimdi hatırlamıyorum. Bir önceki Dünya Kupası son hazırlık maçı Umman'la oynuyordu. Ya böyle çok çok düşük vasat Umman diye hatırlıyorum. Yani neler kaçırdı Sané ya? Yani bak üzerinde bir baskı yok. Dünya Kupası kadrosuna alınmışsın. Dünya Kupası'ndan önceki son maç rakip futbol oynamayı bilmiyor. Yani dünya sıralamasında 150 içinde falan değildi o zaman Umman. Belki şu anda bile değildir. Bilmiyorum kaçıncı sırada ya da ilk yüzde olmasın. Abartmayayım. Ummanlar kızmasın şimdi. Ama ne topa vurabiliyordu, ne kaleye vurabiliyordu, ne pas verebiliyordu ve Almanya haliyle tek kale oynuyor Umman karşısında. Tek kale oynuyor. Yani dakikada iki pozisyona giriyorlar. Basket maçı gibi pozisyona giriyorlar. Ama Sané her topu ya izliyor ya out'a atıyordu. Dedim olamaz ya. Olamaz yani. Hani Şampiyonlar Ligi finali olur. Elin ayağın birbirine girer iki tane out'a atarsın. 15 tane pozisyon 15'inde kötü kullandı. Ben dedim Sané bitmiş dedim artık ya. Umman maçında Sané böyle oynadıysa bitmiş artık Sané dedim. O yüzden çok ben Sané'ye hakikaten o maç benim için milattır gelmesin istiyordum yani.
1: Peki 14.54 saatlerimiz artık programın sonuna geldik. La Liga sezonda çıktığı ilk 7 maçta Barcelona maç başına ortalama 11.2 top kaybı diyor da bu kadar az olamaz ya. 11.2 çok iddialı.
0: Valla Barcelona'sı olabilir. Özellikle örneği verdim.
1: 11.2 mümkün değil ya. Yani bu çünkü geçenlerde çok önce geçenlerde dediğim Barış Gerçeker bu istatistikleri biliyorsun çok seviyor. Sen de arada alıntılıyorsun değil mi? Ali abi mi alıntılıyor? Sen mi? Görüyorum.
0: Ben de.
1: Sen de alıntılıyor olabilirsin onu. O paylaşıyor hani o rakamlar öyle dediğiniz gibi dile getiriyor. Hani bilmiyorum ona sormak lazım maç başına top kaybı istatistiğini. Çünkü bazen çok yüksek gözükenler çok normal çıkıyor.
0: Evet.
1: Hani bugün Leao sen çok yüksek dedin. Hani çok normalde olabilir.
0: Ben tahmin etmiyorum. 23.
1: Çünkü Kerem zamanı çıkmıştı bu. Kerem Aktürkoğlu çok top kaybediyor diye. Ama o paylaşmıştı. Ondan çok daha fazla böyle kaybedenler çıkmıştı gibi hatırlıyorum. Neyse. Belki bulurum. Twitter'da yarın konuşuruz.
0: Vallahi güzel bir terapi gibi oldu bana bu.
1: Rahatladın mı?
0: Yarın daha sakin ve mutlu. Artık milli takıma dönelim. Milli takım konuşalım.
1: Gündem izin verirse bu arada. Gündem izin verirse. Vermezse konuşamayız yine.
0: O da var doğru.
1: Yani bugün
0: ben
1: neler olacağını...
0: sakinleşmiş olurum ama. İnşallah. Ben şu maçları, hakemleri falan izledim. Bitti gitti. Ben yavaş yavaş buharımı da attım.
1: Güzel. Sana iyi geldiyse bize de iyi gelmiştir diyelim. 14.56 bugünlük bitirdik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor. Türkiye'de sektörün tek ve en büyük promosyon ürünleri fuarı, fuar öncesi Promo Türk Derneği'nin desteklemiş olduğu 38. Promosyon Show İstanbul, 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler.

0: programda Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
3: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
3: Hep böyle bir camia içinde. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Herkese mükemmel bir hafta diliyorum.
0: İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Nasıl geçti hafta sonu Ercan
1: abi? Hafta sonu iyi. Maçlarla dolu bir hafta sonu. Tabii bizim hafta sonu esas işimiz. Hafta içi çalışıyoruz tabii ki ama hafta sonu daha yoğunuz. Bunu değerli dinleyiciler de gayet iyi biliyorlar. Şöyle bir baktım Ahmet, senin de dikkatini çekmiştir. Bu milli takım arası 9 Ekim'e kadar Avrupa'da lig maçları yok. Dünyada
0: yok.
1: Da yok.
0: Yok. Sadece milli maçlar var.
1: Çok nadide ülkeler başka varsa dışında
0: alt, alt lig maçları var ama birinci lig dediğimiz ya da süper lig dediğimiz en tepedeki liglerin hiçbirisinde Avrupa'da maç yok.
1: Maç yok. Bu ara
0: 3 hafta bu arada. İlk defa yaşayacağız bunu. Normalde 2 haftadır.
1: Evet, ilk defa yaşıyoruz 3 haftalık bu arayı. Ya şu var, diyorlar ya milli arada işte toparlanma için fırsat, şu bu. Toparlanmak bir arada olduğunda gerçekleşir. Bütün takımlara baktığımızda 15, 14, 12 sırayla baktım. Özellikle de zirve mücadelesi yapan takımların kadrolarına. Ümit milli takımları dahil yabancılar ve bizim oyuncularla beraber milli takımdalar. Hı. Kim ve nasıl toparlanacak?
0: Hele bizde 4 tane maç var Ercan abi milli takımda.
1: Değil mi? Kim nasıl toparlanacak? Nasıl dinlenecek? Ondan sonra geleceksin. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Artık bu olay tamamıyla acayip bir ekonomi olmuş, bir endüstri olmuş. Ya bir otomotiv fabrikası gibi üretime orada bile, otomotiv fabrikalarında bile bir süre ara verilir. İnsanlar dinlensin diye bir süre böyle çalışma olmaz. Ama futbolda da bir şey yok.
0: Futbol devamlı çalışıyor.
1: Devamlı çalışıyor. Devamlı. Ya şimdi Haziran diyorsun, ara diyorsun. Haziran'da ne arası? Haziran'ın ortasında neredeyse ön elemeler başlıyor Avrupa kupalarında. Nereye ara? Temmuz'da zaten Şampiyonlar Ligi şu bu. Bu acayip bir şey oldu.
0: Devamlı bir maç var Ercan abi, devam. Yani iş bu çok sayıda maç, çok sayıda

0: haliyle tabii ki bu hep bunu söylüyoruz. Endüstri artık bir noktadan sonra holdingleşmiş durumda futbol. Kulüpler de holdingleşmiş durumda.
1: Evet.
0: Futbolun kendisi de holdingleşmiş durumda. Haliyle çalışmaya da devam edecekler. Futbolcular da affedersiniz tırnak içinde söylüyorum. Bu cümlemi yanlış anlamayın lütfen. Irgat gibi oradan oraya oradan oraya açık ve net yani onlara baktığımızda evet çok para kazanıyorlar. Eleştiriler de var. O eleştirilere de hak veriyorum ama gerçekte bu. Yani oradan oraya oradan oraya bir ırgat gibi devam ediliyor ama buna göre de kurallar konuluyor Ercan abi. Yani bu kadar çok sayıda kadro sayısı yoktu eskiden. Artık var. Çok sayıda oyuncu var. Hiç beklemediğiniz kadar kadroda yani
1: Evet.
0: şişmiş kadrolar diyebilirim ben buna.
1: Şişmiş, boşuna yatırım yaptığın kadrolarla dolu bir dönem yaşıyoruz. Biz de alışacağız. İşte spor severler alışacak. Programımızı takip eden değerli dinleyiciler tabii bu konularda ilgili olarak yorumlarını da yazabilirler bence.
0: Bence de.
1: Çünkü bir milli takım arasına, milli takım maçlarını seyretmeye meraklı seyirciler de olabilir ama sadece kulüp takımıyla yatıp kalkan, kulüp takımının antrenmanlarını bile takip eden futbol severlerin pek hoşuna gitmeyecek bir şey bu.
0: Üç
1: Çünkü
0: hafta.
1: milli takımların reytingiyle dikkat et. Kulüp takımlarının maç yaptıkları zaman bu zaten bilimsel olarak ortaya çıkmış durumda. Dünya Kupası hariç, Avrupa Futbol Şampiyonası hariç. Onun dışında oynanan maçların öyle anormal reytingleri yok. Bunu biliyoruz bilimsel
0: Belli
1: olarak.
0: başlı ülkeler hariç yok Ercan abi. Yani çünkü zaten başarıya endeksli olduğu için artık hayat özellikle futbol son dönemde tamamıyla başarıya
1: Ya
0: endeksli.
1: Allah'ını seversen
0: Başarı varsa reyting var. Başarı yoksa reyting
1: ya
0: yok.
1: sen oturup Moldova Malta maçını seyreder misin?
0: İzleyeceğimi düşünmüyorum. Ya yani, milli takımımız Türkiye milli takımı A grubunda olmasaydı B grubundaki maçlar da ya da C grubundaki maçlar bir ara C grubundaydı
1: C grubu
0: biliyorsunuz
1: Faroe
0: Türkiye Ligi'nde.
1: Adaları falan değil
0: Ya
1: mi
0: o
1: o
0: maçları
1: maçlar?
0: tabii ki biz futbolla ilgilendiğimiz için ve işimiz gereği tabii ki izliyoruz ama yani bir futbol severi olarak ben o maçı niye izleyeyim Ercan abi?
1: Ben
0: Ya da
1: bayağı
0: dediğiniz Malta maçını çok menajersem işte oyuncu bakıyorsam teknik direktörsem ve oyuncu arıyorsam ya da bu işlere yeni başladıysam tamam o zaman da izlerim. Ya işimse izlerim ama oturup da yani Malta maçını ben niye izleyeyim
1: ya
0: Ercan abi?
1: şimdi İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye diyelim ki maçlar böyle. Tamam onlar seyredilir ama her maç öyle değil ki.
0: Her maç öyle değil.
1: Her maç öyle değil maalesef. Lüksemburg, Arnavutluk. 22-45. Ya ben onu bilmiyorum da o zamanımı çok değerli buluyorum ben. O maçı ayıramam.
0: Zaten o maçları da ayırmak bence çok gereksiz olur Ercan abi. Ben de aynı
1: Mesela.
0: fikirdeyim. Artı bir de işte hep konuşuyoruz bunu. Çok sayıda platform ki yeni bir platform da başladı artık hafta sonu itibariyle Türkiye'de. Hafta içi zaten onun emareleri
1: Evet.
0: vardı. Geliyor dendi geldi. Ve çok sayıda artık içerik de var. İnsanlar o içerikleri de tüketmeye başladılar. Başlayacaklar. Böyle bir durum söz konusu. Maçları nasıl izleyecekler? İzlemeyecekler maçları. Zaten futbola olan ilgi de hadi bizim jenerasyonlarımız tamam futbolu sevdiğimiz için bizi izliyoruz, ilgileniyoruz ama baktığınızda yeni jenerasyonun futbola çok ilgisi yok Ercan abi.
1: Ya şimdi bu toplum
0: Birkaç ülke
1: psikolojisi
0: haricinde o birkaç ülkeyi
1: tabii
0: ayrı tutuyorum. İngiltere'yi ayrı tutuyorum mesela.
1: toplum psikolojisine baktığımızda gerçekten bizim Süper Lig maçları işte iddiasını kaybeden mesela zirve mücadelesi yapan takımlar reytingini bir anda kaybediyor. Artık o da başladı. Ya bu benim takımım ne olursa olsun yağmurda, çamurda, kar yağarken ben onu seyredeceğim, izleyeceğim. Güzel bir yere geldin. Yeni nesilde öyle bir şey yok. Benim
0: Niye
1: iddiam bitti. Ben seyretmiyorum diyor.
0: izleyeyim
1: Maça
0: ki diyor.
1: gitmiyor.
0: Niye izleyeyim ki diyor. Niye izleyeyim diyor. Yani o yağmurda ben niye ıslanayım ki diyor. Yeni jenerasyon o Z kuşağı dediğimiz ya da Z kuşağından sonra işte milenyallar geldi.
1: Evet.
0: Yeni jenerasyon daha da gelecek işte alfalar var deniyor. Yeni yeni bir sürü kuşak söyleniyor. Hepsinin söylediği cümle şu. Ben niye yağmurda izleyeyim? Niye yağmurda ıslanayım diyor Ercan abi. Niye çamura batayım diyor. Bana kazancı ne diye bakıyor olaya. Çünkü artık gerçekten o noktaya gelmiş durumda. Yani ben diyor zevk almak için izliyorum. Zevk
1: Tabi.
0: almıyorsam niye izleyeyim diyor. Zevk almıyorsam bir şeyi niye izleyeyim? Normalde taraftarlık şöyledir. Kötü de oynasa takımının mutlaka takip edersin, izlersin. Mutlaka desteklersin. Ne yağmurda çamurda dediğiniz gibi onun da bir sürü tezahüratı vardır. Baktığınızda şöyle bir durum var. Eskiden de bunlar. Artık yeni jenerasyon diyor ki ya bana kazancı ne diyor? Direkt söylediği cümle bu. Ben ne kazanacağım bundan diyor. Ben ne kazanacağım diye cümleye girerseniz, konuya girerseniz zaten o noktada her şey bitmiş oluyor. Taraftarlık değişti. Artık işte ne diyoruz? Seyirci var diyoruz. Maçı seyredenler var. İşte mesela yeni bazı kurallar var. Yeni çıktı o. Amerika Açık'ta teniste ya öyle bir durum ortaya çıktı ki tam tenis oynuyor, sessizlik var. Arkada influencerlar bağırıyor Ercan abi.
1: Evet.
0: Kameraya çekim yapıyorlar. Sahayı çekmiyorlar. Tenisçileri çekmiyorlar. Sadece kendilerini çekiyorlar. Ve hakem uyar zorunda kaldı birkaç kere. Yani artık bu mesela şimdi Wimbledon'da yeni kural, Wimbledon'da artık influencerlar eğer bir kuruma dahilse, yani bir medya kurumuna aitse, çalışanıysa o zaman alacaklar Wimbledon'a. Yoksa almayacaklar. Ya böyle bir durum söz konusu.
1: Ben
0: yani
1: influencer'ım, girerim, yayınımı yaparım, yok.
0: Ya ben işte bilete parayı verdim, istediğim gibi kendi sosyal medyamda yayınımı yaparım. Yok öyle bir şey artık. Wimbledon biliyorsunuz biraz gelenekçidir, antikadır bu konularda. Net tavrını koymuş durumda. Ve diğer işte tenis organizasyonlarında da bunu göreceğiz. Ve bunu ileriki diğer spor karşılaşmalarında da göreceğiz ki futbolda bunu biraz dillendirmiştim ben işte. Amerika'da Almanya'da bizim yayıncı kuruluşla anlaşmamız var ve bu sebepten dolayı influencerların kamerayla stada girmesini istemiyoruz diyen Dinamo Dresden örneğini vermiştim Ercan abi.
1: Aynen öyle.
0: Yani artık bu noktaya geldi. İşte seyirciyi taraftara geri döndürmemiz gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu kadar maçla bu iş olmaz. Böyle bir endüstriye dönmüş bir durumda, holdingleşmiş, endüstriyi de geçti artık, holdingleşmiş durumda artık bunu yapamayız Ercan abi. Maalesef
1: yapamayız
0: diyelim. Biraz fazla bu konulara konuştuk. Hemen milli takımımızın ben bir maç programını vereyim. Cuma günü başlayacağız biz Uluslar Ligi A grubunda bu cuma. 25 Eylül cuma günü Fransa ile karşılaşacağız açılış maçı. 28 Eylül pazartesi günü İtalya ile oynayacağız. Her iki karşılaşmada Türkiye'de bu arada ev sahibiyiz. Ve üçüncü karşılaşmamız 2 Ekim cuma günü saat 21.45'te Belçika ile oynayacağız. Ve bu Uluslar Ligi'ni, yani bu bölümü biz dördüncü karşılaşma olarak 5 Ekim'de kapatacağız. 5 Ekim'de de deplasmanda İtalya ile oynayacağız. Yani iki evimizde karşılaşma var, iki deplasmanda karşılaşma var. Onu da aktaralım. Sonra Kasım ayında tekrardan.
1: Şimdi bak, 5 Ekim'de maç oynanıyor. 9 Ekim'de lig başlıyor. 5 Ekim'de maç oynandı. Oyuncu 6 Ekim'de döndü. 7 Ekim'de takımıyla antrenmana çıktı. 8 Ekim'de çıktı. 8 Ekim'de çıkamadı. Deplasmansa deplasmana gitti. Orada maçı bekledi. 9 Ekim'de de çıktı, lig maçını oynadı.
0: 11 Ekim'de de Şampiyonlar Ligi var Ercan abi.
1: Onun dışında 11 Ekim'de de uluslararası anlamda Şampiyonlar Ligi başladı. Şimdi milli takım dönüşlerinde birçok takım sürpriz sonuçlar alır. Neden? Hı. Çünkü oyuncuları yorulmuştur. O da yetmedi. Şampiyonlar Ligi geliyor. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle takımların, işte diyelim ki 23 kişilik kadrosu var, kalecileri çıkartalım, o takımları ikiye bölelim. İkiye bölünmüş takımın bile en az 11'de oynayan oyuncu kalitesinde oyuncu bulmaları gerekiyor.
0: Zaten kadroları...
1: Bu sistem o.
0: Bunu istiyor zaten. Yani 24 tane oyuncum var. 24 oyuncu da banko 11 oynayabilecek. Ya banko yıldız koymak zorundasın. Ki büyük takımlar, çok büyük takımlar bunu yapıyorlar. İşte Bayern Münih'in kadrosuna bakıyorsunuz. Yedekler de 11'i zorlayar. Baktığınızda mesela Real Madrid'in yedeklerini de zorlar. Barcelona ya yedekleriyle beraber zaten başka bir alemde.
1: Kesinlikle öyle.
0: İngiliz takımlarına baktığımızda mesela şimdi Liverpool eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? İşte Liverpool'daki 11'deki oyuncular istenilen seviyede değil. Acaba yedekler o seviyeye gelecek mi diye konuşuluyor.
1: Evet.
0: Ya baktığınızda böyle durumlar var. Bize de sirayet edecek artık böyle. Ve taraftar da, daha doğrusu işte seyirci de bunu talep edecek Ercan abi.
1: Ha, böyle olmak zorunda.
0: Yani yedek oyuncularınızda 11 oyuncusu olmak zorunda, yıldız olmak zorunda. Şimdi o yıldızı da siz nasıl yedekte tutacaksınız, o da ayrı konu.
1: Fenerbahçe'de Asensio sakat. Yeri doluyor mu? Dolmuyor. Tosar dün sakattı. Yeri doldu mu? Hı-hı. Dolmadı mesela. Osimhen'in yeri doldu mu?
0: Yok.
1: Trabzonspor'un orta sahasında
0: Falcarelli'nin,
1: Ulay'ın yeri doldu mu?
0: Hayır. Hayır. Hiçbir şey. Bu sezona başlangıçları çok kötü.
1: Büyük geçmiş olsun.
0: Dünkü karşılaşma Trossard olmadığı için Beşiktaş'ta çok ciddi sıkıntı yaşadı Beşiktaş ilk yarı özelinde. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama Batıkan bir uyarıyor Ercan abi. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Giriş yaptık. Giriş milli takımımızın maçlarıyla oldu ki zaten Perşembe günü programımızda Cuma günkü milli maçı da detaylı konuşuruz. Fransa milli takımıyla çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Detayları konuşuruz. Hafta sonuna dönmek istiyorum Ercan abi.
1: Dönelim.
0: Çünkü ben futbola doydum bu hafta sonu. Gerçekten bunu söylemek durumundayım.
1: Haklısın.
0: Futbola ve özellikle gollere doydum. Her çeşit gol izledim neredeyse. Avrupa maçlarını da izledim. İşte derbiler de izledim. İngiltere'deki bazı maçları izledim. Arsenal'in 3 tane yediği karşılaşmayı da takip ettim. Yine Fenerbahçe maçıyla beraber aynı zamanda Ardalı Real Madrid'in Atletico deplasmanında neler yapacağını merak ettim. Çift ekran izlemeye çalıştım. Yani çok sayıda maç izledim. Dün akşamki karşılaşmayı Diyarbakır'daki Ahmet Beşiktaş karşılaşmasını izledim. Ondan önce Trabzon cumartesi günü Trabzon'da Galatasaray neler yapabilir ya da Trabzonspor yeni teknik direktörüyle neler yapabilir onu merak ettim, izledim. Çok sayıda gol gördüm. Çok sayıda atak organizasyonu gördüm. O yüzden futbola doydum. Daha bir sürü de maç izledim. Futbolculara da teşekkür ediyorum bu hafta sonu için. Özellikle o golleri gördükten sonra çok çeşitli goller gördüm. Akan oyunda gol gördüm. Duran toptan gol gördüm. Yani futbolun zevki nedir? Goldür. Gol izlemektir. Çok sayıda gol izlediğim için futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Böyle başlamak istiyorum. İsterseniz yine sırayla başlayalım. Dünkü karşılaşma Ahmet Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Fenerbahçe karşılaşması daha önceydi. Sonrasında Fenerbahçe karşılaşmasını konuşuruz ve tabii ki büyük karşılaşma Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını konuşuruz ve Avrupa'daki diğer karşılaşmaları da detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda konuşuruz. WhatsApp hattımızın numarasını da paylaşalım. 0538 052 1487. 0538 052 1487. WhatsApp'tan soru görüş önerilerinizi yazılı olarak bizlerle de paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen dünkü karşılaşmayı için mikrofonu size uzatıyorum Ercan abi. Nasıl
1: ya şimdi
0: karşılaşma gördünüz?
1: İki çok güzel gol Emespor'dan.
0: Uzaktan.
1: Uzaktan. Ya yani şöyle bir gerçek var yalnız. Olaya bakalım. Nefis iki gol. Hiçbir şey demiyorum. çok güzel. Omespor'un başlangıcı mükemmel. Dolmabahçe futboluyla Beşiktaş'ın oynadığı, Dolmabahçe evinde oynadığı deplasmanlar arasında bu iki oldu. Biri Alanyaspor maçı. Hadi diyelim çok sıcak.
0: Nemor'un çok yüksek.
1: Hakem hata yaptı. Dün de hata yaptı. Ha tamam, bunları da söyleyelim. Ben oyuna bakıyorum şimdi. Hakem çok kötüydü iki maçta dedi. Tamam. Çok kötü. Hatalı. Yıllardır da kötü bu hakem zaten. Dün ilk defa, hayatında ilk defa kötü maç yönetmiyor. Kötü. Kötü maç yönetiyor. Ama oyun böyle olmaz Ahmet. Sen şampiyonluğa oynuyorsun. Marsilya'yı dümdüz etmişsin. Tamam, Dolmabahçe'de oluyor bu olay. Deplasmana çıkıyorsun. Nerede aynı oyun tarzı? İçeride nasıl başladıysan deplasmanda oynayamama özrü kabul edilemez. Yorulduk. O zaman rotasyon yanlış. İlhan şöyle uçtu, böyle uçtu falan filan deniyordu. Dün sahanın en kötülerinden biri. Solda. Sağda Poku böyle devam ederse Beşiktaş onu almaz. Ayağına gelen topları kontrol edemeyen, ataklarda ön planda olamayan bir oyuncuyla karşı karşıyasın. Ya Çenli'nin alternatifi Poku mu Allah'ını seversen dünkü maça baktığımızda? Bence değil. Ya bu görüntü, ya alışamadı, ya da ben neredeyim dedi. Ya da hayatında ilk defa böyle binlerce taraftar önünde oynuyor. Ya da öyle herhalde. Bu kadar top kontrol edememe, ayağına gelen topların taca gitmesi. İleride top tutamazsan pozisyon yersin. Sol bek Rıdvan çok kötü oynadı. İlhan kötü oynayınca, Rıdvan da kötü oynayınca orası koridor oldu. Takımın nasıl çıkacağı, pres yapamıyorsun. Kimle yapacağım presi? Orta alan oyundan düştü. Dün Orkun yorulmuş artık, belli. Salih iki kişisel hata, iki gol. İki bireysel hata, büyük hata.
0: Net takımın en kötülerinden bir tanesiydi. Dün.
1: İki bireysel büyük hata. İki gol demek zaten maçı verdin demek. Sonra çok başarılı bir santraforum var. Oyun ağırlığını koyabilecek. Sen ona servis yapamadıktan sonra o santrafor ne yapacak tek başına? Lavic'den bahsediyorum. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz.
0: Yine tırnak içinde söylüyorum. Deli danalar gibi koştu. Başka bir şey de yapamadı.
1: Hayır, ne yapabilir ya? Ne yapabilir? Bir çünkü pas beslenmedi. Gelmiyor. Kullandığın serbest vuruşlarda hiç tehlike meydana getiremiyorsun. Deplasmanda serbest vuruşlar Cumhuriyet altını gibidir. Çok değerlidir. Serbest vuruşlar deplasmanda. Üç serbest vuruşun en azından birinde tehlike meydana getirmen lazım. Kazandığın zaman zaten kötü oynuyorsun. O zaman serbest vuruşlara yönelmek zorundasın.
0: Duran toplar, serbest vuruş. Tabii.
1: Zaten kazanamıyorsun. Yani kötüsün. Touch. Oyun olarak kötüsün. Touchlar, işte yarım korner biçiminde bölgede kazanılan o serbest vuruşlar. Onlar dediğim gibi Cumhuriyet altını gibi. Ama bunları çok kötü kullanırsan olmuyor. Rakibin zaten 2-0, ikinci yarı 2-1 tamamıyla kapanıp sana ani atak yapacağı belli. Bu kadar atak yiyebilir misin? O Calon'un hali ne? Allah'ın seversen bu kadar ağırlık olabilir mi? Agbadu. Perişan oldular.
0: Ercan abi, ben biraz Ahmet'e çalışılmadığı kanaatindeyim. Yani Ahmet'i biraz yani daha fazla izlemeleri gerektiğini, teknik ekibin daha fazla izlemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Katılıyorum
0: bir
1: sana.
0: Bir de Marsilya maçı bir yanlış gösterge oldu Beşiktaş için. Taraftarı için de yanlış gösterge oldu. Çünkü Marsilya'nın da durumu belli. Ligde 17. sıraya kadar gerilemiş bir Marsilya'dan bahsediyoruz. Yani Marsilya'daki Marsilya maçının ikinci yarısındaki oyun çok şahane bir oyun olarak bakıldı. Ya bu oyunu nasıl olsa biz Diyarbakır deplasmanında kazanırız düşüncesi vardı ki hangi Beşiktaşlı ile konuşsam benzer cümleleri duydum. Marsilya maçından sonra cuma evet. günü, cumartesi günü ve pazar günü.
1: Evet.
0: Böyle bir durum söz konusu. Fakat şimdi kendi evinde hiç yenilmeyen, yani siz Beşiktaş tarafını anlattınız, ben de biraz Ahmet tarafını anlatayım.
1: Evet.
0: Hiç kendi evinde yenilmeyen
1: Trabzonspor'u
0: yenen. Trabzonspor'u kendi evinde yenen, evinde hiç kaybetmemiş, hep kazanmış.
1: Ve alışkanlığı olan.
0: Taraftarıyla bütünleşen bir takımdan bahsediyoruz. Ve gerçekten iyi bir takım Ahmet. Yani baktığınızda özellikle ileri uç hattı.
1: Çok tehlikeli.
0: Çok tehlikeli yani. Şimdi
1: kanatları iyi kullanıyor.
0: Kanatları çok iyi kullanıyor. Çok iyi bir kaleciye sahip. Standartların üzerinde iki tane stopere sahip. Önemli bir takım baktığınızda. İyi bir kadro yapılanmasına gittiler ve iyi bir kadro kurdular. Ve doğru bir teknik direktöre gitmişler. Ben onu da gördüm. Yani evet. Beşiktaş iyi analiz edilmiş Ahmet tarafında. Çok çok iyi analiz etmiş evet. Ahmet teknik heyeti. Direkt oynadılar. Hiç topu fazla
1: eveleyip gebelemediler.
0: Orta sahada ya da işte yandan al, yana ver. Öyle pas yapmadılar. Direkt oynadılar. Direkt adam kaçırmayı oynadılar.
1: Tabii,
0: kanatları
1: tabii.
0: Zorladılar. İşte Gift Orban'a hızlı hücum şansı vermeye çalıştılar. Ve çok iyi çalışmışlar. Neden diyeceksiniz? Nübel'in bazı sıkıntıları var. Nübel'in Almanya'daki sıkıntıları da biliniyordu. Bu bilinen bir durum. Dış şutlara, ceza sahası dış şutlarında gol yeme yüzdesi biraz fazla Nübel'in. Bu bilinen bir durum. Yani daha önce de biliniyordu. Ben bile biliyordum bunu. Bunu denediler ve bunda da başarılı oldular. İki gol dış şut, tamamen dış şut.
1: Şöyle bir gerçek de var. O şutları ya Şanlıurfa'dan vuruyorsun, Diyarbakır'da gol oluyor ya. Geçen sezon Samsunspor maçında da Beşiktaş öyle iki tane gol yedi. Burada ben faturayı kime keserim biliyorsun? Kaleciye değil.
0: Stoperlere. Defans hattına, orta
1: yani
0: sahaya.
1: Bütün stoperlere keserim. Yani iki stoper, sağ bek, sol bek, orta alanda defansif olarak oynayan oyuncu. Oradan bomboş şekilde bir oyuncuya şut attırırsan, bir de top hep 90 diye konuştuğumuz yerlere giderse, kale kocaman, sert bir şut geliyor ve oyuncu o şutu zorlanmadan atmış. Oradan şut attırmayacaksın.
0: İşte oradan yani şut, özellikle şut tehdidi olan bir takımsa biraz Ahmet öyle bir takım. Gift Orban öyle bir oyuncu. Yani durdu mu roket gibi vurabilen bir oyuncu.
1: Bir takımın böyle düşmesi esasında çok enteresan. İyi bir yere geldin. Marsilya maçında Beşiktaş oyuncuları dükkanı kapatmış Ahmet.
0: Biraz öyle olmuş. Ya işte bu.
1: Ya dükkanı kapatıp biz de en kötü burada çıkar oynar işte 1-0 berabere belki. Ya dükkanı kapatıp ya oyunu yavaşlatan, 2-0 mağlupsun. Beşiktaş takımında oyunu yavaşlatan oyuncular vardı. Aman devre 4 olmasın falan diye. Ne yapıyorsunuz siz?
0: İkinci yarı biraz üçüncü golü yedikten sonra Beşiktaş toparladı. Oyun anlamında toparladı. Tabii burada Ahmet'in düşmesi, oyundan düşmesi de biraz etkili oldu ve sonunda tabii ki kırmızı kart da Ahmet için ciddi sıkıntı yarattı. Ama çok deplasman dediğimiz durum vardır büyükler için. İstanbul büyükleri için deplasman neresidir? İşte Trabzon deplasmandır. Yaşadık cumartesi
1: günü. Erzurum deplasmandır. Şimdi geliyor lige. Bursa deplasmandır.
0: Bursa işte gelecek, onu da konuşuruz. Diyarbakır net deplasman. Taraftarıyla, takımıyla evet. Net deplasman. Yani hiç varlık gösteremedi ilk yarıda Beşiktaş. Hiç varlık gösteremedi.
1: Buna bahsettiğin gibi böyle bir psikolojiye çok iyi oynadı ilk yarıda Ahmetspor. Buna takımı iyi hazırlayacaksın. Burada maçın analizi buralarda sınıfta kalınmış bu maçla ilgili. Onu söyleyeyim.
0: İsterseniz İtalyano'nun basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
8: Gerçekten Ahmet'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü baktığın zaman lige yeni bir çıkmış takım ve böyle bir başlangıç yapmaları gerçekten muhteşem, muazzam olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi iş çıkarttılar ve bundan eminim ki bence buraya gelen her takımda çok zor zaman yaşayacak, çok zorlanacaklar. Biz de maça kötü başladık. İlk yarıda bence kötü başladık ve onlar da bunu çok iyi kullandıklarını düşünüyorum. Her ne kadar biz reaksiyon versek de yetmedi. Ama bugün seviye de atlayabilirdik aslında. Bugün güzel bir şey yapıp seviye de atlayabilirdik. Ama maalesef olmadı çünkü rakip gerçekten iyiydi. Bizi çok zorladılar ve bence herkes burada zorlanacak genelde. Bu maç aslında çok fazla düellonun, ikili mücadelenin olduğu bir maçtı. Çok fazla orta sahada mücadele olan bir maçtı. Ve aynı zamanda gri pozisyonlarında olduğu maçtı. Bazı mücadeleler bence çok griydi, tam limitte olduğunu söyleyebilirim. Bence ama penaltı vardı, bize verilebilir bir penaltı. Ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için, onlar için düdük çaldı. Yani bu maç bence hakem şu anda konuşmaya gerek yok. Şu anda bence maça bakmalıyız. Neden? Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz daha iyi ikinci yarı oynadık. Bence o yüzden şu anda maç hakkında konuşmamız daha iyi. Onlar da bizim kötülüğümüzü kendilerinden iyi kullandılar. Bu, iyi bir oyun ortaya çıkarttılar. Ama yani bence bugün başrolde hakem yoktu, bunu söyleyebilirim. Biz sezonu 27 Haziran'da açtık. 27 Haziran'dan itibaren bence bugünkü 45 dakika bize yakışmayan bir 45 dakikaydı ilk baş 27 Haziran'da açtığımız zamana göre. Her zamanki oyunumuzu gösteremedik. Ama güzel reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu reaksiyon neydi? Maçı tekrar dahil olmak isteyen, maçı kazanmak isteyen bir takımın gösterici bir reaksiyon gösterdik. Tabii ki de yorgunluk da vardı. Çünkü Avrupa'da oynadığın zaman bu yorgunluklar olabiliyor. Çok normal. Ama gerçekten reaksiyondan dolayı çok mutluyum. Bence beni o mutlu ettiğini söyleyebilirim. İlk yarı kötüydük. Gerçekten ritmimiz yoktu. Hatalar yaptık. Top kaybettik. Ve maça yaklaşımımız bence yanlış oldu. Ama ikinci yarıda iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Güzel bir reaksiyon gösterdik. Maçta çevirebilirdik de. Ama işten geçmişti.
9: Trossard
8: gerçekten çok büyük bir şampiyon. Çok büyük bir futbolcu. Ve tabii ki de yokluğu hissediliyor. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de hala ağrıları devam ediyor. Ama 3 hafta sonra bu ağrıların geçeceğini, bizimle beraber olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten bugün ilk, özellikle ilk yarıda onun eksikliği, onun kalitesinin getirdiği eksikliği hissettiğimizi düşünüyorum. Belki de böyle olmayabilirdi işler. Ama bizim için gerçekten çok çok önemli bir oyuncu ve umarım milli aradan sonra bizimle beraber olacak. Çünkü kendisine ihtiyacımız var.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Radyo Spor!
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: 5 handikap mücadele 1800 metre mesafe üzerinden çim pistte yapılacak az sonra. Esra Boğ şimdi varına yaklaştırılıyor. Yer 12 rakibi kulvarında hazır. 5 ve 13 numaralı safkanlar Tek Ömer ve Kara Gürgen. Ekülü olarak yarışacaklar. Hazırlığı devam ediyor. Esra Bo'nun adım adım yaklaştırılıyor kulvarına. O da yerini aldığı takdirde yarış başlayacak. Çabalar devam ediyor Esra Bo için. Henüz kulvarındaki yerini almadı. Onun yerini almasını bekliyoruz. Biraz tedirgin box gerisinde. Biraz daha yaklaşmıştı box'a ancak reaksiyon gösterince tekrar geriye alınıyor şimdi. 9 numaralı Esra Bo bir tur attırıldı. Kendi etrafında tekrar yönlendirilmeye çalışılıyor. Baksa 9 numaralı Esra Bo çabalar devam ediyor onun için. İkinci altılı Ganyan birazdan koşuyla birlikte başlayacak. Şimdi biraz daha yakın. Bunları da 9 numaralı Esra Bo. Evet, şimdi o da kulvarındaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve Bursa'da ikinci altılı ganyan başladı. 7 numaralı Nurbanu Sultan rakiplerinin yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde kaldı. 9 numaralı Esra Bo da 5 boy kadar oyalandı. Liderliği 13 numaralı Kara Gürgen aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 11 numaralı Emsaller onu takip ediyordu. Hemen dışına geldi ve şimdi liderliği aldı 11 numaralı Emsaller. İkincilikte kaldı 13 numaralı Kara.

0: devreye giriyor. Liderlik 11 numaralı Emsalli Er'de fark 2 boy kadar. İkincilikte dış kulvarda şimdi 2 numaralı Çukurova Efes'i var hemen içinde. 13 numaralı Kara Gürgen 3.lükte. 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Dağ Yoncası hemen dışında 3 numaralı Mahçiçek. 1 boy kadar geride iç kulvarda 1 numaralı Dilhun ortada. 12 numaralı Dumanlı Dağ dışına geldi 6 numaralı Cuda. O Dumanlı Dağ'ın önüne geçti. Yarım boy kadar geride 8 numaralı Çubuklu var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Tatlıçağ. Yarım boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Esra Bosra. Ile. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 11 numaralı Emsalli Er lider. İkincilikte yeniden 13 numaralı Kara Gürgen belirdi. Hemen dışında 2 numaralı Çukurova Efes'i var. 2 boy kadar geride dış kulvarda. 4 numaralı Dağ Yoncası da ataklarına başlıyor. Son 400 metreye girilirken orta kulvardan geldi 13 numaralı Kara Gürgen. Hemen dışında 2 numaralı Çukurova Efes'i var. Dağ Yoncası biraz dışa açıldı. Son 200 metreye girildi orta kulvarda. 2 numaralı Çukurova Efes'i hemen içinde 13 numaralı Kara Gürgen mücadelesi devam ediyor. 2 numaralı Çukurova Efes önde içeriden Kara Gürgen dışarıdan Dilhun geliyor. 3 safkan birincilik için aynaya yakın geçiyor. 13 numaralı Kara Gürgen, 2 numaralı Çukurova Efes'i ve 1 numaralı Dilhun aynayı yakın geçen isimler oldular. 11 numaralı Emsalli Er yarıştan 4. olarak ayrıldı. 9 numaralı Esrabı ve 4 numaralı Dağ Yoncası da 5.lik için aynayı yakın geçen isimler oldular. 1 numaralı Dilhun, 13 numaralı Kara Gürgen ve 2 numaralı Çukurova Efes'i aynayı yakın geçti.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde işte milli takıma giriş haftaya, milli maç haftalarına girişi konuştuk. Üzerine hafta sonunu konuşmaya başladık. Hafta sonundaki maçlardan sonra bir denge gelmeye başladı Ligi Ercan abi. Evet. Şöyle birinci ile sekizinci arasında 3 puan fark var. Ya yani sekizinci Kasımpaşa'da şampiyonluk potasında şu anda.
3: Şimdi Ahmet şu var. Zirveye oynayan takımların deplasmanda kaybetmemesi gerekiyor. Hı hı. Bu ligin şifresi bu. Süper Lig. İçeride kazanacaksın. Dışarıda da kesinlikle yenemiyorsan puanla döneceksin. Yoksa bizim ligde bir hafta kazan, bir hafta kaybet, şampiyon olamazsın.
2: Çok zor. Çok zor.
3: Yani deplasmana çıkıp Beşiktaş'ı kastediyorum. Apayrı bir futbolla. Ya bu Beşiktaş mı acaba diye kendi kendine sorduğunda şampiyonla oynayamazsın.
2: Ki ben bu sezon hazırlık maçları dahil hemen hemen her maçını izledim Beşiktaş'ın.
3: Şimdi Trabzonspor'u merak ediyorum.
2: Gördüğüm en kötü Beşiktaş'tı ilk yarı.
3: Evet. Trabzonspor'u merak ediyorum. Kasımpaşa'yı yenemedi. Konyaspor'a kaybetti. Bundan sonraki deplasmanlar önemli. Hı. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne yenildi. Sonra
2: Gaziantep'le beraber kaldı.
3: Derbi kaybetti
2: kendi evinde.
3: Bu uzun vadeye bunu yayarsan, matematiksel oranda söylüyorum, Galatasaray için de tabii geçerli.
2: İlk kendi evinde Çorum beraberliğiyle başladı. Trabzon deplasmanında kaybetti.
3: Bir de iki golden aşağı yemeyen bir takım 4 yedi en son Trabzon'da. Hı hı. Orada iyice problem ortaya çıktı mesela. Bunlar düzelmezse
2: konuşacağız Ercan abi özellikle.
3: Bütün takımları değerlendiriyor. Bunlar düzelmezse

0: bahsettiğin o kopma olmaz.
1: Kopma olmayacak gibi bu sezon. Biraz öyle gözüküyor.
0: Kasımpaşa'nın daha mağlubiyeti yani, yok mesela başarı.
1: Başarı ya mağlubiyet yok. Genelde beraberlikle devam ediyorlar. Ama dediğim gibi yani onlar 8. sırada şampiyonluk potasındalar onlar da. Yani evet. Baktığınızda ilk haftada tabii ki çok erken. Yani 6 hafta ligi konuşmak için boyu çok kısa ligin. Konuşmak için doğru değil ama baktığınızda bu sezon sanki biraz öyle olacak gibi geliyor.
0: Ya şöyle.
1: Ahmet sürpriz. Çok büyük sürpriz.
0: Tabii tabii. Geçen yani, sene Göztepe'nin, Başakşehir'in yaptığı o iyi çıkışlar var. Bunları
1: Samsun'un bu sene Samsun yok mesela.
0: Kesinlikle haklısın. Bu sene bunları gerçekleştirmeye çalışan iki takım var şu an gördüğüm kadarıyla. Biri Ahmetspor, biri Kocaeli.
1: İkisi zaten onlar da lig sıralarında üst sıralardalar.
0: Bunlar ya yani bu çıkışları göstermeye çalışan takımlar. Onlar da tabii bunu sürdürülebilir hale getirir mi? Bunu önümüzdeki haftalar gösterecek. Avantajları şu, Avrupa kupalarında yoklar.
1: Az maç yapacaklar.
0: Milli
1: oyuncular az.
0: Kağıda göre az. Kağıt dökümüne göre az. Bunu şimdi sen diyorsun ki toparlanacağız. Birçok teknik direktör öyle söylüyor. İşte milli ara toparlanamazsın. Oyuncuların yok.
1: Eksik kadrolar.
0: Ya oyunculara baktığın zaman milli arada çalışacağız diyorsun da birçok oyuncun yok. Nereye çalışacaksın? İstediğin kadar çalış. En önemli başrol oyuncuların milli takımlarda.
1: Sıkıntı yani 3 hafta bakalım. Ya ilk defa karşılaşıyoruz bu durumla.
0: 3 hafta olacak? 21 gün.
1: 21 gün yani.
0: 21 gün sen takımından uzaksın. Bütün takımlar için geçerli
1: sanki
0: bu.
1: Sanki işte devre arası gibi. Yani şey ilk yarı sonrası ikinci yarı başlar ya Ocak ayında. Sanki o aradayız. İlk devre bitiyor, ikinci devre başlıyor.
0: Evet, 21 işte. Gün...
1: ara transfer döneminin olduğu dönemden tabii, bahsediyorum. Sanki öyle bir döneme girdik.
0: 21 günlük maçı yok.
1: Yok.
0: Evet, o takım tekrar gelip bir araya geldiğinde bazı pratikleri tekrarlaman gerekiyor. Uzak kalmış çünkü oyuncu.
1: Aynı durum Kasım'da da var. Ya bakalım nasıl olacak, neler olacak göreceğiz.
0: İlk defa yaşayacağımız için ben de merak ediyorum nasıl olacak diye.
1: Bakalım. İsterseniz gelen mesajları da çok da fazla bekletmeyelim. Gelen mesajları da şöyle eritmek istiyorum. Bir dinleyicimiz Bünyamin Bey yazmış. Artık her maça bakmıyorum, seçerek izliyorum. Çok maç oynanıyor. Biraz bıkkınlık veriyor diye yazmış. İlk bölümde
0: Bünyamin
1: konuştuğumuz
0: Bey doğru
1: konular.
0: Söylüyor.
1: Öyle yani. Bıkkınlık veriyor artık maalesef bazı maçlar. Yine bir başka dinleyicimiz Hakan Bey yazmış. Hakemlerle alakalı. Çok da fazla konuşmuyoruz. Konuşsak da hiçbir şey değişmiyor.
0: Hayır, kötüler,
1: yine
0: kötüler.
1: Kötüler yani.
0: Ya değişmiyor. Nasıl değiştireceksin ki? O hakem şimdi diyelim 5 hafta maç alamayacak mesela. Bilmiyorum alacak mı alamayacak.
1: Alacaklar. İkinci hemen alacaklar Ercan abi.
0: Ya, ama kötüler.
1: Yani baktığınızda şimdi şey muhabbeti de var işte. Yeni elit hakem yetiştiren hakemlerimiz işte üst kurullarımızda destekliyorlarmış verdikleri kararları. Öyle laflar geliyor bakalım. O yüzden de konuşsak hiçbir işe yaramıyor. Konuşuyoruz. Saatlerce konuşuyoruz. Günlerce konuşuyoruz. Haftalarca konuşuyoruz. Değişen hiçbir şey olmuyor.
0: Hayır, nereden
1: niye nefesimizi harcayalım ki
0: nereden
1: artık?
0: Nereden yani? Baksan kötü. Yabancı var getiriyorsun. O da kötü. Kötü.
1: Yani... Yeni nesil artık maça gitmek yerine orada harcayacağım parayı başka yere harcarım. Kazancım olur, bari kazancım olur diye yazmış Recep Bey. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış İstanbul'dan Onur Bey. 2-3 yıldır Beşiktaş'ın kadrosunu oyuncularını hiç bilmiyordum. Bu sene ismi çok zikredilmeye başlandı ve başarılı bir durum olduğunu söylendiği için 1-2 maçını izledim ve futbol hoşuma gitti. Hemen gidip bu maçları izlemek için satın aldım. Bu bir teşkil eder bir konuyu, bu konuya dair fikir teşkil eder diye yazmış. Çok teşekkürler. Oluyor işte. Yani baktığınızda evet, maçları bazen ilginizi çekebiliyor. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Bursa'dan Ali Bey. Önümüzde mini maçlar var ve ciddi takımlarla oynayacak milli takımımız. Hafta sonu milli oyuncularımızı izledim. Dikkatli, maalesef hepsi çok kötü. Daha sezon başında bu formsuzluğu neye bağlarsınız diye yazmış.
0: Bu arka arkaya maç trafiğine bağlarım.
1: Bir de biraz bakmak lazım. Yani Fransa'daki oyuncuların da bazıları çok iyi değil. Yani şimdi ilk rakibimiz Fransa olduğu için. İtalya zaten kabuk değiştiriyor. Yeni bir nesille girmeye çalışıyorlar. Onlar da bakalım.
0: Almanya öyle.
1: Almanya da öyle. Yani herkeste bir değişiklik var. Bir bakmak lazım, bir görmek lazım.

0: İspanya'da yok değişiklik. İspanya'da da takımlar da bayağı iyiler. Yani
1: Evet.
0: kulüp takımları da çok iyi. Altyapılar da çok iyi. Milli takımlar da düzeyinde de çok iyi. Bu söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum diye yazmış bir dinleyicimiz ama bunun sebeplerine inmek lazım. Bence iki sebebi var. Birisi yaşadığın şehrin sokaklarında gezdiğin şehrin takımını desteklemektense popülariteye uyup büyük takımlara yönelilmesi. Hiç maçına gitmediğin bir takımı ne kadar sevebilirsin? Uğrunda boğazını yırtarcasına bağırırsın. Hani dedik ya işte yağmurda çamurda
1: Evet,
0: ilk
1: evet.
0: bölümde konuşmuştuk. O taraftarla seyirciyle alakalı
1: Artık öyle
0: konuyla.
1: bir taraftar çok az.
0: İkinci olarak işte kartlı girişler, 6202 sayılı
1: Evet.
0: kanun, futbolun rengi denilen birçok şeyi kısıtlamak bizleri bu duruma getirdi diye düşünüyorum diye yazmış dinleyicimiz. Çok teşekkürler bu mesaj için Umut Bey yazmış. Evet, bazı durumlar var maalesef artık değişen bazı durumlar var. Eskisi gibi değil artık statta taraftar dediğimiz olgu da değişmeye başladı. Fatih Bey yazmış. Stadyumda maç izlemek isteriz. Biletler pahalı. Evde izlemek isteriz. Yayıncı kuruluş abonelikleri pahalı. Altyapıyı izleyelim desek yayın yok. Hepsini bir kenara koyalım. Adalet de yok futbolda. Neyi nasıl, neden izlesin genç kuşak diye yazmış. Çok teşekkürler. İşte genç kuşağın neden izlemediğini dinleyicimiz örneklerle paylaşmış.
1: Ya biraz ilerlemeyi şöyle kendi açımızdan söyleyeyim bunu. Takımların teknik direktörleri de mesela İtalyan dün gayet iyi konuştu. Nasıl iyi konuştu? İlk yarıda çok kötü oynadık dedi. Bunu
0: Ve de her takım çok zorlanacak burada dedi. Yani
1: ya burada
0: Diyarbakır
1: olabilir. Bunu
0: deplasmanında.
1: teknik direktörün söylemesi çok önemli. İtalyan olabilirdi bizim penaltımız verilmedi, kırmızı kartımız şu oldu, bu oldu demeyi. Bu oyunculara refah getiriyor beyin olarak. Oh diyor, çıkıyor yöneticiler konuşuyor. İhaleyi hakeme bırakıyorlar. Herkesin tamam hakem kötü ama biz de kötü oynadık demesi lazım. Ya, hakem çok kötü yönetim gösterdi, bunu kabul ediyorum.
0: Kaçışıyorlar Can abi, öyle der mi?
1: Demesi lazım.
0: Taraftarları
1: Ama
0: kendisini mi
1: biz de kötü
0: atacak?
1: oynadık demesi lazım.
0: Taraftarı kendisini atmayacak işte, var hakemi atacak. Onlar da kötü zaten. Herkes bunu biliyor, kötüler. Kendi sorumluluğunu üzerinden atıyor ama işte takımı çalıştıran, teknik taktiği belirleyen teknik direktör demiyor bunu. İtalyano bu konuda başarılı. Ben
1: Ya
0: de
1: ben
0: aynı
1: acaba
0: fikirdeyim.
1: var hakemlerin seyrettiği görüntüyü onlara bir sonra mı gidiyor? Biz önce seyrediyoruz. Diyorsun ki penaltı. Mesela Vlahovic'in pozisyonu penaltı, kırmızı kart denmedi mi bütün kamuoyunda? Zaten öyle. İlk yarıdaki pozisyondan bahsediyor. O görüntü sonradan mı gidiyor bar odasına?
0: Yok, hepimizden önce o görüntü gidiyor.
1: E
0: Benim
1: tamam, ben de
0: bildiğim.
1: zaten o soru cevaba girelim diye söyledim. Ama insaf yani, onu da göreceksin.
0: Bunu konuştuk Ercan abi daha önce. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Bize ne geldi? İşte artık dereceler var biliyorsunuz. İşte şiddetin derecesi. Penaltıda derece olmaz ama oluyor Ercan abi, maalesef oluyor. Yok işte o şiddetli olmadı. İşte kırmızı kart pozisyonları, Trabzonspor Galatasaray maçında kırmızı kart pozisyonları, şiddet. Fenerbahçe maçının 30. saniyesinde gözünün önünde penaltı oldu. Net penaltı. Şu ayakkabı çıkmış artık. Bunun daha üstü yok Ercan abi.
1: Yok, evet.
0: Vermedi işte. Vermedi. Varla verdi. Yani böyle böyle durumlar var. Bak, 3 tane maç saydım. 3 tane olay saydım.
1: Evet.
0: Üçü de gerçekten çok kötü durum ama maalesef konuş konuş de olmuyor yani.
1: Hayır, konuş zaten onu baştan beri biz ikimiz değerlendiriyoruz. Şunu söylüyoruz. Kötü yönetim.
0: Kötü yönetim yani, hiçbir
1: Başka
0: şey
1: bir şey
0: olmuyor.
1: yok. Elimizden başka bir şey bizim gelmez ki.
0: Ya iyi yönetilse gerçekten alkışlayacağım ve iyi yönetim olacak diyeceğim. Yani mesela ne dedim? İyi durumları da söyleyeceğim dedim. Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi maç yönetmesi Türk hakemliği için iyi durum dedim. Bunu da yayında daha önceden söyledim. Yani iyi durumları söyleyeceğim ama iyi durum yok ki, işte böyle cımbızla çekiyoruz artık iyi durumları maalesef. Gelen mesajlarla yine devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz yine hakem yazmış Trabzonspor maçı ile alakalı.
1: Doğru.
0: Konuşuruz. Satılmış Bey, Beşiktaş, hem Beşiktaş hem Çorum Spor mağlup oldu. Beşiktaş bu sezon 13 maç oynamış, 3 yenilgi almış, 3 yenilgi de deplasmanda. Demek ki hoca deplasman maçlarını daha ciddiye alması gerekiyor. Bir de hayatta en nefret ettiğim şey bu rotasyonlar diye yazmış Satılmış Bey.
1: Ya bir de şu var. Bir takımın deplasman oyununu oturtması gerekiyor. Deplasmanda maç kazanma, oyunu oturtma, bunları başaramazsan zaten zirvede istediğin sonucu elde edemezsin. Evinde kazanırsın, taraftarınla bir bütün olursun, ayakta alkışlanırsın. Ama bir hafta sonra

0: İlk defa zeminini gördüğün başka bir kente gidiyorsun. O oynadığın evindeki mükemmel oyunun yansımasını sahada gösteremezsen kendine ayrı bir deplasman stratejisi belirlemen lazım. Bunu yapamazsan rakip de ne yapacaksın? Büyük bir hırsla sana hazırlanıyor. Büyük maç çünkü.
1: Çok büyük maç
0: Ya
1: onlar için.
0: Fenerbahçe ile, Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Trabzonspor'la evinde karşılaşacak takımlar bir hafta gece gündüz o maçı düşünerek hazırlanıyorlar.
1: Bayram havası şehirde Ercan abi. Net söyleyeyim, bayram havası.
0: Bir hafta boyunca.
1: Siz de gittiniz maç anlatmaya o
0: Tabii canım.
1: şehirlere. Ben de gittim yayıncı kuruluşta çalıştığımda. Hepimiz gittik, hepimiz gördük nasıl bir bayram havası olduğunu gördük. Herkes mutlu oluyor. Taraftar da gelecek deplasmana diyorlar.
0: Senin bunu yabancı oyunculara ve göreve gelmiş olan teknik direktörlere çok net anlatman lazım. Çok net anlatman lazım. Sana deplasmana gelen takımlar da bir hafta boyunca gece gündüz o maçı düşünerek hazırlanıyorlar. Evinde bazen zorlanıyorsun. Zorlandığın maçlar oluyor. Bunun sebebi de o. Ona hazırlanıyor. Ya antrenör aman onlarla oynayacağız diye konsantrasyon anlamında takımını hazırlamıyor bile. Oyuncu biliyor nerede nasıl oynayacağını. Hem içeride hem dışarıda. Sen de buna göre, oyuncular da dahildir buna, bir strateji belirlemek zorundasın.
1: İzmir'den Yaşar Bey, taraftarın futbol için önemini ve takımlara ekstra itici bir güç olduğunu dün bir kez daha gördük. Taraftar futbolun her şeyi diye yazmış. Bir ara verelim.
0: Evet.
1: Batıkan'la bir işaretleşeyim. Bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazan'ın kaldığı yerden devam ediyor artık. Ahmet Beşiktaş maçını burada şimdilik noktalayalım. Ve Fenerbahçe maçına geçelim. Dün akşam, daha doğrusu akşam üzeri oynadı Fenerbahçe. Ve Fenerbahçeli taraftarlarla da konuştuğumda şöyle cümleler duydum Ercan abi. Özlemişiz gündüz maçlarını diye söylemişler. Tabii. Pazar günü öğle sonrası akşam üzeri hava aydınlıkken maç oynamak çok özlemişler. Yani söyledikleri bu yöndeydi. Bu minvaldeydi daha doğrusu. Haliyle bu tarz maçları istiyorlar. Daha erken saatlerde de oynamak bence keyifli olabilir. Öğlen saat 1 gibi saatlerde de oynamak. Büyüklerin maçlarını, İstanbul'daki büyüklerin maçlarını oynatmak.
0: Hadi diyelim bir İstanbul gibi büyük bir şehirde belki zorlanabilirsin de.
1: Kahvaltıdan sonra gidilir Ercan abi. Niye gidilmesin?
0: Ya olabilir. Hadi ben 3 diyeyim. Günü devam ettiriyorsun. Ya da 14-30 diyeyim. Günü devam ettiriyorsun çünkü. Maç bitiyor. Maçtan sonra da ne yapacaksan yine yapma şansın var. Tatilini şöyle söyleyeyim, daha iyi değerlendiriyorsun.
1: Tabii, hafta sonu tatilini çok daha iyi değerlendiriyorsun. Zamanında kalıyor böyle durumlarda. Bir de İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek gerçekten ciddi bir, evet, zaman kaybı oluyor. Haliyle böyle bir durumu da engellemiş
0: keşke
1: oluyorsun.
0: Keşke bizde de olsa.
1: Fenerbahçe dün tarihi bir skor aldı. Süper Lig tarihindeki en fazla gol attığı karşılaşmayı egale etti. Daha doğrusu
0: 5 tane maç var öyle.
1: Öyle bir, evet, işte 8-4 biten maç var en çok golü atıldığı, evet, karşılaşma. Ama en farklı galibiyetini elde etti Fenerbahçe. Tarihi bir akşamdı. Akşam üzeriydi Fenerbahçe için. Rakip Eyüpspor bence bu ligin en düşük performans anlamında en düşük takımlarından bir tanesi. Evet, teknik direktörleri istifa etti. Ben beğendiğim isimlerden bir tanesiydi. Umarım geleceği parlak olur.
0: Umarım.
1: Ama dünkü özellikle o moral bozukluğuyla söylediği bazı birkaç cümle beni gerçekten üzdü. Açıkçası genç bir teknik direktör. Önünde yıllar var. Böyle kendini bu kadar da kaptırmaması gerekiyor. Olabilir. Futbolun doğasında ya, hatta 10-0 biten Türkiye Kupası karşılaşmaları konuştuk geçen hafta.
0: Tabii tabii. Şimdi hata şu olabilir. Ya biz Fenerbahçe ile sen geriden oyun kurarak, ya futbolun şu anda oynanan tarzı gibi işte geriden çıkacaksın, pasta çıkacaksın. Fenerbahçe ile oynuyorsun. Takımın değeri ortada. Mali değeri. Fenerbahçe bu maça çok ayrı önem vererek hazırlanacağını tahmin etmen lazım. Hırsla hazırlanacağını. Çünkü konuşmalar öyle. Ya bu maça bakış açımız, işte milli araya iyi girmek istiyoruz. Daha futbolda katı savunma yapmak ayıp değil. Ha yine yenilirsin. 8 olmaz 4 olur. Yine yenilirsin. Çünkü arada inanılmaz bir kadro kalite farkı var. Bunu kabul edelim. Ama bu kadar açık oynarsan 8 de olur, 12 de olur. Yapacak bir şey. Ben futbol oynamaya çalışıyorum diye değil, takımını biraz daha kapanma, kompakt oynama, kendi yarı sahasında çok adam bulundurma, muhabbete girerken söylediğim gibi

0: baktığınızda kendi rakibiniz ligde kendi rakiplerinizden bir tanesi değil. Yani ligde pozisyonunuz itibariyle siz düşmemeye oynuyorsunuz. Yani sezon başından beri böyle kadro yapılanmasına baktığımızda geçen sezon Eyüpspor son anda ligde kalmış bir takım.
1: Evet.
0: Haliyle bu sezonda düşme adaylarından bir tanesi, doğal
1: Evet.
0: düşme adaylarından bir tanesi. Geçen seneki performansa baktığınızda çok ciddi bir transfer hata da yapmadılar. Yapmadılar ya.
1: Ya mali durumlar böyle.
0: Bu durumlardan dolayı baktığınızda düşme adaylarından bir tanesi. Rakipleri de işte düşmemeye oynayan takımlar. Fenerbahçe rakip değil onlar için. Ona göre hazırlanmak lazım. Ama işte dün başka bir işte oyun oldu. Fenerbahçe'yi de tutamadılar. Hiçbir şekilde tutamadılar. Fenerbahçe'de daha 30. saniye penaltı, 8. dakika mı ikinci gol? İkinci golden sonra zaten maç bitmişti.
1: Havluyu
0: Yani
1: atıyorsun.
0: ondan
1: Öyle değil mi?
0: sonra Fenerbahçe atabildiğimizi atalım. Taraftarımızla bütünleşelim. Onlara çok sayıda gol izletelim. Dünkü işte Trabzonspor Galatasaray maç skoru sonrası ligde her an her durum olabilir düşüncesi. Ve biz atabildiğimizi atalım kendi evimizde düşüncesi. Tarihi bir skora doğru gitti karşılaşma. Vedat Muriç'in yıldızlaştığı ve Vedat'ı besleyenlerin yıldızlaştığı bir karşılaşma oldu. İrfan Can ben beğendim dün. Çok da kötü oynamadı İrfan Can. Milli takıma neden seçildi diye çok...
1: Bu şu anlama geliyor tabii. Asensio iyileştikten sonra İrfan Can iyi bir alternatif olacak. Asensio'nun bir an önce de tabii iyileşip dönmesini bekliyor.
0: Milli maç arası dün kadrodaydı.
1: Fenerbahçe taraftarları.
0: Doktor
1: Evet.
0: oynatmayın demiş. Ve milli maç arası sonrası artık formasına kavuşacak ki... Ben Gaziantep Futbol Kulübü maçında da Asensio'nun çok arandığını düşünüyorum.
1: Ben de.
0: Beşiktaş maçında da çok arandığını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani Fenerbahçe için olmazsa olmaz oyunculardan bir tanesi Marco Asensio ki geçen sezon verdiklerini de göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. O yüzden de Fenerbahçe için onun sakatlığı ciddi manada problem oldu ki Fenerbahçe'nin bu iki mağlubiyet ve bir beraberlik alması ligin ilk 6 haftasında işte o biraz Marco Asensio'nun da çok oynamamasından kaynaklı. Oynadığı Konyaspor maçını değiştiren oyuncuların başında geliyordu baktığınızda. Yine Ederson bence yeni transfer gibi bu sezon. Yine karşı karşıya bir pozisyonu çıkardı. Evet çok iş düşmedi kendisine ama yine de konsantrasyonu üst seviyedeydi. O sanki tekrar yani yeni transfer gibi oldu baktığınızda. Diğer oyuncuları da yine konuşuruz ama önce bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Dördüncü koşu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerde içeriden 5 numaralı Record Dem'e gelmişti ancak dıştan doldurdu. 6 numaralı Dragon Hero liderliği aldı. İkincilikte Record Dem onu takip ediyor. Hemen dışında 10 numaralı Perimira var. Bir boy kadar geride 12 numaralı Angel Quest. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Vadrin ilerliyor onun. Bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 14 numaralı Estoket var. Yanına Rushmore ve Raymond Babbitt geldi. Bu safkanların 2,5-3 boy kadar gerisinde 1 numaralı Dragon Blue var. Onun bir boy gerisinde 8 numaralı Mike, yarım boy kadar geride 13 numaralı Çapkur. Onun içinde 7 numaralı Kızın Beril, 2 boy kadar geride içeride 4 numaralı Touch the Cloud. Hemen dışında 2 numaralı Işıl Semelina sırasıyla son 600 metreye girildi. 6 numaralı Dragon Hero lider, takipte 10 numaralı Perimira var. 1 boy kadar geride dış kulvarda 14 numaralı Estoket, 3.lükte yarım boy kadar geride 5 numaralı Requardem. Onun 1 boy gerisinde 12 numaralı Angel Quest, dış kulvarda 11 numaralı Raymond Babbitt, ortalarda yine 7 numaralı Kızın Beril, yanlarında 4 numaralı Touch the Cloud var. Bariyer dibinde son 200 metreye yaklaşılırken 7-8 boy farklı önde 6 numaralı Dragon Hero, geriden Angel Quest'in Touch the Cloud'un atakları var ama 6 numaralı Dragon Hero durmuyor ve kazanıyor. 4 numaralı Touch the Cloud ikinci oldu. 2 numaralı Işıl Semelina üçüncü. 1 numaralı Dragon Blue, 12 numaralı Angel Quest, 8 numaralı Mikael ve 7 numaralı Kızın Beril tabelanın diğer basamakları için aynı yakın geçen isimler oldular. 6 numaralı Dragon Hero Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını konuşuyorduk. İsmail Kartal'ın masın toplantısını bir dinleyelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
5: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz. Bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz. Ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi. Burada penaltılar verilmedi. Burada şu oldu diyen bir tane çıkan yok.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Spor.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İsmail Kartal'ın maç sonu basın toplantısını takip ettik. Açıklamalarını dinledik. Orada bir soru soruluyor teknik direktörlerle alakalı. Evet. Yani daha teknik direktörle alakalı. Öyle bir ciddi bir açıklamada da bulundu kendisi. Moral oldu bence Fenerbahçe adına. 8-0'lık bir skor da gerçekten tarihi bir skor. Ve bazı 8-0 yani 8 gollü karşılaşmalarda kendisi de vardı. 8-4'lük biten Gaziantep Spor karşılaşmasıydı hatırladığım kadarıyla 92 olması lazım. Orada da oyundaydı, 15 dakika oyuna girdi diye.

0: Galatasaray için. Çünkü yeni bir teknik direktör var. Diğer 5 haftanın Trabzonspor'uyla o karşılaşma, Galatasaray karşılaşmasının Trabzonspor'u farklıydı. Çünkü yeni teknik direktörü oyuncular kendilerini de göstermek istediler. Kendi evinde büyük karşılaşma. Galatasaray 4 sezondur bu ligin lideri ve şampiyonu. Baktığınızda oyuncu da böyle büyük maçları oynamak ister. Yeni teknik direktörü de biraz kendini göstermek ister. Artı taraftarı da kendini affettirmek ister. Süperstar 3 tane gol. Tabii. Süperstar. Yani çok konuşmaya, hat-trick çok konuşmaya gerek yok. Bir süperstar ne yapmalı? Gördük. Trabzonspor çok akıllı oynadı. Galatasaray'a karşı şöyle akıllı oynadı. Galatasaray'ın arkada yoğun pres yaptığı zaman ya da pozisyon için ileriye çıktığı zaman arkada boşluk bırakacağını biraz düşündü. O boşluğu daha da bırakmasını istedi. Yani çok geride kabul etti Galatasaray'ı Trabzonspor. Kendi üzerinde kabul etti. Kendi sahasında, kalenin önünde, ceza sahasının önünde kabul etti. Öyle olunca arkada çok ciddi boşluklar bıraktı Galatasaray. Çok hızlı süperstarınız varsa ki Liverpool'dan envai çeşit böyle gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii Muhammed şey. Salah cezayı da kesti. Bunu da net olarak söyleyebiliriz. Ne dersiniz Ercan abi?
1: Ya şimdi Trabzon'a çıktığın zaman Ahmet maça, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri, bunu kabul edelim. Yok teknik direktörü değişmiş, takımda problem olmuş, işte havası bozulmuş, bunun hiçbir önemi yok. Trabzon'da büyük maça çıktığın anda o maça iyi hazırlanmadıysan zaten yenilme ihtimalin yüksek, ama iyi hazırlanmadıysan da fark yiyorsun. Ben Galatasaray'ın kırılgan savunması, etkisiz orta sahası, Osimhensizliğin getirdiği pozisyonsuzluk. Mesela ne dedi Okan Buruk maçtan önce? Sporting Lisbon maçına başladığımız gibi bir anlayış göstermemiz gerekiyor. Evet, bakalım anlayışa. Sané pres yapabildi mi? Sıfır. Deniz uğraştı.
0: Kayboldu gitti.
1: Kayboldu, uğraştı, kayboldu. Sol kanada baktın. Pres var mı? Sağda solda.
0: Yok.
1: Kanatlar top tutabiliyor mu?
0: Yok.
1: Tutamıyor.
0: Leao 21 tane top kaybıyla oynadı maçta. Rekor.
1: Leao da zaten
0: hazır değil. Ve
1: hazır değilin dışında defansif puanları düşük. Hücum için ideal bir oyuncu. Defansif puanları düşük. Bunu kabul edelim. Leao'dan sen de savunmayla gel, beraber çıkacağız. Onları istediğin zaman yapmıyor zaten. Yapamıyor. Leao bu.
0: Ya da adamını takip et gel diye.
1: Yok, mümkün değil. Leao hücumda iyisen, Leao çok klas bir oyuncu. İşi bilen oyuncu hücumda, hücum yollarında. Ama bu iş tabii iki yönlü ya. Defansif olay da var. Onda yok. Abdülkerim zaten sezona formsuz başlamış. Aradan yıllar geçmiş. Ağırlaşmış. Kabul edelim. Sanchez bazen çok komik hatalar yapıyor. Sanchez'in yaptığı hata. Aklıma Barcelona maçı geldi. Sanchez o hatayı yaptığında gol oldu ya sonrası. Vallahi Barcelona maçı geldi aklıma. Böyle bireysel hatalar Barcelona'ya karşı yaparsan perişan olursun. O maçta hata yapma lüksü hem oyuncularda hem teknik direktörde hiçbirinde yok. Her hata bir gol demek Barcelona maçında. Onu şimdiden söyleyeyim.
0: 8 kişi ceza sahasında gol arıyorlar. Yine izledim
1: Ercan abi. Senin ceza sahası, ben de
0: gol yediler. Herhalde dedim değişik maç olacak cumartesi günü.
1: 3 oldu herhalde, yine.
0: Yine 3 oldu. Yani az attılar bu sefer. İnsaflı davrandılar, az attılar.
1: Ya 8 kişi ceza sahası içinde hücum ve gol arıyorsa hata yapmanın bak lüksü kesinlikle yok. Trabzonspor ikinci yarı dedi ki ya ben biraz daha önce kendi yarı sahamda kalayım. Ya oyunu biraz daha yavaşlatayım. Yavaşlatmasa ya o düşünce çünkü biraz fizikle de ilgili bence. Hı hı. Eğer onlar olmasa Trabzonspor 5 attı ya da 6 oldu. Şaşırır mıydım? Ben şaşırmazdım ilk yarıdaki oyuna baktığımda.

0: İlk yarı 5 olurdu zaten Ercan abi. İlk yarı 5 oluyordu.
1: Oluyordu, 3 oldu. Dün de hemen bu örneği verip Galatasaray'a döneyim. Dün de Diyarbakır'da ilk yarı 4 oluyordu.
0: 4 oluyordu. Ki bir bazı benzerlikler var. Şöyle benzerlikler var. Arkada bırakılan boşluklar konusunda. Yani şimdi evet, yoğun pres istiyor taraftarlar takımlarından. İşte rakip...
1: Pres olduğu zaman da ölçülü pres.
0: Rakip sahada yoğun baskıyla topu kapma ve oyun istiyorlar. Rakip sahada oynamak istiyorlar. Hücum istiyorlar. Tabii taraftar hep ister. Devamlı ister. Normaldir. Taraftar dediğiniz budur zaten. İstemek durumundadır. Ama... işte bir laf vardır, tabirim için kusuruma bakmasınlar, kazın ayağı öyle değil Ercan abi. Arkada bıraktığın boşluklar canını çok sıkar. Gerçekten canını çok sıkar. Ki Galatasaray'ın işte Trabzonspor karşılaşmasında canını çok sıktı. Beşiktaş'ın Ahmet Sportif Faaliyetler maçında geride bıraktığı boşluklar canını çok sıktı. Net. Net bu. Yani arkada öyle bir oynayacaksın ki arkada bu kadar boşluklar bırakmayacaksın. Takım boyu bu kadar uzun olmayacak.
1: Tabii tabii. Ha, boşluk bırakıp takım boyunu da böyle uzatırsa büyük geçmiş olsun.
0: Ki yani
1: Galatasaray'a da oldu. Ama ben Okan Buruk'un 4. senesi, değil mi? 4 sene şu an, hatta 5 şu anda. Ben ilk defa Galatasaray'ı bu kadar çaresiz gördüm. Ve işin acı tarafı, mağlubiyeti kabul etmiş gördüm. Galatasaray mağlubiyeti oyuncular artık kabul etmişti 3-0'dan sonra. İkinci yarıdaki başlangıçta ortaya bir şey çıkartmadı. Ben Santrafor'la diye çıkayım dedi, başlayayım dedi. Ben buna saygı duyuyorum. Deniz Santrafor çünkü.
0: Dördüncü dakikada gol yedikten sonra biraz oyunda dengelemeye çalıştı ama işte orada Trabzonspor'un artısı çoktu. Yani Trabzonspor biraz farklı oynadı. Her zamanki gibi oynamadı. Evet. Biraz daha geride kabul etti Ercan abi. Daha benim üstüme gelsinler işte. Leo tabii, üstüme tabii. Gelsin. Sané üstüme gelsin. Ki Galatasaray'ın bütün atak organizasyonları Sané ile var. Başka atak organizasyonu yok bildiğim kadarıyla. İlk yarıda da ikinci yarıda da öyle.
1: Yok. Yok,
0: yok. Sané var yani ataklarda.
1: Orta sahada Torreira ve
0: orta saha zaten Galatasaray'ın güçlü yanlarından bir tanesi.
1: Sahi
0: orta
1: saha çok kırılgan.
0: Ama orta sahayı da işte çok geride alınca orta sahada ileriye gitti. Arkada çok ciddi boşluklar bırakıldı.
1: Gitmeyeceksin işte.
0: Yani şimdi Muhammed Salah diye bir oyuncu var. Yani hiç mi Liverpool geçen sezon Liverpool karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştınız mı oyuncuyla da? Yani ya size, bugün... size de yani çok özür dilerim, Galatasaray'a da gol atmış, bize gol atmış, bizim takımımıza gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bilmeniz gerekiyor nasıl oynayacağını.
1: Maçı can sıkıcı hale getirebilirsin ama pozisyon vermezsin. Ya yani futbolun içinde bunlar var. Çünkü tek taraflı Trabzonspor'un çok rahat bir galibiyetinden bahsediyoruz. Ama maçı can sıkıcı hale getirebilirsin. Dediğin gibi kalabalık orta saha. Kimle oynarsan oyna deplasmanda. Benim oyunun tarzım bu diyeceksin mesela. O zaman rakip de seyircisi diyecek, hadi hücum yapın diyecek. Sen kendi yarı sahanda rakibi karşılayıp baya birbirine yakın oynadığın zaman rakip sana öyle saldıramaz ki. Mümkün değil. Diyorum ya, deplasman oyun stratejisi. Biz böyle oynayacağız deplasmanda. Hele bu büyük maçsa. Yok, orta alanın gitmiyor. Forvetin işlerliği yok. Pozisyona giremiyor.
0: Kanatlar adam takibinde yoklar. Yoklar Ercan abi. Takip etmiyor. İki kanatta takip etmediler.
1: Yok, olmuyor.
0: Beklerin üzerine çok ciddi bir yük bindi. Bekler de sonuçta hücuma katkı. Galatasaray'da beklerin önemi var. Galatasaray'ın tabii oyununda beklerden de bazı oyunlar bekleniyor ama işte istenilen seviyede olmayınca işte Şalai istenilen seviyede değil.
1: Şalai ne? Şalai bekti ki, devşirme bir savunma oyuncusu.
0: Onu hep söylüyoruz ama işte yani
1: o bir yere kadar gider. Bak, bazen seni patlatır. Trabzon'da olduğu gibi devşirme. Hayatında sağ bek olarak futbol hayatına başlamamış ki. Ya futbol geçmişinde olabilir.
0: Forvet oyuncusu.
1: Ama kendisi forvet.
0: Forvet oyuncusu. Yani enteresan.

0: o bir yere kadardır. Bak böyle maçlarda bir anda patlarsın.
1: Geride böyle boşluklar bırakınca işte çok ciddi defolar da ortaya çıktı. İşte Abdülkerim'in, Sanchez'in defoları ortaya çıktı. İleride mesela Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında bu maçları Şampiyonlar Ligi rakipleri Galatasaray'ın izliyorlar. Ona göre de bir oyun kurgusu yapacaklar baktığınızda. Bunlara da önlem alınması gerekiyor. Ciddi manada önlem alınması gerekiyor. Böyle bir durumda hızlı hücumcuları olan, hızlı kanatları olan takımlar ciddi sıkıntı yaratır. Hem Galatasaray'a hem dün Beşiktaş'a yarattıkları gibi,
0: evet,
1: ben Fenerbahçe'nin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de eğer geride iki stoperi ağır stoperler, yani Skriniar'la Ake çok çabuk stoperler değiller ki, o da onlar da sıkıntı yaşadılar.
0: Ve yaşayacaklar.
1: Ve
0: bundan sonra da yaşayacaklar.
1: Yaşamaya da devam edecekler. Yani ona göre oyunların kurgulanması gerekiyor. Bazen diyorum mesela, çok kızıyorum. Evet, büyük takımlar hücum oynamalı. Evet, ligimizde bazı kendinden çok daha performans anlamında düşük takımlara karşı hücum oynamalılar. Kabul ediyorum bunu. İşte Fenerbahçe hücum oynar. Galatasaray hücum oynar. Beşiktaş hücum oynar. Hep taraftar da bunu söyler ya. Biz hücum izlemek istiyoruz. Hep derler. Trabzonspor hücum oynar. Ama şimdi mesela Mourinho ne yapıyordu Fenerbahçe'deyken? Hep ilk yarılarda takım topun arkasına geçiyordu. Hep savunmada. Hep. Bir yarış aramız var, isterseniz yarış sonrası bu konuyla geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 6 numaralı yalnız aşık. Şimdi yalnız aşıkta yerini alacak. Koşuyla birlikte dörtlü ganyan başlayacak. 10 numaralı kalemli şahı. Start almayan isim 6 numaralı yalnız aşığın yerini almasını bekliyoruz. 7 numaralı kulvardan Okan Gökçe ile start alacak. Ve şimdi yalnız aşık da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve Bursa'da 5. koşu başladı. 4 numaralı Fatih Aslan'ı çok iyi çıktı. Liderliği alıp farkı 2 boya kadar çıkardı. 7 numaralı İclal Han'ın peşinde. Hemen dışında 2 numaralı Davran Tay belirdi. Onun dışında dışta koşuyor 3 numaralı Deli Mercan. 2,5 boy kadar geride orta kulvarda Yalnız Aşık vardı. Önüne geçti şimdi onun 1 numaralı Alpli. Bu ikilinin 1,5 boy gerisinde 12 numaralı Prenses Sude var. Hemen dışına geldi 5 numaralı Gürsu Ağası. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda Lemi Kız ilerliyor. Hemen dışında Ayzıt var. 3 boy kadar geride 9 numaralı Dağ Ardı sırasıyla. Taylar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 4 numaralı Fatih Aslan'ındaydı. Fakat dıştan 3 numaralı Deli Mercan baskısını arttırdı. 3. sırada iç kulvarda 7 numaralı İclal Hanım var. Onun hemen dışında 2 numaralı Davran Tay dış kulvarda. 6 numaralı Yalnız Aşık. Orta kulvarda ise 1 numaralı Alpi var. Taylar bu sırayla son 400 metreye giriyor. İç kulvardan şimdi 7 numaralı İclal Hanım geldi. Koşudaki liderliği aldı. Hem dıştan da 6 numaralı Yalnız Aşık'ın atakları var. Ortada 1 numaralı Alpi var. Son 200 metreye giriliyor. Dışarıdan gelen 6 numaralı Yalnız Aşık şimdi asfaltta öne geçti. İçeriden 7 numaralı İcral Hanım'ın çabaları var. Bu ikili arasında mücadele var. Yalnız Aşık koşuyu kazanıyor. 7 numaralı İcral Hanım ikinci oldu. 1 numaralı Alpli ve 9 numaralı Dağardı. Üçüncülük için aynaya yakın geçerken 11 numaralı Lemi Kız da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Yalnız Aşık Okan Gökçe ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Her yolculuk

0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Büyük maçı konuşmaya da devam ediyoruz. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması. Bu bölümün sonunda Thomas Reis'in de basın toplantısını dinleriz. Yeni geldi. Ayağının tozuyla büyük karşılaşmaya çıktı. Başarılı da oldu.
3: Oldu tabii.
2: Yeni teknik direktörler her zaman bir iğme katarlar takıma ilk geldikleri maçta. Zaten hep takımlarda böyle değişiklikler yaparlar. Teknik direktör değişikliklerini bu tarz maçlar öncesine almaya çalışırlar.

0: dedi. Biraz Galatasaray'ın gelmesini istedi ki gerideki boşlukları değerlendirmek istedi. İstatistiklere baktığımızda zaten bu ortaya çıkıyor Ercan abi. Toplam şutlarda Trabzonspor'un 6 tane şutu var. Galatasaray'ın 12 tane şutu var. Yani Galatasaray zaten gelmiş şut atmak için ceza sahasının önüne gelmiş ya da ceza sahasının içerisine girmiş. İsabetli şut sayılarına baktığımızda Trabzonspor 6 şutta 4 tane isabet bulmuş. Galatasaray 12 şutta 2 isabet bulmuş. Yani Galatasaray'ın şutları isabet bulmamış. Topla oynamada %45-%55 Galatasaray önde. Yani topu da bırakmış Trabzonspor Galatasaray'a baktığınızda. Yine offside'a baktığımızda o benim ilgimi çekti ki işte asıl taktik biraz offside'da ortaya çıkıyor. Galatasaray hiç offside'a düşmemiş. Ama Trabzonspor 4 kere offside'a düşmüş. Bu zaten oyunun ne olduğunu anlatıyor. Galatasaray 5 kere korner kullanmış. Trabzonspor 1 tane korner kullanmış. Yani istatistikler net olarak oyunu da anlatıyor. Galatasaray'ın neden yenildiğini, Trabzonspor'un neden yendiğini biraz istatistiklere baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Yani baktığımızda, oyuna da baktığımızda biraz anlayabiliyoruz. Yani bu konuda Thomas Reis bence başarılı iş yaptı. Ha, iki antrenmanla maça çıktı. Nasıl iş olur? Tabii ki o soru işaretleri ama işte... Doğru bir kurgu ki...
1: Daha çok kendisi söyledi Ahmet zaten. Doğru kurgunun dışında. Ben dedi pratik değil teorik olarak katkıda bulundum. Biraz oyun sistemine baktım. Ki iki dediğin gibi 1,5 antrenmanla bir fark olmaz. Ama vereceğin taktikler takıma olumlu yansırsa istediğin oyun tarzına yakın oyun oynarsan ki öyle oldu. Ne oldu bunun sonucunda? Hep beraber Trabzonspor teknik direktörüyle, taraftarıyla, sahadaki kadrosuyla perişan etti Galatasaray'ı. 4-0 yendi. Esas mesele Galatasaray'ın bu olayının geçici mi? Hani bu aylar sonsuz aylardır diye bahsedilir ya Okan Buruk için geçtiğimiz dönemde. Hakikaten de öyle olmuş.
0: Hep milli maç arasını beklemiştir. Galatasaray hep kötü başlar sezonlara. Yani oyun anlamında konuşuyorum.
1: Skor anlamında aradan değil. Sonra ara yok ki yine. Yine Şampiyonlar Ligi var.
0: Kasım'a kadar ara yok.
1: Ara yok. Şampiyonlar Ligi var, lig var. Ya bir ferahlaman yok. Bakalım bu nasıl yansıyacak.
0: Yani bakalım çünkü çok ciddi karşılaşmalar var yani baktığınızda ve Trabzonspor karşılaşması Galatasaray adına Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir sinyal vermedi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Baktığınızda ciddi sıkıntılı bir duruma doğru evrildi bir anda oyun. Ya Galatasaray bence bu skoru da beklemiyordu, bu oyunu da beklemiyordu Ercan abi. Beklemiyordu.
1: Ya şimdi de çok erken gol yiyorsun. Daha ne olduğunu anlamadan uğraşıyorsun. İkinci golü yediğin anda bir sahada dağılıyorsun. Dediğim gibi bizim ligimizin en zor deplasmanlarından biri. Belki birinci sırada.
0: Deplasman nedir? Trabzon'dur Ercan abi.
1: Belki İstanbul, de birinci sırada.
0: İstanbul'daki büyük takımlar için deplasman nedir? Trabzon'dur.
1: Ya ben sana söyleyeyim bu ligin zor deplasmanlarını. Trabzon, dün belli oldu. Diyarbakır, Ahmet. Çok zor. Bunu kabul edelim. Erzurum. Belirli mevsimler. Erzurum ama
0: iyi kadrolarla Konya.
1: Bunlar zor. Şimdi gelecek olan takımlara bakalım. Bursaspor çıktı. Kolay deplasman mı?
0: Kayseri, Bursa.
1: Onlar bir zamanlar da... Sivasspor. Şimdi alt ligde.
0: Sivas geride kaldı da Kayseri, Bursa ilk ikideler zaten.
1: Yaz onlar. Döneminde Alanya, Antalya. Antalya gitti. Şimdi Alanya var. Yaz dönemi dediğimizde Ağustos bir ay boyunca Alanya'ya giden takım bana göre perişan oluyor. Öyle değil mi?
0: İşte Kayseri 19 puanda, Bursa 19 puanda, alt ligde Iğdır 16 puanda, Batman Petrol 16 puanda, Sarıyer 14 puanda. İlk 5'i saydım.
1: Evet.
0: Hepsi iyi takım.
1: Ya bence Bursa Spor'la Kayseri Spor direkt gibi olarak gözüküyor. Çıkacak.
0: Belli olmaz Batman.
1: Üçüncü takım kim olur
0: Batman Petrol biraz düşmeye başladı ama ben hala Batman Petrol'le de...
1: Olabilir Batman da.
0: Çok iyi kadrosu var çünkü yani baktığınızda. Evet. Daha sürprizlere gebe bence o lig. Daha çok maç oynanır orada. Çok değişkenlik gösterir. Ama Bursa ve Kayseri gayet iyi gidiyorlar. Yani Bursa zaten... Bursa'nın forveti...
1: İnaçıyor. Her durmadan gol atıyor. Muazzam bir ortalama yakaladı.
0: Yani çok transfer başarısı, onu o lige getirmek çok büyük
1: tebrik
0: bir başarı.
1: Tebrik etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Bursa seyircisiyle beraber de bütünleşiyor. Kayseri Spor düşmenin acısını çıkartıyor. Nets düşmenin acısını çıkartıyorlar. Biz de düşmemeliyiz diye.

0: bakıyorlar olaya ve ona göre de oynuyorlar. Batman Petrol iyi bir teknik direktör bence Selçuk Hoca iyi oldu oraya ama son haftalarda istenilen seviyede değil.
1: Abi Bursaspor'a yenildiler.
0: Bursaspor'a yenildiler. Yani
1: Evet.
0: doğal rakiplerine yenildiler. Ama dediğim gibi çok maç var. Her an her şey olabilir orada da diyelim. Galatasaray harici hiçbir takıma Muhammed Salah 3 gol atamaz diye yazmış bir
1: Belli
0: dinleyicimiz.
1: olmaz o işler.
0: Galatasaray adeta gel gol at dedi. Galatasaray böyle oynasın. Beşiktaş, Fenerbahçe de bu kadar atar diyor. Musa Bey Kayseri'den yazmış. Onu da hemen sizle paylaşmış oldum. Hakan Bey konuştuk. İstanbul'dan Hakan Bey yazmış. Evet, konuştuk o durumları. Yine bir başka dinleyicimiz hakemlerle alakalı konuşmuyoruz. Yani bunu bir kez daha söyleyelim
1: Ya
0: hep.
1: konuştuk hakemlerle ilgili, şunu özetle söylüyoruz. Kötüler.
0: Kötüler, daha ne diyelim?
1: Formsuzlar, kötüler. Olmuyor. Daha her hafta da aynı şekilde şu oldu, bu oldu diye maalesef değerli vaktini dinleyicilerimizin harcamak istemiyoruz.
0: İzmir'den Ferhat Bey, Okan Hoca iki mağlubiyete gönderilir mi diye yazmış. Okan Hoca
1: Bilemem.
0: başarılı mı? Takım geçen sezon son maçlardan sonra bu sezonda iyi futbolu göremiyoruz diye devam etmiş. Ya bence yani şimdi şöyle diyeyim. Okan Hoca 4 sezonun şampiyonu. Yani 4 sezon boyunca Galatasaray bu ligde şampiyon oldu. Okan Hoca ile oldu. Okan Hoca'yı bir iki maçta bu kadar kötülemek bana doğru gelmiyor Ercan abi.
1: Daha bir durun değil mi?
0: Yani şey kötülemekten kastım o gitsin yenine başka teknik direktör gelsin.
1: Yani bu gitsin olayını aşmış bir teknik direktör bence. Hemen 24 saat bile daha geçmeden bir 4 seneyi bir sermayesi hiç yok mu?
0: Yani bu kadar da bir de işte
1: Hata
0: bunu
1: yapamaz mı?
0: formsuz olabilir. Herkes olabiliyor. Hepimiz formsuz olabiliyoruz. Yaptığımız işlerde hele böyle bir teknik direktör gibi performans odaklı işlerse formsuz olabiliyor. Futbolcularsa, futbolcular da performans odaklı oldukları için yani böyle durumlar olabiliyor. Formsuz olunabiliyor. Ama yani bu uzun süre devam ederse sıkıntı. Ama uzun süre devam etmezse ama şöyle bir bakış açısı var Galatasaraylıların. Biz hep başarı istiyoruz. Hep kazanmak istiyoruz. Hep yenmek istiyoruz.
1: Doğru.
0: Tamam
1: Başarıya
0: yani büyük
1: alışmak
0: takım
1: güzeldir ama
0: büyük
1: tehlikelidir.
0: takımlar hep böyledir ama yani bu bir anda bu 4 sene boyunca şampiyon yapmış teknik direktörü bir anda değişsin demek, değiştirmek istemek. Yani ya da işte öyle bir anketler oluşturmak
1: Ya şu var, o
0: bana doğru gelmiyor.
1: Ahmet, onun sebebi sosyal medya. Sosyal medyada oluyor bu. Sosyal medyayla yaşamayı öğrenmeliyiz. Teknik direktörler de sosyal medyayla yaşamayı bana göre net olarak kabul etmeli ve öğrenmeli. Sosyal medyanın bir anda dükkanının kapanmayacağına göre, daha da gelişeceğine göre, sosyal medyayla nasıl yaşanır? O eleştiriler nasıl karşılanır? Bunları hem teknik direktörlerin hem de sosyal medyadan kulüp yöneticilerinin de etkilenmemesi lazım. Artık hayatımızın bir gerçeği sosyal medya. Onu kabul edip değerlendirmeyi öyle yapmak lazım. Biliyorsun 2 gün yazılıyor, 5 gün unutuluyor, sonra yine bir kötü sonuç olduğu zaman bir daha yazılıyor. Ya sonuçlar değil. Acaba teknik direktör daha fazla bu takıma nasıl katkıda bulunabilir diye kulübün kendi içinde halletmesi gereken konular bunlar. Az önce vurguladığımız gibi sen 4 sene şampiyon olmuşsun. Bu sene olmuyor. Transfer olmadı. Okan Buruk mu yapacak transferi?
0: Yani transfer bazen olur bazen olmaz. Bir de o da var. Yani bu
1: Bir de
0: sadece
1: yapamazsın. Mali anlamda çıkıp söylemen lazım.
0: Galatasaray için konuşuyoruz ama ben dört büyüğü de buna dahil etmek istiyorum. O işte şey olmayan oyunculara yıldız muamelesi yapılması, olan oyunculara da performans düşüklüğünde maalesef
1: Hayal kırıklığıyla karşılama.
0: işte çöp sepetine gönderilmesi. Biraz daha kibarca konuşayım Ercan abi.
1: Bu neymiş ya? Bu nasıl bir oyuncu? Ya şimdi dün
0: Yani size maç kazandırabilir. Birkaç hafta sonra performansı yerine gelir, size maç kazandırabilir.
1: Evet.
0: Evet, düşük performans olabilir. Bu yani devamlı her maçta öldük bittik kaybettiğinizde, öldük bittik kazandığınızda o biz en iyisiyiz duygu birikimi.

0: artık üzerimizden atmamız gerekiyor. Ne? Bu doğru değil. Değil. Ya bu bununla yaşanmaz. Hep uçlarda yaşanmaz. Dediğiniz doğru, sosyal medyanın etkileri bunlar işte. Hep uçlarda yaşamak olmuyor. Hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor bu durumlar. Yok, öyle bir dünya yok. Hep uçlarda yaşamak gibi, hep başarılı olacaksınız gibi, her şey istediğiniz gibi olacak gibi bir dünya yok. Maalesef yok. Keşke olsa.
1: Ya, keşke olsa zaten yok.
0: Yok. Yok. Yani hayat böyle değil. Ama işte sosyal medyanın o parlak dünyası bunları getirtiyor.
1: Evet.
0: Parlak bir dünya yok. İnişler var, çıkışlar var. Hepimiz yaşadık. Yaşı ileride olanlar dediklerimi çok iyi anlayacaklardır. Ya yaşı biraz tecrübe sahibi olanlar artık bunu böyle yaşıyorlar hayatta. İnişlerin de çıkışların da olduğunu, darbe yiye yiye darbe yememeyi öğrendiklerini, tabii, net olarak yaşı ileride olanlar anlayacaklardır bu dediklerimi. Ve bu şekilde hayatın devam ettiğini, hayatın düz bir çizgide gitmediğini, net
1: iniş
0: olarak
1: ve çıkışlarıyla dolu bir hayat.
0: Dalgalı bir denizdir hayat. O dalganın inişi de vardır, çıkışı da vardır, fırtına da vardır, tabii, tabii, güneşlik, dümdüz hali de vardır, vardır yani. Ama işte baktığınızda hep böyle futbola da öyle bakılıyor. O işte en şey, herkes yenecek, hepsini yenecek takımlar, ondan sonra şey yapacak, hep başarılı olacak. Böyle bir dünya yok, yok Ercan abi. Thomas Rice'in bir basın toplantısı var. İsterseniz Batıkan'la ve Batıkan'dan da işareti aldım. Thomas Rice'in maç sonrası basın toplantısını bir dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: I'm very happy.
3: İyi akşamlar öncelikle. Çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkması fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil, benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Öncelikle burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum aslında ama şundan bahsedebilirim. Bugün ilk izlenimlerim maç hakkında harika bir maç oldu bizim adımıza. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi bir maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70 sonrasında, 60. 70. dakikalar sonrasında bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada sizin de aslında bahsettiğiniz gibi çalışma fırsatı bulacağız. Ama şunu da eklemeliyim milli ara ile ilgili olarak. Milli arada bu durum çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlarına gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmaya çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyonu çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız. Çünkü milli ara sonunda sizin de bildiğiniz gibi birçok maç oynayacağız ve bütün oyunculara, oyuncuların en iyi halleriyle ihtiyacımız var. Öncelikle şu ifade edebilirim. Oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık, onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış, çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta saha oyuncularımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de İlk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında, mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu, her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda, birlik olduğunuzda başarılı, başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Tomar Sırais'in de açıklamalarını dinledik. Ya ben buraya geldim dedi, yeni geldim dedi daha dedi. İki antrenman ve... Ha. Dediğini bir önceki bölümde söylediğiniz gibi yani çok da bir şey taktik çok evet söyler ama yani mesela oyuncuları da seçerken yanlış da yapmış olabilirim tarzında minvalinde bir açıklama yaptı. Yani olabilir haksızlık tabii. Yapmış olabilirim minvalinde de yaptı ama çıkardığı kadro doğru bir kadro oldu. Oynattığı oyun doğru bir oyun oldu ve Trabzonspor çok ihtiyacı olan bence bu sezon için çok ihtiyacı vardı böyle bir galibiyete ve Trabzonspor böyle bir galibiyeti aldı.
1: Ya o galibiyetin manşeti muhteşem. Herkes tamam maçtan önce Trabzonspor evinde güçlü kazanabilir düşüncesine sahip olabilir bu tarz maçlarda ama Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 yener rahat rahat fark olur düşüncesi mesela bende yoktu, sende var mıydı? Fark olur diye bu maçta ben fark olur diye düşünmüyordum.
0: Ben Galatasaray bu maçı kazanır düşüncem vardı Ercan abi. Açık açık da söyleyeyim.
1: Sen de apayrı düşünüyorsun.
0: Çünkü Galatasaray lig lideri istediği bir pozisyonda. Trabzonspor yeni teknik direktör, ne vereceği belli değil.
1: Doğru.
0: Daha iki antrenmana çıkmış. Zaten moral motivasyon olarak kötü durumda Trabzonspor. Doğru düzgün kazanamamış. Lige kötü başlamış. Teknik direktör değişikliğine gitmiş. Deplasmanlarda da kaybetmiş. Ve Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'ın da şampiyonluk düşüncesiyle 5. şampiyonluk düşüncesiyle sezona girmiş ve iyi giden bir Galatasaray var. Bir tek sadece beraberliği var. İlk sezon açılışında Çorum Futbol Kulübü'ne.
1: Doğru.
0: Yani mantıklı baktığınızda kim daha önde? Galatasaray daha önde gözüküyor. Yani ben Galatasaray'ın oyun anlamında da bu kadar düşeceğini tahmin etmemiştim. Ama zaten şöyle bir durum var. Yani işte Galatasaray'ın taktiğiyle vurdu Trabzonspor. Yani kendi yarı sahasının daha içlerinde bekledi. Ve hızlı hücumcularıyla skoru değiştirmeye çalıştı ve değiştirdi.
1: Ya bir gün dünkü maçın, Galatasaray maçının 24 saat sonrası Amespor da öyle oynadı.
0: Aynısını hemen hemen oynadı. Amespor'da da öyle hızlı oyuncular var.
1: Hızlı oyuncu oldu mu? İki teknik direktör, İtalyano'da, Okan Buruk'ta bunu iyi değerlendirmeleri lazımdı. Ya hızlı oyuncuları var, kanatlardan çabuk çıkıyorlar
0: ve direkt oynuyorlar.
1: Direkt oynanıyor. Bu oyunu engellemek için ne yapmak lazım? Çıkmayıp orta alanı kalabalık tutmak lazım. Ne kadar eleştirirler ki Galatasaray niye böyle oynadı? Maçın sonucu mesela 0-0 ya da 1-1. Ben yenilmedim. Trabzon'da.
0: Bu arada şöyle bir durum var. Trabzon maçını iyice analiz ederseniz 1-0'dan sonra Galatasaray'ın atakları da var. Ya Galatasaray orada bir gol bulsa farklı bir maçla konuşuyor olabilirdik.
1: Senaryo değişebilirdi.
0: Farklı bir maçı konuşuyor olabilirdik. Yani böyle bir durum da söz konusu. Sonrasında gelen ikinci gol, sonrasında gelen üçüncü gol.
1: İkinci gol de çabuk gelince.
0: Gardı da düştü.
1: Zaten 3 olunca tamamdır. Geçmiş olsun. Ya 3-0'dan geri dönüşler çok azdır.
0: Mesela ben Trabzonspor'da Saviolo'yu çok beğendim. Hala yani bu sezonun en iyi transferlerinden bir tanesi bence. Baktığınızda.
1: Ya böyle kuvvetli kanatları yer alması ligimizde senin de bahsettiğin gibi çok önemli. Nasıl kanat? Kuvvetli bir kanat oyuncusu.
0: Ve yani o attığı gol güzel.
1: Ayakları çok iyi. O teknik kapasite anlamında söylüyorum. Belki Beşiktaş'ını aldı ama dün bence büyük hayal kırıklığıyla karşıladığı Poku belki o da öyledir. Ama ben
0: ilerleyen haftalarda belki farklı bir Poku performans göreceğiz ondan.
1: Belki o da öyledir. Bilmiyorum ki. Göremedik ki oyuncuyu.
0: Yani gerçekten ben beğendim yani mesela Savioğlu'yu Trabzonspor'da.
1: Ben de çok beğendim.
0: Mesela işte Onaçu'yla oynamaması, başlamaması.
1: O önemli.
0: Yani
1: Onaçu da oyuna girdi.
0: Geçen sezonun
1: görüntüsünde değil, kabul edelim.
0: Geçen sezonda ama gol makinesi Trabzonspor'da.
1: Ama geçen sezon gibi başlayamadı bu sezon.
0: Bu sezon kötü ama Konyaspor maçından sonra neşler vuruldu. Net vuruldu.
1: Belki şimdi düzelir. Hoca ile beraber Rice geldi. Belki şimdi ona göre bir moral, motivasyon, taktik, antrenmanlarda çok tekrar. Belki o zaman düzelebilir. Bunu da bilemeyiz.
0: Yani ben beğendim. Ciddi ciddi Trabzonspor'da oyuncuları beğendim. Orta saha kurgusunda Fabinho biraz hem tecrübe kattı bence Trabzonspor orta sahasına, hem de aynı zamanda biraz sertlik de katmaya başladı.
1: Evet.
0: Yani faul yapmaya başladı Trabzonspor
1: evet,
0: orta sahası.
1: Doğru.
0: Şimdi Forcarelli de geldikten sonra o sertliği daha da göreceğiz bence.
1: Daha başarılı olarak göreceğiz hem de.
0: Yani çünkü Fatih Tekke zamanında Trabzonspor'un sıkıntısı ne dediğimizde orta sahadaki o sertliği göremiyorduk Trabzonspor'da. Ama şimdi artık o sertliği Fabinho ile biraz görmeye başladık. İlerleyen haftalarda daha o sertliği göreceğiz. Francolino'yu beğendim. Çok hareketli. Ben beğendim yani Galatasaray maçında. İlerleyen haftalar için Trabzonspor adına bence iyi bir kazanç oldu. Onaçu gibi, Onaçu fiziğiyle oynayan, fiziğiyle oynamayı, fiziği çok büyük.
1: Ön plana çıkartan bir
0: yani
1: oyuncu.
0: Yani iri bir oyuncu olduğu için, boyu da uzun olduğu için ona göre oynayan bir oyuncu ama Franconino çok hareketli bir oyuncu. Onu yavaş stoperler tutma konusunda sıkıntı yaşayabilirler ilerleyen haftalarda. Ama ben
1: görüntü öyle.
0: Trabzonspor'un ciddi Envivu konusunda bir soru işaretlerim var.
1: Envivu bu sezon formsuz. Katılıyorum sana o konuda. Ve bu formsuzluğu bir anda tek hamlede yakalanıyor, önde yakalanıyor. Artık teknik direktör bir karar verecek buna. Çok iyi değil, kabul edelim. Ya da o büyük transfer teklifinden sonra aklı iyice karıştı. O da olmuş olabilir.
0: Yani bakalım. Yani defans hattına bence ciddi manada Batakov ihtiyacı var Trabzonspor'un. Ciddi ciddi. Samet hiç görmüyoruz Samet'i. Trabzonspor'da yedekte Samet. Hiç
1: şart
0: görmüyoruz.
1: Evet.
0: Yani şimdi milli takıma da seçildi bir kez daha. Tabii
1: oynamadan seçilmek olayını ben kabul etmiyorum. Bunu da önümüzdeki hafta ya bu hafta içinde konuşuruz.
0: Ya Perşembe günü zaten detaylı konuşuruz.
1: Aylarca oynamamış bir oyuncu ve mevkisi diyelim stoper. İki aydır oynamıyor.
0: Montella kontenjanı Ercan abi o.
1: Ya şimdi teknik direktör kontenjanı da bir yere kadar Ahmet. Kabul ederim de bir yere kadar.
0: Yani şimdi maçlar öncesinde çok da moral bozmak istemiyorum ama yani Dünya Kupası sonrası bazı oyuncularla veda edilmesi gerektiğini düşünüyordum ben. Ciddi ciddi düşünüyordum. Yani ona göre yeni bir yapılanma, kadro anlamında yeni bir yapılanma. Oyun anlamında değil, oyun anlamında çok değişeceğini düşünmüyorum Montella'nın ama kadro yapılanmasında bir değişiklikler düşünüyordum. Tabii ki sakat oyuncular var, oynatmadığı, kadroya almadığı ama bakalım yani enteresan bir kadro. İsterseniz bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
13: Olay yerine alınca koşu başlayacak ve Trilya Kartalı da içeride. Safkanlar 6. koşu için hazır. Verildi ve koşu başladı. İyi çıktı 10 numaralı Güler Yüz. Liderliği alıp farkı bir anda 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı Serhun Efe onu takip ediyor. Onun 1 boy kadar gerisinde 1 numaralı Zincir Koparan var. 1,5 boy farkla geride içeride. 7 numaralı Megafauna ilerlerken onun hemen dışında 5 numaralı Doruk Batur var. 1 boy kadar geride 9 numaralı Trilya Kartalı. 2 boy kadar geride ortada 4 numaralı Deniz Kasırgası ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda Fikret abi var hemen içinde 2 numaralı Atılım Bey'i sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 10 numaralı Güler Yüz lider fark 1 boy kadar. 1 numaralı Zincir Koparan takibe geldi. Yarım boy kadar geride içeride 8 numaralı Serhun Efe var. Onun 2 boy gerisinde içeride 7 numaralı Megafauna. Hemen dışında 9 numaralı Trilya Kartalı ilerliyor. 1 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Deniz Kasırgası. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Doruk Batur içeride 2 numaralı Atılım Bey'i dışta 6 numaralı Fikret abi. Grubun son sırasında 3 numaralı Cebel Tuna var. Safkanlar düzlüğe çıktı. 10 numaralı Güler Yüz lider. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Zincir Koparan var. Onun 1 boy gerisinde Serhun Efe. Yarım boy kadar geride 4 numaralı Deniz Kasırgası. Onun dışında Megafauna sırasıyla safkanlar son 200 metreye giriyor. Orta kulvardan geldi şimdi. 4 numaralı Deniz Kasırgası koşudaki liderliği aldı. Dışına da 7 numaralı Megafauna atak yaptı. 4 numaralı Deniz Kasırgası lider dışarıdan. 7 numaralı Megafauna gelse de 4 numaralı Deniz Kasırgası kazanıyor. 7 numaralı Megafauna ikinci oldu. 2 numaralı Atılım Bey ve 1 numaralı Zincir Koparan. Üçüncülük için aynaya yakın geçerken 10 numaralı Güler Yüz'de yarışı 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Deniz Kasırgası üst üste 4. birinciliğini elde etti. Bursa'da kaybetmedi yine Ayhan Kurşun'la kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
15: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz. 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2. Altılı Ganya'nın başlangıç saati 19 Şanlıurfa'da değerli Radyospor dinleyicileri. İdman pistinde beğendiğim takılarında değişiklik olan 5 numaralı Serreş kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Daha sonra 1 numaralı Asil Sima, 4 numaralı Saklı Kapı üçlüsü öncelikle yer verilmeli. Ben 5-1-4-3'ü rakiplerinin bir adım önüne aldığımı vurgulamak istiyorum ama Yılan Derili de Ferit Yardımcı var tercih edilebilir. Sert rüzgar istikrarlı koşuyor. 9 numaralı Pat Pat gidişattan yararlanabilir. 13 numaralı Dark Rain idman pisti görüntüsünü yine beğendiğim isimler. 5-1-4 öncelikli daha sonra 7-8-9-13. İkinci ayakta Bankom var. 5 numaralı Işık Alp idman pistinde bayıldım bu safkana. Her ne kadar biraz beklentinin altında sonuçlar alsa da bu idman görüntüsüyle Şanlıurfa pistinde kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Banko olarak öneriyorum. Üçüncü ayakta 11 numaralı Haçım hem 95 handikap puanda hem de rakiplerinin bir adım önünde gördüğüm isimlerden bir tanesi. 7 numaralı Rent Rover idman pisti görüntüsünü yine sahaya taşırsa iddialı olacaktır. 9 numaralı Atlantic Black ve 5 numaralı Gold Power ikramiyenin diğer isimleri olacaklar. 11, 7, 9 ve 5. Dördüncü ayakta 4 numaralı First Rate ve 8 numaralı Syndication ikilisini hem idman görüntüsünde yine sizler de izlersiniz. çok iyi bir performans gösterecek kıvamda görünüyorlar. 4 ve 8. 5. ayakta ise 1 numaralı Adizdar. Adana'dan geldi. Urfa'dan. Adana'daki performansı. Urfa'daydı. Adana'ya gitti. Tekrar Urfa'ya döndü. O ikincilik açıkçası benim dikkatimi çekmişti. 2 numaralı Ateş Atar takılarındaki değişiklikle dikkat çekiyor. Bununla birlikte 8 numaralı Urfa Seli. 10 numaralı Yaz Meltemi. Olmazsa olmaz ismimiz de 10 numaralı Yaz Meltemi değerli Radyospor dinleyicileri. Son ayakta 9 numaralı Targutay. Dikkatimi çeken isimlerin başında geliyor Targutay. Aziz Akdemir'le start alıyor. Bugün de önemli performansı sahaya yansıtabilir. 5 numaralı Deptebe gördüğü yarışlardan sonra nefes ve kondisyon eksiğini giderdi. 3 numaralı Büyük Yürekli. İşte bu safkana dikkat. 139 gün aranın ardından geliyor olması belki de bir yarış sonra daha iddialı hale sokar. 4 numaralı Çelik Sement ve 14 numaralı Devri Alem tercih ettiğim isimler. Öncelik 9, daha sonra 5. 3 numaralı Büyük Yürekli'yi takibi alalım. 4 numaralı Çelik Sement ve 14 numaralı Devri Alem'den de sürpriz beklentisinin içerisinde olduğumuzda belirteyim. Bu şekilde günü tamamladık. Yarınki programlarda görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
14: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yine her pazartesi olduğu gibi yavaş yavaş Avrupa futbolunda biraz konuşalım. Ercan abi genelde konuşuyoruz program.
1: City 5'te 5 yaptı.
0: Premier Lig'de direkt Arsenal 3-0 yenilince evet. Şu anda 15 puanla lig lideri Manchester City.
1: Bir anda 5'te 5. Barcelona 7'de 7 yaptı. 7'de 7 muazzam bir şey. Başlangıç. Bunlar tabii hemen ön plana
0: 21 çıkıyor. Puan aldı Barcelona.
1: Evet, Bayern Münih
0: 31 tane gol attı, 7 tane gol yedi. Artı 24 averaja sahip Barcelona.
1: Union Berlin'i 7-0 yendi. Çok farklı bir galibiyet. İşte hep beraber şimdi onlar da tabii ara verdiler. Dönüşte onlar da sıkıntı yaşayacaklar. Arsenal bile biliyorsun da Bournemouth'un yaptığı presi gördün mü bilmiyorum, maçı izleme şansına sahip misin? Sahip miydin? Arsenal ki defansif dengeleri çok iyi olan bir takım. Onu söyleyeyim, 3 yediler.
0: Haftanın sürprizlerinden bir tanesiydi bu arada.
1: Evet, Juventus kazandı mesela, Atalanta zor bir maçtı. Atalanta
0: bu sene iyi değil Ercan
1: abi. Ben iki Roma takımının, biri Roma lider şu anda. Diğeri Lazio, Roma'da Inter'le oynadı.
0: Berabere kaldılar 2-2.
1: Ama iki Roma takımı iyi başlangıç yaptılar ligi. Onu söyleyebilirim.
0: Roma özellikle çok iyi başlangıç
1: yaptı. Ben Lazio'ya çok şaşırdım. Belirli bir transfer kotaları var orada.
0: Lazio'da taraftarla da yönetimin arasında problem var. Çok ciddi problemler var. Statları boş bırakıyorlar, maçlara gitmiyorlar.
1: Evet, buna rağmen iyiler.
0: İyiler. Buna rağmen iyiler. Konuşuruz, İtalya Ligi'nde konuşuruz ama isterseniz Premier Lig'le başlayalım. City 5-3 kazandı. City özellikle ne yapacak, ne edecek diye bekliyorduk. Ben bekliyordum. Maresca evet. Ne yapacak bu sezon diye. Bayağı iyi, çok iyiler. Yani eski City'den esintileri görüyoruz. Gol yiyorlar evet ama çok sayıda gol atıyorlar. Yine Haaland rekor kırdı attığı gollerle.
1: Ya şimdi şu var, Sunderland maçı bir ara 4-3'e gelmiş bir maç. Sonra işte 5. golü atıyor Haaland yine. Çok iyi de maç oldu, onu söyleyeyim. Başları falan çok iyiydi maçın. 1-1'ler, 2-2'ler. Bu futbol severler için çok keyifli geçen çok keyifli bir karşılaşmaydı.
0: Yine Hull City takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi, bir Türk sahibi olduğu için ilk puan kaybı İlk kaybettiği karşılaşmayı oynadı.
1: O deplasman yine çok zor. Premier Lig'de Newcastle deplasmanı. Orada gerçekten iyi sonuç almaya bayağı uğraşman lazım. Ve Newcastle'da.
0: Newcastle bence ligin iyi takımlarından bir tanesi. Evet. Ve bunu da gösterdi. Hull City ilk defa mağlup oldu bu sezon. Geçen hafta da berabere kalmıştı Chelsea ile. İlk puan kayıplarını yaşamıştı. Evet. Ve böylelikle ilk mağlubiyetini de yaşamış oldu. Hull City ama çok rüya gibi başlangıcı var Premier Lig'e. Bakalım ne kadar puan toplayacak. Şu anda bu saatten sonra özellikle milli maç arası maç aralarından sonra ne kadar puan toplayacak merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Sezona çok kötü giren bir takım Manchester United. Yine ve sezona Tottenham. Çok kötü giren bir takım Tottenham. Sezona yine çok kötü giren bir takım Fulham. Ama Fulham'da 1-1 Manchester United'da berabere kaldı.
1: Yenilmediler.
0: Özellikle Albeloa'nın takımı yenilmedi. Bunu da bir kez daha paylaşmış
1: olalım. Geçen hafta da Liverpool'dan deplasmandan 1 puan aldılar. Onu da söyleyebilirim mesela. Değil mi?
0: Brighton 3-0 kazandı Arsenal'e karşı. Çok önemli bir karşılaşmaydı Brighton için. Everton 1-0 Ipswich'i yendi. Coventry 1-0 Nottingham Forest'i yendi. Onlar da puan konusunda sıkıntılılar. Onlar da açıkçası puan almak için mücadele ediyorlar. Nottingham Forest'i deplasmanda yenmek de onlar için çok önemliydi. Coventry de önemli takımlardan bir tanesi. Neden önemli? Çünkü sanayisi olan İngiltere'de takımlardan evet. bir tanesi. Ve para da yatırıyorlar açıkçası.
1: İyi para yatırıyorlar.
0: Liverpool hala ben 1-0 kazandılar ama oyun anlamında çok istenilen seviyede olmadığını düşünüyorum. Umarım böyle devam ederler çünkü temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden de çok da böyle o eski Liverpool halini almalarını istemem. Onu da bir kez daha söyleyeyim. Yani özellikle işte Barcelona'nın da çok çok iyi başladılar ama umarım milli maç arası sonrası biraz ayakları tökezler diyeyim. Temsilcimiz Galatasaray ile oynayacaklar. Yani takımlarımız oynayacakları için yani biraz böyle çok forma girmemeleri gerektiğini düşünüyorum ama işte İspanya'da konuşuruz. Barcelona çok başka oynuyor bu sezon. Bambaşkalar.
1: Doğru.
0: O yüzden de sıkıntılı bir durum söz konusu. Yani Premier Lig biraz beklemediğim takımlar işte Tottenham düşer gibi bu sezon Ercan abi.
1: Böyle giderse düşer.
0: Dezerbi'yi ne zaman kovacaklar? Ben de onu merak ediyorum.
1: Ya şimdi milli takım dönüşü onun için bir karar mekanizmasının devreye gireceği dönem olabilir. Eğer yine kötü gidişat devam ederse gönderirler. Çünkü ben geçen sene bayağı teknik direktör değiştirdiler, ligde kaldılar. Ki onları bırakan Dezerbi'ydi ligde. Ama başlangıç hiç de iyi olmadı.
0: Hiç daha puanları
1: öyle
0: yok.
1: Geçemiyorlar.
0: Puanları yok.
1: Yani onu söyleyeyim.
0: Bu arada Aston Villa 2 kazandı, 3-2 kazandılar. Yine onu da belirtmiş olalım.
1: Güzel yani, belirtileri gösteren takım.
0: O da biraz işte Fenerbahçe hemen onunla oynayacak bildiğim kadarıyla. Evet. Milli maç arası sonrası lig maçından sonra Aston Villa ile oynayacak. O da haliyle forma girmemesi gereken takımlardan bir tanesi.
1: Ki ama onlar iyi sinyal verdi son maçta.
0: Son maçlarda çok gol atıyorlar bu arada. Son haftalarda bayağı gol atıyorlar. Evet. Ama gol yiyen de bir takım Aston Villa. Deplasmanda Fenerbahçe'nin
1: mesela atması
0: işi,
1: ama.
0: Mesela atması yani Fenerbahçe'nin işi biraz zor deplasmanda. Galatasaray'da kendi evinde oynayacak. O yüzden çok da böyle yükselmemesi gereken, form anlamında yükselmemesi gereken takımlardan bir tanesi ama çok kurt bir teknik direktöre sahip Unai Emery. İllaki takımını toparlar. Hep toparlamıştır. Yine toparlayacak gibi gözüküyor. Evet. Sinyaller dediğiniz gibi öyle geliyor. Premier Lig'de biraz durum bu şekilde diyelim. Bizi ilgilendiren liglerden bir tanesi Fransa. Neden Fransa? Fransa ile oynayacağız şimdi. Fransa'dan evet çok önemli oyuncuları Fransa dışında oynuyor. Fransa milli takımının ama biraz ligin havası da bize Fransa milli takımının ne vereceğini de anlatabilir. Çünkü yeni bir teknik direktör Zidane'la başlayacaklar ve ilk karşılaşmaları bizimle. Zidane'ın Fransa milli takımı için ilk karşılaşması bizimle deplasmanda onlar için Türkiye'de oynayacaklar.
1: Kocaeli'de oynayacaklar.
0: Açıklaması var. Benim hayalimdi diyor Fransa milli takımı Zidane'ın. Yani çok büyük bir hayalle başlıyor.
1: 4 yıllık bir proje için geldim.
0: Keşke
1: dedi.
0: Bir iki maç sonra bizimle oynasaydı dediğim karşılaşmalardan bir tanesi. Çünkü neyle karşılaşacağımızı biz çok da bilmiyoruz. Evet, Fransa milli takımı çok önemli bir takım. Baktığınızda bireysel oyuncular itibariyle çok ciddi bir takımla karşılaşacağız. bireysel oyuncuları yıldız olan, süperstar olan bir takımla karşılaşacağız. İşte o liseden bahsediyoruz. Hafta sonunu çok iyi değerlendirdi. Yine Mbappe çok iyi değerlendirmedi ama Mbappe bir süperstar. Baktığınızda işte Kone diyorsunuz. Kone bu sezon Roma'da önemli işlere imza attı. Bizde oynayan Kante'yi almadı.
1: Kante sorulmuş kendisine. Ben basın toplantısından bölümler okudum. Şimdi diyor yeni bir dönem başlıyor bizim için.
0: Ben yeni başlıyorum. 4 senem var diyor.
1: Evet, 4 senem var diyor. Kante'nin yaşını hatırlatıyor.
0: 35 yaşında.
1: Evet, benim de 4 senemle devam etse 39 olacak. Şimdilik kendisini almamayı düşünüyorum diyor.
0: Çünkü yaş itibariyle.
1: Evet, yeni bir dönem de başlıyor. Yani kafasında kurduğu bir mutlaka oyun şablonu da var. Oyuncular mesela kaleci antrenörü Bartes, eski takım arkadaşı, uzun yıllar birlikte beraber top oynadıkları
0: çok önemli bir kaleci.
1: Fabian Bartes, Manchester United'dan da hatırlayacak değerli futbol severler.
0: Saçı olmayan.
1: Evet.
0: Kalecilerden bir tanesi. İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası Fransa Ligi ile geri dönelim.
16: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
17: Radyo Spor. Reklam.
18: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
19: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
20: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Holde. Ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Radyo Spor.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Oynandı ligde. Monaco'yu gidiyor. Felipe Luis'le beraber bir kabuk değişimi yaşadılar. Felipe Luis bence çok iyi bir antrenör olacak.
5: Doğru.
4: Ercan abi bunun sinyallerini de gösteriyor. Daha bence biraz vakti var. Hoş Brezilya'da şampiyon oldu.
5: Tabii yani, burada da lider.
4: Burada da lider. Yani önemli bir teknik direktöre doğru evriliyor. Genç jenerasyon teknik direktörlerin başarılı olup olmamasını geçtiğimiz hafta konuşmuştuk programda. Dinleyicilerimiz hatırlarlar. Biraz işte farklı örneklerden bir tanesi. Felipe Luis önemli bir futbolcuydu bu arada. Önemli bir futbolcuyken önemli bir teknik direktör olma noktasında devam ediyor. Ve takımı da lider durumda. Monaco enteresan bir takım. Onu da söyleyelim. 4 karşılaşma kazandılar. 1 karşılaşma berabere bitti. Yenilgileri yok ve 13 puanda lig lideri. İkinci sırada Lyon var. Lyon toparladı. Yani baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak ve ekonomik bir anlamda ciddi bir bunalım içerisinde olmak onları biraz etkilemişti ama toparladılar. İkinci sıradalar. Yine üçüncü sırada benim merak ettiğim takımlardan bir tanesi Paris Futbol Kulübü. İşte teknik direktörünü çok dünya bir kısmı seviyor, bir kısmı sevmiyor. Biz de bazen eleştirdiğimiz teknik direktörlerden
5: onunla
4: bir tanesi.
5: Onunla ilgili notum da var. Paris Saint-Germain'le Paris FC'nin statları yan yana biliyorsun. Hı hı. Çok nadir görülen bir şey. Bayağı yakınlar birbirlerine. Paris FC de Saint-Germain'den hoşlanmayanların tuttuğu bir kulüp.
4: Enteresan bir kulüp, evet yani, evet. Değişik ve para akıtıyorlar onlarda futbola. Paris Saint-Germain'in
5: yavaş yavaş, evet.
4: Paris Saint-Germain'in gölgesinde kalmak istemiyorlar. O yüzden de para akıtıyorlar. Çok önemli oyuncular
5: var. İyi rekabet var.
4: Daha da iyi rekabet olacak. Dördüncü sırada Lille var. Lille kaybetti bu hafta. Ama istatistiklere baktığınızda Lille maçı resmen domine etmiş durumdaydı. Ama kaybettiler. Ve onlar da biraz geriye düştüler. Dördüncü sıradalar. Beşinci sıraya baktığımızda işte Paris Saint-Germain topa düzeltiyorum. Rennes beşinci sırada.
5: Evet.
4: Düzelme ihtimali olan Paris Saint-Germain ki Marsilya'yı yendiler. Ve artık yavaş yavaş üste doğru çıkıyorlar.
5: Haftanın en kritik maçıydı Marsilya Paris Saint-Germain maçı. Onu değerlendirirsek 2-1'lik galibiyet. Toparlanacağını ben tahmin ediyordum zaten. Ahmet sen de öyle yayınlarda konuşmuştuk. Genelde Şampiyonlar Ligi ve

0: 12 maçı aldılar bu arada Paris Saint-Germain.
1: Tabii lige biraz böyle problemli başlayıp sonra inanılmaz bir çıkış yakalıyorlar. Durduramıyorsun Paris Saint-Germain'i. Öyle bir yapıları var.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de öyleler. Ligde evet. de öyleler. Yani enteresan. O kadro zaten her türlü oynayabilecek bir kadro. Luis Enrique çok, bence çok başarılı bir antrenör. Ki zaten son iki sezon Şampiyonlar Ligi'ni alarak bunu net olarak belli etti kendisi. İşte hani top teknik direktörler ilk üçte bu arada, yani onu da belirtmeden geçemeyeceğim. O yüzden hani Unai Emery için neler söylüyorduk, Premier Lig'de toparlar kurt antrenör demiştik. Luis Enrique haydi haydi toparlar. Fransa Ligi biraz dengeye gelir ilerleyen haftalarda. Çok önemli bir milli takımla oynayacağız. Bakalım nasıl olacak, neler bitecek. Ve gelelim İspanya'ya. İspanya'da derbiyi izledim. Ben hem Fenerbahçe maçına baktım, hem Atletico Madrid Real Madrid karşılaşmasına baktım. Mourinho yine Mourinho'luğunu yaptı. Maç sonrasında iki tane pozisyonu gösterdi. Hakemler bize evet. karşı dediler.
1: Yok, klasik Mourinho. Yenilmeyeceksin böyle maçlar, devam et.
0: Ben özellikle Simeone'yi tebrik etmek istiyorum Ercan abi. Simeone çok akıllı bir teknik direktöre evrilmiş durumda. Özellikle takım savunması konusunda ve bireysel savunma konusunda, hangi oyuncuları nasıl savunacağı konusunda gerçekten ders veriyor.
1: Yani, bir de böyle maçlarda çok iyi.
0: Çok iyi. Ya baktığınızda savunma, takım savunması nasıl olmalı ve bireysel hangi oyuncuları savunmalıyız ve nasıl savunmalıyız dersini verdi. Arda'ya çok bireysel olarak birebir baskıyla oynadılar ki Arda'nın oyun kurulumunu sahada engellediler. Yine Bellingham'ı birebirle savundular ve sert savundular. Çok sert oynadılar. Bunu tabii ki hakem de biraz izin verdi bu sertliğe. Yani
1: hakemden
0: onu da söylememiz lazım.
1: Real Madrid cephesi tarafından.
0: Ve Mourinho buna çözüm bulamadı. Ve direkt Arda'yı çıkardı. Aslında biraz çözümü oyunu içerisinde yapabilirdi diye düşünüyordum. Arda'yı çıkarmayarak, biraz daha ortaya alarak ve biraz daha geriye alarak. Ama Real Madrid'de yine 2-6 ile oynuyor Mourinho. Onu değiştirmedi. 2-6 işte Tchouaméni ve Valverde altılı oyuncularla. Ya yani çakılı çıkmalarla oynamaya çalışıyor. Valverde de sakatlandı.
1: Bir süre uzak kalabilir.
0: Yani o yüzden de istediğini aldı. Çok önemli bir galibiyet elde etti Atletico Madrid. Ama İspanya'yı şu anda sirkülese eden Barcelona var. İspanya Ligi'ni, La Liga'yı tek kelimeyle domine etmiş durumdalar. Gelene geçene gol atıyorlar. İlk defa gol yediler, geriye düştüler. Aa dedim, karşılaşma farklı olabilir. Yine 3 tane attılar.
1: Ki rakip zorlu seviye.
0: Rakipte zorlu seviyeydi. Hiç acımadılar. Acımıyorlar. Evet. Bir oyuncuları performans olarak düşük olmasına rağmen diğer oyuncuları çok daha iyi olabiliyor. Birkaç oyuncusu düşük olmasına rağmen başka oyuncular çıkartabiliyorlar. Yani baktığınızda yedeklerden gelen oyuncular dahil olmak üzere bu sezon aç bir şekilde oynuyorlar ve bence yine şampiyonun en büyük adayı 7'de 7 yaptılar. Çok büyük başarı La Liga'da.
1: Evet,
0: bunu
1: doğru.
0: da bir kez daha bahsedelim. Yani ona yetişecek işte Real Madrid yetişir mi diye düşünüyorum. Hayır, çok zor. Atletico Madrid yetişir mi diye düşünüyorum. Hayır, çok zor.
1: Şöyle böyle giderse erkenden şampiyonluğunu ilan eden bir Barcelona izleyebiliriz. Ya yani Barcelona Real Madrid maçı Nou Camp'ta, Real Madrid bu haliyle çok zorlanmaz mı Barcelona'ya?
0: Ben Real Madrid'in Nou Camp'ta yenilir, direkt yenilir. Bu yani Barcelona.
1: Bence Bernabéu'da da yenilir de.
0: Ya öyle bir kadro olmuş durumda, yani Barcelona gerçekten çok iyi gidiyor. Maalesef işte Ekim ayında temsilcimiz Galatasaray'la oynayacak. Burada İstanbul'da izleyeceğiz Barcelona'yı. Keşke bu formuyla gelmeselerdi ama bu formuyla geliyorlar ve çok önemli oyuncularla geliyorlar ve hani doymuşluk beklersiniz değil mi? Yok öyle bir doymuşluk.
1: Hayır,
0: açlar. Olur. Hepsi aç. Ya Rodri geliyor işte, hemen takıma adapte olmuş, aç. Gordon aç. Baktığınızda Adeyemi aç. Lamine Yamal hala aç.
1: Ya şimdi Rodri'nin bir açıklaması var, diyor ki beni Real Madrid çok istedi, çok iyi davrandılar ama diyor ben oyun tarzımın Barcelona'ya daha uygun olduğunu bildiğim için diyor Barcelona'ya gitmek istediğimi kendilerine belirttim diyor. Burada şuna gelmek istiyorum. Türkiye'de birçok oyuncu transfer oluyor ya. Hı hı. Bunları düşünmeleri lazım. Ya ben Real Madrid az para vermiş hali yok Real Madrid'in.
0: Çok para verdiler.
1: Çok para.
0: Çok, Mourinho'ya da özel olarak teşekkür etti bu arada. Mourinho aramış.
1: Evet, Jose Mourinho'ya özel teşekkür. Burada ben oyuncunun, evet, bu gerçekten mesleğini sevdiğine inanıyorum. Ben diyor Barcelona'ya oyun tarzım çok daha uygun. Bu ne demektir? Öbür taraftan cevabına bakalım. Real Madrid'e uygun değil. Barcelona'nın oynadığı sisteme ben daha çok yakınım diyor.
0: Yakınım. Ona göre de transferi
1: oyuncu
0: yaptı.
1: Olarak, evet. Ve tercihini kullandı. Oyuncuların bence bu sistemlere ve teknik direktörlerin oynattığı oyuna bakıp tercih kullanmaları çok önemli.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Doğru bir transfer oldu. La Liga'da sürpriz demeyelim ama iyi giden Real Betis var. Üçüncü sıradalar onlar da. Real Madrid'in önüne çıkıyor.
1: Tabii yılların Real Betis'idir. Ya Real Betis üst sıralarda olduğu zaman ben sürpriz demem. Çünkü Betis döneminde de üst sıralarda oynamış bir takımdır.
0: Valencia yine çok kötü durumda ya baktığınızda.
1: Yıllardır öyle düşebilirler artık.
0: Bu sene düşebilir gibi gözüküyor onlarda. La Liga'da da durum bu. Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund 4-4 yaptı, 12 puan.
1: Çok iyi başladı onlar.
0: Çok iyi başladılar. Bayern Münih 7-0 kazandılar. İşte 10 puana yükseldiler. 3. sırada da Freiburg var. Onlar da 10 puandalar. Onlar da iyi başladılar lige. İtalya Ligi'ne baktığımızda işte izledim Roma Inter karşılaşmasını, berabere bitti. 2-2. Güzel karşılaşmaydı. Roma 13 puanla 4 galibiyet bir beraberlik. Inter 13 puan 4 galibiyet bir beraberlik. Lazio 13 puan 4 galibiyet bir beraberlik. İlk 3 sırada bu takımlar var. 4. sırada Cagliari geliyor ve böyle de devam ediyor. İtalya Ligi de fena gitmiyor. Onlar da bir enteresan bir lige evrilme noktasındalar.
1: Zaten öylelerdi.
0: Milan toparlandı gibi diyebiliriz. Evet. Son 2 beraberlikten sonra tekrar galip geldi Milan. 11 puandalar, 5. sıradalar. Bunu da aktaralım. Juventus, Frosinone ve Como 10'ar puandalar. Onlar da sıralanıyorlar 6, 7 ve 8.
1: Şimdi şöyle bir gerçek var. Bir sürü sakatı var Juventus'un. Şimdi haber olarak bakıyorum, Muani'nin de ayak parmağında kırık oluşmuş. 6 tane oyuncu sakat şu anda. Ya yani Juventus'un işi hiç de kolay değil. Bayağı onu değerlendirebilirim.
0: Ciddi bir kara bulutlar dolaşıyor üzerlerinde Juventus'un. Ve son olarak bir dinleyicimiz de sormuştu. Hemen onu da Bayrampaşa'dan Ramazan Bey sormuştu. Son soruyu da sorayım. Championship'te bir derbi vardı. Millwall West Ham United uzun bir aradan sonra.
1: 2-0'dan 2-2.
0: Olayların olduğu genelde beklenen
1: Millwall
0: olayları.
1: Taraftarı
0: rahatsız maalesef, bir taraftardır.
1: Evet, aşırılığı sever. Olay çıkarmayı sever Millwall taraftarı. Bunu kabul edelim. Bu bayağı önlem alındı. Çünkü o tarz maçlarda yani Millwall West Ham mesela rakip takım taraftarları genelde forma giymeden geliyorlar o tarz maçlara. Çünkü saldırı olabiliyor.
0: Sıkıntılı, maalesef sıkıntılı, filmlere bile konu olan bir durum ve o derbinin oynanmasını çok istemiyorlar ama işte aynı lige düştüler, yine yine
1: yapacak
0: oynuyorlar.
1: Yapacak bir şey, oynadılar.
0: 2-2 beraberlikle sonuçlandı, galip gelen olmadı ama Millwall 2-0'ı da koruyamadı, onlar için de kötü bir durum söz konusu diyelim. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var mı?
1: Çok teşekkürler, iyi akşamlar herkese, iyi haftalar.
0: Çok teşekkürler, yine çok keyifli bir yayın oldu. Hemen hemen her ligi de konuşmaya çalıştık, belli başlı her ligi konuşmaya da çalıştık. Milli maç arasındayız artık. Bugün itibarıyla liglere ara verildi. Milli takımı da perşembe günü detaylı konuşuruz Fransa maçı öncesinde. Perşembe günü ben yine Ercan abiye eşlik edeceğim. Ben Ahmet Özölçer. Batıkan'a da çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar. İyi haftalar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam.
3: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Otoy.
5: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Start istenmiş Beluçe için. İhcan Gökçe ile start alacak 9 numaralı Beluçe. Şimdi giriş hazırlığına başladı. On birinci ve son tay. 9 numaralı Beluçe. Giriş hazırlığı henüz tamamlanmadı. Duvarına oldukça yakın bu tay. Ola yerini alınca Bursa'da 7. koşu başlayacak. Bölünen meydanın son kısmını izleyeceğiz. Maiden mücadeleyle açılış yapmıştık Bursa'da. İkinci Maiden yarış 5. koşudaydı. Ve Beluçe da yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 2 boy kadar gerisinde kaldı. 9 numaralı Beluçe ve 6 numaralı Tarhanoğlu. 7 numaralı Asur Bike lider başladı yarışa. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İkincilikte 8 numaralı Ay Donat var. Onun yarım boy kadar gerisinde içeride Alkuruş Bey ilerliyor. 1 boy kadar geride orta kulvarda Zamane Kız vardı. Onun dışına Kolaysa Yakala geldi. 1,5 boy farkla geride 1 numaralı Acar Çocuk ilerliyor. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Doğman İç Bey var. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Akrep Yürek ilerliyor. Onun hemen dışında 10 numaralı Yol Dere Güzeli var. 3 boy kadar geride 9 numaralı Beluçe, son sırada 6 numaralı Tarhanoğlu sırasıyla son 600 metreye girildi. 7 numaralı Asur Bike lider. Fark yarım boy kadar. 8 numaralı Ay Donat peşinde. 1 boy kadar geride 3. sırada 3 numaralı Alkuruş Bey ilerliyor. Onun 2 boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Doman İç Bey sırasıyla Taylar Düzlü'ye çıktı. Son 400 metreye 3 boy farkla lider giriyor 7 numaralı Asur Bike. İkincilikte 3 numaralı Alkuruş Bey var. Dış kulvardan 4 numaralı Doman İç Bey ataklarına başladı. Son 200 metreye girilirken farkı 4 boya kadar çıkardı 7 numaralı Asur Bike. Geriden 3 numaralı Alkuruş Bey, 4 numaralı Doman İç Bey'in çabaları var ama fark 4 boy kazanan 7 numaralı Asur Bike oluyor. 3 numaralı Alkuruş Bey 2. oldu. 4 numaralı Doman İç Bey 3. 10 numaralı Yol Dere Güzeli 4. olurken 6 numaralı Tarhanoğlu da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Asur Bike Görkem Özçelik'le 7. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Tabii ki konuklarımla birlikte de bülteni, günü daha doğrusu değerlendireceğiz. Sevgili Yiğit Ayık attığımızda. Yiğit hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi, nasılsın?
6: İyiyim, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. 3 haftalık bir milli maç arası. Yani neredeyse Dünya Kupası.

0: Da Premier Lig'de biraz bunları konuşalım istedik. Keza bugün Milletler Ligi maçları da başlamıyor. Önümüzdeki günlerdeki programlarımız da biraz daha tabii ki bültende futbolun yeniden zenginleşmesiyle oradaki maçları da odaklanarak konuşuruz. Ama biz biraz daha geride bıraktığımız haftaya ve daha doğrusu şu ana kadar oynanan maçları bir bakış atalım istiyorum seninle beraber Yiğit. Burada da istersen Süper Lig'den başlayalım. Süper Lig'de bu milli maç arasına gidilirken ligin lideri 6 maçta 4 galibiyet ve 13 puanla Ahmet Sportif faaliyetler olacak deseydim inanır mıydın bana?
1: Abi yok, kesinlikle inanmazdım. Çünkü yani baktığın zaman Ahmet'in kadrosu ve patlayıcı gücü yüksek bir kadro. Dinamizm anlamında hakikaten Bale gibi, işte Orban gibi, Halil gibi gerçekten önemli isimlere sahip, ama ya böyle bir performans, böyle bir ispat performansı gösterip de liderliğe yükselecekler desek, bir de yani fikstürlerine baktığın zaman da Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzonspor'u saydım, bir de Kocaeli Spor'la oynadılar. Yani baktığında hakikaten sert rakiplerle oynadılar bence ilk 6 haftada.
0: Ki Kocaeli maçı da deplasman mıydı? Deplasmandı değil,
1: evet,
0: mi? Yani o da zor bir deplasman. Yani Galatasaray'ın hatta hani yaşadığı sorunları gördük.
1: Yani zor bir deplasman abi. Hatta şunu söylemek lazım. Hani 6 maçta 7 gol yediler. Yani herhangi bir büyük takım, yani şeyi kapatsan, ligin zirvesindeki takımın ismini kapatsan, 15 gol atıp 7 gol yemiş desen, bu herhalde 4 büyüklerden biridir falan dersin diye düşünüyorum tahminen. Ama yani işte burada tabii ki de yine şunu söylemek lazım. İşte burada Beşiktaş'a hakkını teslim etmek lazım ve bence artık Süper Lig'de de bir mentalite değişikliğinin geldiğini de fark etmek lazım. Özellikle işte Avrupa'da başarılı olmuş. Yani işte Beşiktaş'ın, beğenirsin beğenmezsin, belli bir işte 1.57 1.50 puan ortalaması var, ama Anderlecht'te mesela şampiyon olmuşluğu var. Yurt dışında da şampiyonluk yaşamış hocalara yönelse bence Anadolu takımları, özellikle de çok fazla kendini geliştiremeyen yerli antrenörlere nazaran, onların ne kadar olumlu bir senaryo olduğunu görüyoruz Ahmet Sportif faaliyetlerde. O yüzden dediğim gibi, yani tabii ki de maçı daha detaylı olarak konuşuruz, ama geldiğimiz noktada şu anda ligin lideri konumundalar ve gerçekten iyi de bir kadroya sahipler. Hatta bunu böyle sürdürülebilir kılmak için gerçekten rotasyonunuzun kuvvetli olması lazım. Gerçekten oyuncularınızın performansında düşük olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi yani burada tebrik etmek lazım Ahmet Sportif faaliyetleri. Ama Beşiktaş için de bence hani maç üzerinde çok böyle kötü bir kayıp diyemem. Mesela Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki. Ya ben burada Beşiktaş'a geçmeden o zaman şunu çok ufak söyleyeyim. Bence çok güzel bir noktaya çünkü parmak bastın. Tekrar yani ligde son yıllarda bence bu çok da büyük bir spor medyasının yarattığı lobiciliğin sonucu olarak gelişmiş olan bir yerli hoca kabulü vardı. Yani yerli hoca dışında bu ligde başarılı olunamaz. Ligi tanıyan hoca, ligi bilen hoca adeta bir dogmaya dönüşmüştü. Ama sanki bu sezon bunun kırılmaya başladığını görüyoruz yavaş yavaş. Yani bence Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun şu an yaptıkları bunun en büyük eserlerinden biri. Yine Ahmet Sportif faaliyetlerde de bunu görüyoruz. Yani ligi biliyor ön kabulünün aslında çok da önemli bir şart olmadığını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bu önemli bir değişim. Öteki tarafta da zaten hani bu değişimin en büyük bir diğer temsilcisi Beşiktaş, senin söylediğin gibi. Onlar da Ahmet deplasmanında zor bir maç oynadılar. Yani bence sezon boyunca biz Ahmet deplasmanın, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanın bu ligin hatta ben yani en zorlarından biri bile demeyeceğim, en zor deplasmanı olduğunu konuşuyor olacağız gibime geliyor bana.
1: Yok abi, %100 kesinlikle ben de sana katılıyorum ya bu konuda. Çünkü gerçekten taraftar desteğiyle beraber iktidada inanılmaz bir oyun ortaya koyuyorlar ve yani 45 dakikayı hatırla Beşiktaş karşısında da, yani işte Trabzon maçında da öyle, Başakşehir maçında da öyle, gerçekten inanılmaz bir stres uyguluyorlar. Yani adam adam stresi gerçekten iyi yaptıklarını söylemek lazım. Tabii deplasmandaki performansları bence orada Avrupa potalarında kalacaklar mı, ya da bu performansı sürdürebilecekler mi, belirleyici olacaktır bence.
0: Kesinlikle ya, bu tür takımlar için hani çok ileriye dönük konuşacağım şimdi. Bence bu kadar da ileri dönük bakmamak lazım Ahmet'in performansı için, ama bu tür takımlar için Avrupa'ya gitmek bazen lütuf kisvesi altında bir lanet olabiliyor. Çünkü Bu sefer kadro derinliği önemli bir sorun haline geliyor. Bence Ahmet'in şu an kaldığı yeri, yani tabii ki birincilikte kalamayabilir ki kalamaz diye düşünüyorum ben de. Ama Avrupa potası içinde kalmayabilir.

0: oynamaya devam edecek bir kadro kalitesi var. Çünkü sadece ligi ve kupayı oynayacaklar. Bakalım o yolculukta onlar ne tarafa gidecek? Buradan istersen biraz direksiyonu hani yine Beşiktaş tarafına kıralım. Beşiktaş İtalyano ile beraber son yılların kayıp takımı olmaktan çıktı. Ve son derece karakteri olan bir oyun ortaya koymaya başladı. Ve bu oyun içerisinde de...
1: Buraya gelebilir
0: miyiz? Tabii söyle. Yani Beşiktaş için de bu tarafta hakikaten çok karakterli bir oyun var. İtalyano'nun liderliğiyle birlikte çok yükselen bir sistem var. Hani yıldız oyuncular elbette var. Dušan Vlahović bir dünya yıldızı. Leandro Trossard bir dünya yıldızı. Orkun Kökçü bir dünya yıldızı. Ama bana soracak olursam Beşiktaş'ın şu anki performansı, şu anki başarısı oyuncularının bireysel kalitesinden çok sistemin bütün oyuncuları yukarıya çeken bir nitelikte olmasından geliyor. Yani Beşiktaş şu anda biraz daha genel bir tabirle bir hoca takımı diyebiliriz diye düşünüyorum. Sen şu ana kadarki gördüğümüz Beşiktaş hakkında neler düşünüyorsun? Ahmet maçında tabii ki burada değerlendirmelerin içine katabilirsin Yiğit.
1: Ya şunu söylemek lazım. Bence hiç Beşiktaşların karşılaşmayı kısaf almaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Şimdi oyun olarak gerçekten hani kötü bir oyun olmuş olsa, ikinci yarıda da gerçekten reaksiyon verememiş olsa Beşiktaş, derdim ki demek ki hani bu tarz böyle tempolu karşılaşmalarda ya da ön alan presine gelecek takımlara karşı problem yaşayabilir. Ama ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle bence orada İtalyano özellikle de yaptığı 3 değişiklik bence direkt 45'te etki etti maça. Onu söylemek lazım. Ki zaten pozisyonlar da buldu Beşiktaş bence. Son dakikada Rashica'nın gerçekten çok efektif bir şekilde vurduğunu düşünüyorum topa. O top kaleyi bulsa, gol olsa belki de bugün Beşiktaş bu deplasmandan puanla ayrılmış olacaktı. Geri dönmüş olacaktı. O yüzden tabii ki de hani İtalyan'ın maç sonunda da açıklamaları vardı. Hani ben bu maçı hiç unutmayacağım. Ekşi bir tat bıraktı bende diye. Ama şunu söylemek lazım ki Beşiktaş gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Yani Beşiktaş'ın rotasyon konusunda belli bir sıkıntısı var. Rotasyon konusundaki sıkıntısını Ocak ayına kadar en azından en minimum hasarla atlatırsa ben ilerleyen periyotta da başarılı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü hakikaten Beşiktaş'taki bir kadro mühendisliğinin belli bir planlamaya göre yapıldığı çok aşikar.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir tarafa bakıyorsun, Çenli gibi topu tutabilecek bir oyuncu. Öteki tarafa bakıyorsun, yine aynı şekilde Trossard gibi topu tutabilecek bir oyuncu. Onların ikamesi olarak düşünülen İlhan'la Poku'ya bakıyorsun, farklı iki stilde oyuncular. Yani o yüzden birbirinin ikamesi olabilecek çok oyuncu var. Yani birbirleriyle switchleyebileceğiniz çok oyuncu var. Hani ben bu nedenle Beşiktaş'ın kadro planlamasını iyi buluyorum. Hocasının istek varlığını iyi buluyorum. Hani ben bu nedenle Beşiktaş'ın en az bence Mart-Nisan ayını göreceğini düşünüyorum. Hani şampiyonluk yarışında. Onu söylemem lazım kesinlikle.
0: Ya kesinlikle ben de burada aksi bir şey beklemiyorum Beşiktaş cephesinde. Hani bu maç için de bence bu maça bir Žalgiris veya Alanya maçı gözüyle bakılmaması lazım ki bakmıyordur bence Beşiktaş taraftarı da, Beşiktaş camiası da. Ama zor bir deplasman. Yani burada zaten Beşiktaş özelinde de görebildiğimiz gibi en iyiler buraya gelip kaybedebilirler. Burası zorlayıcı bir deplasman. Elbette bu maçın şöyle bir belki ekstra çarpanı var Yiğit. Bunu kazansaydın 3 haftalık bir neredeyse periyot boyunca ligde lider kalmanın getirdiği moralle milli maç arasına gidiyor olacaktın. Bir mağlubiyetle beraber o araya 3 haftalık bir araya gidiyor olmak tabii ki oyuncuların mentali, camianın mentali, camia etrafındaki kamuoyunun ruh hali için çok sağlıklı olmuyor. İstiyorsan burada o yüzden sağlıksız bir çerçeve olan Galatasaray'a geçelim. Çünkü hani Galatasaray sadece mağlubiyetle değil hezimetle milli maç arasına gidiyor desek sanırım yeri olur.
1: Ya yok, kesinlikle öyle, katılıyorum sana. Burada tabii Trabzonspor'un performansını es geçmemek gerekiyor ama ya Galatasaray'da belli başlı problemlerin olduğu çok aşikar. Ya uzun zamandır aslında halı altına itilen, sezon başından beri daha doğrusu halı altına itilen ama halı altına itildikçe de bozların artık dışarıya savrulduğu belli olan bir Galatasaray var. Bu çok net. Yani bunlar ne? Rotasyon konusunda özellikle merkez rotasyonu konusunda büyük bir sıkıntı var. Yine aynı şekilde hücumda bence iki tane benzer tipte oyuncunun yaptığı top kayıpları ya da birebirleri oynasın diye alınıp da birebir oynamayan, rakipleri geçmekte zorlanan, kilidi kırmakta zorlanan iki tane starı bulunan bir Galatasaray'dan söz ediyoruz. Şimdi Galatasaray Açıklamak gerekirse önünde Zaha Ziyech gibi bir örnek varken tekrardan aynı riski nasıl aldı? Bu çok akılsız erdirilebilir bir durum değil açık konuşmak gerekirse. Yani şunu söylemek lazım. Bir kanat oyuncunuz 21 top kaybediyorsa bir karşılaşmada siz o orta sahalarınızdan verimli bir oyun beklemeniz hiç mümkün değil. Çünkü siz her top kaybettikçe kanat oyuncularına orta sahalarınızı koşturuyorsunuz ve ister istemez burada orta sahaların da bu tamamen fiziksel kondisyonuna yansıyor. Yani
0: Ya
1: ne
0: burada
1: kadar
0: bir de
1: çok iyi orta
0: Yiğit,
1: sahayı...
0: hani orta saha kondisyon dedim. Ben burada biraz lafa girmek istiyorum. Çünkü hani Galatasaray'ın orta sahasındaki oyuncuların yaş skalası hani bu sezon bir anda ortaya çıkmadı. Yani bu takım Mario Lemina'ya yeni bir kontrat verirken Lemina'nın yaşı son derece ortaktı. Yani son derece belliydi. Bunun yanında Torreira'nın zaten geçtiğimiz sezon belki de şu ana kadarki Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünde en sorunlu gözüktüğü, en problematik gözüktüğü Torreira sezonunu geride bıraktık. Bunlar zaten Galatasaray için aslında son derece bariz olan problemlerdi. Keza yine Abdülkerim Bardakçı'nın arkası, ya Abdülkerim'in ikamesi kim olacak bu takımda? Her geçen sezon biraz daha yaş alan bir Abdülkerim var. Artık hani prime'ından biraz daha ufak ufak düşmeye başlayacağı bir yerde onun potansiyelini bulmak lazım. Onun potansiyel varisini bulabiliyor olmak lazım. Bütün bunlar zaten hani Galatasaray'da bu sezon sorulan sorular değildi veya bir anda sürpriz olarak ortaya çıkan sorunlar değildi. Fakat Galatasaray yönetimi sanki bu anlamda yeterince proaktif davranmadı. Bunun bence bir sebebi elbette bu kadar uzun süredir yerel liginizi domine ederseniz gücünüze biraz daha fazla güvenebilirsiniz. Ben bunda son derece makul buluyorum bütün bu durumu. Bunun dışında da tabii ki öte yandan hocaya güvenmenin de bence burada bir etkisi var. Yani Galatasaray'ın şu anda 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşadığı dönemi düşündüğümüz zaman Galatasaray her transfer döneminde yönetim olarak çok da iyi transferler yapmadı aslında. Bence biz bu Galatasaray'a bakarken özellikle tabii ki hani Victor Osimhen o kadar büyük bir dünya yıldızı ki Leroy Sané o anlamda yine o kadar etkileyici bir isim ki biz Galatasaray'ın aynı transfer döneminde Angelinho'ları, Zaha'ları, Ziyeh'leri getirip hani oyuncuların hiçbirini ilk 11'e entegre edemeyip çok ciddi sorunlar yaşamasına rağmen Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa yürüdüğünü unutuyoruz. Bence bunun getirmiş olduğu bir güven de var Galatasaray yönetiminde. Yani Okan Buruk'un sürekli bir şekilde gemiyi su üzerinde tuttuğu, bir yerden çekip çevirip gemiyi yürütmesinin de bence burada yarattığı bir etki var ve bu yapı ne yazık ki artık iyiden iyiye sorun yaşamaya başladı. Çünkü Galatasaray'ın dışındaki rekabet de doğal olarak Galatasaray'ın seviyesine gelip o seviyeye geçmeye çalışıyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri görüyoruz. Fenerbahçe'nin getirdiği oyuncular ve ortaya koyduğu kadro ortada. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı yatırım ortada. Beraberinde Beşiktaş'ın hem yaptığı yatırım hem de bulduğu yeni hocayla beraber gelmiş olduğu sportif akıl ortada ve artık hani Galatasaray'ın da el yükseltmesinin gerektiği bir döneme geldik. Fakat bu döneme geldiğimizde Galatasaray bu anlamda sınıfta kaldı. Bunu söylüyor olmamız lazım Galatasaray özelinde de. Çünkü yani Okan Buruk'un tercihleri bence eleştirilebilir. Kesinlikle. Ama yani bu Galatasaray kadrosu sorunsuz bir kadro değil. Bu kadro hakikaten sorunlu bir kadro. Bu kadronun sorunlarını da bence burada biraz daha hazır fırsatımız varken derinlemesine irdelemek de isterim. Ondan önce ama bir araya gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz Sağlık

0: Sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: At yarışı

0: için promosyonshow.com. Radyo Spor.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ın Süper Lig'deki kötü başlangıcını ve genel olarak bu kadronun mühendisiyle alakalı konuları konuşuyorduk sevgili Yiğit Ayık'la birlikte. Lemina kontratı sonrasında biraz daha kulübün transfer politikası üzerinden gittik. Ben burada Okan Buruk'un hatalarıyla birlikte genel olarak eldeki kadronun da defolarını öne çıkarmak istiyorum. Çünkü bence çözümsüz konuların başında bir de bu geliyor. Hani orta sahada Lemina üzerinde konuştuk, savunmada Abdülkerim üzerinde konuştuk. Yedek forvet meselesi de bence bu anlamda tartışmaya çok açık bir konu. Çünkü Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin bu takımda olmayacağını nereden baksak Mayıs ayından beri belki de biliyordu Yiğit ve günün sonunda o forvet transferi bile çok geç geldi. Bilmiyorum, sen genel olarak Galatasaray tablosuna baktığın zaman sorunları nerelerde görüyorsun, faturaları nerelere kesiyorsun? Sevgili Yiğit'le alakalı bir ufak teknik problemimiz var. Yiğit tekrar bizlere bağlanacak ve bu kısma geçeceğiz. Galatasaray için de dediğimiz gibi onlar da bu hafta içi Trabzonspor karşısında ağır bir mağlubiyet almışlardı. Şu anda da ligde yine 13 puanla en çok puan toplayan iki takımdan birisi konumunda ama averaj olarak gerideler. Tabii ki bir yandan Galatasaray'ın da burada bu sezon yaptığı transferleri de yeniden hatırlamamız gerekirse Bichiabu'yu aldılar. Tabii Leipzig'ten savunmada Abdülkerim'in bir noktadan sonraki ikamesi mi olacak acaba diyoruz. Dezi Ugochukwu transfer döneminin oldukça erken bir aşamasında gelmişti. Sevgili Yiğit de tekrar hattımıza dönmüş. Yiğit, Galatasaray'la alakalı tabii ki sorunları ben burada biraz daha açmıştım. Sen şu anki Galatasaray'a baktığın zaman burada problemi nerede görüyorsun? Fatura kesiliyorsa nerelere kesilmesi lazım? Ne düşünüyorsun?
6: Yani bunu söylemek lazım abi. Tabii ki de burada kadro mühendisliğinde bir hata var. Zaten gitmeden önce de söylemiştik, bahsetmiştik. Yani Zaha Ziyech gibi iki tane örnek var kendimizde. Leao Sané riskine bir daha girmenin yani çok makul olmadığını zaten yani öngörebilmek lazımdı. Hani baktığınız zaman. Çünkü Leao da performans olarak zaten yani iyi bir performans olsa gerçekten zaten Milan bırakmaz. Yani ya da atıyorum ki Sane'den bahsediyoruz. Tamam, Sane bir fırsat transferiydi. Belli karşılaşmalarda geçen sene katkı aldınız ama yani Leo Sane kanatları size her maç neredeyse eksi 30-35 top kaybı yazdırıyor. Ve bu gerçekten ya bir dört büyüklerde hani herhangi bir takımda da olsa bu böyle bir senaryo yaşandığında ister istemez siz geçiş hücumlarına çok daha açık, savunmada daha eksik yakalanabilen ve yani şunu da söylemek lazım. Orta sahanızın hücuma yapacağı katkıdan da götürmüş oluyorsunuz. Yani evet, Gabriel Sara eleştiriliyor. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı eleştiriliyor. Roland Şalay'ı eleştiriliyor. Şimdi yani bunlara bakacak olursak tek tek görelim. Sara neden bu kadar eleştiriliyor? Hücumda çok fazla katkı veremediği için. Bakıyorsunuz diğer bir taraftan metriklerine, koşu temposu olarak Sara hiç de fena değil Galatasaray'ın diğer oyuncularına göre. Yani belli bir standardın altına hiç düşmüyor Sara. Ve koşu temposu iyi olan bir oyuncu.

0: siz bu oyuncuyu bu kadar koşturmuşsanız, onun gücünü ekonomik kullanmazsanız, ister istemez bir yerde gerçekten Saran'ın da hücum gücünden götürmüş olursunuz. Ve oyuncuyu tarafların önüne bir şekilde atmış olursunuz. Ya burada tabii ki de yönetim, bence hani yönetimsel anlamda bir problem olduğunu belirtmekte fayda var. Ama sadece yönetim mi burada sıkıntı? Bence hayır. Burada Okan Buruk'un da gerçekten elindeki malzemeye göre bir oyun oynatmadığını da söylemekte fayda var. Yani bu takımla şu anda fresh futbolu oynayamazsınız. Bazı zamanlarda, bazı anlarda, derbilerde ya da daha büyük karşılaşmalarda sizin topu bu 11'le, Trabzonspor maçına çıkan 11'le topu rakibe vermeniz gerekir ve
1: biraz daha orta bir nokta en azından bekleyebiliyor olman gerekir.
0: %100 kesinlikle. Yani Deniz Gül'ün bağlantı oyununu kullanıp fizikselliğini kullanıp Leao Sané kanatlarını bir şekilde kullanmamız gerekiyor ama ya işte iki kanadın da hiç formda başlamaması sezona, burada birazcık Galatasaray'a bence değişikliğe gitmesi lazım ki değişiklik de şu olabilir: ya Yunus Barış kanatları yapacaksınız, 10 numarayı Batnikov'a vereceksiniz burada, Leao Sané ikilisini yedekte oturtacaksınız. Ama bunu da yapabilir misiniz? Yani bu da bir hocalık başarısı ister ve buradan bir maraz çıkmadan ikisini de yedek kulübesinde oturtup biraz daha ya arkadaşlar bakın, tamam siz top kaybediyorsunuz ama bu takımın ihtiyaçları bunlar bunlar ve siz fiziksel olarak hazır olduğunuzda 11'e döneceksiniz. Hissiyatını oyunculara bir şekilde kırmadan dökmeden hissettirmeniz gerekiyor. Ya bu da çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü yıldız oyuncuların egolarını idare etmek zordur. Bunu Okan Buruk Icardi sürecinde iyi yaptı. Sergio Oliveira sürecinde iyi yaptı. Dönüp baktığımız zaman bence yine aynı şekilde bu senenin başında belki Osimhen krizi çıkabilirdi. Onu da bir şekilde süspans etti Galatasaray.
1: Bence Barış'ın Neom'a gitmek istediği dönem ve gönderilmediği zaman da iyi yönetti.
0: %100 orada bence aynı şekilde hoca, bence yönetim değil de hoca başarısıdır. Kesinlikle. Yani dışarıdan gelen tepkilere, dışarıdan gelen reaksiyonlara kulak asmadan
1: Angelinho, Ziyech bunları iyi yönetti.
0: Kesinlikle. Yani biz medyada uzun soluklu bir krizden hiçbir zaman bahsetmedik. Yani hatırlıyorum mesela Vitor Pereira, Robin van Persie krizinde mesela her hafta bir şey çıkıyordu. Her hafta bir durum çıkıyordu ortaya ama yani şunu söylemek lazım. Okan Buruk futbolunu bence birazcık çeşitlendirmeli diye düşünüyorum. Hoca burada evet çok keskin, çok güçlü bir A planı var ama ya bu A planı oynayabilmek için sizin gerçekten iki tane kanadınızın da fiziksel olarak çok tempolu ve top kaybını en minimumda yapması gereken mevkiler olduğunu düşünüyorum. Ama tabii yani burada Galatasaray Ocak ayına kadar burayı nasıl içeriden çözecek, o da bir muamma. Yani maksimum yapabileceği şey bence Barış'la Yunus'u kanatlara atıp Batrokov'u 10 numaraya çekip ya da şunu yapabilirsiniz: Leao oynayacak, Sané yedek kalacak, Leao'nun arkasında da merkezde Lemina olacak. Siz sürekli Lemina'lı merkezler kurmak zorunda kalacaksınız. Yani Lemina Sara, Lemina Torreira ya da Lemina Sara Batrakov ya da Lemina Torreira Batrakovlu bir denklem kurmanız gerekecek. Çünkü Lemina, tamam evet, Leao'nun top kayıplarını birazcık örtbas eder. Bir şekilde o merkezi ya da sol içi biraz daha süpürebilir ama yani şu oyun formasyonuyla Sara bunu da yapamadığı versiyonda gerçekten kötü gözüküyordu Galatasaray merkezde ve savunmada. Galatasaray'ın bu kadar gol yemesinin sebeplerinden birisi de %100 kesinlikle bu. Onu söylemek lazım. Ama yani toparlanmayacak bir şey yok gerçekten. Bu milli arada biraz daha hem Leao hem Sané gerçekten fiziksel olarak üstüne koyup bir şeyleri benimsemeye çalışırlarsa ben burada Galatasaray'ın yani milli aradan iyi dönebileceğini de düşünüyorum. Tabii ki de Trabzonspor maçındaki kayıp ve üstüne rakiplerin, özellikle de Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti, Beşiktaş'ın 3-1 geriye düşmesine rağmen oyun içinde sürekli kalması, Italiano'nun 45'te mesela 3 değişiklik yapıp Okan Hoca'nın mesela 45'te sadece Deniz Gül'ü oyundan alıp faturayı sanki Deniz Gül'e kesmiş gibi gözükmesi vesaire, bunlar biraz motivasyon düşürücü şeyler Galatasaray taraftarları adına. Ama yani şeyde çok anlam veremiyorum açık konuşmak gerekirse, işte Didier Deschamps isimleri falan geçiyor ya da işte Fransız bir teknik direktör isimleri geçiyor. Buradan da selam olsun, evet, sevgili Bülent abiye. Yani ya ben o ihtimali de çok vermiyorum ama tabii ki de Galatasaray her zaman kulisi bol olan bir camiadır. Bunu belirtmekte fayda var. Her zaman sürekli bir nasıl diyeyim, gizli konuşmalar ya gizli zaten, konuşmalar yapılır.
1: Evet, ama zaten bu yarışın içinde Galatasaray. Yani şu anda bunu konuşuyoruz ama Galatasaray'ın 13 puanı var ligde. Halen de bu yarışın içerisinde. Onu da söylemek lazım. At yarış arasına gideceğiz. Hemen son dakikayı da vereyim. Mert Müldür Fenerbahçe sağ beki menisküs ameliyatı edildi ve evet yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak diyelim. At yarış arası devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Erik Dalı var, 1,5 boy kadar geride 10 numaralı. Lupin 2,5 boy kadar geride iç kulvarda 6 numaralı. Hilda dışında 2 numaralı My Dear Dream var, 1 boy kadar geride. 5 numaralı Anna Joanna, 12 boy gerisinde. 1 numaralı Red Smoke, bariyer diminde 3 numaralı Silent Touch sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Liderlik 13 numaralı Balaban Sümbülü'nde, fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 15 numaralı Silver Crown var. Onun 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Bountous Grey, ortada 7 numaralı Lady Begüm. Yanında 8 numaralı Shera, dışta 12 numaralı Erik Dalı ve 11 numaralı Life and Light. Bariyer dibinde 6 numaralı Hilda sırasıyla Tyler Düzlü'ye çıktı. Orta kulvardan Bountous Glory geldi. Hemen yanına 8 numaralı Shera atak yapıyor dışta. 7 numaralı Lady Begüm, ortada 3 numaralı Silent Touch. Yanlarında Erik Dalı var. Son 200 metreye girilmek üzere. İçeriden Shera geldi dışta. 12 numaralı Erik Dalı içeride. 7 numaralı Lady Begüm yanlarında. 3 numaralı Silent Touch en dış kulvarda. 5 numaralı Enerjiyan, ortada 1 numaralı Red Smoke var, ortadan Lady Begüm. Silent Touch geliyor. Enerjiyan'a da dıştan geldi. 7 numaralı Lady Begüm ve 3 numaralı Silent Touch. 5 numaralı Enerjiyan'a. Fotoyu birlikte geçen isimler, sığın yarı severler. Kim kazandı? Bunu birazdan hep birlikte göreceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Evet, Nesne saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Galatasaray'ı konuştuk Yiğit. Oraya ekleyecek bir şeyin yoksa istiyorsan çok ufak seninle beraber bir Fenerbahçe'nin de durumuna bakalım. Sonra tabii seninle vedalaşacağım. Fenerbahçe, hı hı, Eyüpspor karşısında tabii 8-0'lık çok büyük bir galibiyet aldı. Bu galibiyet camiaya elbette moral vermiştir. Nasıl bir şekilde gidiyor sence Fenerbahçe takımı bu milli araya? Mert Müldür'ü de kaybettiler tabii, 8 hafta az bir süre değil. O Servolde de keza benzer bir şekilde uzun süre sahalardan uzaktı. Ne gördük Fenerbahçe'den, ne beklersin devamında?
0: Yani reaksiyon maçı olarak nitelendiriyorduk. 1-0, 2-0 kazansaydı Fenerbahçe taraftarı tatmin etmezdi ya da moralleri tazeleyemezdi. Ama şunu söylemek lazım ki 8-0 gerçekten görkemli bir galibiyet oldu ve Fenerbahçe taraftarları tekrardan bence bir umuda tutunmanın hissiyatı içerisinde diye düşünüyorum. Çünkü ya özellikle işte ilk 5 haftadaki yaşanan yol kazalarından dolayı Fenerbahçe taraftarları biraz şampiyonluk mentalinden uzaklaşmıştı ama şu an hem iki rakibinin de kaybetmesi, özellikle Galatasaray'ın işte Trabzon deplasmanında ağır bir mağlubiyet alması, yine aynı şekilde Beşiktaş'ın kaybetmesi Fenerbahçe taraftarlarını heveslendirmiştir diye düşünüyorum. Ya burada şunu söylemek lazım. Gerçekten İrfan Can Kahveci uzun zaman sonra belki de etkili oynadı ama tabii ki de bunun bir illüzyon olduğunu da söylemek lazım. Eyüpspor gerçekten çok da iyi bir görüntü vermeyen bir takım ve şunu da söylemek istiyorum abi. Bence Greenwood Asensio bağlantısı ilerleyen günlerde bizim çokça konuşacağımız senaryolardan biri olacak. Özellikle de işte Vedat Muriç'in de yani bu maç özelinde şunu söylemem lazım. Vedat Muriç'in ben oyundan alınmasını çok doğru bulmadım. Hani İsmail Hoca'yı eleştireceğim bir nokta varsa hani dünkü maç özelinde gerçekten sadece bu. Yani Vedat Lukaku birlikte oynayabilirdi. Yine aynı şekilde Vedat'ın daha fazla gol atabileceği bir karşılaşmada oyundan çıkması. Yani bir oyuncu olsam, oyuncu psikolojisi içinde olsam ya belki de hani devam etsem günün sonunda belki gol krallığıyla hani milli araya gidebileceğim bir senaryoda biraz beni sinirlendirebilirdi bir oyuncu olarak, öyle söyleyeyim. Ama onun haricinde gerçekten Fenerbahçe takım halinde iyi bir oyun oynadı.

0: Her ne kadar hani Eyüp'ü çok da formsuz görsek, çok da iyi görmesek bile 8-0'lık galibiyeti almak da kolay değil yani. O karşılaşmayı oraya getirebilmek kolay değil. Hani bu nedenle şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'de biraz işler Ocak ayını bekleyecek gibi duruyor. Yani birkaç tane bence sorunu var Fenerbahçe'nin ve bu sorunlar böyle yönetimsel bazda ya da hocasal bazda değil. Ya hocanın oyun planını sahaya yansıtabilmesi için belli başlı 2-3 tane ekleme gerekiyor. Özellikle hem merkeze çeşitlilik katabilecek bir oyuncu eksikliği, hem de yani şu an Nene'nin düşünülmediği bir versiyonda kanada en azından yedekleyebilecek bir oyuncu eksikliği. Aynı şekilde yani Lukaku'nun yerine ve stopere bence bir ekleme yapılırsa burada Fenerbahçe kadroyu tamamlamış olur diye düşünüyorum. Stoperinde tabii ki de hani burada en azından bir kontenjan açığı oluşturabilmek adına yerli bir stopere gitmesi gerektiğini de düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe milli arada tabii ki de hocasal bazlı krizler yaşadığı için biraz daha bence sakin geçirecektir milli arayı ve fiziksel anlamda yüklemeler de yapacaktır. Açık konuşmak gerekirse hani milli araya kadar herkes bence full gücüyle oynamaya çalıştı. Tüm gücüyle oynamaya çalıştı. Ki bazı takımların da sezonu çok çok erken açtığını, Temmuz ayında açtığını belirtmekte fayda var. Bunlardan birisi tabii de Fenerbahçe. O yüzden oyunculara da iyi gelecektir bu ara. Oynamayan oyunculara da yükleme yapabilmek adına ya da takımlara sonradan katılan oyunculara yükleme yapabilmek adına da bence 3 haftalık ara iyi gelecek diye düşünüyorum. Bir de yani şunu da söylemek lazım. Yani biraz özlemek lazım abi ligi. O yüzden belki bu 3 haftalık ara da bize de iyi gelecek diye düşünüyorum.
1: Umarım iyi gelir abi. Seninle beraber güzel bir şekilde Süper Lig'i değerlendirdik. Teşekkürler vakit ayırdığın için.
0: Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Dinleyenlere de iyi günler dileyim.
1: Sevgili İtalik'le beraber Süper Lig'e milli ara öncesi şöyle bir röntgen çektik. Çok hızlı La Liga ve Premier Lig'e de bakalım. La Liga'da tabi Barcelona inanılmaz bir formla beraber başladığı sezonda 7 maçta 7 galibiyet ve 24 gollük bir averajla şu anda lider konumda. Öte yandan Jose Mourinho'nun bu sezon başına geçtiği Real Madrid 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. Son kaybettikleri maç bu pazar günü oynanan Atletico Madrid maçıydı. Madrid derbisini 2-1 kaybetti Real Madrid ve maçtan sonrasında da özellikle Mourinho'nun hakeme yönelik çok sert açıklamaları vardı. Madrid tarafı da tabii ki Arda'nın performansı sezon özelinde son derece iyi gözüküyor ama Barcelona'nın performansına kıyasla biraz sönük kalıyorlar. Her ne kadar aslında onlar da kötü girmemiş olsalar bile Mbappe'nin özellikle Atletico Madrid maçındaki performansı son derece tepki toplamıştı. 0 büyük şans yaratma, 0 isabetli şut, oldukça kötü bir performanstı Kylian Mbappe adına. Öteki taraftaysa Barcelona'nın hiç yavaşlamadığını görüyoruz. Yani bu sezon bu takım düşündüğünüz zaman Robert Lewandowski'yi ve sonrasında bir diğer forvet olarak gördüğümüz Ferran Torres'i ki Dünya Kupası'nda çok iyi oynamıştı, kaybetti. Yerine forvet olarak transfer penceresi boyunca Julian Alvarez'i kovaladılar ama alamadılar. Rafinha'yı o mevkiye kaydırdılar. Anthony Gordon, Rafinha, Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve buradan yarattıkları hücum attı ve tabii ki bence Fermin Lopez'in de bu anlamda sezona çok iyi girdiğini söylemek lazım. İnanılmaz bir hücum performansıyla oynuyor şu ana kadar Barcelona. Galatasaray'la da biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklar. Yani şu an kimse Barcelona'yla oynamak istemiyor elbette. 7 maçta 31 gol attı değerli dinleyiciler Barcelona. 7 gol yedi, 31 gol attı. İnanılmaz bir performans seviyesindeler şu an için. Rafinha bence sezona en iyi giren oyunculardan bir tanesi. Dünya genelinde Anthony Gordon, Adeyemi transferleri son derece verimli performanslar ortaya koyuyorlar. Lamine Yamal hatta belki de performansını daha bile arttırabilir bu Barcelona içerisinde. Onu söylememiz lazım. Tabii ki orta sahaya Rodri transferinden bahsetmeden geçmemek lazım. Bir Ballon d'Or kazananı, belki bir Ballon d'Or daha kazanacak belli değil. Dünya Kupası'nı İspanya kazanırken son derece kritik bir oyuncu konumundaydı Rodri ve o da bu Barcelona orta sahasına ekstra bir sükuneti de getirdi. Real Madrid kısmına tabii tekrar dönmek gerekirse Real Madrid'de yani Arda'nın yaptığı performanslar gerçekten çok eşsiz bir noktada şu an için baktığımızda. Bunu biz her zaman Türkiye'de belki de basın olarak biraz daha Arda'yı göz önüne koyuyorduk, biraz daha el üzerinde tutuyorduk ama şu anda İspanyol kamuoyunda da çok ciddi bir Arda Güler anlatısı oluşmaya başlamış durumda. Çünkü Yani

0: Arda bu takımın en iyi oyuncusu değil ama Arda Güler'in yaptığı şeyleri de Arda'dan başka yapabilen herhangi bir oyuncu şu anda Real Madrid bünyesinde pek de gözükmüyor gibi. Bir anlamda Bernardo Silva bu oyuncu olmaya adaydı. Çünkü City kariyeri boyunca bunları yapmış birisiydi Bernardo Silva da. Çok da benim beğendiğim bir oyuncudur açıkçası. Ama Real Madrid'de bence beklenen performansın son derece altında şu anda Bernardo ve Arda'nın da bu kadar iyi girmiş olması bu sefer aradaki farkı daha da açmış durumda. Ama Real Madrid'in genel olarak takım genelinde çok ciddi bir üretim problemi var. Orta sahada Arda'nın olmadığı noktalarda Valverde, Tchouaméni, Bellingham bir şeyleri üretmekte çok sorun yaşıyor ve bu takımın bu kadar ayağında toplu üretim problemi varken 140 milyon euroyu Yann Diomande'ye, bir Vinicius Mbappe profiline benzer bir kanat oyuncusuna, tamamen atletizm ve tempodan oluşan bir kanat oyuncusuna yatırmış olması da bu takımın kadro planlaması ile ilgili belli sorunları beraberinde getiriyor. Mourinho dünkü mağlubiyeti çok hakem üzerinden okudu. Bence bu kadar okunması gereken bir tipte mağlubiyet değildi. Real Madrid'in işi hakikaten yine bu Barcelona karşısında da zor olacak gibi gözüküyor diyelim. Şimdi bir araya gidelim. Ara dönüşü Ada Futbol diyelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi. Hep kazandıran.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Radyo Spor.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. La Liga defterini kapayıp Premier Lig'e geçelim. Premier Lig'de de son hafta milyar öncesi oldukça sürprizli bir hafta oldu belki de. Manchester City Sunderland maçı 5-3 gibi devasa bir skorla bitti. Öte yandan Arsenal Brighton karşısında beklenmedik seviyede ağır bir mağlubiyet aldı. 3-0'la maçı kaybettiler. Brentford Chelsea'yi keza yine 3-0'la geçti. Hull City ilk defa Premier Lig'de maç kaybetti. Newcastle'a 2-1 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın tarafı. Liverpool Bournemouth karşısında galibiyeti buldu ve son 5 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başardı. Onlar da halen bu sezonda kötü gözükseler de namağlup gidiyorlar. Öte yandan da United da Fulham karşısında 1 puanla yetinmek zorunda kalmıştı. Burada çok hızlı United kısmına bakmak lazım. United tabii geçtiğimiz sezon Michael Carrick'in sezon ortasında takımı devralmasından sonra gösterdiği formu kalıcı olabileceğini düşündü ve hocaya uzun süreli bir kontrat verdi. Fakat şu anda o sezon ortası, geçtiğimiz sezon ortasına yakalanmış olan büyü bozulmuş gibi gözüküyor ve büyük paralar harcamış olmasına rağmen, bu yaz orta sahasını sıfırdan yapmış olmasına rağmen son derece sıradan gözüken bir Manchester United tarafı var Michael Carrick yönetiminde. Bu gidişat Kasım'a kadar devam ederse, Kasım'daki milli araya kadar devam ederse hocanın ömrü United'da çok uzun olmayabilir diye düşünüyorum. Sanki Manchester United zamanında Ole Gunnar Solskjaer'le yaptığı hatanın bir benzerini burada yapmış gibi gözüküyor. Sezon ortasında vekilen yapılan bir atamada gördükleri performansın sezona yayılabileceğine inanarak diyelim. Yani United için bence burada ciddi sorunlar var. Manchester City'ye burada geçelim. City de milli araya lider giden takım konumunda. 5 maçın 5'inde kazanan tek takım Premier Lig'de Manchester City. City'nin Süper Kupa finalinde, Community Shield finalinde Arsenal'e hakikaten darma duman olmasının ardından insanlar sanki bu sezon çok daha Arsenal'in domine edeceği bir Premier Lig sezonu bekliyor gibiydi. Öte yandan tabii bunun üzerine bir de City Rodri'yi de kaybedince bu tartışma iyice Arsenal'in domine edeceği tarafına doğru kaydı. Tabii City çok ciddi paralar harcadı yine bu yaz. Elliot Anderson'ı 130 milyon euroya, Ayub Boateng'i 130 milyon euroya, Enzo Fernandez'i 143 milyon euroya transfer ederek orta sahada görülmüş olan belki de en büyük, en pahalı transfer operasyonlarından bir tanesini yapmış oldu. Ama bu parayı harcadıkları oyunculardan da ortaya çıkardıkları orta saha hakikaten güzel. Yani parayı harcadılar ama etin de iyisini yiyor City. Belki de bunu da söylüyor olmamız lazım. Enzo Maresca tabii ki Guardiola sonrası dönemde yeni orta sahasıyla birlikte farklı bir takım konumunda. Şu ana kadar da City yani savunmada problem yaşasa da hücumda maçları çözmeyi başarıyor. Sunderland karşısındaki maçta inanılmaz bir maç oldu. 5-3 ile bitti. Brobbey Sunderland'da hat-trick yaptı. Gol beklentisi anlamında bir Premier Lig rekoru kırıldı. Toplamda 10 golün üzerinde bir gol beklentisi vardı City Sunderland maçında. Bu da bir Premier Lig'de bu istatistiğin tutulmasından beri rekormuş efendim. Onu da yine söylemiş olayım sizlere. Öte yandan Liverpool'a burada çok az bakalım isterim. Liverpool'da tabii ki Arne Slot'un takımı başına Jürgen Klopp'tan sonra geçtiği ilk sezonda ligi kazandı. Ondan sonraki yaz önce Florian Wirtz, sonra Alexander Isak, iki oyuncuya toplamda 250 milyon euroluk bir yatırım. O yaz döneminde nereden baksanız 450 milyon euroluk bir yatırım yaptı ve geçtiğimiz sezondan çok daha kötü bir takıma dönüştü. Mohamed Salah bu sezon kaybetti. Arne Slot'la yolları ayırdı. Andoni Iraola'yı bu takımın başına getirdi ve bir başka transfer rekoru kırıp Bradley Barcola'yı 120 milyon euroya yakın bir parayla bu takıma getirdi ve bir anda ilk 11'inde nereden baksanız 400 milyon euroya tekabül eden 3 oyuncunun olduğu bir takım, oldukça pahalı bir takıma dönüştü bu Liverpool kadrosu ve bu kadar pahalı bir takıma göre de ortada ne kadar kaliteli bir oyun var Iraola yönetiminde geride bıraktığımız 5 maçta son derece sorgulanmaya açık aslına bakacak olursanız Liverpool açısından. Çünkü Liverpool şu anda dediğim gibi 5 maçta hiç maç kaybetmedi ama 3 tane beraberliği var. 2 galibiyet 3 beraberlikle beraber şu anda 6. sırada Liverpool. Pek de iyi bir noktada gözükmüyorlar. Ama son maçlarda önce Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 1-0'dan gelip yenmeleri, sonrasında Lig Kupası'nda Tottenham karşısında aldıkları galibiyet, bu son Bournemouth mücadelesi, 5 maçın 4'ünü kazanmış olmaları onlar açısından iyi emareler olduğu gibi gözüküyor. Bunun dışında Alexander Isak'ın şu anda geçtiğimiz sezon toplamında ulaştığı gol sayısına şimdiden ulaşmış olması onlar için çok kıymetli. Çünkü bir diğer pahalı transfer Isak'tı. Bir diğer pahalı transfer de Hugo Ekitike'ydi. Ekitike sezonun büyük bir kısmında olmayacak. Isak geçtiğimiz sezon çok formsuz ve çok büyük bir para harcamıştı oyuncuya. Ondan verim alabiliyor olmaları Liverpool açısından çok kritik bir konumda. Öte yandan bir diğer pahalı transfer Alman oyuncu Florian Wirtz. O da yaklaşık 120 milyon euroluk bir paketle bu takıma gelmişti ama şu ana kadar hiç ama hiç bu transfer bedelinin altını dolduran bir performansı ondan alabilmiş değil Liverpool. Isak konusunda tabii ki geçtiğimiz sezon bacağını kırıp sezonu kapamıştı Alexander Isak. Belki bundan ötürü bir mazereti vardı İsa'nın performansında ama Wirtz

geçtiğimiz sezonun tamamını oynadı. Bu sezon yazın Dünya Kupası oynadı, sonra hazırlık kampını geçirdi. Fakat buna rağmen hala Premier Lig seviyesinin çok altında bir oyuncu, yani altında bir oyuncu gibi gözüküyor. Çok altında demek doğru olmaz ama Premier Lig seviyesi 120 milyon euro edecek bir oyuncuymuş gibi gözükmüyor Florian Wirtz ve bu da Liverpool'un şampiyonluğu kazandığı zaman ana gücü olan orta sahasını çok zayıflatıyor. Çünkü Slot döneminde şampiyon olan Liverpool'da Szoboszlai, Gravenberg ve McAllister üçlüsünün orta sahada inanılmaz bir güç kattığını görüyorduk Liverpool'a. Wirtz buraya eklendi. Bu oyunculardan bir tanesi doğal olarak yedek kulübesinin yolunu tuttu. O da şu anda Ryan Gravenberg konumundaki, o da pahalı yeni bir kontrat almıştı. Bu anlamda halen çözülmesi gereken çok fazla sorun var Liverpool cephesinde de. Pahalı bir problem olmaya devam ediyor Liverpool. Bunu söylemek gerekiyor kadroları bakımından. Chelsea tabii ki Xabi Alonso ile beraber tekrar umutlanabileceği bir döneme girmiş gibi gözüküyor. Her ne kadar arka arkaya biraz kötü sonuçlar alsa da zaten Chelsea'ye bu sezondan bir kazanma yükü pek de yüklememek lazım. Ama en azından Alonso ile beraber biraz daha makul bir görev, biraz daha makul bir futbol aklı olduğunu görüyoruz Chelsea tarafında da. Bu anlamda da iyi gitmese de arka arkaya aldığı sonuçlarda Chelsea, yine de Chelsea taraftarları mutlu olacaktır. Tabii en mutsuz olacak taraftarlardan birisi Tottenham. Ligi son 2 senedir üst üste 17. sırada bitirdi Tottenham. Bu sezon Roberto De Zerbi'yi takımın başına geçtiğimiz sezon ortasında getirmelerinin ardından yaklaşık 325 milyon euro harcadılar transferlere. 325 milyon euro harcamış olan Tottenham şu anda 5 maç oynadığı Premier Lig'de 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle son sırada, 20. sırada ve 5 maçta yalnızca 2 gol attı Tottenham. Yani ciddi de bir gol problemi yaşıyorlar. Buradan nereye çıkacaklar? Onlar bu işin altından nasıl kalkacaklar? O da bana soracak olursanız yine çok büyük bir merak konusu. Tottenham tarafında işler iyi gözükmüyor. Onu söylemek lazım. Buradan çok ufak bir basketbol defteri açalım. Basketbolda tabii geçtiğimiz hafta Euroleague Süper Kupası'nı izledik. Fenerbahçe Tarfin'i orada izleme şansı bulduk. Ve artık Euroleague'i de bu hafta içi itibariyle açıyoruz sevgili dinleyiciler. Perşembe günüyle birlikte Euroleague heyecanı başlayacak. Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna ile, Beşiktaş bu sezon Euroleague'de Valencia ile ve temsilcimiz, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te Barcelona ile karşılaşacak. Bu sezon Euroleague'de 3 takımla birden oynamanın da gururunu yaşayacağız. Yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarifin'le Beşiktaş'ın karşılaşacağını göreceğiz. O maç içinde tabii ki biraz konuşmak gerekir. Fenerbahçe zor bir sezondan geçiyor, fikstürden geçiyor daha doğrusu. Keza önce Süper Kupa için Dubai'ye gittiler. Arka arkaya iki maç Cuma ve Cumartesi günü oynandı. Olympiakos'a yakın bir mağlubiyet. Sonrasında Dubai basketbol karşısında etkileyici bir performans. Arka arkaya iki maç. Hemen sonrasında Türkiye'ye dönüş. Türkiye'ye dönüşün hemen sonrasında da şimdi oynanacak olan bir Cumhurbaşkanlığı Kupası var Beşiktaş'a karşı. Dušan Olimpijević de tabii ki öteki tarafta Beşiktaş adına Beşiktaş'ın Euroleague'e gelmesinde büyük bir pay sahibiydi. Beşiktaş'ın kadrosu bu anlamda yine Euroleague seviyesini hızlı bir şekilde getirilmeye çalıştı. Onlar bu sezon Euroleague'de neler yapacaklar, Fenerbahçe ile nasıl eşleşecekler görmek lazım. Keza Olimpijević döneminde de her seferinde finalde bir Fenerbahçe duvarına tosladığını gördük. Bakalım bu Euroleague terfisiyle beraber diyelim şu an için Beşiktaş'ta nasıl bir rekabetçilik seviyesinde olacak Fenerbahçe Tarfin karşısında, bunu görmek lazım. Fenerbahçe tabii yazın çok önemli bir transfer operasyonu yaptı. 9 yeni isim var şu anda bu kadroda ve belki de geçtiğimiz sezondan sonra tekrardan hedefleri büyütmek için, Final Four ve ötesine gitmek için Şaras'la birlikte farklı bir kadro kimliğine gitti Fenerbahçe tarifinde. Bu anlamda takıma gelen Braxton Key son derece iyi bir performans sergiledi. Marcus Bingham bu takımda Şaras'ın tam istediği tipte bir uzun olabileceğini ortaya koydu. Öteki tarafta Shavon Shields, Will Clyburn eklemeleri bu takıma çok ciddi bir deneyim getirdi. Daha veteran bir takıma dönüştürdü belki de Fenerbahçe'yi. Shane Larkin'i yine buraya koymak lazım. Hatta en başta ondan belki de bahsetmem gerekirdi. Shane Larkin'in bu takıma gelmiş olması tabii ki Anadolu Efes'ten Fenerbahçe için çok büyük bir lüks konumunda. Fenerbahçe'nin
Bench'inden gelecek belki de Shane Larkin. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de bir süperstar konumundaydı kendisi. Bu da Şaras ve Fenerbahçe için önemli bir fırsat konumunda. Geçtiğimiz sezona baktığımızda biraz daha NBA'den gelen oyuncular, kendilerini çok kanıtlamamış, Avrupa basketboluna aşina olmayan oyuncuların patlama yapmasına yatırım yapan bir Fenerbahçe vardı. Bu sezon ise biraz daha deneyime gitmiş, bu seviyeleri oynamayı bilen ve beraberinde bu seviye içinde bir sonraki adım atmaya hazır oyunculara yönelmiş olan

0: Bir Fenerbahçe tarifin görüyoruz. O anlamda Shields, Clyburn, Larkin, deneyim kısmına giderken Braxton Key gibi, Marcus Bingham gibi oyuncular da bu işin biraz daha bir sonraki adımı atmaya aday oyuncuları konumuna geçiyor diyebiliriz. Tabii Tarık Biberovic'i kaybetti Fenerbahçe'de. Onlar için yine bu sezonun önemli kayıplarından bir tanesi, belki de en tepeye bile yazılabilir Fenerbahçe taraftarları açısından. Bu kupada neler ortaya konulacağını görmek lazım. Dediğimiz gibi bu hafta içi itibariyle başlayacak EuroLeague Cumhurbaşkanlığı Kupası, sonra EuroLeague, ardından Türkiye Basketbol Süper Ligi. Fenerbahçe birdenbire bir haftalık bir periyotta kendisini aslında oldukça yoğun bir gündemin içinde buluyor. Beşiktaş tarafındaysa tabii Olimpiyeviç'in şöyle bir açıklaması vardı. EuroLeague'de olduğumuz için üzerimizde bir baskı yok. Keyif ve mutluluk var. Türkiye gibi bir ülkede basketbola yapılan yatırımları gördüğümüzde Türkiye'nin EuroLeague'de 3 takımla temsil edilmeyi hak eden bir ülke olduğunu düşünüyorum. Burada söz konusu olan Beşiktaş'ta değil, biz olamasak da bir 3. takımın EuroLeague'de olması gerektiğini düşünürdüm. Biz buradayız, burada olmayı hak ediyoruz ve mücadele etmek için de hazırız açıklamalarında bulunmuştu Dušan Olimpiyeviç. Bence bu da Beşiktaş'ın bu sezona giden derkenki mentalitesi için oldukça taze bir başlangıç. Onların da yine EuroLeague'deki hedeflerini görmek lazım. Tabii herkes için beklentiyi nereye konulacağı büyük bir merak konusu Beşiktaş kısmında, ama ben özellikle play-in'e yakın kalırsa Beşiktaş büyük bir başarı olacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş cephesinde. Öteki tarafta da biraz genel bir EuroLeague tablosuna da bakacak olursak, tabii ki son şampiyon Olympiakos yine oldukça güçlü bir şekilde buraya gelmiş durumda. Öteki tarafta Panathinaikos Ergin Ataman'la yolları ayırdı. Cedi Osman Pauk'un yolunu tuttu. Jelko Obradovic kulüp efsanesi kulübe geri döndü. Onlar da elleri güçlü olan takımlar arasında ve tabii ki Real Madrid'de EuroLeague Süper Kupası'nı kazanmıştı. Heyecanlı bir EuroLeague sezonu bizleri bekliyor sevgili dinleyiciler diyelim ve Nesine Saatlerinde bugünlük programın sonuna gelelim. Hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
4: Radyo Spor.
7: Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 21 Eylül Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. Malum Süper Lig'de 6. haftayı dünkü maçlarla geride bırakmış olduk ve aslında bir devre arası gibi diyebileceğimiz uzun bir ara var. 18 gün maç olmayacak Süper Lig'de. Bu arada A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maça çıkacak. İlki Cuma akşamı Fransa'yla Ay Yıldızlılar'da. Şu sıralarda Riva'da ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Orkun Kökçü'nün ayağında bir problem vardı, hatırlayacaksınız. Geçen hafta çatlak oluşmuştu. Bugünkü antrenmana çıkmadı. Sağlık durumunu da A-Milli futbol takımı, yani sağlık heyeti yakından takip ediyor. 25 Eylül'de Türkiye-Fransa, 28 Eylül'de Türkiye-İtalya, 2 Ekim'de Belçika-Türkiye ve diğer maçımız, hemen onu da söyleyeyim, diğer maçımız ise 5 Ekim'de İtalya-Türkiye arasında oynanacak. A-Milli futbol takımı böylece ilk defa Uluslar Ligi'nde mücadele etmiş olacak. Süper Lig'de sonuçları bir kez daha hatırlatalım. Kasımpaşa 0, Konyaspor 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 1, Korendon Alanya 2, Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Trabzonspor 4, Galatasaray 0, İstanbul Başakşehir 4, Gençler Birliği 0, Fenerbahçe 8, Eyüp Spor 0. Fenerbahçe de Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini aldı dün. Milli araya moralle girdi ve zirveyle arasındaki puan farkını da 3'e indirmiş oldu. Erzurum Futbol Kulübü Samsun Spor'u 1-0 yendi. Ahmet Sportif Faaliyetler 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle milli araya 13 puanla zirvede girdi. Averajda Galatasaray'ın önünde. Göztepe sezona iyi başlayamayan takımlardan biri. Dün de Çaykur Rizespor karşısında 1 puanı son dakikalarda kurtardılar ve Göztepe'de geride kalan 6 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlikle 3 puanla 17. sırada. Hafta sonu tabi İspanya'da Madrid derbisi vardı. Maçın ardından Jose Mourinho'nun Real Madrid'in hakemi olan tepkisi. Portekiz'de Benfica Porto maçında Benfica'nın hakem tepkisi konuşuldu. İtalya Ligi'nde haftanın maçında Roma Inter mücadelesi 2-2 sona ermişti. Juventus'un 2-0 kazandığı maçta Zeki Çelik asistle takımına skor katkısı yaptı. Genel hatlarıyla hafta sonu oynanan maçlar üzerinden bir program geçireceğiz. Birazdan konuğumuz olacak. 19.40'ta da Ahmet Sportif Faaliyetler Başkanı Sayın Nahit Eren'le bir telefon bağlantısı gerçekleştirmeyi planlıyoruz program içerisinde. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Notlarım arasında bir iki notum daha var, onu da paylaşayım. Bugün İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu ile alakalı bir dikkat çeken haber vardı. Malum Juventus'ta iki Türk oyuncu var, Kenan Yıldız'la Zeki Çelik. Hakan Çalhanoğlu'nun da Inter'le sözleşmesi sona eriyor ve Juventus'un önümüzdeki yaz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediğine dair haberler çıktı. Bonservisi de elinde olacak zaten oyuncunun. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Mert Müldür'le alakalı geçen hafta sakatlanmıştı. 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı paylaşıldı. Avusturya'da bir operasyon geçirdi milli futbolcu ve zaten milli takım kadrosuna da alınmamıştı. Ona da geçmiş olsun diyelim ve telefon bağlantımızı da gerçekleştirebiliriz. Şansal Büyükay'la bir telefon bağlantısı yapacağız. Spor basından duayenlerinden geride kalan 6 haftayı değerlendireceğiz. Tabii böyle bir takımın performansıyla çok övüldüğü bir 6 haftayı geride bırakmadık. Beşiktaş belki deplasmanlarda biraz iyi sonuçları alsaydı, yani Alanya'da Ahmet'ten herhangi birini kazansaydı bugün zirvede olacaktı. Beşiktaş'ı biraz daha ön plana çıkartabilirdik.
Her takımda sıkıntılar dikkat çekiyor geride kalan 6 haftalık periyoda baktığımızda. Galatasaray ilk yenilgisini farklı bir şekilde Trabzon deplasmanında yaşadı. Okan Hoca'ya sert eleştiriler var.

0: olması da anlamına gelebilirdi ki Trabzonspor çok iyi bir planla Thomas Reis yönetiminde çıktı. İlk maçta da rakibini 4-0 mağlup ederek yeniden o yarışın içine dahil oldu. Şansal abi telefon hattındaymış. Şansal abi merhaba.
1: Merhaba sevgili Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler abi vakit ayırdığın için. 6 haftayı geride bıraktık. Yani ben az önce açılışı yaparken bir takımın çok net bir performansıyla ön plana çıktığını göremedik 6 haftalık periyotta. 4 büyük takım üzerinde ve evet, sürpriz bir takım var. Amespor şu an zirvede. Evet. Onlar da özellikle iç saha performansıyla burayı hak ettiler. Hem Trabzonspor'u hem Beşiktaş'ı evet, mağlup ettiler.
1: Dilersen öyle Başakşehir'de yendiler bildiğim kadarıyla. 5-0'da değil mi?
0: Evet, evet doğru abi. Onu da mağlup ettiler.
1: Evet.
0: Onunla başlamak isterim. Yeni takımlarından biri. İyi bir kadro kurmuşlar. Başarılı bir hocaları var ve her hafta daha da gelişen bir Amespor var.
1: Sevgili Ayhan, günümüzün futbolunda çabukluk, fizik mücadele, atletik yapı son derece öne çıkıyor. Yani eskiden ağırdı, teknikti, yumuşaktı falan. Dünya futbolunda bu kavram, bu anlayış son süratle, çok hızla tükeniyor. Artık atletik futbol var, çabuk oyun var. Diğer Amespor'da ben Başakşehir maçını da çok dikkatli izledim. Kaldı ki Beşiktaş maçında da o futbol oynadıklarını düşünmüyorum. İnanılmaz rakip alana hızlı gidiyorlar. İnanılmaz böyle. Orban'ı yakalamışlar. Uçuyor adam böyle. Motoru takmış gibi. Çabuk oynuyorlar. 2-3 pasla gidiyorlar. Aslında iki takım da bu hızlı oyunu seviyor Beşiktaş Ahmet, ama tabii savunmada geniş alan bırakırsan hızlı takımlara kötü yakalanırsın. Beşiktaş onu yaptı. Ahmet için şunu söylemeli. Bir kere dolu tribünlere oynuyor. Bu son derece önemli ve kıymetli. Türkiye'de bıktık boş koltuk görmekten açıkçası. O bakımdan seyircisi olan kulüpler bu Süper Lig'de olmalı, seyircisi olan takımlar. İkincisi, demek ki her şey para değil sevgili Ayhan. 400, 300, 250 milyona kurulan ekipler var. 27 milyon euro değerindeki bir takım ilk haftalık periyodu lider kapattı. Bu son derece önemli. Bakıyorsun, yanlış hatırlamıyorsam Kasımpaşa'nın yenilgisi yok. Gerçi orta sıralarda ama büyük yatırımlar yapan Fenerbahçe, Beşiktaş ikişer mağlubiyetle oynuyor. Galatasaray'ın bir mağlubiyeti var. Hızlı ve çabuk demişken benzer bir örneği Salah'ta gördük. 80 metre gitti, yakalayan olmadı. Hadi 40 metresini topsuz gitti, 40 metresini topla gitti. Ne kadar hızlıysan, ne kadar çabuksan, ne kadar atletiksen o kadar başarılı oluyorsun. 6 haftanın özeti budur.
0: Şansal abi, aslında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'a göre Beşiktaş'ta hiç fena bir performans ortaya koymuyor diğerlerine göre. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de oyunu belli bir noktaya getirmişti, ama dün akşam yaşadığı kayıpta özellikle rotasyonda İtalyano'nun tercih ettiği oyunculardan katkı alamadığı üzerine bir eleştiri var.
1: Sen dün akşamki
0: Sen dün akşamki Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Ben dün Salih'i de ki çok hata yaparken gördük maçta. Birçok gol de onun yaptığı hatalardan geldi.
1: Şeyin, Ahmet'in 3 golü de rakip oyunculara basıp topu almaktan geldi. Birinci golde Salih'e bastılar, aldılar, golü attılar. İkinci golde Rıdvan Yılmaz'a bastılar, aldılar. Üçüncü gol tamamen kaleci Nubel'in hatası. Salih Özcan'ın arkasında 50 santim bir metre mesafede Furkan var. Buna rağmen göre göre attı bu kadar baskı altındaki futbolcuya. Üçüncü golde gene baskıdan geldi baktığında. Tamam, uzaktan mesafeli iyi vuruşlar, ama üçünün de pozisyon başlangıcında Beşiktaşlı savunma oyuncularının topu ayaklarından kaptırması var. Ayaklarındaki topu kaptırması var. İtalyan'ın tercihlerine gelince, karşımda Orman gibi bir futbolcu varsa hiç rotasyon falan anlamam, Emirhan'ı oynatırım. Çünkü Emirhan rakiplere mesafeli oynamıyor, yapışık boylu. O bakımdan Emirhan'ı kesmesi doğru bir karar değildi. Ayrıca Çerdi bana göre son haftaların önde oynayan etkili isimlerinden biriydi. Poku'yla çıktı. Nereden gerekti Poku birden Çerdi bu kadar iyi oynarken? Onu da açıkçası eleştiriyorum.
0: Diğer tarafta dünkü maçtan, Fenerbahçe'den devam edelim istersen. Fenerbahçe de aslında yine hem Oğuz Hoca'nın, Oğuz Çetin'in hem İsmail Kartal'ın eleştirildiği bir dönemde Eyüpspor karşısında, ki ligin de kadro kalitesi açısından zayıf takımlarından biri Eyüpspor, net bir galibiyet aldı. 8-0

0: 0'lık bir galibiyet ve puan farkını da 3'e düşürmüş oldu.
1: Evet.
0: Bir anlamda bu milli arada işte hoca gidecek mi, Oğuz Çetin'in yerine biri gelecek mi derken bu tartışmaları da bitirir mi bu galibiyet?
1: Vallahi şu var, şimdi Fenerbahçe tam derin bir nefese ihtiyacı olduğu dönemde, biraz da fikstür kolaylığıyla 8-0'lık bir galibiyet aldı. Trabzon Galatasaray maçında bir tarafın kırılacağı belliydi. Ahmet Beşiktaş maçında bir tarafın kırılacağı belliydi. Bütün taşlar Fenerbahçe'nin gitmek istediği yola göre döşendi ve aradaki puan farkı 3'e indi. Fenerbahçe bir moral üstünlüğüyle, yeniden özgüvenle ikinci bir başlangıç yapabilirse bu 3 puanı kapatmak çok önemli değil. Çünkü arada daha çok uzun haftalar var. Ha, şu söylenebilir. Eyüp çok zayıftı. 8-0 yaptı. Vedat 4 gol attı. İsterseniz mahalle maçında oynayın. 4 gol birden atmak çok kolay bir iş değil. Bunu kabul edelim. Bir de maç sonu Gündüz'ün ifadesi dikkatimi çekti. Evi bir inceledik, savunmanın arkasından toplar attık dedi. E bunu diğer maçlarda ne yapıyorsunuz kardeşim? Gole gitmenin birinci kuralı bu. Rakibin arkasına topu atacaksın, adam kaçıracaksın. Yani Fenerbahçe'nin bu işe devam etmesi için sevgili Ayhan hızlanması lazım. Hızlanacak. Fenerbahçe ligin en yavaş oynayan, en fazla yan pas yapan takımlarından biri. Fenerbahçe öne oynayacak, hızlı oynayacak.
0: İsmail Hoca üzerindeki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsun abi? O süreçte
1: Efendim?
0: İsmail Hoca'nın gidişi, sonra dönüşü tabii
1: Vallahi bunların hiçbiri ne İsmail Hoca'ya ne Fenerbahçe'ye zerre kadar yarar sağlamadı. İsmail Hoca her maçı kazanmak zorunda. En ufak sallantıda İsmail Hoca da ciddi biçimde sallanacaktır. Bunu hissediyorum. Çünkü başkan ne kadar arkasında durursa dursun, bir de toplumun bir görüşü var, şeyi var, kararı var, hesabı var, toplumun bir kantarı var. Orada ağır tartacaksın, orada ağır tartamadın mı, başkan da arkanda dursa, kim arkanda durursa dursun, toplumun desteği yoksa asla sağlam kalamıyorsun.
0: Galatasaray'da da son 4 yılın şampiyonu Okan Hoca çok eleştiriliyor ki hakikaten Trabzonspor maçı da eleştirilmeyecek gibi değildi. İşin ne
1: Evet.
0: savunması, ne orta sahası, ne hücumu hiçbir yerinde yoktu Galatasaray maç
1: Evet.
0: boyunca. Yine kadro tercihi çok eleştirildi. Okan Hoca ve Galatasaray'ın şu ana kadarki performansını nasıl görüyorsun? Nerede eksikleri var Galatasaray'ın
1: Ben
0: sence?
1: sezon başından beri Galatasaray'da bir iştahsızlık, başka bir deyimle bir doymuşluğu hissediyorum. Geçmiş yıllardaki o iştah, öfke, hırs, mücadele ve hız hiç yok ve çok gerisindeler. Yani Osimhen olduğunda takımı yukarı doğru çekebiliyor böyle. Çünkü Osimhen sadece bir golcü değil, lider bir oyuncu. Yenilgiye, kötü gidişe tahammül edemeyen bir oyuncu. İsyan edebiliyor, öfkenin zirvesinde dolaşabiliyor. Bu Galatasaray'ı iyi kötü biraz daha ateşliyor. Osimhen olmayınca tam böyle 9-5 mesaisi yapanlara dönüyor şey Galatasaray takım. O bakımdan mesela bir de şu var. Galatasaray'da kimse geçen yılki gibi başlamadı. Uğurcan mesela ya kurtarılamayacak topları kurtarıyordu, çıkarıyordu. Ama bu sene yani yenmeyecek topları da yiyebiliyor, gol olabiliyor. Herkes geriye gitti. Herkes. Bakıyorum Davinson'un vücut diline falan, beden diline. Yani o kadar mutsuz görünüyor ki. Şimdi Galatasaraylı 4-5 futbolcuya yani git, sorsam belki de gitmek istiyorlardı. Öyle bir hava var. Dışarıdan görünen o. Okan Hoca'ya gelince yani 4 yılın şampiyonu, bir yenilgiyle silkelenmemesi lazım. Ama buraya gelene kadar da 5 maçta hiçbir maçı iyi oynamadı. Tamam, tek kale oynadın Kocaeli maçını, 1-0 zor kazandın. Rakip direkten döndü, o oldu bu oldu. Çorum maçı içeride beraber etsin. Göztepe maçı bir penaltı imdadına yetişti. Penaltıydı sanıyorum bak. Yani Galatasaray da sallanıyor. Şimdi işin kötü tarafı Galatasaray'ın milli aradan sonra dönüşü Barcelona maçı. Hiç dilemem istemem ama burada kötü. Barcelona'da da şu anda belki dünya yüzünden formda takım. Yani
0: Hatta şanslılar
1: kötü.
0: abi dün Diego Simeone'nin bir sözü vardı, Atletico Madrid'in hocası diyor ki Barcelona'da futbol değil diyor ya, onlar bambaşka bir şey oynuyorlar.
1: Evet. Yani burada da kötü ve farklı bir sonuç çıkarsa O zaman Okan Hoca bugünkünden çok daha fazla eleştiri alır
0: şansı var.
1: Bir de sonra... var, Galatasaray camiası kolay tatmin olmuyor. Çünkü başarıya alışmışlar, şampiyonlukları yaşamışlar, Şampiyonlar Ligi'ni görmüşler. Bu futbol Galatasaray seyircisini ve camiasını kesmiyor.
0: Son olarak da milli takımı sorayım. 4 gün sonra Fransa maçıyla ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde boy göstereceğiz ve güçlü ülkeler bizi bekliyor. Tabii Dünya Kupası'nda da orada Vincenzo Montella ve ekibi çok eleştirilmişti. Şu an az önce sen de paylaştın. Birçok milli oyuncumuz maalesef formsuz. İşte Kenan Yıldız sakat. Hakan Çalhanoğlu yok. Orkun'un oynayıp oynamayacağı belli değil. Bu tabloda milli takımın durumunu nasıl
1: değerlendiriyorsun? Kenan da daha değil mi? Kenan da daha.
0: Kenan, Hakan yok. Orkun da belli değil henüz. Üç önemli oyuncu.
1: Evet. Ben çok zor görüyorum. Bir kere şu var. İtalya'da yeniden bir yapılanma var. İtalya Dünya Kupası'na gidemeyince çok farklı biçimde iş asılmaya başladı. Fransa'yı anlatmaya gerek yok. Yani Fransa başlı başına bir takım. Belçika Dünya Kupası'nda iyi bir performans koydu ortaya, elenmiş olsa bile. Ve bizim takım Arda Güler'in dışında şu anda tamam bu da çok sağlam diyeceğin bir oyuncu yok. Orkun Kökçü ile Salih Özcan banko oynar diyorduk. Orada da sıkıntı var şimdi. Santrafor'un yok. Stoperlerinin ne olacağı belli değil. Kalecin formu da değil. Değil Ayancı.
0: Çok da güzel özetledin Şansal abi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: İyi akşamlar diliyorum abi.
1: İyi yayınlar Mert. Teşekkürler.

0: Derin Pas devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
1: Spor. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İstanbul Fuar Merkezi 3. Hold'e ücretsiz online davetiye için promosyonshow.com. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 18.50 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Bu bölümde birkaç mesaj okuyalım. Dinleyicilerimiz şu ana kadar konuştuklarım üzerine neler söylemişler?

var. Milli takımımızda diyor iyi kaleciler var ama Montella almıyor takıma demiş. Yani formda olan oyuncuları almıyor diye bir mesaj göndermiş. Beşiktaş maçlarındaki VAR nedense hiçbir şeyi görmüyor demiş. Mesut Bey'in mesajı bu şekilde. Ya evet, dün Beşiktaş'ta hem Vincenzo Italiano hem de Sayın Başkan Serdal Adalı maçın ardından kötü oyunu, hataları kabul ettiler ama Serdal Adalı'nın bir serzenişi vardı maçın ardından. O da şu şekildeydi. Hemen onu paylaşayım. Maç bittikten sonra hemen açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz. Maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu. Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum diye Serdal Adalı eleştiriyi getirdi. 35. dakikadaki pozisyondan bahsediyor ki zaten birçok eski hakem de o pozisyonda efendim, pardon, Beşiktaş'a lehine penaltı verilmesi gerektiğini söylediler. O zaman skor 2-0'dı ve soyunma odasına 2-1 gidecekti belki Beşiktaş. Hani penaltıyı atsa tabii maç 0-0 devam ederken öyle bir pozisyon verilmese Beşiktaş'ın tepkisi daha sert olabilirdi. İşte oyun kötü olduğundan ve bazı oyuncuların performanslarının tartışıldığından onun üzerine çok fazla gitmek istemediler ama Beşiktaş da burada haklı. Yani pozisyon penaltıysa verilsin. Kaçırır, atar. 2-1 olur, 2-2 olur. Maçın ardından İtalyano'ya da bu soru soruldu. Vincenzo Italiano ise bence bize verilebilir bir penaltı vardı ama aynı zamanda hakem hem bizler için hem de onlar için düdük çaldı. Bence bu maçta hakemi konuşmaya gerek yok. Şu anda maça bakmalıyız çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz ikinci yarı yoradık. Onlar da bizim kötülüğümüzü iyi kullandılar ve İyi bir oyun ortaya çıkardılar ama bence bugün başrolde hakem yoktu diyor. Biz kendi hatalarımızdan yenildik diyor. Burada da takdir ediyorum. Geçen sezon Tedesco'ya da bu minvalde sorular sorulduğunda biz kendi işimize odaklanmalıyız demişti. Italiano da hakeme pek takılmadan direkt kendi oyuncuların performansı, kendi planları üzerine açıklamalarda bulunuyor. Saha içinde kalmaya çalışıyor. Zaten geldiği günden itibaren Türkiye'deki spor kamuoyunun, futbol severlerin takdirini kazanmış bir teknik adam. Dün de kadro özelinde, yani burada sık sık paylaşmaya çalışıyorum ki Salih Özcan hakikaten Beşiktaş'ta benim beklentimin çok üzerinde performans ortaya koydu şu ana kadar. Eminim birçok Beşiktaşlı da bu kadarını beklemiyordur. Tabii burada Orkun'la Olaytan'la uyumu da söz konusu. Salih'in geçen sezon toplam 14-15 maçı varken şu an zaten Eylül ayı bitmeden bu rakama ulaşmış durumda. Ve Beşiktaş'ın oyun planı içerisinde de en fazla sorumluluk bilen oyunculardan biri, en fazla efor sarf eden oyunculardan biri. Salih kaç yaşında merak ettiğim yaşını, daha çok böyle hani o mevki için yaşı da uygun ama yine de işte uzun bir aradan sonra böyle yüksek tempolu bir sezon başlangıcı yaptığı için bu düşüşün olmasını da normal karşılıyorum. Dünkü maç üzerinde yaptığı hatalar üzerinde bunu söyleme gereği hissettim. Acaba Salih'in yerine bir değişiklik yapabilir miydi diye kendi kendime düşündüm. Bu sefer de aklıma şu geldi. Beşiktaş bu sezon Amedspor maçı öncesi 5'lik 7 Avrupa'da maça çıkmış. O 12 resmi maçın ikisini kaybetmiş. İkisinde de Salih Özcan yok. Ve işin diğer tarafında Beşiktaş için şöyle bir şans var. Berabere kalsa dahi milli araya lider girecek. Durum böyleyken de Vincenzo Italiano demiştir. Nasıl olsa milli takım arası. Yani Salih bu maçı da kaldırabilir düşüncesine girmiştir diye. Tamamen tahmin yürütüyorum bu arada. Hani şu ana kadarki yaşananlar üzerinden. Ve o ikinci tercihi kullandı. Yani ilk tercihten ziyade ikinci onda ağır bastığı için Salih'i oynatmayı tercih etti. Ve ortaya da böyle bir görüntü çıktı. Tek başına Salih'e yüklememek lazım. Tabii işte Ernest Pocu'nun da çok fazla top kaybı var. Rıdvan sezonun iyi oyuncularından biriydi.
Aslında Kuatlara da yavaş yavaş hem takıma uyum sağlamış hem fiziksel gelişimini yükselttiği bir dönemdeyken tekrar onunla başlar mıydı diye düşündük. Ama orada da şunu yine İtalyano tarafından düşünüp niye Rıdvan'ı oynattığını da şu şekilde açıklayabilirim. Rıdvan için sezon başında bir basın toplantısında çok rahat güvenebileceğiniz bir oyuncu ifadesini kullanmıştı. Rıdvan da 2 hafta dinlenme süreci yaşadı. Hem Erzurum maçında oynayamadı hem Marsilya maçında oynayamadı. Onun da herhalde yani bu maçta iyi bir performans ortaya koyacağını düşündü ve öyle bir tercih yaptı. Tabii biz sonuçta antrenmanda oyuncuların son durumunu bilmediğimiz için hoca o tercihleri yaptıktan sonra yani hoca karar verdikten sonra o tercihler üzerinden yorumları yapıyoruz, eleştirileri yapıyoruz. Burada da İtalyanın tercihleri sahada iyi bir performans ortaya koyamadı. Zaman zaman da olacak bunlar. Şimdi sert maçlar bekliyor yine Beşiktaş'ı. Bir an önce Miretti'yi ve Endidi'yi de bu denkleme hocanın dahil etmesi lazım ki Salih'in özellikle yükünü hafifletmek için Beşiktaş'ın oyununda önemli bir yer kaplıyor Salih Özcan. Tabii Ernest Pocu ilk defa 11 başladı. Ondan da hani iyi bir performans bekliyordu Beşiktaşlılar. O da çok maça adapte olamadı. Yani biraz Beşiktaş'ta 10 kişi bir işte takım gibiydi ama bir kişi farklı takılıyor gibi geldi bana maçı izlerken. Bilmiyorum fazla mı abartıyorum. Dünün yine performans açısından hayal kırıklığı olan oyuncularından biri de Jalo'ydu. O da iyi bir performans ortaya koyamadı ama Jalo sol stoperde pek olmuyor. Yani Emirhan Jalo ikilisi olduğunda mesela sağ stoperde çok daha verimli bir performans ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla Beşiktaş önemli bir fırsatı tepmiş oldu ve artık milli arada da eksikleri hoca giderip Ekim ayının ortasından sonra hem ligde hem Avrupa'da daha iyi bir Beşiktaş izletmeye çalışacaktır. Bu pozisyon çok fazla sorulmuş. O pozisyon hakkındaki görüşümü de paylaşmış oldum değerli dinleyenler. Yenik takım penaltıdan sonra topu almaya çalışıyor. Buna bir çözüm olması lazım. Mesela süre durdurma gibi demiş Savaş Bey. Genelde hep olay çıkıyor orada. Ahmet Spor kalecisi ile Orkun arasında da bir sürtüşme yaşandı. Orkun için de iyi olmadı o. Kart gördü. Bir mesaj daha okuyalım. Beşiktaş'ın deplasman sorunu yok. Takım hata yapıyor. Evet ama bu hakem durumları bize denk geliyor demiş dinleyicimiz. Okan Buruk ne zaman kırmızı kart gördü, kart ile tribüne gönderildi de bundan önce ne tribüne gönderildi dediniz demiş. Onur Bey Ankara'dan yazmış. Yani Okan Hoca'nın kulübedeki görüntüsünü kim yani Galatasaray'da biraz fanatizmi yüksek olan insanların hoşuna gidebilir ama yani normal bir insanın savunacağı hiçbir şey yapmıyor Okan Hoca. Kenarda dördüncü hakemle tartışma halinde sürekli eli havada ağzından böyle hoş olmayan cümleler çıkıyor, kelimeler çıkıyor. Biraz sakinleşmesi lazım ya bunun savunulacak bir tarafı yok. Son maçta belki haksızlıkla yani haksız bir şekilde oyundan atılmış olabilir. Son maçtaki yaptığından bağımsız söylüyorum bunu. Bu sezon genelinde yani eli havada sürekli oradan oraya koşan bir huzursuzluk içinde olan Okan Buruk görüyoruz. Tam da Okan Hoca konuşurken Galatasaray'dan bir resmi açıklama geldi şimdi. Hemen o açıklamayı da paylaşayım sizlerle. Galatasaray ile ilgili bugün çok sayıda haber vardı. Aslında birazdan oraya gelecektim. 19 sonrasına bırakmıştım. Galatasaray Kulübü uzun bir açıklama yapmış. Ne diyor? Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol takımımızla ilgili şahsıma ve yönetim kurulumuza affedilen gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır diyor. Dursun Özbek'in ağzından yapılmış bu açıklama.
Okan hocamızla her zaman irtibat halinde olduğumuz gibi Trabzonspor maçının ardından da kendisini bizzat arayarak moralinin bozmamasını ve

0: kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu, önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız tamdı. Bugün de güvenimiz tam. Ne yazık ki Galatasaray'ın yaşadığı her puan kaybını fırsat bilerek ortaya çıkan, kulübümüzü ve camiamızı karıştırmaya çalışan bir anlayışla bir kez daha karşı karşıyayız. Galatasaray kazandığında sessiz kalanların tek bir olumsuz sonuçta kriz senaryoları üretmesini dikkatle takip ediyoruz. Dertlerinin Galatasaray olmadığı açıktır. Bizim tavrımız ise dün neyse bugün de aynıdır. Okan Buruk yönetimde 4 yıldır nasıl inançla, kararlılıkla yolumuza devam ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yola devam edeceğiz diye açıklama devam ediyor. Galatasaray yönetimi Dursun Özbek'in ağzından yaptığı açıklamada. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvencimiz tamdı. Bugün de tamdır diyor. Bugün bir haber çıkmıştı. O haberi de birazdan paylaşayım. Yarışa var mı biraz daha? Bakıyorum yarış vakti geldi mi? O haber neydi? Hemen o haberi aktarayım size. 9 maddelik Okan Buruk eleştirisi şeklinde Sabah gazetesinde çıkan Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan beklenmedik ağır yenilgi sonrası taraftarların eleştirilerine hedef olan teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden bazı isimlerin de tecrübeli çalıştırıcı için eleştiride bulunduğu ileri sürüldü diyor Sabah'ın haberi bu şekilde. Madde madde sıralamışlar. Neymiş o maddeler? Her maçı aynı taktikle çıkılması. 2. Oyun planı ve rakip analizi konusundaki eksikler. 3. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Sané'nin kötü performansına rağmen 4-2-3-1 diziliminde ısrar etmesi. 4. Trabzonspor'un orta saha zafiyetine karşı bunun değerlendirilememesi. Yarışın ardından devam edelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kaldırıldı ve indirildi. Şanlıurfa'da 3. koşu başladı. 3 numaralı ihraç etti. Rakiplerinden yaklaşık 6-7 boy kadar gecikti. 7 numaralı yılan derilide 3-4 boy kadar geciken bir diğer isim. Ekürilerden 13 numaralı Dark Green çıkışa birlikte liderliği aldı. Asil Sima o da tempolu geliyor bu metrelerde. Öndeki Dark Green'i yakalamaya çalıştı. Bu ikiliden 3-4 boy kadar geride değerli yarış severler. 10 numaralı Dark Soul var. Dark Soul'un yarım boy 1 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Blackstone 4.lükte. Blackstone'dan 3-4 boy kadar geride. 8 numaralı Sert Rüzgar. Ondan da 3-4 boy kadar geride. 2 numaralı Cool Power. Yaklaşık 2 boy kadar geride. 12 numaralı Şekgülü. Hemen içinde 11 numaralı King Boreas. 1 boy kadar geride. 5 numaralı Serreş. Ondan da 3-4 boy kadar geride. 9 numaralı Pat Pat. Pat Pat'tan 3-4 boy kadar geride. 4 numaralı Saklı Kapı. Daha sonra 3 numaralı Mira CT grubun sonunda 7 numaralı Yılan Dereli var. Bu şekilde safkanlar 1000 metre direğine doğru gidiyor. 13 numaralı Dark Green önde, 2 boy kadar geride. 1 numaralı Asil Sima ikincilikte. Asil Sima'dan 1.5 boy kadar geride. 10 numaralı Dark Soul var. Daha sonra dışarıdan 5 numaralı Serreş geç çıkmıştı ancak doldurup önlere doğru geldi. 3-4 boy kadar geride. 8 numaralı Sert Rüzgar 3-4 boy kadar geride. 2 numaralı Cool Power. Daha sonra 11 numaralı King Boreas ve 9 numaralı Pat Pat'ın ataklarıyla safkanlar son 600'e girdi. 13 numaralı Dark Green çıkışa birlikte aldığı liderliği viraja doğru yaklaştırdı ve yakın arayla gidiyor farklı 3-4 boy kadar değerli yarış severler. 10 numaralı ekürisi Dark Soul ikincilikte. Daha sonra içeriden Sert Rüzgar'ın, gerilerden Pat Pat'ın ve Asil Sima'nın atakları var. Dark Green şimdi dışarıdan yüklenen 9 numaralı Pat Pat'a yakalanmak üzere. İçeriden de 8 numaralı Sert Rüzgar geliyor. Dışarıdaki 9 numaralı Pat Pat öndeki 13 numaralı Dark Green'i yakaladı. Bu iki safkan birincilik mücadelesinde içeride. Dark Green dışarıdan 9 numaralı Pat Pat. Dışarıdaki 9 numaralı Pat Pat. Farkı şimdi yarım boya kadar çıkardı. Bu fark

0: çıktı ve koşuyla 9 numaralı pat pat kazandı. 13 numaralı Dark Clinic koşunun ikincisi, 8 numaralı Sert Rüzgar koşunun üçüncüsü oldu. 4 numaralı Saklı Kapı dördüncü olurken 11 numaralı King Boreas da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 3. koşuyu 9 numaralı Pat Pat Abdullah Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin pas devam ediyor.
4: Yarış öncesi yarım kalmıştı. Dördüncü maddede kalmıştık. Trabzonspor'un orta saha zafiyetine karşın bunu değerlendirilememesi, İlkay Gündoğan'ın neden forma giymediği ve Batrakov'un mutlaka forvet arkasında değerlendirilmesi yönünde. 5 numara 6 defansif orta sahanın güçlendirilmesi, hücuma çıkarken top kayıplarının azaltılması, sağ bek sıkıntısı nedeniyle 3-4-3 sisteminin denenmesi. 7 Singo'nun dönüşüyle 4-4-2'ye geçiş denenmeli. 8 Lemina, Osimhen ve Singo'nun yokluğunun doldurulamamasına karşın aynı taktikte ısrar edilmesi. 9 Hoca'nın her maçta kart görme ve sürekli şikayette, yani kenarda tartışması üzerine Sabah gazetesinin yaptığı bir haber bu. Haberde de bu maddeleri sıralarken yönetimin de bunlardan rahatsızlık duyduğu aktarılmıştı ve Galatasaray yönetimi de nedense bu haberi yeni gördü herhalde. 10 saat bekledi sabahtan bu yana. Şimdi bir açıklama yapma gereği hissettiler. Okan Buruk'a destek açıklaması. Yani maçı izlerken şunu söylemeliyim ki biz Cuma akşamı burada Yaşar Çevikel Hoca ile bir bağlantı yapmıştık. Yaşar Hoca'nın güzel bir ifadesi vardı orada. Trabzonspor zaten normali şu an iyi gitmiyor. Hoca'nın farklı bir şey denemesi lazım oyuncular üzerinde demişti. İşte Muhammed Salah, Onaçu ve Aral üçlüsünün, ki oraya Ernest Muçi'yi de eklersek, ön alan baskısında sıkıntı yani yapamıyorlar ve Trabzonspor da orada yerleşemiyor. Topu geri almakta zorlanıyor. Bu konuda sıkıntı sezon başından beri devam ediyordu. Thomas Rice ne yaptı? Thomas Rice Aral'ın yerine Saviolo'yu koydu oraya. Franculino'yu da Onaçu'nun yerine koydu. Orta alanda Fabinho'nun yerine yanında Melih'i gördük ki Melih de sezon başı zaman zaman oynadığı, ilk 11 başladığı maçlar vardı. Daha bir sertlik kattı. Yine ön alanda baskı konusunda Galatasaray'ın işini zorlaştırdı. Galatasaray'da ise Rafael Leao ile Leroy Sané, ki genelde ön alanda baskı konusunda çok başarılı olmayan oyuncular. Yunus Akgün de bu işi iyi yapıyor, ön alan baskısını iyi yapan oyunculardan, ama dikkat ettiyseniz Galatasaray'da işte Osimhen 11'deyken, Osimhen sahadayken Osimhen, Yunus ve Lucas Torreira'nın ön alan baskısı çok etkili oluyor genelde. Bir de bunlara Barış'ı ekleyebiliriz ki Barış her ne kadar hücumda şu ana kadar bir katkı veremese de bu işleri iyi yapıyor rakip geriden çıkmaya çalışırken. Bir anda ne oldu? Osimhen yok zaten. Barış'ı çıkardı oradan, o denklemden. Torreira mecburen geride kaldı Gabriel Saray'la oynadığı için. Yunus tek başına kaldı ki Denizgül de şu an bu konuda pek katkı sunamıyor Galatasaray'a. Ve İş tam tersine döndü. Yani Trabzonspor için zaaf olarak gösterdiğimiz şey Galatasaray için zaafa dönüştü ve Trabzonspor da maç boyunca bunu çok iyi değerlendirdi. Trabzonspor'da tabii herkes Muhammed Salah'ı ortaya ön plana çıkardı haklı olarak. Hiç de aslında bu yani övgüler haksız değil. Sonuçta 4 golün 3'ünü attı, birinin asistini yaptı maçın içerisinde. Yani tam bir yıldız gibi takımı yönlendirdi, yönetti. Yeri geldi oyunu sakinleştirdi, ama bir başka önemli oyuncu daha vardı. Fabinho, hani o

0: Liverpool günlerini hiç aratmadı diyebilirim. İstatistikleri de şu şekilde: 11 savunma katkısı, ikili mücadeleye girmiş 11 kez, 8'ini kazanmış. 6 kez topu geri kazanma istatistiği var. 2 kez pas arası yapmış. 2 atak uzaklaştırma. 2 kere şutu engellemiş. 47 pasın 41'inde isabet sağlamış. 3 kez de başarılı top sürmüş. Yani muazzam bir performans ortaya koydu. Maçı izlerken direkt şey diyordum ya, Fabinho. Yani yine Fabinho, yine Fabinho. Ve hakikaten Trabzonspor'da hani maliyet açısından bonservis elinde olan bir oyuncuydu. Maaşı da 2 milyon euro, 2,5 milyon euro seviyesindeydi. O da antrenman yapmaya devam ettikçe yaşına rağmen ciddi bir katkı veriyor Trabzonspor'a. Bundan sonra daha da iyi olacaktır. Hatta Falcarelli geldikten sonra orada çok daha büyük fark yaratacaktır. Ve Trabzonspor'da sezonun, yani abartısız söylüyorum bunu, bir beraberlikte dahi tartışılabilirdi sonrası için. Sonuçta puan farkı yine 6 olarak kalacaktı. Daha çok erken olsa da çok güçlü bir oyunla, farklı bir skorla galibiyet geldiği için bir anda sezon başındaki mottosuna geri dönmüş oldu. Taraftarı, camiayı, herkesi arkasına almayı başardı. Çok başarılı bir teknik direktör yönetimi de vardı Thomas Reis'ten. Hem 11 seçimi, hem sahada uygulamaya çalıştığı plan, hem ikinci arada değiştirdiği oyuncular. Ve Trabzonspor için en çok eleştirebileceğimiz bir oyuncu var. O da Ernest Muçi. Yani geçen sezon çok fazlasıyla övdük. Gol, asist katkısı, mücadele, gösterdiği mücadele, Trabzonspor'da kendini yeniden ispatlamak istemesi. Bu sezon tabii etrafındaki oyuncular değiştiği için çok fazla böyle eleştiri de yapmak istemedim. Biraz bekleyelim düşüncesindeydim, ama bonservisi alındıktan sonra da Ernest Muçi'nin bir tane iyi maçı yok. Trabzonspor'da 6-8 resmi maça çıktı şu ana kadar. 2 de hazırlık maçında oynadı. 10 maçta Ernest Muçi'nin yaptığı pek güzel bir şeyi hatırlamıyorum ve oyun içinde de çok fazla kayboluyor. Yani Trabzonspor ona güvendi, bir yatırım yaptı. Geçen sezonki performansı da o yatırımı fazlasıyla hak ediyordu bu arada. Onun da belki Thomas Rice'ın gelişiyle yine geçen sezonki formuna dönebileceğini düşünüyorum. Hatta belki Thomas Rice onu farklı bir yönde kullanacak, eksiklerini tamamlayacak, kariyerine bambaşka bir katkı yapacak. Bilemiyoruz. Biraz zamana da ihtiyaç var. Okan Buruk konusuna döneceğiz ama bir ara vakti geldi sanırım. Devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla... Hey!

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de.

0: Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.16 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bu arada bir dinleyicimizin mesajı dikkatimi çekti. Diyor ki İzmir'den Hüseyin Bey, Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyoruz. Ancak Sane'ye yapılan müdahale neden konuşulmuyor demiş. Kırmızı kart değil mi o pozisyon diye. Ben de bu pozisyon hakkında tabii şu an referans aldığımız Bein Sports'un Trio programı var maçın ardından. Orada eski hakemler çıkıp konuşuyorlar. Bülent Yıldırım ve Alex Taşçıoğlu pozisyonda ciddi faul kriterlerinin oluştuğunu, krampon çivileriyle kaval kemiğe net bir müdahale olduğunu belirterek sahada kırmızı kart çıkmasını gerektiğini söylemişler. Bünyamin Gezer ve Deniz Ateş Bitnel de müdahalenin tartışmasız bir kırmızı kart olduğunu ve VAR sisteminin devreye girmesi gerektiğini vurgulamışlar. Dikkat ettiyseniz maçın son anlarında Leslie Goçuko'nun gördüğü kırmızı kartta VAR devreye girdi. Burada eski 4 hakemimiz de bu minvalde görüş belirtmiş. Yani VAR'ın burada orta hakem Batuhan Kolak'ı çağırması gerektiğini söylemiş. Skor orada 3-0'dı. Dakikalarda 70'tik. Aslında 80 de olsa 90 da olsa bir pozisyon neyse onun çağrılması lazım. Yani işte az önce Beşiktaş Ahmet Spor maçında Vlahovic'in 35. dakikadaki pozisyonla ilgili de aynı şeyi söylemiştim. Neyse onu verin yani. Bunu niye işte bize tartıştırıyorsunuz? Taraftarlar nezdinde keza öyle ve o kuruma, o kişilere olan güvenini insanların niye sarsıyorsunuz? Ben de şey düşünmedim değil yani, çünkü acaba yavaş bir müdahale olarak mı gördü maçın orta hakemi de devam kararı, yakındı pozisyona çünkü, ama tekrar izlediğimizde Sané'nin ayağı bir esniyor, hani daha da kötü bir şey çıkabilirdi ortaya, ağır bir sakatlık da olabilirdi, neyse Allah korusun olmadı. Mesela Leslie Goçuk'un Ozan'a yaptığı hareket Savic'in yaptığına göre daha hafif gibiydi. Onunki de direkt kırmızı kart bu arada. Zaten hakem gösterdi Leslie Goçuk'a da kırmızı kartta. Onun tartışacak bir tarafı yok. Ve dikkat etmişsinizdir, maçın ardından Stefan Savic ilk Leroy Sané'ye gitti. Ona sarıldı. Bir şeyler söyledi orada. Ne konuşuldu bilmiyorum. Belki de özür diledi o hareketten dolayı. Maç sonu Bein Sports'a bir bakın özetlere. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada da hakemin ve VAR'ın, hadi yine orta hakem görmedi diyelim, VAR'ın yanlış yönetimini görmüş olduk o maçta. Oyuncu performansları üzerinden gidecek olursak, Rafael Leao hakikaten yani bir hazırlık maç edasındaydı. Takım savunmasına pek gelmedi, ileride top tutamadı. Zorladı, her pozisyonda topu ezdi, kaybetti. Yanındaki arkadaşlarıyla pas konusunda uyum problemi vardı. Yani biz Rafael Leao konusunda ne diyoruz? İşte antrenman eksiği var. Bir sonraki maçta daha iyi olabilir düşüncesindeyiz. Ama geçen haftalara göre daha kötüydü Rafael Leao. Leroy Sané gol asist katkısı yapmasa da yine ya istekli gördüm. Birçok şey deniyor. Etrafında onunla pas alışverişinde bulunacak, uyum içinde olacak bir oyuncu sıkıntısı yaşıyor hala. Bazen fazla da zorluyor ki o zorlamalarda Galatasaray top kaybı yapıyor. Topu geri almakta zaten zorlandı Trabzonspor karşısında. Bu konuda çok sıkıntı yaşadı. Ama şunu ısrarla tekrar etmek istiyorum. Ben Galatasaray'ın mutlaka 10 numarada Batrakov'la daha fazla oynaması lazım. Mutlaka yani şu an o mevkide ondan o işi daha iyi yapacak oyuncu yok Galatasaray'da. Her maçı onunla başlaması lazım. Neyi eksikse de Okan Hoca'nın artık bir şekilde tamamlaması gerektiğini düşünüyorum teknik ekibiyle beraber. Rafael Leao da şu an ismiyle oynuyor Galatasaray'da. Hala performansıyla formayı hak etmediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. İşte Osimhen olmadığında da Barış'ı Galatasaray'ın mutlaka orada, yani formsuz olmasına rağmen değerlendirmesi lazım. Az önce bahsettiğim o rakibi karşılamada, ön alan baskısında diğer oyuncular çok zayıf kalıyor ve orta sahada büyük yük biniyor. Barış o işleri iyi yapıyor. Tamam, yetenek konusunda, atak sonuçlandırma konusunda, son vuruş konusunda hala iyi durumda değil. Tabii kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor ama son dönemde çok böyle haberler çıkıyordu Barış Alper Yılmaz hakkında. Biraz onun da spor, yani futbol kariyerini kötü etkilediğine dair haberler. Bu konuda da birkaç kişi yazmış. O yüzden bunu söyleme gereği hissettim. Bence ne taraftarı ne de bizi, medyayı ilgilendiriyor. Ama şöyle bir durum oluyor tabii. Eğer sahada performans olarak, oyun olarak işte geriye gidiyorsanız, taraftar da bunları artık konuşmaya başlıyor. Acaba bu yüzden mi saha dışındaki hayatına bakmaya başlıyor? Oyuncuların da bulundukları yerin hakkını vermesi gerekiyor. Hangi takım olursa olsun, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u. İşte az önce Ernest Muç için de söyledim. Geçen sezon çok iyi bir yatırım yaptı Trabzonspor. Oynadığı işte maçlarda gösterdiği performans, attığı goller, yaptığı asistler, hepimiz de takdir ettik. Bu sezonda o performansı bekliyor tabii doğal olarak taraftar. Hani bir ay anlarız, birkaç maç anlarız, sürekli o şekilde devam ederse tabii ki burada ne oluyor diye, bu adam, bu oyuncu niye bu kadar geriye gitti diye de sorguluyor insanlar ister istemez. Oyuncuların bunu sorgulatmaması lazım. Performans olarak sahada en iyi şekilde katkı vermesi gerekiyor. Bir iki mesaj daha okuyalım. Ertan Bey'in mesajı: Trabzonspor, Galatasaray, Endamespor, Beşiktaş karşılaşmalarını izledim. Eğer Galatasaray Trabzonspor'u yenmiş olsaydı Sayın Serdar Adalı maç sonunda bu kadar sakin açıklama yapmazdı demiş dinleyicimiz. Beşiktaş'ın her maçı baskı tempo yaparak oynama şansı yok. Set oyunuyla topa sahip olarak yaslanan rakipleri açmak için Ahmet maçı örneği, Asensio veya Talisca tarzı bir oyuncuya Ocak ayında alması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Evet, şimdi Okan Hoca için de İtalyano için de bu eleştiriler var. Yani her maçı aynı taktikle çıkıyorlar, kendi planlarına çok güveniyorlar diye. İtalyano'dan da bir B planı göremedik şu ana kadar. Dinleyicimize böyle katkı sunabilirim. Eminim bu konuda Önder Özen'le hoca kafa yoruyordur. Bu konuda hani illaki bir karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü bu yüksek tempoda işte yer yer böyle güçlü takımlar biraz daha fiziksel kalite açısından rakibiniz ise sizi sıkıntıya sokabiliyor. Ahmet Spor'un bu arada teknik direktör tercihi de çok yerinde olmuş ya. Hani kabul edelim, Türkiye'de son dönemde yani yerli hocalarda, genç hocalarda dahi bir hayal kırıklığı var. Beklentimizin çok yüksek olduğu hocalar vardı ki şahsen benim de çoğunu da tanıyorum. Arada muhabbet de ediyoruz. İsim vermeyeceğim ama yani pek gelişemiyorlar ya da bilmiyorum, stres altındalar mı, baskı altındalar mı? Türkiye'deki futbola, oyuna çok bir şey katamıyorlar. İşte Besnikasi geldi. Hiç hayatında yolunun düşmediği bir yerde, Diyarbakır'da Süper Lig'e yeni çıkmış bir takımı o kadar transfere rağmen çok güzel bir takım ortaya çıkardı. Dikkat ettiyseniz Ahmet'in fiziksel kalitesi de birçok takımdan daha iyi Süper Lig. İster istemez bu kez de şunu soruyoruz. Tamam, yani işte yabancı yerli ayrımı yapmayalım ama ya bize böyle katkı sunacak, biz de ülke futbolunu geliştirecek, yeni bir pencere açacak kişiler de her zaman gelsin. Besnikasi bu açıdan değerli işler yapıyor şu ana kadar. Keyifle takip ediyoruz onun takımını. Alexander Nübel'in dünkü performansı sorulmuş. Dün hakikaten yani baktığım goller uzak ki, yani bu golü yemese acaba bunu niye kurtaramadı önce diyor insan. Ama sonra tekrar tekrar izleyince de

çok hatalı değil gibi. Sadece 3. golde hata yaptı. 3. golde orada göz göre göre Salih'e atmaya çalışmaması lazımdı. O topu uzak, yani ileriye vurması gerekiyordu düşüncesindeyim. Birkaç mesaj daha okuyalım. Bu maçta Endidi Salih iki önlü bora başlasa daha iyi olmaz mıydı demiş Mesut Bey. İşte az önce onu biraz anlatmaya çalıştım. Ahmet, spor kendi sahasında çok faulle oynuyor. Hakemler de buna müsamaha gösteriyor. Beşiktaş ilk yarıda resmen dayak yedi demiş. Hakemin sesi çıkmadı. Elini cebine götürüp kart göstermedi. O faul konusunda da bir standart oluşmadı. İşte sezon başı Anthony Taylor'ın gelişiyle artık basit fauller çalınmayacak diye Merkez Hakem Kurulu'nda telkini vardı hakemlere. Bir yerde iyi, topun oyunda kalma süresi daha fazla, tempo pek düşmüyor. Hani zaten oyuncu değişikliği, taç atışı, kale vuruşu gibi birçok kural yeni geldi. O kurallarda süre şeyi var, süre konulduğu için. Yine oyuncu değişikliğinde keza öyle, sakatlıklarda belli bir kriterler getirildi. Bu da oyunun hızına ciddi bir katkı yaptı ama o faul standardı konusunda dinleyicimize katılıyorum. Ya yani bir maçta bakıyoruz, çok basit bir şekilde çalınan fauller. Diğer tarafta yok yani. Hakemlerin de sanki biraz nabza göre şerbet sergilediğini söylemek mümkün. Fenerbahçe'ye birazdan geçeceğiz. Osimhen'in olmadığı maçlarda varlık göstermemeyi transfer eksikliğine, Alman milli takım yıldızından faydalanamamaya ve kan uyuşmazlığına bağladığını söylemiş Oktay Bey İzmir'den. Ama ciddi bir kondisyon problemi olduğunu da söylüyor Galatasaray'da. Bilmiyorum yani, aslında çok böyle bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim Galatasaray'da, ama bazı oyunculara fazla yük biniyor ve geçen sezonki dikkatini verememezlik var Galatasaray'da geçen seneye göre. Hani bir insana, ünlü bir yazarın sözüydü, bir insana sevdiğinizi göstermenin en güzel yolu ona dikkatinizi vermenizdir diyordu. Keza bence yaptığımız işte de öyle. Yani bir işi, işimizi ne kadar seviyorsak, o işe ne kadar dikkatimizi verirsek o kadar başarılı olma imkanımız, şansımız artar. Galatasaray'daki birçok oyuncuda bu sıkıntı var. Geçen seneye göre dikkatini veremiyorlar gibi. İşte Victor Osimhen olmayınca bu daha bariz ön plana çıkıyor. Mesela Gabriel Sara'da Trabzon maçında gördüm bunu. Abdülkerim Bardakçı'da gördüm. Davinson Sanchez'de gördüm. Rafael Leao'da en fazla gördüğüm şey buydu. Sağda pek maçın önemini kavrayamamış gibilerdi. Okan Hoca'nın istediklerini uygulama konusunda da öyle. Çabuk dikkatleri dağılıyor. İşte geri koşulara bakın, şöyle maçın özetini de tekrar izlerseniz pozisyonlarda birçok oyuncunun hazırlıksız yakalandığını görüyoruz. Genel anlamıyla bu dikkat eksikliği Galatasaray'da çok fazla ön plana çıkıyor. Eminim milli arada da bu 18 günlük süre zarfında, tabii çok oyuncu da milli takıma gitti, Okan Hoca için büyük handikap. Okan Hoca belki biraz daha sakinleşip bu 6 Süper Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 7 resmi maçlık periyotta neyi eksik yaptıklarını, hangi oyuncunun durumu ne aşamada, işte o performansı kötü olan oyuncuların yerine kimleri kullanabilir, bu konuda biraz kafa yoracaktır. Belki bu ara Galatasaray'a da iyi gelir. Galatasaray'ın tabii dönüşte Kasımpaşa ile maçı var Süper Lig'de. 10 Ekim'de, 14 Ekim'de de Barcelona ile maçı var. İki maç da iç sahada, Rams Park'ta oynanacak. Barcelona da sezonun şu an Avrupa'da sezona en formda başlayan takımdı ve hafta sonu Sevilla'yı 3-1 ile geçtiler. 6'da 6 yaptılar. La Liga'da 18 puanla zirvedeler. Diego Simeone de Barcelona için onlar başka bir şey oynuyor. Yani onlar futbol oynamıyor diyor. Fazlasıyla övdü dünkü basın toplantısında Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın ardından. Belki bu milli arada da Barcelona'da bir düşüş yaşanabilir. Yani tam böyle bir ritim yakalamışlardı. 7 resmi maçta 36 gol atmışlar 7 resmi maçta. Bu 36 golün 19'unda Rafinha ile

0: Lamine Yamal'ın imzası var. Böylesine formda giderken Barcelona için bu ara belki biraz vites düşüklüğüne sebebiyet verebilir ve Galatasaray karşısında daha düşük formda gelirler diye umut ediyoruz hep beraber. Bakalım ne olacak, tabi oraya daha çok var. Okan Hoca'nın oyuncu değişikliği yapacağı dakika ve değiştireceği oyuncu bile herkes biliyor artık demiş. Çok ezber hareket ediyor diyor dinleyicimiz. Farklı şeyler denemesi gerektiğini paylaşmış. Bir başka dinleyicimizin mesela, yarışa mı gidiyoruz? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Almıştı ancak geriye doğru bir hamle yaptı değerli yarışseverler. Şimdi kapakları bir kez daha kapandı çılgın kralında ve Taylar hazır artık. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün dördüncü koşusu başladı değerli yarışseverler. Çıkışa birlikte liderliği 14 numaralı Tuana Kızı aldı. Tuana Kızı'nın 1,5 boy kadar gerisinde 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü ikincilikte. Yeşil Vadi Gülü'den de 2,5-3 boy kadar geride 2 numaralı Babil Han var. Daha sonra 1 numaralı Recep Paşa'yı görüyorum dördüncülükte. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı 49 oğlu. Daha sonra içeride değerli yarışseverler 3 numaralı Çılgın Kral var. Bu şekilde Taylar son 600'e girmek üzere. 14 numaralı Tuana Kızı ve dışındaki 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü viraja yan yana geliyor gibi değerli yarışseverler. 2 boy kadar geride 2 numaralı Babil Han var. Daha sonra içeride 1 numaralı Recep Paşa'nın ataklarıyla safkanlar virajı döndü. 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü son 300'e yaklaşılırken 3-4 boy kadar önde geldi. Ortadan 1 numaralı Recep Paşa'nın bariyer dibinden 13 numaralı Suzanay'ın atakları da var. Gerilerden 5 numaralı Işık Alp, en dıştan 9 numaralı Buz Kraliçesi de kendini gösterdi. 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü şimdi rakiplere yakalanmak üzere. Dışarıdan 9 numaralı Buz Kraliçesi şimdi öne çıktı. 9 numaralı Buz Kraliçesi farkı 1,5 boya kadar çıkardı. 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü ikincilikte, 9 numaralı Buz Kraliçesi önde ve 4. koşuyu 9 numaralı Buz Kraliçesi kazandı değerli yarışseverler. 15 numaralı Yeşil Vadi Gülü koşunun ikincisi oldu. 13 numaralı Suzanay ve 8 numaralı Başkutana üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 1 numaralı Recep Paşa da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 4. koşuyu 9 numaralı Buz Kraliçesi Aziz Akdemir ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.

Ama İtalyano gibi hocaların daha fazla olması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Tamamen kendi işine odaklanmış ve çıkar çatışması yapmıyor. Yani aleyhine olan hatayı dahi kibar bir şekilde yorumluyor demiş dinleyicimiz. Ya hakikaten öyle. İşte ülkede de görüyoruz son 3-4 gündür bir işte fonlar üzerinden, borsa üzerinden, yatırım şirketleri üzerinden büyük bir vurgun yapıldığını ki 511 bin insan mağdur olmuş bu vurgundan. Eminim sizler de takip ediyorsunuzdur. Zaten takip etmemek mümkün değil. Sosyal medyada, X'te, Instagram'da, televizyon izlemezseniz dahi bir şekilde karşınıza çıkıyor haber sitelerinde. Yani bu toplumun bir parçası olarak ki ben kendimi de katarak söylüyorum, hakikaten ciddi bir ahlak devrimine ihtiyacımız var toplumda. Yani böyle sahtekarlık başını almış gidiyor birçok alanda. Ve bunu da organize bir şekilde yapıyorlar. Üzücü olan bu. Şimdi insana da kızamıyorsunuz, vatandaşa da kızamıyorsunuz. Çünkü insanlar cebindeki 3 kuruşu 6 kuruş yapmak istiyor ve sonuçta bu fonlar, işte şirketler, devletin denetiminde olan şirketler. BVDK'ya bağlı işte borsanın o yani oradaki maddelere uygun bir şekilde hareket etmesi gereken şirketler. Ama buna rağmen göz göre göre yapılmış ve göz göre göre kandırılmış 511 bin insanın mağdur edildiğini okudum bugün bir haberde. Umarım haklarına alır o insanlar, ama işte geçen yıllarda seçiler zan mevzusunu konuşmuştuk. Bir kadın üzerinden anlatılmıştı. Bir kadın üzerinden bir Ponzi sistemi kurulduğu söylenmişti. Bu sistemi şirketler üzerinden yapmışlar şimdi. Hem de devletin tüm kurumlarının denetlediği şirketler üzerinden. Böyle bir ortamda işte hemen hemen her yıl böyle bir olaya tanıklık ediyoruz ülkede. Geçmişte işte Tosuncuk diye bir vatandaş çıkmıştı, insanları dolandırmıştı. Sonrasında bir başka genç arkadaş yaptı bunu. Sonra Seçil Erzan da devam etti. Şimdi bu işte şirketin adını da verebiliriz. Terra Holding galiba. Onun üzerinden devam ediyor. Bu ülkenin içinde yaşayan insanlar da görüyor yani. Sahtekarlar daha fazla prim yapıyor. Daha kolay para kazanıyor. Hakikaten ciddi bir ahlak inşasına ihtiyacımız var. Her alanda, kendimi de katarak söylüyorum, bir toplumun parçası olarak. Ve her şeyi böyle çıkarımız üzerinden bakmamamız lazım. Bunu futbolda da çok yapıyoruz. Mesela bir maçta kendi takımı lehine haksız penaltı verilmiş. Olsun, geçen hafta da bizim maçta penaltımız verilmemişti. Yani geçen hafta, örnek vereyim, Kayseri maçında verilmeyen penaltınız bu hafta Erzurum maçında olmayan penaltı olarak size geliyorsa, burada hak yerini bulmuş olmuyor. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Üzücü yani, hakikaten biz de böyle işte genel izleyici gibi takip ediyoruz olanları. Fenerbahçe'ye geçelim buradan. Dün güneşli bir hava, pazar günü, insanlar çocukların, eşlerin, arkadaşlarıyla gitmişler maça. Tribünlerde gayet güzel doluydu. Kadıköy'de öğle saatlerinde işim vardı ve maça gitmedim ama Kadıköy'deki o coşkuyu gördüm. Nihayetinde böyle bir şey de bekleniyordu Fenerbahçe'den. Yani bir böyle bir galibiyete, iyi futbolla, işte bol gollü bir galibiyete ihtiyacı da vardı Fenerbahçe'nin. Dün de tabii maç öncesi çok fazla haber yazıldığı için acaba 4-3-3 mü çıkacak, 4-4-2 mi çıkacak diye beklerken hoca pek sistem değişikliğine gitmedi. Yine Beşiktaş derbisinde olduğu gibi İrfan Can Kahveci'yi gördük 10 numarada. Kerem Greenwood kanatlardaydı ama yer değişiyordu. İrfan da sürekli hareketliydi maç içerisinde. Burada tabii İrfan'ın dün yaratıcı pasörlüğü ön plana çıktı. Mason Greenwood çok hareketliydi. Sürekli yer değiştirdi. Archie Brown'un bindirmeleri, Kerem'le Vedat Muriç de çok fazla rakip savunmanın dengesini bozdu. Eyüpspor genel itibariyle sezon başından bugüne 4-1-4-1 dizilişiyle sahada yer alıyor ama bu sefer işte o bloklar arasında geniş bir alan oluştu ve
Az önce Şansal abiyle konuşurken Şansal

0: Abi Şansal abi de Guendouzi üzerinden açıklama yapmıştı. Guendouzi'nin maç sonu işte Eyüpspor'un savunma arkasında zafiyetlerini maç öncesi çalıştık ve arkaya top attık, adam kaçırdık demişti. O alan genişleyince o boşluklara çok iyi toplar attı Fenerbahçe ve üst üste pozisyonlar buldu. Goller geldi. Vedat Buric 4 golle maçın öne çıkan oyuncusuydu. Mason Greenwood 2 gol bir asistle oynadı. İrfan Can Kahveci keza 2 asist 1 gol. O da son dönemde çok eleştirilen bir oyuncu. Ama İrfan Can Kahveci konusunda bir pay bırakmak isterim ki dünkü maçtaki iyi oyununa, gollerine, asistlerine rağmen, golüne asistine rağmen daha doğrusu, hani bunu devam ettirebilir mi? O konuda çok emin değilim. Çünkü o konuda pek güven vermiyor. Süreklilik konusunda ciddi bir problemi var. Bunun bir maçta sınırlı kalmaması lazım. İrfan Can Kahveci için özellikle. Ben de işin şu tarafındayım. Yani hala Erzurumspor'la, ki haksızlık etmek istemiyorum ama şimdi kadro kalitesi, oyuncu grubu olarak baktığımızda Eyüpspor, ki Erzurum biraz toparladı. Şu an 7 puanda. Hafta sonu Samsun'u da yendiler. Eyüpspor 3 puanda kaldı. Düşme adayları arasında gösterdiğim takımlar, tabii Ocak ayında ne olur bilemiyoruz. Şu anki tablo üzerinden değerlendirdiğimizde bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe için görkemli bir oyun ortaya çıktı. Belki o farkı daha da arttırabilirdi. O fırsatları da buldu. İkinci yarı oyuna girdikten sonra Lukaku'dan da hani bir gol atsa onun için iyi olur düşüncesine kapıldım. Çünkü oyuncu da geldiği günden beri eleştiriliyor. Bir ilerleme görmek istiyor Fenerbahçe taraftarı ondan. Sonuçta Romelu Lukaku'dan bahsediyoruz. Nihayetinde o da iyi fırsatlar gelmesine rağmen değerlendiremedi. Ve Fenerbahçe bu milli araya biraz daha rahat girmiş oldu. Puan farkı 3. Şampiyonlar Ligi'nde bir puanınız var. Marco Asensio dönüyor artık. Takımın şey dönüşü, yani milli ara dönüşü, önemli bir yıldızı dönmüş olacak. Oyuncu grubu daha fazla antrenman yapmış olacak. Ve en azından İsmail Kartal da bu dönemde bir nefes alacak, sakin kalacak, belki Boğaz'da bir yürüyüş yapacak. Şu ana kadar neyi doğru yaptım, neyi yanlış yaptım, kendisiyle baş başa kalmak güzeldir yani. İnsan bazen nerede neyi yanlış yaptığını ya da neyi yapmadığını, neyi yapması gerektiğini daha iyi çözer. Ben mesela her gün bir iki saat kendime ayırırım. Hoşuma da gidiyor. Günü değerlendiririm. Bugün neyi, bu işi daha iyi yapabilir miydim? Sabah da günü planlarım. Dolayısıyla Fenerbahçe için bir rahatlama olacak gibi. Yani sürekli bir belirsizlik. Acaba o mu gidiyor, bu mu gidiyor? Yeni sportif kim olacak? Hoca değişecek mi derken yönetim de rahatlamıştır. Yönetimin üzerinde de bir baskı vardı. Neden söylüyorum bunu? Geçen hafta Aziz Yıldırım çıktı, Feridun Niğdeloğlu'na açıklama yaptı. Sezon sonu şampiyon olsak da olmasak da ben yokum diye. Normalde pek erken girmezdi yani böyle bir açıklamayı erken yapmazdı diye düşünüyorum. Biraz orada camiayı rahatlatmak, üzerindeki baskıyı, tepkiyi azaltmak için de yapmış olabilir bu açıklamayı diye düşündüm. Üzerine Galatasaray 4-0 kaybetmiş. Galatasaray tartışılıyor. Beşiktaş kaybetmiş. Fenerbahçe kazanarak milli araya mutlu, moralli bir şekilde girdi. Tabii Fenerbahçe'nin kadro konusunda eksik yönleri var. Özellikle Ocak ayında mutlaka bir 8 numara takviyesi yapması lazım Fenerbahçe'nin. Skorer, gol asist katkısı yüksek. Hatta biraz yakın zamandan örnek vereyim. Mesela Selçuk İnan tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ama Selçuk İnan'ın prime dönemine dair bir oyuncuya. Top tutacak, tempoyu ayarlayacak, yerleşimi sağlayacak, işte uzaktan şut atacak. Orada ciddi bir eksiği var ve mutlaka Ocak ayında oraya bir takviye yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aziz Yıldırım zaten geçen hafta yaptığı açıklamada Ocak ayında 2 ya da 3 takviye yapabiliriz demişti. Sağ bek konusunda bir belirsizlik var Fenerbahçe'de. Şimdi Mert Müldür 2 ay olmayacak. Semedo sadece bana değil eminim birçok futbol severe de, yani Fenerbahçe taraftarına da pek güven vermiyor ki oradaki hocanın tercihi acaba Mimović'i kullanır mı? Belki Mimović orada yeni bir transfer gibi katkı verecek, bilemiyoruz. Forvet konusunda da yani Fenerbahçe yönetiminin bu sezon transferdeki en büyük hatayı yaptığı mevki bence forvet mevzusu. İşte geçen haftalarda arkadaşlarımız da yazdılar. İsmail Hoca Ola Watkins'i istediğini ben de burada sık sık paylaşmıştım. Daha geçen hafta kimse yazmadan da 2 ay önce, 1 ay önce falan da söylüyordum bunu. Sergio Gerasim maliyetten olmadı ama Fenerbahçe, yani Vedat Muriç'e de haksızlık etmek istemiyorum. Vedat Muriç 17 milyon euro bonservis, yıllık maaş, Lukaku keza öyle, ikisinin maliyeti totalde 30-35'i buluyor. Keşke net bir santrafora gitseydi. Yani şu oyunda Vedat Muriç'i büyük maçlarda sorun yaşar düşüncesindeyim. Yani Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'te zaten Lukaku'yu şu an denkleme dahil edemiyoruz maalesef, hala performansı orası için yeterli değil. Belki Ocak ayında bir forvet takviyesi de olabilir Fenerbahçe'de, kiralık olur, sezonu kurtarmak için olur. İhtiyaç da var gibi sanki. Birkaç mesaj daha okuyalım. Reklama mı gideceğiz? Bir mesaj okuyayım sevgili Batıkancığım. İzmir'den Tuncay Bey'in mesajı. Bu milli ara en çok İsmail Kartal'a yarayacak gibi duruyor demiş. En azından 3 hafta tartışılmaz Fenerbahçe'de. Espri olduğunu da paylaşmış. Kerem Aktürkoğlu'na isyan ediyoruz, forma veriyoruz. İrfan Can'a isyan ediyoruz, forma vermiyoruz demiş. Nerede adalet? Oğuz'un suçu neydi diye sormuş dinleyicimiz. Bir mesajımız daha var. Tera Holding Trabzon'un sponsoru demiş. Ya bu sponsorluk konusunda kulüplerin ne diyecek sonuçta? İşte geçmişte gördük ne markalar nelere sponsor oldular. Hani burada kulüplerden ziyade bu firmaları denetleyenlere benim lafım. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
2: Kazancım Net, sigortamnet.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. Murat Bey demiş Fenerbahçe'yi niye sonda konuşuyorsunuz diye. Murat Bey, bugün beni üzmeyin. Bugün benim doğum günüm bak. Ben Fenerbahçe'yi sona bırakmadım bu arada. Puan tablosuna göre gittim. İşte Galatasaray'la başladık. Ahmet, Beşiktaş, Fenerbahçe'yle devam ettik. Takım ayrımı yapmıyoruz burada. Bizi dinleyenler biliyor. Batıkancım da sağ olsun bana kahve ısmarladı şimdi. Keyfim yerine geldi. Birkaç mesaj daha okuyalım. Hüseyin Bey'in mesajı Göztepe düşer mi diye sormuş. Zannetmiyorum ya. Göztepe toparlayacaktır. Bu arada ben Göztepe'nin Çaykur Rizespor maçının özetini izledim. Tabii o saatte diğer maçı tercih ettim mecburiyetten.

0: Göztepe müthiş bir maç oynamış. Yani 35'e 40'a kadar Çaykur Rize'nin pozisyonu yok. Göztepe'nin şanssızlığı, o kadar gol kaçırmışlar ki yani galibiyeti fazlasıyla hak etmişler ve işin daha da tuhafı, bir puanı da son dakikalarda kurtarmışlar penaltıdan. Göztepe toparlayacaktır, sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Rahat olsun Göztepe taraftarı. Bu arada en son Trendyol 1. Ligdeyken 2023-24 sezonuydu. O sene çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam Göztepe. Erzurum maçı vardı, 3-1 kazandığınız. O maça gelmiştim, tribünde izlemiştim. Göztepe tribünleriyle maç izlemek de çok keyifli oluyor. Göztepe'li değilim ama ben böyle Anadolu'ya gittiğimde farklı stadyumlarda o bölgenin taraftarıyla maç izlemeyi de seviyorum. Çok keyif almıştım. Stadyumdaki ortam çok güzeldi. Tekrar Trendyol 1. Lig'e dönmez ve Süper Lig'de de Süper Lig'e renk katan takımlardan biri. Eyüpspor'un tek galibiyeti Alanya'ya, Alanya'nın tek mağlubiyeti Eyüpspor'a. Futbol bu yüzden uzak ara en sevilen spor dalı demiş dinleyicimiz. Alanya'da hafta sonu Çorum'u yendi. Bak o maçın skoruna şaşırdım doğrusu. Orada da bir eleştiri yapacağım. Çorumspor'un ilk yarıda çok net bir penaltısı verilmemiş. Maç sonu hakemler de yazdı. Şey, hakemler yazdı diyorum. Yöneticiler de bir yazılı açıklama yaptı Çorum Futbol Kulübü'nde. Çok net, bariz, yani bu nasıl çalınmaz dedirtecek cinsten. Özellikle maçta 0-0 o. Evet, 0-0 iken Çorum da ciddi yatırım yaptı. 30 milyon euro gibi para harcadılar o yaz. İster istemez tabii isyan ediyor insanlar. Belki o gol olsa, penaltı verirse 1-0 öne geçecek Çorum. Bambaşka bir yana yöne evrilecek mücadele. Hani Anadolu takımlarını da ben burada sık sık yer vermeye özen gösteriyorum. Zaman zaman kulüp yöneticileri, başkanlara da yazıyorum. Hani yayına davet için. Hatta bugün Nait Bey'le konuştuk. Amedspor Başkanı. Son anda bir iş çıktı. 19.40'da yoksa onu bağlayacaktık. Hem bu sezonki hikayeyi şu ana kadar ki, hem de burada olmayı bekliyorlar mıydı, onu konuşacaktık. Kısmet olmadı mı hafta içi konuşuruz artık ilerleyen günlerde. Anadolu takımlarının kendi aralarında yaptığı maçlarda da böyle çok tartışılan hakem kararları oluyor. Hepsini tabii yetişmeye çalışıyoruz, izliyoruz. İzlemezsek özetine bakıyoruz. Özetlerde de görünüyor. Ben de Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor maçının özetini gördüğümde hakikaten Çorum Futbol Kulübü yönetimine hak verdim. Yani çok net bir penaltıydı o pozisyon. Kadıköy'den Ercan Bey yazmış. Haksız rekabet var. Galatasaray Anadolu takımlarındaki eski oyuncuların kıyağı çok oluyor demiş. Mesela bunu neye dayanarak söylüyorsunuz Ercan Bey? Direkt bir suçlama bu. Kocaelispor gayet iyi mücadele ettik. Geçen sene Kocaelispor da yazmış bu arada. Kocaeli Spor'un geçen haftaki maçında da vurgu yapmış ama geçen sezon Galatasaray Kocaeli 2 maçta yenememişti. Bence bu bakış açısı doğru değil Ercan Bey. Yani suçlayıcı bir bakış açısı. O yüzden böyle söyleme gereği hissettim. Kocaeli de geçen hafta çok iyi mücadele etti. Son dakikalarda o kadar Galatasaray'a pozisyon vermesine rağmen bir puan da alabilirdi. Birkaç mesaj daha okuyalım 20'ye kadar. Vlahovic'in penaltı pozisyonda orta hakemin görmediğini düşünelim. VAR sizce penaltı kararını niye vermedi demiş. O sırada başka şeylere bakıyordu, göremedi herhalde diye de bir eleştirisi var. Uzun bir açıklama yapmış dinleyicimiz. Önerim beIN Sports'taki trio hakemlerini de VAR'da görevlendirsinler demiş. Yani evet, VAR'da eski hakemler görev alabilirler. Belli bir eğitimden geçtikten sonra çok daha verimli sonuçlar çıkabilir. Şey de hissediyorum yani, hani geçmişte hakemler sahada önemli bir yer kaplardı. Böyle bir otorite figürü olarak karşımıza çıkan hakemler vardı. Şimdiki hakemlerde de o çok zayıf kalıyor. Dün Atletico şey maçını izledim. Real Madrid maçını bir yandan da öğle saatlerinde. Fenerbahçe maçı ilk yarı kopunca diğer maça döndüm ben. Ne yalan söyleyeyim, hani keyif vermemeye başladı. Evdeydim. İkinci yarısı da çok güzel geçti burada. Atletico Real Madrid maçının. Orada hakem, dünyaca ünlü yıldızlar var sahada ama hakem ben buradayım diyor yani. Burada bu kötü niyetle söylemiyorum yani, burada kararı ben veririm, bir sakin olun. Bu izlenimi veriyor. Bizim yeni hakemlerde tabii çok da gençler. Bir yerde de hak veriyorum. 30-40 bin kişinin önünde en ufak hatada 30 bin kişi tweet atıyor bir anda. O baskı da çok normal. Hani buradan konuşması kolay. Kendimi de eleştireyim. Ama biraz daha böyle keşke şey olabilseler yani, sahada daha sağlıklı, daha net durabilseler. Herhalde Merkez Hakem Kurulu ve federasyondan da o güveni alamıyorlar mı? İşte bir maç hata yapsanız 3-4 hafta maç alamıyorsunuz. Ama yine de yani bu kadar imkan varken işte VAR'ı, AVAR'ı var. 3 tane yardımcı hakem var. Ve zaman zaman onlar da yardımcı oluyor zaten. Kenardan oyunu durduruyorlar ya da şuna kart göster diye uyarıyorlar orta hakemi. Biraz daha işte insanların tartışmayacağı şekilde maçlar yönetseniz iyi olur. Bu beklenti içine girmemiz de çok doğal ya. Aynı zamanda kendisine hasar danışmanlık şirketi diyen ve her maddi yaralamalı kazada insanları sigortadan arıyoruz deyip dolandıran şirketler ve onlara aracılık eden mesleğin yüz karası avukatlar hakkında da bir operasyon yapıldı diyor dinleyicimiz. Ya geçen gün, geçen dediğim Temmuz'un ilk haftası, benim oğlum var 12 yaşında, bisikletten düşmüş ve sağ tarafının üzerine düşüyor. Çok şükür ufak atlattı ama kolu bayağı bir çizilmiş. Sağ tarafında, kafatasının sağ tarafında bir şey olmuş. İşte siz söyleyin, yara açılmış. Tabii biz hemen acile götürdük, hastaneye götürdük. Çıktık, eve geldik. İşte orada sağ olsunlar film çektiler, göz kontrolü, her şeyi yaptılar. Bir şey çıkmadı çocuğun, yani önemli bir şey olmadı. Kırık çıkık da yoktu çok şükür. 2 gün sonra beni bir hukuk bürosundan aradılar, karşıda Anadolu yakası Kartal'dan. İşte geçen gün çocuğunuz, bu arada çocuk da birden araba çıkıyor önüne, arabaya çarpmamak için ani frene basıyor ve şey oluyor yani, bisiklet kayıyor düşüyor. Neyse, kamera kayıtlarına baktık, yolda ıslak olduğundan şeydi yani, çok şükür böyle. Şoför biraz ani durmuş bu arada, hani araba çıkmıyor, pardon, ani bir şekilde duruyor önünde, o da yana kırıyor arabaya vurmamak için ve düşüyor. Neyse, sonrasında şoför devam etmiş ama ya ben böyle bir şey olsa hiç tanımama gerek yok. Orada bir çocuk düşmüş, kalkıp bakarım ne oldu, iyi misin diye giderim ama işte böyle insan da yok memlekette artık. Kalmadı maalesef. Çok vardır yine, yok demeyeyim de çok az kaldı diyeyim. Her neyse, konuya dönelim. 2 gün sonra beni bir hukuk bürosundan aradılar, Kartal'dan, o civardan. İşte o geçmiş olsun, oğlunuz 2 gün önce böyle bir kaza geçirmiş. İsterseniz işin hukuki şeyini biz alabiliriz dediler. Hani sizin adınıza biz sizi savunabiliriz dediler falan. Ben de siz nereden duydunuz bunu? İşte sonrasında CİMER'e şikayet ettim o büroyu. Bürodaki iş kişinin şeyini aldım, ismini aldım, adresi aldım. Ben dedim işte sizin kim olduğunuzu bilmiyorum, adresinizi, isminizi verirseniz dedim, size dönüş yapayım dedim. Sonrasında gittim CİMER'e şikayet ettim bunları. Bir şey başlatılmış. Evet, bugün şimdi dinleyicimiz de yazmış da, bu konu önemli bir konu. Yani başımıza bir iş geliyor, 2 gün sonra annemiz babamız, daha yakınımız duymadan hukuk büroları şunlar bunlar duyuyor. Bu kadar böyle organize çalışan bir çeteleşmiş yapı var ki memlekette. Yani hakkını ararken bile korkuyor insan ya. Ben ne oluyor, ne bitiyor? Yani bir bakayım, sen nereden duydun, nereden biliyorsun bunu? Dolayısıyla kime güveneceğimizi şaşırdık. En kötüsü de ne biliyor musunuz değerli dinleyenler? Yani bu toplumdaki genel birbirimize olan güveni de yıkıyor. Hala bu ülkede çok güzel işte vergisini veren çevreye, insana, çocuğa, kurumlara, herkesin yaşayışına saygılı bir sürü milyonlarca insan var. En çok onlara üzülüyorum. Onlar her şeyi düzgün yapıyorlar. Ama işte birkaç böyle bu tabirimi maruz görün ama artık sahtekara da sahtekar diyelim yani. Diyemediğimiz için bu hale geldik. Böyle bir işte belli bir yerlerden güç alarak böyle sahtekarlaşıp çeteler kuran, milletin güvenini kötüye kullanan, milletin parasını yiyen, güvenini çökerten bu yapılara da artık bir dur denmesi lazım. Yeter diyoruz yani. Ben 41 yaşına geldim. Yani bakıyorum böyle biraz huzurlu yaşayalım ya. Bitiyor ömür zaten. Ortalama 70 yıl işte insan ömrü şurada. Baktığında 29 yıl ömrüm kalmış gibi geliyor bana. Belki o kadar da yaşamayacağız, bilmiyoruz. Ve bunu da talep ediyorum bir insan olarak ülkeden. Her şeyi doğru yapmaya çalışıyorum. Ve her şeyi doğru yapan insanlar adına söylüyorum bunu. Onlara da yazık oluyor çünkü. Her şeyi doğru yapan milyonlarca insan var bu ülkede ya. Hani bak, hakikaten bu kadar sahtekarlık normal değil. Şöyle bakın etrafımıza, bir 5-6 yıldır acayip bir yere gitti iş. Yani biraz bu konuda hakkımızı aramamız lazım bence. Hep beraber aramamız lazım. Talep etmemiz lazım yani. Yarışa var mı Batıkan? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30. Hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: Ve Gold Power. Starting Box'ın gerisindeki son iki safhan. Artax'ın jokeyi Emre Akkılıç. Safkandan şimdi indi. Artax tedirgin biraz değerleri severler.

0: 3 numarada Artax. Kollarına biraz daha yaklaştırıldı. Kapaklar Artax içinde kapandı. Ve dışarıda yalnızca 5 numarada Gold Power kaldı. Gold Power'ın yerini almasını bekliyoruz. Çok yakın. O da yerini alıyor ve safkanlar hazır. 5. koşu başlamak üzere. Start verildi ve Şanlıurfa'da 5. koşu başladı. Değerli yarışseverler, 3 numaralı Artax'ın 10 numaralı Karoz Bey rakiplerinden 4-5 boy kadar geciken safkanlar oldu. İçeriden 12 numaralı Yelin, bariyer dibinden 9 numaralı Atlantik Bileğin, en dıştan 15 numaralı Gold Opulent'in atakları var. Liderliği isteyen bu 3 safkan şimdi 9 numarada Atlantik Black öne çıktı. 1.5 boy kadar geride Gold Opulent ikincilikte, 3-4 boy kadar geride 12 numarada Yelim var. Daha sonra 6 numarada Night of the Road'u görüyorum. 1.5 boy kadar gerilerinde 5.likte 1 numarada Kiki Ferro var. Daha sonra içeride 2 numarada My Six Sense. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numarada Atlantik Black şimdi öne çıktı. 2 boy kadar geride dışta 6 numaralı değerli yarışlar Night of the Road, içeriden 12 numaralı Yelim var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. Pistin ortasındaki 9 numaralı Atlantic Black virajı önde dönüp son 200'e de 3-4 boy kadar önde geliyor. Gerilerden 6 numaralı Night of the Road'un dışından 2 numaralı My Six Sense'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 200'e girdi. En dıştan 11 numaralı Haçım çok güçlü geldi. 11 numaralı Haçım şimdi Atlantic Black'i atlattı. Farkına bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Haçım 5. koşuyu kazanan isim oluyor. 13 numaralı Şimendifer 2. 4 numaralı Bamburger 3. 9 numaralı Atlantic Black 4. olurken 2 numaralı My Six Sense'de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki 5. koşuyu 11 numaralı Haçım Ferit yardımcıyla kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 20.10 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Murat Bey'in mesajı. Ahmet Spor taraftarının stada kaçak tel örgüyle girildiği görülüyor diyor. Ahmet stadında. Yani kaçak taraftar girişi olduğu ve bu yüzden stadyumun dolu olduğuna dair bir iddia var. Hatta görüntüler var sosyal medyada demiş. Görüşünüzü merak ediyorum. Tabii bununla ilgili federasyonun yani o görüntüler tespit edildiyse gözlemci, temsilci rapora yazdıysa Ahmet Spor'a bir ceza verilir. Bildiğim kadarıyla tribün bilet fiyatları da çok pahalı değil. Yani Ahmet Spor'da da keza Anadolu'daki birçok takımda da ama yine de usulsüz bir işlem olmuş. Yani az önce de paylaştım, tek derdimiz kurallara uyulması memlekette. Yani bir kuralsızlık var zaten, bizim de rahatsız eden, beni de benim gibi birçok vatandaşı rahatsız eden de bu. Nerede olursa olsun. Yani bir kuralsızlık varsa, bir yanlış varsa bunun da işte sportif yaptırımı, idari yaptırımı neyse mutlaka gereken yapılacaktır. Savunacağımız bir şey değil. Bugün Kadıköy'e biletsiz 1000 kişinin stada girmesini nasıl savunmayacaksak, Beşiktaş stadında, Galatasaray stadında nasıl savunmayacaksak, Ahmet stadında da, Diyarbakır stadında da oraya kaçak giriyorsa bu yanlıştır yani. Hani bunun savunulacak bir tarafı yok. Antalya'dan Selim Bey yazmış. Doğum günümü kutlamış. Teşekkür ediyorum Selim Bey'e. Galatasaray konusundaki genel tespitlerinizi her zaman beğenmişimdir. Bugün büyük umutlarla yayınınızı açtım. Okan Hoca'ya daha sert yorumlar yapmanızı bekledim ama çok ikna olmadım bugün diye de gülücük koymuş. Yani Okan Hoca'yı çok eleştirdik vaktinde. Ben yerli hocalar üzerinden bir eleştiri yaptım Selim Bey. Kaçırdınız mı orayı bilmiyorum. Yerli hocalar maalesef büyük hayal kırıklığı Türkiye'de. Gelişemiyorlar yani. Bir üst kademeye çıkamıyorlar. Birçok hocanın elinde imkan da var. Bugün İsmail Kartal'ın elindeki imkan az mı? Okan Buruk Galatasaray tarihinin en fazla transfere para harcayan hocası. Diğer tarafta Nuri Şahin. Başakşehir mali açıdan güçlü bir kulüp. İlhan Palut'u, Çağdaş Atan'ı, işte isim de paylaşmayayım ama işte Sergen Yalçın'a Beşiktaş önemli şanslar verdi. Maalesef hayal kırıklıkları, yani Okan Hoca da Galatasaray'da son 1,5 yıldır, hatta bu sezonun daha 1,5 olmadı işte, 1 yıldır diyeyim, Süper Lig'de keyifle yani böyle izlediğimiz Galatasaray maç sayısı çok az. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda ciddi problem yaşıyor. Yani birkaç plan geliştirmeleri gerekiyor. Yani dün işte yaptı yapamadı. Real Madrid 10 kişi kaldıktan sonra Jose Mourinho 2 oyuncu değiştirdi. Farklı bir şey denemeye başladı. Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da kadrosu buna uygun. Okan Hoca'nın da yeni şeyler denemesi lazım. Bir A planı var, ona çok güveniyor. O uygulanmazsa işte orada sonra bir bahanelere sığın. Arada hakeme el kaldır. Maç sonu bizi şampiyon yapmak istemiyorlar, birkaç söylemde bulun. O hafta bitiyor, o şekilde geçiyor. Okan Hoca'nın da kendisine bir güncellenmesi gerekiyor. Yani bu milli arada 18 gün sonra Galatasaray'ın ilk maçı. Mutlaka onun da bir böyle uzun bir yürüyüşe çıksın sahilde. Ben neyi nasıl yapıyorum, neyi yanlış yapıyorum bir gözden geçirsin, bir kendini çek etsin yani. Hatta etrafında da onu seven bir sürü insan vardır, onlara da bir sorsun. Ya bu davranış konusunda kimse savunmasın bana ama ben hani hakikaten kenarda 50-55 yaşına gelmiş biri, çocuklar da izliyor, bela okuyor, küfrediyor, çok net anlaşılıyor orada. İnsanlar çocuklarla beraber izliyor maçı, televizyon başında da görüyor orada çocuklar. Yapmaması lazım Okan Hoca'nın bunu. Artık bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel planlar hazırladı rakiplere karşı. İç sahada özellikle çok iyi maçlar oynadı Galatasaray. Hakkını verdik. 4 yılın şampiyonu. Maç kazanma oranı çok yüksek Süper Lig'de. Bu alanda zirvede bir teknik direktör. Ama işte diğer tarafta Okan Hoca'dan götüreceği, yani o hocadan götüreceği çok yanlışlar da yapıyor. Bireysel davranış olarak da, yine işin taktiksel boyutunda da biraz daha oralara yoğunlaşması lazım. Galatasaray'ın kadrosu hiç fena değil yani. Şu an Galatasaray'ın en büyük problemi
elindeki o süper yıldızlardan verim alamıyor. Adil Bey'e teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Bu haftanın kazananı Montella oldu. Artık hiç kimse İlhan, Salih, Orkun, Deniz gibi oyuncular madem ilk 11'de değil diye yangın çıkarmayacak. Hocamız kendi anlayışına göre demiş. Fransa karşısına çıkacaktır demiş dinleyicimiz. Okan Hoca'nın neden kırmızı kart gördüğünü tribünde o bölgede oturanlara sorun. Küfür ettiği küfürler el kol hareketlerinden dolayı demiş. Okan Hoca da beIN Sports muhabirine şey demiş ya ben küfür etmedim sadece bana niye sarı kart gösterdin ve üzerine bir de şeyi söylemiş. Yani Savic'in pozisyonu var ya az önce konuştuk Savic'in Leroy Sané'ye yaptığı hareket. Orada niye kırmızı kart çıkarmadın diye hakemi eleştiriyordum. Yani tepkim onaydı diye kendini savunmuş. Bu arada Okan Hoca'nın da sözlerini paylaşmış olalım. Hastanenin ön kayıttan alıyorlar bu tür bilgileri demiş. Az önce bizim çocukla ilgili şeyi paylaşırken

Yani bunu satan, bundan rant sağlayan bir kitle var, belli ki görüyoruz hep beraber. Birkaç mesaj daha okuyalım. Ülkedeki en büyük problemin empati yoksunluğu olduğuna vurgu yapmış bir dinleyicimiz. Çok var aslında, hepsini bir kefeye koymayalım da. Ama işte ciddi bir güven kaybı var insanların birbirine olan ilişkilerinde, keza kurumlara olan güvende, komşulara karşı güvende. Dolayısıyla bu güvensizlik de ciddi bir huzursuzluğa evriliyor bir yerden sonra. İşin daha da acı tarafı, bütün bu sahtekarlıklar maalesef, üzülerek söylüyorum, Müslüman bir ülkede oluyor demiş dinleyicimiz. Denetim mekanizmalarının zayıflığına vurgu yapmış devletin, Şerafettin Bey. Bir mesaj daha okuyalım. Derin past podcastlerinin biraz daha erken yüklenmesini talep etmiş Ahmet Bey. Onu da arkadaşlara ileteceğim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Süper Lig'de tabii Muhammed Salah bu hafta 3 gol attı. Zirveye yerleşti. Ve Gift Orban'da Ahmet de 7 gole ulaşmış. Ben bu kadar attığını bilmiyorum. Gerçi 3 tane Başakşehir attı zaten orada. O hat-trick onu buraya taşıdı. Şu an Süper Lig gol krallığına baktığımızda 7 golle Muhammed Salah'la Gift Orban var. Ardından 6 golle Vedat Muriç, Victor Osimhen ve Şomurodov devam ediyor. Gift Orban Nijeryalı, Victor Osimhen Nijeryalı. Bugün bir haber görmüştüm. Trendyol 1. Lig'in zirvesinde ise 8 golle Kaleci Iheanacho var Bursaspor'dan. O da takımı sırtlamaya devam ediyor. Batman Petrol deplasmanı, ki Batman'da sezona iyi başlamıştı. Bu hafta haftanın maçı diyeceğimiz maçta 2-1 kazandılar deplasmanda. 2 gol de yine Iheanacho'dan geldi ve Süper Lig'de ve Trendyol 1. Lig'de Nijeryalı forvetler bu sezona damga vuruyorlar diye bir haber vardı. Dikkatimi çekti. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Kaleci Iheanacho'yu Fenerbahçe'nin Ocak ayında transfer etmek istediğine dair haberler vardı bu arada. Tabii bilemiyoruz, Bursaspor bırakır mı? Sözleşme şartları ne durumda? Belki bir teklif gelirse Bursaspor'un da, yani rahatlatacak mali açıdan bir teklif gelirse Fenerbahçe'ye gidebilir. Gift Orban kiralık geldi bildiğim kadarıyla. Tabii geçmişte onun da hani kariyerinde çok iyi takımlar var. Ama son dönem iyi geçmemişti. Şimdi tekrar şey olur diye düşünüyorum. Yani onun için bu sezon işte çift taneli gollere ulaşacak gibi, gol sayısına ulaşacak gibi Gift Orban. Döndüğünde Avrupa'da farklı takımların ilgisini çekebilir. Yani almak zor olabilir. Amedspor için almak zor olabilir ama işte belki Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray almak isterse onlar transfer edebilir. Onların bütçesine bir şekilde uyabilir. O da 24 yaşında daha Gift Orban. Kulübüyle ne kadar sözleşmesi var onu merak ettim. 2029'da bitiyormuş Hoffenheim'daki sözleşmesi. Yani sezon bittiğinde 2 yıl daha kontratlı kalacak. Güncel piyasa değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor ama bu şekilde devam ederse o rakam 15'e falan çıkar sezon sonunda. Kaleci Iheanacho da aslında uzun süredir hayatımızda olduğu için ben biraz böyle 30 yaş üzeri zannediyordum. O da daha gençmiş. O 29 yaşında, bir forvet için en olgun diyebileceğimiz yaşlarda. Bursaspor'la 3 yıllık kontrat yapmış. 2029'a kadar sözleşmesi var. Bakalım Ocak ayında bir ayrılık olacak mı? Bursaspor'un da hani hakikaten bırakacağını zannetmiyorum. Bugün Muhammed Salah'la ilgili bir haber okudum. Tabii Türkiye'de değil bu arada. İngiltere'de bu yılın Mart ayında bir hız limiti aşımı var ve İngiltere'de 6 ay ehliyetine el konulmuş Muhammed Salah'ın. Dolayısıyla bir mahkeme kağıdı da gitmiş evine, İngiltere'deki evine. 6 ay araç kullanma yasağı gelmiş. Zaten Türkiye'de bir sıkıntı yaşamayacağı için devam eder araç kullanmaya, ama İngiltere'de önümüzdeki 6

hafta içerisinde araç kullanamayacak Muhammed Salah'ın, böyle bir cezası var. Geçen hafta Trabzon'da bir yaylaya gitmişti Muhammed Salah, hatırlarsınız, ve orada bir fotoğraf çektirmişti. Bugün bir haber okudum sosyal medyada. Muhammed Salah o fotoğrafı paylaştıktan sonra sosyal medyada o yayla on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiş. Bugün yine böyle büyük bir trafik oluşmuş, konvoy oluşmuş. Yani çok kalabalık vardı orada. Salah'ın poz verdiği taşın üzerinde fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar vardı. Hani Muhammed Salah'ın saha içindeki katkısından bahsediyoruz ama özellikle yurt dışından da Trabzon'a, o bölgeye çok sayıda ziyaretçi geldiği yazılıyordu haberde. Bölgenin turizmine de bir katkısı var Muhammed Salah'ın, ciddi bir şekilde. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Bugün HT Spor'da Sezgin abinin bir haberi vardı. Sezgin Gelmez'in. O da dikkatimi çekti. Yavaş yavaş da sona gelirken haber şu şekilde: Federasyonun kısa sürede karar olarak İngiltere sistemine geçmesini bekliyormuş. Yeni sistemde para cezaları katlanacakmış. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bu haberi niçin not aldım? Şu yüzden not aldım. İbrahim Hacı Osmanoğlu göreve gelirken ben de kulüp başkanlığı yaptım. Kulübün hakkını savunmak için konuşmam gerekiyordu. Konuştuğumda federasyon bana para cezası veriyordu. Bu ne kadar saçma demişti. Yani sonuçta ben o kulübün başkanıysam hakkını savunmam lazım. Tabii ki konuşacağım demişti. Geldiğimiz noktada da cezaları daha da arttırmaya kadar geldi İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetimindeki federasyon. Haberin devamı şu şekilde: yeni sistemle birlikte yaptırımların yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacağı, hak mahrumiyeti cezalarında verileceği vurgulanırken parası olan konuşur anlayışı ortadan kaldırılmak isteniyormuş. Cezalar iki katına çıkarılacak deniliyor. Yani federasyon, Merkez Hakem Kurulu gibi bu yönde eleştiri yapan, hakkını savunan mı diyeyim artık, cezaların katlanılacağına vurgu yapılmış değerli dinleyenler. Yurt dışından da iki haber var. Bugünün dikkat çeken haberleriydi bunlar. Birisi, İspanya milli takımında teknik direktör Luis de Lafuente'nin görev süresi 2032 yazına kadar uzatıldı. 2024'ün Avrupa, 2026'nın Dünya Şampiyonu, doğal olarak teknik direktörüne uzun süreli bir sözleşme imzalattı. Diğer haber ise, İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını kabul etti. Bu yüzden de milli takımdan uzaklaştırıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde geçmişten bir konuyla ilgili çok şey yazıldı diyor. Bununla ilgili olarak şahsen açıklama yapmak istiyorum. Covid-19 aşısıyla bağlantılı olarak o dönemde kişisel olarak büyük bir kararsızlık yaşıyor ve ciddi endişeler taşıyordum. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum. Bu yüzden koronavirüs aşısı sertifikası aldım diyor. Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatılmış. İsviçreli futbolcunun aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Futbolcunun 2022 yılının Ocak ve Kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı belirtildi ama aşı olmamış. Dolayısıyla İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası olduğu şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosundan da çıkartıldı Granit Xhaka. Vallahi az önce bizdeki sahtekarlıktan bahsettim ama işte insanın olduğu her yerde sahtekarlık var. Yapacak bir şey yok. Üzücü tabii. Yani şimdi bunu dile getirmesi, acaba o dönem kimseye bir zararı oldu mu bunun? Etrafındaki insanlara bulaştırdı mı? Bilemiyoruz tabii. Bilemeyeceğiz de bunu. Bir iki mesaj daha okuyalım. Yavaş yavaş da programı kapatacağım. Gift Orban'ın sözleşmesinde 5 milyon euro satın alma opsiyonu var demiş. Satın alma maddesi var. Bu fena bir şey değil bu arada. Yani bunu ben kaçırmışım. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Bu Ahmet
spor için iyi olur. Yani Ahmet Spor'u 5'e alıp ona da satabilir, kullanabilir de. Gördüğüm kadarıyla Ahmet Spor'un ligden düşme gibi bir endişesi olmayacak gibi. Yani görünen köyü kılavuz istemez derler ya, şu an bunu çok net hissettiriyor Ahmet Spor. Daha ligi ilk 5'te bitirebilme konusunda 4 büyük takımın ardından zorlayabilecek en güçlü adaylardan biri olarak karşımıza çıkıyor şu anki oyunuyla. Ahmet Spor böyle bir madde koydurduysa iyi yapmış. Çünkü Gift Orban daha 24 yaşında ve geçmişte de çok yüksek bonservis bedelleri ödendi oyuncu için. Gift Orban 10 gol atarsa bu sezon 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu, bu arada 5 gol atar pardon 10 gol atarsa 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyormuş. O zaman Ahmet Spor'a hayırlı olsun diyebiliriz. Bir şey kalmamış zaten. Şu an 6 gole ulaştı Gift Orban. Hayırlı olsun diyelim. Evet değerli dinleyenler, haftanın ilk iş gününde Radyo Spor'da 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Derin pas sona erdi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
5: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. Açıldı.
0: 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
6: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
6: Hep böyle bir camia içinde. Evet. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an, her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
8: Dokuz Maradı İcil Boran. Dokuz Maradı Eagle Boran. Değerli yarı severler, Eagle dedim. Düzelteyim burayı. Eagle Boran. Box'a en yakın konumda 3 numaralı box'ı kullanacak. Eagle Boran. Eagle Boran içeride. 7 numarada Victory Code. O yaklaştırıldı. 1 numaralı Legendary Warrior da yedeklendi. Victory Code, Legendary Warrior içeride. Ve 8 numaralı Syndication dışarıdaki son tie. O da yerini alıyor ve taylar 6. koşu için box içinde. Start verildi Şanlıurfa'da. Günün 6. koşusu başladı. Değerli yarışseverler, toplu sayılabilecek bir çıkış oldu dışarıdan. 8 numaralı Syndication yüklendi. Yarım boy kadar öne çıktı. Ortada 6 numaralı Nafsimi. Dışında 7 numaralı Victory Colt. Öndeki Syndication'ı yakın takip eden Taylar 1.5 boy kadar geride. 5 numaralı Ninja dördüncülükte. Ninja'dan 2 boy kadar geride 4 numaralı First Breath var. Onun da 2.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı My Brave Son'u görüyorum. Daha sonra 1 boy kadar dışta 1 numaralı Legendary Warrior var. Ondan da 1 boy kadar geride. Bariyer dibine yakın 3 numaralı Bakta gör 2 boy kadar geride. 10 numaralı Paskalovic grubun sonunda 9 numaralı Eagle Boran var. Bu şekilde Taylar 1200 metre start yerine girdi. 8 numaralı Syndication 2 boy kadar liderliğini koruyor. 6 numaralı Nafsimi ikincilikte. 1 boy kadar geride 7 numaralı Victory Code var. Ondan da 1 boy kadar geride dışta 5 numaralı Ninja. Yarım boy kadar gerisinde bariyer dibinde 4 numaralı First Breath. 2.5 boy kadar geride 2 numaralı My Brave Son. Onun da 1 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Legendary Warrior. Hemen içinde 3 numaralı Bakta görüyorum. 3-4 boy kadar geride 9-10 numaralı Paskalovic. Grubun sonunda yine 9 numaralı Eagle Boran var. Bu şekilde Taylar son 600 metreye doğru gidiyor. 8 numaralı Syndication liderliğini koruyor. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Nafsimi ikincilikte. Onunla 1 boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı First Breath var. 2-3 boy kadar geride 3 numaralı Bakta Gör var. Ve bu şekilde Taylar 6. koşuda düzlüğü döndü. İçeriden yüklen 6 numaralı Nafsimi. Öndeki 8 numaralı Syndication'ı yakaladı. En dıştan First Breath'in aralardan da 3 numaralı Bakta Gör'ün atakları var. 6 numaralı Nafsimi az farkla önde. Ortadan 3 numaralı Bakta Gör, dışından 4 numaralı First Breath. Bu üçtay birincilik mücadelesinde ortadaki 3 numaralı Bakta Gör ve içindeki 6 numaralı Nafsimi şimdi öne çıktı. İçeriden 6 numaralı Nafsimi, dışarıdan Bakta Gör, içeriden 6 numaralı Nafsimi 2 boy kadar koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Bakta Gör ikinci, 4 numaralı First Breath üçüncü, 10 numaralı Paskalovic dördüncü olurken 2 numaralı My Brave Son'da koşuyu 5.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir 24 saatlik ayrılığın ardından tekrar birlikteyiz. Dün tabii çok dolu idi spor gündemi. Bugün de 6 hafta geride kaldı. Süper Lig'i biraz değerlendireceğiz. Malum çok fazla gündem yok, en azından maç yok. Milli takımımızın tabi cuma günü mücadelesi var Fransa ile, bunu konuşuruz. Çarşamba günü biraz daha konuşuruz. Cuma günü daha derinden değerlendiririz bu mücadeleyi ama biz ilk bu saat diliminde ya da bu iki saatte Süper Lig'i biraz konuşalım. Diğer ligleri bir konuşalım. İddia açısından yine hangi liglerde kimler var onlara bir bakalım istiyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattı, soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Bizim fikirlerimizi de tabii ki eleştirebilirsiniz. Problem yok. Saygı çerçevesinde gelen tüm mesajları da okuduğumu biliyorsunuz. İnteraktif bir yayın olmasına da dikkat etmeye çalışacağım. Evet, dün Ahmet Spor Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi. İlk 6 hafta sonunda Süper Lig'de lider Ahmet Spor Kulübü ya da sportif faaliyetler diyelim. Geçen sene biliyorsunuz alt ligden çıktı ve bu sezonu da fena başlamadı. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet fena derken bu fenanın içinde fena olmayan performansta Beşiktaş ve Trabzonspor galibiyeti. Ayrıca yine çok flaş bir skor. Başakşehir'i de yanlış hatırlamıyorsam 5-0 mağlup etmişlerdi. Yani çok da golcü bir kimliğe büründü. Özellikle sahasında gerçekten dün de izledik. Nefes aldırmayan ilk yarım saat bir Ahmet vardı. Burada tabii daha önce Anderlecht'te çalışan, ki tanıyoruz, Besnik Hasi teknik direktör, onun oyun sistemi, hem geçiş hücumu özelliği olan birçok oyuncu almaları, yani hızlı oyuncular var ki onların içinde Orban önemli oyunculardan birisi. Birazdan istatistikleri zaten sizlere aktarıyor olacağız. Onun gol ve asistleri, onun koşucu özellikleri tabii ki önemli. Yine Balet onlardan birisi, çok hızlı bir oyuncu ve hani biraz da tatlı sert oynayan bir oyuncu. Dün de Beşiktaş mücadelesinde izledik. Sanırım maçın en fazla faul yapan oyuncusuydu. 6 ya da 7 faul yaptı. Sarı kart görmüştü ama sonrasında hani belki sarı kartlık faulleri olmasına rağmen yine de sahada kalmıştı. Yani burada Ahmet Spor'un performansını öncelikle bir tebrik edelim. Alt ligden çıkacaksın ve 6 hafta sonunda liderliğe yükseleceksin. Bu önemli bir başarı. Tabii sürdürülebilir mi? Yani bunu devam edebilir mi Ahmet Spor Kulübü? Bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz ama şu ana kadar çok olumlu bir görüntü ortaya koydu ki kaybettikleri Kocaeli Spor maçında da çok kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Yani orada da yine aslında korakor bir mücadele vardı Kocaeli'de ama Kocaeli Spor bulduğu pozisyonları değerlendirip galip gelmeyi başarmıştı ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. 15 gol atıp 7 gol yedi Ahmet Spor Kulübü, artı 8 averajda Galatasaray'ın önünde, yani averajda Galatasaray'ın önünde lider bitirdi. Villarreal lider girdi Ahmet Spor Kulübü. Galatasaray, Ahmet Spor'un birazdan istatistiklerini yine sizlere aktarıyor olacağım. Yani hangi departmanlarda diğer takımlardan daha iyi, bunları zaten birazdan yine söylüyor olacağım diğer takımlarımızla beraber. Galatasaray, onlar da yani Galatasaray'da 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetti. Milli araya girdi. 13 gol atıp 10 gol yedi. Sanırım son 20 yılın herhalde en 20-25 yılın en gol fazla gol yediği sezon. Yani hiç 6 hafta sonunda 10 gol yememiş sarı kırmızı takım. Bu sezon bunu başardı. Trabzonspor karşısında 4-0'lık bir mağlubiyet vardı ki Trabzonspor'un yeni kaçırdığı net fırsatlar vardı. Yani daha farklı da kaybedebilirdi. Her ne kadar Galatasaray'ı eleştirsek de eleştirelim, her ne kadar Galatasaray yani bu 5 yılda belki Okan Hoca'nın çok böyle net bir oyununu göremesek de, yani vaat ettiği çok net bir oyun olmasa da yine de tabii ki hani en çalkantılı dönemde bile yine zirvenin ortağı, öyle bakmak lazım. Yani buraya, burada olması bile bence çok önemli, değerli ki 2 haftadır Osimhen yok. Milli aradan sonra mutlaka dönecektir. Şunu söylemeye çalışıyorum.

Bu 4 yıllık şampiyonluk, zaten Galatasaray şampiyon bir takım, büyük bir takım. Yani camianın büyüklüğü aslında Galatasaray'ın yine buralarda olmasının önemli etkenlerinden birisi. Onlar da milli araya Ahmet Spor Kulübü ile beraber zirvenin ortağı olarak girdiler. Sonrasında tabi sakatlıktan dönen Osimhen, Lemina gibi oyuncularla beraber Galatasaray'ın özellikle iç sahada yine çok güçlü oyunlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki milli takıma birçok oyuncu gönderdi. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımlar milli takımlara çok fazla oyuncu gönderiyorlar. Haliyle bunun sıkıntısını yaşayacaklardır. Yani yine oyuncular çok fit bir şekilde dönmeyecektir. Bazıları sakatlanacaktır ki inşallah hiçbir olmaz ama oluyordur. Oluyor zaten, bunu görüyoruz. Veya yorgun dönüyorlar. Hani bunun milli arada bu takımlar için çok iyi gelmiyor. Belki diğer takımlara daha iyi gelebilir. Milli takım az oyuncu olmayan takımlara daha iyi gelebilir ama büyük takımlara çok iyi geldiğini söyleyemeyiz. Milli aradan sonra yine bir ya da iki hafta biraz tökezlerler, takılabilirler. Ya da oyun anlamında milli takımdan önceki süreçteki gibi iyi olan takımlar için söylüyorum, İyi olmayabilirler. Bu da çok anlaşılabilir, bunu da söyleyelim. Beşiktaş, onların da bir mağlubiyeti vardı. Dün 4 galibiyet. Dün ikinci mağlubiyetini aldılar ve henüz beraberliği yok siyah beyaz takımın ve 12 puanla 3. sırada Kocaelispor'la 3. basamağı paylaşıyor. Tabi averajda Kocaelispor'un önünde, Kocaelispor 4. sırada. Beşiktaş'ta da aslında, yani dün maçı burada anlattık sizlere. Aslında kaybetmemesi gereken bir mücadele ki bence hani İtalyano'ya tekrar bu maç oynasanız ne yaparsınız deseniz de, yani sorsanız herhalde tek ön libero'yla, yani şu ana kadar oynadığım kendi oyunumu oynamam, biraz daha arkada iki çapayla beraber ya da iki altıyla beraber oyunu kontrol ederim, rakibin yapmaya çalıştığı o geçiş hücumlarını ya da öndeki o baskıyı pasla beraber daha fazla istasyon sayısını çoğaltırım. Pas istasyon sayısını ve haliyle o baskıyı bertaraf ederim der diye düşünüyorum. Dün de zaten söyledi, bu maçı hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Çünkü bence ders niteliğinde bir mücadeleydi ki bunu Beşiktaş taraftarı kızmasın bana ama ilk yarı itibariyle İtalyano sınıfta kaldı bence. Ya da o istedi, oyuncular yapmadı. Bu da başka bir konu. Neden? Çünkü daha gol yemeden 10. dakika civarıydı. Yani biz burada bas bas bağırdık. Merkezi eğer çiftlemezse Beşiktaş, Salih'e yapılan baskıda, Salih'in çıkamaması, Olaytan diyorum, Agbadu ve Calo'nun topla beraber mesafe kat edecek özelliklerin olmaması, Murillo'yu tamamen serbest bırakmaları ve Rıdvan'la yine o bölgeye, Rıdvan'a baskı yapmaları. Yani Beşiktaş'ın tüm opsiyonlarını kapattı Ahmet Spor. Beşiktaş buraya bir çözüm üretemedi ve sonrasında da ilk 20 dakikada 2 gol yedi zaten. Sonrasında verilmeyen penaltı, Beşiktaş'ın ikinci yarıda oyuna ortak olma çabası, bunlar tabii başka şeyler ama bence önemli bir avantajı, önemli bir momentumu, önemli bir enerjiyi kaybetti siyah beyazlar bu mağlubiyetle beraber. Buradan mutlaka ders alacaklardır, çıkaracaklardır. En azından teknik direktörün söylemleri bu şekilde. Beşiktaş'ta ligde 3. sırada, milli araya 3. sırada girdi sevgili dinleyiciler. Hala tabii ki çok enseyi karartmaya gerek yok Beşiktaş üzerinde şu ana kadar. Hani dünkü maçta da hani bence bir 5 dakika daha maç olsaydı, yani erken bulsaydı ikinci golü, beraberlik golü gelebilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Belki sonra hani işte 70'lerde bulsaydı 3-2 olay başka bir yere bile gidebilirdi ki bu böyle bir pozisyonda var. Hani hakem daha önceki penaltıyı verse, yani böyle penaltı pozisyonu var Vlahović için, belki o zaman 3-2 olacak, olay başka bir noktaya gidebilirdi. Şunu söylemeye çalışıyorum, Beşiktaş'ın oyunu önümüzdeki günler için hala umut vaat ediyor. Ama işte bazı takımlar bu oyunu bozmak için özellikle ekstra bir taktik geliştiriyor. İtalyano'nun da bu taktiklere mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor. Kocaelispor'a bakalım. Kocaelispor yine 4 galibiyet ve 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle beraber 7 gol atıp 4 gol yediler. Çok böyle az öz ama 3 puan niteliğinde ya da 3 puan alacak
goller attılar. Yani dediğim gibi 7 gol attılar. Ve bunun karşılığında 12 puan olan Kocaelispor. Bence bu sene en azından ligi böyle güzel bir yerde bitirebilir. Devre arasında mutlaka transfer yapacaktır. Selçuk İnan ya da Kocaelispor yönetimi yapmalıdır. Özellikle merkez orta sahaya oyunun iki yönünde oynayabilen, biraz saha içine akıl katabilen, yani daha fazla üreten, arkadaşlarına gol veya goller, yani pozisyon hazırlayan, gerek toplu oyunda gerek topsuz oyunda bir şekilde saha içinde faydalı bir oyuncu bulurlarsa Kocaelispor bence fena değil. Ama bunu mutlaka almaları gerekiyor. Yani çok koşucu oyuncuyla çok başarılı olamıyorsunuz. Saha içine biraz da akıl koymanız gerekiyor. Bu konuda ben Kocaelispor'un özellikle orta sahada sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki içerideki motivasyonla, içerideki taraftar desteğiyle, enerjiyle, yoğunlukla önemli bir cümle. Oyuncuların enerjilerini tam anlamıyla sahaya vermesiyle beraber bir şekilde içeride kazanıyorsunuz. Ama Kocaelispor'un yani bu dirençli oyunun deplasmanda da maç veya maçlar kazanması gerekiyor. Bunu yaparlarsa daha rekabetçi bir hale getirebilir Selçuk Hoca. Kocaelispor'u iyi bir teknik direktörleri var Selçuk İnan. Yine de 12 puan için ben tebrik ediyorum. Ahmet Spor Kulübü gibi Kocaelispor'u da tebrik ediyorum. İyi puan. 6 haftada 12 puan, yani 18 puanın 12 puanını aldı. Bu da gayet başarılı. 5. sırada Alanyaspor var. Alanyaspor'da 11 puanla 3 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece bir kez yenildiler. 11 puanla ligde 5. sırada, 8 gol etti, 6 gol yediler. Dediğim gibi onlar da geçen sene biraz sıkıntılı günler yaşadılar ama bu sene herhalde düşme korkusu yaşamayacaklardır. Geçen seneye göre sanki kadrosu daha düşük profil. Tırnak içinde söyleyeyim bunu da bir hakaret olarak algılanmasın. Yani geçen seneki hani bazı bölgelerde daha üst düzey oyuncuları vardı. Ben öyle düşünüyorum. Ama yine de tabii bir sistem takımı, Pereira'nın orada varlığı bence yine de oradaki o başarının önemli parçalarından birisi. Ümit'i kaybettiler biliyorsunuz, Beşiktaş'a gönderdiler ama yine de Çorum deplasmanında kazanıp puanını 11'e çıkardılar. Milli araya onlar da bence moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde giriyorlar. Hani bundan sonraki günlerde de Alanyaspor yine hani yener, zor yenilen bir takım Alanyaspor. Mücadelesi oldukça üst düzey ki kaybettikleri maçta hatırlarsanız Eyüpspor'a 2-1 mağlup olmuşlardı. O maçta çok ilginçti, yani Eyüpspor'a nasıl yenildi Alanyaspor. O maçı da izlemiştim. Gerçekten anlamak pek mümkün değildi ama yenildiler. Orada bir takıldılar. İlk hafta Antep karşısında ilk kere bayağı iyi oynamışlardı ama takılmışlardı. Sonrasında Göztepe karşısında kaybedebilecekleri bir mücadelede berabere kaldılar. Sonra düzeltiyorum ifademi, daha doğrusu ekleme yapayım ifademe, sözlerimi. Kazanabilecekleri bir mücadelede puan kaybettiler. Önce kaybedebilecekleri bir mücadele, sonra beraberliği sağlayıp son dakikalarda hani %99,99 bence bir penaltı VAR tarafından çağrılmadı, görülemedi ve çağrılmadı. Çağrılmayınca da tabii ki verilmedi. Hani orada penaltı olsa, üzerine bir de gol olsa o maçı kazanıp şu anda puanları 13 olacaktı ve gerçekten çok daha iyi bir noktada olacaktı hatırladığım kadarıyla. Ama yine de Alanyaspor'u tebrik ediyorum. İyi puan topladılar İlk 6 hafta itibariyle. Sevgili Caner, kolay gelsin. Beşiktaş dün akşamki futboluyla galibiyeti hak etmedi ama Ali Şansalan'ın berbat hakemliğini mazur göstermez. Artık bütün defans oyuncuları Vlahovic'e diledikleri faulü yapabilir. Sevgili Aydın abi yazmış. Yani özellikle 20-25. dakikadaki faul pozisyonu tabii çok talihsiz bir pozisyon. Yani orada düdük çalmasa hani hakem kararı VAR protokolü devreye girecek ve bir penaltı, kırmızı kart çıkacak. Belki değil ama maçın kaderini değiştirebilecek bir pozisyon. İki takım adını da söylüyorum. Şimdi verilmedi, Ahmetspor düşmedi. Verilseydi Beşiktaş ivme kazanacaktı. Belki orada bir gol kazanacaktı. Rakip 10 kişi kalacaktı. 2-0'lık mücadeleyi lehine çevirebilirdi. Yani o gücü, o enerjisi vardı Beşiktaş'ın. Ama
Ali Şans alan düdüğü zaten daha önce de söylemiştim, yani hiç beğenmediğim bir hakem. Hani aslında çok özgür.

0: güvenli gibi bir tutumu var ama dediğim gibi saha içindeki görüntüsü hiç de öyle değil. Verdiği kararlar, dünkü maç üzerinde söylemiyorum, genel olarak yıllardır izlediğim bir hakem ve hiç beğenmiyorum. Yani Süper Lig'de eğer beğenmediğim liste sayarsanız birinci sıraya Yasin Kolu sayarım. Hani geçen sene derbilerim biliyorsunuz hakemiydi. Bütün derbileri Yasin Hoca yönetti ama ben beğenmiyorum. Herhalde 2 ya da 3'e de Ali Şansalan'ı yazarım. Bir de Ümit Hoca var, Ümit Öztürk. Bu tabii kişisel bir değerlendirme. Yani ben vücut dillerini beğenmiyorum. Hani oyuncular konusunda iletişimlerini çok beğenmiyorum. Kararlarındaki tutarlık ya da tutarsızlık konusunda sıkıntılar var. Yani aynı hakem, isim vermeyeyim, yani bu üçlüden birisi ya da hadi Ümit Hoca'yı da biraz dışarıda bırakayım ya da Ali Hoca'dan bahsedeyim. Hani bir statta veriyor bir karar, aynı faulü başka bir statta veremiyor mesela. Başka bir statta verdiği o faule kart veriyor. Başka bir statta aynı faulün, hani faul veriyor ama kart vermiyor. Yani böyle çifte standart demiyorum ama yerine zamanına göre düdükler, kartlar, işte dün Diyarbakır'da saydı Ahmet oyuncuya. 1, 2, 3, 5, 7 yaptın, kart veriyorum kardeşim dedi. Samuel Balet yapılan faullerin %20'sini yaptı yani. Sadece bir sarı, yani tek sarı kartta maçı bitirdi mesela. Yani ya da 15'ini yaptı. Hedef göstermek için söylemiyorum. Madem birisini sayıyorsanız o zaman diğer yapanları da sayın. Ya da bakıyorum büyük takımımızdan bir oyuncu, başka bir hakem söylüyorum, bir maçta 8 faul yapmış ve maçı sarı kart görmeden bitirmiş. O zaman 3 faul yapanın günahı ne? Madem 3 kere faul yapanın sarı kart gösteriyorsunuz ki Murillo da gördü. Onda da 1, 2, 3 saydı, orada, burada, şurada yaptın dedi ki yanlıştı. Çünkü Murillo'nun o 3 faul değil 2 faul oldu, sarı kart gördüğü pozisyondaki faulü. Hani o dakikaya kadar Beşiktaş'ın 5 faulü vardı. 6. faul oldu. 3'ünü Murillo yapamaz. Çünkü top zaten orada neredeyse hiç oynanmıyor bile. Yaptı faulü beraber ikinci faulüydü ve hakem saydı mesela, orada yaptın, şurada yaptın, burada yaptın, 3 kez faul yaptın dedi, sarı kart gösterdi. Aynı hakem, yine söylüyorum, başka bir statta başka bir oyuncuya, büyük takımımızın bir oyuncusu 8 defa faul yapıyor. Ya yani gözünün önünde tutuyor, çekiyor, ayaktan faul yapıyor. Yani bunların bu arada en az 3 kartlık, bir tane sarı kart yok. Bu durumda diyorsunuz ki bazılarınız, ya arkadaş niye bu kadar takıyorsunuz hakemlere? Takmıyoruz. Böyle bir derdimiz yok yani. Sadece gördüklerini çalsınlar istiyoruz. Başka bir derdimiz, benim en azından bir derdim yok hakemlerle. Tanımıyorum zaten hiçbirini. Devam ediyorum. Trabzonspor abim hoş gelmişsin. İyi yayınlar diyorum. Sevgili Yavuz, Ankara diyorum. Almanya'ya selamlar. Trabzonspor maçı 3-0 iken Okan Hoca'nın bilerek kırmızı kart gördüğünü düşünüyorum. Aynı taktiği zamanında Mourinho da yapmıştı. Olabilir. Bilerek kırmızı kart görmüş olabilir. Bir şey diyemem. Hani onun niyet okumak gibi oluyor. Genelde öyle söyleniyor. İşte basın toplantısına çıkmamak için, oradaki o sorulara muhatap olmamak için genelde bunu yaparlar diyorlar. O yüzden de bir şey diyemem ama niyet okumak oluyor. Bir şey diyemiyorum. Kısa bir araya gidelim. Birazdan tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol.

0: dedin?
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
6: Radyo Spor.
5: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
5: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
7: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
8: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
5: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
10: 7 numarada Ranfor Joseph, 8 numarada Urfa Seli, 14 numarada Kara Kısrak ve 15 numarada Urfa Güzelim. İlk kez koşacak olan kız taylar, 8 tayada başarılar dileyelim. Evet taylar yerlerini almaya devam ediyor dışarıda. 9 numaralı Rosarina kaldı. Rosarina ve 7 numaralı Ranfor Joseph. Rosarina yerini aldı. Ranfor Joseph dışarıya çıktı. O da yerini aldı. Takdirde koşuda başlayacak. 13 numaralı İclal Bike koşmaz. AGF 10 numarada Yaz Meltemi. Yedi numarada Ranfor Joseph. Yerini almak üzere. Start ilgilileri o bölgede tayı kulvarına sokmaya çalışıyor. Ancak bir kez daha geriye doğru hamle yaptı. 7 numaralı Ranfor Joseph.

0: 7 numarada Round 4 Joseph. Yeni almak üzere 7 numaralı Run for Joseph da içeride ve Taylor hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da 7. koşu başladı. Değerli yarış severler, 7 numaralı Run for Joseph rakiplerinden 2-3 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. 11 numaralı Baharım çıkışa birlikte liderliği aldı. 2 boy kadar geride. 1 numaralı A Dizdar ikincilikte. A Dizdar'dan 2 boy kadar geride. İçeride 2 numaralı Ateş Atar. Dışarıda da 3 numaralı Balhanku var. Bu şekilde Taylar son 600'e doğru gidiyor. 11 numaralı Baharım önde. Fark 2 boy kadar. 1 numaralı A Dizdar ikincilikteki takibini sürdürüyor. 2 boy kadar geride. Üçüncülükte 2 numaralı Ateş Atar var. Daha sonra 3 numaralı Balhanku 2 boy kadar geride. Bu arada değerli yarış severler, 2 safkan düştü. Bir numaralı A Dizdar önde. Baharım'dı, diğerini göremedim. İlgilene ve jokeyine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir numaralı A Dizdar virajı önde dönüyor. Fark 5-6 boy kadar. Üç numaralı Balhanku ikincilikte. Bu şekilde Taylar son 300'e girdi. Bir numaralı A Dizdar lider. Fark 5-6 boy kadar. Üç numaralı Balhanku ikincilikte. Daha gerilerden Yaz Meltem'in atakları da var. Bir numaralı A Dizdar liderliğini koruyor. Gerilerden Yaz Meltem'i. Dışından daha 3 değerli yarış severler. 5 numaralı Çakal çökerten atakları var. A Dizdar önde. Fark 1,5 boy kadar. Yaz Meltem'i ve Çakal çökerten geliyor. Bir numaralı A Dizdar koşuyu kazanan isim oluyor. 10 numaralı Yaz Meltem'i koşun ikincisi. 5 numaralı Çakal çökerten üçüncü. 3 numaralı Balhanku dördüncü oldu. 9 numaralı Rozerina da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Koşuyu kazanan 1 numaralı A Dizdar İsa Katar'la start almıştı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programıyla. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Evet, mesajlara biraz baktım. Hemen şöyle bir Alanya Spor'u tebrik ettik. Fenerbahçe'ye bakalım. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyette 16 gol atıp 6 gol yedi sarı lacivert takım. Tabii 8 golü dün attı. Gerçekten çok görkemli bir galibiyet. Burada bazı Fenerbahçeli taraftarlar hani 8'in üzerine çıkmasını bekliyordu tabii ama 8-0'lık gerçekten görkemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe İpspor karşısında. Çok fazla da şut imkanı verdi ama tabii sonuca bakmak lazım. Tarihi bir fark. İsmail Hoca yine daha önceki yıllarda da Fenerbahçe tarihinin önemli yine böyle farklı galibiyetlerine imza atmıştı. Fenerbahçe'yi şöyle değerlendirmek lazım aslında. Hani bu 6 hafta itibariyle aslında istediği oyunu birçok maçta oynayamadı sarı lacivert takım. Yani daha fazlasını bekliyorduk, ne yalan söyleyeyim. Ben de bekliyordum. Herkes bekliyordu herhalde. İsmail Hoca istifa etti. Sonrasında döndü. Antep'te bir beraberlik. Hani dünkü maç belki bir yerde de şans. Öyle demek lazım. Yani Antep maçından sonra çok daha sert bir maç olabilirdi mesela. Çok daha böyle güçlü bir takıma karşı oynayabilirdi ve zorlanabilirdi. Çünkü Antep mücadelesinde evet belki galibiyeti Fenerbahçe daha fazla hak etti. Daha fazla pozisyona girdi. Ama ilk yarıda da Antep'in pozisyonları vardı. Böyle bir durum vardı. Çok umut vermedi. İşte kaybedilen bir derbi.

0: sonrasında Roma maçında iyi futbol, Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlanılması, yine de Fenerbahçe'de hala bazı şeyler tartışılıyor. İsmail Hoca'nın biz de burada zaman zaman eleştiriyoruz. İşte oyuna müdahaleleri ya da müdahale etmemesi, geç müdahale etmesi. Milli aradan sonra Fenerbahçe iki maçı daha var Galatasaray mücadelesine kadar. Arada bir Aston Villa mücadelesi var. Bu maçlardan istedikleri sonuçlarla çıkarsa Fenerbahçe'de ivme kazanabilir. Yani bir istikrar sağlayabilir. Çünkü iyi bir kadrosu var. İsmail Hoca da tekrar tam anlamıyla güven oyu alabilir. Özellikle Aston Villa deplasmanı öncesinde ligde alınacak. 2 galibiyet Galatasaray deplasmandan alınacak. Belki bir galibiyet değil mi? Bir anda böyle Fenerbahçe'yi havaya sokabilir. Taraftarı tamamen şampiyonluk yarışında moral ve motivasyonunu yükseltebilir. Bunların hepsi olağan şeyler. Yani olabilecek şeyler ama bunun için tabii sonuçların bu çerçevede olması gerekiyor. Yani kazanması gerekiyor, bunu söylemeye çalışıyorum. 10 puanla 6. sırada bitirdi Milli Arayı diyelim. Yine Fenerbahçe ile beraber. Tabii Milli Arada işte iyileşmesini beklediğimiz bir Asensio var. Daha fazla oyuna, skora katkıda bulunmasını beklediğimiz, özellikle oyuna katkısını beklediğimiz bir Asensio var. Eminim ki en azından ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin oyununu daha yukarı çıkaracaktır. Öndeki o üretkenliği artıracaktır. Dünkü maçı ölçü olarak, kıstası olarak kabul etmiyorum ama daha zorlu maçlarda kilidi çözebilecek oyunculardan birisi Asensio, Marco Asensio. Onun varlığı önemli, değerli Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe, İsmail Hoca Asensio'yu bekliyor. Tabii Talisca'nın olmaması da büyük bir tartışma konusu. Yine işte Semedo'nun devam etmesi. Gerçi orada da böyle bir şanssızlık oldu. Mert Müldür sakatlandı. Hani şimdi de belki bazı taraftarlar diyor ki iyi ki Semedo gitmemiş. İşte önde Asensio iyileşirse ve uzun bir sürede sakatlanmasa, öndeki o oyuncularla beraber Asensio, Greenwood, Kerem, Oğuz, Nene, işte İrfan Can Kahveci, Vedat Muriç, Lukaku gibi oyuncularla sonuç alırsa Fenerbahçe, dediğim gibi bir momentum yakalayabilir. Şu anda böyle hani bir sihirbazlar vardır ya, böyle bir ipin üzerinde yürürler. Öyle bir görüntüde, yani Fenerbahçe ya çok iyi olacak, devam edecek, ya da bir yerde hani yine tökezleyecek ve bazı şeyler tartışılmaya başlayacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Bence milli aradan sonra Fenerbahçe Galatasaray mücadelesine kadar iki maçı kazanır ve oraya moralli gider. Bu da Fenerbahçe'de bazı şeylerin daha az tartışılmasına neden olacaktır. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz bahse gireriz programına. Sevgili Sezer Bey ne demiş? Dünkü Ahmet Beşiktaş maçında sarı kart gören sağ bek Krasniç, sarı kart gördükten sonra hakemin yüzünün için

gözünün içine baka baka 3 kez hakeme İngilizce küfür etti demiş. Hakem görmesine rağmen kırmızı kart veremedi. Bunu aklım almıyor maalesef. Şampiyonu yine hakem kararları belirleyecek. Yani televizyonda biz gördük, herkes görmüş. Hatta duyanlar var öyle diyelim ama hani şans alan pozisyonda hani veremedi işte. Onu söylemiştim ya sevgili Sezer Bey, sene başında bunu söylemiştim ya. Hakemlere cesaret önce yüklenilmesi gerekiyor. Çünkü kuralları bir şekilde uygularlar. Öyle ya da böyle en kötü VAR devreye girer. Gerçi bizde girmiyordu ama çünkü hakem onu da engelliyor. Yani o VAR devreye girmesin için girmemesi için önce düdüğü çalıp onu da bertaraf ediyor. Sağ olsunlar. Yani bir teknoloji getirdiler. Çok ciddi maliyetler. O maliyetlere bir şekilde kulüpler katlanıyor da futbol federasyonu katlanıyor. Hayatımıza güzel şeyler gelsin, olsun. Güzel bir futbol izleyelim. Kimsenin hakkı yenmesin diye uğraşılıyor ki hakkaniyet olsun diye aslında yapılan bir şey. Tartışmalı pozisyonları önlemek için yapılan şeyler. Güzel de bir şey ama bunu kullanmak için de işte hakemin müsaade etmiyor. Hakem müsaade etmiyor. Yani bakıyorsunuz yaka paça sanki bir güreş mücadelesi izleniyor. Hakem rakibe faul veriyor. Efendim neymiş? VAR protokolü devreye girmiyormuş bu durumda. VAR ne zaman girecek ki? Gitti maç. Belki şampiyonluk gitti. Yani dünkü Beşiktaş Ahmetspor maçında orada belki kırmızı kart görse Ahmetsporlu oyuncu Beşiktaş 2-0'dan dönebilir. Yani dönemez diyen var mı? Dönme ihtimali de var. Hani dönemez diyen kadar dönebilir diyenler de olacaktır. Bilemezsiniz bunu ama en azından rakip 10 kişi oynayacak. Öyle bakmak lazım. Şeye gelince hakemin gözünün içine bakıp baka baka hani 3 kez hakaret etmesine de ya da işte kötü bir söz söylemesine de öyle anlaşıldı çünkü. Yine hedef göstermek için söylemiyorum. İşte az önce bunu söylüyordum. Yani bir statta veriliyor, öbür statta böyle bir şey söylüyor. Bunu Türkçe söylerseniz muhtemelen kırmızı kart göreceksiniz. Ama İngilizce söylediğiniz zaman bazı statlarda, bazı atmosferlerde es geçilebiliyor bu. Duymadım efendim. Duydum ama anlamadım efendim. Hani VAR'la İngilizce konuşuyor ama 2 metre yanındaki bir oyuncunun kendisine sözlü bir sarı kart gösterdiği için sözlü bir geri bildirimini hatta bir kere de söylemiyor yani birkaç kere tekrarlıyor ki daha iyi anlasın yani. Ama gösteremiyor. O zaman bırakın bu işi yani yapmayın o zaman. Çünkü cesaretiniz yok bu durumda. Ya da işte bunun Beşiktaşlı oyuncu da söyleyebilir. Fark etmez. Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Fenerbahçeli oyuncu da olsa fark etmez. Eğer hani kurallarda bunlar bir kart gerektiriyorsa bu tarz kötü sözler ya da sizin otoritenizi rencide edecek. Yani şimdi şöyle bir şey görüyorum mesela. Şimdi top taca çıkıyor ya da bir faul pozisyonu oluyor. Diyelim ki Ahmet de Mehmet ikili mücadeleye giriyor ve Mehmet faul yaptı diyor ama hakem öyle diyor. Ama aslında Mehmet faul yapmadığını düşünüp kalkıp hakeme elini böyle sallıyor. Yani ya böyle faul olur mu? Bu nasıl bir karar? Dercesine böyle elini sallıyor. Hemen bazı hakemlerimiz koşa koşa sarı kart gösteriyor. Ya geçen hafta içi bir maç izledim. Yani isim vermeyeyim. Bir büyük takımımıza bir oyuncu. Bakın maç içinde en az 2-3 kez sarı kart görmesi lazım. Hiçbirine vermedi. Bir pozisyonda da aynen bu hareketi yaptı. Hakem bakmadı bile biliyor musunuz? Gayet normal bir şekilde gitti yani. Şimdi bunun bir Anadolu takımdan bir oyuncu yapsaydı ya da bazı büyük takımlarımızdan bazı oyuncular yapsaydı daha o hareketi elini öyle yapmadan kart kendisine doğru gitmişti. İşte tam da bunu söylüyorum. Yani veriyorsanız herkese verin. Vermiyorsanız hiç kimseye vermeyin. Birisine verdiğiniz zaman, diğerine vermediğiniz zaman bu defa tartışılıyorsunuz. Ya bırakın gerçekten bu futbolu oynansın yani. Biz sizi konuşmak zorunda değiliz yani. Konuşturtmayın lütfen artık yani. Ya şaşırıyorsunuz yani. Gerçekten şaşırıyorsunuz. Yani bu kadarına da pes diyorsunuz yani. Bazı kararlar hakikaten anlaşılmıyor. Selamlar. Önde baskı oyunu çok zor bir oyundur. Hızlı geçiş yapan her takımdan gol yersin. Barcelona, City gibi, Münih gibi takımlar bile her maç gol yiyorlar. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyunları zor oyunlar. İtalyano'ya zaman lazım. Biz hemen başarı bekliyoruz. Sorunumuz bu demiş. Galatasaray 4 yıldır her transfer döneminde
Yeni gelenleri sisteme monte etmeye çalışıyor. Ve hani bunu yapana kadar da 8-10 hafta geçiyor. Sonra vites artıyor ya da vitesi artırabiliyor demiş. Bu yüzden Beşiktaş yeni kuruldu ve zamanla daha iyi olacaktır demiş. İstikrar şart. Sevgili Ali böyle bir mesaj yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Bugün sessiz çoğunluğa ayak uyduracağım. Faul verdikten sonra elini kulağına götürdü. Var gösterdi. Anlamadım ama hangi pozisyon için söylüyorsunuz? Selamlar, sevgili Ahmet Bey Kanada'dan yazmış. Selamlar, sessiz çoğunluğa ayak uyduracağım. Faul verdikten sonra elini kulağına götürdü. Var gösterdi. Anlamadım hangi pozisyon olduğunu. Dediğim gibi yazarsanız sevinirim ya da ben bilmiyorum, bir bağlantı kuramadım, kusura bakmayın. Evet, Fenerbahçe ile aynı puanda. Az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var ama teknik direktörün de zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin özellikle orta sahadaki hani kimle oynayacağı bir karar vermesi gerekiyor. Asensio döndükten sonra muhtemelen Asensio, Kante, Guendouzi olacaktır. Bu da özellikle ön tarafta daha kreatif bir orta saha olabilir. Bir ön taraf olabilir. Yani Kante'nin de desteğiyle ya da Guendouzi'nin, artık kimi kullanacaksa, ön tarafa desteğiyle beraber orada daha fazla pozisyon üretebilir. Bu da Fenerbahçe'nin daha fazla maçlarda gol beklentisi üretmesi, gol pozisyonuna girmesi, belki bazı maçları daha erken çözmesi anlamına geliyor. Ama bunları yaparken de tabii kazanması gerekiyor. Çünkü kazandıkça Fenerbahçe bence ivme alacak. Çünkü iyi bir kadrosu var. Trabzonspor, onlar da çok ciddi bir tartışmayla başladılar. Hani Fatih Hoca işte uzun yıllar bir projeye imza atacakken, bir anda uzun yıllar kontratı varken, İki Ferencvaros maçı sonrasında gelen istifa, kabul edilmeyen istifa, Ahmetspor mağlubiyeti ve Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Önemli yıldızlar transfer etti. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Geçen seneden zaten fena bir kadrosu yoktu. Bu sene üzerine koydular. İşte dünya yıldızı Muhammed Salah geldi. Her ne kadar bazılarınız bunu kabul etmese de, efendim yaşı gelmiş 35 Salah, zaten iyi olsaydı Avrupalılar alırdı falan diyen, böyle hani Salah'tan daha iyi tanıyan futbol severler de var biliyorsunuz. Hani beyefendinin Avrupa'da yıllar içinde yaptığı, İngiltere Ligi'nde kırmadığı rekor kalmamış ama bizim buradaki ekran başından maçı izleyen birkaç arkadaşımıza ama kendisini beğendiremiyor Muhammed Salah. Gülüyorum tabii ki ama hani bu yorumları yap. Bu arada bunların içlerinde basın mensupları da var, anlayabilmiş değilim. O daha elzem bir olay. Yani hadi diyelim ki hani taraftar fanatiktir, İşte Salah'ın rakibe gitmesi onu demoralize etmiştir falan. Hani Beşiktaşlar için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Yani Salah'ın bir büyük takıma gitmesi demoralize etmiştir, kıskançlık vardır, sevmiyordur, bir şey diyemem ama yani bu işi yapan birilerine, efendim Salah neyi kalmış ki ya? Salah zaten hani Avrupa'dan talibi çıkmadı falan. Ya çıkmasın. Salah'ı burada izliyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Yani topraklarımızda Muhammed Salah izliyorsunuz. Yani Afrika'nın, Müslüman alemin en büyük futbolcusunu, İngiltere Premier Ligi'nde adına şarkılar yazılan, Liverpool'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan, kırmadığı dediğim gibi rekor kalmayan, Premier Lig'de 3 kez yanlış hatırlamıyorsam yılın futbolcusu seçilen bir oyuncuya bile kulp bulmaya çalıştık. Ne oldu? Çıktı Galatasaray maçında, muazzam bir performans ortaya koydu. Yani 3 gol, 1 asist. 3 gol, 1 asist ki bu, şunu da şöyle söyleyelim. Hani o beğenmediğiniz 35 yaşındaki Muhammed Salah 85 metre top sürüp gol attı. Hani bunu da izledikten sonra en azından fikriniz umarım değişir. Ya da siz futbol konuşmayın diyelim, ya da futbolcuları değerlendirmeyelim. Değerlendirme. Yani bu benim fikrim falan değeri geçmeyeceğim yani. Osimhen'e kötü, Muhammed Salah kötü, Vlahovic zaten bitmiş yani. Müzmin sakat, yoksa Juventus deli mi kardeşim, Vlahovic'i bıraksın. Lukaku zaten hani geçmişte de hiçbir şey başaramamış. Yani beğendiğimiz Asensio kim ki yani? Çok iyi olsa zaten Aston Villa alırdı, Paris bırakmazdı. Kim var? Greenwood. Yani İngiltere'de
kendisine takım bulamadı. İşte Fransa'ya gitti. Fransa'dan hani

genelde şöyle bir şey oluyor işte. Zaman zaman bunu yaşıyoruz işte. Ya belki biz de bunu söylüyoruz. Efendim, iyi olsa zaten Avrupalılar göndermez. Evet. Bir şey demiyorum, gülüyorum sadece. Vlahovic benim penaltı değil dediğim pozisyon için VAR'ı dinliyorum diye kulağını gösterdi. Şu an Ahmet hakemle kazandı gibi bir algı oldu. Emek harcayanlara ayıp oluyor kardeşim demiş. Yo, Ahmet hakemle kazandı demiyorum. Sadece Beşiktaş'ın iki penaltısı verilmedi. Yoksa Ahmet de hakemden şikayetçi. Mesela sevgili Ahmet Bey, siz fanatiksiniz, ben bunu anladım. Ben öyle bir yorum yapmadım çünkü dün de söyledim, Ahmet'in galibiyetine gölge asla düşmesin. Ahmet gücünün yettiğince elinden gelen her şeyi yaptı, belki farkı kaçırdı. Özellikle ilk 25-30 dakika muazzam pozisyonlara girdiler. Tabii ki Beşiktaş'a karşı hani gidip de böyle buyurun gelin oynayın kazanın demeyeceklerdi. Her şeyi yaptılar, yapacaklardı. Kendisi aslında çok da buna bir şey diyemezsiniz. İnsanın evi en kendini rahat hissettiği bir yerdir. Ahmet Spor da bunu yaptı. Diğer büyüklerin Anadolu takımlarından yıllarca yaptığı şeyi Ahmet Spor yaptı. Bunda bir bahis görmüyorum. Ahmet Spor'un aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Herhangi bir, dediğim gibi, emek hırsızlığı ya da emek harcayanların emeğini takdim etmeme gibi bir durum asla yapmıyorum sevgili Ahmet Bey. Siz bu kanıya nasıl varıyorsunuz ben bilmiyorum ama bunu kim söylüyorsa lütfen ona söyleyin ama bana söylemeyin. Rica ediyorum. Israrla dün de yaptınız bunu, söylediniz. Bugün de söylüyorsunuz. Ama rica ediyorum bunu söylemeyin. Ben diyorum ki Ahmetspor maçı yine kazanabilirdi. Hatta kaybettik. Alişan sana kaybettiriyordu neredeyse. Yani 2 dakika var oldu. Penaltı oldu. Üzerine 5-6 dakika uzattı mesela. Ahmetspor başkanı çıktı konuştu. Haklı. %100 haklı. 6 dakikalık uzatmada 2 dakika var olmuş. Eder 2 dakika uzatırsınız. 98'de bitirirsiniz. Dün 102-103'te falan bitti ya da ne bileyim işte 97-98'de bitirirsiniz. 4-5 dakika daha fazla oynattı. Ki Beşiktaş da gol atabilirdi. Yani bir anda aldığınız maçı verebilirdiniz. Beraberlikle bitebilirdi. Yani sanki ben Ahmet Spor'un aldığı galibiyeti burada haksız galip gelmiş gibi bir konudan bahsetmiyorum. Sadece Beşiktaş'ın dün 2 tane tartışmalı penaltı pozisyonu vardı. Hatta konuşmaya ilk başlarken bu mağlubiyet İtalyano'ya yazar dedim. İlk yarıda benim için sınıfta kaldı dedim. O yüzden geçelim Ahmet Bey. Bu fikrinize katılmıyorum. Kasımpaşa, Trabzonspor evet toparlanma sürecinde yeni teknik direktörüyle beraber bence daha iyi olacaktır. Bundan sonraki haftalarda mutlaka milli arada çalışacaktır. Milli arada hoca oynatmak istediği oyunu uygun oyuncular tabii ki alamayacaktır. Ama en azından bu oynatmak istediği oyuna en uygun profildeki oyuncularla oynayacaktır. Hani orada bir deneme yanılma yapmayacaktır. Her oyuncu milli takıma gitmedi Trabzonspor'da. En azından bazı oyunculardan faydalanacaktır. Hani orada biraz daha belki daha fazla oyuncuyla çalışabilir. Ama Galatasaray maçındaki dokunuşlarını çok beğendim. Özellikle Onaçu'yu yedek bırakması, Julia maça başlaması, sonrasındaki değişiklikleri bazılarını anlamadım ama Onaçu niye girdi? Mesela Cu neden erken çıktı? Hadi çıktıysa Salah'ı santrafora atıp sağ tarafa işte Aralı ya da Savioğlu'yu alıp sola Aralı atıp hani biraz daha geçişi kovalayıp hani daha önde hızlı oyuncularla kovalasaydı daha da belki pozisyona girebilirdi ama onlar şuradan sonra neredeyse hiç gidemediler. O oyun ağırlaştı yani Trabzonspor'da. Gerçi orada top tutması için onlar şu aldı. Hani bunu anlıyoruz zaten ama onun da bu fiziksel ya da bu fizik kaliteyle top tuttuğunu çok söyleyemeyiz. Thomas Reis ile beraber ben Trabzonspor'un tekrar şampiyonluk yarışına orta vadede tam anlamıyla dahil olacağını düşünüyorum. Değerli oyuncuları var. Hocanın sistemini adapte olmasıyla beraber bu oyuncuların benimsemesiyle beraber daha iyi olacaklardır. Şu anda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle beraber 13 gol atıp 5 gol yediler. Ve 10 puanla Fenerbahçe ile birlikte 6 ve 7. basamaktalar. Kasımpaşa yine henüz mağlup olmayan ligdeki tek takım, namağlup tek takım, henüz demeyelim namağlup tek takım Kasımpaşa. Şu ana kadar yenilmediler ama maç da kazanamıyorlar. 2 galibiyet, 4 beraber.

0: hedefleri var ve 10 puanla ligde 8. sırada. Emre Belezoğlu'nun takımı 7 gol atıp 5 gol yediler. Kocaelispor'a biraz benzetiyorum. Yine Çaykur Rizespor'a aynı şekilde benzetiyorum. Yani az gol atıp az gol yiyorlar. Az öz ama puanları topluyor Kasımpaşa. Tabi Ahmetspor mücadelesini kazanabilirlerdi. Biliyorsunuz 2-0'dan 2-2 olmuştu iç sahada. Onlar için bir kayıptı bence. Konyaspor maçında bence yine kazanmaya yakın takım Kasımpaşa'ydı. İçeride kazanamadılar. 0-0'lık beraberlik var. İzlediğim maçları söylüyorum. Başakşehir mücadelesinin ikinci yarısında tek kale demiyorum ama Başakşehir'den çok daha üstünlerdi ve yine ikinci yarıda maçı döndürebilirlerdi. 1-0 mağlup oldukları mücadelede 1-1'lik beraberlikte ayrıldı Kasımpaşa sahadan deplasmanda ama yani maç sonunu Kasımpaşa daha iyi oynadı, kazanabilirdi. Yani aslında puan kaybettiği maçlara bakarsanız da en azından Ahmetspor, Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarından en azından birini ya da ikisini çok rahatlıkla kazanabilirdi Kasımpaşa girdiği pozisyonlar açısından söylüyorum. Bence çok güzel maç oldu tarafsız olarak ama hakem baskı altında ezildi. Bu hakemler çok kötü, yoksa Avrupa'da maç alırlar. Evet, bunu söylüyorum işte sevgili Serdar Bey. Ahmet Bey'le anlaşamadığımız konu bu. Hani hakemi eleştirirken sanki Ahmetspor'un galibiyeti haksız galip gelmişler gibi algılanmasın, yani ne alakası var? Hakemin verdiği kararları eleştiriyorum. Siz niye böyle bir anlam çıkardınız? Gerçekten çözemedim. Maç dönebilirdi yani. 25'te kırmızıyı verse dönmez miydi maç yani? Gördük ikinci yarışta Ahmetspor sadece iki pozisyonu var. Beşiktaş'ın 17 şutu, Ahmetspor'un 2 şutu var. Yani adaletten bahsediyoruz ya sevgili Ahmet Bey. O yüzden söylüyorum. Yani orada bir penaltı pozisyonu varsa ve siz orada penaltı kırmızı kartı çıkarsanız Ahmetspor için de olabilirdi. Bu fark etmez. Belki maç başka bir seviyeye gelecekti. Şimdi aynı şeyi Beşiktaş ile oyuncu yapsaydı, Beşiktaş 2-0 önde olsaydı, bunu konuşmasaydım dönüp diyecektiniz ki efendim bakın Beşiktaş yapınca konuşmuyorsunuz. İşte Ahmetspor yapınca konuşuyorsunuz işte. Ben de herkesi konuşuyorum burada. Nasıl Fenerbahçe'nin Gençler Birliği maçında iki net penaltısı verilmedi dediysem, şimdi de bunu söylüyorum. Ya da benzer bir durum Trabzonspor'a Muhammed Salah'a sarı kart gösterilirken içerideki beraberlik maçında, Kasımpaşa maçıydı herhalde. Yok, içeride hangi maçta berabere kalmıştı Trabzonspor? Hatırlayalım. Ya da yenmiş miydi? Sanırım yenmişti içeride. Ha, Başakşehir mücadelesinde değil mi? İkinci haftaydı, sarı kart görmüştü Muhammed Salah. Kendisini aldatmaya yönelik. Bu arada yine Alişan salandı. Çok büyük tesadüf değil mi? Kötü hakem performansı ya. Bunu niye savundunuz anlamadım ya. Gerçekten üzüldüm yani. Şaşırdım hatta. Ben hakemle alakalı konuşuyorum. Ahmetspor tebrik ettim yani. Gayet iyi oynadılar ve kazandılar. Ahmetspor'un mücadelesine kimse bir şey söyleyemez ki. Ben zaten doğuluyum yani. Bu galibiyet aksine beni mutlu da eder. Yani öyle bakarsanız çok daha sevinirim. Çaykur Rizespor kendi sahasında kazanamıyor ama deplasmanda da kaybetmiyor. Dün yine kaybetmediler ve 10 puanla deplasmanda sadece aldıkları puanlarla ligde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile beraber 10 puanda sadece sıralamaları averajda belli oluyor. Yani 9. sırada. Gerçekten ilginç bir takım. Bir sonraki iç saha maçları da Fenerbahçe, eğer kazanırlarsa iç sahada ilk galibiyetlerini alacaklar. Kaybederlerse bu sezon içeride oynadıkları 3 maçı da kaybetmiş olacaklar. Hakikaten ilginç bir durum oldu. Olacak yani onlar için. Sonra Çorum deplasmanına gidecekler. Yine hani kazanma ihtimali olan bir mücadele Çaykur Rizespor için. Geçen hafta örnek vermiştim. Almanya'da bir takım vardı. Almanya 2'de geçen sene benzer bir performans göstermişti. İçeride bir galibiyet sezonuna bitirmişti. Deplasmanda sanırım yani oynadığı işte 17 mücadelenin 13'ünü 14'ünü kazanmıştı. Müthiş bir performans göstermişti. Hatta unuttum da o takımın ismini. Geçen hafta hatırlamıştım ama bu hafta unuttum. Çaykur Rizespor oraya doğru mu gidecek bilmiyorum ama içeride yine kaybetme ihtimalleri yüksek bir mücadele. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı. Kazanırlarsa ilk olacak. Kaybederlerse o da bu sezonun yine devamında da tartışılacak Sayın Recep Uçar ve öğrenciler. Ama deplasmanda aldıkları puanlar tabii Çaykur Rizespor'u şu ana kadar ayakta tuttu. Hatta iyi bir konuma da tuttu diyebiliriz. Evet, ilk 8-9 takımı şöyle bir yorumladık. Biraz da hayal kırıklığı yaratan takımlara bakalım bence. Kim? Tabii ki Göztepe şu ana kadar büyük bir hayal kırıklığı yarattı bende. 3 puanı var sadece. Henüz galibiyeti yok. Ligde galibiyet almayan, muhalif olmayan Kasımpaşa, galibiyet alamayan da Göztepe. Şu ana kadar ligin enlerinden herhalde en göze çarpan ikili bunlar. Kasımpaşa henüz mağlup olmadı. 6 maç sonunda Göztepe'de galip gelemedi. Dediğim gibi bu da biraz ilginç oldu diyelim. Çok teşekkürler sevgili Ahmet Bey. Yok, bugün gelmedi, dün geldi. Buraları dağıttı gitti. Saran olduğu gibi baya bir buralarda gezdi, dolaştı, kedilerle oynadı. Sonrasında da Magdeburg. Evet, doğru, Magdeburg'tu. Unuttum ya. Çok da sevdiğim bir takım Magdeburg. Bu sene de umarım çıkarlar. Magdeburg geçen sene içeride maç kazanamazken deplasmanda da maç kaybetmedi. Sonrasında Bundesliga'ya çıkamadılar. Evet, bir yarışa gidelim. Yarış sonrasında yine Süper Lig'in enleriyle devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 13 numaralı Çelikoviç ikincilikte. Çelikoviç'ten 3-4 boy kadar geride. 5 numaralı Debdebe üçüncülükte. Debdebe'nin 2 boy kadar gerisinde. Ortada 6 numaralı Gece ışığı var. Gece ışığının hemen içinde 4 numaralı Çelik Sement'i görüyorum. 2-3 boy kadar geride. Dışta 14 numaralı Devri Alem. Bariyer dibinde. 8 numaralı Cinderella. Yaklaşık 3-4 boy kadar geride değerli yarışseverler. 17 numaralı Onur Süren bu şekilde safkanlar 1200 metre direğine doğru gidiyor. 15 numaralı Aktaş Beyli lider. 13 numaralı Çelikoviç ikincilikte. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Çelik Sement var. Daha sonra 18 numaralı Tumbul Yahya Reis'i görüyorum. Tumbul Yahya Reis'ten 1 boy kadar geride içeride 17 numaralı Onur Süren. Dışarıda 5 numaralı Debdebe 1 boy kadar geride. Bariyer dibinde 9 numaralı Targutay. Daha sonra Gece ışığı bir boy kadar dışta 14 numaralı Devri Alem, hemen içinde 11 numaralı Şeker Adam var. Bu şekilde safkanlar son 800'e doğru gidiyor. 15 numaralı Aktaş Beyli liderliğini koruyor. 2 boy kadar geride içeride 4 numaralı Çelik Sement var. Dışında 13 numaralı Çelikoviç üçüncülükte. 2 boy kadar geride Targutay ön gruba doğru hamlesini yaptı. Daha sonra 17 numaralı Onur Süren'i görüyorum. Bu şekilde safkanlar son koşuda son viraja doğru gidiyor. 15 numaralı Aktaş Beyli liderliğini koruyor. Dışarıdan Çelik Semen, içinden de 9 numaralı Targutay'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar son koşuda virajı döndü. Aktaş Beyli şimdi ortadan 9 numaralı Targutay'a yakalandı. Targutay bu metrede liderliği aldı. Farkı da bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Targutay lider. 15 numaralı Aktaş Beyli ikincilikte. Gerilerden 4 numaralı Çelik Semen'in atakları da var. Bu şekilde safkanlar son yüze giriyor. 9 numaralı Targutay farkı 6-7 boya kadar çıkardı. Son koşuyu kazanmaya gidiyor 9 numaralı Targutay. Aziz Akdemir'le Şanlıurfa'daki son koşuyu kazanan isim oluyor. 15 numaralı Aktaş Beyli koşun ikincisi, 8 numaralı Cinderella üçüncü, 6 numaralı Gece Işığı dördüncü, 4 numaralı Çelik Sement'e son koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Şanlıurfa'daki son koşuyu 9 numaralı Targutay Aziz Akdemir'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun.

0: 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Bu ceza da indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Bahse gireriz devam ediyor.
5: Devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Magdeburg sevgili Erkan yazmış. Teşekkür ederim. Evet doğru. Magdeburg gibi olmaya doğru gidiyor Çaykur Rizespor. Ama Fenerbahçe maçını kazanırsa bu şeyi bozabilir. Büyüyü bozabilirler. Seattle derken penaltıyı vermedi. Ahmet'in ilk golündeki faule ses çıkarmadı. Sonra da maçı bence beraberliğe taşıyabilmek için maçı daha fazla uzattı. Bence ilk yarı sonunda Vlahovic'in pozisyonunu muhtemelen izlemiştir ve yani o pozisyonun penaltı olduğunu görmüştür. İkinci yarı takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullanmaya çalıştı gibi bir görüntü vardı. Ama dediğim gibi yani Ali Şansalan yetenekli bir hakem değil ya, öyle söylüyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum yani bu konuda. Ben beğenmiyorum yani dediğim gibi Muhammed Salah, ki Muhammed Salah'ın penaltı beklemediği, yere düştüğü anda kalkıp hayır penaltı yok diye parmak salladığı hakeme pozisyonda sarı kart gösteren bir hakem. Yani çok uzağa gitmenize gerek yok. Orada da eleştirmiştim. Ne demiş? Hakemin doğru karar versin. 25 dakikada 2-1 olacaktı. Ahmet Bey ne demiş? Haksız Ahmet Spor Ahmet Spor haksız kazandı. Haklı olarak radyo programı sorduğunuz için böyle konuşmanız konuşmalı. Normal ama haksız kazandı. Hakem doğru karar versin. 25. dakikada 2-1 olacak ki 10 kişi kalacak. Ondan sonra kim hani bu sonuç nereye gidecek? Kim bilebilir? Beşiktaş'ın elinden nasıl kurtaracak? Hani bu maç nereye gidecek? Neyse geçiyorum. Evet. Ya burada tabii dediğim gibi hakeme sadece bağlamıyorum ben tabii ki bu mağlubiyeti. Ahmet Spor ilk yarı gerçekten iyi oynuyor. Dersin iyi çalışmış. İlk yarı 4-5 olabilirdi bu mücadele. Ben ilk yarıda İtalyan'ın sisteminin tamamen kurban olduğunu düşünüyorum. Ya da sonucu olduğunu düşünüyorum bu mağlubiyetin. Kurbanı derken Beşiktaş'tan bahsediyorum. Sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani çok bariz belli ilk 10 dakikada zaten aslında maç nasıl devam edeceğini gösterdi bize. Ahmet Spor'un Beşiktaş'ın savunmadaki Nübel haricindeki tüm opsiyonları kilitlediği, yani yakın pres yaptığı bir mücadele. Siz buraya eğer hani maçın ilk yarısı bitene kadar, 2-0 olana kadar bir tedbir almıyorsanız, o zaman o kenarda sizin analiz yapan ekibinizin bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani demek ki bir ben buradan, ki hani öyle bir misyonum yok. Sadece biz burada hani futboldan anlayan diyelim. Belki bu analistler kadar anlayan ama işi radyoculuk olan, gazetecilik olan birisi olarak ben burada daha 10. dakika olurken, daha maç 0-0'ken Beşiktaş çok geçmez gol yiyecek dedim. Çünkü çıkamıyor. Çıkamıyorsa siz mevcut oyunculardan bir şey değiştiremiyorsanız, Orkun'la Olaytan'ı önde göndermişsiniz. Poku'yu en önde göndermişsiniz ki amacınız Poku'ya uzun toplar atmak. Yani aslında öngörmüşsünüz baskı yiyeceğinizi. Ama Ahmet Spor'un 5 oyuncuyla birden basacağını öngöremediniz. Gördünüz ilk 10 dakika. Aksiyon alamaz. Almıyorsanız o zaman hocam hani kendisi diyor ya, bu maçı hiç unutmayacağım. Unutamazsınız tabii ki. Unutmamalısınız. Çünkü bazen 10. dakikada aksiyonu alırsınız. Sizin elinizde Orkun gibi bir oyuncu var. Alırsınız. Salih'in yanına koyarsınız. Gerekse ilk yarıyı böyle oynarsınız. İkinci yarı oyuncu değişikliği yapar. O baskıyı tamamen bertaraf edersiniz ki yaptı bunu. Yani ilk yarıda sağ içindeki küçük bir müdahale beraber hiç maç 2-0

0 olmadan maçı tamamen dengeleyip hatta kendi lehine çevirebilirdi. Belki Ahmet Spor'un atacağı goller yerine kendisi atabilirdi. Ne diyelim? Evet, az önce ne demiştim? Benim için hayal kırıklığı 6 hafta sonunda tabii ki Göztepe şu ana kadar 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 11 gol atıp 15 gol yediler. Onlar için şu anda işler yolunda gitmiyor. Stoyloğlu'yla, yani teknik direktör Stoyloğlu'yla beraber aslında fena bir futbol oynamıyor Göztepe ama kazanamıyor. Böyle bir sıkıntı var. Stoyloğlu biliyorsunuz sözleşmesini uzattı 2028'e kadar. Burada aslında yani en azından benim gördüğüm ve eleştirmiştim de hala da aynı şeyi düşünüyorum. Göztepe'de kalite problemi var dediğim zaman kızan Göztepe'li dostlarımız oldu efendim. Gayet kaliteli oyuncular. Yani geçen yıllara göre bence kaliteyi biraz düşürmüşler olabilir. Hani bu ekonomik durum olabilir. Ve hani yatırım yaptıkları oyunculardan şu ana kadar tam verim alamadılar. Çok tempolu oynuyorlar, çok baskılı oynuyorlar, presli oynuyorlar, temaslı oynuyorlar. Her şey güzel ama bitiremiyorlar. Bitiremezseniz maç kazanamazsınız. Böyle bir durum var. Yani çok özür dilerim. Umarım Göztepe hani lig sonunda korkulu bir rüya yaşamaz. Bir proje takımından al sat, al yetiştir sat takımından ligde kalmaya çalışan bir takım durumuna gelmez. Ama gidişat bence böyle bunu gösteriyor. Göztepe taraftarı da şu anda sanki umudunu kesmiş gibi gözüküyor. Çünkü dün karşı maraton tribününün neredeyse %60'ı %70'i boştu ki İzmir'de hani pazar günü saat 8 İzmir Göztepe taraftarı mümkün değil yani hani bu stat iğne atsan yere düşmez misali olur hani işte biletler pahalı falan bu kısımlara hiç katılmam ne olursa olsun Göztepe taraftarı o maça gider izler ve her maçı da gider doldurur ama bilmiyorum yani taraftar da biraz sanki ümidini kaybetmiş. Göztepe'nin önümüzdeki günlerde bence işi biraz zor gözüküyor. Mutlaka maç kazanması gerekiyor. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın kararlar bağlayacak bir durumu yok. Sonuçta bir maç kaybetti. Aslında milli ara öncesi hayırlı da bir mağlubiyet oldu. Biraz nefeslenme ve eksiklerini giderme şansı doğdu. Ocağa kadar ne demiş? Sağ salim Ulaş'ın özellikle lider bir stoper ve orta saha takviyesi yaparsa şampiyonun en güçlü adayı olur. Ya Beşiktaş'a mutlaka bir stoper lazım zaten. Bunu daha önce de söylemiştim. Emirhan, Calo, Agbadu bunlardan yani Agbadu zaten bu oyunun stoperi olmadığını aslında İtalyano'ya bağıra bağıra gösteriyor. Ama hoca ısrarla oynatıyor. Bilmiyorum yani belki de Calo'dan daha önde. Ama ısrarla oynatmaya devam ediyor. Yani Marsilya maçında yenilen goldeki hata, dün hani baskıda topu çıkaramama, heyecanlanma falan, topu taca atma gibi durumlar. Yani büyük takımda oynuyorsunuz ya. Yani şöyle düşünün. Ne olursa olsun yani biraz özgüvenli olmanız gerekiyor. Tabii ki karalar bağlamaması gerekiyor Beşiktaşlı taraftarların. Ben öyle bir şey zaten söylemedim. Size de katılıyorum. Kolay gelsin Caner abi. Küçük İstanbul Küçükşehir ne demiş abi? İstanbul takımlarının işte hani 3 büyük harici takımlar lige tat vermiyor. Örneğin Eyüpspor'un bu ligde olsa ne olur olmasa ne olur gibi bir durum var. Yani Eyüpspor geçen sene zaten mucizevi bir şekilde kaldı ligde. Sonrasında hocalarını yolladılar. O da ayrı bir konu tabii. Tartışılması gereken bir konu. Aynı hoca şu anda Kayseri Spor'da harikalar yaratıyor diyelim. Zor. Eyüpspor'un bu görüntüyle ligde kalması zor. Şehir takımları gelsin mümkünse. Daha fazla olsun. Tabii şehir takımlarının fazla olması 3 büyüklerin de hani böyle 99 puanlar, 102 puanlar falan alamamasının aslında en büyük sebeplerinden birisi. Yani 7-8 İstanbul takımı olduğu zaman bir kere yani 3 büyükler yorulmuyor. Hani buradan işte örnek veriyorum. Beşiktaş'tan Başakşehir'e gidip maç yapmak var.
Bir de Beşiktaş'tan Diyarbakır'a gidip, yani İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip maç yapmak var. Erzurum'a gidip maç yapmak. Ha, gidip kazanıp gelebilirsiniz. Bu başka bir konudur ama hani seyahattir, yolculuktur, uçaktır. Git gel. Değil mi? Fiziksel olarak da yoruluyorsunuz. Yani uçak evet rahat yolculuk gidiyorsunuz, geliyorsunuz ama hani bayağı da bir yoruluyorsunuz. O kadar da göründüğü gibi değil yani işte uçakta gitmeniz bir şeyi değiştirmiyor. Sevgili dinleyicimiz Cem Bey yazmış. Ona da sevgiler. Ankara'dan yazmış. Ankara'ya da sevgiler, saygılar. Bu sene Göztepe'nin durumu vahim demiş. Eski bir Karşıyaka futbolcusuyum demiş. Vallahi vahim gibi gözüküyor ya. Yani bilmiyorum, üzülüyorum da, seviyorum da Göztepe'yi ama bu sene işler zor gözüküyor. Göztepe'ye kadar Samsunspor'da hayal kırıklığı, bir de başkanla taraftar arasında bağlar da kopmuş gibi. Samsunspor'da da benzer bir durum var. Yani hoca, daha doğrusu başkan, hani zaten futboldan çok iyi anlıyor. Zaman zaman fikirlerine katılmıyorum. Yani bizim radyoya da bağlanıyor, kuruma da. Kıymetli bir insan tabii ki ama fikirleri de uyuşmadığım bir başkan. Zaman zaman beyanatlarına da katılmıyorum. Özellikle birkaç yıldır büyük takımlarla alakalı söylemleri çok gündem oluyor ya da söyledikleri şeyler bir süre tartışılıyor vesaire. Geçen sene sanırım ligin orta sıralı ortaları falandı, yani haftayı hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti, hatırlayan varsa yazabilir. Ya önümüzdeki sene bu takımın yarısı bu takımda olmayacak gibi bir şey söylemişti mesela. Bence çok talihsizdi. Hani evet belki Avrupa kültürü almış, işte Avrupa'da yetişmiş bir insan. Onlar o öyle görebilir ama burada öyle bir karşılığı yok. Yani bu söyleminizin. Çünkü ondan sonra orada oynayan oyunculardan performans beklemek çok da kolay değil. Yani buradaki şeye göre aslında bir gözdağı gibi. Hani böyle oynarsanız sene hiçbiriniz olmayacaksınız. Ve iyi oyuncularla yollar ayrıldı ilginç şekilde. Yani bu sene bilmiyorum, işler biraz zor Samsunspor'da. Orada da kadroda geçen seneye göre yine kalite eksikliği var diyeceğim. Diyeceksiniz bunun bir ölçütü mü var? Var evet. Yani. Selamlar, sevgiler İzmit'ten. Bazı takımlarımızı izlerken bir tane bile mi iş yapacak adam bulamadınız diye isyan ediyorum. 10 transfer yapılmış. Bir tane Orban gibi, o kadar olmasa bile yakın birini bulmak o kadar zor mu gerçekten? Bence Anadolu takımları için kulüpler birliği bünyesinde ortak bir scout ekibi kurulması ligin kalitesini artırmak için faydalı olur. Ne dersiniz bu öneriye? Vallahi güzel bir öneri sevgili Oğuz Bey. Keşke yapsalar. Mesela size bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi söylüyorum. Sevgili Oğuz Bey, mesela hafta sonu benim yayın yaptığım sevgili Alper bir scouting. Ve Avrupa'da bazı takımlara oyuncu öneriyor. Düşünsenize. Yani bir Türk, genç bir kardeşimiz, işi gücü futbolcu izlemek ve Avrupa'da, işte dünyada bazı kulüplere henüz parlamayan oyuncuları öneriyor. Yani birkaç sene sonra böyle 20-30 milyon euroluk oyuncuları bulup öneriyor mesela. Eminim yani ülkemizdeki kulüplerin %80'inin bilgisi yoktur mesela. Hani Alper Gün kimdir? Hani ben hafta sonu yayın yapıyorum mesela. Bazı oyuncular hani böyle o kadar şeye hakim ki oyunculara, yani dünyadaki oyunculara, genç oyunculara. Ya adam burada. Hasini burada ama mesela bir tanesi, bu arada böyle değerli, ülkemizde belki yüzlerce gencimiz var. Hakikaten kaliteli scouting ya da scoutluk yapacak oyuncu bulan, öneren ama önerileri dikkate alınmayan gençlerimiz var. Çünkü yönetenler daha iyi biliyor, öyle bir problemimiz var. Yani bilmeseler bile mutlaka bir bildik şeyleri vardır, fikirleri vardır. Bizim genel problemimiz o zaten. Herkesin her konuda bir fikri vardır. Olmasa da mutlaka duymuşlardır birisinden. Bir şey söylerler diye düşünüyorum. Ama güzel bir öneri. Keşke yapsalar. Mesela Orban hani olmuş bir futbolcu. Avrupa'da bazı takımlarda başarılı da olmuş. Ne kadar güçlü değil mi? Bakın yani adam inanılmaz vurdu ya. İnanılmaz.
Ya öyle şut mu olur yani? İzleyenler getiriyor. Çok teşekkür ederim ama önerinize keşke.

Şey yapsalar. Keşke böyle bir şey olsa. Ya ben başka bir şey söyleyeyim mi size? Geçen sene bu zamanlarda bir televizyon kanalında editörlük yaptım. Hem burada yayın yaparken. Alt dikleri yayınlıyorlardı. Yani TFF 2 ve 3'ü yayınlıyorlardı. Ben de maçları izleyip işte yani o hafta ön plana çıkan oyuncular, teknik direktörler, işte savunmadır, santrafordur. Yani o liglerdeki o haftalık panoramayı hazırlamaya çalışıyordum. Ya o kadar yetenekli gençler var ki hani Süper Lig'de bazı yerli oyuncularımızı gördüğüm zaman diyorum ki ya aşağılara hiç mi kimse bakmıyor? Avrupa'yı falan geçiyorum. Orman'ı geçmeyelim ama yani oraları geçiyorum. Buralarda var. Bunları bile görmüyorlar. Neyse. Eyüp'le beraber Samsunspor en kötü futbol oynayan takımlar, ikisi de gidebilir demiş sevgili Serdar Bey. Bilemiyorum tabii ki. Eyüp'ün işi zor ama. Caner abi mesela Bursaspor ve Eskişehirspor deplasmanları zor oluyordu. Üç büyükler için işte mesela bunlar gelsin. Israrla söylüyorum Bursaspor gelsin, Eskişehir gelsin, bunlar gerçekten değerli. Hani gelebiliyorsa Sakaryaspor gelsin, taraftarı olan bir değil mi kent. Hani güzel bir yer baktığımız zaman İstanbul'a da yakın ve orada da çok ciddi bir ilgi var. Kendi takımlarını destekleme anlamında çok ciddi bir organizasyon var. Keşke gelse. Bence çok iyi olur. Bakıyorum Kayserispor evet düştü. Çıkarsa yine bir destek olacaktır umarım. Ümit ediyorum. Batman Petrol var. Mesela Mardin 1969 Spor var. Bunları neden söylüyorum? İl takımları olduğu için söylüyorum. İşte Antalyaspor geçen sene düştü. Muğlaspor, Manisaspor, Sivasspor, Van Spor Kulübü. Keşke böyle hani üç büyükler haricinde işte Başakşehir olabilir. Onlar da şampiyon bir takım. Onlara da bir şey söylemeyeyim. Ama hani ne kadar şehir takımı gelirse o kadar iyi. Tabii Ankara'dan da bir ikinci takım atarsak işte Ankaragücü olur. Keçiören Gücü olur. Bilmiyorum ama özellikle Ankaragücü'nü de bekliyoruz. O da zor bir deplasman normal şartlarda. Peki bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Dönüşte Süper Lig'de ilk 6 hafta itibariyle biraz oyuncu istatistiklerine bakalım.

0: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Devam ediyoruz. Artık son yarım saate girmiş bulunuyoruz. 0538 052 14 87. Tabii beni üzmeyin yani. Üzecek yorumlar yapmayın. bu da başka bir şey tabii. Orban açık alanda etkili olan kontrata oynayan takımlar için önemli bir forvet olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlarda oynayamaz. Ya da sıradanlaşır demiş dinleyicimiz. Ya Orban üzerinde söylemiyorum Bozkurt Bey. Yani var. Anadolu takımlarımız için zaten söylemişti. Başka bir dinleyicimiz. Sevgili Oğuz Bey. Yani bu tarz oyuncuları Anadolu takımlarımız neden bulamıyor diğer takımlar? Biraz bundan bahsetmiştik. Yoksa ben de dediğinize katılıyorum. Evet, hemen şöyle bir 6 hafta itibariyle Süper Lig istatistiklerine bir bakalım neler olmuş. Şimdi sevgili dinleyiciler, futbolcu istatistiklerine bir bakalım. Gol krallığında Muhammed Salah, 35 yaşında biliyorsunuz. Yani Muhammed Salah bitmiş. Ne verebilir ki denilen Muhammed Salah 6 maç sonunda 7 gol 2 asistle beraber yani şu anda en fazla gol atan oyunculardan birisi. Diğeri de Orban. Gift Orban. Orban'ın da 7 gol 2 asisti var. 2.8 maç başına şut atıyor Muhammed Salah ve isabetli şutu da 1.7. Bunu da söyleyelim. Yine evet, 2'de sarı kartı var. Adam Premier Lig'de sezon boyunca 2 sarı kart görüyordu. Burada son mücadele tabi formasını çıkardı hat-trick'ten sonra, ama önceki sarı kartı tamamen Ali Şansalan'ın uydurduğu, tırnak içinde söylüyorum, bir sarı kart. Yani penaltı, oyuncunun penaltı beklemediği pozisyonda kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart verdi. Tarihe de geçti benim nezdimde. Orban Ahmet Spor Kulübü'nden 6 maçta 7 gol 2 asistle beraber, o da yine maç başına 2.3 şut atıyor ki birçok maçta sonradan oyuna dahil oldu ve 1.3 isabetli şutla oynadı şu ana kadar. Osimhen 2 haftadır oynamıyor. Osimhen'in 4 mücadelede 6 golü var. Bu da önemli tabii ki. 2 de asisti var. Osimhen'in tabii bir maçta 15 şut atması, 7.3 şut ortalaması yakaladı yani. Çok büyük bir yüzde. Daha doğrusu yüzde değil de sayı yani ortalama. İsabetli şut oranı da 4 Osimhen'in. Döndükten sonra bakalım nasıl oynayacak Victor Osimhen. O da önemli bence. Hava topu mücadelesinde de tabii 4.5 hava topu kazanmayla oynuyor Victor Osimhen. O da değerli bir oyuncu. Şomradov geçen sene yine biliyorsunuz Onaçu ile beraber zirvede bitirmişti yani gol krallığında. O da şu ana kadar kötü giden Başakşehir'de yine 6 golle zirvede gözüküyor. Asisti yok. Maç başına 2 şut atıyor ortalama ve 1.2 isabetli şutu var. Hava topu kazanma ortalaması da 1.3. %71'de pas yüzdesi var. Bu biraz düşük diğer hücum oyuncularına göre ama yine de bitiriciliği fena değil. Vedat Muriç dün attığı 4 golle beraber o da 6 gole ulaştı. Bir de asisti var. O da maç başına 2.8 şut atıyor ve 1.8 isabetli şut attığını söyleyelim. Vlahovic, Beşiktaş'tan Dušan Vlahovic, onun da 4 mücadelede 5 golü var. Maç başına 3 şut atıyor ve 2.3 isabetli şut attığını söyleyelim. Az öz ama isabetli şut atıyor Vlahovic, onu söyleyeyim. Greenwood bu tabloda var. O da şu ana kadar 6 mücadelede 4 gol 2 asisti var. O da maç başına 3 şut atıyor ve 1.5'te isabetli şut ortalaması. Çorum Futbol Kulübü'nden Ramirez'in yine Çorum Samsun mücadelesinde farklı kazanmıştı. Orada golleri vardı. Çer'de yeni golü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ve 4 golü var. 1 de asisti var. Kasımpaşa'dan Adrian'ın 4 golü var. Göztepe'den Juan'ın penaltıları da o attığı için 4 golü var şu ana kadar. Diyasaba'nın da Ahmet Spor Kulübü'nde yine 6 mücadele sonunda 3 golü var.
Sevgili dinleyiciler, evet, diğer oyuncular 2'ye doğru gidiyor. Çorum Futbol Kulübü'nden bir oyuncu daha 3 gol atmıştı. 2 de asisti vardı. Yunan oyuncu, öyle hatırlıyorum. Aleksandros'un 3 golü 2 asisti var. O da şu ana kadar önemli bir istatistik yaptı. Biraz da takım istatistiklerine bakalım. İlk 6 hafta itibariyle maç başına en fazla gol atan, gol ortalaması olan takım, onu söyleyeyim. Fenerbahçe 2.7 ortalamayla oynuyor sarı lacivert takım. Değil mi? Yanlış söylemiyorum herhalde. Evet, en fazla gol atan takım 16 golle Fenerbahçe gözüküyor. Doğru, dün 8-0 yendiği için. 14 şutu var maç başına Fenerbahçe'nin. Ortalama 14 şut atıyor. 7.7 isabetli şut attığını söyleyelim. Topa sahip olma %55.50 sarı lacivert takımda, ama şut olarak baktığım için zirvede Fenerbahçe gözüküyor. Ahmet Spor Kulübü yine ortalama 2.5 gol ortalamayla ikinci sırada. Onlar da maç başına 11 şut attığını söyleyelim. Rakip kaleye isabetli şut anlamında da 5.2 gibi bir ortalama yakaladı Ahmet Spor Kulübü. Üçüncü sırada Beşiktaş var. 2.3 gol ortalamasıyla 3. sırada, 11.8 şut maç başına atıyor ve 6.3 isabeti var. Galatasaray yine 2.2 gol ortalamasıyla oynuyor sarı kırmızı takım. 18 şutu var maç başına göre. Aslında hani Galatasaray herkesten daha fazla şut atıyor ama isabet yüzdesi de, yani gol olma ihtimali biraz düşük gibi gözüküyor. 7.7 isabetli şut yakalamış. Fenerbahçe ile aynı. Beşiktaş ve Ahmet Spor Kulübü'nden daha fazla. Beşiktaş 6.3 isabet, Ahmet Spor Kulübü

0: kulübü 5.2 isabetli şut atmasına rağmen Galatasaray'dan daha fazla bir ortalamaya sahip diyelim. Galatasaray'ın tabi 13 golü, Beşiktaş'ın 14, Ahmet'in 15 golü var. Yani arada bir gol var ama tabi maç sayısına böldüğünüz zaman haliyle böyle bir ortalama çıkıyor. Sonrasında Çorum Futbol Kulübü var, 2.2 gol ve Trabzonspor yine 2.2 gol ortalamasıyla oynuyor. Trabzonspor'un da maç başına 11.2 şut attığını ve 6.5'inin de isabetli olduğunu yine söyleyelim. Bu konuda en hani kötü istatistiğe sahip birkaç takım hemen sizlere aktarayım. Son sırada Eyüpspor var. Maç başına 0.3 gol ortalamasıyla oynuyor. Yine maç başına 9.7 şutları var. Onun da 3.5'i, 3.5 isabetli. Erzurumspor yine maç başına 0.5 gol ortalamasını oynadı şu ana kadar 6 hafta itibariyle ve maç başına da 6.8 şut, 2.5 isabetli şut attığını söyleyelim. Konyaspor, onlar da Kasımpaşa karşısında ligdeki 4. puanlarını aldılar. 0.7 maç başına gol atıyorlar. 1 golün altında. 10.5 şutları var. Yine mücadelede maç başına böyle bir ortalama yakaladılar. 3.5'te isabet sağladılar. Buraları biraz daha artırmaları gerekiyor. Ki Konyaspor'un özellikle iç sahada değil mi daha güçlü bir oyunu beklersiniz. Hani Eyüpspor'un hadi taraftarı vesaire yok. Erzurum yine aynı şekilde Konya'nın daha güçlü oyunlarını, daha fazla gol şansı üretmelerini, şut atmalarını beklersiniz diye düşünüyorum. Gençler Birliği yine 1'in altında 0.8 gol ortalamasıyla oynuyor. Ankara ekibi 8.7 şut attılar maç başına ve 3.5 isabet sağladılar. Maç başına 1 golle oynayan Samsunspor'da onlar da sondan 5. sırada 9.5 şut attılar maç başına ve 2.7 isabet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Burada tabii biraz hani örnek veriyorum, Göztepe yukarılarda Trabzonspor'a çok yakın gözüküyor. Maç başına 13.2 şut atmasına rağmen, 5.8 isabet sağlamasına rağmen ve 1.8 gol atmalarına rağmen ligde son Eyüpspor'la beraber son sıradalar. Ya da Eyüpspor'la aynı puanda 17. sırada. Yani Göztepe'nin istatistiğiyle şu anda bulunduğu yer biraz yani tezat gibi gözüküyor ama 7 gol 15 olduğu için tabi hani bu tezat görüntü biraz 7 gollerle doğru orantılı diyelim. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programa ve ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Süper Lig'e şöyle ilk hafta itibariyle bir bakalım. Kimler neler yapmış. Şimdi sevgili dinleyiciler, başka bir istatistik size aktarıyor olacağım. Bence güzel bir istatistik. Nereden baktığınıza bağlı tabii ki. Topa sahip olmada Beşiktaş %62.7 ile şu anda Süper Lig'de en fazla topa sahip olan takım.

takım görüntüsünde. Ya az önce de bahsettim tabii, bu sonuçlara özellikle iç saha maçlarında, yani dün de ikinci yarıda bayağı bir topa sahip oldu. İç saha maçlarında yine aynı şekilde topa sahip olup oyunu tekrar rakip sahada oynamaya çalışan bir takım siyah beyazlar. Ve hani bir şekilde önde kalmaya çalışıyorlar. Topu geri kazanma süreleri de yüksek olduğu için bir şekilde daha rakiplerinden daha fazla topa sahip oldular. Galatasaray 57.30 ortalamayla 6 maç sonunda en fazla topa sahip olan ikinci takım görüntüsünde. Samsunspor ilginç 56.60. Aslında geçmiş yıllarda Samsunspor daha az topa sahip olup ama sonuç alıyordu. Şimdi bu sene daha fazla topa sahip olup sonuç alamıyor Samsunspor. Bu biraz değişen oyun sistemiyle de alakalı olabilir. Eğer daha fazla topa sahip olup bir şekilde bu topun sizdeyken kıymetini bilmezseniz, girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz, atak devamını sağlayamazsanız ve topa sahip olmayı da sadece kendi birinci bölgenizde hani çok daha fazla pas yapıp sonrasında kaptırırsanız bir anlam olmaz ki Samsunspor biraz böyle gözüküyor. Çok fazla kendi birinci bölgesinde hazırlık pası yapıyor. Yana, enine, sağa, al, ver. Çok fazla var. Yani bu 56.60'ın çok büyük bir kısmı kendi birinci ve ikinci bölgenin ortalarında diyelim. Yoksa hani bu kadar topa sahip olup sonuç almanız gerekiyor idi. Bence daha fazla sonuç almanız gerekiyordu. Yani kötü demeyelim Samsunspor'a şimdi. Ya ama daha fazla puan alması gerekiyordu. Puanları çünkü 4 sadece. Trabzonspor 56.50 ile yine 4. sırada. Fenerbahçe ilginç. Hani ben Fenerbahçe'yi 60'a yakın beklerdim minimum. Çünkü Kante, Gendozi gibi oyuncular varken, değil mi? Hani baktığınız zaman daha fazla topa sahip olmanız gerekiyor. Bu da hocanın biraz oyun sistemiyle alakalı bana sorarsanız. Ama bence Fenerbahçe burayı biraz daha geliştirmeli. Özellikle milli arada hocanın biraz daha topa sahip olma oyununu mutlaka benimsemesi gerekiyor. Aksi halde hatırlayın, Konyaspor mücadelesini farklı kazandı ama sürekli rakibe pozisyon verdi. İşte dün 8-0'lık galibiyet var, rakibin attığı 17 şut var gibi durumlar var. Yani bu o kadar da değil. Kadıköy'de hani 8-0 yenilen bir takımın 17 şut atmaması gerekiyor. Attırmamanız gerekiyor diyeceğim şimdi. Diyorum da zaten. Burayı biraz daha yukarı çıkarması gerekiyor ki buradaki %1'lik dilim çok şey ifade ediyor aslında. 55 ile 62 arasındaki o %7'lik dilim aslında oyun anlamında daha fazla dominasyon demek. Oyunun kontrolü demek. Daha fazla oyunun kontrolünün sizde olması demek. Sadece geçiş değil. Biraz da oyunu dinlendirmek anlamına geliyor. Çaykur Rizespor yine aynı şekilde 55.50. Çorum Futbol Kulübü 54.60. Burada Göztepe'ye bakacağım. Geçmiş yıllarda hep 40 seviyelerindeydi. Yine 40'ta. Stoylov da maşallah bir istikrar abidesi. Yani o hiçbir değişiklik yok. Yıllar geçiyor. Stoylov'un oyununda hani böyle gram bir değişiklik yok. Ve yine %40 topa sahip oluyorlar. Yani az topa sahip oluyorlar. Topu rakibe veriyorlar. Sürekli geçiş kovalıyor Göztepe. Bu sene sonuç alamadı şu ana kadar. Bundan sonra alır mı bilmiyorum ama şu ana kadar ısrarla birkaç senedir hoca sürekli geçiş hücumları denemeye çalışıyor. %40'ta ligde en az topa sahip olan takım Alanyaspor, %40.30 topa sahip olmayla beraber 11 puan topladı. Mesela onlar bu geçişleri daha iyi değerlendiren bir takım. Göztepe'yle de oynamıştı biliyorsunuz. Az oynuyorlar ama kıymetini biliyorlar. Yine az topla oynayıp topun kendisindeyken kıymeti bilen takımlardan bir tanesi de Kasımpaşa. Onlar da iyi puan toplamışlardı, söylemiştim. 41.10 ortalamayla ligde hani sondan üçüncü görüntüde ama top az da onlar da olsa yine de o %40'lık dinimi iyi sonuçlar sığdırdılar. En azından mağlup olmadılar ve şu ana kadar da
10 puan topladılar. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Yani az toplu oynayabilirsiniz, önemli değil ama işte o az toplu oynadığınız bölümlerde de topun sizde olduğu dakikalarda da nerede topu kaptıysanız ya da işte benimsediğiniz oyun anlayışına göre bir şekilde sonuçlandırıyor olmanız gerekiyor. Bunu Kasımpaşa şu ana kadar nispeten yaptı. Alanyaspor yaptı ve puanlar topladı diyelim. Eyüpspor 47.60 topa sahip oldu ama gördüğünüz gibi yok. Yani sonuç yok. Sadece bir galibiyeti var. Onu da Alanyaspor'a karşı almıştı. Göztepe aynı şekilde az oluyor ama onlar hiçbir şekilde değerlendiremiyorlar girdikleri pozisyonu. Evet, bu önemliydi. Tabii hani topa sahip olma sonuçlarla yani doğru orantı kurulabilir ya da ters orantı kurabilirsiniz. Ama duruma göre değerli olabilir. Tabii topa sahip olup buradaki isabet oranı da önemli. Örneğin yine zirvedeki takımlardan bir tanesi topa en az sahip olup en az pas yüzdesine sahip takım da Göztepe. Yine aynı şekilde. Yani hem topa az sahip oluyorlar hem de çok fazla pas hatası yapıyorlar. Şimdi bu ne demek? Yani 10 topun 4'ü sizde kalıyor. Öyle söyleyelim. Rakip 6 kez oynarken siz 4 kez oynuyorsunuz. Ve bu 4 topun da neredeyse her 4 toptan değil mi? Şöyle bakarsak 1.3'ünü rakip tekrar alıyor. Yani hatalı pas olarak değerlendiriyorsunuz. Ya da şöyle diyelim, 10 pasın 7'si hatalı Göztepe takımında. Nasıl sonuç alacaksınız? Geçen sene de burayı biraz vurgu yapmaya çalıştım. Yani bu kadar pas hatası yaparsanız önde galibiyet almakta zorlanırsınız, maçı tutmakta zorlanırsınız, gol atmakta zorlanırsınız, sonuç almakta zorlanırsınız. Göztepe üzerinde yine uzun uzun konuşmuştum. Bu sene de değerlendiriyorum. Bence Stoylov hocanın buna çözüm bulması gerekiyor. Bulamaz bu dakika itibariyle. Neden? Yine bunu söyleyeceğim. Yine Göztepe taraftarı kızmasın bana ama ben Göztepe'yi çok seviyorum. Bunu da söylüyorum. Israrla da söylüyorum. İnşallah da bir an önce bulundukları yerleri yani yerden yukarı doğru çıkarlar. Ama yani Göztepe takımı kalite olarak geçen senenin daha aşağısında. Üzülerek bunu söylüyorum. Daha iyi oyuncular almaları gerekiyor. Evet, başkan açıklama yapıyor işte her yıl 4-5 milyon euro zarar yazıyor. Ya da işte çok kolay değil, çok ciddi maliyetlere katlanıyoruz. Doğru, her şey tamam. Yani sonuçta al sat daha iyi oyuncu getirirseniz işte Romulo gibi daha iyi fiyatlara satarsınız. Yani kaliteyi getirdiğiniz oyuncularda bu scouting ekibiniz daha iyi oyuncular getirebilir ya. Yani bir şey demeyeyim şimdi. Yani çok bilmişlik yapmak istemiyorum ama Göztepe daha iyi bir hale gelebilir. Yani %69'da maç kazanmanız çok zor. Gerçekten çok zor. Çok düşük bir yüzde. Yani bu ortalamadan bahsediyorum yani. Alanyaspor bir tık yukarıda yüzde hani bir tık yukarı dedim bu arada Göztepe'den sonra %78. Yani en düşüğü Alanyaspor. Onlar da %40 topa sahip oldu ama en azından 2 top kaybı yapıyor. Onda 2 top kaybı. Ya bunu şöyle düşünün. Bir basketbol maçında sürekli top kaybı yapan bir takım maç kazanamaz. Çok zor. Burayı da böyle düşün. Ya sürekli top kaybı yapıyorlar. Yani haliyle maç kazanmanız çok zor. Sonrasına bakalım. Mesela Kasımpaşa'da yine az topa sahip oluyor. Ve bunun karşılığında 10 puan toplamışlardı ama yine %80'e yakın bir top pas başarısı var. Yani onda 2 hata yapıyorlar. %20 hata yapıyorlar ama Göztepe 100 pasta 32 ya da 31 hata yapıyor. Maç kazanmanız çok zor. Burada tabii hani şöyle en %50'lere bakalım kim var? Muhtemelen Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'da da belki biraz daha düşük olabilir. Evet, Fenerbahçe %87, Beşiktaş %87, Trabzonspor 86, Çorum Futbol Kulübü 86, Galatasaray 86 ile oynuyor. Tabi aralarda küsuratlar var. Başakşehir yine aynı şekilde 86 ile oynadı ilk 6 hafta itibariyle.
Başarılı pas maç başına.

0: Beşiktaş 466 ile zirvede gözüküyor. Erzurumspor çok fazla pas yapıyor. İlginç. 440 özür diliyorum, düzeltiyorum. Samsunspor 447 başarılı pasta maç başına ligde ikinci sırada. Çorum Futbol Kulübü 3. sırada 433 pasta. 3. sırada Fenerbahçe 432, Galatasaray 416. Yine son sırada Göztepe vardır. Şöyle tahmin ediyorum. Evet, yanılmadım. 193 pas maç başına. Yani çok fazla bir şey söylemiyorum. Sonrasında kim var? 253 paslık Alanyaspor. Sonra da Kasımpaşa var. İlginç. 280. Yani bakın, Kasımpaşa ve Alanyaspor Göztepe kadar topla oynamasına rağmen, yani az topa sahip olmasına rağmen, rakiplerine tamamen oyunu bırakmasına rağmen ya da büyük ölçüde bırakmasına rağmen, kaptıkları ya da top kendilerine geldiği zaman bunu çok daha iyi bir şekilde kullanıyor ve onlar 11, biri 10, biri 11 puanda yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Bir daha bakalım. Evet, Alanyaspor 11, Kasımpaşa 10. Ama Göztepe 3 puanda ve henüz galibiyeti yok. Bu da biraz kaliteyle doğru orantılı. Yani bu pas trafiğinde olan oyuncuların kalitesi bence burayı biraz daha değerli hale getiriyor. Kornerlere bir de bakalım sonrasında artık. Hatta kornere de belki çarşamba günü konuşuruz. Ben şimdi yavaş yavaş artık kaçıyorum. Vaktim de bu arada bitmiş. Zamanım da bitmiş, yaklaşık 2 saattir Süper Ligi biraz ilk hafta 6 haftayı değerlendirdik. Bana göre tabii daha birçok şey değişecektir. Hani milli aradan sonra bazı takımlarımız ivmelenebilir. Şu ana kadar galibiyet alamayan ya da az galibiyet alan takımlar, özellikle aşağıdaki Anadolu takımlarımız daha iyi bir hale gelebilir. Çünkü az bir süre değil, 20-21 günlük bir süre ki oradan da, yani oradaki takımların milli takıma daha az futbolcu gönderdiğini düşünürsek, yani takım olarak çalışma ihtimalleri çok yüksek. İyi çalışırlarsa, eksikliklerini giderirlerse ikinci dönemde, yani milli aradan sonra en azından bazı takımlar için işler daha yoluna girebilir. Büyük takımlar için de bunu söylüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, özellikle Başakşehir için Nuri Hoca bir nefes aldı ama daha fazlasına ihtiyaç var. Bazı takımların evet kadro olarak belki zafiyetleri var, transferleri ya da devre arasını bekleyecekler ama takımları belli bir kalitede olan ama beklentileri karşılamayan takımlarımız bence bu arayı çok iyi çalışarak geçirmeli. Çünkü bundan sonra işler daha sıkı olacak, maçlar daha sert olacak, ligin boyu kısaldıkça tabii mücadeleler çok daha sert bir hale gelecek. Evet, ben bitiriyorum. Sevgili Görkem birazdan sizlerle birlikte olacak. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle güzel bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken, bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemi.

0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki bu hafta konuşmamız gereken birçok konu var. Hani dünkü yayınımda da birçok mesaj geldi. Abi Trabzonspor 4-0 galip geliyor. Galatasaray'ı mağlup ediyor. Hiç konuşmuyorsun. Fenerbahçe maçı olduğu için fazla girmedim o konulara. Yani hakkaniyetli olmak gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe mücadelesi oynanırken Beşiktaş'ı ya da Trabzonspor'un galibiyetini konuşmanın yani yersiz olacağını düşündüğüm için bugün hadi bakalım açık meydan diyelim dinleyicilerimize neler düşünüyor. Trabzonspor'un galibiyetini konuşabiliriz, mesajlarınızı gönderin. Galatasaray'da neler olacak ki oyunu güven vermiyor bana soracak olursanız. Yani illaki şöyle oldu şundan dolayı ya bunların hepsi bahanedir. Ya bana kalırsa bahanedir. Çünkü Galatasaray kötü oynuyor. Kötü oynuyor. Sane zaten koşmuyor. Savunmaya gelmiyor. Ha, zaman zaman geliyor. Tamam onun da hakkına girmeyelim. Ama hani oyun içerisinde bir Barış ya da bir Yunus kadar baskısı olmayan bir oyuncu. Cılız kalıyor. Ya da Victor Osimhen kadar etkisi olmayan oyuncu. Leroy Sane. Şimdi Galatasaray'ın aldığı yeni transfer Leo. Çok kaliteli bir ayak. Skor değiştirebilecek kapasitesi çok yüksek. Yıldız bir oyuncu. Ama o da savunma yapmıyor. Topu kaptırdıktan sonra topu kazanmak için bir mücadeleye girmeyen oyunculardan biri. Yani hal böyle olunca Galatasaray'da ilerleyen süreçte neler olur merak ediyorum. Ha bunu Galatasaray mağlup oldu diye değerlendirmek de istemiyorum. O da Trabzonspor'un emeğine büyük saygısızlık. Trabzonspor çıktı takır takır topunu oynadı. 5'i 6'yı 7'yi de bulabilirdi. Tarihi bir fark görebilirdik o karşılaşmada. Hakemlik bir şey var mıydı? Bu tartışmaya kapalı bir konu benim nezdimde. Ha dinleyicilerimizin varsa tabii ki bana söyleyebileceği, yapacağı yorumları ben seve seve okurum. Karşılıklı konuşuruz yani bunda sorun yok. Dün akşama dönecek olursak Fenerbahçe mücadelesini zaten ayrı bir parantez açıyorum. Tırnak içerisinde halı saha mücadelesi gibiydi. Eyüpspor hiçbir direnç göstermedi. Gösteremedi. Teknik direktörün yaptığı açıklamayı hatırlıyorsunuz. Özhan Pulat. Dedi ki zaten bu kadar kısa süre içerisinde iki gol kalemimizde görünce oyun tamamen ritmini kaybeden bir Eyüpspor takımının olması normal. Nasıl normal hocam? Ya Fenerbahçe kazandığı için söylemiyorum. Süper Lig'de oynayan bir takım bu kadar çaresiz kaldığını hatırlamıyorum ben hiçbir karşılaşmada. Bakın farklı maçlar oldu daha önceki karşılaşmalarda senelerde oldu bir takım farklı kaybetti. Ama saha içerisinde 7-0, 8-0'dan sonra bile hala kendi ceza sahası içerisinde savunma yapmaya çalışan bir takım görmedim ben hayatım boyunca. Belki de hatırlamıyorum ama görmedim eminim. 2-3'ü geçmez yani gördüğüm maç sayısı. Beşiktaş mücadelesine gelelim. Şimdi Ahmetspor, ayrı bir parantez açalım Ahmet'e. Ahmetsportif faaliyetleri kazandı. Hak ederek kazandı bak o ayrı. Tebrik etmek gerekiyor. Ha ben yine burada hakem konuşmuyorum diyorum. Yani dün akşamki mücadelede ilk yarı ya sen vereceksin penaltıysa penaltı vereceksin ya da VAR neden devreye girmiyor? Biz her hafta bunları konuşmaktan sıkıldık. Beşiktaş çok mu iyi oynadı? Hayır. İlk yarıda daha farklı bir skor da ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda hakeme küfür ediyor bir oyuncu. Küfür ediyor. Açık açık duyuluyor. Tekrarını izleyin o pozisyonu ki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Yani küfür ediyor. 3 kez küfür ediyor. Ahmetli bir oyuncu. Ve buna ikinci sarı kartı çıkartmıyor karşılaşmanın hakemi. Kaybedebilir Beşiktaş. Ahmet çok iyi bir takım olmuş. Tebrik etmek gerekiyor. Bakın altını çiziyorum. Ama burada konuşabileceğimiz, maçı değerlendirebileceğimiz başka faktörler de olduğu için bunları söylüyorum. Hakem hatalı mıdır? Basın. Ne dedi Ahmet cephesi? Neden bu kadar uzuyor? Doğru, o da doğru. Maçın o kadar uzaması da yanlış. Yani ne oldu ki o kadar maçın duraksama? Ne oldu? Ben 1,5-2 dakika saydım. Hadi bir tane de siz koyun, 3 olsun. Hadi bir dakika daha koysun birisi ya. 4 dakika. Yani bu kadar uzun uzatma bölümünün oynanması da bana biraz saçma geldi. Konuşacağımız çok konu var. Tabii dinleyicilerimizden de mesajlar gelecektir ki gelmeye başlamış. Tek ricam var bu konuda sizlerden. Lütfen yazdığımız mesajların içerisinde argo kelimeler olmasın.
Yani şöyleydi, şöyle yaptık, böyle oldu, hakemler doğradı. Tamam, hakemler doğradı yazısı olabilir ama devamında ya da başlangıcında bir argo kelime olmasın. Ya da rakibini kışkırtabilecek, rakip taraftarı kışkırtabilecek bir cümle olmasın mesajlarınızda. Okuyamam. Okumam serbest de olsa bile, şu an YouTube'da yayın yapsam bile benim mantığıma aykırı bir durum. Benim fair play ruhuma aykırı bir durum, o yüzden okumam. Sonra niye okumuyorsunuz demeyin. Bak, baştan söylüyorum. Peki, hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. Bültendeki karşılaşmaları da değerlendireceğiz ama sizler mesajlarınızı göndermeye başlayın. İstanbul'dan dinliyorum, ismim Ali gibi. Buna benzer nerelerden dinliyorsanız bulunduğunuz şehirleri ve adınızı da mesajlara ekleyin. Ben buradayım, yazmanız yeterli olacaktır. Uzun olacak bu akşam, merak etmeyin. Konuşacağız, konuşacağız. Hepsini konuşacağız sevgili Tarık Bey. Tamam, onu da konuşacağız. Tabii ki olmazsa olmaz. Yani Fenerbahçe'nin galibiyetini tabii ki hafife almıyoruz canım. Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. Ha, orada da eleştirebileceğimiz bireysel performanslar var mı? Ha, bence var ama ben söylemeyeyim. Dinleyicilerimiz yazsın. Özellikle Fenerbahçe taraftarları yazabilir. 8-0'ın ardından yine de eleştirmemiz gereken bir konu var mı? Bence var.

Bayrampaşa'dan Volkan hayırlı yayınlar Görkem Bey demiş. Peki teşekkür ediyorum sevgili Volkan Bey'e. Bayrampaşa'dan her zaman olduğu gibi mesajını gönderen bir dinleyicimiz. Abi aylardır sesini duymuyordum, iyi oldu. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Peki teşekkür ederim. Ama niye duymuyordunuz ya? Ne oldu ki? Radyonuz mu bozuldu acaba? Sevgili Cem Bey, peki size de selamımı ileteyim. Ahmet bence hak ederek kazanmıştır, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Yani Ahmet hak etti, hak etmedi. Zaten gölge düşürmeyelim Ahmet'in galibiyetini. O bambaşka bir şey. Ahmet çıktı, oynadı. Yani Beşiktaş'tan daha çok isteyen bir Ahmet takımı vardı galibiyeti. Ve hak edilen bir galibiyettir. Şimdi ben burada Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi ya, o yüzden Ahmet kazandı, bu yoruma karşıyım, öyle bir şey söylemiyorum. Onu kim söylerse bence yanlış, yanlış düşünüyor. Onu da ifade edeyim. Beşiktaş penaltı verilmiş olsaydı bile bu maçı kaybedebilirdi. Beşiktaş alışık olduğumuz bir futbol oynamadı. İlk yarıda özellikle. Bunda İtalyano'nun da yaptığı hatalar var. Kadro seçiminde özellikle yaptığı hatalar var. Bunlardan bir tanesi. Bilmiyorum katılır mısınız? Ya Trossard zaten oynamıyor maçta. Sen Černý ile niye başlamıyorsun? En temelindeki bir sorun bu. Černý'nin olması gerekiyordu ilk 11'de. Beşiktaş'ta bir Černý olmayınca ilk yarıda özellikle topu rakip alanda tutamadı ve pas yapamadı. Poku tercihi merak edilen bir oyuncu. Poku acaba Beşiktaş'a neler katar düşüncesi vardı. Ama Poku'yu gördük. Şimdi ilk 11 için yeterli bir oyuncu olmadığını düşünüyorum ben Poku için. Rıdvan konusuna gelecek olursak da yani şanssız bir dönemdi Beşiktaş adına dün akşamki karşılaşmaya bakacak olursak. Rıdvan belki de kariyerinin, bakın sezonun demiyorum, kariyerinin en kötü maçını oynadı dün akşam itibariyle. İkinci yarıda ne değişti? Beşiktaş gümbür gümbür gelmeye başladı değil mi Beşiktaş ikinci yarıda? Skor üstünlüğünü alan Ahmet kapanmadı. Bakın o yanlış anlaşılmasın. Kapanmadı. Kapanmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü ikinci yarıya Beşiktaş takımı doğru değişikliklerle başladı. Hatta golü de çok iyi bir dakikada buldu. Beşiktaş oradan maçı çevirebilir mi düşüncesi hakimdi bende. Ne yalan söyleyeyim. Ama Salih'in bir hatası Beşiktaş'ta, Salih'in hatası ve yenilen golde böyle bir mağlup.

çağırdı ev sahibi. Salih'i boş bırakıp onun oynanmasını sağlayıp yine burada 2-3 kişiyle baskı yaptıklarında da hataya zorlayan bir Ahmet takımı vardı. Beşiktaş savunmasını bozan bir Ahmet takımı vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yine orta alanı çabuk geçti Ahmet. Uzaktan şutlarla da sonuca gitti. Çok da güzel vuruşlar geldi. Güzel goller vardı Ahmet cephesi için, bunu söyleyebilirim. Maçı değerlendirecek olursak da tek cümlede şunu söylemek istiyorum. Harika bir maçtı. Seyir zevki açısından muhteşem bir karşılaşmaydı. Ahmet Spor'un iyi oyunu, Beşiktaş'ın son yarım saat diyebiliriz değil mi ya? Evet, son yarım saatteki o reaksiyonu takdire şayan. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. İki takımı da ben tebrik ediyorum. Kazanan takım Ahmet. Ahmet'i de tebrik ediyorum ama Beşiktaş da geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Oyunu çirkinleştirmedi. Hiçbir alanda gerginlik çıkartmadan çok iyi bir mücadele örneği gösterdi. Ha, buradan puan alabilir miydi? Alabilirdi. Bireysel hatalar da var. Üçüncü gol özellikle çok basit bir hata ya. Çok basit bir hata. Beşiktaş'ın belki de bu sene içerisinde yaptığı en basit hatalardan bir tanesi ve en yapılmayacak deplasmanda geldi bu hata. Ahmet, Beşiktaş mücadelesiyle alakalı benim görüşlerim bu. Bakalım dinleyicilerimiz neler yazıyor. Bayağı da bir mesaj birikti. Abi kolay gelsin Antalya'dan Ozan. Uzaması, penaltı pozisyonu incelemesi, ayrıca Ahmet deplasmanında hakemler Ahmet'i çok az destekliyor. Bunu federasyon başkanı da demişti. Trabzonspor maçı öncesi demiş sevgili Ozan Bey. İyi yayınlar Görkem abi, Ankara'dan İntikam. İrfan Can kendini buluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? İrfan Can kahveci hakkında iyi yayınlar diliyorum demiş. Fenerbahçe mücadelesini de konuşacağız. Şöyle bir mesajlarımı bitireyim. Yorumumu yapacağım İrfan Can'la alakalı. Yani çok eleştirilen bir futbolcu. Çok eleştirilen bir futbolcu. Ha, Eyüpspor maçındaki attığı gol bir ölçü değil. Bak, onu her zaman söylüyorum. Fenerbahçe'nin dün akşam 8-0 kazanması Fenerbahçe'nin çok iyi olduğunu göstermiyor. Ha, iyiydi. Bakın iyiydi. Hakkını yeme. Fenerbahçe iyiydi. Ama Fenerbahçe uçar kaçar şu saatten sonra. Baksana, Eyüp'e 8 gol attı. Bir de 8 daha atabilirdi. Atabilirdi, doğru. Ama karşındaki rakip, lütfen yanlış anlaşılmasın. Eyüp'lü dostlarım yanlış anlamasın bu dediğimi. Hani Eyüpspor zaten kafasında maçı bitirmiş. 7 dakikada kalende 2 golü görünce oyun disiplininden tamamen uzaklaşan bir Eyüp takımı vardı. Hani bu sene ligde kalması zor. Şampiyonluk hedefi olan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe bence bu karşılaşma baz alınacak bir mücadele değil. Ha, iyi mi oynuyor? İyi oynuyor Fenerbahçe. Zaman zaman kötü oynadığı karşılaşmalar da vardı. İrfan Can kahveci konusuna gelecek olursak, yani Asensio'yu aratıyor. Asensio'yu aratıyor. Ya bence ısrar edilmemesi gereken bir futbolcu. Kötü bir futbolcu demiyorum. Ama taraftarınla o bağ koptuğunda bir başarı gelmez. Gelmiyor. Bunu yıllar öncesinde de gördük. Taraftarla bir oyuncu arasındaki bağ ya da teknik adamla bir taraftar arasındaki bağ koptuğu zaman başarı gelmiyor ve yollar ayrılıyor bir şekilde. Abi 3 ay olur, 5 ay olur, 2 sene olur. Bir şekilde yollar ayrılıyor. Bunu gördük. Tecrübe ettik. Daha önceki sezonlarda. Kötü bir oyuncu demiyorum ama Fenerbahçe gibi üst seviyeleri, şampiyonluğu hedefleyen, hata yapma lüksü olmayan bir takımın ilk 11 oyuncusu olur mu, o tartışılır. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani o noktada Asensio banko oynar. Asensio'nun yedeği İrfan Can Kahveci olur mu? İşte bu soru işareti. Yoksa kötü bir futbolcu değil ama Fenerbahçe'ye yıllardır verdikleri ortada olan bir oyuncu. Veremedikleri ortada olan bir futbolcu. Hadi daha doğru ifade edeyim. Yani ben güvenip ilk 11'de başlatmam. Çünkü en basit hatada şu an 8-0'lık karşılaşmada takımın 5. golünü atmıştı değil mi, yanılmıyorsam 45 artı 2'de İrfan Can Kahveci. Hani böyle ortamda alkışlanır. Göze hoş gelen bir futbolu varmış gibi gözükür. Ama en basit bir puan kaybı geldiğinde, ki Fenerbahçe daha puan kaybedecek, diğer tüm takımlar kaybedecek. Fenerbahçe 9. hafta berabere kaldı ya da mağlup oldu diyelim derbide. Bakın olayı anlatabilmek için en kötü senaryoyu söylüyorum. Fenerbahçe kaybetti derbiyi ve 10. hafta iç saha maçında İrfan Can Kahveci ilk 11'de başladı. İşte yine tepkiler gelecek. İsmail Kartal da bunu yaşıyor. Şimdi 8-0'ın ardından tabii ki tepki gelmez.

En basit bir puan kaybında taraftar İrfan Can Kahveci'ye yine omurdanmaya başlayacak tribünlerde. Vedat Muriç'e kimse omurdanmayacak. Ya da Greenwood'a. Ya da İsmail Yüksek ya da Kante. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci eleştirilecek ve teknik direktör eleştirilecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, İrfan Can Kahveci performansına bakıyorum. Ben ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe için bunu söylüyorum. Çünkü hedefleri belli olan bir Fenerbahçe var. Hata yapma lüksü bulunmuyor Fenerbahçe'nin. Bir an önce şampiyon olması gerekiyor. Bunun için de kadronun kusursuz olması gerekiyor. Tarışka gitti, tamam. Tarışka gitti. Asensio o noktada oynamaya devam eder düşüncesine sahibim. İrfan Can Kahveci ile alakalı benim görüşlerim bu. Ama futbol tarzını beğeniyor muyum? Beğeniyorum. Benim anlatmaya çalıştığım bambaşka bir senaryo. Galatasaray'da olsa tamam eleştirilir ama bu kadar eleştirilmez. Son 4 yılın şampiyonu. Fenerbahçe'nin artık zaman kaybetme, bir sene daha kaybetme lüksü yok. Taraftarların öyle bir sabır edebilecek durumu yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir Galatasaraylı şey diyebilir ya. Ama tamam bu sene de olmayalım. Hani böyle söyleyebilir. Ama bir Fenerbahçeli bu sene de olmayalım ya, bir şey olmaz. Bir sonraki sene oluruz. Demez. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden göze batan bir futbolcu. Taraftarın en basit bir hatasında tepki gösterebileceği bir oyuncu olduğu için de psikolojik olarak da İrfan Can'ın işi çok zor. İşi çok zor. Ha, tekrar tekrar söylüyorum. Çok kötü bir futbolcu. Ya Fenerbahçe'de ne işi var bunun diyebileceğim tarzda bir oyuncu değil. Kalitesi belli olan bir, standardı olan bir futbolcu. Ama şu anki aşamada bilemiyorum. İlk 11'de oynaması ne kadar doğru. Onu da tartışırız tabii. Sizler de yorumlarınızı göndermeye devam edin. İyi yayınlar Görkem Bey. Ben Katip Çelebi. Cuma akşamı sizi 3-0 yeneceğimizi... Sizi derken ben Galatasaray'ı mı temsil ettim şimdi burada? Cuma akşamı sizi 3-0 yeneceğimizi yazmıştım. 4-0 bitti. Skoru bilemediğim için çok çok üzüldüm demiş dinleyicimiz. Yani böyle bir göndermeli bir mesajda bulunuyor sevgili Katip Bey. Yani Trabzon'u çok iyi savunuyorum biliyorsunuz. Hatta birçok kişi bana Trabzonsporlu diyor. Çevremdeki arkadaşlarım. Sen Trabzonlu musun? Vay be. Ya böyle tepkiler alıyorum. Trabzon'u benim kadar savunan yoktur. Trabzonspor çıktı, hak ederek kazandı. Geleceğiz sevgili Katip Bey. Trabzonspor Galatasaray mücadelesine de geleceğiz. Fenerbahçe ile alakalı söylediklerim bunlardı. Sizin bu konu hakkında eklemek istedikleriniz var mı? Şöyle bir bakayım mesajlara. Sonrasında Galatasaray'a geçeceğiz. Beşiktaş elinin tersiyle liderliği verdi. Yazık yazık demiş Bursa'dan Aykut Bey. Vermedi. Amespor aldı. Çıktı aslanlar gibi mücadele etti şimdi. Yiğidi öldür hakkını yeme. İddia bayi isminizi söyleyebilir misiniz veya kodu demiş dinleyicimiz. Peki söyleyeceğim. Bir şöyle mesajları bitireyim. Güzel kuponlarım vardı gün içerisinde. 3 tane canlı maç tercih ettim. Kombinleyemedim. Hani ne yalan söyleyeyim. Şimdi Allah'ın bildiğini sizden mi saklayacağım? Her zaman söylediğim gibi ben sizi yanlış yönlendirmenin içerisinde yer almanızı istemiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum, yanıltmak istemiyorum. Yapsam yaparım, 10 tane kupon yaparım, ne var? 3 MBS'li maç yazarım, rastgele maç yazarım, ben size 20 tane kupon gönderirim. Ama bana güveniyorsun, bir kişi güveniyor ve o kupona oynuyor. Şimdi ben o güveni boşa çıkarmamak istiyorum. Bugün bültendeki karşılaşmalar ilgimi çekmedi. Çekmedi. Ve canlı kuponlara yöneldim. 3 tane miydi ya canlı kupon yaptım? Ha 4 tane pardon. İlk 3 tane canlı kuponum başarılı oldu. 4. kupon 1 golden gelmedi maalesef. Oranlar da 1.90, 2.05, 2.10 civarındaydı. 4'te 3'üm. Birazdan yayından sonra yine bir kupon paylaşacağım. Hatta 2 kupon paylaşabilirim bu gece. Sizler de Uğur Böceği Şans Oyunları bayisinden kuponlarıma ulaşabilirsiniz. İlerleyen süreçte daha önceki haftalarda yaptığımız gibi yine bir üyemize, bir dinleyicimize istediği takımın orijinal formasını hediye edecek sponsorumuz. Yayında bir soru soracağım. En hızlı doğru yanıtı veren kişi istediği takımın formasını kazanacak. Onun dışında yapması gereken hiçbir şey yok. Şu kadarlık kupon oyna ya da şunu yap bunu yap. Hayır, hiçbir şey yok. İddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Çıkan sayfada bir büyüteç var, gördün mü? Büyütece tıklıyorsun ve orada arama çubuğu gelecek karşına. 30-0-97 birleşik olarak. 30-0-97 bunu yazıyorsun, enter'a basıyorsun
Rakamlarla aram iyi değil diyorsan da anlıyorum seni. Peki benim de zaman zaman rakamlarla aram iyi değil. Özellikle şöyle bir ev bulma konusunda rakamlarla aram hiç iyi değil bu aralar. Yani enteresan fiyatlar söylüyor arkadaşlarımız. Akıl alır gibi değil. Neyse, konudan sapmayalım şimdi. Konuşurum o konuda, yok sabaha kadar konuşurum. Sporun dışına da çıkmak istemiyorum. 30-0-97 yazmadın mı? Uğur Böceği şans oyunları yaz, enter'a bas. Birleşik olarak yaz bunu, enter'a bas. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. 20 saniyeni alacak bir işlem. Devamında 0540-300-0-97. 0540-300-0-97. Bu numaraya mesaj atıyorsun. Şu an atabilirsin. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Bir kere böyle mesaj at. Gerisi artık benim ellerimde. Hiç merak etme. O kuponlar her gün size ulaşıyor olacak ve ben kupon demiyorum. Kazandıran kupon diyorum. Bu konuda kendime güveniyorum. İçime sinmeyen bir mücadeleyi kimseye önermiyorum. Belki de başarı oranımın yüksek olması bundan kaynaklı. Hani onu da ifade edeyim. Az maç paylaşıyor muyum bilmiyorum. Hani az paylaştığımı düşünüyorum ama gelme potansiyeli çok yüksek olan karşılaşmaları öneriyorum sizlere. Peki sizler mesaj göndermeye devam edin. Şöyle bir bakalım. Selamlar abi, kolay gelsin. Ben de Ahmet Spor'u tebrik ediyorum. Ne demiş devamında, ama hangi takım veya hangi sahada olursa olsun penaltı varsa verilecek. Böyle bir haksızlık olmaz. Penaltı penaltıdır. Almanya'dan Stuttgart'tan selamlar demiş. Trabzon taraftarı. Sevgili Aydın Bey, Yaşar Aydın Bey. Bunu konuştum az önce. Burada sadece Ahmet Beşiktaş değil, hangi takım olursa, sizin de söylediğiniz gibi. Çorum maçını izlediniz mi bilmiyorum. Yine verilmeyen bir penaltı. Enteresan bir karar. Yani sadece 3 büyüklerin maçında ya da 4 büyüklerin maçında bunlar olmuyor. Hani diğer takımları izlemeyen futbol severler sanıyor ki sadece, aa bak Galatasaray maçında oldu böyle bir hata ya da bizim maçta verilmedi ya, çok enteresan. Öyle bir şey yok. TFF 1. ligine kadar gidiyorum, 2. ligi izliyorum, 3. lige bakıyorum, kırmızı beyaz grubu izliyorum. Yani hakemler akıl alır gibi değil verdiği kararlarda. Akıl alır gibi değil. Bunun önüne nasıl geçilecek? Yani ne olacak bilmiyorum. Bu işin sorumlusu ben değilim. Bunu çözecek olan kişi ben değilim. Ama penaltı verilmeli miydi? Tartışmaya kapalı bir konu. Ahmet Beşiktaş maçından bahsediyorum. Tartışmaya kapalı bir konu. Ya sen ver, skor kaç sıfır olursa olsun. 2-0 mı? Beşiktaş büyük bir takım. Belki dönecek. Belki bir puan alacak ve Beşiktaş alamadığı bir puan yüzünden şampiyonluğu kaçıracak. Olamaz mı? Ya sen ver. İkinci yarıda 3 kez sana Ahmet'li bir futbolcu küfür ediyor. Yahu televizyondan duyuluyor ses. Ya bunu nasıl anlatayım? Ağız okuma da değil. Duyuluyor. 3 kez duyuluyor ve senin hemen karşında sana bakarak, el işareti yaparak bunu söylüyor. Herhalde bunu sokakta biri bir tanımadığı birine yapsa yani bambaşka bir şey yaşanır. Yaşanır herhalde. Hakem ikinci sarı kartını çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Şimdi ben ne yorum yapayım? Hakemlerle alakalı. Ne söyleyebilirim ki? Ne söyleyeyim? Hakemler enteresan kararlar veriyor. Vermeye devam ediyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Hakemlerimizin eksikliklerini biliyoruz. Bunlar üzerine eğitim almaya devam etsinler. Yok yabancı hakem gelsin, yok o gelsin, bu gelsin. Ona da katılmıyorum. Yabancı hakemler bir şey yapamaz. Yapamaz. Niye yapamaz abi? Hemen söyleyeyim. Böyle tepki de verebilirsiniz şu an dinlerken. Niye abi? Hem Türk hakemleri kötü hem de yabancı istemiyorsun. Yani çelişiyorsun kendinle. Çelişmiyorum. Portekizli hakem geliyor. Portekizli hakemin düdüğünü asmışlar Portekiz Ligi'nde. 3 aydır maç yönetmiyor. En son yönettiği maç 2. lig karşılaşması. Geliyor senin en kritik maçında görev alıyor. Derbide görev alıyor bu adam. Yani sonra da diyorsun ki ya bu hakem de çok yanlış kararlar veriyor. Portekiz Ligi'nin niye bize kötü hakemi geldi? Yahu niye adam sana en iyi hakemini göndersin? Akıl var, mantık var. Değil mi? Tabii ki sana kullanmadığı, görev vermediği hakemi gönderecek. Yani Türkiye Futbol Federasyonu en iyi hakemini, FIFA kokartlı hakemini Endonezya'ya gönderip sen ikinci lig hakemiyle maçlarını oyna bu hafta der mi kendi yerel liginde? Demez. Yani böyle düşünelim.
Hakemlerimiz kötü ama ben art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Altını çiziyorum buna. Kesinlikle art niyetli değiller. Ben TFF'ye güvenmeye devam ediyorum abi. Kim ne derse desin. Ben TFF'nin güzel

0: işler yapacağına inanıyorum. İnanmaya devam ediyorum. Hakemlerimizin ilerleyen süreçte daha cesur olacaklarını düşünüyorum. Daha cesur olacaklarına inanıyorum. İnanmaya da devam edeceğim. Ha, ben de olsa yetki mesela haddime değil ama Türk hakemleriyle sonuna kadar devam derim. Ama bu yanlışlıkların da düzeltilmesi şartıyla. Üzerine giderim ya, bu yanlışlar niye yapılıyor? Her hafta niye 3-4 tane hakem konuşuluyor sürekli? Her kulüp başkanı çıkıyor, eleştiriyor hakemleri, MHK'yi. Bunu değerlendirirdim. Onun dışında ben hakemlerime güveniyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Peki kısa bir araya gideceğim ama şöyle mesajlarla devam edeyim. İyi yayınlar Görkem abi. Siz Beşiktaşlısınız öyle hissediyorum. Ankara'dan intikam. Ha bugün de sorayım onu ya dinleyicilerime. Sorayım. Vallahi ben de merak ediyorum bunu. Size göre ben hangi takımlıyım ya? Bana yazar mısınız? İlla konumuza katılmanıza gerek yok. Bir yorum yapmanıza gerek yok. Özellikle sessiz dinleyicilerimizin mesajını bekliyorum. Çok merak ediyorum. Hani ne kadar çok mesaj gelirse ben o kadar mutlu olurum şu an. Sana göre ben hangi takımlıyım? Şu ana kadar yayınlarımı dinliyorsun. Yayınlarımdan aldığın bilgiler, kafanda canlandırdığın senaryolar, hepsini bir üst üste koy. Sana göre ben hangi takımı destekliyorum? Bakalım hangi yanıtlar gelecek? Sevgili İntikam, sen Beşiktaşlısın demiş. Beşiktaşlı da olurum. Fenerbahçeli de, Galatasaraylı da, Trabzonsporlu da, Ahmetli de, hiç sorun değil. Hepsi bizim ülke bayrağımızı temsil ediyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ahmet'i tebrik edeceğim. Edeceğim tabii ki. Abi sen niye Ahmet'i tebrik ediyorsun demiş sevgili İlyas Bey. Edeceğim tabii. Ahmet bizim takımımız değil mi ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde oynayan bir takım değil mi? Bizim takımımız değil mi? Tabii ki tebrik edeceğim. Bende düşmanlığa yer yok. Bende düşmanlığa yer yok. Ben hiçbir yani sadece takım çok basit bir şey ya. Takım için düşmanlık beslemek ya da ayrışmak ya bana çok mantıksız geliyor. İnsanız hepimiz. Belli bir süremiz var ve belli bir süre sonra bunların hepsi uçup gidecek. Arkamızdan iyi şeyler söylesin insanlar. Yani ben bunun peşindeyim hayatım boyunca. Öyle yaşadım. Öyle de terbiye aldım. Ama hakaretler, argo kelimeler yani havada uçuşuyor ya. İki takım taraftarları birbirine neler söylüyor. Birbirlerini kovalıyorlar. Yok diyor sen nasıl deplasmana gelirsin diyor. Otobüsten camları indiriyorlar. Burası her yer bize şurası. Ya birçok şey. Trabzonspor'un söylediği cümleyi söylemiyorum. Anadolu kulüplerinin birbirleriyle yaptığı deplasmanda biz geliriz hani siz neredesiniz yahu savaşa mı gidiyoruz ne yapıyorsunuz bir kendinize gelin ya kendinize gelin. Neyse bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin ve şunu da sordum size göre ben hangi takımı destekliyorum. Bak bir dinleyicim bunu aklıma soktu benim abi sen bence Beşiktaşlısın deyince bir merak ettim. Size göre şu ana kadar dinlediğiniz Görkem Tezer hangi takımı destekliyor? Hiç bir tahmininiz yok mu? Yazın gene. İçinizden ilk gelen takımı yazın. Merak ediyorum. Katılımlarınız çok ama çok kıymetli. Kısa bir araya gidiyorum. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece bir 3 dakikalık bir ara. Öyle uzun bir araya gitmiyorum. Merak etmeyin. Hemen geliyorum. 2,5-3 dakika içerisinde tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan da bakıyorum tabii. Sorduk ya dinleyicilerimize az önce. Size göre ben hangi takımı destekliyorum diye enteresan cevaplar gelmiş. Bazıları tabii ki çok güzel espri yapmış bazı dinleyicilerimiz. Onlara gülüyordum. Kötü değil canım, espri. Yani hoşuma gidiyor böyle mizah mesajları. Fenerbahçelisin demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım. İyi yayınlar Görkem Bey. Hücum hattı yetersiz diye tabir ettiğiniz, hatta İrfan Bey'le yaptığınız röportajda ısrarla yetersiz dediğiniz Fenerbahçe 8 attı. En iyi takım dediğiniz Beşiktaş 2. ligden yükselen takıma yenildi. Hücum hattı uçar kaçar dediğiniz Galatasaray 2 haftadır gol atamıyor. Kalecinin ne demiş? Koltuk altından kaçırdığı hariç ve 4 gol gördü karesinde. Bence değerlendirmelerinizi bir gözden geçirmenizde fayda var. Ya da 90 dakika izlediğimiz futbolda bir gariplik var. Son 90 dakikalara göre yorum yapmam. Çok tehlikeli. İyi yayınlar tekrardan demiş. Yani neye göre yorum yapacağım? O zaman onu da yaz. Dinleyicimize söyleyeyim. Hani neye göre yorum yapayım? Şu anki hafta geride kalmış. 6. haftaya göre ben yorum yapacağım. 15. haftaya göre yorum nasıl yapayım ya? Yapamam ki. Hani şu an ben yorum yapamam diyor dinleyicimiz. 6 hafta ben onu yorumlayamam. Çok tehlikeli. 15. haftaya mı yorumlayacağım? Beşiktaş'ın evet hücum hattı uçuyor kaçıyor dedim ama uçuyordu kaçıyordu. Yani arada tek bir fire verdiği için mi şu an böyle bir durumla karşı karşıya kaldık? Kalabiliriz. O günkü yaptığım yorumda da söylemiştim. Hatırlarsanız ki demiştim ki ben şu anki mevcut durumdan bahsediyorum. Bir hafta sonra, iki hafta sonra bambaşka bir şey konuşabiliriz. Bambaşka bir şey de konuşabiliriz. Şu an için evet, o günü hatırlıyorum ben. Sevgili İrfan 25 ile konuşuyorduk, bağlantı gerçekleştirmiştik. Yani Beşiktaş'ın hücum hattı ya da Galatasaray'ın hücum hattı. Bak forvet oyuncuları diyorum. 9 numara diye tabir edebileceğimiz ileri uçtaki, en uçtaki oyuncuları kıyasladık kendisiyle. Beşiktaş'ın ya da Galatasaray'ın hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi demiştim. Ama savunma ya da orta saha konusunda Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu söylemiştim. Savunma tandemini sadece stoper ikilisini değerlendirecek olursak da tartışmasız ligin en iyi kadrosu Fenerbahçe'de demiştim. Bunu hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Peki şöyle bakalım. Merhabalar, ben Hakan. Hatırladığım kadarıyla sen Deportivo'luydun demiş dinleyicimiz. İspanya'ya beni götürdü. Seedl tam tersini söyleyecek hakemler konusunda. Hakemlere ve MHK'ye güvenim sıfır demiş ki genelde öyle düşünüyor insanlar. Öyle düşünüyor. Bayrampaşa'dan Volkan Roma demiş. Roma tabii canım. En sevdiğim takım. En sevdiğim. Yani odamın her yerinde Roma posterleri var. Böyle. Totti fotoğrafıyla uyanıyorum ben güne biliyor musunuz? Sabah gözümü açıyorum duvarda kocaman Totti. Yani öyle Romalıyız biz. Öyle sıradan Romalı da değilim. Roma. Yani tüylerim diken diken oldu. Sevgili Volkan yapma bunu. Bildim mi abi? Eğer bildiysen bir tane bir forma hediye et bana demiş Ankara'dan intikam. Söz aramızda kalacak. Ne diyordu dinleyicimiz? Beşiktaşlı olduğunu düşünüyorum demişti değil mi? Evet siz Beşiktaşlısınız demişti. Yani bilemiyorum. Bilemiyorum. Doğru mu yanlış mı? Bunu hiçbir zaman söylemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman söylemeyeceğim de. Ha genel bir değerlendirme istiyorsanız ben tüm takımlara aynı ölçüde yaklaşmaya çalışıyorum. Gündelik yaşantımda da böyledir bu. Hani ayarlayın, gelin Fenerbahçe maçımı beraber Fenerbahçe formalarını giyip maça gidelim ya. Ne olacak? Beşiktaş formasını giyip maça gidelim, Galatasaray formasını giyelim, Rams Park'a gidelim. Tribünden maçı izleyelim. Hiç sorun değil. Bakın yaparım bunu. Yaparım çünkü her takımın da forması vardır benim koleksiyonumda. Hani öyle bir enteresan huyum da var. Koleksiyonum da var benim forma konusunda. Bir de neydi? Atkı. Atkı. Yani Türkiye'de ismini duymadığınız belki birçok takımın atkısı vardır benim evimde. Seviyorum böyle. Futbolla alakalı, basketbolda da var birçok formam, imzalı formalarım. Yani Fenerbahçe'den ne vardı bende ya? Alex'in imzalı forması vardı değil mi? Doğru. Alex'in vardı. Beşiktaş'tan kimdi? Ricardinho'nun var. Quaresma da olabilir. Bak emin değilim yanıltmamak için. Onları ben asıyorum çünkü odamda çerçeveli bir halde asıyorum. Beşiktaş'ta Ricardinho'nun olduğunu biliyorum. Eminim ona. Kim vardı Fenerbahçe'de? Alex demiştik. Galatasaray'da da yanılmıyorsam bir Osimhen, bir tane de Jardel'di.
Türkiye'ye geldiği bir açılışa mı katılıyordu, neydi? Ben de o açılışın oradaydım. Tabii kaçırır mıyım bunu? Aa bak neredeymiş, orada. Hemen al formanı git. Yani öyle ben futbolcuların peşinden zamanla çok koştum canım. Ama takım ayırmadım hayatım boyunca. Çünkü spor müsabakası gözüyle baktım hep bu karşılaşmalara. Ve kazanan her zaman ülkemizin olacağını, milli takımımızın olacağını düşündüm. Yani birlik ve beraberlikten yanaydım. Hayatım boyunca öyle de olmaya devam edecek. Ya şu saatten sonra da bozulmam ya, değil mi? 34-35 yaşına geldik. Bu saatten sonra da durup dururken fanatik oluyorum ben diye, güne uyanmam diye tahmin ediyorum. Peki şöyle bakalım. Beşiktaş taraftarısın demiş. Teşekkür ederim İlker Bey. Onun dışında biri Galatasaray taraftarısınız diyen bir başka dinleyicimiz. Çağdaş, ben İzmir'den, Sarıyerlisin bence sen. Sarıyer spor maçına da şöyle bir gitsek bir ara. Fenerbahçeliyim. Bizim sıkıntımız defanstan top çıkarmak. Defans iyi ama top yapamıyor demiş. Galatasaray'daki Sanchez ya da Abdülkerim yapıyor da ne oluyor? Diyeceğim şimdi, eleştireceğim. Olmayacak. Galatasaray'da savunma pas yapıyor da ne oluyor? Sanchez savunma bölgesinde, tehlikeli bölgede, derbi maçında, deplasmanda çalım atıyor. Çalım deniyor. Ve topu kaybettiği noktada kaleciyle karşı karşıya kalıyor Trabzonsporlu oyuncu. Yani o sadece Fenerbahçe'nin sorunlarından biri değil. Ben 10 numara pozisyonunda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin sorunu çözülecek. Şimdi Asensio oynamadığı için, sakatlığından dolayı öyle bir sorun yaşanıyor. O da düzelecektir. Artık takımla birlikte ısınmalara başlıyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş kadroya dahil olacaktır. İlk 11'in vazgeçilmez oyuncularından biri olduğunda yine Asensio o bölgeye kadar gelip pas trafiğini yönlendirecek diye düşünüyorum. Görkem iyi yayınlar. Şöyle bakalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Çamur diyorum ben Hollanda'dan. Çamur değil canım, sen de takımın ismini nasıl yazmışsın ya? Kambur olmasın o. Kambur olabilir bak. Sevgili Deniz Bey. Uğrayacağım bir gün sizin dükkana da uğrayacağım ya. Çok beni davet ediyorsunuz. Biliyorum ne iş yaptığınızı. Bir gün uğramaya çalışacağım. Şöyle devam edeyim. Gelen mesajlarda Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın mağlubiyeti de Eyüp galibiyeti de ölçü olmaz. Sevilla. Bence bende de Zalat'ın forması var. Gri demiş. Sevillalısın. Ha, peki güzel. Abi iyi geceler. Ben başkentten Hulusi. Başkentimize selamlarımı ileteyim. Her hafta hakem hatası konuşuyorsak ve insanların gözüne soka soka bu hataları yapıyorlarsa art niyetli olduklarını göstermez mi? Senin görüşüne saygı duyarım ama ben hakemler art niyetli buluyorum. Senin Fenerbahçeli olmadığını düşünüyorum demiş. Hatta kesin demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim. Ha, yorumunuza bir yorum katayım. Tabii ki değerli bir yorumda bulunmuş dinleyicimiz. Hakemler her hafta hata yapıyorsa ve elinde başka hakem yoksa, mesela

Şöyle düşünün. Bak şu an bir 10 saniye hata yapacağım yayında. Şöyle konuşuyorum devamlı. Bunu açıyorum, kapatıyorum. Bak böyle konuşuyorum. Beni duyuyor musunuz? Ve şirket benden başkasını bulamıyor. Ya da A firması benden başkasını bulamıyor. Ben sürekli hata yapıyorum. Benle uzun yıllarca bir sözleşme imzalamış. Yani elinde başka bir isim yok. Mecbursun. Biz mecburuz şu an bu hakemleri. Çünkü alttan gelen hakemlere bakıyoruz. Henüz bir tecrübe sahibi değil. Yani çok genç hakemimiz var Süper Lig seviyesinde. Ben bu hatayı az önce size aktarmaya çalıştım, örneklemeye çalıştım hatayı. 2 kez, 3 kez, 5 kez, 10 kez yapabilirim. Yapabilirim ama belli bir süre sonrasında bana verilecek uygun bir eğitimin ardından normale döner diye tahmin ediyorum. Hatalar azalır. Bir de VAR'la alakalı ben sorun olduğuna inanıyorum. Yani hakemler hata yapar. Daha önceki yıllarda da yapılıyordu. Ama bu kadar konuşulmuyordu. Bunun temel sebebi VAR'dan uyarı gelmiyor. Ya VAR'daki hakem nasıl hata yapıyor? Gördüğü bir pozisyon. Ya bunu süzemiyorsa nasıl hakemlik yapıyor? Asıl konunun hakem değil de VAR monitöründeki, VAR odasındaki hakemlerin bence verdiği kararlar ya da vermediği kararlar. Ya bunları konuşmak gerektiğine inanıyorum. Yoksa hakemler her zaman hata yapar. Yapıyordu 20 sene, 30 sene, 40 sene öncesinde de yapıyordu. Ne hatalar yapıyordu. Ama bir hata olduğunda VAR odasındaki, monitörün başındaki hakem devreye girecek, uyaracak. Günümüz teknoloji çağı. Ama onlardan verim alınabiliyor mu? Alınamıyor. Yanlış kararlar geliyor. Ya da sana göre penaltı olan bir pozisyonda VAR odasından penaltı yok sonucu geliyor. Yani benim anlayamadığım konu bu. Benim yorumlayamadığım konu VAR odasındaki hakemlerin hata yapması. Ben bunu yorumlayamıyorum. Ha, onlara da yine art niyetlisin diyemiyorum. Pozisyonu mu süzemiyorlar artık? Başka bir sıkıntı mı oluyor? İnternet bağlantısında mı kopmalar oluyor, gidip gelmeler oluyor? Pozisyonu mu göremiyorlar bilmiyorum. Hani bilemiyorum bu konuları. Şöyle bir bakalım var ne demiş dinleyicimiz. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar yazmış sadece. Bu kadar bir mesaj göndermiş. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir Gökhan, bir Caner yok. Tabii ki. Yani şu an için var mı? Yok. Yani o seviyelerde yok tabii ki. Daha önceki yıllarda o bölgelerde, o mevkilerde daha iyi oyuncular da yetişiyordu. Şimdi hücum sıkıntısı var ülkemizin, biliyorsunuz. Dünya Kupası'nı forvetsiz geçirdik ya. Dünya Kupası'na gidiyoruz, takımın forveti yok. Takımın forveti yok. Ha var diyeceksiniz. Deniz Gül vardı. Abi Deniz Gül daha pişecek. Kusura bakmasın Galatasaraylı dinleyicilerimle. 10 milyon euro edecek bir oyuncu şu an değil. Yani değil. Kendimizi kandırmayalım. 10 milyon euro verene kadar ya Bursa Spor'un golcüsü var 2. ligde. Ya git onu al. Tabii kimsenin içine karışmayayım, ben sadece bir futbol sever olarak yorumluyorum. Ya biz illa bir geçmişi olacak. Genç oyuncu da olsa pahalıya transfer edelim bunu. Taraftarların da hoşuna gidiyor. 2 milyon euro verdiğin bir oyuncuyla 22 milyon euro verip aldığın bir oyuncu taraftarın gözünde farklı bir hale bürünüyor. Bunu da kabul edelim. Leslie mesela, Ugachukwu. Leslie. O kadar yüklü bir bonservis bedeli olmasa, şu an piyasa değeri yüksek olmasa, 1,5 milyon euroluk bir oyuncu olsa taraftar hiç şans vermez. Islıklar her maç, eminim. Ha son haftalarda toparladı kendini, o da ayrı. Ama kullanacaksa Okan Hoca onu son 5-10 dakika oyuna dahil edip sözleşmeyi devreye sokacak neredeyse. Hani yönetim buna dur der. Bakın yönetim buna dur der. Çünkü belli bir maç oynadığında otomatik olarak sen oyuncuyu satın almak zorunda kalıyorsun. Bonservisi de yüksek, 25 milyon euro. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Kaliteli bir isim ama Galatasaray'ın eksik olduğu noktada Leslie mi o eksiği doldurur? İşte orada bir tereddüt ediyorum ben. Peki devam edelim. Klavye hatası yaptım Görkem demiş dinleyicimiz. Olur öyle şeyler. Ben Ankara'dan Deniz dedin. Kızım Deniz demiş. Ha ben profilde yazan isme bakıyorum ya. Deniz yazıyor ya orada. O yüzden dolayı kızınızın dayanaklarından şöyle bir makas alın benim için. Peki. Görkem Bey iyi yayınlar, bir önerim var. Ha güzel bir öneri. Daha iyisi yok elimizde madem. Sizce her hakeme aynı maaşı vermektense maçtaki performansına göre maaş vermek, ona göre sözleşme imzalamak çözüm olabilir mi? Olmaz. O zaman hiçbir hakem para kazanamaz. Yani bu mesleği yapmaz. Kimse yapmaz. Öyle bir durum olursa hakem biter. Yani
Türkiye

hakem kalmaz. Performansına göre maaş verilecekse, ona göre bir sözleşme yapılacaksa, maalesef bizim ülkemizde hakemler maç sonu cebinden para vermek zorunda kalır. Yani o kadar kötü maç yönetiyorlar. İsim isim gitmeyelim maalesef. Bunları bir an önce önüne geçmemiz lazım. O sözleşmeymiş falan. Onlar, ben hikaye olduğunu düşünüyorum. Tabii yazdığınıza, düşüncenize büyük saygı duyuyorum. O ayrı. Ama ben öyle düzeleceğine inanmıyorum. Öyle inanmıyorum. Bir eğitim. Eğitim diyorum. Her seferinde eğitim. Hakem bir maçın ardından nerede hata yaptı, nerelerde hata yaptığını biliyordur. Ya da ona birisi söylüyordur. İşte o hataların üzerine gitmesi gerekiyor. Yönettiği maçın 90 dakikasını izleyecek. Tekrar tekrar izleyecek. Bak, ben burada geç kalmışım. Pozisyon ceza sahasına yakın bir noktadaymış. Ben orta sahaya yakın durmuşum. Demek ki bu açıdan koşmayayım. Diğer açıdan daha yakın olur. Pozisyonu daha net süzerim gibi. Bunların oyun oynamasını kafasında yaşayacak bir hakem. Şimdi ben yayından çıkıyorum. Yayınımı dinliyorum. Acaba bir şurada yanlış mı yaptım? Bunları dinleyerek zaten yaptığın bir hata ya da hoşuna gitmeyen bir durum varsa onu törpülüyorsun. Dinlemen gerekiyor kendini. Kendi adıma söylüyorum. Ya da hakemsen izleyeceksin 90 dakika tekrar tekrar. Boş zamanında izleyeceksin. Ya bunların eksik kaldığına inanıyorum ben ülkemizde. Eğitim konusunda bir sorun yaşandığına inanıyorum. Kolay gelsin Görkem Bey. Büyük takımlar mesela neden Orban gibi bir oyuncu bulamıyor? Düşünceniz nedir sevgili Cesur Bey? Orban gibi oyuncuları buluyoruz da taraftarı tatmin etmiyor. Şimdi ben yönetimlere buradan göndermeli cümleler kurmamı istiyorsunuz. Sadece siz değil sevgili Cesur Bey. Maalesef futbolumuzun %99'u böyle. Taraftar profilinden bahsediyorum. Burada şapkamızı önümüze koyacağız. Sen Orban gibi bir oyuncu, nerede oynadığı daha önce takımın adını bile söyleyemeyeceğimiz bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye getir. Getir bakalım. Ne olacak? O transfer gerçekleştikten sonra ne olacak? Ya bu oyuncuyu nereden buldunuz? Artık paramız mı yok bizim? Niye transfer yapmıyorsunuz? Beşiktaş Vlahovic'e getirdi, sen Orban'ı getiriyorsun. Yönetim istifa. Hep böyle tepkiler olacak. Yönetimler de yapamıyor. Bu tarz oyuncuları getirmiyor. Biliyor tepki alacak. Hay, doğru mu yanlış? Doğru mu yanlış? Orban gibi ne yetenekler vardır? Bak, 1-2 sene içerisinde kaç milyon euroya gider Orban büyük bir takıma? Demedi demeyin. Süper Lig'den 3 büyükten bir takımda görebiliriz ilerleyen dönemde Orban. Bence oynar. Her takımda da oynayabilecek düzeyde. Merhabalar, performansa göre maaş çok tehlikeli olur. Evet, olabilir. Bazı sıkıntılara yol açabilir demiş dinleyicimiz Fransa'dan Talip Bey. Görkem Bey, yüzüne karşı edilen küfüre karşı kart verebilmek için eğitime ihtiyaç var mı? Var. Psikolojik eğitim alması gerekiyor. Taraftar baskısından mı çekiniyor? Ya da kendisine gösterilecek bir protesto mu, tribünlerden bir şey mi atılacak, onun korkusuyla mı acaba öyle bir şey yapmıyor? Evet, var. Bunun da eğitimi var. Soğukkanlı olabilmenin de eğitimi var. Var maalesef. Ama yapıyor muyuz, uyguluyorlar mı bilmiyorum. Görmeden etmeden bir yorum yapamam. Öyle kolay değil sallamak. Kolay değil. Ben yapamam. Ama bir eksiklik olduğu gözüküyor. Ha, küfür ettiğini mi anlamadı acaba? Yani ona da imkan vermiyorum. Çünkü hemen karşında. Ve televizyondan, yayıncı kuruluştan sesi duyuluyorsa, ya senin duymama şansın yok. Bu sadece Ahmet Beşiktaş maçı değil. Atıyorum Galatasaray, kim olsun, Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'ye 90+5 desen penaltı veremezsin. Veremiyorsun. Galatasaray Samsun Spor maçı. Hatırlayın. Galatasaray Samsun Spor maçında Galatasaray'ın son saniyelerde kazandığı bir maç. Ama Samsun Spor'un penaltısı verilmedi o maçta. Onu en fazla konuşan kişi bendim. Günlerce konuştum çünkü. Uzattım sakız gibi. Samsun Spor'a o penaltıyı vermedi. Veremedi. Tribünlerden mi çekindi bilmiyorum. Art niyetli olduğunu hala düşünmüyorum. Şimdi ben burada bunu verirsem tribünlerden tepki gelir, kulüp açıklama yapar, benim istifamı isterler, benim bir daha maç yönetmemi istemezler. Birçok baskı altında karar veriyor hakemler. Ama Galatasaray Samsun Spor maçını tekrar geriye saralım. Geçtiğimiz sezondan bahsediyorum.
Galatasaray'ın öyle bir penaltı pozisyonu olsaydı, Samsunsporlu oyuncu yapmış olsaydı, hakem onu verirdi. Vermek durumunda kalırdı. İşte o baskıyı yönetebilmek çok önemli. Bazı insanlar işini çok iyi yapabiliyor olabilir. Çok iyisindir o işte. Ona bir itirazım yok. Ama baskıyı yönetebilmek bambaşka bir meziyet. O baskıyla hareket edebilmek, kararlarını bağımsız verebilmek o bambaşka bir yetenek. Onu söylüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani Galatasaray maçında sen Galatasaray'a veriyorsan penaltıyı, yani bir bakalım Samsunspor'a verebilecek misin? Aynı maçta. Veremeyeceksin. Hani ev sahibi olan takımlar derbilerde hakemler cephesinden değerlendiriyorum şu ana kadar verdikleri kararlardan. Hani ev sahibinin aleyhine karar vermekte zorlanıyorlar. Zorlanıyorlar. Hayır yanlışsın diyorsan da çık yorumunu yap. Bekliyorum. Biz sadece kendimizi konuşuyoruz. Yani üç büyükler, dört büyükleri konuşuyoruz ama canı yanan Anadolu takımları var orada ya. Az bir bütçeyle mücadele ediyor, onlara yazık değil mi? Ya onlar bir puanla küme düşüyor, kümede kalıyor bir puanla. Ya yazık. Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Onlar için belki büyük bir hayal. Atıyorum Çorum. Dördüncü olsa onların tarihi boyunca unutamayacağı anlardan biri. Ama bu hafta Çorum maçında neler oldu? Açın bir izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gündeme geldi mi? Siz sordunuz mu hiç? Çorum maçında Çorum'un niye penaltısı verilmedi diye. Bir kişi yazdı mı? Yazmadı. Çünkü bizim canımız yandığında konuşuyoruz sadece. Sen hangi takımlısın? Trabzonlu musun? Trabzon'un canı yandığında mesaj atıyorsun. Düşünmüyorsun Fenerbahçe'nin bu hafta canı yandı mı ya da Galatasaray aleyhine bir şey oldu mu? Bunu düşünmüyorsun. Kendi takımınla alakalı yorum yapıyorsun. Ben de diyorum ki genel bir pencereden bakalım. Genel pencereden bakalım olaya. O hakem 3 hafta sonra gelir senin maçında da hata yapar. Ve senin canın yandığında o zaman çıkıp konuşma hakkın yok. Çünkü 3 hafta önce Anadolu takımın canı yanarken, onun sesi çıkmazken sen sessizliğe büründün. Kusura bakma, bu işler böyledir. Abi hakemler ne yapsın? Düdük çalamaz hakemler. Korkmasam da yazsam yazamıyorum hakemler. Ne demiş? Şiir yazıyor dinleyicim herhalde. Hakemlerle başlayan bir akrostiş şiir mi bu ya? Baksana, ah abi ah hakemler ne yapsın? Hakem düdük çalamaz. Ah abi ah korksam da yazsam yazamıyorum. Hakemler demiş dinleyicim. Anlayamadım. Kendi başına kalsa ekmek yiyemezler abi. Selamlar Stuttgart'tan Trabzon taraftarı. Tamam, Trabzon taraftarı yazmanıza gerek yok. Onu anladım. Ezberledim bunu artık. Almanya'dan Stuttgart'tan Yaşar Aydın bir Trabzonspor taraftarıdır. İtirazımız yok ya. Bizim hakemlerimize en başta dil eğitimi aldırmak gerekiyor. Yerli futbolcu sayısı ligimizde bu kadar azken ülkede İngilizcesi iyi olmayan bir sürü hakem var halen demiş. Karşısındakinin derdini anlayamayınca da hakem de kendini daha çok baskı altında hissedip yanlış kararlara daha çok yöneliyor. Yani küfür ettiğinde anlarsın canım, onun için İngilizceyi top seviyede bilmene gerek yok. Onu anlarsın. Sana biri İngilizce hakaret etti mi etmedi mi onu çok net anlarsın. Yani söyleyebileceğin zaten iki kelime var orada. Kahretsin, değil mi? Öyle deniyordu. Altyazı olarak öyle geçiyordu televizyonlarda yıllar öncesinde. Yani o kahretsin lafını da duyduğunda, ya benim İngilizcem yok, anlayamadım şimdi ne dediğini oyuncunun. Yani onu da bir bahane olarak görüyorum. Şöyle bir bakayım, ben her maça bakamıyorum. O nedenle de yorum yapmak zor demiş Seedle'dan. Böyle bir mesaj gelmiş. Seedle demeye de başladım. Bak İngilizcem perfect seviyeye geldi. Ha, şu an onu söyleyeyim. Seedle. Eskiden ne diyordum? Serte. Ve bir değişik bir ifade kullanıyordum ya. Seedle. İngilizcemi perfect kıvamına getiren dinleyicime teşekkür ediyorum. Güzel. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Neler yazacaksınız, neler gönderiyorsunuz merak ediyorum. Ya düşüncelerinizi merak ediyorum. Ama hakemler özelinde de bir yayın yapmak istemiyorum. Hani ben hakemlere yüklenelim, hakemler şöyledir, böyledir. Yani onu da sevmiyorum. Ben futbolun o tarafında yer almayı istemiyorum. Hakem kısmında yer almayı istemiyorum. Ya da yönetimin hatası var, şu var, bu var. Yani onlara da girmek istemiyorum. Eleştireceğiz ama eleştirirken de elimizi vicdanımıza götürmek gerekiyor. Şimdi haddime mi? Mesela ben size soruyorum ya. TFF başkanını eleştirmek benim haddime mi?
YouTube'da bu çok kolay yapılıyor. Görüyorum. Yapılıyor. Ama

Ben kendime yakıştırmıyorum. Bir maçı hakem özelinden yorumlamayı ben kendime yakıştıramıyorum. Niye diye sorun? Ahmet'in galibiyetine haksızlık etmiş olacağız. Ya da Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu varsayalım. Yok, bu arada hakem hatası yok. Şimdi ben o maçı değerlendirirken hakemi mi konuşayım yarım saat? Yazık değil mi oradaki emeğe? Trabzon'un emeğine yazık değil mi? Ahmet'in emeğine yazık değil mi? Yazık. Değil mi? Yazık. Şimdi bunları konuşmak varken yani niye hakem konuşalım? Hakemler hep böyle. Hakemle alakalı konuşmalar bitmez. Bitmeyecek de. Bitmeyecek de. Sadece beni birçok dinleyicimden ayıran nokta şu. Onu gördüm. Ben hakemlerime güvenmeye devam edeceğim. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum. TFF'nin de yönetimin daha iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. Benim düşüncem budur. Ha, şu anki hakem performanslarından memnun muyum? Değilim. O da işin ayrı bir boyutu. Şöyle bakalım, ben Trabzonspor, ne demiş dinleyicimiz? Ben Trabzonspor Galatasaray maçının genç hakemini gayet iyi buldum. Bir iki hatası olsa da diyor dinleyicimiz. Yani evet, öyle aman aman skora etki edebilecek bir hatası yoktu. Ya bu hatayı da nasıl yaptı? Böyle bir maçta böyle hata yapılır mı diyebileceğimiz bir şey yoktu. Yoktu. Zaten çok fazla konuşulmadı Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi. Öyle de bir durum. Ha, Okan Buruk'a niye kırmızı çıkarttın? Yani Okan Buruk niye kırmızı görmeye bu kadar alıştı? Bence bunu düşünelim. Bunu konuşalım. Okan Buruk niye sürekli atılmaya başladı? İlk geldiği senelerde bu yoktu. Şu an niye atılıyor sürekli? Avrupa maçlarında kırmızı kart niye görüyorsun? Sporting Lisbon maçı ya da Süper Lig'deki maçlarda. Ve biliyorum Galatasaray yönetiminden bazı kişilerin, yöneticilerden bazılarının bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum. Biliyorum. Yani sürekli hakem itirazının da yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Hani itiraz edersin, belli bir seviyede itiraz edersin de öyle argo kelimelere kaçacak, kendimi tutamıyorum değil. Kendini tutacaksın. Kendini tutmak zorundasın. Ya ben de şu an kendimi tutamıyorum deyip şimdi ağzıma geleni söyleyeyim burada. Oluyor mu yani öyle? Kendini tutacaksın. Tutmak zorundasın. Ve 3 büyük, 4 büyük takımın teknik direktörü öyle zırt pırt atılamaz. Daha dikkatli olması gerekiyor. Kenarda maçı takip ederken bu düşünceyi sahibim. Peki şöyle maçlarımıza bakalım. Sizler mesajlarınızı yazmaya devam ediyorsunuz. Ama şu ana kadar mesaj göndermeyen sessiz dinleyicilerimizin o mesajını bekliyorum. Yani sizlerle de şöyle bir tanışalım ya. Sessiz olarak niye dinliyorsunuz beni? Adınızı yazın bakalım. Kimsiniz, necisiniz? Onu merak ediyorum. Kuponlara gelecek olursak da söylediğim gibi ben kuponlarıma güveniyorum. Hani girin oynayın, buna güvenin, şu takıma şu kadar miktarla bahis alın, çok güzel maç kaçırmayın demiyorum. Demem de hayatım boyunca. O sorumluluğa girmem. Cebinizden çıkacak olan rakam sizi üzmeyecek kadar oynayın. Bunu her zaman söylüyorum. Yahu sponsoru Uğur Böceği, iddia bayisi olan bir dostunuz olarak söylüyorum bunu. Ne söyleyeyim? Sizi üzmeyecek miktarlarla bahis alın. Samimiyetimi burada anlayabilirsiniz zaten. Hani o kupon gelmedi mi? Üzülmeyeceksin. Onu düşünerek oyna. Yoksa bugün de çok harcama yaptım. Çok borcum var benim ya. Şu kadar para kaldı. Bunu bir atayım da 1'e 3 veren kupon. Hem bir ayı çıkartayım hem de maaşın daha da üzerinde bir para olsun. Ek gelir olur. Bak yanlış. Yanlış. Bana geliyor öyle mesajlar. Instagram'dan yazıyorlar. Ben cevap vermiyorum. Vermiyorum. Abi bir maç ver yükle oynayacağım şu kadar. O beni ilgilendirmiyor. Yani ben onu sorumluluk almam. Ki yanlış. Yanlış bir şey. Yükle oynamak. Bugün kazanırsın, yarın kazanırsın, bir sonraki gün kaybedersin. Hiç gerek yok. Tadında oynamanın her zaman daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Şans oyunu. Adı üzerinde. Şans oyunu. Galatasaray kimle oynasın? Barcelona ile oynayacak değil mi? Galatasaray Barcelona. Hani Banco Barcelona galibiyeti gibi bakılsa da garanti değil abi. Garanti Barcelona kazanır diyemem. İddia tabirinde diyemem.
diyemem. Ona göre oynamaya çalışın, gayret gösterin. Benim kuponlarıma da ulaşmak istiyorsanız, hani naçizane iyi kuponlarımın olduğunu düşünüyorum. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Daha önceki yıllarda da bir site var ya, takip ediyor. Herkesin skor tahmin sitesi var. Skorları görüyor.

yapıyorsunuz, tahmin köşeleri oluyor vesaire. Orada 2-2,5 yıl olmuştur ya. 2,5 yıl boyunca yorumculuk yaptım. Yorumlar yazıyordum. Orada da başarı oranım benim %80'in üzerindeydi. En düşük oranım bir ay sonunda %71-72 civarındaydı. Şimdi yanlış olmasın. Ve o başarılarıma devam ettiğime inanıyorum. Tabii takdir size kalmış. Yani ben böyleyim, şöyleyim demem. Ama kuponlarım gerçekten iyi. Çünkü sabaha kadar maçı izliyorum. Eve gideceğim, takip edeceğim. Oynanacak stadyuma bakacağım. Zeminine bakıyorum. Görsellerden o kulübün internet sitesine giriyorum. Sosyal medyasına, antrenman görüntülerine bakıyorum. Hava durumuna kadar bakıyorum ya. Enteresan bir takip etme merakım var. Ya bir maçı önerirken, bir kupon yaparken bunları hesaplıyorum. 45-50 dakika mı alıyor? Ve güzel de başladık bugün. 4'te 3 canlı kuponlarım. Birazdan bir 30-40 dakika sonra yeni kuponlarım gelecek. Gelmeye devam edecek. Sabaha kadar evde kupon paylaşacağım. Onu söyleyeyim. Bugün yine iyi hazırlandığım bir gece olacak ki kuponlarımızın geneli başarılı olacaktır. Ben buna inanıyorum. Bunları görmek için ne yapmanız gerekiyor? İddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Oraya tıklıyorsun. Kayıtlı bayim seçeneğine tıklıyorsun ardından ve kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seç, ilçe seç, haritalar gibi bir sayfa çıkacak karşına. Aynı sayfada yer alan büyütece tıklıyorsun. Büyütece tıkladığında da arama çubuğu karşına gelecek. Oraya 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Ama birleşik olarak. Uğur'dan sonra boşluk koyma yani, öyle söyleyeyim. Sonra bulamadım abi. Öyle tepkiler geliyor Instagram'dan, soruyorsunuz. Tek tek tarif etmek durumunda kalıyorum. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Ve 0540-300-0097. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsun. Yayından geliyorum, kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Bu kadar. Yazman gereken mesaj içeriği bu kadardır. Hani dediğim gibi şu kadarlık bahis al gibi bir zorlama yok. Sadece kayıtlı bayini değiştirmen yeterli olacaktır sevgili bahis severlere. Bunu da hatırlatmış olayım. Kafanıza bir soru işareti varsa, numarayı kaçırdıysanız da Instagram'dan bana yazabilir dinleyicilerim. Yayından sonra bakıyorum. Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazdığında Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza geri dönüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şöyle bakalım abi, ismin mi seni sinir etti yoksa Trabzonsporlu olmam mı? Bana yaz, ona göre yazmalıyım. Yani isim yazın diyorsunuz ya, 10 kez de isim her mesaja yazmayın, yorulmayın ya, yorulmayın sevgili Yaşar Bey, yorulmayın. Her mesaja yazdığınız için ben söylüyorum bunu. Trabzon taraftarı olduğunuzu ezberledim, ezberledim artık. Stuttgart'ta dinleyicim Yaşar Aydın Trabzon taraftarı, onu biliyorum. Hani her mesajın sonuna Trabzon taraftarı olarak yazmanıza gerek yok. Bir kere yazmanız yeterli. Ezberledim çünkü ben. Hiç merak etmeyin, yorulmayın. Yormayın o parmaklarınızı, onu söylemeye çalışıyorum ya. Çünkü yayın uzun, bitmiyor. Birçok konumuz oluyor yayın içerisinde. Onlara tek tek yazmak, sizin geri dönüş yapmanız sizi yormasın. Onu kastediyorum. Yoksa yazın canım, bana ekstra bir şey zorluk çıkartmıyor. Ama siz yorulmayın. TFF başkanının bizim duygularımızla oynamak ne demiş? TFF başkanının söyleyemedim ya. Bizim duygularımızla oynamak hadlerine mi diye bir ağır tepkide bulunmuş dinleyicimiz. Devam edelim. Abim Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bir de belki Trabzonspor maçını izliyoruz. Anca Çorum maçı mı demiş. Yani ne maçlar var, bir açın izleyin. Kayserispor maçını izledim. Hafta sonu oynadığı deplasmandaki maçı takip ettim. Orada da hakem zırt pırt düdük çalıyor. Yani tam oyun akacak artık. Oyuncular o ritmi buldu. Sürekli hakem oyunu durduruyor. Enteresan. Oyun devamlı duruyor. Ya gerek yok. Tamam offside ama zaten top tehlike yaratabilecek bir oyuncu da değil. Bırak oyun devam etsin. Yok, yerinden kullanılacak. Ya gerek yok, bunları söylüyorum. Yoksa hatalar oluyor. Olmaya devam ediyor. Ömer Çilingir ben demiş İzmir'den. Şampiyon Fenerbahçe. Porto berabere biter demiştiniz ya sevgili Ömer Bey. Acaba o maç ne oldu ya geçtiğimiz günlerde? Bak aklıma o takıldı. Tek maç kalmıştı. Ben hep 50 TL'lik oynuyorum. O da keyif için. Kaybetsem de kazansam da bir şey fark etmiyor demiş. Önemli olan maçın seyir zevki. Tabii ki olabilir, böyle durumlarla karşı karşıya kaldığım çok oluyor. Sizi üzmeyecek rakamlarla
bahis alabilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Benim önceliğim siz dersiniz. Yani siz kaybettiğinizde ekstrem bir şey olmuyor. Üzülüyorum. Yani çok duygusalım bu konuda ya. Bir kuponum gelmeyince gerçekten ciddi anlamda üzülüyorum. Görkem Bey, iyi yayınlar, nasılsınız? Ya nasıl olayım, bütün gün ev bakıyorum ya. Bütün gün ev bakıyorum. Yani ne kadar zormuş bir yerden bir yere taşınmak. Bütün gün ev bakıyorum. Bak bugün Hüseyin Bolt gelse şu an, çıksa bir 500 metre depar atsa onu bile geçebilecek düzeydeyim. Bacak kaslarım gelişti. Enteresan yerleri geziyorum. İlanda 5 dakika metrobüs mesafesi diyor, 45 dakika yürüyorum ya. Sonra diyor kardeşim sen oradan gelmeyecektin diğer taraftan. Ya abi söyle telefonda o zaman. Bütün günüm yürümekle geçiyor. Yani çok aşırı spor yapıyorum bu bölümde. Yani şöyle baktım da bayağı gelişti ya bacak kaslarım. Evde bulamayacağım gibi. Son bir hafta 7-8 gün kaldı. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Görkem Bey iyi yayınlar, nasılsınız demişti dinleyicimiz. Ne zamandır yazamıyorum. Tabii tatildesiniz. Saat tatil fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Görüyorum onu. Zaman zaman atıyorsunuz. Yani hayat size güzel. Peki yani devam edeyim. Büyük takımların durumu ne olacak? Yani büyük takımların durumunda bir şey yok ya şu an için. Yani Trabzonspor rüzgar arkasını aldı. Galatasaray kötü bir dönemden geçiyor. Bak onu söyleyeyim. Taraftar tepkili. Şu ana kadar sosyal medyada yazılanların dışında tepkilerin olduğunu çok iyi biliyorum. Okan Buruk tarafına da çok büyük tepkiler var. Yani Galatasaray için işler şu an biraz karışık ya. Şu an biraz karışık. Ha, düzelir mi? Galatasaray büyük bir takım. Düzelir. Osimhen geldikten sonra bambaşka bir takım oluyor. Ama benim de sormak istediğim şu. Ya bir takım bir oyuncuya bağlı kalır mı? Bu şampiyonluk hedefinde olan bir takım kalır mı ya bir oyuncuya bağlı? Ha, Osimhen bambaşka seviyede bir oyuncu. Tamam, kabul ediyorum. Ama Icardi'nin verdiği katkıyı da vermiyor Denizgül. Ne derseniz deyin bana. Ya şu an oynamayacaksa, Denizgül'den katkı alamayacaksa Galatasaray 10 milyon euroyu niye verdi? Galatasaray ne zaman faydalanacak bu oyuncudan? Ya da Leslie 85. dakikada oyuna girmek için mi transfer edildi, kiralandı? Madem oyununu beğenmiyorsun, güvenmiyorsun bu oyuncuya, neden transfer edilsin raporu veriyorsun? Hep kafamda böyle soru işaretleri. Hani oyuncular gelir oynatılmaz. Her takımda oluyor bu, değil mi? Niye alıyorsun o zaman oyuncuyu? Mesela ben onu sorarım. Niye alıyorsun? Madem güvenmiyorsun, 90 dakika süre veremeyeceksen bu oyuncu haftalardır, aylardır, neden aldın? Neden kiraladın? Yani transfer yapmak için mi yapılan transfer? Yazık. 1 milyon euro bile gitse bir oyuncuya kiralık bedeli, aman ne olacak 1 milyon euro. İşte öyle değil. Öyle değil. Genç kardeşlerimiz cebindeki paranın hepsini veriyor. Bir maça gitmek için neler çekiyorlar görüyorum ya, görüyorum. O metrobüslerde belki cebinde su alacak parası yok. 50 liraya çay, 60-70 liraya çay satıyorlar ya stadyum içinde. Yemek desen zaten yaklaşamazsın. 500 lira yarım ekmek. Çok özür diliyorum. Canı çekmesin dinleyicilerimizin de. Benim hatırladığım köfte ekmek 500 lira stadyum içinde. 250 lira yanında ya da 200 lira mıydı? 200 lira yanında içecek. İşte kola, ayran, her neyse. 700 lira sadece bir yemeğe vereceksin. Çayını içtin 800 lira oldu. Gidiş geliş, maç bileti zaten ucuz bir şey değil. Bir de o maç biletini almaya çalışırken bayağı bir uğraşıyorsun. Uyumuyorsun belki gece. Tam 00'da çıkacak şimdi, hadi bakalım. F5 yapalım telefonu, devamlı yenileyelim sayfayı. Bir uğraş var. Şimdi insanlar bu kadar uğraşırken de sen paraları 1 milyon 2 milyon euro deyip küçümseyemezsin. Yazık. Her takım için söylüyorum bunu. Her takım için söylüyorum. Görkem Bey, maç oynanmadan önce size yazmıştım. Böyle olacak demiştim. Ne demiş dinleyicimiz? Galatasaray kaybeder, Beşiktaş kaybeder, Fenerbahçe kazanır demiş dinleyicimiz. Böyle yazmıştım, böyle olacak demiştim ama olmaz demiştiniz. Şimdi oldu. Bunun için ne diyeceksiniz? Şimdi ne diyorlardı böyle durumlarda? Dinleyicim haklı. Dinleyicim haklı. Dinleyicim haklı, sonuna kadar bir şey söyleyemiyorum. Ha, Galatasaray kaybedere itiraz etmedim ama. Galatasaray kaybedere ben itiraz etmemişimdir. Çünkü Trabzonspor'un yani kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu zaten düşünüyordum. Galatasaray Osimhen olmadan maç kazanma olasılığı, hele böyle atmosferlerde maç kazanma olasılığı çok düşük. Onu her zaman söylüyorum.
Ben o konuda bir itirazım yoktur. Beşiktaş kaybeder kısmında belki.

Çorumlu Mustafa. Şimdi babama kadar selam söyleyecek bak bu dinleyicim. Eminim, eminim. Abi nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Selamlar, saygılar sunuyorum ve babanıza çokça selamlar. İşte benim olmazsa olmazlarımdan. Babanıza çokça selamlar, saygılar gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Abi keyifle dinlemeye devam ediyoruz demiş. Peki. Keyifle dinlemeye devam edin. Ben de selamınızı ileteceğim. Adem Çelenk Bey ne diyor, şöyle bir bakalım. Singo vardı, Singo abi. Ne oldu bu Singo'ya? Ya Singo maalesef dikiş tutmadı Galatasaray'da. Ha, iyi bir futbolcu mu göremedik. Ha, bana iyi futbolcu diyorlardı. Göremedim abi ben. Süper Lig'de izlediği, oynadığı maç sayısı çok düşük. Hatırlamıyorum bile Singo. Bir de 30 milyon eurodan fazla bir rakamla geldi değil mi? 31 milyon euroya transfer oldu. Yani ne diyeyim? Şanssızlık mı acaba? Yoksa yönetim kötü bir transfer yaptı da demiyorum ben. Singo hani geçmişinde iyi bir oyuncu, en azından o izlenimi veren bir oyuncuydu. Ama bu kadar arka arkaya sakatlık yaşaması, yahu oynamadığı maçlarda bile sakatlanıyor. Yolda yürürken mi sakatlanıyor artık bilmiyorum. Benim bir arkadaşım vardı. Evden işe, işten eve giderken 2 günde bir mutlaka ayağını burkuyordu. Ona benzetiyorum. Ya düz yolda yürürken mi sakatlanıyor bu adam? Antrenmana çıkmıyor. Tam iyileşti, takımla ısınmaya başladı. Hop, akşam haber, Singo sakat.

Evet, Beşiktaş kaybetmez dediniz diyor. Ben de Avrupa dönüşü kaybedebiliriz dedim demiş. Ha, evet bak, orada sadece Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Ama kesin falan da demedim ya, değil mi? Demem çünkü hiçbir maça kesin demem. O da ayrı. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa maçında da kaybedecek. Kim diyor bunu? Sevgili Sinan. Değil mi? Doğru okuyorum. Sevgili Sinan Bey. Kasımpaşa'ya da kaybedecek. Ardından Barcelona tarihi bir fark yapacak. Sonrasında da Okan Buruk gidecek. Galatasaray karışacak demiş. Fenerbahçe 9. hafta liderliği alır Galatasaray'dan. Peki dinleyicimizin görüşü bu. Ha, olabilecek senaryo. Yanlış bir şey yok bunda. Hani okudum geçiyorum değil. Ha, olabilir. Kasımpaşa Galatasaray'ı yenebilir. Çünkü Galatasaray'ın oyunu güven vermiyor. Barcelona, yani Allah korusun diyoruz. Değil mi? Burada hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Avrupa karşılaşmalarında. Ama dinleyicimizin dediği de olabilir. Ya nasıl olur Barcelona tarihi fark atamaz? Diyemem. Diyemem. Hele Galatasaray'ın bu savunmasını gördükten sonra. Peki devam edelim. İyi yayınlar Görkem Bey. Antalya'dan Metin. Şahsen kulüplerin performansı ve hakemlerin maçlara etkisi hakkında yapılan konuşmalardan sıkıldım. Evet doğru. Bu milli ara çok güzel zamanda geldi. Dünya Kupası'nda bıraktığımız yerden Montella ve TFF hakkında konuşmaya devam edelim de biraz değişiklik olsun diyor. Taşınma konusuna gelince de Allah yardımcınız olsun ama son günde olsa bir şekilde kısmetinize bir yer çıkıyor. Hayat şartları sebebiyle son bir senede İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan Antalya'ya geldim. Kısmetse sene sonuna kadar da Eskişehir'e geçeceğim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum bu iyi dileğinden dolayı. Ha, olacak mı bilmiyorum ama rakamlar abartı abi. Şimdi kimse kusura bakmasın. Hani ilanlar çoğu yanlış ilan. Zamanıma yazık. Gerçekten zamanıma yazık. Gidiyorum, alakasız bir konum çıkıyor. Devam edelim. Son mesajlarınızı alıyorum. Artık bir 11-12 dakikam kaldı. Bu arada bana bir forma sözünüz vardı. Henüz getirmediniz demiş dinleyicimiz. Ha, ben 70 milyon sizi dinliyor şu an demiş. Ha, ben yayında bir ara gaza geldim değil mi ya? Hediye veriyorduk. Sponsorumuz hediye veriyordu. Forma hediyesi diyorduk. Şimdi bu dinleyicimiz de bana ver diyordu onu. Kimseye söylemeyiz. Aramızda bana ver. Ben de yayında gaza geldim. Ya sana istediğin formayı ben kendim alacağım. Bırak insanların hakkına girmeyeyim dedim. Bak ben buradan toparlarım. Toparlarım da hani bir şaibe yapmamı istediniz. O yüzden dolayı ben de öyle bir tepki verdim. Ha, forma falan yok. Forma falan yok. İlerleyen süreçte belki sizin olur. Ha, futbol bilginize güveniyorsanız. Futbol bilginize güveniyorsanız ilerleyen süreçte bir hafta içerisinde iddianı

Booking.com'a giriyorsun şu an. Kayıtlı bayini Uğur Böceği Şansı Oyunları olarak değiştiriyorsun. Bak çok basit. Uğur Böceği Şansı Oyunları olarak değiştiriyorsun. Ve yayınımı takip ediyorsun. Ki anladığım kadarıyla beni dinlemeden uyumuyorsun. Mutlaka 10 dakikada olsa beni dinliyorsun. Güzel, bu alışkanlık yapabilecek belki de en güzel şeylerden bir tanesi. Bu konuda teşekkür ediyorum. Yayında bir soru soracağım ve o soruya en hızlı doğru yanıtı sen ver, sen kazan. Böyle ben hiçbir dinleyicimizin tamam hadi ona vereyim ya, diğer dinleyicilerimizi nereden bilecek? Öyle bir insan olmadım, benim karakterimde yok. Peki. İyi yayınlar abi. Bu sene Beşiktaş'ın gücünün kimse hala farkında değil, devre arasına lider gireriz, sonra takviye ile de şampiyonluğun en büyük adayıyız demiş Mehmet Aytaş. Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum abi, tepki de alıyorum bazen, yani bu konuda tepki alıyorum sevgili Mehmet Bey, beni sadece siz anlarsınız bu akşam. Ya da sizin yazdığınız gibi mesela diyor ki bir dinleyicim, ama şu anki mevcut durumda değil, 2 hafta önce Galatasaray'ın oyununu çok beğeniyorum diyor. Evet diyorum, Galatasaray şu an çok iyi oynuyor diyorum. Hop, sen Galatasaraylısın. Ben Beşiktaş'ı övmeye devam edeceğim ben. Kusura bakmayın. Çünkü böyle bir beklenti yoktu. Beşiktaş çok iyi oynuyor. İtalyan'a doğru bir antrenör tercihi. Bu da yönetimi artı yazar. Beşiktaş'ın oyunu bana keyif veriyor. Kazansa da kaybetse de keyif veriyor. Siz yanımda olun benim ya sevgili Mehmet Bey, Mehmet Aytaş. Şimdi Beşiktaş'a ve çok iyi oynuyor dediğim için de Beşiktaşlı olacağım. Yani bazı dinleyicilerim şunu sanıyor bak. Diyor ki sen Galatasaraylısın deyince diğer takımları hiç tanımıyormuşum gibi. Ya da ben atıyorum Fenerbahçeliyim, bana Galatasaraylısın diyerek beni sinirlendirmeye çalıştığını düşünüyor. Hayır. Yahu vallahi de billahi de tüm takımlara aynı ölçüde bakıyorum. Hayatımın her alanında böyleydi. Tüm takımların formasını giyip stadyumda maç izlemişliğim var. Gençliğim maçlarla geçti, stadyumda geçti, tribünlerde geçti. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray, bu takımların birçok maçına gittim ben. Evimde bu takımların forması var diyorum. Yani Fenerbahçelisin diyorsun ya, Fenerbahçeli de olurum, Galatasaraylı da olurum, Beşiktaşlı da olurum, Trabzonsporlu da olurum. Sorun değil benim için. Hani inandığım şu benim. Her takım, o saydığınız takımların hepsi bu ülke için mücadele ediyor. Şampiyon olduktan sonra Avrupa'da bir başarı ülkeme yazıyor benim. Ben o gözle bakıyorum. Ve her takımımı da evet destekleyeceğim. Avrupa'da desteklemeye devam edeceğim. Ve bir takım da kaybetsin Süper Lig'de, İnşallah kaybeder bu hafta gibi yorumum da olmayacak. Hayatım boyunca da olmadı. Bundan sonra da olmaz diye tahmin ediyorum. Yani hayatta ne dertler var ya. Bırakın yani bu fanatikliği. Bırakın abi, ne dertler var hayatta. Galatasaray'ın oyun içeride demiş. Dur anlayamadım mesajı, tekrar açayım. Sizi seviyoruz Görkem Bey diye de başlamış mesaj. Aa, en sevdiğim mesajlardan biri. Sevgili Sinan Bardak. Hah, bana bunlarla gelin ya. Böyle mesajlar. Güzel. Galatasaray'ın oyun içerisinde keyifli ama dışarıda vasat takım olarak git gel yapıp mücadele edemiyor demiş. Hani iç sahada evet iyi oynayan bir Galatasaray var, o da tartışılır ya. Hani Galatasaray Kocaelispor maçında çok mu iyi oynadı? Ha, iyi oynadı. Ama sen son 4 yılın şampiyonuysan o savunmayı aşacaksın. Rakip çok kapandı. Kocaelispor kendi sahasından çıkmadı. Ya çıkmayacak zaten. Sen büyük takımsan, şampiyon hedefin varsa o savunmayı aşacaksın bir şekilde. Sen Avrupa'da kapandığın zaman Sporting Lisbon seni nasıl aşıyor? Değil mi? Savunmanı açıyor ya. Nasıl açıyor? Ya da sen Barcelona'ya kapanacaksın. Barcelona senin savunmanı açacak. İşte senin de açman lazım. O bir artı durum değil. Ama rakip çok kapandı. O yüzden Galatasaray gol atamadı. Yani yoksa Galatasaray 5 atardı. Ben ona katılmıyorum. Galatasaray iyi oynadı ama üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyor. Batrakov'un performansı şu an için yeterli değil. Benim nazarımda. Hani o kadar para verilip de fark yaratamayan bir oyuncu görüntüsüne sahip. Benim nezdimde. Girer takır takır gol atar diye beklediğim bir oyuncu değil. Ama yani işte katkı vermeyecek, bu seviyede hiçbir katkısı olmayacak bir oyuncu da değil. Bir ara pası ya da bir uzaktan şut, bir gol. Gabriel Sara gol beklentisi daha yüksek Batrakov'dan oynadığı maçlarda. Biri nerede oynuyor, diğeri nerede oynuyor şimdi yani bakıldığında. Ve Osimhen olmayınca Galatasaray gerçekten çok kötü oynuyor. Bunu da kabul edilebilir bir durum. Peki son mesajlarınızı alıyorum demiştim. Şöyle skorları hatırlatacağım. Canlı karşılaşmalarımızda skorlar nedir? Zaten maç sayısı oldukça düşük.

çok fazla vaktimi almayacaktır. Kolombiya Premier B Clasura Ligi. Baksana ligin adı ne güzel ya. Tekrar tekrar söyleyesim geldi. Kolombiya Premiera B klasmanı Clasura Ligi. Vay be, ne güzellik. Bogota 0, Barranquilla 0. Takımların ismi ama aynı güzellikte değilmiş. Bogota 0, Barranquilla 0. Zor. Özellikle konuk ekibin deplasmanın adını söylerken çok zorlanıyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Ben sürekli bu ligin ismini anons edeyim. Takımlar hoşuma gitmedi. Barranquilla. Peki. Takımın ismine bak ya. Şiir gibi. Barranquilla. Ben bu gece hep bunu sayıklarım şimdi. Barranquilla. Benjamin Akeval 1, Atletico Tempatari 1. Yine enteresan takımlardan biri. Bir de bahis alıyor ya insanlar bu liglere. Hani izlemeden alıyor. Hangi maçı var? Benjamin Akeval maçı var. Ya Benjamin Akeval takımının kulüp başkanı şu an, sahibi o maçı izlemiyordur belki de. Yani ya da Atletico Tempatari takımının taraftarı yoktur deplasmanda. Sen evinde gözünü kırpmadan gol olur mu diye bakıyorsun. Hadi, hadi bir gol, hadi bir gol. Bu enteresan geliyor bana. İzlemediğim maçları ben önermiyorum, oynamıyorum da. Hani enteresan takımları öneriyorum bazen. Mutlaka bilgi sahibimdir o takımla alakalı. Yanlış anlaşılmasın. Manta 2, Orense 0. Hah, bu iyi, bu kolay okunuyor. Ekvador Pro Ligi küme düşme grubu. Zaten kolay okunuyor dedik ya. Küme düşsünler bunlar da yani. Orada da daha ne takımlar var? Quito 2, Universidad Católica 1. Pro Ligi şampiyonluk grubundaki bir diğer karşılaşma. Devam edelim. Canlı maçlarımızda bir değişiklik var mı? Yok şu an için. Canlı maçlarımızda bir değişiklik yok. Ama gece seansında sizler için hazırladığım çok güzel karşılaşmalar var. Onları bir takip etmenizi öneriyorum. Yalnız Sanchez hep öyleydi demiş dinleyicimiz. Dur, bayağı bir mesaj göndermiş ya. Sondan başlayıp başa doğru gidiyorum mesajları okurken. Yok, yanlış anladınız. Bir takımın hücum hattına yetersiz demek için sadece bir bakarak bu takımın hücum hattı yetersiz denmez demek istiyorum. Bu arada sizin tuzunuz kuru. Her takıma istediğiniz yorumu rahatlıkla yapabildiğinize göre %99 ihtimaliyle Galatasaraylısınız demiş dinleyicimiz. Ya ben yaparım ama her takıma yorum yaptığım için niye Galatasaraylı oldum ya? Hani bir Fenerbahçeli biri her takım hakkında yorum yapmıyor mu? Onu merak ediyorum. Yalnız Sanchez hep öyleydi ama hakem hep faul çalıyordu. Bu sefer pek çalınmadı demiş dinleyicimiz. Ya Sanchez'in ben oyun kurma konusunda evet çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum mesela. Galatasaray'ın eksiklerinden biri bu. Ha, izlediğimiz kadarıyla. Yani, oyunu geride kurarken Davinson Sanchez abi ayağı iyi değil. Ha, iyi gibi görünse de çok iyi ayağı yok. Yani o pas bağlantılarını yönetebilecek düzeyde bir futbolcu değil. Hava topuna çıkar, ikili mücadeleye girer. Eyvallah, bu konuda iyidir Davinson Sanchez. Ama arkasına koşu yapıldığında önde kalabiliyor, yakalanabiliyor. Ya da oyun kurarken yani gereksiz risklere giriyor. Mesela sen savunma oyuncususun ya. Al pasını, gönder yanındaki arkadaşına ya da ver kaleciye, uzun göndersin topu. Çok riske giriyor, riske atıyor pozisyonları. Ve bunu bir değil, iki değil, üç değil sürekli yapıyor. Hemen hemen her maçta yapıyor. Yani böyle yaparsa ve böyle hatalar yaparsa bir tepki olur. Tepki olur. Savunmadan çıkarken bir savunma oyuncusu çalım dener mi? Arkada hiçbir savunma oyuncusu yoksa, Abdülkerim de ilerideyse. Yani bir orada çalımın mantığı nedir? Futbol basit. Sen o adamı geçemeyeceğini anladıysan, topu kaptıracağını hissettiysen bile taca vur gitsin. Biz de oynadık zamanında. Bu oyunu biz de oynadık. Biz de sahada mücadele ettik. O çim kokusunu biliyorum. Şimdi kendimi böyle anlatıyorum da halı sahadan bahsediyorum canım. Yani ben de öyle bir havalara girdim. Sanki Barcelona altyapısında oynadım ha. Bak böyle bir kendimi yukarılarda gördüm. Yok yok, halı sahaya. Halı sahada oynuyorduk. Bir de okul takımı vardı bizim, oralarda mücadele ediyordum. Ha bir de kaleciydim. Bak işin ilginç tarafı. Peki çok sert vuruyorlardı topa. Çok sert. Abanmak yasak diyordum. Galatasaray bu savunmayla ilk yarıyı 5. falan bitirir. Ya 5. olmasa da evet, şampiyonluk hedefi olan bir takımın takıma göre diyeyim kötü bir savunması var. Yani rakibine baksan Fenerbahçe'nin savunması. Ake Şikrinyar. Ha bu niye konuşulmuyor? Varsa yoksa Galatasaray'da Osimhen, Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Lukaku. Hangisi daha iyi? Ya sen bir savunmaya bak. Onu da tartışalım, onu da ön plana çıkar. Fenerbahçe'nin her bölgesi iyi olacak diye bir şey yok. Galatasaray'ın her bölgesi kusursuz mu? Değil. Bek kısmı. Orijini bek olmayan adamlarla mücadele ediyor Galatasaray bekte. Fenerbahçe bu konuda daha iyi. Savunma, stoper tandemi, Şikrinyar, Ake ikilisi.
Şikrin yarım.

0: varken bile sen AKE'ye getiriyorsun mesela, Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten büyük başarı. Galatasaray yıllardır o bölgeye bir transfer yapmıyor. Yaptıklarını da oynatmıyor. Abdülkerim'den 4-5 yıl önceki performans bekleniyor. Ya Abdülkerim de çok kilo almış, bu sene oynamıyor. Yahu sen bir adamı 10 sene boyunca aynı bölgede oynatıp, aynı takımda oynatıp aynı performansı alabilir misin? Ben 5 sene önceki halimle kendimi kıyasladığımda arada fark var. Sen o bölgeye niye transfer yapmıyorsun? Mesela Abdülkerim'in yedeği niye yok? Yeni transferler yapıyorsun. Henüz sahaya çıkmayan yeni transferi var Galatasaray'ın. Siyahi bir oyuncu. Güvenmiyorsan, yetenekli olduğunu düşünmüyorsan niye alıyorsun? Gibi birçok soru sorulabilir bu konuda. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum ama her zaman ifade ettiğim gibi futbol bir spor müsabakasıdır ve keyif almaya bakalım. Desteklediğiniz takım kazanır kaybeder. Bak işin o kısmı keyiflidir ve üzüntü vericidir kaybettiğinde, anlıyorum. Ama herhangi bir arkadaşınızla dahi tartışmayın. Baktınız karşınızdaki insan fanatikçe yorumlar yapıyor. Öyle konuşuyor. Tamam deyin, haklısın deyin. Bak vallahi de bir şey kaybetmeyeceksin. Bunu bir kere yap. Bunu bir kere yap. En fanatik bir arkadaşınla konuş. Ayrı görüşte olduğun biriyle konuş. Konuştuktan sonra ne hissedeceksin? Bir gün sonra yine aynısını yaşa ve tamam haklısın sen de. Ondan sonra ne hissedeceksin? Yani yazık, gerek yok. Hayatta daha önemli şeyler de var. Bunu unutmayalım. Onu söylüyorum. Keyif alma aracı olarak görüyorum ben futbolu. Spor müsabakası neticede. Yani çok abartılıyor. Onunla yatıp kalkıyoruz ya. Dediğimiz gibi iddia.com'da kayıtlı bayinizde Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda, saatlerde benim kuponlara ulaşabilirsiniz. Bunun için bayinizi değiştirin ve 0540 300 çift 0 97, 0540 300 çift 0 97, bu numaraya da mesaj gönderin. O numara benim değil. Yani Görkem diye yazmayın oraya. Görkem ne haber diye mesajlar geliyormuş. Benim numaram değil o. Sponsorumuzun, iddianın resmi bayisi, Uğur Böceği bayisinin resmi kurumsal numarası. Oradaki arkadaşlarımız size benim kuponlarımı gönderecektir o numaraya mesaj attığınız takdirde. Bunu da hatırlattık. Başka bir şey kaldı mı? Yoldasınızdır. Şu an araç kullanıyorsunuzdur. Telefonunuzu çıkartamıyorsunuzdur. Eyvallah, hepsini anlayabiliyorum. Ama iddia.com'dan da oynamak istiyorsunuzdur. Ya da oynuyorsunuz. Bayi kodunu yazamadınız, not alamadınız. Bunun için de Instagram'da Görkem Tezer. Adımı soyadımı yaz, istek gönder ya da bana mesaj gönder, hiç sorun değil. Bugün bir temizlik yaptım, takipçilerimden 6-7 kişiyi çıkardım çünkü çok küfürlü mesajlar geliyor. Hani bana değil ama görüyorum, sağa sola küfürler ediyor, başka bir takıma küfür ediyor. O bana göre değil, benim listemde olmaz öyle insanlar. Takipçi sayım düştü. Bunu bir telafi edelim. Instagram'dan bana isteklerini gönderebilir Instagram kullanıcıları diyorum ve Radyo Spor'u da sosyal mecralardan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Başka hatırlatma yapacağım bir şey kalmadı herhalde. Hani kendimi şu an okula gitmeye hazırlanan bir öğrencinin velisi gibi hissettim. Kızım aldın mı eşyalarını? Bak, bunu öğle arasında yiyeceksin. Bunu teneffüste, ikinci teneffüste yiyeceksin. Kalem tıraşını almayı unutma. Kendimi öyle hissettim ya. Her şeyi hatırlatıyorum. Peki. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben keyif aldım. 1,5 saat boyunca keyifliydi. Umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Sürçülisan ettiysem de, herhangi birinizin kalbini kırdıysam da o kişiden özür dilerim. Öyle bir niyetim yoktu. Onu da hatırlatmış olalım. Bak yine hatırlatıyorum. Peki, ben bu hatırlatma hastalığından kurtulmak için artık veda ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül 2026. Pazartesi gününde saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'de artık milli araya giriş yaptık bu hafta. Şu ana kadar 9 karşılaşma oynandı ve bu karşılaşmalar sonucunda da lider değişti. Haftaya lider giren takım Galatasaray olmuştu. Fakat Trabzonspor deplasmanındaki 4-0'lık mağlubiyet dün Ahmet'in kendi evinde kazandığı karşılaşma, ki Beşiktaş önünde Ahmet çok iyi bir başlangıç yaptı mücadeleye. 2-0'lık skorla üstünlüğü buldu. İkinci yarıda Beşiktaş geri dönmeye çalıştı. Fakat o geri dönüşün sonunda Salih yaptığı hatayla birlikte gole sebebiyet verdi. Nübel'in de tabii orada bir katkısı var. Ahmet tekrar iki farklı üstünlüğü buldu. Son bölümde Ahmet 10 kişi kaldı. Beşiktaş penaltıdan golü buldu, farkı 1'e indirdi ama puan için yeterli olmadı. Beşiktaş eğer puan alabilseydi milli araya lider gitmeyi başaracaktı ama Ahmet bunu başaran takım oldu. Ahmet de ligin yeni ekibi bildiğiniz gibi ve iç sahada şu ana kadar 4'te 4 yaptılar. İç sahada Trabzonspor'u, Başakşehir'i ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Ahmet gerçekten onlar açısından tarihi bir sezon başlangıcı oldu diyebiliriz. Dün Ahmet'in attığı goller de, özellikle 2-2 gol görülmeye değerdi. Orban'ın şutu, Diasaba'nın şutu, Nübel'de ceza sahası dışından iki pozisyonda kalesinde golü gördü. Ahmet oyun olarak da tabii daha iyi gözüken tarafta ilk yarıda şüphesiz. Ama ikinci yarıda skorun da belki etkisiyle beraber Beşiktaş biraz daha fazla baskı kurdu Ahmet kalesinde ama olmadı Beşiktaş'ın istediği. Tabii hakem kararlarından şikayetçi Beşiktaş tarafı. Maç sonu Serdal Dal'ın da açıklamaları oldu. Özellikle ilk yarıdaki Vlahovic pozisyonu. Beşiktaş o pozisyonda penaltı bekledi, kırmızı kart bekledi. Ama hakem Ali Şansalan faulü Ahmet Deyin'e verdi. Maç sonu programlarda da o pozisyon bayağı bir konuşuldu. Biz de maçla birlikte elbette tartışmalı pozisyonları da

konuşacağımızı söyleyelim. Dün aynı saatte oynanan diğer maçta Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldılar. Göztepe maçın başında Arda Okan Kurtulan'la öne geçti. İkinci yarıda Rize geri döndü. 70'te Olavoy'in ve 80'de Doğu Karun'un golleri geldi ve 90+4'te de Efkan'ın penaltısıyla Göztepe kendi evinde bir puanı kurtarmayı başardı. Günün ilk seansında ise yine iki maç oynandı. Fenerbahçe Eyüpspor önünde tarihinin en farklı lig galibiyetini aldı. 8-0 kazandı Fenerbahçe mücadeleyi. Vedat Muriç attığı 4 golle karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk golde de penaltıyı aldıran isimdi. Vedat Muriç Greenwood penaltıda golü attı. Guendouzi, İrfan Can Kahveci ve son gol yine Greenwood'dan geldi. Fenerbahçe 8 farklı kazandı. Eyüpspor'da ise Özhan Pulat görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu da kararı kabul etti ve Eyüpspor'da milli arada yeni bir teknik direktör gelecek. Arayışlar çoktan başlamıştır. Asensio uzun bir zaman sonra maç kadrosunda yer buldu. Fakat skor ve Asensio'nun durumu hani oynamasına çok yani skor müsaitti de kendi durumu pek müsait değildi. O yüzden tercih edilmedi. İsmail Kartal da eğer maç sıkıntıya girse 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Ama riske girmeyince oynatmadık ifadesini kullandı. Aynı saatteki diğer maçta Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Cardozo 45'te attığı golle Erzurumspor'a galibiyeti getirmeyi başardı. Bu pazar gününün fikstürünün sonuçlarıydı. Cumartesi gününe gidecek olursak burada da haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasıydı. Trabzonspor'da yeni bir teknik direktör Thomas Reis ilk maçında Galatasaray'ın da 4-0'lık bir galibiyet aldı. Trabzonspor maçı adeta golle başladı. Henüz 4. dakikada Galatasaray duran top kullanırken kendi kalesinde bir pozisyon gördü. Salah bomboş. Karşı karşıya da Uğurcan Çakır'ı avlamayı başardı. Ve ilk yarı boyunca da Galatasaray bir türlü istediği oyunu ortaya koyamadı. Trabzonspor etkiliydi. 39'da yine Salah sahnedeydi. Onun asistinde Savio'nun plasesiyle fark 2'ye çıktı ve 44'te yine Galatasaray savunması bir hata yaptı ve o hatayı da değerlendiren isim Muhammed Salah oldu. Devreye 3-0'lık skorla önde girdi Trabzonspor. İkinci yarıda Galatasaray ilk yarıya nazaran tabii daha iyiydi. Daha fazla pozisyon buldu ama yeterli olmadı. Trabzonspor ilk neredeyse atağında 80'de ikinci yarıda Salah'la bir kontra golü daha buldu ve 4-0'lık skorla Trabzonspor mücadeleyi kazandı. Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma içerisinde kırmızı kart gördü. Lezli Ukoçukwu da oyuna sonradan girmişti. Yaptığı sert müdahalenin ardından o da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ki girdikten sonra nispeten etkili gözüken isimlerden biriydi Galatasaray'da. Ama şimdi o kırmızı kartla birlikte bir sonraki maçta forma giyemeyecek. Cumartesi günü aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada da Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup etmeyi başardı. 5-0'lık Ahmet yenilgisinden sonra Nuri Şahin bu galibiyette bir kredi kazandı. Başakşehir'de Şomurodov gollerine devam ediyor. Bu maçta da 2 gol attı. Diğer goller Skovolsen ve Selke'den geldi Başakşehir adına. Kocaeli Spor 2 Gaziantep 0 cumartesi gününün bir diğer sonucu. Kocaeli Spor'da Berkan Kutlu ve Ace ile 2-0 kazandı. Açıkçası kaleci hatası tabii ilk golde çok büyük. Kocaeli Spor onu değerlendirdi. Berkan öne geçti ki ilk yarı boyunca Antep daha etkili gözüken taraftı ve Ace'yi de iyi bir golle Kocaeli Spor'u 2 farklı galibiyete taşıdı. Kocaeli Spor da evinde gerçekten bambaşka bu sezon 3 maç gol yemeden kazandı. 3'ünü de Amed'i 2-0, Samsun'u 1-0 ve Gaziantep'i de 2-0 mağlup etti. Şimdi milli ara dönüşüm Beşiktaş deplasmanına gidip Göztepe

0: kendi evlerinde konuk edecekler. Çorum 1, Alanya Spor 2 haftanın bir diğer sonucu. Bu karşılaşmada da goller ikinci yarıda geldi. Alanya Makuta ile öne geçti 67'de. 76'da Ramirez'in golü 1-1 ve 78'de oyuna henüz yeni giren Arda Ustaoğlu'nun golüyle Alanya Spor kazanmayı başardı. Haftanın açılışında da Kasımpaşa Konya Spor mücadelesi vardı. Haftanın golsüz biten tek maçı oldu. Taraflar 0-0'lık skorla birer puanla sahadan ayrıldılar. Artık milli araya gittik. Şu an milli aradaki puan tablosunda da Ahmet 13 puan ve averaj da liderlik koltuğunda oturuyor. Aynı puandaki Galatasaray ikinci. 12 puanlı iki takım var. Beşiktaş averajda 3. Kocaeli Spor 4. basamakta. Alanya Spor 11 puan oldu. 5. basamakta milli araya girdi. 10 puanlı 4 takım var. Fenerbahçe 6, Trabzonspor 7, Kasımpaşa 8 ve Rize Spor da 9. basamaktalar. 8 puanlı Antep 10. 7'şer puanlı 4 takımdan Çorum 11, Başakşehir 12, Gençler Birliği 13 ve Erzurumspor da 14. sırada. Küme düşme hattının hemen üzerinde 15. basamakta Konyaspor var 4 puanda. Aynı puandaki Samsun 16. Göztepe ligde galibiyet olmayan tek takım. 3 beraberlik 3 puanla 17. ve son basamakta da yine 3 puanla -14 averajlı Eyüp Spor bulunuyor. Eyüp'ün tek galibiyeti var bu sezon. Onlar da ilginçtir. O galibiyeti Alanya Spor karşısında aldı ki Alanya Spor az önce bahsettim. 11 puanla 5. Eğer Alanya Eyüp'ü yenmiş olsaydı ki diğer sonuçlar tabii ki değişebilirdi ama 14 puanla milli araya lider bile girebilirdi. Alanya Spor'da o maçla birlikte büyük bir fırsat tepti diyebiliriz. Şu ana kadar Süper Lig'de en çok gol atan takım Fenerbahçe. Dünkü 8-0'lık skorla birlikte Fenerbahçe 16 gole ulaştı. Onu 15 gollü Ahmet ve 14 gollü Beşiktaş takip ediyor. En az gol yiyen takım şu aşamada Kocaeli Spor. 6 haftada 4 gol gördü Kocaeli kalesinde. Ondan sonra da Trabzonspor ve Kasımpaşa geliyor. Galatasaray ilk 6 haftada 10 gol gördü kalesinde. Tarihinde sanıyorum bundan kötü gol anlamında bir sezonu var Galatasaray'ın. Ki puan tablosunda ilk 10'daki takımlar arasında en çok gol yiyen takım Galatasaray. İşin savunma kısmı sıkıntılı. Bu haftada 4 gol birden gördü Galatasaray kalesinde. Diyelim 7-11 özeti Süper Lig üzerinden yaptık. Avrupa çapında da tabii haberler var. Milli takımla ilgili haberler var ama bugün tahminimce maçlarla programı bitiririz. Tartışmalar da var. Diğer gündemlere yarından sonra daha geniş vaktimiz olacak. Şimdi şarkı, reklam arası, sonra Ahmet Beşiktaş maçı da buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Süper Lig'de 6. haftada oynanan öne çıkan karşılaşmaları konuşacağız uzun uzadıya. Mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızda açık 0538-052-1487. Ali abi günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın, sana da iyi haftalar, herkese iyi haftalar. Hoş geldin sen de.
0: Teşekkürler, hoş buldum. Beklemiyor muydun beni?
2: Ne?
0: Beklemiyor muydun?
2: Neyi beklemiyordun?
0: Benim beklemiyordun böyle sanki öyle bir.
2: Yok canım,
0: tatile çıkarım, işe çıkarım gibi.
2: Yok hiç.
0: Yakın zamanda seni göremeyeceğiz gibi.
2: Evet, bu hafta son.
0: Bu hafta son.
2: Ondan sonra bir izin.
0: Bir hafta mıydı?
2: Bir hafta.
0: Gelecek hafta bizi Genco abiyle baş başa bırakacaksın.
2: Evet, yani Allah yardımcınız olsun tabii. Uzun bir hafta olacak herkes için.
0: Uzun bir hafta olacak. Milli ara, milli maçlar, cuma ve pazartesi. Kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmalar Kocaeli ve Bursa'da oynayacağız. Konu gündem olur tabii milli takım. Tercihler de bayağı aslında enteresan. Birazdan yani birkaç gün
2: bir de iyi maçlar olduğu için bu milli ara seviye yüksek olduğu için daha keyifli olur. Ama daha keyifli bir şey var. Süper Lig'in bitmesine 28 hafta kaldı.
0: Evet.
2: Onu unutmayalım. Yani pazartesi neşemiz o. 28 hafta kaldı sadece. Çok çabuk neşeliyiz. İlerliyor.
0: Gerçekten bugün çok neşeliyiz.
2: Vallahi ben neşeliyim.
0: Herkes çok neşeli tahminimce. Çok tartışmalı yine bir hafta oldu. Hakem kararları, açıklamalar, hoca eleştirileri,

0: tabii Galatasaray cephesinde. Daha çok hoca konusu. Ama
1: çok değişen bir şey yok ya. Yani geçen seneden ne farklı ya da ondan önceki senelerden ne farklı? Zaten 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sezon olacağını herkes biliyordu. Bence oralarda hani ötekini beklemek çok şey oluyor, iyimserlik oluyor.
0: Öteki derken hani, hocaların güvende olduğu mu?
1: Efendim ne?
0: Hocaların güvende olduğu
1: böyle. Yok, hani bu tartışmalardan sıyrılan bir lig ya da bu tartışmaların daha az yaşandığı bir ligin mümkün olmadığını artık herkes biliyor bence. O yüzden ben çok garipsemiyorum. Normal.
0: Peki düne dönelim. Ahmet Beşiktaş Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki farklı mağlubiyetinden sonra milli araya Galatasaray'dan başka bir takımın lider gireceği kesinleşti. Ahmet galibiyetinde Ahmet, beraberlikte ve Beşiktaş galibiyetinde Beşiktaş milli araya lider olarak girecekti. İki takımın önünde de çok büyük bir fırsat vardı. Tabii ki Beşiktaş şampiyonluğun güçlü adayı olarak ve sezona da bence dört büyükler arasında en iyi giren takım olarak bu maçın favorisiydi. Bu maçı kazanıp ya da en kötü, hadi Ahmet zor bir deplasman, bunu bu sezon içerisinde gösterdiler. En kötü beraberlikte o liderliği alabilir diye düşünüyordum ama pek öyle bir maç olmadı. Özellikle ilk yarıda Beşiktaş maça girmekte, Ahmet'i püskürtmekte, rakip yarı sahaya yerleşmekte, rahat rahat top çevirmekte, pozisyon bulmakta bir hayli zorlandı.
1: Neden?
0: Ahmet'in yoğun baskısı. Ahmet çok iyi baskı yaptı. Ön tarafta çok sert oynadı, çok fiziksel oynadı. Her oyuncusu, yani mesela Furkan Diasaba o merkez üçünün iki parçası. Normalde Diasaba hani biraz kilo fazlası olan bir oyuncu. Furkan hani yıllardır takip ediyoruz. Böyle enerjisini sonuna kadar kullanabilen bir oyuncu değil. Daha çok teknik becerisiyle ön plana çıkan bir oyuncu. Onun da maşallah var. 90 artında çizgiye kadar adam kovalıyordu Furkan. Yani ne yaptıysa artık. Bence hani tribün atmosferi, hocanın katkısı bayağı istekli bir takım yaratmış Besnikaş'ı. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş da çözemedi. Pasa çıkmayı çözemedi. Uzun oynadı, çözemedi. Beklerle çıkmayı çalıştı, olmadı. Poku'yu hiç kullanamadı zaten. Poku felaket bir maç çıkardı ilk yarıda. Hiçbir istediğini yapamadı.
1: Ne kadar kötüydü değil mi?
0: Poku felaketti. Hani her anlamıyla. Hani bir olumlu hareketi var mıydı bilmiyorum. Bir ceza sahasına koşu yaptı. Onda da offside'ım diye bıraktı. Ki orada Poku'nun hatası değil tabii. Olaytan geç verdi de. Offside'da değildi galiba.
1: Değildi. Yani
0: orada bile yanlış karar
1: tek
0: verdi.
1: Tek bir tane şey verdi. Bir tane Orkun'a şut için bir pas verdi, o kadar. Yani sağda kaldığı şey içerisinde, süre içerisinde tek o hareketi vardı. Başka gerçekten hani uzun süredir bu kadar kötü bir oyun bireysel anlamda yoktu. Onu da görmüş olduk.
0: Evet, yani Poku beklenti olan bir oyuncu. Sağ kanada geldiğinde bayağı havada el attı. Hani fiziksel olarak İtalyan'ın oynatacağı oyuna uygun, atlet bir oyuncu. Çerni'den farklı bir profil deniyordu ama dün hani onu hiç kullanamadı Poku. İlhan bölüm bölüm çalımlar attı. Kart da gördürdü rakibine yanlış hatırlamıyorsam Krasniç'i ama onun kanadı da öyle çok etkili değil. Yani fiziksel olarak bence baş edemedi Ahmet'le Beşiktaş. Ben onu görüyorum ilk yarıda. Sen ne görüyorsun?
1: Ya ilk yarıda senin söylediklerini zaten herkes gördü. Yani Beşiktaş kabul etmek gerekir ki biraz da Marsilya maçında kalmış. Şimdi Ahmet'in iç sahadaki bu oyunu sürpriz mi?
0: Değil.
1: Zaten herkes 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey bekliyordu değil mi? Yani Ahmet'le iç sahada oynarken bir baskı olacağı, bu baskıya fiziksel olarak karşılık vermek gerektiği, eğer baskıyı kıramıyorsanız da çok arkada eveleyip gevelemeye gerek olmadan topu uzun vurmak gerektiği açık. Ha, Beşiktaş'ın yediği goller bence çok ekstra goller. Yani iki şutta olağanüstü şutlar. Bir tanesinde zaten Salih'in kaptırdığı bir top var. Pozisyonun başlangıcında. Ama ne olursa olsun iki tane çok ekstra şutla Beşiktaş geriye düştü. Hani o şutların xG'si çok düşüktür. Ama bir de Ahmet'e yani skor üstünlüğü verdiğinizde işte Bale, Diasaba, Orban hani çok kısa süreler içerisinde sizin kalenizi yenebilecek oyuncular ki onu da çok fazla yapamadı bence Ahmet. Yani maçın genelinde Beşiktaş'ın arkada verdiği boşlukları düşün. Savunmada yaptığı riski düşün, aldığı riski düşün. Gene Ahmet az değerlendirdi. Yani ikinci yarıda iki tane pozisyon var. O şekilde. Ama ilk yarıda goller dışında Ahmet o işi çok yapmadı, yapamadı. Fakat Beşiktaş açısından ben işte genelde bunu zaman zaman seninle dile getiriyoruz. Hocalar söylüyordu zamanında. Maçın içinde kazanmaya çalıştı Beşiktaş. Yani biraz mental ve fiziksel olarak bu deplasmana yeteri seviyede gitmemiş. Ben onu gördüm.
0: Peki daha farklı, hani daha az yorgun olduğu bir maçta tabii daha farklı mental olarak.
1: Ya ikili mücadelelerde zaten anlıyorsun. Hani ikili mücadelelerde Ahmet'in sert oyunu vardı. O sert oyuna zaman zaman karşılık veremeyen, işte zaman zaman hakemin kararları, ama ne olursa olsun o sertlikle mücadele karşılık vermediğinizde ve oyunun da bazı doğrularını yapmadığınızda, şimdi rakip sizden daha fazla ısırıyorsa o zaman işiniz çok kolay değil futbolda. Şimdi Beşiktaş aynısını Marsilya yaptı. Yani Marsilya maçında baskı yiyen taraf Marsilya'ydı. Maçın belli bölümlerinde o nasıl Marsilya karşılık veremediyse Beşiktaş da Ahmet'in baskısına karşılık veremedi. Ama bence daha fazla uzun oynamalıydı Beşiktaş. Çünkü Ahmet'in o baskıyı zaten uzun süre sürdüremeyeceği belli. Yani şimdi Diasaba'ya bakıyorsun. Yani maşallah. Hani neredeyse veteran görüntüde. Fizik olarak. Furkan, senin söylediğin gibi yani mesela Furkan ve Diasaba'nın olduğu bir merkezde ben Beşiktaş merkezi vermez diye düşünüyordum. Karşılaşma öncesinde.
0: Aynen. O yüzden pasta da çıkabilir diye de düşünürsün. O bloğu
1: ama
0: aşabilir yani
1: presi yedikten sonra daha fazla uzun deneyebilirsin. Çünkü o baskının bir süre sonra aynı şekilde devam etmeyeceği ortada. Ama Ahmet açısından ne iyi oldu. Tabii o baskıyı yaparken iki gol bulmaları onlar için harika oldu.
0: Aynen. Orban'ınki çok ekstrem bir şut. Diasaba'nınki daha tabii yerden gidiyor, köşeye gidiyor. İlk golde bilmiyorum, Nübel'e çok bir şey yazmadım ama ikinci gol sanki Nübel'in kurtarabileceğini bugüne kadar gösterdikleri, yoksa o da tam direkt dibine gidiyor, yanağlara gidiyor, iyi bir yer yani. Ama Nübel'den bekliyorsun yani.
1: Valla bunu söylediler, hatta girişte, şirketin girişinde, Sarı'nın girişinde bizim güvenlikteki arkadaşımız Sezer de söyledi, ikinci golü Nübel'e yazarım dedi. Ama hani topun gittiği yer, sonradan izleyince artı yerde sekmesi, o da bence çok ekstra bir şuttu.
0: Yok, şut dediğim gibi öyle ama hani Nübel geçen yıl çıktı ya istatistiği. Tamamında 2 gol yemiş ceza sahası dışından. Dün 2 gol ceza sahası dışından geldi tek maçta. Hadi ilkine dediğim gibi çok diyecek bir şey yok ama ikincisi Nübel'in yaptığı ekstraları düşününce bu sezon Nübel'in hani kurtarabileceği bir top gibi düşünüyorum.
1: Ya kurtarılamaz diyemem tabii. Yani. Yani öyle bir şey diyemem ama 2 şutta çok ekstra, çok güzel goller oldu.
0: Diğer pozisyonda da ikinci yarıda yenen golde de bilmiyorum Salih'e mi yazarsın, tabii kaptıran Salih, ama Nübel'in de oradaki riskli tercihiyle birlikte gol geldi. Yani Nübel de bu maç için en kötü karşılaşmasını oynadı diye düşünüyorum.
1: Yani Nübel de öyle, Salih de öyle. Bana sorarsan. Olaytan da öyle.
0: Zaten Olaytan
1: uzun bir süre sonra
0: çıktı hemen.
1: Yani Beşiktaş merkezde
0: Rıdvan çok işte Poku
1: çok şey beklediği oyunculardan hiçbir şey alamadı. Yani şimdi takım olarak zaten böyle tek tek isimleri saydığında performanslar beklentilerin altında kaldığı noktada zaten işin daha da zorlaşıyor. Şimdi Beşiktaş'ta dün mesela kimi ön plana çıkarttınız?
0: Ben kimi ön plana çıkardım biliyor musun? Miretti'yi. Ben Miretti'den çok etkilendim.
1: Evet, bayağı iyiydi.
0: Bayağı. Ben Pirlo'yu sanki izliyordum bir de. Saçlar da benziyor. Soğukkanlılık çok iyi. Ben acayip bir orta saha gördüm.
1: Evet, katılıyorum. Bayağı iyiydi. Orkun Bey'e sorumluluk almaya çalıştı Beşiktaş'ta. Ama genel olarak baktığında hani merkez, başlayan merkezde Salih ve Olaytan kendi şu ana kadar gösterdikleri standart performansın arkasında. Orkun çok tutuk başladı, sonradan ortaya çıkmaya çalıştı. Vlahović çok mücadele etti ama o da bir yere kadar, çünkü sürekli olarak iki kişinin arasında bayağı da sert oynandı Vlahović'e karşı. O zaten Poku'yu söyledik. İlhan da bence, o da biraz Marsilya maçında kalanlardandı. Yani İlhan'ın da öyle çok iyi oynadığını, hatta iyi oynadığını düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Zaten geriye ne kaldı? Kimi söyleyeceğiz?
0: Toperler ve evet. Sağ bek herhalde saymadık.
1: Yani mesela bir şey Emirhan oyuna girdi. Emirhan'ın da enteresan bir şeyi var. Bazı toplar

0: Hani zaten ilerideyken top rakipte, artık rakibin o alanı şey yapacağı belli, değerlendireceği belli. Pat diye böyle kendini öne atıyor. Offside de olmuyor ama kendi bulunduğu alanı iyice boşaltıyor. Rakibi yakalama imkansız hale getiriyor. Yani o balenin pozisyonunda kendini ileri atması, aynı şeyi Marsilya maçında da yaptı bir kere. O da çok büyük bence bir fundamental hata. Yani orada mesela ne yapmaya çalışıyor Emirhan? Anlamış değilim. Hani ya çıkarsın offside'ı bozmaya çalışır. Çünkü ilk yarıda mesela Rıdvan yaptı onu. Bir öne hamle yaptı. Rakibi offside'da bıraktı. Orban'dı. Onu Rıdvan yaptı. Yapacaksan öyle yapman lazım. Savunma oyuncusu olarak. Yani risk alacaksan o şekilde yapacaksın. Yani Emirhan kendini öne atıyor. Rakibe yaklaşması mümkün değil. Rakip hala 3 metre önünde. Öteki rakiple de arasındaki 6 metre farkı 12 metreye çıkartıyor. Yani yakalama ihtimalin varsa da ortadan kalkıyor. O da çok enteresan yani. Marsilya maçında da oldu dediğim gibi. Bu maçta da oldu. Yani şimdi böyle bir deplasmanda bireysel performanslar işte az önce saydığımız gibi olursa ve maçın içinde yakalamaya çalışırsan ikinci yarıda kolay olmuyor. Bir de işte 3 tane gol yedin. Şimdi kötü oynarsın, bir gol yersin. Bir golün telafisiyle 3 golün telafisi arasında fark var. 2-1'de momentum Beşiktaş'a geçecekti. O çok net belliydi. İkinci yarının başında. İkinci yarının başında Beşiktaş'ın golü bulduğu dakika da iyiydi. Değil mi? Hı hı. Gayet iyi bir dakikada buldu.
1: Tabii 50 kaç? 55.
0: 55.
1: 55'te
0: 55'te skoru 2-1'e getirmişsin.
1: 59'da evet. 3-1 olmuş.
0: Ondan sonra tam momentum sana geçmiş. Bir hata. Hatta işte Nübel artı Salih'e yazmak lazım dediğin gibi. 3-1'den sonra zaten 3-1'den sonra dikkat et, uzun süre Beşiktaş şey oldu yani, demoralize oldu. Pek oyunu ortaya koyamadı. Ondan sonra işte ikinci golle beraber tekrar oldu ama zaten o zaman da çok işten geçmişti.
1: Nübel'in o pasında Salih attı. Şunu düşündüm. Busquets'le ilgili bir röportajdı sanıyorum. Pası öyle bir atıyor ki hani oyuncunun zaman zaman sağına, zaman zaman soluna, bu şu demek, hani sağına doğru atıyorsa diğer taraftan bası geliyor. Hani oyuncu o şekilde yönlendiriyor attığı pasın hizasıyla. Dün Nübel çok böyle merkeze doğru attı. Salih'in tam böyle sağ kanadına atacağı şekilde ama Furkan da o açıdan prese geliyordu. Nübel de biraz sanki diğer tarafa o baskıyı görüp atsa, bu arada öbür tarafa atsa gerçekten o presi kıracak ve çok dengesiz yakalayacaktı Beşiktaş. Yani Furkan da risk aldı taraf seçerek orada. Ama Nübel çok fark edemedi, sezemedi herhalde. Düz bir pas attı Salih'e. Bence ufak detaylar tabii bunlar ama Busquets'te okuduğum için çok hoşuma gitmişti. Yani o baskıya göre pasın yönünü değiştiriyor oyuncuyu atarken, takım arkadaşını atarken.
0: Salih'le alakalı olarak çıplak gözle izlediğimde hatırlarsan şunu söylemiştim. Çevre kontrolünü mükemmel yapan bir oyuncu demiştim. Yani topu almadan önce mutlaka iki kere bakıyor sağına soluna. Salih bu duruma düşürüyorsa zaten pasta bir sıkıntı vardır. Öyle söylemek gerekiyor. Çünkü şimdi orada birebir baskı ayrı bir şey. Birebir baskının yanında Ahmet'le oyuncu sayısının fazla olması da ayrı bir şey. Hani farz et birebir kaptırdı topu Salih. Salih belki tekrar yakalayabilir. Belki Furkan adımla atamayabilir, topu kaptırabilir, iyi süremeyebilir, iyi açı bulamayabilir. Ama etraf o kadar kalabalıkken hani Nübel'in yapması gereken orada uzun vurmak. Hı hı. O riske gerek yoktu. Çok da pahalıya patladı Beşiktaş'a.
1: Evet, yani o gol maçın kaderini belki değiştirdi. Dediğim gibi sonrasındaki bölüm için böyle bir pozisyonu da Beşiktaş'ın yani yaratabildiği Beşiktaş yok.
0: İşte basit top kayıpları gördün. Ondan sonra tabii Ahmet de bayağı gömüldü. O gömüldüğü noktada Beşiktaş'ta bir hareketlilik gerekiyordu. İşte bir çalım gerekiyordu. Çok kaliteli bir pas gerekiyordu. O kaliteli pas işte Miretti'den geldi. Yani Miretti'nin pası çok çok iyiydi. Beşiktaş'ın attığı ilk golde öyle bir şeye ihtiyacın vardı. Şimdi ondan sonra çıkmadı. Yani mesela top Çerni'ye geliyor. Çerni çalım deniyor. Topu kaybediyor. İlhan Rıdvan tarafı kaybetti. Raşit'e girdikten sonra aslında sol tarafta sağ ayağıyla bir iki tane deneme yaptı.
1: Evet,
0: İçeri girdi.
1: Kalecinin çeldiği, Lafon'un parmaklarının ucuyla çeldiği gol olabilirdi 87'de. Evet.
0: Yani o tarz şeylere ihtiyacın oluyor o kadar kalabalıkta. Yani ya çok hareketli olacaksın ama orada da alan dar olduğu için hareketlilik de tabii doğal olarak. Yani savunma arkasında bir anda koşman falan çok mümkün değil. Önemli olan çalım ya da ikiye birler yapabilmek. O da çok az gelince zaten kitlenen bir oyun oldu. Orada da bir iki işte Ahmet pozisyonu kaçtı.
1: Evet, Ahmet de maçın en net pozisyonları oldu. Orban'ın karşı karşıyası ki Emirhan yine orada yok. Emirhan'ın bölgesi bomboş.

0: Agbadu yetişmeye çalışıyor. Onda Nübel başarılıydı. Diğer pozisyonda Bale'nin sol çaprazdan karşı karşıya kaçırdığı pozisyon, ki orada da Umut Meraş'ın çok iyi bir pası var ama Bale de hızıyla onu asiste çevirebilirdi, yapamadı. Umut da yine maçın iyilerinden birisiydi. Yani Ahmet'te bakarsan hani Furkan, Umut Meraş öyle çok şu an büyük takımlara gidecek oyuncular değil ama Ahmet özelinde, Ahmet'in oyun anlayışı içerisinde gayet iyi gözüktüler. Faydalı gözüktüler. Ben en çok herhalde Bale'yi beğendim dün Ahmet'te.
1: Tabii çok Bale çok yani herkes enerjik. Çok mücadele etti ama Bale'ye de katılıyorum. Bale tabii mücadele yanında bir de kalite koyabiliyor ortaya.
0: Hatta şunu düşündürdü tabii çok tabii tek bir maç izledik doğru düzgün Poku'yu da. Hani Poku yerine Bale'yi alsa Beşiktaş daha iyi olurmuş dedim ama bu tabii çok sığ bir yorum. Yani tek maç üzerinden zor da. Bale'yi ben geçen sene beğendiğim için.
1: Ya Poku herhalde normalde bu kadar kötü bir performans sergilemezdi. Artık hazır mı değildi mental ve fiziksel olarak. Ne oldu tam olarak bilmiyorum ama hakikaten böyle alt lig seviyesinde bir görüntü çizdi ortaya. Normalde belki İtalyano 30'da falan alsa kimse çok fazla bir şey demezdi. Açıkçası onu yapmak istemedi. Ama hani gerçekten çok acemice işler yaptı bütün maç boyunca. Zaten hani takım olarak gününde değilsin. Bir de bir kişi eksik oynayınca iş daha da zor hale geliyor. Bunu neden söylüyorum? Hani gene o goller olabilirdi. Gene iki gol olabilirdi ama Beşiktaş mesela ilk yarıda gol atsa bir tane iş daha farklı bir noktaya gidebilir ikinci yarıda. Ama Ahmet için de şimdi ne kadar önde karşılaşmada o kadar direnç artıyor. Çünkü taraftar çok büyük bir itici güç. Ondan sonra işin ucunda kendisi aslında 4'e 4 yapmak. Şimdi 4'e 4 yaptı Ahmet. Ama Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı mağlup etti. Yani bu şu an ligdeki en kaliteli 5 kadronun 3'ü.
0: Şampiyonluk yaşamış 3 kadro.
1: Evet. Yani onları mağlup etti. Dolayısıyla oradaki motivasyon, oradaki direnç artıyor önde olduğu sürece. Ama şöyle bir gerçek var. Mesela Beşiktaş dün Ahmet karşısında skor olarak öne geçebilseydi o zaman Ahmet açısından çok zor olurdu. Çok tam tersi olabilirdi karşılaşma. Yani Ahmet'in öyle bir dengesi var bence. Ahmet öne geçtiği zaman çok tehlikeli bir takım ama geriye düştüğü zaman işi biraz zor çözebilecek bir takım. Çünkü mesela Orban çok böyle hani ekstra duvar olan, ondan sonra çalımı olan bir oyuncu değil. Direkt böyle boş alana ihtiyacı olan, direkt sprinte ihtiyacı olan. Dün golü çok ekstraydı ama genel olarak profil öyle. Orada işte tamamen Bale ve Diasaba'nın ayağına bakan bir takım haline geliyor. Dün yani beklerine de bakınca bekleri de işin içine kat. Öne geçtiği zaman fark yaratabilecek bir takım görüntüsünde.
0: Peki bir araya gidelim. 7.37 aradan sonra da maçı hatta tartışmalı pozisyonları da konuşacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.41 saatlerimiz Ahmet Beşiktaş mücadelesini konuşuyoruz. Beşiktaş bu sezon ilk yarısını isabetli şut çekemeden tamamladı. İlk resmi maçı dün oynamış Ahmet karşısında. Bu da tabii Beşiktaş açısından iyi bir tablo değildi. İlk yarıda hani ben de notlar alarak izliyorum karşılaşmaları. Beşiktaş'ın pozisyon olarak söyleyebileceğim tek notum ve Orkun'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş. Onu direkt kaleye gönderdi. Bir tanesi, iki tane serbest vuruş vardı. Beşiktaş onları da ilk yarı çok iyi kullanamadı duran topları. Birinde kaleciye gitti. Hani Lafon zorlanmadı. O var. Bir de Vlahovic'in penaltı beklediği pozisyonu tabii konuşuruz. Başka da yok Beşiktaş'ın.
1: Yani çok iyi iki açı serbest vuruş kullanmak için. Fakat gol olma ihtimali direkt serbest vuruşla çok ekstra vuruşlara ihtiyacı olan iki açı. O yüzden Orkun bence ikisini harcadı.
0: Birinde de Rıdvan kullandı sanıyorum yine oraya yakın bir topu. Yani o da olmadı.
1: Orada orta yapılması gerekir. Ya da bir organizasyon yapılması gerekir. Yani direkt kale belki şeyi düşünmüş olabilir. Hani kaleciden seker öyle bir şey. Orası o kadar kalabalık. Bunun gibi bir şey düşünmüş olabilir ama yani oradan tekrar söylüyorum. Çok çok ekstra vurmanız lazım bir gol çıkarabilmeniz için.
0: Zaten diğer denemesini daha sert vurdu. Onda da isabeti bulamadı kalenin. Evet. Bayağı yanından gitti top.
1: Hadi bir tanesini denedin. Öteki en azından mutlaka orta olarak kullanılmalıydı. Çünkü duran top golü bulduğum zaman farkı yaratabiliyorsun. Marsilya maçı nasıl koptu? Üçüncü gol duran top. Kornerden Beşiktaş bir kafa vurdu. Gol attı. Maçı kopardı. Bitti.
0: Beşiktaş'ın duran topları son bölümde etkiliydi. O da işte kimisi pasla kullanılır. Aşisan'ın kaçırdığı. Lafon'un yine çıkardığı 3-2'den sonra pozisyonlar vardı ama ilk bölümde Beşiktaş pek etkili kullanamadı. İşte ilk yarıda neredeyse pozisyon bulamadan Beşiktaş devreyi bitirdi. Tartışmalı pozisyonlarda tabii en çok konuşulan pozisyon o dediğim pozisyon. Vlahovic'in pozisyonu. Pozisyon aslında hani Beşiktaş'ın bir pozisyon yok ortada. Top Ahmetli Bates'in kontrolünde. O kalecisini bekliyor anladığım kadarıyla. Kalecisi çıkıp alsın diye. Kaleci çıkmıyor. Bates de Vlahovic'in hani çok ufak müdahalesiyle çok kolay kendini yere bırakıyor. Devamında da Vlahovic'i engelliyor. Vlahovic şutunu çekiyor ama işte düşüyor bir taraftan da. Hakem Ali Şanslan da o pozisyonda birçok hakemin yapacağı gibi savunma oyuncusu lehine kolay bir düdük çalıyor ve Ahmet vuruşuyla başlanıyor. Ben de açıkçası izlediğimde hani Vlahovic'in oradaki teması öyle faali gerektirecek bir temas değil kesinlikle. Ama hani diğer Vlahovic'in pozisyonda da tabii ki Bates'in yaptığına göre daha sert bir müdahale var ama hani o da verilmese verilmez diye düşündüm. Verse bir şey diyemezsin ama vermese de bir şey diyemezsin gibi geldi. Biraz gri bir pozisyon gibi düşünmüştüm. Ama maç içerisinde ve maç sonunda hakem yorumcuları çok netti bu pozisyonda. Ben aksi bir yorum görmedim. Triyoda da 3'te 3 hatalı bir karar olarak değerlendirilmiş. Penaltıyla birlikte kırmızı kart olması gerektiği söylenmiş. Ama hani VAR devreye girmedi mesela pozisyonda. Bu sezonda Taylor'ın en son o bilgilendirmesinde de gördük. Yani kamuoyundaki hakem yorumcuların aksine görüşler oluyor. Bu karşılaşmada da İspanyol bir VAR vardı. O yüzden o da devreye girmedi ve öyle gitti pozisyon. Sen ne düşündün?
1: O pozisyonda çok net bir şekilde Bates sarıldıktan sonra o sarılmanın penaltı olduğunu düşünmüyorum ama vücut ağırlığını Vlahovic'in üzerine veriyor. Üzerine verdikten sonra da ayaklarının üzerine düşüyor. Yani iyi bir vuruş yapmasını engelliyor vücut ağırlığını Vlahovic'in üzerine vererek. O yüzden bence çok tartışma açık bir şey değil bu. Karar değil. Kaçtı.
0: Peki VAR nasıl vermiyor İspanyol VAR?
1: Hakem gördü diye vermedi herhalde diye düşünüyorum. Hakemin kararı diye bıraktı diye düşünüyorum.
0: Valla yani. Hakem şeyi de gördü bu hafta. Batuhan Kolak Leslie'nin pozisyonunu da direkt 2 metre yanında görüyor. Hı. Yani hiç önünde kimse yok.
1: VAR... Aynı VAR mı Mert?
0: Aynı VAR.
1: Aynı VAR ekibi değil mi?
0: Tabii aynı VAR. Birebir aynı VAR.
1: Bilmiyorum ben şimdi tekrar açtım.
0: Hani o gördü sonra... olmuyor Ali abi. Görse bile eğer siyah beyazı göremediyse çağırıyor. Siyah beyaz hata olduğunu düşünüyorsun.
1: Demek ki siyah beyaz olduğunu düşünmedin. Ne diyeyim şimdi?
0: Ben
1: ya?
0: De
1: bilemem ki.
0: Çağırmayınca ben de öyle yorumladım. Hani siyah beyaz değil. Hani çünkü penaltı diyen çok çıkardı.
1: Ben evet. İlk izlediğimde ondan sonra senin gibi düşündüm. Çok bir şey yok diye düşündüm. Ama tekrar izlediğin zaman tekrar söylerim. Açın bakın pozisyona. Yani Bates sarıldıktan sonra ondan sonra vücut ağırlığı Vlahovic'in üzerine geliyor ve ayaklarına geliyor. O zaman iyi vuruş yapmasını engelliyor. Avantajlı olan oyuncuyu engelliyor. O yüzden yani çok tartışmaya açık olmuyor.
0: İşte orada da acaba hani üzerine düşüyor ya. Vlahovic ilk etapta kendini kolay mı yere bırakıyor da o yüzden üzerine düşüyor oyuncu Bates. Öyle mi sezdi hakem acaba?
1: Yani şimdi hakem adına konuşamam Mert. Ben kendi gördüğümü söylüyorum. Bates ağırlığıyla sol ayağının üzerine düşüyor Vlahovic'in. Ve Vlahovic'in iyi bir vuruş yapmasını engelliyor.
0: Yok şunu soruyorum. Evet. Vlahovic zaten düşerken mi üzerine düşüyor Bates yoksa Vlahovic ayakta dik ama Bates üzerine yıkılınca mı Vlahovic düşüyor? Anlatabildim mi?
1: Anlatabildin de orada zaten artık Vlahovic ne yapacak? Yani adam üzerine doğru geliyor. Herhalde düşmeye başlayacak. Yani o da bence şey değil. Eğer on üzerinden düşündüyse o da doğru değil. Yani son pozisyonu son 1-2 saniyesine bakmak gerekiyor. Son 1-2 saniyesinde bence tüm ihlal orada gözüküyor. Orada çıkıyor. Ama artık ne düşündüyse hani bilemiyorum. Hı hı. Çünkü şimdi senin söylediğinden yola çıkarsak eğer bunun öyle bir hata olduğunu düşünüyorsa çağırması lazım. Demek ki bir sebepten düşünmedi ama bilemem. Hı hı. O sebepten mi? Bu sebepten mi? Ama ben izlediğim zaman tekrar söylüyorum yani ben normalde biliyorsun bu ikili mücadelelerde çok şey yapmıyorum. Ama sen vücut ağırlığınla oyuncu

0: Yani pozisyonla ilgili genel kanı zaten senin aktardığın gibi hakem yorumcularında da Beşiktaşlılarda da. İtalyano mesela maç sonu pek hani bu pozisyon üzerinde durmak istememiş. Bize de bir penaltı verilebilirdi. Ama demiş aynı zamanda hakem hem bizler için hem onlar için de düdük çaldı. Bence bu maçta hakemi konuşmaya gerek yok. Şu anda maça bakmalıyız. Çünkü biz gerçekten ilk yarı çok kötüydük. Onlar da ilk yarı çok iyiydi. Biz ikinci yarıyı oynadık. Onlar da bizim kötülüğümüzü iyi kullandılar ve iyi bir oyun ortaya çıkardılar. Ancak bence bugün başrolde hakem yoktu diyor. Vincenzo Italiano, Başkan Serdalı daha farklı konuştu karşılaşma. Sonunda daha sert ifadeler kullandı.
1: Başkanın daha ilgili sert konuşması normal. Çünkü Alanya deplasmanı, bu deplasman. İki rakip de 10 kişi kalacak. Artı Erzurumspor maçında verilmeyen goller ve hafta sayısı 6. Doğal olarak başkan teknik direktör gibi konuşmaması da lazım. Fakat Ali Şansalan'la alakalı olarak şuna katılır mısınız yoruma? Maçın başında Ahmet'in sertliğine izin verdi ikili mücadelelerde. Ahmet skor aldıktan sonra da taktiraklarını Beşiktaş'tan yana kullandı.
0: Sertliğine izin verdi derken yine hani 9'a 3'tü faaldir Ahmet. Daha fazla faal yapmıştı ama yine
1: işte çaldı yani. Kart vermedi, şey yapmadı.
0: Kart vermedi diyebilirsin.
1: O sertliğe izin verdi bence. Maçın sertliğine izin verdi. Ahmet skoru aldı. Skor aldıktan sonra baktık ikinci yarıda taktirakları Beşiktaş'tan yana döndü. Ben öyle gördüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Benim gördüğüm oydu yani. Mesela Ahmet cephesi de hakemden şikayetçi. Beşiktaş da hakemden şikayetçi.
0: Tabii o Ahmet'in şikayetçi olduğu noktayı ben de anlamadım. Maçın bu kadar fazla uzaması, o kadar uzayacak bir şey yoktu bana da kalırsa ama Ahmet ondan şikayetçi başkanı.
1: Mesela orada gol olsa, o bölümde gol olsa bugün kıyamet kopmuştu. Bak kıyamet kopmuştu çünkü kıyamet Ahmet tarafından koparılmayacaktı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor tarafından koparılacaktı. Niye bu kadar uzadı maç? Çünkü liderlik el değişecekti. Lider Beşiktaş olacaktı 3-3 olsa. Ondan sonra sen bak gör kıyamet. Yani Ahmet ayrı şey yapardı, sesini yükseltirdi ama Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzonsporlu taraftarlar da bu maç niye bu kadar uzadı diye şey yaparlardı. Ya böyle hani bizim ligimiz böyle. Bunlardan bağımsız bir şey konuşman, bunlara girmeden günü tamamlaman mümkün değil. Böyle yani.
0: Krasniç, o da ilk yarıda bir sarı kart gördü. Gördüğü karttan sonra da hakem Ali Şansal'ın dibinde o meşhur İngilizce ifadeyi kullandı net şekilde ekranlarda.
1: El kolu değinmedi.
0: Yansıdı ki itirazların ikisi de bundan önceki bir faalde de çok itiraz etti kart görmedi. Onda da haksızdı, bunda da haksızdı. Dediğin gibi devam etti el kol işte o ifade. Hakem bir şey yapmadı. Hani o konu en son nereye bağlandı hatırlamıyorum. Zaman zaman çıkıyor bu konu. O ifade kullanıldığında kart mı, kırmızı kart mı? Kırmızı kart gösteren hakemler oldu.
1: Ya hadi geçmişte. Hadi duymadı diyelim. El kolu görmek istemedi mesela. Bakmadı oraya. Çünkü atamazsın ilk yarıda. O kadar cesaretli değilsin Ali Şansal olarak. Yani orada kartı verdin. Oyuncu çok net bir şekilde ekrana geldi. İki defa elini kolunu kaldırdı, devam etti bu hareketlere. Ali Şansal bakmadı oraya, bakmamayı tercih etti.
0: Ama Ali abi sen de zaman zaman şunu düşünüyorum. Mesela bazen çok aradığında da çok arıyor oluyor. Bakmadığında da bakmadığı oluyor.
1: Ya, şimdi ikinci söyleyeceğim o dengeyi olacaktı zaten.
0: Nasıl sağlayacak
1: ikinci söyleyeceğim olacaktı zaten. Şimdi eğer orada hani oyuncunun sakinleşmesini bekleyip ondan sonra hani onu çok görmeyip biraz böyle görmezden gelerek oyuncu sahada tutabilirsin. Öyle yaptı zaten. Diğer tarafta kartı gösterdi. İkinci elde atabilirdi mesela oyuncuyu. Haklı mı olurdu, haksız mı olurdu? Çok hakkaniyetli olur muydu? Bilmiyorum yani. İşte oyuncu yaptı iki kere böyle elini kaldırdı. Söylendi. Ondan sonra döndü gitti mesela. Çok zor. Hakem hocalarına bırakmak lazım. Ben bu tarz pozisyonlarda o sinir anında işte oyuncunun atılmasından pek şey yana değilim. Bana çok ağır kararlar geliyor. Ama bir taraftan da işte o hakemin otoritesini sarsmak

0: yansıtma şeyi var ya, muhabbeti var ya. Hı-hı. Hani herkese karşı, bütün oyunculara karşı, tribünlere karşı falan, kimin otoritesini sarsıyorlarmış falan oyuncular. Doğru, sarsıyorlar. O da tartışılıyor, konuşuluyor. Bilmiyorum ona ne demişler.
1: Valla
0: Girmiş mi
1: onunla
0: o şeye?
1: Ilgili Trio'dan bir yorum önüme düşmedi açıkçası. O pozisyonun bir kırmızı kart olmalı mıydı, o ifade en azından, ya da
0: işte öyle onu verirsen o zaman her böyle şey yapana kartları yapıştırman gerekir. Hani böyle 12 sarı kart, 2 kırmızı kartla çıkabilirsin bir karşılaşmada. Fakat hani hakemleri zaten vücut dili, kart kullanımı, ondan sonra oyuncuyu sakinleştirme. Mesela oyuncunun adı neydi? Çok pardon.
1: Krasniç.
0: Krasniç. Mesela Krasniç'i uyarmadı. Dikkat ettin mi? Mesela Krasniç çok sinirli. Yani Krasniç'i çekse, dese ki bak agresifsin, sakin ol biraz daha. Ondan sonra kart gösterebilirim. Belki biraz daha oyuncunun şeyini yapacak. Faali çalıyor mesela. Belli yani adam böyle şey, hani bomba gibi patlayacak yani. Biraz bence o da hakemliğin iyi taraflarından bir tanesi, onu yapması. Ya da kartı gösterirken yanına çağırıp hani biraz daha açıklayarak, böyle oyuncuyu sakinleştirerek kartı gösterse, orada bir 5-10 saniye ayırsa mesela oyuncuya, farz et 5-10 saniye ayırdı, ondan sonra kartını gösterdi, büyük ihtimalle o el kolu yapmazdı.
1: Peki pozisyonları tartışıyoruz. İlk golden önce Salih'e bir faul var mı? Salih'in kaptırdığı tarafta rakibiyle bir çarpışma oluyor. Zaten öncesinde kayıp, sonra kayarak çarpıyor. Ben de bir faul olduğunu düşünmüyorum. Şimdi penaltı tekrarı ekranda. Penaltı ilk şut olduğunda 94. Penaltı atıldığında 97. Kartlar verildi işte. Tartışma çıktı. Hadi 98'de. 98-30 ya da bakalım. 98-30'da maç başlıyor. Yani 4,5 dakika. Ama 2 dakika vardı zaten bitime. Yani ne ediyor? 100,5.
0: Hesapla bakalım mühendis bey.
1: 100,5'da bitmesi lazım karşılaşmanın. Kaçta bitiyor? 104 dedi Ahmet Başkan'ı. Hmm. Ben tam dakikasını hatırlamıyorum ama zaten hissettiğimiz çok uzattı hakem. Onu matematiksel olarak da tahminen bayağı uzattı. Yani
0: şanslı
1: dakika...
0: gol olmadı bak. Tekrar söylüyorum. Gol olsa bugün o lisans alan var ya, hı-hı, şu konuştuğumuzun 25 katı falan konuşulurdu.
1: Aynen öyle.
0: Gol olsa. O bakımdan şanslıydı.
1: Bir araya gidelim. 7.56 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.59 saatlerimiz. Asıl tartışmalı bir diğer pozisyon var. Ondan hiç bahsetmedik. Kırmızı kart pozisyonu. Ahmet'in gördüğü Sisse. İkinci yarıda Muhammed Halil yerine oyuna girdi. Muhammed Halil de ön tarafta en sırıtan oyuncuydu Ahmet'te net şekilde. Sisse'yi sağ beke attı. Krasniç'i sağ öne attı. Krasniç bu sezon izlediğim maçlarda çok benzerini yaptı. Ahmet hocası onu sağ bek başlatıp sağ öne alıyordu. Krasniç de ki tutar pozisyonda, Krasniç ileri gider pozisyondaydı. Ben izlediğim maçlarda hep çok etkilendim onun bindirmesinden, hızından. Dün de beğendim. Hani kırmızı kart görebilirdi, o ayrı. Ama Sisse'nin ikinci sarı kartına zaten diyecek bir şey yok. Ben ilk sarı kartı biraz ucuz geldi açıkçası. Çok kısa zaman aralığında gördü. 78'de ilk sarı kart, 84'te ikinci sarı kart. İlkinde bir topa müdahale etti. Sonra devamında böyle bir ayağını savurdu ama dedim ki bana ucuz geldi ilk sarı kart. Trio doğru demiş ilk sarı karta da. Yani benim yorumum ilk sarı kart ucuz, ikincisi zaten diyecek bir şey mi yok.
0: İkincisinde zaten basıyor. İlkinde de katılıyorum sana da, o da sarı kart yani. Hani verilebilir bilmiyorum. Verilebilir. Verilmeyebilir.
1: Aynen.
0: Valla bilmiyorum yani, işte her pozisyon böyle incik cincik sonuna kadar tartışılıyor. Ama genel performanslarda da pek bir şey yok. İlerleme yok. Hı. Hakemlerle alakalı olarak.
1: Beşnikasi Ahmet hocası maç sonu kırmızı kart görmüş. Zaten maçın sonu kaldı mı bilmiyorum. Ben biraz çok az kaldım. Kaldığım anda da direkt olarak hakem Üstün yanına böyle çok büyük bir sinirle gidiyordu. Biri hemen tuttu. Ama o tutmanın yeterli olmayacağı açıkçası görülüyordu. Sinirlenmiş o da fazla uzatma verilmesi. Oradan kırmızı kart gördü bir sonraki maçta. Takım başında olamayacak. Tabii yani haklı şey olarak itirazında, özünde de itirazını gösterme biçimi Orada hakem yapacağı pek fazla bir şey yoktu. Yani kırmızı karta giden bir itiraz vardı. Onu söylemek lazım. Peki karşılaşmayla ilgili Beşiktaş gerçekten büyük bir fırsat tepti bu arada. Hı-hı. Hani lider olma, milli arayı liderlik koltuğunda geçirme fırsatı. Ama olmadı. Beşiktaş açısından da bilmiyorum bu maçtan nasıl bir sonuç çıkmalı Ali abi sence Beşiktaş adına? Yoksa hani bir daha perşembe pazar maç yapmayacak zaten bu takım deyip ve Ahmet deplasmanı özelinde düşünüp ama Ahmet zaten zorlu bir deplasman. Kimler işte kaybetmedi ki deyip hani yol kazası olarak görülecek bir maç mı? Yoksa geleceğe dair böyle soru işaretleri yaratan bir maç mı oldu sence?
0: Yol kazası değil. Zaten bu maçı milli ara öncesi pazar günü oynayacağın belli. Marsilya maçında çok efor harcayacağın. O eforla beraber fiziksel anlamda belli bir düşüşün olacağı. Konsantrasyon konusunda da problem yaşayabileceğin. Artı Ahmet'in de işte iyi seyircisiyle beraber agresif olacağı belli. Her şey belli. Her şey kitabına uygun gitti zaten karşılaşmada. İşte hakem kararları senin lehine olabilir, senin aleyhine olabilir. Gene kritik bir anda senin aleyhine bir karar var. Ama bunu da değiştiremezsin. Bu noktada Beşiktaş aslında yeni bir takım olmasının da bazı dezavantajlarını yaşıyor. Beşiktaş daha yeni kuruldu. Yepyeni bir hocası var. Yepyeni bir anlayışı var. Arada maçlar kaybedecek tabii. Ama daha çok çalışması gerektiğinin ortaya çıktığı bir karşılaşma. Yani sen futbolda perşembe gecesi zirvedesin. Pazar gecesi istediğin noktada değilsin. Yani yerlerde de değilsin tabii ki de. Bir avantaj kaybettin ama. Zirvedeki rakibin kaybetmişken ondan sonra sen kazansan lider olacaksın. Bu ciddi bir avantaj, ciddi bir özgüven de getirir sana. Ama işte neyi anlıyorsun? Daha çok çalışman gerektiğini. Daha çok çalışman gerektiğini. Buradan bir şey çıkartırsa Beşiktaş ki İtalyano'nun yaklaşımı o şekilde. Hani bu maçı artık geride bırakıp daha çok çalışmamız gerekiyor mealinde şeyler söyledi karşılaşma sonrasında. Oyuncular da buradan bir şey çıkarması gerekir kendileri adlarına. Çünkü Beşiktaş daha 7 tane Avrupa sonrası maç oynayacak. Eğer turu geçerse 2 tane daha eklenecek ona. Daha yolu uzun. Sezonun yolu uzun. Sezonda işte lig sana bazen böyle fırsatlar sunacak. Sen değerlendireceksin. Bazen değerlendiremeyeceksin. Liderlik fırsatı gene gelecek Beşiktaş'ın ayağına. Orası kesin. Lig Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de hatta Trabzonspor'a da o fırsatı verdi. Bak işte Ahmet kendi şanslarını iyi değerlendirince milli araya lider girdi. Kim derdi ki hani böyle kadrolarla beraber 6 hafta sonunda ilk milli araya Ahmet lider girecek diye. Yani bahis açısı kimse oynamaz. Bir de fikstürüne bakarsan hani Ahmet'in bir de fikstürüne bak yani Başakşehir'le oynayacak, Beşiktaş'la oynayacak, Trabzon'la oynayacak. Sen bu fikstürde oynar mıydın? Oynamazdın ama futbol böyle. Sana o şansı veriyor. Şansları kullandığın kadar ilerleyebiliyorsun. O yüzden Beşiktaş'ın hani karalar bağlayacak bir durumu yok. Ama kendini de tam olarak olmuş, artık bu takım oldu, artık bu takım en iyi takım diye niteleyecek bir durumu da olmaması gerektiğini Beşiktaş'ın görmesi lazım. Böyle karşılaşmalarda. Çünkü bak biraz o seviyeden aşağı indin mi hemen bir mağlubiyet geliyor. Alanya'da biraz indi Beşiktaş. Bak mağlubiyet geldi. Zalgiris'te önemsemedi maçı. Mağlubiyet geldi. Burada istediği mental ve fiziksel seviyede değildi. Hemen bir mağlubiyet geldi. Bu ne anlama geliyor? Henüz sen yeni takım olmanın verdiği işte dezavantajla deplasman oyunlarını iç saha oyunlarına yaklaştıramadın. Deplasmanda zorlanıyorsun. Deplasmanda da o seviyede olabilmen lazım ya da o seviyeye yaklaşman lazım. Kimse deplasmanda iç sahadaki gibi olmuyor ama o aradaki makasın açılmaması gerekiyor. O yüzden Beşiktaş buradan ders çıkarmalı. Daha fazla çalışmalı.
1: Bir önceki maça göre 3 kişilik bir rotasyon yaptı yanılmıyorsam İtalyano. Stoper, sol bek ve kanatta tabii.
0: Poku'yu.
1: Poku'nunki biraz mecburiyeti çünkü içeride bir önceki maç kramp sebebiyle oyun dışı kalmıştı. Durumu da çok belli değildi. Onu oynatmaması anlaşılabilir. Dün Çerni üzerinden neden oynatmadın diye bir eleştiri olmadı.
0: Yok yok yok.
1: İtalyano'ya.
0: Zaten İlhan'a mecbur.

0: Evet, Rosa sakat.
1: İneme mecbur. Merkeze dokunmadı.
0: Onu da
1: merkeze
0: normal.
1: Dokunmasına da zaten gerek yok. Vlahovic'i var. Sol bekte o hattarı zaten Marsilya maçının en kötüsüydü. Rıdvan'ın oynaması son derece normal. Stoperler de zaten yapıyor. Sağ beki de sağ bek. Kaleci de kaleci. Evet. Yani rotasyonuyla alakalı bir sıkıntı yoktu. Evet. Seçimleriyle alakalı bir sıkıntı yoktu. Aynen. İkinci yarının başında 3 oyuncu değiştirmesi de iyi bence. O da doğru yaptı. Yani orada da çok fazla beklemeden. Çünkü ilk yarı artık böyle bir deplasmanda 2-0 geride bitmişken artık o 3 değişikliği yapman lazım. Minimum 2 zaten yapardı. 3 tane tercih etti. Miret de oyuna olumlu katkı verdi. Bence Çerni de zaten Poku kadar istese de kötü olamazdı. Hani onlar da olduğu kadar, yansıdığı kadar. Hatta işte son bölümde artık maç 3-1 iken Salih'i stopere çekip Ohu atıp direkt 4-4-2'ye dönmesi de olumluydu. Onu da doğru yaptı bence. Artık orada ne yapacaksın? Yani 3-1, ha 4-1. Ama işte 3-2'ye getirdiğin anda eğer erken getirebilseydi şey de vardı. Beraberlik şansı da vardı. Onu da doğru yaptı bence. Yani gidip şimdi orada Vlahovic'i çıkartıp Ohu alsa yani hiçbir anlamı yoktu. Orada risk alması gerekiyordu. Riski de bence doğru aldı. Ben genel olarak hamleleri çıkardığı 11 çok şey yapmam. Eleştirecek bir şey bulamadım açıkçası.
0: Yani dünkü tek kazanım işte Mretti'nin kendini göstermesi oldu. O da hani Orkun'un dinlendireceği maçlarda net şekilde gözü kapalı kullanılacak. Olay Tan'ın yaptıklarını yapabilir mi? Tabii o bir farklı profil. Miretti pek öyle atlet bir oyuncu değil ama oyuna da bayağı akıl koyan, aynen, teknik kapasitesi
1: bir yüksek bir oyuncu. O da hoşuma gitti. Yani böyle benim merkezde kendini boşa çıkartan ve pas istasyonu olan oyuncular hoşuma gidiyor. Topu beklemek yerine o hareketliliği verdi. Hem sol kanada da bayağı deplase oldu. Sol kanatta da oyuncu fazlalığı da yarattı. Oraya Beşiktaş gitti yani. Miretti ile gitti, Rıdvan'la gitti, Raşitsa ile gitti. Zaten üretim genelde oradan geldi. O bakımdan da faydalıydı. Evet, yani bu maçın Beşiktaş adına kazanımlarından bir tanesi Miretti performansı denilebilir.
0: 8-0-8 birkaç dinleyici mesajı okuyayım maçla alakalı. Ondan sonra da reklama gideceğim. Reklamdan sonra da Fenerbahçe Eyüpspor maçıyla devam ederiz. Kerem Bey demiş ki İtalyano hakem konuşmuyor. Özlemişiz dedi. Bir başka mesaj Mesut Bey'den. Vallahi Gencebor'u tebrik etmek lazım. Ta ilk hafta dedi Ahmet içeride herkesi yener, deplasmanı bilemem diye. Gerçekten öyle Genç abi, öğlen bir aksilik olmazsa gelecek, ettikte konuşuruz ama bu öngörüsü vardı daha ilk maçlar sonunda. Şu ana kadar ona uygun gidiyor Ahmet. Şu anda Süper Lig'de hani dört büyüklerin atmosferini bir kenara bırakırsak sonra Ahmet geliyor. Hani Göztepe eski Göztepe değil. Dün bir baktım, merak ettim hani full kapasite olur mu? Tabii Rize maçı sonuçta bir büyük maç değil ama tam kapasite değildi. Bayağı karşı tarafta sol taraf bayağı boşluklar. Dikkat çekiyordu Göztepe tribünlerinde. Göztepe'de öyle bir şey yok şu anda. Başka kimi konuşuyorduk biz? Süper Lig'de Kocaeli'ni konuşuyorduk ama şu Ahmet'in tribünüyle kıyaslanacak bir tribün. Yani Bursa olur, o da alt ligde zaten.
1: Yok, Kocaeli'de doldurduğu zaman Kocaeli de çok iyi bir tribün. Ama işte Kocaeli'nin maçına baktım. Orada da gene dolu değildi. Kocaeli de büyük maçlarda şey yapıyor. Tabii Ahmet de sezon içerisinde ilerleyen haftalarda nasıl ne kadar tribünleri dolduracak onu görmek lazım.
0: Bence ilk sezon olduğu için
1: dolar mı?
0: Dolar. Diyorsun? Kocaeli'de de Göztepe'de de biraz şey o artık, hani biz buraların takımıyıza döndü o birliktelik, alt liglerdeki birliktelik devam etmiyor.
1: Doğru diyorsun.
0: O yüzden Ahmet de bu sene bence olur full. Seneye onlarda da bir geri çekilme olur.
1: Ama doğru yani, hani senin söylediğin tespit doğru. Onun dışında öyle çok bir şey yok. Ön planı çıkartabileceğin tribün yok. Tabii Başakşehir tribünden ayırmak lazım. Her zaman ayrı bir havaları oluyor Başakşehir tribününün. Onu ben her zaman ayrı bir yere koyuyorum. Başakşehir kadar olamadılar tabii yani.
0: Bir mesaj okuyayım. Hakan Bey'den gelen. Hakemin maçı gereğinden fazla uzatmasının nedeni bence Beşiktaş'a karşı duyduğu suçluluk duygusu. Demiş. İlk yarıda vermediği pozisyonun etkisinde mi kaldı?
1: Şimdi neden uzattığını tam olarak yani anlayamadık, o kadar uzattığını.
0: Bir dinleyici mesela uzatmanın başında bir sakatlık pozisyonu vardı diyor Vlahovic'de.
1: Tamam.
0: 1,5 dakika.
1: Yani kadar. Hepsini eklesen de o kadar olmuyor aslında.
0: Yani.
1: Ama tekrar söylüyorum. Bir düşünün. Ya gol olsaydı? Ya gol olsaydı? Hı hı. Ali Şans alan çok çok zor durumda kalacaktı.
0: Bakıyorum mesajlara dinleyicilerimizden.
1: Bir arada bir şut geldi. Kalecinin ayağına çarpan top var.

0: Değil mi? 3-2'den tabii Raşit San'ın pozisyonu. Aynen. Kaleciyi ayağıyla çıkardı.
1: Kalecinin ayağıyla çıkardı. O pozisyon da geldi yani. Hani mesela Raşit San ne bileyim daha sert vursa böyle kalecinin hani ayağının dibinden giden toplar vardır ya böyle. Hafif dışa doğru falso olup pat diye girer içeri böyle. Tabii Raşit San onu yapamaz da. Gene de hani mesela diyorum. O gol olsa of. Ben bugün gelmezdim valla. Ali Şansalan konuşulurdu. Başka hiçbir şey konuşulmazdı.
0: Yani. Üç ihtimal var demiş bir dinleyicimiz. Neden? Bir, yabancı var hakemleri futbolu bilmiyor. İki, yerli hakemler bilmiyor. Üç, planlı kaos isteniyor demiş. Valla dün İspanyol var vardı karşılaşmada.
1: Penaltı pozisyonu için söylüyor.
0: Penaltı kırmızı kart. Vlahovic pozisyonu için söylüyor. Hani orada varla anlaşamama durumu pek olası değil. Hani Ali Şansan İngilizcesi sorunlu bildiğim kadarıyla. Çok iyi değil. Zaten o yüzden FIFA olamamıştı en başta. Ama dün yabancıları çekip uyardı birkaç pozisyonda. Hani temel şeyleri var. Orada anlaşamama
1: zaten
0: durumu
1: avar
0: olmaz.
1: Var yani.
0: Yerli bir avar var. Aynen onu diyecektim ikinci olarak. O yüzden öyle bir anlaşmazlık olmaz. İspanyol var. Tercih etmedi. Bu arada dün Fenerbahçe maçı çok erken 3-0'a gelince maçı izlemeye devam ettim ama telefondan da Atletico Madrid Real Madrid maçını açtım. O maçın da ilk yarısı acayip sıkıcıydı. Yani çok düzenli şey yapamasam da hissiyatım hani spikerlerin ses tonundan Aykut Aydın'la Engin Kale vardı. O maçın hakemi de anladığım kadarıyla bir FIFA hakemi değil. Verilen hakem. Avrupa maçı yok adamın kariyerinde.
1: Bakalım.
0: Ben sabah baktım, sen de istiyorsan bir kontrol et.
1: Baksana tamam, tekrar baktırma.
0: Son iki senede falan öyle bir Avrupa maçı yok adamın. Bizim Ferhat Gündoğdu aklıma geldi. Hani bizim maçlarda da Yasin Kol mesela veriliyor, FIFA hakemi değil. La Liga'da bilmiyorum böyle bir şey uygulama oluyor muydu hep? Biz yakından takip etmediğimiz için mi bilmiyorduk
1: çok onu
0: ama.
1: Çok görmüyorduk çünkü genelde oradan örnekledikleri için. Hani La Liga'dan, Premier Lig'den, İtalya Serie A'dan örnekliyorlar. Olsa duyardık.
0: Evet, bu hakemin de zaten Mourinho bir hafta önceden belliydi diyor. İlk defa böyle bir şey oldu diyor. Normalde 24 saat kala açıklanırdı diyor. Maç öncesi de şüpheleri varmış. Maçtaki kararlar da bayağı tartışmalı bu arada. Gördüğümü bilmiyorum. İlk yarıda verilmeyen bir kırmızı kart var Atletico'ya ki o bayağı tartışmaya. Adamın, Valverde'nin bacağı kırılıyordu neredeyse pozisyonda. Kırmızı kart çıkmadı. İkinci yarıda da o suçluluk psikolojisi deyince aklıma geldi. O pozisyonun etkisinde mi kaldı hakem bilmiyorum.
1: Daha hafif pozisyonda mı atmış? Daha hafif pozisyonda mı attı?
0: Karşı karşıya pozisyonda Heisen faul yaptı. Penaltı oldu ama topla oynama niyeti olmadan çekerek faul yaptı. Kırmızı kart vermesi gerekiyor hakemin. Sarı verdi penaltıyla birlikte. VAR uyardı. Yani sen sarı verdin de bu oyuncunun topla oynama niyeti yok. Kasti bir hani müdahale elle çekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gel izle dedi. Kırmızıya döndürdü mecburen. Hani direkt kırmızıyı veremedi mesela. Orada hakem. Oradan aklıma geldi suçluluk deyince. Orada da aynı şeyi ben düşündüm. İki adaki pozisyonların etkisinde
1: ya,
0: mi kaldı?
1: Kalıyorlar etkilerinde.
0: Acaba
1: kalıyorlar.
0: Hakem de yani direkt kırmızı çıkaramadı diye Real Madrid
1: etki altında kalmayan hakem zaten üst düzey hakem oluyor. Elit hakem oluyor. O yüzden ben söyledim. İlk yarıdaki ve ikinci yarıdaki bence bir değişim vardı. Ali Şansalan'ın maçı yönetmesinde.
0: Mehmet Ünlü, Beşiktaş bu sezon Avrupa maçlarında hem oyun hem skor olarak pik yaptıktan sonra lige konsantre olmakta mı zorlanıyor yoksa bir güç boşalması mı yaşıyor? İçeride Zalgiris'i farklı yendi. Alanya'da hem oyun hem skor kötüydü. Marsilya'yı sürklase etti. Ardından Amed'e yenildi. Avrupa ligi Beşiktaş'ı çok zorlayacak gibi demiş. Mesela buradaki fikstürde Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı neye denk geliyordu? Önünde sonunda bir şey yoktu o zaman Fenerbahçe'nin. Mesela o maçın da önünde bir maç olsa bu tabloda o maçta daha farklı bir senaryoda gelişebilirdi.
1: Olabilir, olabilir. Tekrar söylüyorum, Beşiktaş yeni takım. Hani Beşiktaş taraftarı da eğer bu takım tamam oldu derse Beşiktaş taraftarı da hata yapar. Bunlar olacak. Zaten bunları daha az yaşadığınızda üst düzey takım oluyorsunuz. Şampiyonluklar o şekilde geliyor. İşte bunlardan ne öğrenebildiği Beşiktaş'ın nasıl ondan sonra tepki vereceği önemli. Yani bundan sonra Beşiktaş Avrupa'da iyi bir zafer kazandı mesela. Lige döndü. Birilerinin birbirini hatırlatması gerekiyor. Ahmet maçını hatırlıyor musunuz beyler diye. Zaten hatırlatacaklardır da. O bilinçle beraber işte zaten daha yüksek bir, daha iyi bir takım haline geliyorsun. Bunu zaman gösterecek. Beşiktaş bunu koturabilecek mi, koturamayacak mı diye. Ama dün tekrar söylüyorum, şöyle bir Beşiktaşlı taraftarlar düşünsünler. Yani Beşiktaş'ta en çok sezon boyunca en iyi oynayan iki oyuncu Salih ve Olaytan dün iyi oynamadı. Orkun uzun süre maça giremedi. Bir oyuncusundan neredeyse yoksun oynadı değil, yoksun oynadı gerçekten. İlhan, Marsilya maçının starı, İlhan bile gününde değildi. Şimdi zaten geriye ne kaldı işin hücum tarafında Beşiktaş'ta? Yani merkez üçlünün 2.5'u performans gösterememiş maçın genelinde. İki kanadın istediğin gibi işlemiyor. İki kanadın tek kanada düşmüş. Normal. Bunu bir sonraki karşılaşmada örnek veriyorum. Yani gününde olmayan oyuncu sayısını 2'ye 3'ye çekersen kotarabilirsin böyle deplasmanlarda. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani dün Ahmet'in attığı goller çok ekstraydı. Onu da unutmayalım. Yani her zaman da o goller olmaz. O da bir şanssızlık oldu Beşiktaş açısından. Hı-hı. Ama sonuçta gol mü gol. Bir de işte Vlahovic'in penaltı pozisyonunda belki 10 kişi kalsa oradan bir şansın olabilir. Ama bunlar Beşiktaş'ın maça yaklaşımını, maça girişini, maça giremeyişini bahane olarak ortaya koymamalı. Yani Beşiktaş da eğer maç sonunda ya işte bizim Vlahovic'le penaltımız verilmedi, o yüzden mağlup olduk'a getirirse işte o doğru bir teşhis olmuyor bence. Beşiktaş o ana kadar ki oyuna bakmalı. O ana kadar niye 2-0'a geldi? Beşiktaş niye oyuna giremedi? Neden istediklerini yapamadı? Oraya kanalize olursa Beşiktaş kendi için daha iyi olur kanaatindeyim. Dediğim gibi bunu zaman gösterecek. Hep beraber göreceğiz.
0: 8-18 araya gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe İpspor maçını konuşalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.22 saatlerimiz Fenerbahçe İpspor maçıyla devam ediyoruz. Dün 17 seansında gündüz diyebileceğimiz hani aydınlıkta bir karşılaşma oynandı. Büyük takım taraftarlarının aslında sevdiği saatler, benim dün gördüğümde 17 seansında olması karşılaşmanın, pozitif şeyler okudum benim önüme düşen yorumlarda.
1: Çok affedersin, bir araya gireyim, biraz filmi geri sarayım. Hem penaltı hem kırmızı kart olmuyor bilginize demiş bir dinleyici. Ne demek istemiş?
0: Atletico Madrid maçındaki örneği verdim ya. Atletico Madrid pozisyonunda penaltı oldu, sarı kart verdi ama kırmızı kart olması gerekiyordu. Toplu oynama niyeti olmadığı için oluyor.
1: Yani sanki bunu genel bir kural gibi mi söylemiş?
0: Hayır, öyle çıktı ya bu kural. Topa müdahale niyetin varsa penaltı yaptırırken kırmızı kart olmuyor, sarı kart.
1: Tamam, bunu biliyoruz.
0: Tamam. Dinleyicimiz bunu sanki her
1: genel kuralmış gibi söylemiş, evet, değil mi? Tamam. Yani, o yanlış biliyor
0: istisnası
1: yani.
0: İstisnası var tabii ki. Her penaltıda kırmızı kart olmaz diye bir şey yok. Evet, topla oynama niyetin varsa, ayakla bir topa müdahale yapmak isterken penaltı yaptırıyorsan doğru. Kırmızı kart olmuyor ama tutup çekersen, önündeki rakibi itersen, topla oynama niyetini göstermezsen hem penaltı olup hem kırmızı kart da olabiliyor. Aynen. Nitekim dün
1: İki haftada hapis.
0: Brezilya'daki sakatladığın oyuncunun sakatlık süresi kadar ceza almıştı. Onlar da bilmiyorum, konuşuldu belki ileride de bu oluyor. Yani dün doğru bir uygulamayla vardı, hakemi uyardı. Hem penaltı verdi hem kırmızı kart verdi pozisyonda. Yani onu bilgi olarak ben söyleyeyim. O zaman sen geri sardın. Bir dinleyicimiz de maçla alakalı, uzatmayla alakalı, aslında Ali Şansa'nın doğru oynattığını söyledi. Ben de şimdi tekrar kontrol edeceğim. Biz mi acaba fazla yaptık?
1: Yazan dinleyicime, 90. dakikada hakem uzatma gösterdiğinde bir sakatlık oldu.
0: Evet, 1.5 dakika kadar oyun durdu.
1: 1.37 oyun başlamadı. Hı. Penaltı pozisyonu 90+4 oldu. Golün olması 90+8. Maç 101'de bitti. Hakem doğru oynattı demiş.
0: Aynen.
1: 14 şimdi dakika uzatma olmadı demiş.
0: Hı. Aynen, ona bakacağım. Şimdi tamam. Tot'tan yayını da açtım. Maçın kaçta bittiğine bakayım. Çünkü Ahmet Başkan evet 104. dakika dedi. Ben hani o dediği için doğru kabul ettim. Ben kaçta bittiğini hatırlamıyorum karşılaşmanın. Ama hı, hissiyat olarak ben de aynı hissiyattaydım. Maç gereğinden fazla uzadı diye düşünen taraftaydım. Şimdi çok kısa hemen dakika 101'i de bulacağım. Şu an dakika 101'e geldik.
1: Tribünleri konuşurken demiş.
0: Maç bitmiş bu arada, evet.
1: Dinleyicimiz, Erzurum tribünlerini yok saymamalısınız. Hmm. Bir başka dinleyici Beşiktaş'ın

0: Her maçı baskı tempo yaparak oynama şansı yok. Set oyunuyla topa sahip olarak yaslanan rakipleri açmak için Asensio veya Talisca tarzı bir oyuncuyu Ocak ayında takıma katması lazım diye böyle bir şey gelmiş.
1: Ya bu arada maçın bitiş düdüğünü çaldı Ali Şansan, maçın tekrarını canlı izliyorum da ekranda süre yok. Ekranda süreyi koymamışlar da. Tamam, 101 civarı.
0: Bir başka dinleyici Fenerbahçe taraftarıymış. Bu sonuçlar bize yaradı demiş. Bana şeyi sormak istemiş. Beşiktaş'ta çok önemli bir oyuncu Trossard olsaydı acaba maç farklı bir şekilde bürünür müydü?
1: Valla onu soracaktım da vazgeçtim. Bu bürünür tabii ki, Trossard'sız Beşiktaş'la Trossard'lı Beşiktaş aynı değil. Yani Trossard buradan top tutamayan Beşiktaş'ta top tutabilirdi. Beşiktaş'ı rakip yarı sahaya biraz daha fazla yerleştirebilirdi. Biraz daha hani belki yine o sertlikte sinecekti Trossard'a. Gidilmez ama İnan'a göre daha fazla top tutardı yani.
0: Aynen. Dönelim Fenerbahçe maçına.
1: Evet, Fenerbahçe erken bir saatte öyle bir giriş yaptım. 17 seansı gündüz gözüyle karşılaşmayı büyük oranda takip etti Fenerbahçe taraftarı. Ve öyle bir başlangıç oldu ki ilk bölümde zaten maç olmaktan çıktı açıkçası. Benim de konsantrasyonum düştü maçı izlerken. Az önce de paylaştım. Normalde hiç yapmayacağım şey, son dönemde ne maçı izliyorsam tek onu izlerim. İkinci maçı açmam. Ama maç öyle hissettirdi ki yani 3-0'dan sonra yok yani bu maçtan bir şey çıkmayacak. Eyüpspor geriden pasa çıkmaya çalışıyor. Büyük takım gibi oynamaya çalışıyor ama öyle bir şey yok yani, ne hücumda ne savunmada yok yani adamlarda. Gidişatı belliydi karşılaşmanın. Ben bu arada yine ana ekranda bu maçı izledim, ha onu da söyleyeyim, ama konsantrasyon düşük izledim. Real Atletico maçı da diğer tarafta, onu takip ettim. Ve gerçekten hani Fenerbahçe ile ilgili şu eleştiri yapabilirim karşılaşmada. Fenerbahçe'den son dönemde tabii takımdan çok eleştiriyorlar. Bu maçta da eleştirecek nokta herhalde şu olurdu: maç niye 8-0'da kaldı? Süper Lig'in rekorunu nasıl kıramadı Fenerbahçe? Bence öyle bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe'nin rahat 12-13-0 yenebileceği bir rakip. Yani kalecisiyle, oyun
0: Kaleci
1: anlayışıyla.
0: ikinci yarı çıktı.
1: Evet, 46'da Emre Bilgin girdi. Emre de ilk şutu yedi. O da tam köşeye gitti. Ama sonra tabii iyi kurtarışları oldu. Emre ilk kaleci Moldovan'a göre
0: Moldovan felaketti.
1: çok daha iyi göründü. Ama Fenerbahçe oyuncular da iyi şutlar da attılar. Savunma da lay lay lo Eyüp'te. Yani gerçekten nasıl bir benzetme yapacağımı
0: Moldovan da
1: bilmiyorum da.
0: Sassuolo ve Oviedo yapmış yani. Rakip Bükreş. Rapid Bükreş'ten sonra. Ama dün felaket bir ilk yarı oynadı.
1: Ya genel takım felaketti yani.
0: Evet. Ya.
1: Atletico Madrid kalecisi bu arada. Atletico Madrid'den alıyor Eyüp
0: Öyle
1: kaleciyi.
0: mi?
1: Tabii Atletico Madrid'den bonservisli. Bonservis
0: O
1: Atletico
0: zaman herhalde
1: Madrid'deymiş.
0: dün çok kötü bir günündeydi. Ya Fenerbahçe için hani bu karşılaşmayla alakalı olarak öyle çok teknik taktik konuşacak bir durum yok açıkçası. Eyüp'ün tabii zayıf bir rakip olduğunu biliyorduk. İşte maç öncesi sen iddiada ilk yarı skoru 2-0 yazmışsın.
1: Ya valla çok pişman oldum
0: Rahat bir
1: ya.
0: ilk yarı beklediğin için. Ben de Fenerbahçe ilk yarıdan ilk yarı önde kapatır, gol değemez yazdım. Çünkü Eyüp bundan önce oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünde mağlup olurken gol atamamıştı. 10 kişi kalan bir rakibi karşısında gene gol
1: İki
0: bulamamıştı.
1: rakibi karşısında gol
0: 2 rakibi
1: bulamadı.
0: karşısında
1: Bir
0: doğru.
1: Gaziantep, bir de Rize olması lazım. İkisine de
0: Doğru,
1: gol
0: doğru.
1: bulamadı.
0: İkisine de gol bulamadı. İlginçtir, kazandığı maçta da onlar 10 kişi kalmıştı. Ona rağmen 90 artıda golü bulup maçı kazanmışlardı ama maç başına üretilen xG, net gol pozisyonu üretmede ligin en kötü takımı Eyüp'tü. O yüzden herkesin Eyüp karşısında hani zaten Fenerbahçe'nin galip geleceği belliydi. Ama nasıl bir galibiyet olacaktı? Fenerbahçe iyi oynayarak, işte bol gollü, taraftarını havaya sokarak bir maç mı kazanacaktı? Yoksa biraz daha böyle düşük tempolu, işte rutin bir galibiyet mi olacaktı? Oydu bence beklenti. Yani bence o şekilde herkes televizyon karşısına geçti. Eyüp'ten sürpriz bekleyen yoktu herhalde. Biraz deli olmak lazımdı Eyüp'ü biraz inceleyip bakınca. Zaten kadro değeri olarak da, oyuncu profili olarak da ligin en mütevazi takımı Eyüp. artıyor.

0: Arttı zannedersem Fenerbahçe'nin Eyüp'le de bir şeyi var. Eyüp'e de pek böyle şey bakmıyor, sempatik bakmıyor.
1: Bakmıyor Murat Özkaya'dan
0: Evet,
1: kaynaklı ama Murat
0: Fenerbahçe.
1: Özkaya da şu an sahibi değil. TMSF'deymiş
0: Evet ama
1: girişte.
0: hani bir ara bir galiba şeyin oynadığı dönemdi değil mi? Halil Akpınar'ın oynadığı dönem o bayağı bir o, Eyüp müydü? Pendik miydi? Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama
1: Eyüptür.
0: bir Kadıköy'deki bir maçta bayağı bir sert oynamıştı Eyüp. Oradan da bir şeyi vardı. Fenerbahçe'nin bence bilenmiş bir tarafı vardı. Ama hani işte yüksek tempoyla mı oynayacak sorusu bile 7. dakikada bitti. Yani 7. dakikada o 2-0'a gelince artık ondan sonra tempoyu ne kadar yükseltmene gerek var? Ne kadar kendini parçalamana gerek var? Ondan sonra zaten goller ilk yarıda yağmur gibi geldi. İlk yarı 5-0 bitti. İkinci yarıda da aslında çok erken 47'de
1: 7-0.
0: 6-0 oldu.
1: Ha,
0: 55'te
1: 55'te yedi.
0: 7-0 oldu. Ondan sonra ben bir şey itiraf edeyim. Eyvah dedim, Beşiktaş'ın rekoru gidiyor. Ben istemedim Beşiktaş'ın tabii rekoru gitsin.
1: Metin Tekin isterken sen niye istemiyorsun? Metin Tekin de üzerimde baskı var falan bir şeyler demiş. Hani
0: Valla
1: gördüm mü bilmiyorum da.
0: Metin Tekin'i de çok severim. Üzerindeki baskı kalsın isterim yani Metin Tekin'in. Ama ben istemedim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak 10-0 rekoru kırılsın Beşiktaş'ın. Ama 55'te 7-0 olunca rekor gitti dedim. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra o gözle izledim ben de karşılaşmayı. Yani dediğin gibi senin hani maça bakıp diğer Fenerbahçe taraftarların maça bakıp tek söyleyebileceği neden rekor kırılmadı? Bir ara Fenerbahçe taraftarı da tezahürat yaptı.
1: 10-10-10
0: 10-10 diye
1: diyor.
0: tezahürat yaptı. Onlar da istediler. Onlar da farkındaydı rekorun çok rahat bir şekilde kırılabileceği. Kırılmadı. 8-0 yeterli oldu Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla hani bu karşılaşma için öyle çok bir şey söylemeye gerek yok saha içiyle alakalı olarak. İsmail Kartal'ın ihtiyacı vardı. Fenerbahçeli taraftarların ihtiyacı vardı. Fenerbahçeli oyuncuların ihtiyacı vardı. Hepsi de istediğini aldı dünkü karşılaşmada. Mason Greenwood'un özgüveni morali yükseldi. Vedat Muriç tavan yaptı. İrfan Can'ın bir gole ihtiyacı vardı. O golünü attı. Lukaku belki hani burada biraz daha erken belki oyuna dahil edilip Lukaku'nun da biraz ritim bulması gol atacağı gollerle sağlanabilirdi. Aslında
1: Pozisyonlara girdi yani.
0: pozisyonlara girdi. Pozisyonları değerlendirmedi. Belki ona gitmemesinde Lukaku'nun da bir payı olabilir. 69'da girdi oyuna. 20 dakika hani uzatmalarla beraber 3 dakika uzatma verildi. 23 dakika. Gene şeydi.
1: İki pozisyonu vardı
0: Vardı.
1: Lukaku'nun.
0: Dolayısıyla hani Fenerbahçe için milli araya çok huzurlu girmeyi sağlayacak bir galibiyet oldu. Bunun yanında tabii Galatasaray'ın Beşiktaş'ın mağlup olması, makasın daralması dört büyük kulüp arasında yine Fenerbahçe için çok güzel bir hafta sonu oldu. Lig rekoru değil mi Fenerbahçe'nin?
1: Lig rekoru.
0: Lig rekoru
1: En
0: 8-0.
1: farklı galibiyet.
0: Lig rekoru 8-0. Böyle de bir rekor oldu. Dediğim gibi çoğu yani yönetiminde bence ihtiyacı vardı. İsmail Kartal'ın çok fazla vardı. Oyuncuların vardı. Şimdi rahat bir milli ara geçirir Fenerbahçe. Ligde de makas açılmadığı için, dengeler değişmediği için, yani şu an herkes birbirine çok yakın olduğu için Fenerbahçe için şu noktada kaybedilmiş bir şey yok gibi gözüküyor. İşte bundan sonra da Fenerbahçe oyununu daha yukarı çekmeye çalışacak ama hani Eyüp maçı ile ilgili saha içerisinde fazla girmiyorum. Girmeye gerek yok çünkü.
1: Öyle bir maç
0: Yani
1: değildi.
0: gerçekten öyle bir maç değil.
1: Bu Eyüp'le Beşiktaş sezonun ilk karşılaşmasını oynadı. Çok temposuz 1-0'lık bir galibiyet
0: Evet.
1: gelmişti Beşiktaş'ta. Yine kalede Moldovan. Bir kanatta Mihalak, Abdullah ileride.
0: Ama biliyorsun bu takımlar ilk golden sonra kolay çözülen takımlar. Yani o direnci gösterdiği direnci maç 0-0 gittikçe maçın içinde kaldıkça arttırabiliyorlar, yükseltebiliyorlar. Savunma sertliği artabiliyor, direnci artabiliyor. Beşiktaş o karşılaşmada çok hareketsizdi. Çok temposuzdu. Öyle olunca gol gecikti Beşiktaş adına. Yani şeyin Eyüp'ün direncini bir türlü istediği seviyede kıramadı Beşiktaş.
1: 25'te atmış Beşiktaş golü ama.
0: Ondan
1: Sonra
0: sonra da o
1: 1-0
0: şekilde
1: kalmış.
0: pozisyonlar vardı ama çok bir şey değişmedi. Zaten Eyüp'ün o karşılaşmada Beşiktaş kalesine şutu var mıydı? Hiç neredeyse gitmemişti. Ben gittim o maça. Tribündeydim ben o maçta.
1: Bakalım
0: Bak
1: hemen
0: bakalım.
1: istatistiğini söyleyeyim sana. 4 şut bir isabet.
0: Evet, bir isabetli şut da kapatmıştı yani. XG olarak da çok düşüktü zannedersem.
1: 0.09'a 1.28.
0: Düşün bak 0.09. O kadar düşük. 4 şutta. Yani hücum tarafında hiç yoktu. Ama bu karşılaşmada hani ilk gol penaltı, ikinci gol hemen sonrasında gelince zaten dağılıp gitti Eyüp.
1: Ama bu kadar dağılıp gitmesi de anormal yine de. Erken iki gol yese de bu kadar amatör gözükecek kadar hani Süper Lig rekoru kırılabilir denecek noktaya gelmesi de sadece erken yenen iki golle bence açıklanacak bir şey değil. Ben şey düşündüm. Hani bu takım başka sıkıntılar mı yaşadı içeride de? Hiç reaksiyon gösteremedi çünkü yani ikinci yarıda da.
0: %100 haklısın. %100 haklısın. Çünkü bu şeyler olabilir.
1: Geçen yıl da benzer şartlarda mücadele ederken az farklı mağlubiyetler alıyordu. 1-0'lar, 1-3-0'lık şimdi tekrar baktım Antalya maçı var. Galatasaray 5-1 kaybetmiş. Ama taş gibi takımdı ve kadro kalitesi de büyük ihtimal geçen yıl ve bu yıldan daha kötüydü. Büyük bu ihtimal. Yıl bu takımda yine fena oyuncular yok bence Brace olarak ama bir şey eksikti dünkü karşılaşmada. Özhan Hoca da zaten hemen bıraktı mesela. Bir de Eyüp'ün böyle üst üste böyle mağlubiyetleri de yok. Hani mağlubiyetlerinin skorları bir önceki hafta 2-0, 3-0, 2-1 kazanmış, 1-0, 1-0 kaybetmiş. Hani Eyüp kalitesindeki bir takım için çok anormal değil ama bir anda 8-0'a çıkıyor ve hani 12-13 olsa kimsenin şaşırmayacağı bir karşılaşma bu makas. Ben de o yüzden 2-0 dedim ilk yarı. Yani Fenerbahçe de öyle çok gümbür gümbür değil, biraz belki bir ayaklar gitmez kendi evinde. Eyüp de belli bir direnç gösterir. Hani gol atamaz ama 2-0 kalır diyor. Bir anda 5 olunca başka bir sıkıntı var herhalde diye
0: olabilir,
1: düşündüm.
0: Olabilir. Yani
1: onu da bilemeyeceğiz tabii.
0: Ona hiçbir itirazım yok.
1: İşte Vedat için iyi oldu. Opong mesela bu maçın tabii test edilmek için iyi bir karşılaşma değil ama böyle çok hızlı hareketli bir oyuncu izlenimi verdi. Yani orada Ake ve Skriniar'dan daha çok atletizm koyacak oynadığı bölümde. O bence etkileyiciydi Fenerbahçe açısından. Hani Miretti nasıl Beşiktaş'ta fark yarattı. Opong da bence bir taraftar en azından gördü nasıl bir profile sahip olduğunu. Onu göstermesi açısından bence iyiydi Opong'un başlangıcı. İşte İrfan'ın dediğin gibi sen gol attı. Güzel bir gol. O kendini
0: gol
1: gösterdi.
0: Çok kaliteliydi.
1: Evet. Yani Gendouzi de bu arada uzak tarafa gösterip yakın direkt. Evet. İrfan Can hiç iç tarafa bakmıyor. Uzağa bakıyor. Yakın tarafa. Arda Güler bunu çok iyi yapar. İki oyuncu da yaptı. Kaliteli goller geldi. Olumsuz olarak da hani ben şakayla karışık niye rekor kırılmadı dedim. Şimdi gerçek bir şey söyleyeyim. Bir dinleyici de yazmış ama herkes herhalde benzer düşünüyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun yine performansı. Yani bu kadroda, bu oyunda ben yine izlerken Kerem çok olumsuz anlamda hani pas tercihleriyle sırıttı karşılaşmada. Top kayıplarıyla.
0: Doğru. Doğru ama Kerem'in daha iyi olması için zannedersem herhalde böyle 3-4 tane iyi maç çıkarması gerekiyor. Kerem'de de bir özgüven eksikliği var, orası kesin. İkinci golü attırdı.
1: Evet, çok iyi bir pastı o.
0: Çok iyi bir pastı. Ama biraz kendi gol atması lazım. Biraz daha sahaya özgüvenli çıkması gerekiyor. Onun için de 3-4 tane iyi maça ihtiyaç var. O maçlar gelmedikçe Kerem'in performansı da bu şekilde devam eder. Haklısınız. Yani o izlediğin zaman bir uyumsuzluk olduğu var takımın geneliyle.
1: Bir araya gidelim. 8.38 aradan sonra mesajlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.41 saatlerimiz. Şimdi Fenerbahçe-Eyüp Spor maçıyla alakalı gelen mesajlara biraz bakalım. Ben demiş bir dinleyicimiz, bir önce bu kadar çok torpil, bu kadar tolerans tanınmasını kabul etmiyorum diyor Kerem Aktürkoğlu konusu için. Kerem o yaşadığı sakatlıkla birlikte iki maç oynayamadı. Oğuz o karşılaşmalarda forma şansı buldu. Gayet de iyi değerlendirdi. Fakat bir derbi maçındaki sıradan performansıyla birlikte tekrar formasını Kerem Aktürkoğlu'na kaptırdı Oğuz Aydın. Tabii bu kararlar tartışılır. O oyuncular performans vermediği müddetçe. Bir taraftan Kerem'in işte maliyetini, yıllık ücretini düşündüğünde Kerem artık bir yıldız oyuncu aslında. Ve yıldız oyuncuları kesmek de öyle kolay bir şey değil. Onda hocalar da ısrar ediyorlar, ederler. Kerem'de de İsmail Kartal şu anda net şekilde ısrar ediyor. Yani onun oynaya oynaya performansının düzeleceğini düşünüyor büyük ihtimalle. Ritme ihtiyacı olduğunu düşünüyor. O yüzden de tercih ediyor ama eleştiriyor açık. Bir konu performans vermediği müddetçe Oğuz da iyi şeyler gösterirse Kerem'in oynaması daha çok tartışılır.

0: O yüzden Kerem'in performans vermeye ihtiyacı var şu haliyle. Dün bir asiste tamamladı Kerem mücadeleyi. Hadi olabilir. Bazen böyle bol gollü maçlarda skora etki edemeyebiliyorsun ama belki iyi gözükerek onu telafi edersin. Nasıl mesela hangi maçta konuştuk? Vlahovic özelinde Marsilya maçında 4 gol atıldı. Vlahovic'in golü yok. Ama Vlahovic çok iyi bir maç çıkardı. Onu diyebiliyorsun oyun içindeki aksiyonlarıyla. Kerem'de onu da diyemiyorsun. Kerem'in de o yüzden daha fazlasını gösterme ihtiyacı var. Ben Metin Tekin'in söylediği şeyi yanlış anlamışım. Benim anladığım gibi değilmiş. O da rekor bizden gidecek diye bir endişe duymuş.
1: Aynı endişe yaşamışız yani.
0: Evet evet, birebir aynı endişemiş. Ben ters diye düşünmüştüm. Senin hatırladığın da Eyüp maçı değil, Pendik Spor.
1: Evet evet, zaten Arda Dere'de kaldım ya söylerken
0: de. Aynen, sen de bir Pendik mi Eyüp mü? İki takım da bu arada yakın zaten şey olarak da, sahiplik olarak da çok, hani hep birbirinden oyuncu alıp satan takımlar, karıştırılması da çok normal. Onu öğrenmiş oldum.
1: Şeyi de hatırlayamadım bir ara, hani Pendik kaç sene önce Süper Lig'deydi, hangi sezon desen şu an onu bilmiyorum mesela.
0: Ben de bilmem canım.
1: Hani iki sene önce mi, üç sene önce miydi?
0: Sallarım ama tutmaz.
1: Ben de sallarım da hani bilmiyorum, bazen böyle unutuyorum gerçekten.
0: Vedat Muriç'e mi dün maçtan sonra gollerin sıralamasını söyleyebilir misin ezberden diye sormuşlar. Vedat Muriç de sanıyorum saymış.
1: Saymış mı?
0: 8-0'daki golleri saymış. Yani bazısının hafıza farklı çalışıyor. Pendik mesela bu şeyi çok, en çok şeye hastayım ya. Bu 92-93'te ön tarafımızda şu sponsor vardı. Şu formayı görüyorlar mesela. Bir forma geliyor ekrana. Bu 92-93. Hmm. Sende de var o zaman zaman Beşiktaş formasında. Yani. Sen maçlarda ama mı oluyor senin?
1: Ama şöyle.
0: Ben o formayı bilene hastayım ya. Bu 88-89'da giydiğimiz diyor mesela.
1: Herhalde onda özel bir ilgi var. Özel bir ilgi. Yani formalara karşı özel bir ilgi olması
0: tabii
1: lazım.
0: Başka türlü tutamaz aklımda.
1: Yani. Yani normal değil o.
0: Ama çok özeniyorum. Hoşuma gidiyor yani.
1: O güzel bir şey tabii. Güzel bir şey.
0: Bu 2001-2002 çünkü biz o sezon işte sponsorumuz şuydu ama yok ondan çıktık buna geçmiştik falan, bir de detay veriyorlar. Enteresan yani. Takdir
1: çok,
0: ediyorum.
1: Çok başarılı.
0: Çok takdir ediyorum.
1: Mesela senin de kardeşin var. İşte benim de kardeşim var. Şimdi mesela bir şey anlatıyor. Çocukluğumuzla ilgili bir anı anlatıyor. Ya bende o anı hiç yok Mert. Sıfır. Hı hı. Hani sanki o anı ben yaşamamışım gibi. Anlatıyor, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Bakıyorum böyle boş boş.
0: Haberin yok.
1: Mesela
0: sen bırakmamış işte.
1: Babam da öyle. 200 sene önceki hikayeyi anlatıyor mesela. İsimlerle falan, yeriyle böyle gittiği şeyi anlatıyor. Bana dün sorsan zor. Yani zor çıkar. Bazı insanların işte ilgi duydukları ya da kendi yapısıyla alakalı herhalde, hafızasıyla alakalı, senin dediğin gibi hatırlamaları çok farklı düzeyde. Bak sana söyleyeyim, ben hiç yok. Hani bir yerden yakalarsın değil mi? Aa, hatırladım şimdi falan. Hani anlatıyor, evet. Anı bitiyor. Ben hala boş gözlerle bakıyorum. Sanki Mertelem yaşamış yani o günleri gibi.
0: Ama çok normal ya. Yani senin için demek ki o kadar etki bırakmamış ki.
1: Tamam da benim için ne etki bırakmış kardeşim? Bir şeyi de hatırla ya.
0: Hayır.
1: Değil mi ya? Ya formayı hatırla, ya Eyüp Pendik'i hatırla, ya o anı hatırla. Bir şey hatırla yani.
0: Senin de vardır canım. Çok hafızandan silinmeyen şeyler.
1: Var da daha işte, sayısının daha şey olması lazım.
0: Sende de bak o geçmiş maçlar sende çok iyi. Lazım. 80'ler, 90'lar.
1: Tamam.
0: Sen oradaki sezonları falan iyi biliyorsun bence.
1: Tamam, onları iyi biliyorum. Dediğim gibi o şeyin geniş olması lazım biraz daha yani. Hani megabyte olarak kısıtlı kalmışız.
0: Tabii ya, o kadar fazla yükleme.
1: Ben onun daha çünkü herkes bir şeyleri iyi hatırlıyor sonuçta.
0: Tabii, herkesin yani, ilgi
1: herkesin
0: göre
1: hatırladığı bir şeyler var. Ama bazı insanlar çok daha geniş bir yelpazede hatırlayabiliyor. Benim anlatmak istediğim o.
0: Manisa'dan Koray
1: ben o aralar fotosentez yapıyormuşum herhalde. Anladığım o yani. Boş duvara bakıyorduk herhalde.
0: Manisa'dan Koray ve Eyüp maçı hiçbir şey ifade etmiyor. Bu maçı referans almak büyük hata yaptırır. Fenerbahçe'nin kökten bir oyun değişikliğine ihtiyacı var. Ancak onu yapacak hocası yok maalesef. Demiş.
1: Şimdi bu maçı tabii ki İsmail Kartal da biz Eyüp'e 8 tane attık çok iyiyiz diye analiz etmeyecek. O da neyin ne olduğunu farkında ama Fenerbahçe'nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. Bunu kabul edelim. Hı hı. Yönetiminin de ihtiyacı vardı. İsmail Kartal'ın da ihtiyacı vardı. Oyuncu grubunun da ihtiyacı vardı. Taraftarın da ihtiyacı vardı. Bunu o şekilde alacaktır Fenerbahçe camiası. Yoksa kimse havaya girmiş değil. Eyüp'e 8 tane gol attı diye Fenerbahçe uçup kaçmadı. Hani sosyal medya paylaşımı da yapmadı. Yani Fenerbahçe'nin 8 tane gol attık diye. Öyle bir durum yok ortada. Herkes farkında. Hı hı. Ama bazen böyle galibiyetlere ihtiyaç vardır. Kafanı kaldırmak için, bir özgüven tazelemek için. Artı bir de

0: işte Galatasaray ve Beşiktaş'ta kaybedince Fenerbahçe için mükemmel bir milyara giriş oldu.
1: Evet, şu an 3 puanlık bir fark var Galatasaray ile Fenerbahçe yani arasında. İdare Ahmet, o da 3 puanlık fark var. Tek maç ve yakın zamanda da milyara dönüşünde 3. maçta bir derbi. Fenerbahçe Rize deplasmanına dönecek. Dik için söylüyorum sadece. Alanya'yı konuk edecek ve Galatasaray deplasmanına.
0: Şimdi bak şöyle açıklayalım. Galatasaray Trabzon'u yense iki takım 6 puan farkla derbiye gidecek. Derbiye kadar puan kaybetmediklerini düşün. Galatasaray yendi 9 puan. Hı hı. Felaket senaryosu Fenerbahçe için. Şimdi aynı senaryoda Galatasaray'ı kaybetsen dahi 6 puan. Böyle çok anormal bir şey yok. Anormal bir durum yok.
1: Yok.
0: Öyle bakmak lazım.
1: Yalnız milyaradan dönüşte de hem lig fikstürü hem bir de Avrupa fikstürü de yoğunlaşacak. Derbi öncesi bir Slavia Prag mücadelesi. Ondan önceki hafta içi bir Aston Villa deplasmanı. Üst üste iki hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak iki takımla, tabii Galatasaray'da. Ve üzerine bir derbi karşılaşması.
0: Aston Villa'yı bu hafta izledim Tottenham deplasmanında. Senin Manzabi de oynamaya
1: attı.
0: Başladı.
1: Golünü attı.
0: Golünü de attı. Aston Villa tabii sezona kötü başladı ama
1: galibiyetini aldılar.
0: Aynen, toparlanıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de kazandılar. Toparlanıyorlar. Zor maç tabii yani, Aston Villa deplasmanı zor karşılaşma olacak. Nicolas Jackson bile güzel gol attı yani. Daha neydi baktık ya. Vallahi.
1: Hamburg'dan Osman dinleyicimiz.
0: Bir dakika, Hamburg'dan Osman diye bir şey olmaz. Hamburg'dan Mehmet Ünlü olur.
1: Hamburg'da bir de bir başka dinleyici daha var.
0: Hamburg'dan tek temsilcimiz var, o da Mehmet Ünlü. Hı-hı. Lütfen eyalet değiştirsin, şehir değiştirsin.
1: Peki, temsilcilik vermiyoruz kendisine.
0: Aynen. Fahri konsolosumuz Mehmet Ünlü.
1: İsmail Kartal'ın Lukaku ve Kerem'e yeterince şans verdiğini düşünüyorum. Hakan Çağrı Baltay'ı kadroya dahil edip biraz da genç bir oyuncuya şans vermeli. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Olmaz diyoruz tabii.
1: Değişmez.
0: Olmaz. Çok romantik bakmış.
1: Lukaku'yu hazırlamak zorunda.
0: Aynen
1: öyle. Fenerbahçe teknik heyeti.
0: Bütün olay o zaten.
1: Ona da işte bir lig maçında şans verdi ilk 11'de. Gaziantep maçıydı. Bu maçta da Vedat'ı erken çıkarıp, ben acaba çift forvete döner mi dedim. Skora rağmen hani çift forvetli bir sistem. Çünkü İrfan Can oynuyordu. Asensio'yu da almadı. Olabilirdi. Tercih etmedi. Vedat'ı aldı. Vedat da 4 goldeydi yani. Belki 5-6 böyle bir rekora gitmesi için tutabilir diye düşünüyordum. Yapmadı. Tercih meselesi. Ama Lukaku'yu oynatıp hazır hale getirmek durumunda. Lukaku'ya iyi bir yatırım yaptı Fenerbahçe ve ondan da beklentisi yüksek. Şu anda Lukaku'yu kurtaran durum biraz da Vedat'ın iyi performansı.
0: Tabii.
1: Yani Vedat da sallansa ya da o sakatlığı beklenenden uzun sürse yönetimin yani onun alacağı eleştiri, yönetimin üzerine alacağı eleştiri çok daha fazla olurdu. Şu halihazırda alıyor zaten ama daha da fazla olurdu. Vedat Lukaku'dan çok daha hazır, diri, daha faydalı gözüküyor.
0: Yani Lukaku'nun kendi içinde bulunduğu şartları da unutmamak gerekiyor. Geçen seneki yaşadığı ağır sakatlık, yaşı, ondan sonra fiziki durumu. Ama Lukaku'yu kenarda bırakarak ben tamam sana bir maçta 90 dakika şans verdim, öteki maçta 20 dakika şans verdim, senden olmuyor diyemezsiniz Lukaku'ya. Dememeniz de lazım zaten. Onu da dile getireyim. Öyle olduğu noktada Lukaku sezonun bir noktasında Fenerbahçe'nin işine yarayacak performansı ortaya koyacaktır. Ama bunun için de işte bu tarz kullanılması gerekiyor. Yani maçlarda Lukaku girecek, o mücadeleyi ortaya koyacak. Zaten Lukaku o mücadeleyi ortaya koyuyor her maçta, dikkat edin. Ama henüz işte o klasik ritminden uzakta, o da görülüyor. Bu milli ara eğer iyi değerlendirirse milli ara dönüşü Lukaku için de daha iyi konuşabiliriz, daha iyi olabilir.
1: Lukaku'nun milli takıma gitmesi de Fenerbahçe için iyi olabilir. Ve orada daha konsantre antrenmanlar yapıp Fenerbahçe'de biraz tatil gibi olacak yani, milli ara uzun. İstanbul'da çalışanlar bilmiyorum ne kadar konsantre çalışırlar.
0: Sonuçta 4 tane resmi maç var. O dediğin gibi motivasyonu daha yüksek olacak kesin.
1: Şans da gelir yani. Tabii gelir. Dünya Kupası'nda da bayağı şans. Bunda ilk 11'de çıktı bu arada Lukaku. Dünya Kupası'nda bir maç çıkmış olması lazım ve geri kalan hepsine de oyuna girdi. Günaydın herkese demiş dinleyicimiz. Bu maç moral maçıydı. Şu da belli oldu. İkili orta saha 3 tane 6 numara olmaz diye yazmış. Bu karşılaşmada zaten rakip Eyüp'ken İsmail'i de tercih etmek Gündüz'ü ve Kante'nin yanında çok iddialı olurdu. İrfan Can'ı özel olarak hazırladığını söyledi İsmail Kartal maç sonu. İrfan Can da hani çok iyi miydi tartışılır ama Kerem kadar da öyle göze batmadı. O yüzden fena değil diyeyim.
0: İrfan Can da aynı. İrfan Can da aynı. Yani belki Lukaku gibi sakatlık yaşamadı ama performansı yüksek değil. Performansının yükselmesi için oynaması, ritim kazanması, işte böyle gol atması gerekiyor. Anca öyle o da belli bir şey yapabilir, noktaya gelebilir. Şimdi taraftarın oradaki bakış açısı bence pek pozitif değil. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi oyuncu oynadı, kötü oynadı, bir daha forma giymesin. Öyle bir dünya yok. Yani işte Asensio'yu görüyorsunuz. Bak dünkü maçta bile, o kadar rahat karşılaşmada bile hala riske edilmeyecek bir sakatlık. Hala çekiniyor yani. Mesela ben şunu düşündüm. 10 dakika alır herhalde dedim Asensio'yu. Rahat rahat böyle. Maç 8-0, son 10 dakikada alır herhalde diye düşündüm. Ona bile gerek duymadı. O riski bile almadı. Demek ki hala bir aması var sakatlığın. Çünkü biraz da bence medya baskısıyla, kamuoyu baskısıyla ittirildi.
1: Kadroyu konu, evet.
0: Oyuncu ittirildi. Hani normal değil çünkü. Fenerbahçe Asensio'nun ne yapacağını yazdı açıklamayla ya. Kısmi antrenman işleyecek, takımla beraber çalışacak, maç kadrosunda olacak. Bir şey demedi Fenerbahçe. Son 12 dakikada oyuna girecek demedi yani o açıklamada. O yüzden biraz ittirildi o. Ama belli ki işte ittirildiğini zaten buradan anlıyorsun. Yani o riski almadı. Almaz mısın Asensio'yu? Asensio'nun tam girmek isteyeceği maç. Oynamak isteyeceği maç. O yüzden de Asensio hani daha bu durumdayken İrfan Can'ı direkt böyle gözlerini kapatamazsın. Yani İrfan Can kötü oynuyor, hiç oynamasın. Başka alternatifler olabilir. Başka alternatif arayabilirsin ama İrfan Can'ın da oynaması lazım. Yani İrfan Can da süre alması lazım. Örnek veriyorum, işte Greenwood'u konuştuk. Mesela Greenwood'la başladın merkezde. İşler Greenwood'la istediğin gibi gitmedi. Greenwood'u orijinal pozisyonuna, İrfan Can'ı yedekten içeri. Yani İrfan Can'a kapıyı kapatmak demek, Lukaku'ya kapıyı kapatmak demek, Fenerbahçe o zaman ara transferde gene 5 oyuncu alması lazım.
1: Tabii şu an bu ara transfere kadar da öyle bir lüksü yok zaten. Bu
0: Yok
1: takım
0: işte o.
1: sınırlı bir takım. İrfan Can'a da ihtiyaç var. Lukaku'ya da ihtiyaç var.
0: Herkese var.
1: Herkese var.
0: Herkese var.
1: Bartu'ya bile belki ihtiyaç olacak orta sahada. 8.55 bir araya gidelim. Hadi abi, aradan dönüşte de Trabzonspor Galatasaray maçını konuşmaya başlayalım.
2: Bertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.58 saatlerimiz, Fenerbahçe Eyüpspor maçını konuştuk konuşabildiğimiz kadar. Şimdi Trabzon Galatasaray maçına
0: Evet.
1: birazdan geçiş yapacağız.
0: Bu arada bizi sevgili Fatih Demirkol dinliyormuş. Buradan kendisine de selamlarımızı iletelim.
1: Selamlar.
0: Spor medyasındaki en beyefendi insanlardan biri kendisi. Hafıza konusu onda da aynıymış. Doktoruna sormuş. Doktor da demiş ki eğer beyne yoğun şekilde ezberlenmesi ya da kontrol etmesi gereken veriler yüklenirse uzun geçmişleri siliyormuş. İlginin yoğun olduğu yakın geçmişe odaklanıyormuş. Beyin doktor arkadaşı böyle söylemiş. O da demiş ki sanırım günlük yoğunluk ya da çeşitlilik buna sebep oluyor demiş. Evet, bu olabilir ama keşke olmasa.
1: Yani çok doğal bir şey bence de, keşke olmasa, dediğin gibi daha çok şeyi akla
0: Twitter ve
1: tutabilsek.
0: Instagram'da gördüklerimiz eğer anılarımızı siliyorsa ya da bazılarımızın anılarını siliyorsa vay halimize diye düşünüyorum. O iyi bir şey değil. Hoşuma gitmedi yani.
1: Peki buradan sonra vaktini azaltacak mısın?
0: Hayır, devam.
1: Bak işte.
0: Kedi videosu
1: O zaman
0: izlemeye
1: ne
0: devam.
1: anladın bu işten yani?
0: Kedi
1: Ne
0: videosu
1: yaradı?
0: izlemeye devam.
1: Bu bilgiyi öğrenmek ne yaradı bize?
0: Valla
1: Uygulamayacaksak.
0: çok bir şey yaramadı ama yapacak bir
1: Uygularsın
0: şey yok.
1: ya.
0: Hepimizin şeyleri var, zaafları
1: Zaafları var.
0: var. Bu arada bu şey hoşuma gidiyor benim. Hani insanlara sorarlar ya, telefon rehberinizdeki en ünlü isim kim? Ondan sonra acaba biz dinleyen en ünlü insan kim?
1: Dinleyen en ünlü
0: Dinleyen.
1: insan.
0: Mesela Fatih Demirkol mesaj atınca aklıma geldi. Ondan sonra bir ara biz program yaparken burada Rıdvan Dilmen aramıştı. Biz canlı yayındayken.
1: Ha, canlı yayına bağlandı.
0: Yani canlı yayındayken. Ondan sonra içeride Vedat mı vardı? Vedat benim kulağıma şey dedi. Rıdvan Dilmen bağlanmak istiyordu.
1: Kamera şakası mı?
0: ben de baktım böyle, ne diyor bu adam diye. Ondan sonra Rıdvan Dilmen bağlandı. İşte bizim bir konuyla alakalı olarak yorumlarını yaptı. İşte ben de dinliyorum sizi falan dedi ama bu nereden baksan yani 12-13 senelik hikaye. Bayağı eski. Acaba kim dinliyor gerçekten, şey olarak en ünlü insan kimdir acaba yani?

0: Mert Elam derim.
1: Ben de Ayhan Akman çıktı mesela.
0: İyiymiş.
1: Böyle yani, bu arada tanıyorumdur da böyle görüştüğüm böyle sıcak bir temas halinde olduğum bir
0: video. Bir de ondan sonra şey diyorlar mesela, şu an arasan açar mı?
1: Açmaz. Mesela ona
0: yetiyor. Önde olması lazım.
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Yani hem ünlü olacak hem de aradığın zaman açacak. Aynı zamanda şeyi de hoşuma gitti. Bir tane daha var böyle. Şu an diyor telefonu açacaksınız, birini arayacaksınız ama kesin açması lazım. Açarsa şu kadar para vereceğim diyor. Onu biliyorsun değil mi?
1: Yok görmedim.
0: Yani kesin açacak birini araman lazım. Biri polisi aradı, helal olsun, aldı parayı.
1: Oo, çok akıllı ya.
0: Aynen. Direkt polisi aradı. Aa. Polis açtı, aldı parayı. Kapa ay, parantez, dön maça.
1: Hiç aklıma gelmezdi bu arada. Müthiş bir zekaymış. Maça dönelim. Maç ne maçı? Trabzonspor Galatasaray haftanın mücadelesiydi. Trabzon ev sahipliğinde. Thomas Rice'ın da 3 antrenmanda ancak takım hazırlayabildiği bir mücadele. Yani bu bayağı bir eksiklik tabii Trabzonspor açısından. Ben hafta içi o vurgu yaptım. Kolay değil yani. Kendinizi futbolcu yerine koyun. Fatih Tekke ile başlıyorsunuz. Bambaşka bir isim geliyor. Ekibinden de değil. Hüseyin Çimşir 2 maç. Onun idaresi, onun antrenman teknikleri, onun tercihleri. Hop, Hüseyin Hoca da gidiyor. Bambaşka biri. Yine ekipte de yok bu arada Hüseyin Hoca. Yine ekip tamamen değişiyor. Yardımcısı da değil. Thomas Rice geliyor ve Thomas Rice da hani ne kadar farklı dokunuş yapabilir? Ufak belki birkaç yapar diyorduk. Yine ufak yaptı. Ama bence hiç beklenmedik değişiklikler yaptı. Sen de maç önü yazında gördüm. Benimkinde de sen Onur Açu'dan galiba. Ben de Aral'dan bir gol olabilir dedim. İki oyuncu da tercih etmedi.
0: Yani iddiası olsun bize para vermek istemiş.
1: Salah da gol bulur yani dedik.
0: Şöyle söyleyeyim. Genco Salah gol atar yazmış.
1: Evet.
0: Sen Salah ya da Aral demişsin. Dedim. Ben de Salah ya da... Ben Salah Onur Açu'yu görünce inanamadım zaten.
1: 1.50'lik küsürdü
0: oranı. 1.54 oranı vardı. Hani Trabzonspor gol atacaksa Salah ya da Onur Açu'yu aynı şeye koyduğu için iddia. Dedim ki para vermek istiyorlar herhalde. Başka bir açıklama. Çok başka bir şey yazacaktım maçla alakalı. Hiç aklımda o yoktu. Ama Salah'la Onur Açu'yu bir arada görünce ben bunu yazmam gerekiyor dedim artık.
1: Ben de direkt gördüm. Ben önce Genco abininkini görmüştüm, o Salah gol atar diye. O iddialı geldi. Hadi dedim riski böleyim. Aral da atabilir falan. Oranı da biraz daha yüksekti ona çağırıyor. Onu tercih ettim.
0: Biz yedekte kalacak oyuncuları seçmişiz ikinci
1: evet ama hiç olarak beklemiyordum. Peki sence neyi düşündü Thomas Rice? Bence şunu düşündü. Daha atlet bir takım sahaya çıkarayım. Yani onu açıyor. Hantal, Franculino diri bir oyuncu. Hem baskı yapabilecek hem geriye çekildiğinde hızlı hücumlarla rakibi vurabilecek bir oyuncu. Saviolo o da Aral'a kıyasla daha geniş alanda daha etkili bir oyuncu. Dikine gidebilecek bir oyuncu ki bu maçta da etkinliğini gösterdi. Direkt olarak atletizme gitti. Ve orta sahada da Melih Kabasakalı tercih etti. Bak aslında 3 dokunuş oluyor. Farklı olarak Hüseyin Hoca'dan. Hüseyin Hoca mesela Ozan'ı oynatıyordu. Rice Ozan değil, Melih'i tercih etti. Melih'in tercih sebebi de işte o Salah'ın savunmada veremediği katkıyı orta sahadan alabilmek. Orta sahayı biraz daha dirençli tutabilmekti. Melih de iyi maç çıkardı. Franculino ile çok göze batmadı ama hani Salah zaten bu kadar iyi oynarken ona eşlik etse yeterli etrafındaki oyuncular. Onlar da görevlerini çok iyi yerine getirdiler. Tercihleriyle, oyun planıyla Trabzonspor'da Thomas Rice daha ilk karşılaşmadan sınıfı geçmeyi başardı. Bu da bir herhalde ön gösterimdi sezonun geri kalanı için. Mi yoksa Galatasaray maçına özel mi olur?
0: Valla sezon için öngösterim olamaz diye düşünüyorum. Nasıl bir daha hangi rakibe karşı bu kadar direkt oynayacak? Öyle bir direkt oyun tercih etti ki ve karşılığını da aldı ki, yani bundan sonra Trabzonspor'a rakipler bu kadar alan verir mi? İçeride dışarıda mutlaka olacaktır sezon içerisinde ama bence bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden bu maça özel böyle bir planlama yaptığını, o planlamanın da Galatasaray'ın yani efsanevi bir taç atışıyla sağ dizilimi var. Ekmeğine çok büyük yağ sürdü Trabzonspor'un ilk golde. Ondan sonra o gol geldikten sonra da zaten Trabzonspor topun arkasına geçip hep anları kovaladı. Onları da buldu. Hatta 2-0 olmadan çok önce Salah o ceza sahası içerisindeki çalımla sağ ayağıyla vurduğu topta da 2-0'ı bulabilir.

0: Franculino ile beraber yine
1: 3-0'ı
0: 3-0 olabilirdi. Çok çok net pozisyonlar. Ama hepsi direkt oyun. Ya top kapmayla giden ya da bir pasla hücumcuları hareketlendiren oyunlar. Saviola bu oyunda bence çok etkili olabileceğini gösterdi. Franculino tabii ki Onaçio'ya göre çok daha hareketli. Fiziksel olarak da daha güçlü. Ama bir de tabii yani öyle bir Salah izledik ki o 1, 2, 3 sezon önce Liverpool'u şampiyon yaptığındaki Salah gibi bir Salah'tı. Olağanüstü oynadı. Yani her hareketi, her topa dokunuşu buram buram kalite kokan, oyun zekası kokan, yetenek kokan ve ne düşünüyorsa da sahada gerçekleştirebilen bir futbol efsanesi izledik. Trabzonspor Salah'ı alırken herkes bir acaba dedi. Biz de acaba dedik. İşte yok transfer politikasıydı, verilen maaştı. Acaba maaş dengesi ne olur? Ondan sonra Salah yok Trabzon'a uyum sağlayabilir mi? Dedik. Adam yaylalardan inmiyor. Şimdi şaka bir tarafa ama ya olağanüstü bir bireysel performans vardı. Şimdi bu kadar kaliteli bir oyuncu da böylesine üst düzey bireysel performans ortaya koyunca 3 gol bir asist ne demek ya? Galatasaray karşısında gerçekten olağanüstüydü. Salah'a Fabinho da müthiş eşlik etti.
1: Evet.
0: Yani o da neredeyse tek başına orta sahayı parselledi. Burada tabii hani Fabinho'nun müthiş oyunuyla beraber tabii ki Melih de ona yardım etti. Kabul. Ama Galatasaray'ın daha fazla düşünmesi lazım. Tek oyuncuya nasıl orta sahayı verdi diye bence. Tek oyuncu derken topla oynayan tek oyuncu Fabinho'ydu. Yani Melih'in toplayışı olmadı. Neredeyse maç boyunca. Fabinho savunma görevlerini yaptığı gibi top dağıtımı konusunda da o da neden yıllarca Liverpool'da oynadığını gösterdi. Yani işte zaman zaman konuşuyoruz. Oyuncular maliyetleri, ondan sonra yaşları ama bu tarz kaliteli oyuncular da o kaliteyi sahaya yansıttıklarında inanılmaz büyük fark yaratıyorlar. Yani iki tane oyuncu Trabzonspor'da maçı Galatasaray'dan aldı. Trabzonspor'a verdi resmen. Hani Fabinho öyle oynamasa inan maç Trabzonspor için daha zor olurdu. Yani Salah zaten bu performansı hani 10 üzerinden 10. 9.9 değil. 9.99 değil. 10 üzerinden 10 Salah'ın performansı. Ama Fabinho da öyle bir patronluk yaptı ki orta sahada. O da Trabzonspor'u çok etkiledi. Benim anlayamadığım değişiklik maç 3-0 dakika 59 Onaçu'nun girmesi. Yani Thomas Reis herkes övdü. Ben bu değişikliği anlamadım. Yani Onaçu merkeziyleşip kanatları mı hareketlendirecekti? Çünkü Trabzonspor 3-0'dan sonra niye Galatasaray'ın üzerine gitsin? Çok adamla. Onaçu gitti geldili bir oyunu kaç kere oynayabilir? Hani iki kere kontraya çıktı. Üçüncü de Onaçu'nun zaten koşamayacağı belli. Yani orada normali Salah'ı merkeze atıp kenara aralı almak değil miydi? Yani Saviolo, Salah, Aral gibi böyle bir öyle bir üçlüyle Trabzonspor çok daha rahat etmez miydi diye düşündüm. Hiç anlamadım Onaçu değişikliğini ve Onaçu zaten hani maçta hiç etkili olamadı o girdikten sonra. Yani ki Saviolo'yu da 73'e kadar oyunda tuttu. Yani Salah zaten sen ne diyorsun? Salah'ın savunma zaafları için Melih'i oynattı diyorsun. Ama Salah zaten serbest oynayan bir oyuncu. Galatasaray'ın arkası 50 metre, 60 metre boş. Onaçu'nun ne işi var? Haksız mıyım bilmiyorum.
1: Yani kısmen haklısın.
0: Yani Salah orada olsa, Salah oralarda dolaşsa zaten yani acayip bir tarafta Sabyolu bir tarafta Aral'la beraber. Yani daha da farkı böyle anormal bir şeye getirebilirdi Trabzonspor. Aklıma şu geliyor. Onaçu'yu da çünkü şey demiş maçtan önce. Hani ne kadar adil kararlar verdim bilemiyorum ama 11 seçiminde böyle bir 11 tercih ettim. Acaba Onaçu'yu kaybetmemek için mi Onu Açu'da işin içine katmak için mi skorun rahatlığıyla beraber yaptı? Ama eğer öyle yaptıysa da bence teknik direktörlük hatası gene. Çünkü maç onu Açu'yu çağıran bir maç değildi. Orada Thomas Rice'ın ben puanını kırdım. Hı hı. Yani başlangıç planı uygulaması harika olsa da tekrar söylüyorum, anlayamadım onu Açu 60. dakikada neden oyunda. Elinde Salah gibi, fişek gibi gidebilecek bir oyuncu var. Aral var. Bir de Saviola var.
1: Dakika 57'de şöyle bir not almışım. Saviola ve Franculino eli belinde Galatasaray hücum yaparken yürüyorlardı. Savunmaya takibi yapmadılar.
0: Tamam.
1: Ben iki değişiklik kenarda hızı görünce Saviola ve Franculino çıkacak diye düşündüm. Nitekim Franculino'yu çıkardı ve Saviola'yı sağda tuttu. Muçi'yi mi çıkardı?
0: Muçi'yi çıkardı. Mesela Muçi Ozan Tufan okey. Muçi Ozan Tufan okey. Ona hiç itirazım yok. O bence çok iyi değişiklik. O güzeldi.
1: Ama burada da Franculino'yu çıkarıp onu Açu alma sebebi, mesela o dakikaya kadar ikinci yarıda Trabzon top tutabildi mi? İlk yarıdaki gibi uzun da oynasa, yerden de oynasa Trabzon'un bir etkinliği yoktu.
0: Top tutsun diye aldı diyorsun.
1: Tahminimce onu Açu en azından Franculino'ya göre biraz daha fazla top tutar. Biraz daha yerleşip Salah'ı, işte Saviola'yı kaçırabiliriz diye düşünmüş olmalı.
0: Evet, hani yani merkezleşecek, mantık olarak topu tutacak, kanatlara servis yapacak.
1: İlla kendisinin kaçması değil de etrafındakileri, evet, kaçırması diye düşündüm ama o da olmadı tabii. Yani onu Açu'da öyle bir etkinlik de olmadı. Yani bir şey düşündü muhakkak ama sahaya istediği oranda yansımadı.
0: Ama yani neticede tabii bu şey bir eleştiri, ufak bir eleştiri. Bu kadar kısa sürede taktik olarak ve oyuncu seçimi olarak istediklerini yaptı, istediklerini de aldı. Hı hı. O bakımdan tabii ki çok iyi bir ilk teknik direktörlük sınavı. Bir de kime nasip olur ilk maçında 4-0 Galatasaray'ı mağlup edeceğiz. Evet. Kolay iş değil yani.
1: Valla kadro tercihi biraz, evet, dediği gibi çok emin. Ne dedin sen az önce, ne dedi maç öncesi?
0: Hata yapmış olabilirim dedi. Çok olabilir. Adaletli olmamış olabilirim dedi.
1: Mesela Filik'in de bu haftaki maçtan sonraydı sanıyorum. Kalede Szczęsny değil, Livakovic tercih etti.
0: Evet.
1: Garcia'nın sakatlığında. Bir önceki maç Szczęsny'ydi. İçgüdüsel olarak onu tercih ettiğim gibi bir şey dedi Filik. Hani çok bunu açıklayamıyorum ama doğru, bunun doğru olduğunu hissettim. Onu tercih ettim dedi. Belki burada da onu Açu'yu yedek bırakmak. Franculino hani bir şey düşündü, bir şey geldi Thomas Saiz'a ve sağda da zaten haklı olduğunu gördük. Onu Açu'yla bilmiyorum aynı oyun olur muydu? Belki goller olurdu ama savunmada belki daha zafiyet gösterebilirdi Trabzonspor. Trabzon'da
0: bir de bence direkt formülü şey üzerine kurmuş. Yani Galatasaray topa sahip olur, üzerimize gelir, üzerimize gereken ölçüyü kaçırır, biz de yani şeylerle, yumruklarla Galatasaray'ı indiririz diye baştan yapılan bir plan var bence. Hı hı. Ve Galatasaray gerçekten de hani anlaşılmaz şekilde taca, ben hala inanamıyorum yani Galatasaray'ın taçtaki dizilimine, ondan sonra Şalay'ın o vuruşuna, Yunus'un o vuruşuna pek anlam veremiyorum. Galatasaray dakika 90+8 olur. Maçı kazanmak zorundadır. İşin ucunda kupa vardır, liderlik vardır, şampiyonluk vardır. Hani öyle bir dizilim hadi dersin. Ama onun dışında 3. dakikada niye öyle dizilir bir takım? Bu neyi gösteriyor? Bence konsantrasyonu gösteriyor. Galatasaray'da da yani oyun konsantrasyonunun oyuncularda düşük olduğunu gösteriyor. Sonuçta birilerinin dirilerini uyarması lazım. İlla bu teknik direktör üzerinden de okunacak bir şey değil. Yani orada birilerinin uyanık olup sen geride kal, çıkma. Taş atıyorsun ya 4. dakika. Çok garip gelmedi mi size? Salah kaç metre sürdü topu? Sonra çıktı Pieros'u.
1: 85
0: metre mi ne? Gitmiş. Top sürdü yani. Dakika 3-4. Yani amatör takımın yapacağı bir hata. O şey dizilimi. Ama bana şunu hatırlatıyor. Tekrar söylüyorum yani. Burada direkt teknik direktör taç atışında 11 kişi yükleniyoruz demez. Sağda da oyuncuların birbirleriyle konuşup sağına soluna bakıp o şekilde bir sağ iç organizasyonunu sağlaması gerekirdi Galatasaray'a.
1: Taçlar zaten standart organizasyonlar. Yani taçla ilgili sürekli bir briefing vermiyordur herhalde biz kullanırken.
0: Tabii,
1: yerleşimimiz
0: tabii,
1: bellidir.
0: Tabii,
1: yani. Şalay, tabii. Son adam işte solunda Jakobs olur ya da Jakobs kullanılıyor genelde. Kimse Yunus için Yunus. Diyor.

0: herhalde geride.
1: Yani Yunus'u tutuyordur. Onların dizilimi bellidir. Burada Salah yine bu arada geriden koşarak başlıyor. Bu arada en ileride de değil en başta. Ama koşuya da kimse eşlik etmiyor. Mustafa'nın da tekte verdiği olağanüstü bir pasta var. Bu arada Mustafa'nın da hakkını verelim. Orada Galatasaray hiç buna hazırlıklı değil belli ki. Salah'ı biraz hafife almış gibi. Salah o boşluğu ve o koridoru vererek. Salah da hani maşallah iki golde de olağanüstü dokunuşlar. Dripling konusunda.
0: Evet, evet. O yüzden dedim 10 üzerinden. Hakikaten öyle.
1: Yani ilkinde de açıyı Uğurcan iyi kapatır gibi oldu. Ama vuruş çok iyi. İkincisinde sağıyla son dürtüşü, soluna doğru alışı uzak köşeye plase, o da olağanüstü. Yetişen olamadı Muhammed Salah'a.
0: Topu bir 85 metre sürün bakalım koşarken. Tabii. Dokunuşlarla top nereye gidiyor? Açılar nasıl şey. Kayboluyor? O kadar zor bir şey. Dediğin gibi mükemmel tek dokunuşlarla pat pat pat.
1: Kalitesini ortaya koydu. Attırdığı goldeki pas da bence müthiş şiddette. Tam Savio'nun plase atacağı bir pas verdi. Savio da klas bir gol attı. Diğer golde de Davinson'un zaten kaptırdığı top. Üst üste hatalar Galatasaray savunmasından. Ve Galatasaray da hani önde basayım dedi mesela karşılaşmada. Önde baskıdan da bir şey çıkmadı mesela. Trabzon ya beklere doğru yönlendirdi ya uzun bayağı vurdu. Zaman zaman Salah geldi merkezden top çıkardı.
0: Onana iyi kullandı.
1: Onana çok pas.
0: Bayağı iyi kullandı.
1: Attı zaten, adamın alameti farikalarından biri. İyi oyun kuruyor. İyi uzun paslar da attı boşluklara. Galatasaray'ın o presinde bypass etti Trabzonspor. Akıllı bir oyun yani. Hem savunma anlayışı, presi kırma anlayışı. Baştan sona Rice, Okan Buruk'u mat etti. İkinci yarıda da hani 3-0'dan sonra
0: hatırlarsın geçen sene de Galatasaray'ı konuşurken burada defalarca söyledik Anadolu takımları için. Özellikle Galatasaray deplasmanına giden Anadolu takımları için. Yani uzun vurmak ayıp bir şey değil. Galatasaray karşısında, Galatasaray maç başlangıcında diriyken topla çıkmaya çalışmak delilik. Yani neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Adamlar şey gibi üzerine geliyor. Ne derler? Hani bütün ordu gibi üzerine geliyorlar senin. Orada bir şey ispatlamana gerek yok. Uzun vurmak ayıp bir şey değil. Yeter ki onun işte Trabzonspor gibi organizasyonu yap. Eğer yerden çıkabiliyorsan ne ala. Zaten yerden çıkabilirsen harika bir şey. Ama o pres, yiyeceğine o presi uzun vur. Uzun vurduğun zaman da en azından hani dönenleri toplama şansın olabilir. Eğer tabii oraya da bir niyetin varsa, bir şeyin varsa, planın varsa. O yüzden hani Rice'ın planı oydu. Bir de tabii öyle bir gol atınca tam da istediği şeye de döndü oyun. Onu da söylemek gerekiyor. Yani bu da şans. Çünkü mesela 0-0 böyle başladın. Direkt oyunu planlıyorsun. Gol atan Galatasaray. Ondan sonra işler çok zor senin için. Ondan sonra sen her şeyi değiştirmek zorundasın. Ki Galatasaray özgüvenli. Yani Galatasaray bugün herhangi bir deplasmana gittiğinde bir dakika ben neredeyim konusunu çok fazla düşünmüyor. Ne biliyorsa onu oynamaya çalışıyor Galatasaray. Öyle olunca top Galatasaray'da, Galatasaray pas yapabiliyor. Galatasaray pozisyona da girebiliyor. Şimdi 1-0 iken Sané'nin girdiği bir pozisyon var mesela. Kale karşısında çerçeveyi bile tutturamadı Sané. Galatasaray gol atabilir.
1: Jakobs'ta yine Onana'nın
0: kurtardığı evet, pozisyon. Orada da 1-0 değil mi?
1: 1-0.
0: 1-0 orada da. O yüzden hani Galatasaray golü atsa senin için daha zor. Ama bazen işte böyle şey de olacak. Hani işler senin istediğin gibi gidecek. İşler hep Trabzonspor'un istediği gibi gitti. Thomas Reis'in planladığı gibi gitti.
1: 9:20 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 81.790 dolardan işlem görmekte. Fiyat kendini tekrar 80 bin doların üzerine attı ve orada da kısa vadeli bir kalıcılık sağlamış durumda. TL olarak da 3.962.000'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
1: 9:24 saatlerimiz, Trabzonspor Galatasaray maçını konuşuyorduk. Galatasaray'la alakalı şimdi bu maçta 4 gol yedi Galatasaray kalesinde. İlk 6 maç sonunda yediği gol sayısı toplamda 10'a çıktı. Uğurcan Çakır bu karşılaşmada, o da bir etki bırakamadı kalesine gelen toplarda. Kurtarış yapamadı değil mi Uğurcan? Karşılaşmada kurtarış yapamadan maçı bitirdi. Galatasaray'ın da tarihinin 66-67'den sonraki en bol

0: gol yiyerek başladı. Sezon olmuş ilk hafta 6 hafta itibariyle. O dönem 11 gol. Bu 6 maçta 10 gol Galatasaray. 19 isabetli şutta. 10 gol gelmiş. Kurtardığından fazlasını yiyen bir Uğurcan Çakır var. Bu maçta tabii...
1: Son resmi maçlarla ilgili de güzel bir istatistik vardı. Hı hı. Tabii ki şu an Twitter'da kimin yazdığını hatırlayamadım ama eğer hatırlayabilirsem ona da bakar söylerim. Son resmi karşılaşmalarda böyle 15-16 maç civarında bir şey alınmış. O kadar geriye gidilmiş. Galatasaray'ın yediği gol sayısının ortalaması neredeyse 2'ye yaklaşmış. Ve gol yemeden tamamladığı maç sayısı da 3 zannedersem. Yani Galatasaray'ın aslında takım savunması geçen senenin sonundan itibaren sanki biraz SOS veriyor gibiydi. Uğurcan bir fark yaratmıyor şu an. Bireysel hatalar oluyor. Artı Galatasaray'ın merkezi de, orta saha merkezi de eskisi kadar kemik değil. Eskisi kadar güvenli değil. Öyle olunca belki oyun anlayışını da eklemek gerekebilir. Değil mi? Hı hı. Riskli oyun anlayışını. Hepsi bir araya gelince Galatasaray tabii çok gol yiyen bir takım haline geldi.
0: Bu maçta yine Batukov'u tercih etmedi orta sahada. Yunus Akgün'ü, kanatlarda da Sané ve Leao'yu tercih etti. İleride Deniz'e attı. Barış Alper Yılmaz'ı yedek bıraktı ki son haftalarda Barış Alper üzerinde de çok büyük baskı vardı oynamaması konusunda. Biraz taraftarın genel isteğine de uydu gibi gözüküyor Okan Buruk ama şey konusunda, yani Sané, Barış konusunda. Ama Batukov'u bir kez daha kullanmaması enteresan değil mi? Yani Batukov da yedekten girerek mi alışacak Galatasaray'a? Fazla sürmedi mi o süreçte?
1: Haklısın. Yunus'la alakalı maç sonunda 10 numara pozisyonu ve Yunus'u eleştirdiklerini gördüm insanların. Yunus'un 10 numarada istediklerini yapamıyor. Sunu bayağı bir anlattılar. Oyuncu profiliyle alakalı olarak. Hatta bunu
0: Muhsin Ertuğrul'un tweetini de gördüm. Sen ondan da bahsediyorsun değil mi?
1: Aynen. Muhsin Hoca da bahsetmiş. Ben ondan başka görmüştüm. Sonra sanki ben onları okuyormuşum gibi bir de bana Muhsin Hoca'nın tweetini önüme düşürdüler. O da o konuyu yazmış. Oyuncu profiline odaklanıyor.
0: Evet.
1: Muhsin Hoca orada. O tabii teknik adam gözüyle bakıyor. Çok daha farklı bir gözle bakıyor. O yüzden dikkate değer hemen Muhsin Ertuğrul Hoca'nın Twitter hesabından o analizi görebilirsiniz. Güzel bir analizi Galatasaray'ın merkeziyle alakalı olarak.
0: Telefon rehberimde var Muhsin Hoca.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Röportaj yapmıştım zamanında.
1: Çok güzel. Ajans, bu arada. Çok da kibar, çok beyefendiler o da.
0: Hatta geçen bu arada galiba yukarıda Kent Ormanı'nda gördüm.
1: Öyle mi?
0: Yürüyordu. Hani anlık gördüm. Çok emin olamadım. Bir şey de demedim. Orada yürüyordu.
1: Belki yine karşılaşırsın.
0: Karşılaşırsa sohbet ederiz belki. Sorarım.
1: Hatta orada Batrukov'u da anlatmış hoca.
0: Tabii. İdikay ve Batrukov üzerinden biraz.
1: Aynen. Batrukov'un da yani o pozisyonda Yunus'tan neden daha başarılı olabileceğini de oyuncu profili olarak açıklamış. Olabilir. Yani çok fazla tabii itiraz edeceğim bir durum yok. Ama Okan Hoca Batrukov'u neden oynatmadı sorusunun bir cevabı da yok bende. Ya da neden oynatmıyor? Neyini eksik görüyor mevcut oyunculara göre? Tam bilmiyorum. Çünkü mesela Barış'tan da daha erken vazgeçebilirdi. Değil mi? Hı hı. Hani sen dedin ya biraz taraftarın istediği gibi oldu. Ama hani Barış'taki formsuzluk yeni değil. Yani sezon başından beri Barış, hatta belki geçen sezonu bile ekleyebilirsin, istenilen seviyede değil. Daha erken olabilirdi. Herhalde Batrukov artık forma giyecek ama bir taraftan da İlkay'ın böyle tamamen silinmesi de Galatasaray açısından tabii pek hayırlı değil.
0: Evet, İlkay'ın maaşı da galiba maçtan sonra bayağı konuşulmuş. Eşinin
1: açıklaması
0: sosyal
1: var.
0: Sosyal medya paylaşımı olmuş.
1: Bana sormayın diyor yani.
0: Hocaya sorun diyor neden oynatmadığını.
1: Biz diyor fedakarlık yaparak geldik buraya. Siz paradan bahsediyorsunuz.
0: Aynen.
1: Ama daha iyi teklifleri İlkay değerlendirmedi geldik diyor. Demek ki İlkay'ın bir sıkıntısı var. Yani eşi direkt böyle bir şey yaptıysa bize değil hocaya sorun diye bir sıkıntı olduğu belli.
0: Zaten geçen yıldan beri konuşuluyor İlkay'la Okan Burun Yıldız'ın pek barışmadığı. Ben çok büyük ümit besliyordum. İlkay için hem liderlik yapabilir sağ dışında, hatta sen de konuşurken sen problem çıkarabilir onun liderliği gibi bir şey demiştin İkardi varken. Hani ben öyle düşünmüyordum ama ne o liderlikle ilgili bir şey görüyoruz, ne saha içinde oynadığında da bu arada çok katkı da vermedi ama burada da acaba hani Okan Buruk mu onu kullanamıyor? Tek başına oyuncu üzerinden mi okumak lazım? O da eksik kalıyor tabii, sadece İlkay olmadı demek kolaycılık. İlkay'ı olması için Okan Buruk uygun sistem bulabildi mi? İşte Sané için de benzer şey söyleniyor ya, istediği paslar alamıyor. Aslında Sané kötü değil, etrafı işte oynatamıyor onu, etrafı kötü ya da hoca oynatamıyor Sané'ye uygun oyun. Hani Sané'de bakınca sıkıntı var ama Okan Buruk'un da oynatamama durumu olabilir. Onlar tabii sorması gereken şeyler.
1: Ya Galatasaray'ın set oyununda istediklerini yapamadığı gerçek. Hele Osimhen gibi çok ekstra bir santraforda olmayacak. Ekstra derken neyi ekstra söylüyorum? Yani Osimhen öyle mücadelelerin içine giriyor ki olmadık yerlerden gol çıkarmalar, pozisyon çıkarmalar, top kapmalar, top kapmanın neticesinde pozisyon yaratmalar. Şimdi o parçayı Galatasaray'dan söktüğünde herkes Trabzonspor önünde Galatasaray sete hücum ederken bir şeyi gördü. Neyi gördü? Hı hı. Merkez tıkalı Galatasaray'da. Merkezden Galatasaray'ın rakibini delme ihtimali düşük gözüküyor. İş kanatlarda sürekli birebirlere kaldı. Birebirlere kalınca işte bir tarafta Sané, bir tarafta Leao. Çok güzel. Harika. İkisi de 30 yaş altı. İkisi de milli takım oyuncusu. İkisi de yetenekli oyuncu. Ama hep birebir. Hep birebir. Hep birebir. Belki görmüşsünüzdür. Leao'nun maç sonu bir editini yapmışlar. İşte pozisyonları alıyor. Ondan sonra pozisyon nasıl değerlendirdiğini editlemişler. Aşırı top kaybetmiş. Yani maçı izlerken de ya biraz fazla kaybetti diye düşünüyorsun. Ama ondan sonra hepsini beraber izleyince... kaç kere çalım demiş, kaç kere kaybetmiş topu.
0: Sané'nin tek haneyken Leao'nun 22-23'tü galiba top kaybı.
1: Evet evet, yani işte öyle beraber izleyince böyle inanamıyorsun. Ama şimdi kanat oyuncusunu evet birebir bırakmak iyi bir alternatif futbolda. Ama her hücumun birebirlerle gelişmesine de imkan ve ihtimal yok. Yani o zaman karşınızdaki bekin çok kötü bir bek olması lazım. Kademeli savunma olmaması lazım. Çünkü ben seni geçeyim, senin arkandan biri daha geliyor doğal olarak. Yani orada trafiğe tıkılıyorsun sen. Çalım yeteneğin olsa dahi. Orada kalabalıklaşıyor takımlar. O yüzden takımın çok, rakip takımın çok kötü gününde çok acemi oyunculardan kurulu olması lazım. Böyle kanat oyuncusuna bu kadar yüklendiğin noktada. O da olmadı bu karşılaşmada. İşte öyle olunca Galatasaray'da tabii bazı dişliler dönmüyor. O yüzden de Galatasaray'da merkezin biraz daha ağırlığını koyması gerekiyor. Merkez nasıl ağırlığını koyar? Merkezden şut atabilirsin. Merkezden şut çıkar. Merkezin ikiye birler çıkar. Merkezden kanada etkili top çıkar. Yani kanat oyuncunu ve bekini çizgiye indirmek her zaman için bir opsiyondur. Yarım alanları kullanmak gene merkezde oyuncunun sağa sola deplase olmasıyla yapılabilir işler. Ayrıca merkezden direkt olarak ceza sahası içerisinde koşular. Ama Galatasaray şu an işte taraftarlarını memnun edecek o oyunu oynayamıyor. O yüzden de tabii tartışmalar da devam ediyor. Şimdi normal değil Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki görüntüsü. Yani o saha içi diziliminden tut, yapılan bireysel hatalara, hücumdaki kitlenmeye artı işte skorun bu şekilde yüksek olması normal değil. Yani Galatasaray'ın kabul edebileceği bir olay değil bu. O yüzden de tabii Galatasaray taraftarı mutsuzluğunu dile getirdi maç sonrasında.
0: Mesela Osimhen yok Galatasaray'da. Diğer tarafta da Onuachu yok. En rahat gole gidebilecek oyuncu. Hani bilmiyorum şartlar eşit der misin ama Galatasaray'da Sané ve Leao gibi iki yıldız kanadım var. Maçta öyle bir etki bırakamıyorlar ama Trabzon'un yıldızı Salah. Tek başına maçı alabiliyor. Mesela bugüne kadar hani Sané'nin öyle alabildiği maç kaç tane var?
1: Ya da bu kadar etkili olduğu.
0: Bu kadar etkili olduğu. Gol olmasa da hani etki olarak herhalde 2-3'ü geçmez Sané'nin Galatasaray kariyerinde. Leao da şu anda o etkiyi vermekten uzak gözüküyor ki o da kaleye biraz uzak çizgide oynamayı tercih ediyor. Salah daha çok merkeze giriyor. Gole daha yakın bir oyuncu. Bu da Galatasaray için tabii bir soru işareti. Kadro kalitesi olarak Trabzon önünde bir kadro. Hı hı. Bireysel yetenek olarak ama oyun olarak hiç yani ikinci yarı Deniz çıktı, Barış girdi, bir şey değişti mi? Trabzon daha az çıkabildi ama onun haricinde hücumda çok bir şey değişmedi. Yok. Galatasaray'da. Batrakov girdi. Yani öyle çok

0: hücum zenginliğinde değişen bir şey olmadı Galatasaray'ın. Leicester biraz fark yaratıyor girdiği iki maçtır bence. Ama yine o da kırmızı kart gördü bir sonraki maç. Kullanamayacak onu Okan Buruk. Onun açısından da talihsiz yani. Belki Saran'ın yerine bir sonraki lig maçında ya da Avrupa maçlarında değerlendirebilir. Avrupa'da hala değerlendirebilir. Orada cezası olmadığı için. Ama basit bir kırmızı kart gördü yani o görmeyecek bir pozisyonda. Doğru pozisyonlu bir şey demiyorum da görmeyebilirdi. Gereksiz
1: Evet,
0: bir
1: kırmızı
0: müdahale.
1: kart tatlıdır. Önemli olan oyuna girdikten sonra senin dediğin etkiyi devam ettirmesi.
0: Evet.
1: Çünkü açıkçası sezon başında pek o havayı vermiyordu. Şimdi biraz daha o havayı olumlu yönde değiştirdi. Demek ki biraz daha beklememiz gerekecek. Yani bu milli arayla beraber mesela Batrakov da daha iyi olabilir. Batrakov milli takıma seçilir herhalde, değil mi?
0: Tabii. Onlar da
1: Seçilir.
0: maç yapıyor Ruslar.
1: Rusya'nın zaten bir tane maçı var. Nijerya maçı vardı galiba.
0: Sen söylemiştin, bakmıştın.
1: Bakmıştık ona. Ama ne olursa olsun hani biraz daha o oyunculardan Galatasaray katkı almaya başlayacak. Ama takım olarak da organizasyon olarak da yani Galatasaray taraftarların haklı olduğu konu artık 4 senenin sonunda bu kadar teknik direktör istikrarına sahip olan bir takımın biraz daha yıldızlardan bağımsız bir oyun gücünün olması gerekir. Bu haklı bir eleştiri. Çok uzun süre çünkü. Yani bu 5. sezon ve hep başarılı. Ama Galatasaray'da yıldız sistemi işlemediği zaman Galatasaray'ın sonuç almayı bırak sahada kötü gözükmesi. Şimdi Galatasaray iyi oynar. Ekstra bir Salah performansı görürüz. Trabzonspor kazanır. Ayrı hikaye. Ama Galatasaray'ın saha içerisinde istediklerini hemen hemen hiç yapamadığı bir karşılaşmada böyle mağlup olması ayrı bir hikaye. Ondan sonra da tabii taraftar bence doğal olarak dönüp diyor ki hani Okan Hoca nerede sistem? Çünkü Leao topu alsın birebir gitsin. Sané topu alsın birebir gitsin. Oradan bir şey çıkarsa çıkar. Ya da Osimhen sahadayken bir şey çıkartırsa çıkartır. Çıkaramazsa canımız sağ olsun durumu olmaması lazım. Benim gördüğüm Galatasaray taraftarlar o konuda haklı. Artı Okan Buruk yine maçta çok fazla tartışılan bir figürdü. Onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bir tane gene şey çıktı, video çıktı. Yaklaşık 2 dakikalık bir video. O 2 dakikalık videoda Okan Buruk işte sarı kart ve kırmızı kart gördüğü anlar. İşte çizgi ihlali yapıyor falan filan. Şimdi o videoda herkes tabii başka yere odaklandı. Benim de aklıma şu takıldı. Gene benim aklıma takılan nokta ya Okan Buruk Mert maç oynanırken yaklaşık 2 dakika boyunca yardımcı hakemle kavga halinde. Ama bir taraftan da maç oynanıyor. Yani maç devam ediyor. Şimdi 2 dakikanı sen yardımcı hakemle yok çizgiye bastım basmadım faul değildi diye harcarsan soruyorum size oyunu iyi analiz etmesi mümkün mü teknik direktörün?
0: Değil.
1: Ben işte buna çok takılıyorum.
0: Orası yok işte o
1: Yani
0: konu.
1: insanlar buna takılmıyor. Yok Okan Buruk haklı, yok şöyle, yok haksız, yok atlıyor, zıplıyor. Ben orada değilim inanın. O tartışmaya geçtim. Ama size sorduğum soru şu. Yani 2 dakika boyunca izledim videoyu. 2 dakika boyunca yardımcı hakemle tartışma halinde. Bak haklı ya da haksız değil. Ama bir teknik direktör 2 dakikasını bir pozisyon için yardımcı hakem harcıyorsa ya maçı doğru analiz etmesi bence imkansız. Bence imkansız. Hatta yani İrfan Hoca da katılıyor. Artık yani İrfan Hoca da kalkıyor kulübeden 4. hakemin yanına gidiyor bir şeyler söylüyor geri geliyor tekrar gidiyor geri geliyor. O da meşgul yani Okan Buruk yüzünden. Yani ben ona İrfan Hoca'ya güveniyorum Galatasaray'da analizi o yapacak diye. Okan Buruk'u sakinleştirecek diye. O da mecbur herhalde müdahale etmek zorunda hissediyor kendini. Bakın bu sadece bir pozisyon. Yani bunun başka pozisyonları da var. Okan Buruk her maçta kendi konsantrasyonunu bu kadar dağıtıp tamamen yardımcı hakeme ya da orta hakeme bir şeye girecekse olanları nasıl analiz edecek de nasıl karar verecek de nasıl doğru değişikliği yapacak da Galatasaray oradan bir kenardan teknik direktör katkısı görecek. Bence asıl soru bu. Okan Buruk'la alakalı olarak. Atlaması, zıplaması, bağırması, çağırması zaten problem de. Ama daha büyük problem

0: bence pek bakılmayan konu.
1: Peki bir araya gidelim. 9.40 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.42 saatlerimiz, programın son bölümünde iki teker bölümünü yapacağız. MotoGP'de bu hafta sonu Avusturya'da bir yarış vardı. Artık MotoGP'de de sezonun bitimine az bir yarış kaldı. Heyecan da çok gerçekten yüksek orada. İki pilot puan puana girmişlerdi son yarışa. Şimdi birisi tekrar öne çıktı. Ama oradaki yarışı da ben merakla takip ediyorum. Birazdan Mehmet Ali Selçuk'tan da hafta sonunun bir özetini alacağız. Ona bağlanana kadar da Galatasaray cephesinden yine haberlerle devam edeyim. Okan Buruk kırmızı kartı gördü ve kırmızı karttan sonra da Bein'in muhabiri Nezi Akşener'in maç devam ederken Bein Sports Haber'e canlı bağlandığını öğrendik. O da Okan Buruk'la sıcağı sıcağına konuşuyor ve Okan Buruk'tan duyduklarını canlı yayında aktarıyor. Okan Buruk hakeme kötü bir söz söylemedim demiş. Hakaret etmedim. Pozisyonu sordum. Bana sarı verdi. Neden sarı gördüm diye sordum hakeme. Sonrasında beni direkt oyundan attı. Herhangi bir hakaretim veya kötü sözüm yoktu dedi. Bu aktarımdan sonra bir muhabirinin ortalıkta yangın yerine döndü. Dün Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklamalar geldi. Hani Okan Buruk'u aklama çabası gibi düşünüldü bu bir muhabirin, ki daha önce ben de çok gördüğümü hatırlamıyorum böyle bir şey. Maç devam ederken kırmızı kart gören bir hocanın açıklaması paylaşılsın. Böyle bir yangın çıktı. Sen ne düşündün ilk seferinde?
0: Ben ne düşündüm? Bein haberde oldu değil mi olay?
1: Tabii. Yani Bein'in maçı.
0: Sonra izledim. Kaydı izledim. Kaydı izledikten sonra düşündüğüm az önce senin söylediğindi ne yazık ki.
1: Aklama çabası mı?
0: Ya öyle, yani öyle bir anlatmış ki Nezih belki tam ifade edemedi. Ya da istediği tarzda, üslupta ifade edemedi arkadaşımız. Ama tekrar izleyin. Resmen hani Okan Buruk'un sözcüsü gibi kırmızı kartı bir aklama çabası hissediliyor anlattığı bölümde, anlatmaya çalıştığı bölümde diyeyim. Şimdi Bein'de dün de tabii bu konuşuldu. İşte Güntekin Onay da bunun bir habercilik olduğunu söyledi. Oradan savundu. Doğal olarak tabii ki savunacak. Başkası için olsa başkası için de yapılacak derdi. Ama tekrar bir o iki dakikalık şeyi izlediğiniz zaman orada bir sanki çaba olduğunu hissediyorsun. Anlatırken bir çaba olduğunu ya da bana öyle geçti ya da çoğu kişi öyle geçti ki zaten bu kadar yangın çıktı. Ondan sonra yok işte şeye uygun mu, yönetmeliğe uygun mu değil mi? Onların tartışması geldi. Hüseyin Özkök şeye girdi. Devreye evet. Girdi o konuda. Normal değildi. Hani çok böyle bir nasıl söyleyeyim? Mesela onun bir haber değeri olması için belki o şekilde aktarmamak gerekiyordu. Tekrar söylüyorum. Yani çünkü hep şöyle oldu işte. Okan Buruk hakeme bir şey söylemediğini söyledi. Okan Buruk bir şey yapmadığını söyledi. Okan Buruk bir şey yapmadı. Hep böyle anladım. Hani Okan Buruk bir şey yapmadı, bir şey yapmadı, bir şey yapmadı. Belki çok kısa geçmesi gerekirdi. O uzayınca hani kelimeler belki ağzından istediği gibi çıkmadı. Ama direkt hissettirdiği oydu ne yazık ki arkadaşımızın. Belki sadece şunu diyebilirdi. Okan Buruk'la konuştuk. Okan Buruk bir küfür olmadığını söyledi dese belki daha şey olabilirdi. Anlayışla karşılayabilirdi insanlar. Ama iki dakika boyunca bir şey çabası var sanki böyle hani Okan Buruk'u koruma kollama çabası var gibi gözüktü. Ve kıyamet de koptu.
1: Yani ben öyle çok büyük bir şey gibi gelmedi izlediğimde de. Hani muhabir sonuçta Bein'in de herhalde yayın politikası böyle dönem dönem değişiyor. Bu sene biraz daha böyle
0: sağ içinden
1: farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Daha çok canlı yayın sağ içinden yapmaya çalışıyorlar. Maç sonu, maç önü vesaire. Ben herhalde bu seneye özgü bir değişiklik oldu. Böyle sıcağı sıcağına Bein Haber'e bağlanıp, ki bu sezon daha önceki maçlarda da olmuş. Maç devam ederken muhabire bağlanıp böyle yorum aktardı ya da bilgi aktardı şeyler

0: olmuş. Habercilik olarak da kötü bir refleks değil bana kalırsa da. Okan Buruk'a sormuş, Okan Buruk da söylemiş, o da aktarmış. Ama dediğin gibi belki daha kısa tutması, yani özünde bence yaptığının bir yanlış yok. Uzatması bu kadar fazla, uzatması herhalde.
1: Yani orada dikkat edin, cümle kuramıyor zaten. Bayağı zorlanıyor.
0: Evet, evet.
1: Olayı anlatmakta. Aslında basit bir olay yani. Evet. Okan Buruk'la konuştum. Okan Buruk bir ihlal olmadığını söyledi. Hı hı. Bunu söyleyecek, geçecek. Ama iki dakika boyunca böyle bir savunmaya geçme refleksi hissediliyor.
0: Evet.
1: İstenmese de belki. Belki
0: evet,
1: istemese
0: öyle bir niyeti olduğunu da ben düşünmüyorum. Ama işte böyle bir yangın çıktı. Bakalım yansımaları nasıl olacak. Dün Güntekin Anay da canlı yayında tabii muhabirini savundu. Okan Buruk da bu sezon hazırlık maçında da kırmızı kart gördü. Bu karşılaşmada da oldu. İki değil mi? İki kırmızı kart oldu.
1: Şampiyonlar Ligi'nde de
0: sınırda.
1: Hani normalde dil bilinse orada da sakata gelecekti.
0: Aynen. Uçlarda yaşıyor. Bu hafta bir de...
1: Uçlarda yaşıyor.
0: Yani uçlarda yaşıyor.
1: Sınırlarda dolaşıyor.
0: Valla uçlarda yaşıyor Okan Buruk. Bu hafta Levent Tüzemen de o da bayağı bir eleştiri getirmiş. Yönetime de yakın bir isim. Yönetimden de artık o eski desteğini kaybettiğini söylüyor Okan Buruk. Zaten bunu aslında söylemek için alim olmaya da gerek yok. Dışarıdan da hissediliyor ama Levent Üzemen daha yakından takip eden bir isim. Okan Buruk'un da bakalım sezonu nasıl geçecek? Her sene bir istifa furyası oldu kendisiyle ilgili. Onu da zaman içinde göreceğiz. Diyelim 9.48 saatlerimiz. Şimdi iki teker bölümünde Mehmet Ali Selışık'la bu hafta sonunki Avusturya Grand Prix'sini konuşacağız.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.
0: Evet, iki teker bölümündeyiz. Mehmet Ali Selışık şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Mehmet Ali Selışık, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi MotoGP'de bu hafta sonu Avusturya yarışı vardı ve Avusturya yarışında da liderlik tekrar Jorge Martin'e geçti. Jorge Martin yarışı kazanamasa da değil mi, şu anda Marc Marquez'e puan farkı oluşturmayı başardı. Marquez de yarışı podyumun dışında bitirmek durumunda kaldı. Acosta yarışı kazanan isim oldu. Sen yarışla ilgili neler söylemek istersin ve bu liderlik mücadelesi gerçekten son haftalarda da bayağı konuşulacak gibi gözüküyor.
3: Öyle gerçekten, çünkü Avrupa sezonunu sezonun son iki roundu hariç artık noktalıyoruz. Bir Asya turu gelecek işte, iki hafta sonra Japonya, oradan sonra Endonezya, Avustralya, Malezya falan derken enteresan yarışlar bekliyor. Sabahın erken saatlerinde bizi bekliyor yarışlar. Öncesinde Marc Marquez bir kez şampiyon liderliğine yükseldikten sonra arkasına dönüp bakmaz diye düşünüyorduk ki puan eşitliğiyle şampiyon liderliğine yükselmişti, galibiyet fazlasıyla. Ama burada arka lastikle ilgili problem yaşadığını gördük. Cumartesi günü sprint yarışındaki orada da puanlar verildi. Pazar günü frenlerle ilgili ciddi problemler yaşamış. Yarışın sonunu zor getirmiş, hatta öyle söyleyelim, 5.'ye bile yine iyi puan kazandık diyordu. Jorge Martin de sağ kolundaki kompartman sendromuna rağmen ki yani karpal tünel sendromunun motor sporları versiyonu öyle söyleyebiliriz. Gazı açtığı yer özellikle o bilek hareketinden dolayı uzun yarışta problem yaşayabilir diye düşünüyorduk. Fakat gayet iyi bir iş çıkardı. Zaten cumartesi günü Pedro Acosta'nın lider giderken düşmesiyle bir de sprinti kazanmıştı. Kazanılabilecek maksimum puanlara çok yaklaştı. 37 total puandan 32'sini kazandı. Ve puan farkını da açarak buradan ayrılıyor. Normal şartlarda pek beklemediğimiz bir durumda eldeki verilere baktığımızda. Çünkü Marc Marquez formda ve Ducati'nin en iyi olduğu pistlerden bir tanesi burası. Buraya geliyor. Jorge Martin en iyi motosiklette olmasını beklemediğimiz, bir adım geride olmasını beklediğimiz, üstüne bir de sakatlık problemi yaşayan bir sürücüydü. Fakat işte sporda her zaman tahmin ettiklerimiz olmuyor. Acosta'nın galibiyeti de oldukça enteresandı. Çünkü çok uzun zamandır kariyerinin ilk galibiyetini arıyor MotoGP'de. Çok büyük bir yetenek olduğu için gelir gelmez bile kazanabilme ihtimali vardı. Bir başarısızlık söz konusu değil aslında. Belki kendi çıtasını çok yukarıya koymasıyla alakalı. Ve dün düştü. Dün değil daha doğrusu. Cumartesi günü düştü. Ve pazar günü kutlamasını düştüğü yerde aynı şekilde motosikletini yatırıp motosikletinden atlayarak yaptı. Motor sporları MotoGP yeni bir yıldız kazanmıştı zaten ama o da ilk Grand Prix'sini hem Red Bull'un hem de KTM'in evinde Red Bull Ring'de ve Avusturya'da elde etmiş oldu. O açıdan da yani takımın şeyi için de güzeldi. Önümüzdeki yıl Marc Marquez'in takım arkadaşı olacak tabii. Onu da söylemek lazım.
0: Peki benim bir şey dikkatimi çekti. bu MotoGP sayfasına girdim. Jorge Martin'in bu sezon sadece bir yarış zaferi mi var?

0: Mark Marquez'in 5 gözüküyor.
1: Evet, bu sene çok istikrarlı Jorge Martin. Normal şartlarda şampiyonluğa gittiği yılda bile inişli çıkışlı, çok kazanıp çok düşen bir profil çiziyordu. Bu sene tam tersi. Şampiyon olduktan sonra herhalde sporun önemli kısımlarında var. Bireysel sporlarda daha fazla var. Biraz daha böyle bir istikrar, olaylara daha farklı, daha geniş bir pencereden bakabilme geliyor sanıyorum. Hakikaten şampiyonluk etkisi oluyor. Formula 1'de Norris'te de görüyoruz çünkü onu.
0: O yüzden... Peki sezonda bu kadar az yarış zaferi alıp şampiyon olma rekoru, acaba öyle bir rekor çıktı mı, konuşuluyor mu?
1: Hani var, yakın zamanda var.
0: Var mı?
1: Yani
0: MotoGP için normal yani.
1: MotoGP için de normal değil ama o denk gelebiliyor, olabiliyor. Çünkü şeyi söyleyeceğim, normal bir sezonda yok yakın zamandaki. Pandemi yılında Joan Bir'in sezonun sonuna doğru elde ettiği bir galibiyette şampiyon da var. Yarış kazanmadan şampiyon olanlar bile var böyle. MotoGP'nin tarihinde 125 de var. İşte Süpersport Dünya Şampiyonası da var. NASCAR'ın kamyonet serisi de var falan. Birkaç seride toplam motorsporla tarihinde bir 7-8 şampiyonluk var. Formula 1'de de bir yarışta iki yarışta şampiyonluk elde edenler var. Yine çok eskilerde, o günümüzde çok mümkün değil yani.
0: O garip geldi şimdi istatistiklere bakarken.
1: Evet, öyle bence de yani bir galibiyet ve şampiyonluk zirvesinde olmak istikrarın ne kadar öne çıktığını da gösteriyor.
0: Tabii yani Mark Marquez 5.
1: Sakatlıklar falan da var.
0: Doğru, sakatlık etkisi. Mark Marquez'in 5, Bezekin'in yine 4 yarış galibiyeti gözüküyor ama şu anda Martin'in...
1: 4 galibiyeti var, hatta onların 3'ü de sezona başlarken 3'ü arka arkaya edip bir önceki sezondan da kalan bir serisi vardı. Ya böyle başlarsa alıp götürür diyorduk. İşte her hafta bu böyle devam ederse şöyle olur. Tam tersi devam ediyor. O da bizi şaşırtmaya devam ediyor yani şeyde, motor sporları.
0: Bu Bezeki tokat atan arkadaş mıydı?
1: Evet, aynen öyle. Artık arkadaşımız değil, o yüzden kendisinden sürücü diye bahsediyoruz. Çok sempatik, sevdiğim insanlardan bir tanesi olabilme ihtimali vardı. Ama artık o yüzden kendisi çok eleştiriyor. Yani muhtemelen ders çıkartmıştır ama yani koskoca bir yetişkin profesyonel sporcunun ders çıkarmak için böyle bir cendereden geçmesine gerek yok bence.
0: Doğru.
1: O yüzden biz de aynı şekilde sizin kadar şey yaptık, eleştirdik.
0: Eyvallah. Peki son olarak toprak için yine çok iyi bir hafta sonu olmadı herhalde. Onunla toparlayabiliriz.
1: Aslında Yamaha'dan beklentimiz çok yukarıda değildi. Burası Yamaha'ya hiçbir zaman tam anlamıyla uymuş bir pist değildi. Üstüne şu anki Yamaha yani herhangi bir pistte tam olarak uyabilecek ve rekabetçi olabilecek bir yerde değil. Sıralama turlarında Quartararo çok iyi olmasına rağmen o da puan barajının dışında. Hiçbir Yamaha puan alamadı. Toprakta o yüzden biraz elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Tek turda yine istediği şekilde lastiği çalıştıramadı. Tıpkı Misano'da olduğu gibi. Fakat toprak için bizim için gururlandıracak bir durum vardı. 9'da 10. viraj, yani son 12, son 2 viraj arasındaki tribünlerde bir kısmı toprak Razgatlıoğlu tribünüydü. Orası kendi taraftarlarımızla hatta yani yurt dışından gelen yabancı toprak Razgatlıoğlu fanlarıyla ve Türk bayraklarıyla doldu. O açıdan güzeldi. Türk sporları açısından bakıldığında orada sadece toprak değil, deniz de bizi Moto2'yi de temsil ediyor. O yine sağlam bir yarış çıkardı. Kariyerinin, daha doğrusu bu senenin en iyi sıralama turlarıyla 12. başladı. Yarışı da 9. bitirdi motosikletin el verdiği şekilde. Üstelik önümüzdeki yıl için Moto2'de tekrar kalmak için bir anlaşma imzaladı. RW Racing'e geçecek. Onun da geleceği belli oldu. Çünkü Grand Prix Padon'da kalamama ihtimali vardı. Superbike ve Supersport'a geçme ihtimali vardı. Toprakla aynı yerde o da kalmaya devam edecek. Yani biraz daha hep geleceğe yatırım diyoruz. Bir de üstüne şunu da söyleyeyim. Son olarak not olarak düşelim. 850 cc Pirelli lastikleriyle aynı zamanda 2027 motosikleti için bugün bir test yapılıyor Spielberg'de, Avusturya'da. Toprak'ta Yamaha'nın motosikletini test edecek sürücülerden bir tanesi olacak. Yine yani resmi sonuçlar, fotoğraflar, görüntüler normal şartlarda basına kapalı bir test olduğu için yayınlanmayacak ama mutlaka bir şeyler sızacaktır. Önümüzdeki haftalar içinde Yamaha en azından 2027'ye nasıl hazırlanıyor? Bu çektiğimiz eziyetin bir karşılığı olacak mı? Biraz onu da görebileceğimiz bilgileri sanki bugün akşam edineceğiz gibi duruyor.
0: Peki Mehmet Ali Saçık, teşekkür ediyoruz. Yorumların ve aktardığın bilgiler için tekrar iki hafta sonra görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Hoşçakalın.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyosporu dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyosporu dinliyorum? Çünkü Radyosporu dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda bugün önemli konuklarımız olacak. Programımızın saat 14'e kadar geçeceğini paylaşalım. Saat 14'e kadar Anadolu Ateşi programında sizlerle birlikte olacağız. Planladığımız bağlantılar var. Aksilik olmazsa hattımızda ilk konuğumuz Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü olacak. Osman Özköylü'nün ardından Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Ardından Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik, planladığımız bağlantılar arasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal da hattımızda konuklar arasında yer alıyor. Anlık bir gelişme yaşanırsa, konuk sayımız artarsa bunları da paylaşacağım. Süper Lig ve 1. Lig'e ara verildi. Milli ara sebebiyle 2 hafta boyunca maçlar oynanmayacak. Bunu da paylaşmış olalım. Milli araya girerken Süper Ligi lider olarak bitiren takım sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Ames Spor oldu. Ames Spor dün sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Çok önemli pozisyonlar vardı karşılaşmada. Ames Spor iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz haftaki yayınlarımda da söylemiştim. Ames Spor'u deplasmanda mağlup etmek zor demiştim. Nitekim dün karşılaşmaya ilgi oldukça fazlaydı. Kapalı gişe oynandı. Ames Spor Diyasaba ve Orban'la 2-0 öne geçti. Karşılaşmada 3-1 olduğu sırada, karşılaşma Ames Spor'un üstünlüğü olduğu sırada 4-1 5-1 de olabilirdi. Bunun da altını çizelim. Ames Spor'un gollerini sevgili dinleyenler, Orban ve Diyasaba ve Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise sevgili dinleyenler, hemen paylaşalım sizlerle. Beşiktaş'ın golleri ise Vlahovic ve Orkun Kökçü'den geldi. İlk 7 hafta itibariyle Ames Spor'un topladığı puanı da paylaşalım. Ames Spor ilk 7 hafta itibariyle 13 puan topladı. Şu anda 13 puana sahip 2 takım var. Ames Spor ve Galatasaray. Beşiktaş'ın puanı 12, Kocaeli Spor'un 12, Alanya Spor'un 11. Fenerbahçe dün Eyüpspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Puanını 10'a yükseltti. Milli aranın ardından ligin daha çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Aradaki puan farkları birbirine çok yakın. Bunun da altını çizmiş olalım. Ames Spor'la ilgili birçok soru var. Yorumum merak ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor. Ames Spor deplasmanından 3 puan alan takım şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlar diye düşünüyorum. Diyasaba ve Orban son haftalarda performansı yükselişli olan isimler. Diyasaba zaten Ames Spor'un sevgili dinleyenler geçtiğimiz yıl birincilikte elde ettiği şampiyonlukta da ciddi bir pay sahibiydi. Bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Gollerine devam ediyor. Sivas Spor'dan kendisini futbol severler hatırlayacaktır. Gelen mesajlara göz atalım. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajları. Hüseyin Mecit yazmış. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar Salim abim. Hayırlı sabahlar tüm konuklarına selam olsun. Derfin Yunus Nane abiye de selam olsun. Bugün benim çocuğumun doğum günü, Merve'nin doğum günü. Nice mutlu yıllara diyorum. Biz de Hüseyin kardeşimizin çocuğu Merve'nin doğum gününü kutlayalım. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dileyelim. Galatasaray taraftarı olarak Trabzonspor'u yürekten tebrik ediyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar hak ettiler. Rabbim hepimizin işini gücünü rast getirsin. Rabbim her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın demiş. Batıkan'a da selamlarını göndermiş. Batıkan da selamını aldı. Teşekkür ederim güzel mesajın için Hüseyin. Hüseyin Mecit Radyospor'un müdavimlerindendir. Sağ olsun, her yayınımızda da mesaj atar, güzel dileklerini paylaşır. Benim de
8: kendi adıma yaptığım en güzel dualardan birisidir.

0: Allah hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Kendimiz iyi olabiliriz ama karşımızdaki insanın iyi olması onun elinde. Bundan dolayı da sadece dua edebiliriz ve seçici olabiliriz. Teşekkürler Hüseyin güzel mesajın için. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Instagram üzerinden gelen mesajlar vardı. Hemen onları da kontrol ediyorum sevgili dinleyenler. Radyo Spor dinleyenlerinden Turgut Bey güzel bir mesaj atmış. Teşekkür ederim Turgut Bey mesajınız için. Çok çok sağ olun. Sabah okudum mesajınızı. Çok çok sağ olun. Konuklarımıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Aksilik olmazsa ilk bağlantımız Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü. Osman Hocam hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız?
2: İyiyim teşekkür ederim. Salimcim'in yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun kırmadınız yayınımıza bağlandınız. Hocam öncelikle hayırlı olsun Antalya Spor'da yeni bir dönem göreve geldiniz. İlk maçta da Antalya Spor sahasında Vanspor 3-0 mağlup etti. Hem Antalya Spor tercihiniz hocam hem de dünkü galibiyetle ilgili yorumunuz nedir?
2: Antalya Spor zaten lig kültürü olarak Süper Ligi çok fazla yaşayan, orayı özümsemiş çok önemli bir şehir takımı. Gerçekten zaten Antalya Spor tesislerine girdiğiniz zaman o Süper Lig havasını, o Süper Lig takım ambiyansını çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Yani ben bu duyguyu burada yaşadığım, gördüğüm gerçekten o hissiyatı almak çok farklı bir duygu. Bütün kulüp çalıştığımız kulüpler hepsi çok değerli. Antalya Spor'da tabii ki özellikle şehir takımı olması, Süper Lig'de uzun yıllardır oynaması sebebiyle çok potansiyelli bir kulüp. Biz de burayı tercih ederken bu potansiyelinin farkına vardığımız için, bunu hissettiğimiz için, takımın oyuncu kadrosunun potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşündüğümüz için burada iyi işler yapabileceğimizi, Antalya Spor'la beraber güzel başarılar elde edebileceğimize inanarak bu tercihi yaptık ve bundan da son derece memnunum. Tabii ki belli sıkıntılar olacak. Başlangıç süreciyle, ligin başlangıç süreciyle geldiğimiz nokta arasında bir takım sıkıntılar yaşanmış sonuçsal olarak, ekonomik olarak, ama bunların hepsini çok rahatlıkla, kolaylıkla çözebilecek bir kulüp Antalya Spor. Çok güçlü bir yapıya sahip. Bizim yapmamız gereken şey öncelikli olarak saha içindeki problemleri düzeltmek, oradaki sıkıntıyı çözmek, oyuncuları mental olarak daha da yukarıya çıkarmak, kazanılacak maçlarla beraber inşallah bunu çok daha kolaylaştıracağımızı düşünüyorum ki dün bu açıdan çok önemli bir maç oynadık. Çünkü kendi sahasında son 3 maçının 3'ünü de kaybetmiş bir Antalya Spor vardı. Tabii oyuncular üzerinde bu bir baskı oluşturuyor. Seyirci bu konuda biraz tepkili, haklı olarak onlar da güzel şeyler bekliyorlar bu takımdan. İnşallah dünkü galibiyetin verdiği o enerjiyle, moralle önümüzdeki haftalara çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıp inşallah güzel sonuçlarla, güzel başarılarla Antalya Spor'u tekrar üst sıralara çıkarmak için gerekli mücadeleyi yapacağız.
0: Hocam, şimdi bir milli ara var. Teknik direktör değişikliği de siz yakın dönemde göreve geldiniz. Milli arayı nasıl geçireceksiniz hocam? Çünkü bu milli ara da uzun bir ara. Bir kamp programı planlıyor musunuz?
2: Biz zaten kendi şehrimizdeyiz. Herkes Antalya'ya geliyor ama biz kendi tesislerimizdeyiz ki çok mükemmel bir tesislere sahibiz. Yani burada emeği geçen bu tesisi Antalya Spor'a kazandıran gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. İmkanlarımız çok çok iyi. Bu anlamda tabii bu süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor. Takımımızın çok büyük sorunları yok. Sadece mental bazı sorunlar var veya saha içerisindeki organizasyonla alakalı, oyun sistemiyle alakalı bir takım değişikliklere tabii biz kendi oyun anlayışımızı takıma yansıtmaya çalışacağız. Bu tabii biraz zaman gerekiyor. Dünkü maç tam anlamıyla bizim istediğimiz gibi geçti mi bunu tabii ki kabul edemem. Belli bölümlerinde istediğimiz gibi oldu. Belli bölümlerinde biraz daha işin savunma tarafında iyi olmaya çalıştık. Ama her geçen gün, her yaptığımız antrenmanla beraber alışkanlıkları değiştirerek yeni oyun sistemiyle alakalı oyuncuları bu işin içine sokmaya çalışıp bu sistemimizi, adaptasyonu hızlandırmamız gerekiyor. Onun için de şimdi oyuncularımız bir dinlenme sürecinden geçecekler. Ondan sonra yoğun bir antrenman.

0: tabii ki artık bundan sonraki süreçte kaybedilen puanların telafisi için çok daha fazla dikkatli olmamız ve iyi oynamamız gereken bir süreçte olacağız. Öncelikle Bolu deplasmanında kazanmak için hazırlanacağız, kazanmak için oynayacağız. Çünkü Antalyaspor bu ligde kadro kalitesi en yüksek takımlardan bir tanesi. Alınan sonuçlar belki bu kaliteyi biraz gölgelemiş olabilir ama biz o kaliteli kadronun potansiyelini ortaya çıkarmak için, oyuncuları daha bu işe inandırmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Bolu maçıyla başlayan süreçte, 3 maçlık süreçte deplasmanda kazanılacak bir maç, Kayseri maçı için bize çok ekstra bir motivasyon olacak. O döneme kadar eksiklerimizi mümkün olduğu kadar gidermeye çalışacağız. Kayseri Spor gibi güçlü bir takım karşısına da çıktığımızda sahada kazanmak için oynayan bir Antalya Spor olacak inşallah.
1: Hocam, son olarak taraftara mesajınız nedir?
0: Şimdi tabii ki Antalya Spor'un çok ciddi bir taraftar potansiyeli var. Yani ben geldiğim günden beri sürekli mesajlar geliyor. İşte sosyal medya hesaplarımıza çok fazla takip isteği geliyor. İnsanların çok gerçekten ilgisi var. Çok memnun olan da var, eleştiren de var. Bunlara saygı duymak lazım ama biz o taraftar grubunun sevgisini, desteğini yanımıza tekrar çekmemiz gerekiyor. Biraz hem geçen seneden takımın düşmüş olması, lig düşmüş olması onlara biraz üzmüş, etkilemiş. Bu sene başında alınan sonuçlar bu üzüntüyü daha da arttırmış. Biraz takımdan uzaklaşmışlar. Ama inşallah kazanılacak maçlarla onları da tekrar işin içine çekip, onların da heyecanını yükseltip hep beraber hem takım olarak hem taraftarlar olarak birlikte hareket edip üçlü bir Antalyaspor ortaya çıkarmaya çalışacağız.
1: Hocam, gelen mesajlar da var. İzmir'den Tanju Bey yazmış. İsmim Tanju. Trabzonsporlu olarak Osman hocamı çok severim. Her zaman başarılı olmasını isterim. Bizdeki yeri ayrıdır. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım kendisine demiş. Güzel dileklerini iletmiş hocam.
0: Sağ olsun.
1: Onun dışında bakıyorum hocam. Mustafa Demirkaya size başarılar dilemiş. Yol açık olsun Osman hocanın demiş. Birçok bu minvalde mesajlar var hocam. Güzel dilek mesajlar var. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun hocam. Allah utandırmasın.
0: Sağ ol Fahri'cim. Çok teşekkür ediyorum. Allah
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Selamlar, saygılar hocam.
0: Sağ olun. Saygımızdan sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Antalya Spor Teknik Direktörü Osman Özköylü'ydü. Osman Özköylü yönetiminde Antalya Spor ilk maçında Van Spor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan Sakarya Spor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Ümit Hoca ile birlikte de Sakarya Spor'u konuşacağız. Sakarya Spor kendi grubunda şu anda lider durumda. Bunu da paylaşmış olalım. Dün Sakarya Spor deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Puanını 9'a yükseltti. 3 maçta 3 galibiyet. Atılan gol sayısı 8. Yenilen gol sayısı 3+5 avarajı var. Kontrol ettiğimde grubun en çok gol atan takımı Sakaryaspor. 3 maçta 3 galibiyetle başladılar. Bunu da paylaşmış olalım. Birazdan hattımızda Ümit Bozkurt olacak. Ümit Bozkurt'la birlikte Sakaryaspor konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız Ümit Hocam?
2: Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. 3 maç 3 galibiyet. Dün de deplasmanda Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ettiniz. Neler söylersiniz hocam?
2: Tabii ki bizim sezonla ikinci lige düşmüş bir travma yaşamış bir Sakarya Spor'u anlaşarak başladık. Bir tane bile oyuncumuz yoktu ve çok ciddi bir borç yükü vardı. Önce transferlerimize başladık. O transferlerin hazırlık sürecini geçirdik. Kulübümüz 70 milyonluk bir borç ödemesiyle transfer yasağını kaldırdı ve sezona az olan iyi giriş yapmak parolasıyla hazırlandık. Çok hazır olmamakla birlikte fiziksel ve takım oyunu anlamında maçların kazanarak gitme felsefemiz vardı, düşüncemiz vardı. Şükür Allah'ın da yardımıyla onu gerçekleştirdik. Şu anda lige ilk giriş yapmış olduk. Ve dünkü maçta hakikaten sistemli oynayabilen, 90 dakika oyunda kalabilen, rakiplerini zorlayacak bir takım olduğunu zaten analizlerimizde gördük. Bunu da oyuncularımıza yansıttık. Fakat ilk yarı rakip bize göre daha üstün oynadı oyunu. Oyun üstünlüğü biraz onlardaydı. Toparlandık ama daha sonra golü yedik. İkinci yarı biraz daha tempomuzu artırınca kaliteli ayakların da devreye girmesiyle maçı

0: kazanmasını bildik.
1: Hocam kutluyorum. Çok çok sağ olun. Yayınımıza da bağlandınız, kırmadınız. Dikkatimi çeken bir nokta hocam, grubun en çok gol atan takımı ve en az gol yiyen takımısınız. Bunun da altını çizelim.
0: Evet.
1: 3 maçta 3 galibiyet. 8 gol attınız. Yediğiniz gol sayısı 3. Lidersiniz şu anda. Grubunuzda da zorlu takımlar var. Grubun güç dengesiyle ilgili neler söylersiniz hocam?
0: Grupta hakikaten hem yönetim olarak hem camia olarak, yönetimsel ve camia ve kadro olarak hakikaten kaliteli bir kadro grup, güçlü grup, keyifli bir grup. Tabii burada futbol severler için bir avantaj. Şimdi burada bence hala herkes yarışma için pozisyon alma araçlarında, onun şu anda araçlarında. Lig bence 5. 6. haftadan sonra daha da hızlanacaktır, daha da kızacaktır. Biz 3'te 3 yaparak iyi bir avantaj elde etmiş olduk. Şöyle, en azından oyunsal ve fiziksel tam oturmamamıza rağmen böyle bir avantaj elde ettik. Dediğim gibi grup gerçekten zorlu. Herkes yarışın içerisinde olmak isteyecektir. Ama bence takım olarak, camia olarak, ekip olarak ayakta kalabilen ve sadece kendi takımıyla ve işiyle ilgilenen takımlar dağılmadan ipi görüşecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Dün benim de dikkatimi çekti. Samet Bey yazmış. Hı-hı. Salim abi selamlar, iyi yayınlar. Dün sosyal medyada okudum. Ümit hocamızla kardeşi Serdar hocamız, ikisi de takımlarını liderliğe taşıdılar. Abi kardeş, bu kadar başarılı olmanın sırrı nedir? Duygularını alabilir miyiz demiş. İstanbul'dan Samet Bey yazmış. Dün de ben karşılaştım hocam. Beyaz grup ve kırmızı grupta lider takımlar Sakaryaspor ve Elazığspor. Evet. Sakaryaspor teknik direktörü sizsiniz. Elazığspor teknik direktörü de Serdar Hoca, Serdar Bozkurt Hoca. Serdar Hoca da bizi dinliyorsa selam olsun. Geçtiğimiz hafta yayınımıza bağlanmıştı. Nasıl bir duygu hocam?
0: Valla bunu anamızın duası diyelim.
1: Evet.
0: Öyle diyelim. Anne duası diyelim buna. Tabii şöyle, Serdar, bizim futbolculuktan bir geçmişimiz var. Serdar Hoca futbolculuğu var. Profesyonel futbolcu. Ondan sonra akademi olarak ilerledi. Benden teknik direktörlük olarak daha fazla zamanı var. Tabii bizim için, ailemiz için çok değerli bir, şu andaki durum, gurur verici bir durum ailemize de. Ama tabii burada iyi başladık. Çünkü camialar bize güvenen, bizimle anlaşarak bize güvenen yönetimleri en azından şu ana kadar mahcup etmedik. Bu tabii ki en azından bizim futbolumuza da renk veren bir olay. Kardeşin teknik direktörlük yapması ve şu an itibariyle lider durumda olmaları. Ama tabii burada bugünün liderliğinin çok bir önemi yok. Aslında finişte lider bitirmek. İnşallah ikimiz de o finişte lider olarak bitiririz, birinci olarak bitiririz. Duygularım bunlar.
1: Hocam, Sakaryaspor, ifade ettiğiniz gibi az önce, geçtiğimiz yıl travmatik bir şekilde birincilikten ikinci lige düştü. Siz de kamp döneminde de sizinle de konuşmuştuk, sohbet etme imkanı bulmuştum. İyi bir kamp dönemi geçirdi. Şehir ve taraftar kenetlendi. Hocam, bu travmayı kısa sürede nasıl atlattınız? Çünkü çok zordur playoff finalinde kaybeden ve küme düşen takımlar için bir sonraki yıl adapte olmak. Camia takımlarında net bir şekilde bunu görebiliriz.
0: Ya şöyle, biz yönetimle anlaşırken elbette ben kulübün içerisine girdiğimde o duvarlara dahi hakikaten yansımış bir travma hali, bir üzüntü hali, bir umutsuzluk hali vardı. Burada biz önümüzde bakmamız gerektiğini, hayatın devam ettiğini, hayatta inişler çıkışlar olabileceğini, sonuçta bu sektör bir eğlence sektörü olduğunu, ama az sonra Sakaryaspor gibi Türk futboluna büyük yıldızlar yetiştirmiş bir kulübün varlığının devam etmesi olduğunu, bunun için de bugün ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bayağı bir istişare ettik, sohbet ettik, yenilendik. Sonuç itibariyle bence gerçekten az olan, mesela 70 milyon

0: gibi bir paranın ödenmesi. Bugün 70 milyona takımlar bir bütçe ayırabiliyor orta sıradaki takımlar. Borcun ödenmesi, Sakaryaspor'un biliyorsunuz ki Süper Lig'den çok ciddi düşüşler yaşayıp artık tarihe karışmış kulüpler var. Sakaryaspor'un önce bunun olmaması adına bunun önünün kesilip daha sonra ayağa kalkması adına o hamleler çok önemliydi. O 70 milyon borç ödendi ve çok kısa bir zamanda bir tane bir oyuncumuz yoktu. İnceledik, sık dokuduk, bir takım oluşturduk ve bu takımın bir hazırlığı oldu. Ve bu takımla şu an itibariyle hala oyun ve fiziksel tam oturmamış olmasına rağmen lige iyi bir giriş yapmış olduk. Şu andaki durum itibariyle gidişatımız çok şükür iyi.
1: Hocam dinleyenlerimizle de paylaşalım. Milli ara var ama milli arada ikincilik ve üçüncülük devam ediyor. Bunun da altını çizmiş olalım hocam.
0: Evet, devam ediyoruz.
1: Gelecek hafta hocam İstihada rakibiniz Kütahya Spor. Kütahya Spor'da şampiyonluk potansiyeliyle kurulan takım. Ardından deplasmanda Kırklareli Spor maçı var hocam. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Arıt Kayadibi ile eşleştiniz. Bunu da hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. Evet. Neler söylersiniz hocam bu periyotla ilgili?
0: Şimdi bizim tek tek bakıyoruz. Hafta hafta bakıyoruz biz. Çünkü öbür oynamayan maçları ya da başkalarıyla oynayacak maçları gündeme getirmeye gerek yok. İhtiyaç da yok.
1: Evet.
0: Yani o yükü almaya da gerek yok. Evet. Hakikaten çok değerli futbolculardan kurulu. Yönetim olarak yeni bir yapılanma içerisinde olan ondan sonra teknik direktör olarak gerçekten değerli. Futbolcular olarak kaliteli futbolculardan kurulmuş bir ekip Kütahyaspor. Evet, lige şu an itibariyle iyi başlangıç yapmadı. Ama bizim maça tamamen bir ayağa kalkma maçı olarak geleceklerdir. Bu onların bakış açısıdır. Ona da saygı duyarım. Ama biz kendi kulvarımızda her maçı kazanma adına çalışmalar yapacağız. Tabii maçların zorluk derecesi olacaktır. Bu da zorluk derecesi yüksek bir maç. Bu zorluğun da üstesinden taraftarlarımızla birlikte gelmek için çok ciddi çalışacağız hafta içiydi. Yani bu maçı kazandığımız takdirde psikolojik olarak da bir tık daha güven gelecektir takımıza. Ondan sonraki periyot, ondan sonraki haftalar, daha sonra benim gündem alacağım konular. Şu andaki tamamen gündem geçmişte kaldı. Çok fazla gelecekle de ilgilenmeden tek gündemimiz Kütahyaspor maçı.
1: Hocam, peki Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefler nelerdir?
0: Ya tabii şöyle, Ziraat Türkiye Kupası'nda her tura geçmek isteriz. Her turu geçip turlar geçildikçe rakipler zorlaşacaktır. Hem gücümüzü görme, hem sonuçta bu sektörde, bu eğlence sektöründe Sakaryaspor'a madem böyle bir maçlar oynayacak, bu maçlarda da gidebildiğimiz yere kadar gitme bizim için her maçı, her turu geçme hedef olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bunu yönetimimizde daha oturup sohbetini de yapamadık. Çünkü dediğim gibi gündemimiz çok çok yoğundu. Ve şu anda o kupa maçları geldiği anda yönetimimizle birlikte oturur. Bunun da istişaresini yapar. Ama benim şu andaki ilk görüşüm, Sakaryaspor camiası her maçını almak ister. Burada da her turu geçmek ister.
1: Hedef hangilik olursa olsun zaten hocam. Hangilik olursa olsun hedef potansiyelli bir takım ve en uç noktadır camia olarak ifade ettiğiniz gibi. Hocam çok teşekkür ediyorum Ümit hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim, rica ederim. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda sizlerle de paylaşalım. Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt'tu. Sakaryaspor'u konuştuk, hedeflerini konuştuk. Maç maç baktıklarını ifade etti. Dinleyenlerimizle de tekrardan paylaşalım. Beyaz grup ve kırmızı grubun lideri Sakaryaspor ve Elazığspor. Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt. Elazığspor'da ise teknik direktör Serdar Bozkurt. Her iki takım da 3'te 3 yaparak başladı lige. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından hattımızda konuklarımız var. Planladığımız bağlantılar var. Sizlerden gelen soruları bekliyoruz.

0: bekliyorum. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Dinleyenlerimizden Semih Özbakıcı yazmış bizlere sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Semih Özbakıcı yazmış. Adana'dan Karataş'a gidiyorum. Karataş'tan Adana'ya gidiyorum. Yolda sizleri dinliyorum. Selamlarımı sunuyorum demiş. Bizden de Semih Özbakıcı beyefendiye selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kısa bir ara diyelim, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Adana Demirspor Teknik Direktörü Volkan Bekiroğlu. Volkan Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyisiniz?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Hocam, Adana Demirspor çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Puan silme cezaları, genç oyuncularla, 17-18 yaşındaki oyuncularla mücadele veriyorsunuz ve 3 haftada 4 puan çıkardınız. Takımı da devraldınız hocam sezon başında. Kısa bir kamp dönemi oldu. Ardından Isparta Spor'u deplasmanda mağlup ettiniz. Ardından lider Elazığ Spor'a iç sahada 2-0 mağlup oldunuz ve son hafta deplasmanda Şanlıurfa Spor'la 1-1 berabere kaldınız. Neler yaşanıyor hocam Adana Demirspor'da? Ben bunları merak ediyorum.
2: Şimdi mesela az önce girizgah yaptın. Biz göreve 6 Eylül'de lig başladığını düşünecek olursak 20 Ağustos gibi, 20-21 Ağustos gibi başladık. Yani maç haftasını saymazsak bir 10-13 günlük zamanımız vardı.
0: Evet.
2: Tabii bu süreçte sen de çok iyi biliyorsun, gayet iyi biliyorsun. Temmuz ve Ağustos sıcağında Adana'da kamp yapmak çok zordur yani. İnsanlar bırakın antrenman yapmayı.
0: Sokağa çıkmazlar.
2: Yani imkansızlıklardan, şartlardan dolayı maalesef çocuklar burada kamp yapmak zorunda kaldılar. Biz de bu ortamı gördük. Biz bunu bahane olarak kabul ettik zaten geldiğimizde. Tabii ne yapabiliriz ile alakalı çok çabuk davranmamız lazımdı. Sağ olsun oynayacağımız oyunla alakalı, sistemle alakalının dışında bazı şeyler çocuklar ikna etmek lazımdı, açık konuşmak gerekirse. Bu da nedir? -48'le lige başlayan bir takım düşünün. Evet. Yaş ortalaması 19.1 galiba. 19.1 onu düşünün. Artı 4-5 futbolcumuz 16 yaşlarında, lise çağında, lise sıralama olması lazım çocukların çoğunun. Ki öyle zaten. Düşün, bunları bir şekilde ikna etmemiz lazım. Kulübün içinde bulunduğu o mali ve ekonomik açıdan, o dar boğazdan, onun dışında bunları sahaya ve maça ikna etmek lazım. Sağ olsun biz bunları konuştuk, anlattık. Önceliğimiz bu oldu açıkçası, öyle söyleyeyim size. Sonuçta bir şekilde bu çocukların bir oyun aklı, bir oyun anlayışı var. Biz onlara sadece biraz etki, biraz dokunuşlarla beraber sezona girdik. Yani çok şükür Isparta maçını değerlendirecek olursak iyi oynadık, öyle söyleyeyim. İyi mücadele ettik, iyi koştuk. Oyun ve skor lehimiz olduğu zaman çocuklar biraz da coşkulu ve enerjik oluyor. Onun gücüyle beraber ki çok bir 10 gün çalıştık oynayacağımız oyunla alakalı. Ona çok güzel adapte oldular. Geri bildirimler çok güzel oldu. İkna oldular, öyle söyleyeyim size. Yani sonuçtan bağımsız, takım içinde bulunduğundan bağımsız. Bizim işimiz bu. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Çünkü her zaman her yerde söyledim. Senin aracında söylemek istiyorum. Adana Demirspor'un geleceği bu çocuklar. Şimdi kötü düşer. Yani bu ligde kalırız kalmayız. Yeni sezonla alakalı yine bunlara devam edeceğiz. Ben Adana Demirspor takımı bunlara devam edecek. Bizim çocukları hep diri tutmamız lazım, canlı tutmamız lazım. İşin içerisinde olması lazım devamlı. Onun vermiş olduğu özgüvenle maçı kazandık. Elazığ maçı, ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Beyaz grubun, yani bizim grubun en güçlü takımı. Hem mali açıdan hem oyuncu kalitesi açısından sen de çok net takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Üstelik
0: evet.
2: Yaptılar. Biz belli bir dakikaya kadar maçı tuttuk. Öyle söyleyeyim. 50 küsüre galiba. 51-52'de gol yemiştik. İlk golü yemiştik. Ha, oyun anlamında çocuklara da bunu söylediğim için çok net söyleyebilirim size. Bizim Elazığ'da yapmak istediğimiz o fizik anlamda koşu kalitesini anlamında yapmak istediğimiz her şeyi, yani Elazığ bize karşı yaptı. O anlamda bir abandone olduk, öyle söyleyeyim size. Maçı bayağı bir ciddiye aldı çünkü Elazığspor bizim maçı. Çok ciddiye aldı çünkü bir hafta önce kazandığımız Isparta maçı, onları yani biliyorsun bu tür şeyler, hani içinde, bizim içinde bulunduğumuz durum, takımın durumu falan vesaire, şampiyonla oynayan bir takım kaza maçı olmak